isim Beşiktaşlılar. Önder Özen kısmına gelince, Önder Özen çok daha farklı bir futbol adamı. Ben kimse oyuncu izliyor izlemiyor tarafında değilim. Ben bu

0: bozuluyor zaten Emin Çağrı.
1: Yok, ben tekrar genç olacağını, yabancı bir hoca yani dört isimleri bilmiyorum, sadece dört tane teknik adam var Önder Özen'in planlamasında. Bunların dördü de yabancı. Sadece bunu biliyorum. Onun dışında bir isim bende yok ama Beşiktaş'a yakın muhabirler bunu yakın zamanda net bir şekilde öğrenirler. Benim demeye çalıştığım futbola bakış açısı. Önder Özen futbola çok daha komplike bakıyor. Biraz daha hani edebiyat gibi diyelim, bir roman gibi bakıyor. Serkan Reçber daha kısa yoldan çözüm bulmak isteyen birisiydi. Hı hı. Ama Önder Özen de aynı zamanda analitik de var, matematik de var. Bunları işte Beşiktaş'ın bunları bir süzgeçten geçirmesi gerekiyordu. Dün akşam çıkan haberlerin üzerine Vole'de sevgili Onur Tuğrul'la çıktıkları yayında söylüyor. Ben oradan şunu aldım kendi adıma. Beşiktaş'ın iki tane yolu var diyor. Ya diyor bütçeyle yıldızları getirip rakiplerle yarışacak ya da sancılı bir dönem çekecek diyor. Beşiktaş'ın gerçeği bu. Bunu herkes kabul etmek zorunda. Şu anda Beşiktaş'ın yıldızları getirip yarışabilecek bir maalesef ekonomisi yok. Hı hı. Bunu Sayın Başkan da çok iyi biliyor. Sergen Yalçın döneminin bu transferlerine evet 18-20 milyon Akbodu, Olayitan 6, 13 ama bir maaş bütçesi yaratmışlardı. Bunun yine devam etmesi gerekiyor. Ben bozulacağını düşünmüyorum. Önder Özen bu yaklaşımla, ikinci yaklaşımla gelirse, yani gelirse erken başkan bunu kabul ederse, sonrasında camiaya bu çok net, ama bakın bir kelimenin bile yanlış kullanılmaması gerekiyor Çağatay abi. Hı hı. Net bir şekilde söyleyecekler. 3 yıl 5 yıl, o 3 yıl boyunca biz şampiyon olmayacağız demeyecek. Şampiyona tabii ki oynayacağız, mücadele edeceğiz diyecek. Kaçırabiliriz. Rakiplerin geldiği durum ortada. Galatasaray 4 yılı kapattı. 5'e gitmek istiyor. Fenerbahçe 12 yıl yok. Çok sert bir seçim dönemi. Başkanlar sadece şampiyonluk diyor. Beşiktaş'ın burada biz onlarla mücadele edeceğiz. Biz kendi doğrularımızla mücadele etmek zorundayız. Bir 12 yıl Beşiktaş'ın şampiyon olamayacağını düşünmek istemiyorum. Biz de düşünmeyeceğiz diyecekler. Ama 2 yıl 3 yılın sonunda bu takımı bizim söylememize gerek kalmayacak. Zaten takım kendiliğinden şampiyonluk adayı olacak gibi doğru ifadeleri seçerek anlatacaklar camiaya ve taraftara. Evet. Gerçekçidir Beşiktaş camiası taraftarı. Bunları duyduğunda güvenin çok daha fazla, sabrın çok daha fazla olacağını düşünüyorum. Benim iki, yani Serkan Reşvar ve Önder Özen'e bakış açım bu şekilde. Bakalım Beşiktaş camiası hangisini kabul edecek?
0: Çağatay Hocam, Emin Çağlar çok güzel yorumlar yapıyor Beşiktaş'la ilgili demiş. Ağzına sağlık demişler. Sana selamlarını iletmişler.
1: Teşekkürler.
0: Nihat Beyler. Yine mesajlarla devam edeceğim ama onun öncesinde bir de Fenerbahçe'de bir seçim rüzgarı 6-7 Haziran'da yapılacak sevgili Emin Çağlar. Bununla ilgili neler söylemek istersin? İki tane başkan adayı var.
1: Geçen haftalarda konuşmuştuk. Ben sandığa gelene kadar... Hı hı. Belli bir grubun kimi destekleyeceğini bilmiyorum açıkçası. Onlar da bilmiyor. Önce 6 Haziran Cumartesi o konuşmalarda belki biraz daha netleşebilir. Kararsızlar sandığa giderken bu olabilir. Son seçimde tecrübe ettik. Oradaydık, insanlarla konuştuk. Şunu diyen çok vardı. Sandığa gelirken, yani isim vermeyeceğim. X'ciydik ama sandığa geldim, Y'ye attım diyen çok vardı bunu. Birebir gördük, yaşadık. Hani... O yüzden yine öyle olacaktır. Kararsızlar ne kadar erken karar aşamasına geçerlerse onlar belirleyici olacak. Az Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada. Fenerbahçe için ne anlama geldiği ortada. Sayın Hakan Safi bir enerji katıyor. Bir dinamizm getirmeye çalışıyor. O daha böyle günümüzün deyimiyle... topçular üzerinden, teknik adamın isimler üzerinden gitmeye çalışıyor. Ama burada Fenerbahçe camiası, biraz önce Beşiktaş'ın o yani bir süzgeçten geçirmesi gerekiyor demiştik ya. Fenerbahçe kongre üyelerinin süzgeçten geçirmesi gerekiyor. İkisi de şampiyonluk istiyor. İşte o şampiyonluk yolunu belirleyecekler. Onu zaman gösterecek ama ben son yapılan hani 257 veya 237 oy farkla bitmişti Sayın Saran, Sayın Koç seçiminin. Böyle yakın bir seçim bekliyorum. Sadece bunu söyleyebilirim.
0: Sevgili Emin Çağlar, şimdi ben Avrupa'daki dünya futbolunu çok iyi takip ettiğini, bu işlerin ne kadar iyi olduğunu bilen bir insan olarak bu soruyu sormadan geçemeyeceğim. Çünkü bu akşam çok önemli bir final var. Aston Villa'nın Emery'si Kupa 2'de 5. zaferi arıyor. Schuster'in Freiburg'u tarihe geçmek istiyor.

0: Freiburg mu, Aston Villa mı? UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu bugün Beşiktaş Park'ta belli olacak. Neler söylemek istersin? Ben en son 2004-2005'ti değil mi, yanılmıyorsam? Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool-Milan maçı var. İstanbul'da o finali hatırlıyorum. Bir o kalmıştı yani. Bu İstanbul'da 5. final ama nedense o kalmış aklımda. Neler söylemek istersin?
1: Hülkat Aya, bu sadece senin değil, dünya futbolunun da aklından silinmeyecek yani. Yüzyıllar geçse de o maçı unutmayacak kimse.
0: O nasıl
1: kimse.
0: Maçtı ya, evet.
1: Yani o yüzden o dönem ben CNN Türk'te çalışıyordum. İlk yarı biz başka bir hikaye kurgulamıştık. İkinci yarıyla beraber başka bir hikaye geçmişti.
0: Ben de olimpiyattaydım Emin. O maçtaydım.
1: Harika. Bu akşam için dersen, Aston Villa daha bir Avrupa takımı. Freiburg yani yaklaşık 12 yıl olması gerekiyor. Christian Streich'la çalıştılar. Ardından göreve Schuster geldi. O mirası buraya taşıyabilmek çok önemli. Yani değiştirmeden küçük dokunuşlarla buraya geldiler. Aston Villa Unai Emery, yani Unai Emery'nin olduğu yer kupa. Bunu çok net biliyoruz. Bu sezon Fenerbahçe karşısında da izledik Aston Villa'yı, gördük. Biraz daha ağır basıyor Aston Villa ama finaller favori bazen yanıltabiliyor. Bu onlardan mı olur, yoksa yine Emery ve Aston Villa tarafına mı gidecek? Kupa zaferi göreceğiz bir taraftan. Yani kalede baktığımızda dünya şampiyonu Emiliano Martinez, çok pahalı isimler yani. Aston Villa kadro isim bazında Freiburg'a daha ağır basıyor. Ben de Aston Villa, hani biraz önce 50-50 demiştim, burada bir 60'a 40 Aston Villa'cıyım diyebilirim.
0: Tabii şimdi ben de karşıdan geldim Emin Çağlar. Yani şu an arabalarıyla yola çıkanlar ya da Beşiktaş tarafına gitmek isteyenler varsa, Barbaros falan, hepsi inanılmaz derecede tıkalı. Karşıdan 1 saat 15 dakikada geldim. Yani ta şeylere veriyor. Adalet Sarayı'nın oralara falan veriyorlar. Beşiktaş girişinde kapamışlar. Karşıdan gelenler varsa, bu tarafa geçecek olanlar varsa da Beşiktaş girişi kapalı. Bu bilgiyi de paylaşmış olalım. Son olarak da Galatasaray ile ilgili de bir değerlendirmeni almak istiyorum. Galatasaray taraftarlar da yazıyor Emin Çağlar. Özellikle Icardi konusu var. Bir de Galatasaray'ın hani bir revizyon anlamında önümüzdeki sene Şampiyonlar Ligi'nde daha da yukarılarda yer alması adına nasıl bir transfer politikası izlemesi gerektiği ile ilgili sorular var. Neler söylemek istersin?
1: Ara transfer döneminden beri görüşlerim belli. Aynı bölgeleri sayacağım. İsimler üzerinden gitmeyeceğim. Net bir şekilde bir golcü gerekiyor. Dur, Osimhen'in yanına mı yedeğine mi bilemem. Bir golcü. 6-8 karışımı oynayabilecek, yine aynı şey direkt 11 oyuncusu olabilecek bir isim gerekiyor. Buna da 10 numarada diyebiliriz. Bernardo Silva, herkes konuşuyor. Yani ilk ayını dile getirdi. Bir de bence çok önemli, yani Abdülkerim Davinson'un maalesef yedeği yok. Oraya yedek olarak değil, direkt 11 oynayabilecek bir oyuncu. Bu üç bölgeyi Galatasaray en doğru isimlerle takviye ederse ben Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin hiç uzak olmayacağı düşüncesindeyim. O isimleri bilmiyorum ama dediğim gibi Okan Buruk kendi oyun felsefesine uygun isimleri takviye edebilirse bence Şampiyonlar Ligi ve çeyrek final çok gerçekçi bir hayal olacaktır. Onlar da onu hedeflemeli. Aşağısı başarısızlık olacaktır. Ben bu bölgelerin transferini zorunlu olduğunu düşünüyorum. Gelen teklifler var bazı oyunculara, değerlendirilmeli, net bir şekilde değerlendirilmeli. Yani Bernardo Silva istiyorsanız Gabriasara'dan çıkacaksınız gibi gibi. Bunların olması gerekiyor. Yani Lang veda etti, 30 milyonu oraya zaten yatırmayacaktı Galatasaray. Bunu biliyoruz. Burada istedikleri bölgeye, istedikleri isimler olmadığından Niyaka konusunu Okan Buruk ve ekibi biraz daha düşünmeli. O oyuncudan verim almalı. Çünkü Okan Buruk'un kendisini en çok geliştirmesi gereken yer böyle gelişim açık oyunculardan istediği verim alamaması. Bu konuyu çözebilirse hem kendi adına hem Galatasaray adına yani müthiş bir iş olacaktır. Sara'nın alındığı gün yapılan eleştiriler, ama bir İbrahim Hatip olduğu onu söylemişti. Burada bir ticaret risk yaptık biz dedi. Göze aldık, bir başarı olacağımızı düşünüyoruz demişti. Evet, şimdi istedikleri rakama satacaklar. Bunu yapmalı. Sara Bu örneklerden bir tanesi. Niyaga eldeki gruptan bir tanesi. O değerlendirilmeli, o parlatılmalı. Kadroya adapte edilmeli. Sonrasında ben o başarının geleceğini düşünüyorum. İnşallah yeni Liverpool isimleri olabilir. Dediğim gibi ederini bulan her futbolcu bence yollar ayrılabilir. Galatasaray artık çok daha tercih edilen bir kulüp. Seçim hakkı futbolcuda değil Galatasaray'da olacak. Bunu da düşünmeliler.
0: Emin Çağlar, NTV Spor Müdürü, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için.
1: Rica ederim, yayınlar.
0: Beni de kırmadığın için Emin'cim, sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
1: Rica ederim, teşekkür ederim.
0: Sevgiler, hoşça kal. Evet, Emin de böyle bir kardeşimizdir, arkadaşımızdır. Ne zaman istesek yayınımıza da katılır, hiçbir zaman bizi de kırmaz, sağ olsun. Tabii Trabzonspor tarafıyla ilgili taraftarlardan mesajlar var. Bağlanacağım, hiç merak etmeyin. Hatta ben Emin Çağlar'la konuşurken bir yandan da Nurgül Günaydın arıyordu futbol arenadan. Şimdi şöyle yapalım, Nurgül'de arayalım sevgili Nurgül Günaydın'ı. Eğer müsaitse Trabzonspor'daki son gelişmeleri de ondan alalım. Bir kere daha şansımı deniyorum. Sevgili Nurgül, müsait misin?
2: Müsaitim hocam.
0: Nasılsın, iyi misin?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Ya benim telefon bir toplantıdaydım, çok özür dilerim.
0: Hiç önemli değil, olur mu öyle şey kalmış. Ya lütfen.
2: Sesinde ne demek? Kalmış, sonradan fark ettim.
0: Biz senin sesini duyduğumuz zaman böyle daha çok kendimize geliyoruz, enerji veriyorsun.
2: Estağfurullah.
0: Tabii Trabzonsporlu taraftarlar da, Radyo Gol dinleyenleri de, maça gidecek olanlar var. Trabzon tarafındaki sakatlıkları çok merak ediyorlar. Muçi soruluyor, Savic soruluyor, oynayacak mı, oynamayacak mı? Bize bir genel bilgi verebilir misin Nurgül? Günaydın.
2: Yani Savic'in tabii kadroda olduğunu biliyorsunuz. Bu maçta da kadro, son maçta kadrodaydı. Bu maçta da kadroda olacağını düşünüyorum ben. Oynama ihtimali de yüksek. Muçi ile alakalı da Trabzonspor biliyorsunuz Ertuğrul'dan son haftada bir hamlede bulunmuştu. Oyuncuyu bir şekilde almaya çalışıyorlar. Galatasaray çok affedersin Beşiktaş kulübüne biliyorsunuz hoca değişikliği oldu. Bu anlamda belki bir tereddüt olur. Belki yeni gelecek olan hoca Muçi'yi kazanmak isteyecektir. Belki bu anlamda farklı şeyler gelişebilir diye Trabzonspor'da elini çabuk tutmak istedi. Oyuncu zaten Trabzonspor'da kalmak istiyor. Oyuncunun görüş bu yönde. Burada mutlu çünkü. Zaten indirim talebi olmuştu Trabzonspor'un. Beşiktaş Karadın'da bu indirim talebi çok karşılık görmedi. 1 milyon euro kiralama bedeli vardı biliyorsunuz. O rakama düştükten sonra 7,5 milyon euroyu taksit halinde. Trabzonspor zaten bundan sonrası için hani Beşiktaş kulübüyle çok fazla bir görüşme durumu da söz konusu olmayacak. Parayı yatıracak sözleşmedeki gibi ve oyuncunun Trabzonspor'da kalmasını sağlayacak. Ben Muçi'nin kalacağını düşünüyorum. Trabzonspor'un alacağını düşünüyorum. Önümüzdeki kupa maçından sonra da bu konuda spesifik adımlar atılacaktır. Onun dışında tabii kupa maçına odaklandı Trabzonspor. Bir yanda Konya Spor'un, bir yanda Trabzonspor'un karşılıklı sosyal medya paylaşımları her iki takımın da iddiasını ortaya koyuyor biliyorsunuz ama Trabzonspor'da yine bir geçmişte de gördüğümüz kenetlenme çağrısı var taraftarla birlikte. Konya Sporlu taraftarlar tabii yanlış anlaşılmaya mahal vermemek adına söylüyorum. Yani konum olarak daha yakın olduğu için çok daha erkenden Antalya'daki o tribünleri doldurdular. Trabzonspor taraftarı çünkü bilet bulmayı bırakın bir tarafa ulaşım konusunda sıkıntı yaşadı. Çünkü önce ulaşımını garantiye almak zorundaydı. Sonra da maç biletini ve onlar da kendilerine ayrılan tribünleri doldurdular. Trabzonspor maçı içinde 3 tane sanıyorum ek sefer koyuldu. Cumartesi maç günü için.
0: Trabzon'dan değil mi Nurgül?
2: Tabii evet. Trabzonspor yarın da yine sanıyorum 2 ya da 3 sefer var. Biz de yarın bunlardan bir tanesiyle gideceğiz. Maçtan bir gün önce orada olacağız inşallah. Yoğun bir şey var, talep var gerçekten. İnanılmaz çünkü sezonun son maçı herkes kupayla kapatmak istiyor Trabzonspor'da. Trabzonspor zaten sezonu çok erken açmamak adına da mutlaka kupayı kazanmak istiyor. Ertuğrul'dan Fatih Tekke kupayla sezonu kapatıp taraftarlar taraftarını mutlu etmek istiyor.
0: Fatih Tekke'nin moralinin bozuk olması gibi bir durum var mı? Çok yazılıyor da.
2: Yani sosyal medyayı biliyorsunuz. Evet. Yani herkes için geçerli bu sadece. Yani
0: birinci ağızdan en doğru isim olarak senin
2: yani,
0: söylemeni istedim.
2: Yani tabii Fatih Tekke'nin basın toplantısındaki ifadeleri biraz farklı yerlere de çekildi ama ben hani moral bozukluğu değil de tabii ki hayal kırıklığı var Trabzonspor'da. Son Galatasaray maçından sonra takımın belki çok daha iyi yerlerde bitirebileceği yönde taraftarların serzenişi vardı. Hı hı. Etkileniyor. Herkes etkileniyor. Sen de ben de etkileniriz. Bizler de gazeteci olarak eleştirildiğimiz zaman etkilenebiliriz ama kupa maçı öncesi her şeye kulakları tıkamış vaziyette. Şu anda tamamen kenetlenme havasında Trabzonspor ve maça odaklandı. Yarın da basın toplantısı var. Maç öncesinde zaten biliyorsun. Hı hı. Orada da Fatih Tekke soruları cevaplayacak. Ben hani çok moralim bozuk değil de tabii hani bir sezonun yorgunluğu da diyelim buna açıkçası. Ben öyle değerlendiriyorum.
0: Kupayla da taçlandırmak istiyor Fatih
2: Tekke.
0: Tabii
2: stres var. Maç önceleri baskı var. Kolay değil yani kupa maçlarındaki o baskıyı biz de sahada yaşadık.
0: Kötü bir zemin var.
2: Tabii Antalya stadının zemini çok da iyi değil. Sezon bitti. Herkes farklı şeyler konuşuyor. Antalya Spor Kulübü'nün küme düşmesi. İşte burada psikolojik olarak baskı söz konusu. Biraz hani hem Trabzonspor hem Fenerbahçe üzerinde özellikle yoğunlaşan bir baskı var. Ama halbuki Galatasaray'da bu işin içindeydi. Yani onun da Kasımpaşa'yı yenmesi halinde Antalya Spor küme düşmeyecekti. Onu kimse konuşmuyor. Ama nedense Trabzonspor ve Fenerbahçe üzerinden yüklenme yapılıyor. Biz maçtaydık. Trabzonspor sahada gerçekten özellikle ona açıyor gol atmak için. Ona açıyor gol attırmak için her şeyi yaptı arkadaşları.
0: Direkten dönen topu da var.
2: Yani direkten dönen top da var. Hiçbir zaman Trabzonspor o söylenenleri ben yapacak bir takım olmadığını düşünüyorum. Sevim, zaten öyle.
0: Nurgül çok sorular gelmiş sana da. Yunus da ne diyor ki? Nurgül Hanım'ı çok takdir ediyorum. Helal olsun. Trabzon'da bırakın taraftar olmayı. Gazeteci olmak bile çok zor demiş hocam. Hoş gelmiş. Teşekkür ediyoruz kendisine.
2: Çok sesini teşekkür duymak. Ediyorum.
0: Çok iyi geldi bize demiş. Onağan'a gidiyorum diye sorusu var.
2: Yani Onağan'la ilgili o kadar çok git geller yaşadık ki yani kalmayacaktı, kesin gidecekti. İşte rakamlar çok yüksekti. Sonrasında işte bu Galatasaray maçının hemen ardından işte kupa maçında Samsunspor'un penaltılarla elendiği maçtan sonra sosyal medyada böyle bir saman alevi gibi yanıp söndü. Ertuğrul Doğan girişimlerde bulundu ama onu söyleyeyim, bizim de duyumlarımız gerçekten Onağan'ı almak için Trabzonspor'a bir girişim oldu. Özellikle Samsunspor maçından sonra oyuncu da sıcak baktı hatta ama tabii daha sonra gelişen süreçte Manchester United sanıyorum Altay'la da yolları ayıracak ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olması ekonomik anlamda da oyuncuya çok fazla bir getirisi olacak. Burada oyuncunun tavrı çok önemli. Onağan'a nasıl bir yol izleyecek? Onun da tabii şu saatten sonra isteyip istemeyeceği önemli. Oyuncu daha önce çok sıcak da bakıyordu onu biliyorum ama gerçekten çok git gel yaşadık. Yani hani hiç olmayacak 45 milyon euro. Sonra hadi işte Ertuğrul'dan bir şekilde almaya çalıştı. Konuşma geçti belki arada ikili görüşmeler belki oldu ama şu anda tabii farklı yerlere evrildi konu. Sanıyorum kupa maçından sonra bu konuda netleşecek. Ortada diyebilirim.
0: Kendisi de
2: konusunu.
0: Mutlu ama Trabzon'da yani hal ve hareketlerinden
2: mutlu,
0: öyle gözüküyor.
2: Çok mutlu, inanılmaz mutlu. Çok seviyor şehri de taraftarı da. Çok profesyonel. Ben kendisini çok seviyorum gerçekten Onağan'ı. Hani siz maçın dışında sahanın dışında da biz zaman zaman diyalog kuruyoruz kendisiyle. Benim de çok iyi iletişimim var. Son maçta şöyle bir ifadede bulunmuştum ona. Onağan'a giderse çok üzülürüm ağlarım dedim böyle esprili şekilde. Çünkü benim onunla gerçekten çok iyi bir iletişim oldu. Orada geldi bana sarıldı. Oo, ben de çok üzülürüm falan dedi. Böyle çok sempatik de bir oyuncu. Ben çok seviyorum Folcarelli ve Onağan'a. Takımda böyle hepsi gerçekten çok mütevazı profesyoneller ama Folcarelli ve Onağan'ı çok seviyorum. Ben bireysel anlamda söylüyorum. O son maçtaki hani benim biraz da böyle esprili giderse çok üzülürüm ağlarım ifadelerini gelip bana sarılarak ben bunu yapma ben ben de çok üzülürüm falan böyle yaptı. Çok güzel bir andı, onu da sizinle paylaşmak istedim. Ama ne güzel istedim.
0: Yani bizim kültürümüze evet. Alışmaları değil mi Nurgül?
2: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Ya oraya giden de bir Trabzonlu oluyor yani. Şimdi ben Pereira'dan evet. Hatırlıyorum, işte evet. Sosa'dan falan hatırlıyorum. O zamanlardan itibaren gelenler de uyum sağlayamayacak evet. Derken tam tersi orada yaşamaya karar verenler falan da oluyordu yani.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Yani insanı çok sıcak gerçekten, misafirperverlikten de öte. Kendi evine belki kapılarını açıp ardına kadar açacak kadar sıcakkanlı bu şehrin insanı, yemek yediği yerden tutun gidip oturup çay içtiği yere kadar
0: zaten
2: her yerde.
0: Para da vermiyorlar Nurgül. Hiç kimse yok, para yok. Da almıyor onlardan.
2: Yok,
0: değil mi?
2: Vermiyorlar. Evet evet evet.
0: Peki evet. Nasıl bir 11 bekliyorsun son olarak? Onu da sormak istiyorum.
2: 11 ile ilgili şu anda hiçbir öngörüm yok desem inanır mısınız? Çünkü ben çok farklı bir 11 bekliyorum.
0: Ağustos olur mu?
2: Ağustos olur. Ağustos mutlaka olur. Yine ben bana göre kanatta oynatır diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bugünkü antrenman fotoğraflarını bekliyorum aslında. Ben orada taktik de olacak. Hı hı. Yarınki çalışmayla tabii kalede ona ne olacak? İşte Mustafa dönecek mi? Lövük olmayacak tabii benim sözlerim onu söylüyor ama Mustafa döner, başka zaten Savic'in 11'de olup olmayacağını da çok net bilemiyorum. Geçen hafta kadroda vardı ancak 11'de yoktu. Yani bu maçta olabilir mi? Yani olabilir belki. Çünkü çok daha farklı bir maç olacak bu maç. Belki bir taktik savaşı olacak iki hoca arasında. O yüzden 11 için biraz yarını beklesek diyorum daha doğru olacak.
0: Yani Buşari, Folcarelli ve Olay mı üçlü gibi ya da Buşari burada yedek mi kalır diye bir soru geldi benim aklıma şu an.
2: Buşari, Folcarelli, Olay, ben onu
0: üçlü.
2: Kesinlikle. Hı-hı. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Onu söyleyebilirim orta evet, sahaya.
0: Dinleyicilerimizden bir tane daha geldi. Ozan Bey'den diyor ki Nurgül abla gelmiş, hoş gelmiş. Futbol odaklı bir radyoda kadın sesi duymak harika demiş. Herkes sana selamlarını, sevgilerini yollamış.
2: Sevgili benden Nurgül, de herkese çok selam. Şu çok anda nerede olduğumu da söyleyeyim size. böyle bordo mavi renklerin ağırlıkta olduğu TS Club'ların bir tanesindeyim. Bir arkadaşımın Antalya'da bir arkadaşımın ricası vardı. Forma istemişti. Trabzonspor forması. Onun için buraya geldim. Şu anda TS Club'dayım.
0: Kolay gelsin sana. Bugün de başkanın herhalde bir canlı mavi. Yayını var.
2: Evet. Evet, evet. 17.30'da bir canlı yayın olacak. Evet,
0: başkanlar
2: evet.
0: Olacak herhalde.
2: Evet.
0: Transfer haberi bekliyor muyuz oradan?
2: Yani en azından şöyle, ben spesifik isim beklemiyorum açıkçası. Onana'yla şunu söyler başkan, söyleyeyim ben. Onana ve Muçi ile alakalı olarak net olarak bilgi verebilir ama transferde hani farklı biten isim ya da konuşulan mevki söyleyebilir. Hocadan gelen talepleri ancak isim bazında sadece Muçi ve Onana ile alakalı sorulara cevap verebilir. Onu ifade edeyim.
0: Nurgül günaydın, çok teşekkür ediyorum, çok önemli bilgiler verdin bize, yayınımıza da katıldın, bizleri kırmadın, sana da kolaylıklar diliyorum işin gücünü.
2: Ben teşekkür ediyorum inşallah. Hepimiz inşallah, herkese buradan Trabzon'dan çok selam gönderiyorum, herkesin işi gücü rast gitsin inşallah.
0: Hoşçakal, görüşmek üzere.
2: Görüşmek üzere.
0: Evet, Nurgül Günaydın'la da bağlantımızı kurduk. 0212 273 10 10 0540 273 10 10 bayağı bir bana cep telefonundan mesaj gelmiş. Onlara bakacağım ama Premier Lig'e değinmeden bugün asla olmaz. Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City deplasmanda Bournemouth'la berabere kalınca ve bu maçı oynamadan da Arsenal 22 yıl sonra şampiyon oldu. Manchester City yenilgiden zor kurtuldu dün. Bitime bir maç kala da puanını 78'e çıkartmıştı. Arsenal'in puanı da 82 olduğu için Crystal Palace maçına da Arsenal şampiyon olarak çıkacak. Şimdi tabii benim burada söz verdiğim spor yazarları var. Onlara da bağlanmam gerekiyor çünkü saat bilgileri verdim, saatlerde de bir yanılgı olmaması lazım ki benim de sözümde durmam lazım. Hayattaki en önemli şey söylediğiniz şeyin yapmaktır. Süleyman Arat'a da bağlanacağız. Sevgili Süleyman Arat'ı da arıyorum şimdi bir yandan cep telefonundan. Sevgili Süleyman Arat, merhaba.
3: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. İyi misin Süleyman abi? Her şey yolunda mı?
3: Ay diyeyim, çok teşekkür ediyorum. Dilerim herkes iyidir, sağlık sıhhatlidir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Seni de izlemeye devam ediyorum, takip ediyorum. Çok önemli bilgiler de verdin. Fenerbahçeli taraftarlardan da sana daha bağlanmadan hemen mesajlar geldi. 2 tane geldi. Şu an 3 tane geldi. Herkesin sorduğu soru şu: acaba başkan kim olacak? Kim daha önde gidiyor ya da neye göre belirlenecek? Transfere göre mi, hocaya göre mi? Önümdeki mesajlardan gelen yazılar bunlar. Süleyman Arat, neler söylemek istersin?
3: Sevgili Çağatay, sevgili dinleyicilerimiz, herkesin çok merak ettiği şeyleri merak etmişler haklı olarak. Ancak çok kesin konuşmak bence çok yanlış olur. Tabii şu an öngörü olarak Sayın Aziz Yıldırım önde gibi gözüküyor ama daha çok erken. Çünkü yönetim kurulu açıklanacak bu cuma günü. İstanbul'da yapılacak basın toplantısıyla Sayın Aziz Yıldırım önemli açıklamalarda bulunacak. Bunun yanı sıra Sayın Hakan Safi'nin henüz daha listesi belli olmadı. O nedenle de şimdiden bir şey söylemek çok zor. Yani bu köprünün altından daha çok sular geçer. O yüzden de bir bekleyelim, görelim demek en doğrusu. Ama neticede şöyle baktığın zaman burada Fenerbahçe'nin kaybedecek hiç zamanı yok. Onu bir kere kabul edelim. Çünkü 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı oynayacak Fenerbahçe. Hı hı. Dolayısıyla da şimdi yeni başkan ayın 7'sinde, Haziran'ın 7'sinde seçilecek ve koltuğuna oturacak. 15 gün sonra da sezon açılacak Fenerbahçe'de. Yani 15 gün içinde teknik direktörünü belirlemesi lazım. Kadroda eksik görülen mevkilere transferler yapılması lazım. Kirada bulunan ve geri dönecek aşağı yukarı 10 tane oyuncu var. Onların durumunu netleştirmesi lazım. Bu oyuncu kadrosunda eksik yerleri transfer yapıldıktan sonra kadroda bulunan bazı sorunlu oyuncular var. Onların sorunlarını çözmesi lazım. Çok kısa bir zamanı kalıyor. Dolayısıyla da iki başkan adayının da şimdiden her şeyi hazırlık içinde olması ve gelir gelmez düğmeye basması gerekiyor ki bu işin içinden hayırlısıyla çıkabilsin. Yoksa dediğim gibi 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ön elemesi maçında oynayacak Fenerbahçe ve buraya hem teknik adamı hem kadrosu her şeyiyle hazır halde çıkması gerekiyor. Gerçekten işi zor yeni başkanın, yeni seçilecek başkanın. Çünkü bunların her biri başlı başına sorun. Yani çünkü şu ana kadar mesela bu kiradan dönenler uzun zamandır çözülemedi. Yani baktığın zaman yani Amrabat'ından Livakovic'ine bir sürü Diego Carlos'una kadar bir sürü oyuncunun kiradan döneceğine, bunu şeyin söyleyen adına İrfan Can Kahveci'nin, Cengiz Ünder'in hepsinin kiradan döneceğini ve bunların da geleceğinin netleşmesi gerektiğini de görürsek bence ne kadar işinin zor olduğunu yeni yönetimin anlamamız gerekiyor. Her şeyden önce bir teknik adam çok önemli. Senin de belirttiğin gibi teknik adamın ve transferlerde bir veya iki oyuncunun müjde halinde ben seçilirsem bunu teknik adam yapacağım, gol noktasına da bunu alacağım demesi başkan adaylarından birinin onu çok olumlu etkileyebilir. Burada isimler çok önemli, biliyorsunuz daha önce Sayın Ali Koç Mourinho kartıyla seçimi kazanmıştı. Çünkü Aziz Yıldırım, Sayın Aziz Yıldırım ortaya atmıştı Mourinho'yu. Ben gelirsem Mourinho'yu getireceğim demişti. Ama Sayın Ali Koç daha elini hızlı tuttu ve hemen birkaç gün içinde Mourinho'yu getirdi İstanbul'a ve taraftarla bir imza töreni düzenledi. O da ona seçimi kazandırmıştı. Dolayısıyla teknik adam seçimi çok önemli iki başkan için de. Şimdi cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın bir basın toplantısı olacak, az önce söylemiştim. Hı hı. O çok önemli tabii, burada neler söyleyecek, vereceği mesajlar, satır altlarındaki alınacak dersler nelerdir, onları camia çok dikkatle izleyecek. Onun ardından da Sayın Hakan Safi'nin bir toplantı yapacağını ve yönetim kuruluna açıklayacağını kulağımıza geldi. Dolayısıyla da bunları görelim, ondan sonra bir noktaya varırız yani zihnimizde tahmin anlamında.
0: Çok soru geliyor Süleyman Arat, onlarla devam etmek istiyorum. Caner Bey diyor ki, Süleyman Arat abi sorabilir misiniz? İsmail Hoca ya da Aykut Hoca gelirse hangisi daha başarılı olur diye bir soru var. Süleyman Arat demek centilmenlik demek diye düşünüyorum. Susuyorum, keyifle dinliyorum demişler.
3: Çok teşekkür ederim. Çok nazikler. Sağ olsunlar, var olsunlar. Öyle olmaya gayret ediyorum. Yani tarafsız gazeteci şeklinde davranma meslek ilkeleri adına. Zaten bu yaştan sonra bir tarafa doğru da kayacak halimiz yok. Ortadan gidiyoruz tabii ki. Şimdi Sayın Aykut Kocamanlı ve Sayın İsmail Kartal'ın, ikisi de zaten birlikte yetiştiler birbirlerini. Birisi yardımcısıydı biliyorsunuz. Aykut Kocaman'ın yardımcısıydı İsmail Kartal. Aykut Kocaman'ın görevden ayrıldıktan sonra Sayın Aziz Yıldırım İsmail Kartal'a bu görevi vermişti. Dolayısıyla ikisi de gelirse hem Fenerbahçe camiasını çok iyi tanıyorlar hem de ikisinin deneyimleri çok fazla. Aykut Kocaman'ın bir şampiyonluğu ve iki tane kupası var, Türkiye Kupası. İsmail Hoca da her zaman başarılı oldu biliyorsunuz. İkincilikleri olsa da çok iyi bir futbol oynattığını ve o yüzden de camiada her zaman kredisinin olduğu, yeniden teknik direktörlüğe getirilmesi için hep gündemde olduğu biliniyor. Dolayısıyla da ikisi de gelirse Fenerbahçe'ye yararlı olur diye düşünüyorum ama burada bu iki isim seçim kazandırır mı diye sorarsanız tabii ki çok daha büyük isimler istiyor Fenerbahçe camiası. Yani çünkü öyle kimle görüşsem onunla bu şekilde bir bilgi alıyorum. Öyle hisler ediniyorum. Yani böyle baktığınız zaman Aykut Kocaman'ı isteyen çok geniş kitle var. Ondan eminim. Çok insanla görüşüyorum ama bir o kadar da karşıtı olduğunu görebiliyorum. Çünkü yani oynattığı futbolu beğenmeyenler olabiliyor. Dolayısıyla da Sayın Aziz Yıldırım'ın işte bu Raffles Hotel'de yapacağı toplantıda bunları altını nasıl çizecek, nasıl dolduracak, hep ismi açıklamayacağını belirtti. Seçimden sonra kararımızı belirteceğiz ve teknik direktörü hemen getirip görevinin başına oturtacağız demişti. Ama karşı taraf bir isim açıklarsa acaba Aziz Yıldırım da mahkum kalır mı açıklamaya? Tüm bunların yani çünkü taraftarı etkilemek başka bir şey. Şimdi kalkıp bu taraf atıyorum Conte'yi getirirse şimdi Sayın Aziz Yıldırım onun yapacağı Aykut Kocaman çıkışı ne derece etkili olur, ne derece puan kazandırır, ne derece puan kaybettirir, bunların hepsi ortada. Ama şunu eminim ki Sayın Aykut Kocaman'dan ya yönetici olarak yararlanacak, ya sportif direktör olarak yararlanacak ya da teknik direktör olarak yararlanacak, bundan eminim ben.
0: Evet. Tabii Süleyman Arat, yani şunu da sormak istiyorum. Ben bilmiyorum, hani daha önce Sayın Ali Koç herhangi bir açıklama yaptı mı yapmadı mı ama bir sessizliği var. Seçimlerle ilgili kimi destekleyici konusunda herkeste de bir merak var. Süleyman Arat, neler söylemek istersin? Yani kimi destekleyecek? Ali Koç'tan herhangi bir ses soluk çıkmıyor. Bir açıklama yapar mı?
3: Yani biz kendisinden böyle bir bilgi edinemedik ama yakın çevresinden birçok kişiyle görüştük. Yönetiminde yer alan, yakınında bulunan birçok insanla görüştüm ben. Kendisinin hiç kimseyi açıkça desteklemeyeceğini, yani ben bu tarafa oy atacağım veya bu tarafı desteklesin benim daha önce bana oy atanlar şeklinde bir açıklaması kesinlikle olmayacak, onu biliyoruz ama işaret fişeği manasında Sayın Hakan Safi yönetimine, eski yönetimden veya Sayın Ali Koç'a yakın olduğu bilinen kişilerden birkaç kişi alabilir. Mesela Ruşen Çetin'i aldı biliyorsunuz. Bu daha fazla da olması bekleniyor. Bununla ilgili Sayın Ali Koç'un kapısını çaldığı ve izin istediği belirtiyor. Ben kimseye senin listene git diyemem ama gitmek isteyene de hayır gitme demem şeklinde ifadesi olduğu kulislerde konuşuluyor ama yani netice itibariyle Sayın Ali Koç ve çevresinde bulunan Ali Koç'a yakın kişilerin hepsinin Hakan Safi'ye bir adım daha yakın olduğunu görebiliyoruz. Yani tabii burada sandığa gitmeyecek olanlar olabilir, iki lideri de beğenmeyenler olabilir veya Sayın Ali Koç'a yakındırdı ama bu sefer o girmiyor diye seçme Sayın Aziz Yıldırım'a da oy atan olabilir. Çeşitli görüşler burada etkili olabilir. Yani Aziz Yıldırım kazanırsa bir daha onu oradan göndermemiz çok daha zor olur, Hakan Safi'yi göndermemiz daha kolay olur şeklinde diye düşünenler de olabilir. O yüzden tabii ki herkes kendi özgür iradesiyle burada gidip oyunu kullanacak ama Sayın Ali Koç açık ve seçik olarak ben şurayı destekliyorum demeyecek ve de demeyeceğini yakın çevrelerinden %100 öğrendik ama dediğim gibi o listeye, Sayın Hakan Safi'nin listesine şu an Ruşen Çetin var, onun yanı sıra 2 veya 3 kişi daha gelirse o zaman buradan eski kongreleri ve yeni üye olan genç jenerasyondan Ali Koç'a yakın olanlar bunu bir mesaj olarak algılayıp Hakan Safi'ye oy atabilirler ama şu an için böyle bir net isim kulağımıza gelmedi ama Hakan Safi listeye Ali Koç'a yakın olan isimlerden bazılarını koymak istediğini biliyoruz ama şu ana kadar net olmadığı için başaramadı şunu ama önümüzde günler var. Önümüzdeki hafta bence bunlar netleşecektir.
0: Barış Kaya demiş ki kolay gelsin Çağatay Hocam, Beşiktaş'ın hocası kim olur acaba, onu da konuşabilir misiniz demiş Süleyman abiyle.
3: Yani Beşiktaş da son derece tabii zor günler geçiriyor zaten, her sene Beşiktaş'ta teknik direktör değiştiriyor. Geçen sene Sergen Yalçın'la başlanan macera çok erken bitti. Yani istikrar her şeyden önemli. Ben Sergen Yalçın'ın Türk futbolunun çok önemli bir değeri olarak görüyorum. Yani gerek futbolculuğuyla gerek teknik adamlığıyla çok önemli bir kariyere imza atmasını beklediğim bir teknik adamdı. Ama bu Beşiktaş'taki ikinci başarısızlığı biraz ona sekte vurdu. Şimdi yeniden bir yerden çıkış yakalamak zorunda. Yeniden kendini ispatla mecbur kaldı. Şimdi yoksa böyle bir macera yaşamasaydı. Hep kendisi ne dedi? Bu takım başkanı da yer, teknik adamı da yer dedi. Buna rağmen mecbur kaldı geldi göreve. Çünkü bir ilk teklifte kardeşi rahatsız olduğu için kabul etmemişti. Hı hı. Ve bütün camia tepki göstermişti. En kritik anda göreve gelmen gerekirdi diye. İkinci kez yapılan açık teklife de hayır diyemedi ve kendini yakmış oldu bir nevi. Yoksa milli takımla da adı anılıyordu. Hatta Domenico Tedesco gelmeden önce Fenerbahçe ile de adı geçti. Yarın öbür gün belki daha önce futbolculuğunda aynı benzer turları atmıştı. Trabzonspor'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la oyunculuk anlamında çalışmıştı. Teknik direktörlük anlamında.

0: anlamında da çalışma ihtimali olan bir isim. Ama bu biraz ara verdirecek ona, yeniden bir çıkış yakalamak ve başarı elde etmek zorunda. Çünkü şampiyonluk kazandırdı ve Türkiye Kupası'nı kazandırdı, o müthiş sezonun ekmeğini yemiş oldu. Şu an elinde ekmek kalmadı yani, yeniden bir şeyler yapmak zorunda. O yüzden bir zıplama tahtasına ihtiyacı var tekrar. Şimdi kim olur diye bakacak olursak.
1: Bu arada Yılmaz Bey de demiş ki Sergen Yalçın Fenerbahçe ile adı geçiyor, Süleyman abiye sorabilir misiniz demiş.
0: Yok yok, mümkün değil şimdilik öyle bir şey, ama ileride olabilir tabii. Ama şimdi Beşiktaş'ın adı geçen teknik adamları ben sıralayayım isterseniz. Yerli olursa İlhan Palut'un adı geçiyor, Nuri Şahin'in adı geçiyor, bir de Arda Turan'ın adı geçiyor. Ama tabii bir başka sürpriz isim de elbette olabilir, ama kulağımıza çalınan bilgiler bu doğrultuda. Yabancı olursa da çok da yabancı değil aslında, Razvan Lucescu'nun adı geçiyor. Çok da yabancı değil biliyorsunuz, İstanbul'da çok uzun yıllar kaldı babasıyla birlikte. Beşiktaş'a daha da önce adı geçmişti, hatta rahmetli Mircea Lucescu demişti ki ben takımın sportif direktörlüğü ve diğer spor işlerinden sorumlu olayım, Razvan da takımı çalıştırırsın demişti. O zaman adı çok bilinmiyordu Razvan'ın. Beşiktaş yönetimi ona o zaman hayır demişti. O rafta kalmıştı ama şimdi olabilir çünkü artık tanınıyor. Top Müller'in adı geçiyor. Efsane Alman santroforun. Oliver Glasner'in adı geçiyor. Bir de Yunan asıllı ama İngiltere'de meşhur olan Postekoğlu'nun da adı geçiyor. Tabii bunlar şimdi adı geçen ve kulislerde konuşulan isimler, ama Beşiktaş yönetimi de hiç ummadığımız bir isme sürpriz bir şekilde görevin başına getirebilir. Alman ağırlıklı olacağı şeklinde dedikodular dolaşıyor. Bakalım yani, onlar da bir an önce karar vermek zorundalar. Bence burada Sergen Hoca yaptığı yanlışlara eğer sıralamam gerekirse formsuz oyuncularda çok ısrar etti. Yani mesela Cengiz Ünder'de, Salih Uçan'da çok fazla diretti. Černý'i 8 numarada oynattığı ısrarla mesela. Jota gibi bir oyuncu var elinde, bayağı bir rakam verilerek transfer edildi, hiç oynatmadı yani. Ben Jota'nın bu takımda rahatlıkla oynayabileceğini düşünenlerdenim. Mesela Ndidi ve bunun yanı sıra Jalo forma istikrarı konusunda adaletsiz olduğunu söylediği için, aynı zamanda Černý de bu grubun içindeydi, bu üçlü grubun forma istikrarında sıkıntı yaşadığı için biraz cepheli olduğunu duymuştuk Sergen Yalçın'a karşı. Bunlar olumsuz etkiledi. Çünkü futbol öyle bir oyun ki yani ağzından çıkana da dikkat edeceksin. Sonra dönüyor dolaşıyor, bumerang gibi seni buluyor. Mesela yorumculuk sırasında yaptığı lafların hepsi geldi ayağına, ayak bağı oldu. Yani
1: evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum yani. Söylemiş olduğu sözler hep karşısına çıktı Sergen Yalçın.
0: Hepsi karşısına çıktı. Bir, ben bunu asla oynatmam. Sen Beşiktaş'sın, gidip bunu yeneceksin. Sen koca Beşiktaş'san tabii ki burada bilmem ne. Her biri geldi karşısına çıktı arkadaş ya. Yani kendi söyledikleri kendi kuyusunu kazdı gibi oldu. Ve son 3 basın toplantısında da kullandığı ifadeler, işte kadroyu ben yapmadım, ben işte sorumlusu olmadığı kadronun yetkilisiyim şeklinde ifadelere ve süre isteme ve süre isterken vaatlerde bulunmaması, yani bana bir yıl daha verin, ben bu takıma 3 oyuncu alacağım, önümüzdeki yıl şampiyonluğa oynatacağım, ilk 3 olmazsa bir daha da Beşiktaş'ın kapısından geçmem tarzına bir şeyler bekledi taraftarlar. O da gelmeyince son haftalarda biraz kenarda ruhsuz, böyle mutsuz şeklinde durması da Sergen Hoca'nın gönderilmesi konusunda veya gitmesi konusunda çok etkili olduğunu düşünüyorum. Yani taraftarlar çünkü çok hassas, gerek Fenerbahçe gerek Beşiktaş taraftarı olsun, çok hassaslar. Çünkü birinde 12 yıla uzanan şampiyonluk hasreti var, öbüründe de son 5 sezon inanılmaz kötü geçti yani. Ya 3. haftada şampiyonluk iddiasından kopup 6 puan 7 puan geriye düştüler, Avrupa'dan elendiler. Tek umut Ziraat Türkiye Kupası kaldı. Bu sene o da olmayınca gerçekten herkesin keyfi kaçtı.
1: Evet.
0: O yüzden önümüzdeki yıl ne yapıp edip Beşiktaş'ı mutlak surette şampiyonluk yarışının içinde son maça kadar, son düdüğe kadar tutmak zorundayım Beşiktaş yönetimi.
1: Sevgili Süleyman Arat, izninle son bir soru daha almak istiyorum. Dinleyicilerimizden Dorukhan Bey demiş ki Süleyman Arat Bey'e göre Sayın Aziz Yıldırım başkan seçilirse teknik direktör kesinlikle Türk mü olur?
0: Yani zor bir soru, çünkü dediğim gibi burada biraz da Sayın Hakan Safi'nin açıklayacağı isim de önem taşıyor, değer taşıyor. Yani sanki Aziz Yıldırım ben bunu seçildikten sonra açıklayacağım demesi, hani şeyde vardır ya böyle, önce onun elini bir görelim, ona göre ben de kartı şeyimi yükseltirim şeklinde bir neden de olabilir bu beklemenin. Çünkü yani şimdi kalkıp bir isim söyler veya bu sadece teknik adam için değil, golcü için de geçerli. Burada o, üzerine diğer başkan adayı, daha marka, daha önemli bir isim söyler, onun altında kalır. O dakikadan sonra da değiştirme şansı olmadığı için isimlere. O yüzden iki tarafta temkinli ve tedbirli davranıyor gördüğüm kadarıyla. Çünkü biliyorlar ki teknik adam seçiminin ve golcü seçiminin, golcü isminin ve teknik adam isminin bir başkan adayına seçim kazandırabileceğini görebiliyorlar. O yüzden de iki tarafta karşılıklı biri diğerinden bekliyor hamleyi. O yüzden de bence birinin açıkladığının durumuna göre karşı taraf şekillendirecek. Bu nedenle şimdiden Türk veya yabancı diyemiyorum açıkçası. Ama yönetim kurulu listesi açıklarsa Sayın Aziz Yıldırım örneğin Cuma günü, ki öyle bir dedikodu da var, bence erken açıklayacağını zannetmiyorum, ama eğer açıklarsa orada acaba kimleri göreceğiz? Aykut Kocaman olacak mı acaba yönetim kurulunda? Eğer yönetim kurulu listesinde varsa o zaman demek ki kulübede başka bir isim olacak. Tüm bunların hepsini bekleyip önümüzdeki hafta daha netleşeceğini, daha sağlıklı şeyler konuşabileceğimizi düşünüyorum. Ama ligimize baktığın zaman 30 seneye yakındır yerli teknik adamların bir başarısı var. Şimdi dediğim gibi 15 günlük süre var, yani takım teknik adam gelecek, takımı tanıyacak. Bunun yanı sıra yeni transferleri yapacak, takıma monte edecek, hazırlık maçlarından çıkacak ve önümüzdeki ay 20-22'sinde yani 22 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi önelemesine, çok hayati bir maç orada Fenerbahçe için gruplara kalma adına. Dolayısıyla da yani biraz da riskli takımı Türkiye'ye ve elindeki kadroyu hiç tanımayan bir yabancı teknik adamın gelip de başarılı olması biraz mucizelere kalıyor. Çünkü takımda o kadar çok eksik var ki, yani baktığın zaman Osterwald'e Skriniar uyumsuzluğu var, mutlaka bir sol stoper alması gerekiyor. Semedo takımda çok mutsuz gibi hareketler yapıyor, sağ bek. Mert Müldür her maçı sıklanıyor, tepki görüyor. Sol bekte Levent yetersiz görülüyor, sağ bek sol bek problemi var. Santrafor'un zaten yok, sağ taraftan Nene ve Musabba yetersiz görülüyor, bir sağ kanat oyuncusu alınması gerekiyor. Fred'in geleceği ne olacak? Takımda kalacak mı? Gönderilecek mi? Yeni teknik adam onu isteyecek mi? İstemeyecek mi? Ederson ne olacak? Ederson son derece problemli bir sezonu bir noktaladı. Çok hatalı goller yedi.
1: Dönecek
0: çok
1: olan futbolcular var kiralıkta.
0: Dönecek olan futbolcular var. Yani takımı tanımayan yabancı bir teknik adam gelirse onun da elinde çok büyük zorluklar olacak avucunun içinde ve çok hızla bunları çözmesi gerekecek. Ama bir yerli teknik adam olursa tüm bunları bilen, kadrosunu gelmeden zihninde iki gün içinde yapabilecek, ben bunlarla oynarım, buraya da üç kişi alınırsa böyle böyle yaparım diyebilecek bir avantajı olacak. Ama tabii burada başkanın tercihi çok önemli, ne yapabileceğini, ne edebileceğini. Belki şimdi isimler belli, onlara kadrolar verildi, seçilirse takımı yönetecek teknik adam şimdiden çalışmaya başlamış da olabilir, ki bunlar genellikle öyle oluyor. Daha sonra açıklayacaktır mesela. Ben 15 gün önce şunu anlaştım, ona listeyi verdim, kadroyu verdim, eski maçları izledi, takımı zihninde oluşturdu, gelir gelmez görevine başlayacak da diyebilir. Az Yıldırım gelirse topuk yaylasında sezon açacağına ve hazırlık kampının orada yapacağını düşünüyorum. Ben kendi yaptığı bir tesis zaten. Onun ardından da hazırlık maçları oynar, ama Sayın Hakan Safi seçilirse yurt dışı kampı olur diye tahmin ediyorum.
1: Tam da bu noktada dinleyicilerimizden Çağdaş Bey demiş ki, iyi de Çağatay Hocam, Hakan Safi oyuncu açıklarsa oyuncunun fiyat 1'ken 5 olur çünkü almak zorunda kalacak. Bu doğru bir yaklaşım mı? Süleyman Arat'a sorabilir misiniz demiş.
0: Tabii ki değil, ama şimdi seçim atmosferinde olunca maalesef öyle oluyor her zaman. Böyle olmuştur. Yani seçim vaatlerinde kongre üyeleri, oy atacak kişiler ne bekliyor? Ne bekliyor? Yani isime bakmıyor çünkü burada. Yakışıklılığına da bakmıyor. Ne bekliyor? Takımda getireceği teknik adam, getireceği golcü veya kaleci neyse işte, marka bir isimse şampiyonluğa inanıyor da o yüzden oyunu atıyor. Diyor ki bunun getireceği teknik adam bu, bence takımı şampiyon yapar. Veya bunun getireceği forvet oyuncusu bu, işte Galatasaray'daki Osimhen'e karşı iyi bir etki yaratır ve Fenerbahçe'yi şampiyon yapar diyor. Ona göre oy atıyor. O yüzden mecbur yani. Yoksa sevgili dinleyicimiz doğruyu söylüyor. Açıklanmaması gerekiyor. Açıklanırsa zaten fiyatı artıyor. Ama açıklarsa ne diyecek? biz bununla anlaştık diyecek. Ben bununla anlaştım, imzayı da attırdım, gelir gelmez teknik adam olarak göreve başlayacak diye fiyatı da artmayacak dolayısıyla. Veya ben gelirsem, seçirsem işte santrafor noktasında bununla anlaştım, ön imzayı da attım diyecek. O yüzden de onun da fiyatı artmayacak. Ama doğru mu bu? Ama seçim zamanı böyle oluyor her zaman. Eğer seçilmiş bir başkan olsaydı elbette bu son ana kadar, imza anına kadar gizli olacaktı. Fakat seçim sürecinde bunlar maalesef oluyor, yaşanıyor.
1: Süleyman Rat seni uğurlamadan İbrahim Muruş da demiş ki, Süleyman abi selamlar, her şey Fenerbahçe içinse birleşme olamaz mı? Önce birleşerek şampiyon yapsınlar, sonra ayrı ayrı aday olsunlar. Önce Fenerbahçe şampiyonluğu olması lazım değil mi demiş hedefin.
0: Ah ne kadar iyi niyetle bakmış sevgili dinleyicimiz, çok haklı ama Doğukan Bey zannediyorum, ama maalesef böyle olmuyor işte. Çünkü bu işte aynı şey siyaset için de geçirilebilir yani. Kaç tane siyasi parti var, o zaman birleşsinler, bir veya ikiye düşsün, ama olmuyor. Yani herkesin idealleri var, herkesin hedefleri var. Herkes o yapamaz ben yaparım diyor. Veya herkes ben ondan daha iyi yaparım diyor. O nedenle de bu yani sandıkta birleşme olmuyor. Bu demokrasidir netice itibariyle. Herkes ben daha iyisini yaparım, ben daha iyisini yaptım, ben daha iyisini yapacağım dediği için seçimlerde genellikle pek nadir oluyor birleşme. İşte geçtiğimiz sene bir çekilme olmuştu biliyorsunuz. Hakan Bilal Kutlu çekilmişti Sayın Saadettin Saran'ın lehine. Bu sezonda başlamadan önce Sayın Aziz Yıldırım'dan yana Sayın Barış Göktürk çekildi ve listesine girdi. Dolayısıyla bunun haricinde çok fazla rastlamadım açıkçası böyle birleşmeye yönelik hamleler. Çok az oluyor. Ama tabii ki çok fazla 12 yıla uzanan bir şampiyonluk hasreti olduğu için böyle oluyor. Eğer daha sıraya bakıyoruz, şimdi tek başkanla girecek seçime. Sayın Dursun Özbek sadece aday olacak ve seçimi tek başına kazanacak. Ama işte aynı şey Fenerbahçe'de, aynı şeyi Beşiktaş'ta beklemek çok zor. Çünkü ikisinde de uzun süredir yaşanan bir başarısızlık var. O yüzden de böyle zemin, böyle ortam birçok adayı ortaya çıkartıyor. Ben kurtarıcıyım şeklinde düşünmeye itiyor. Ondan da böyle oluyor. Bu şekilde oluyor.
1: Sevgili Süleyman Arat, önemli bilgiler verdin Fenerbahçe seçimleri adına. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığın için. Sana da işlerinde kolaylıklar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sevgiler sunuyorum. İyi yayınlar.
1: Hoşça kal. Evet, son bir saate gireceğiz ama bir araya gitmemiz lazım. Çünkü bir saattir hiç durmadan konuştuk spor yazarlarıyla. Programın son bir saatinde yine çok önemli spor yazarlarıyla yine bağlantılarımız olacak. Şu anda 92.2'de Türkiye'nin Spor Radyosu. Radyo Gold'desiniz. Çağatay Çıtlak'ta 4 Büyük Gündem programı kısa bir aradan sonra devam edecek. Lütfen bizlerden ayrılmayın. Radyosu Radyo Gold'de 92.2 frekanslarında İstanbul stüdyolarında Çağatay Çıtlak'la 4 Büyük Gündem devam ederken yine değerlendirmeler almak üzere devam ediyoruz şu anda yayınımıza ve Efe Yamanlar var. Efe'ye de bir merhaba diyelim. Efe'cim hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk abi, selamlar.
1: Çok teşekkürler, nasılsın, nasıl gidiyor? Bu arada radyonun da lütfen sesini kısar mısın? Distortion yapıyor.
2: Vallahi iyi gidiyor abi. Evet. Açıkçası bugün de İstanbul için güzel bir futbol günü. Tabii UEFA Avrupa Ligi'nin finali de var.
1: İstersen oradan başlayalım.
2: Tabii abi. Hafif yağmurlu bir gün. Tabii İstanbul'un belli noktalarında daha da hızlı olduğunu söylemek lazım. Bu biraz Aston Villa'nın işine gelebilir. Sonuçta İngilizler bu tarz yağmurlu havalara çok ama çok alıştım. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum. İki takımın da buraya gelirken oldukça önemli başarıları oldu. Güzel bir karşılaşma olacaktır. Tabii biraz internette dolandığımda şunu gördüm. Kapanan bazı yollar var. Tabii güvenlik önlemleri nedeniyle bazı yollar İstanbul'da kapatıldı. Belki bu biraz şehirde yaşayan vatandaşlarımızı zorlayabilir ama güzel bir futbol akşamı olacağından şüphem yok.
1: Tabii Aston Villa teknik direktörü Emery UEFA Avrupa Ligi'nin sahibi gibi, çünkü 54 yaşında İspanyol çalıştırıcı daha önce bu organizasyona 4 kez mutlu sona ulaşmıştı. 3 kez Sevilla, bir kez de Villarreal, yanlış hatırlamıyorsam zafer ulaştırdı. Freiburg'un hocası da şu sırada kariyerinin ilk kupasını kazanmak istiyor.
2: Ya Çağatay abi, burada şöyle bir şey var. Aslında planlama açısından bu güzel bir örnek olabilir. Yani biz mesela hep hedeflerimizi en yukarıya koyuyoruz, en yükseğe koyuyoruz ama Bazen de bu işlerde step by step gitmek çok daha önemli. Öneri bu takımlarda bence bunu çok iyi başarıyor. Yani Sevilla şu an mesela oldukça zor bir durumda. Daha kötü bir duruma düştü Emery'den sonra. Ama işte zamanında 3 tane kupası vardı. Avrupa kupası vardı. Biraz bu özellikle kadro yapılanması ve takımın hedeflerini koyma noktasına gerçekçi olduğumuzda açıkçası bu başarılarından gelemeyeceğini düşünmüyorum. Yani bizim kulüplerimizin neden bir UEFA Avrupa Ligi'ni kazanamamasını veya bir konferans ligini kazanamaması beni açıkçası şaşırtıyor. Çünkü kadro kalitelerimiz, kadro maliyetlerimiz buralarda olmayı çok hak eden bir noktada ama belki de biraz hedeflemede ve planlamada hatalar yapıyoruz diyebilirim.
1: Peki o zaman gündem en sıcak gelişme Trabzonspor Konyaspor maçı sevgili Efe, sesinde çok yankılı geliyor ama Efe'cim istersen ben seni bir kere daha arayayım, olur mu? Daha sağlıklı olsun en azından, çünkü ben bir kere daha normalden ararsam daha net duyabileceğini ve daha sağlıklı bir iletişim kurulabileceğini düşünüyorum. Sevgili Efe.
3: Nasıl acaba
1: evet,
3: sesim?
1: Şu an evet daha da iyi. Tamam. Konya Trabzonspor karşılaşması var. Türkiye Kupası finali. Onunla ilgili de Efe Yamanlar neler söylemek ister?
3: Açıkçası bence iki takım da bu sezonu iyi bitirdi diyebiliriz. Özellikle Konya Spor'un son zamanlarda çok ciddi bir çıkışı olmuştu. Ligde de çok iyi sonuçlar almıştı kendileri adına. İşin diğer tarafında Trabzonspor bu sezon dört büyükler arasında maliyeti en düşük takımlardan biriydi kadro yapılanmasını yaparken. Ve açıkçası onlar sezonu üçüncü bitirdi. Bence burada biraz Fatih Tekke'yi, Fatih Hoca'yı da ayrı bir paranteze almak lazım. Bununla birlikte bir de üstüne Türkiye Kupası'nı kazanırlarsa bence Trabzonspor için bu oldukça kıymetli bir nokta olacak. Tabii Konya Spor orada Türkiye Kupası'nı kazanarak bir Avrupa kapısı açmayı da çok ama çok istediğini biliyoruz. Ben açıkçası Türkiye Kupası'nda da güzel bir karşılaşma bekliyorum. Ama biraz buralarda tecrübenin ve biraz da ağırlığın Trabzonspor'da olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor'u şöyle bir hani finallerde tabii ki de çok büyük bir favori olmaz ama 51-49 önde gördüğümü söyleyebilirim.
1: Galatasaray taraftarlardan bakıyorum, hemen isim de arıyorum ama ismini yazmamış mı acaba? Evet, Vedat Bey yazmış. Diyor ki Efe Bey'e göre Icardi Galatasaray'da kalır mı diye bir soru gelmiş sana Efe Yamanlar.
3: Bu tamamen mali bir konu bence. Eğer maliyeti düşürülecekse, daha az bir maliyetle olacaksa Icardi her zaman Galatasaray'ın işine yarayabilir ama orada şunu da söylemek lazım. Biraz gerçekçi de bakmak lazım. Icardi'nin gerçekten son zamanlardaki vücut dili ve sahadaki duruşu benim açıkçası çok beğendiğim bir tavır değil. Yani iyi bir antrenman, iyi bir kondisyonu olmadığına ben %100 eminim. Galatasaray yönetiminin ve teknik ekibinin buraya bir müdahale yapması gerekiyor. Çok büyük bir figür. Yani kutlamalarda gördüğünüz üzere Icardi belki bu sezonun en etkili isimlerinden biri değildi ama en çok ilgiyi gören isimlerinden başında geldiğini söylemek lazım. Bu noktada Galatasaray eğer Icardi'yi kendi takımında tutmaya devam edecekse bunu oturup bence önceden konuşması lazım. Icardi'nin de kariyerine yakışan tabii ki de daha iyi bir performans, daha iyi bir vücut dili, kondisyon diyebiliriz. Burada en kritik nokta maliyet. Yani Icardi şu anki maliyetiyle bence Galatasaray'da kalması çok kolay değil. Çok mantıklı da değil. Onu da söylemek lazım. Eğer maliyet düşecekse ve kendini sarı kırmızılı formaya adamaya devam edecekse bence Galatasaray taraftarı Icardi'nin kalmasını isteyecektir.
1: 0212 273 10 10 0542 273 10 10 ya da Instagram Çağatay Hoca'da mesajlarınızı bekliyorum dedim. Bu arada Caner Varım ve Nurettin Şahin'e de teşekkür ediyorum. Instagram'dan da takip almışlar. Sevgili Efe, şimdi yine sana gelen sorular var. İsmine de bakayım. Evet, İstanbul'dan Emre Bey diyor ki Çağatay Hoca'm iyi yayınlar. Efe Bey'e Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk şansını sorar mısın diye bir soru var.
3: Ya şu an önümüzde basketbol adına en büyük heyecanımızı tabii Fenerbahçe Beko ile yaşayacağız. Cuma günü Olympiakos karşısına çıkacak.
1: Evet, yani çok ekip. Çok heyecanlı bir maç olacak. Hem Yunanistan'da olması değil mi Efe?
3: Ya bizim açımızda biraz daha zor olabilir. Çünkü Yunan deplasmanları her zaman bizim takımlarımız için daha ateşli, daha farklı bir tempoda geçiyor ama biz oraları oynamayı çok iyi biliyoruz. Hem Fenerbahçe Beko hem Anadolu Efes defalarca Yunanistan'da maç kazandı. orada kupalar kazandı. O yüzden oraları oynamayı biliyoruz. Olympiakos belki de şu an turnuvanın yani Final Four'un en büyük favorisi. Bunu bence söylemek
1: de,
3: lazım.
1: Bence de.
3: Müthiş bir normal sezon geçirdiler. Özellikle hücumda inanılmaz etkililer ve onların çıktığı hücum seviyesine çıkmak çok kolay değil.
1: Ama 12 sene miydi? 13 sene oldu onlar Final Four'da şampiyon olmayalı. 13 sene üstüne Fenerbahçe ile oynayacaklar. Onlar evet, da evet. Şampiyon olmak istiyor bildiğim kadarıyla. Yanılıyorsam lütfen düzelt Efe.
3: Yok, oldukça uzun bir süre oldu. En son 2012 olması lazımdı. Ya 2012 ya 2013'tü. Ben de tam şu an hatırlayamadım ama Olympiakos'un son şampiyonu. Bir de şöyle bir nokta var. Final Four'un oynanacağı salon aslında Panathinaikos'un salonu. Yani Olympiakos açısından en büyük ezeli rakibinin salonunda bir de Final Four kazanmak ayrı bir motivasyon sebebi, onu söyleyelim. Ama ben Çağatay Bey'e şunu söylüyorum. Final Four gibi tek maçlı sistemlerde her an her şey olur. Yani o maçların da aslında çok büyük favorileri olmaz. Evet, Olympiakos daha iyi bir normal sezon geçirmiş olabilir. Veya playoff'ta belki Fenerbahçe'den biraz daha iyi gözükmüş olabilir. Hı hı. Ama tek maç o kadar değişkenlere sahip ki yani bir oyuncunuzun bir ekstra performansı iyi veya kötü anlamda size o maçın gelip gelmemesini bile sağlayabilir. O yüzden ben Fenerbahçe Beko'ya da güveniyorum. Ben şampiyonun bu maçtan çıkacağını düşünüyorum. Yani İşin öbür tarafında Real Madrid ve Valencia var. Onlar da inanılmaz performanslar sergiliyor. Hı-hı. Özellikle Valencia bence bir peri masalı yazdı bu sene, evet, Final Four'a giderek. Ama ben Olympiakos ve Fenerbahçe Beko'nun bu iki takımdan daha üst seviyede olduğunu düşünüyorum. Aslında bir erken final olarak da nitelendirebiliriz. Tabii temsilcimize güveniyoruz. Saras'ı, Skrevičius buraları oynamayı bilen bir koç. 6 sene üst üste Final Four'da kendisi. Fenerbahçe Beko keza son yılların en büyük başarılarından birini sergiliyor. Ben şunu da eklemek istiyorum. Fenerbahçe Beko bu maçı kazanır kaybeder veya kupayı kazanır kaybeder. Bu önemli değil. Bir sezon, bir Euroleague sezonuna başlarken Final Four adaylarının en üst seviyesine hemen birisi Fenerbahçe Beko yazıyorsa, Fenerbahçe Beko burada bu kültürü aşılamış ve Avrupa'nın en üst seviyesine kendini kanıtlamış bir takım olduğunu gösteriyordu. Bence zaten Final Four'a bu kadar sık gitmek bile çok büyük bir başarı. Onu söyleyelim.
1: Evet evet, ya bence mesela en iyi kadro da Panathinaikos'ta ama inanılmaz bir kadro var. Ama Final Four'a da kalamadılar yani. Bir de böyle bir şey var sevgili Efe.
3: İşte gelişen sporun böyle bir farklılığı bizlere aslında her branşta, yani takım sporlarının olduğu branşta gösteriyor. Artık öyle eskisi gibi hem futbolda hem basketbolda yıldızları toplayalım ve başarıya gidelim gibi bir durum yok. Yani bir sisteminizin ve bir fikrinizin olması lazım. Oyuncularınızın arasında bir uyum olması lazım. Motivasyonun yüksek olması lazım. Şunu söylemek lazım Şahat abi. Eskiden dedim 2000'lerin başı, işte 2010'lara 2015'lere gelene kadar sporcuların spora bakış açısıyla şu anki yıldızların, gençlerin spora bakış açısı aynı değil. Yani onlara farklı bir yolla ulaşmanız lazım. Farklı bir motivasyonla ulaşmanız lazım. Mesela en büyük örnek futbolda Paris Saint-Germain. Hı-hı. Yani bir dönem Neymar, Messi, Mbappe gibi 3 tane dünyanın belki de gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından üçlüsü vardı. Ama hiçbir başarı sağlayamadılar Fransa Ligi dışında.
1: Yolları ayırdılar.
3: Ve Luis Enrique oraya geldikten sonra sistemini kurdu. Yeni oyuncular çıkardı. Şu anki Paris'i de hepimiz izliyoruz. Hatta Şampiyonlar Ligi finalini bir kez daha izleyeceğiz. O yüzden sadece yıldızları toplayarak, iyi oyuncuları toplayarak bir başarı elde etmek artık mümkün değil. Burada tabii iş teknik ekiplere, teknik direktörlere veya basketbolda koçlara çok büyük bir pay düşüyor.
1: Ahmet Ertaş demiş ki Çağatay Hocam, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sokuyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak 1 lira veriyor. Çok saçma bence abi. Efe Bey'in fikri nedir acaba diye iletmiş.
3: Biz bunları bir türlü oturtamadık zaten. Yani onu söylemek lazım. Futbolda da bu tartışmalar var. Basketbolda da bu tartışmalar var. Keza basketbolda bunun bu tartışmaların daha az olduğunu söyleyelim. Futbolda çok daha fazla. Biz bundan kurtulmamızın tek bir yolu var. Altyapılarımızın, her branşta altyapılarımızın üretiminin yüksek olması. Yani dışarıya bağımlılık tabii ki de önemli. Dışarıdan oyuncu almak tabii ki de önemli ama biz kendi altyapılarımızı ne kadar iyi yaparsak bu fikirlerle bu mücadeleyi vermemiz daha da rahat olur diye düşünüyorum. Bizim özellikle futboldaki en büyük sorunumuz bu. Yani biz atıyorum kaç 10 küsur yıldır falan yabancı kuralı konuşuyoruz. O sırada dışarıya çıkardığımız oyuncu sayısını herhalde bir elin parmağını geçmez. Bence oturup bunu tartışmak çok daha mantıklı olacaktır.
1: Evet. Beşiktaşlı taraftarlardan gelen mesajlar var. Hemen okuyorum sevgili Efe Yamanlar. Beşiktaş'ta Önder Özen'in gelmesi iyi oldu mu Efe Bey'e göre?
3: Önder Özen daha önceden de Beşiktaş'ta görev almıştı farklı pozisyonlarda ki Önder Özen'in de yorumculuk kariyeri çok uzundur aslında hayatımızda var ve futbola bakış açısını biz biliyoruz. Birçok seyircimiz de zaten takip ediyordur. Hani bugünden iyi oldu veya kötü oldu demek gerçekten çok zor. Çünkü ülkemizde özellikle büyük kulüplerdeki dinamikler ve değişimler çok hızlı oluyor. Çok farklı bir noktaya gidiyor. Şimdi Beşiktaş'ta mesela Sergen Hoca gelirken birçok taraftar ya tamam işte hani camianın evladı burada iyi işler olacak. En azından geldiği noktadan daha iyi olacak gibi yorumlar yapılıyordu. Günün sonunda aslında Beşiktaş'ta istediğini hiç alamadı. O yüzden bugünden yarına bir şey konuşmanın ben çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum.

0: Yani ben de bu yani bu işleri biliyoruz yani. Buradan bir girip bir üst uzu dedim abi.
1: Senin bilmediğin
0: bir sürü hikaye anlattırmıyorsun.
1: Senin bilmediğin bir şey var Muhammed.
0: Lütfen. Aman abi böyle ben anlamadım, ben böyle bir şey görmedim abi. Şimdi abi İst Uzun mükemmel.
1: Cihan'a dönmek ister misin?
0: Yok abi Cihan.
1: Peki devam edelim.
0: Cihan'ı ben halen engel. Bana dedi ki geçen gün. Abi dedi benim Instagram ve Twitter'dan engelimi kaldırır mısın dedi Cihan Dişli. Yok dedim huzurluyum abi. Evet. Ya Paso beni etiketliyor ya. Paso beni etiketliyor. Şimdi İst Uzun'da şunu fark ettim abi. Tabii Mayıs'ta böyle daha bir sakinlik oluyor ya Ege'de.
1: İngiliz.
0: Abi konuşayım ya.
1: Ama ile bile kavga ediyorsun. Doğan abi ne yapsın diye sormuşlar. Bak gerçekten bak sana.
0: Allah Allah ya.
1: Bunlar Doğan'ın kanunları gerçekler. Hayatta Allah Allah her şey ya. Olur. Evet.
0: Ya baba bir şeyler anlatacağım bak yani.
1: Hadi lütfen. Ben çıkayım.
0: Ve hikayeler anlatacağım. Sen de dinle. Sen de feyizden.
1: Ben çok dinlemek istemiyorum.
0: Şimdi Dalyan'da evet. Belli bölgelerde Almanlar, belli bölgelerde İngilizler var değil mi? Abi Dalyan'ı İngilizler çözmüş.
1: Çökmüş.
0: Çözmüş. Çökmüş demeyelim ayıp evet. Olur. Villalar almışlar, yerler kiralamışlar. Barlar sokağa yapmışlar. Mesela
1: çökmüşler.
0: Gidiyorsun abi.
1: Evet.
0: Mesela her bir barda Premier Lig'den bir takımın maçı açık.
1: Hmm.
0: Bar bar yani Newcastle izliyorsan Newcastle'lar buraya geliyor.
1: Burada Championship tabii, Liverpool'la, gibi diliyor. Tabii. Diye.
0: Çok güzel böyle güzel bir yer. Şunu fark ettim abi İst Uzun'da. İngilizler abi hafta içi geliyor. Hafta sonu gelmiyorlarmış.
1: Aa.
0: Çünkü yerli turistler akın ediyormuş. Yani yerlisi İngiliz olmuş. Hafta sonu İst Uzun'a gelen yerlileri dışarıdan gelenler kabul edip o yoğunlukta olmamak için evlerinde kalıyorlarmış abi.
1: Biz azınlık mı olmuşuz?
0: Ya öyle demeyelim de. Hani geldi
1: ne
0: turist.
1: Ne diyelim? Bir başka bir şey sen ne diyelim
0: böyle,
1: buna?
0: İşte böyle bir iki al buradan götür abi işte.
1: İşte azınlık olmuşuz değil mi? Öyle demeyelim de diyor.
0: Ama bir şey söyleyeyim abi. O kadar rahatlar. Yürüyüşleri sakin bilmem ne ki abi. Yani ben mesela bir İngiliz grup yürüyordu böyle. Orada bir Sevgi Yolu diye bir yer var. Tam böyle Dalyan'ın kenarında. Hiçbir şey yok. Ben tatile gitmişim.
1: Hmm.
0: Ben böyle yürüyorum abi. Adamlara baktım. Ne oluyor lan Ahmet? Ne yapıyorsun lan dedim yani.
1: Evet, bu kadar acelinden anlamını ediyorsun.
0: Ertesi gün şeye gittim mesela. İnlice plajı var. İnlice plajını turizm lisesi falan öğrencileri işletiyor. Açılmamış da.
1: Hmm.
0: Kızdım hatta çocuklara. Dedim burayı niye açmadınız? Giremedik. Abi tadilat sürüyor. Peki dedim neyse. Ulan dedik buraya kadar geldik. Dalyan'dan çıktık şeye kadar.
1: Ona bile kızdın.
0: Ona da kızdım. Tatlı tatlı tabii. Dalyan'dan şeye kadar gittik de bu paralı ünlü bir tünel var ya halen para ödüyoruz tünele. Göcek tüneli midir nedir?
1: Evet.
0: Ulan dedik ne yapacağız? Günlüklü diye bir koy bulduk abi. Ama halk plajı küçük. Ücretli olan tarafı daha büyük. Tabii mecburen tabii çoluk çocuk var misafirler var. Oraya gittik abi. Üçüncü günde yolu çok kötü. Virajlı.
1: Hı hı.
0: Ama harika bir yer. Kille Koyun'a gittik abi. Kille Koyun'dan vlog yaptım. Arkada Akdağlar var. Antalya ile Muğla sınırında.
1: Hı hı.
0: Tepede karlar var. Zoomladım abi telefonumla. Bak tepede karlar var. Futbolda bir şey olmayınca Fener'de belgesel çektik. Zoomladım abi tepeden böyle. Böyle zoom'u böyle küçülttüm. Tık ayağımın ucundaki işte sahilde suya girerken kendimi çektim. Yani karların altında denize girdim abi.
1: Vay be.
0: Şimdi ben bu memleketi, bu Muğla'yı nasıl böyle şevkli ağzım böyle ballana ballana anlatmayayım abi. Bak karın gölgesinde tepede zirvelerde kar var. Aşağıda denize giriyorsun Fethiye Körfezi'nde.
1: Yeni şimdi, program ismi buldum. Ahmet Konanç'ta dellendi
0: zaman. Ben bu
1: zamanı.
0: Güzel Muğla'yı nasıl anlatmayayım abi? Ben Muğla diyorum sen diyorsun Ahmet kendi köyün Giresun Miresun diyorsun ya. Tamam orası da güzeldi abi. Orası başka bir şey. Velhasıl döndük geldik.
1: Ahmet Konaş'ta tur rehberi reklamlardan sonra devam edecek.
0: Ya insanlara yer söylüyoruz abi gitme imkanı olanlara işte. Kille Koyun'a gidin, Günlüklü'ye gidin. İst Uzun'a mutlaka gidin.
1: Niye döndün diye sormuşlar.
0: Ya özür dilerim ya. Çok özür dilerim ya. Abi program var. Birazdan saat 12.30'da Digi Futbol var YouTube kanalı. Orada haberler vereceğiz. Burada yorum yapıyoruz. Orada haber vereceğiz. Çok önemli. Saat 12 çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
1: Abi ol be. Allah aşkına ol be. Bir sene de şampiyon oldu. Bir rahatla olur mu Allah aşkına? Bu şu bağırmaların biter inşallah demiş bir tanesi.
0: Ben bağırmıyorum ya.
1: Sen kabul etmiyorsun. Bak sen her şeyi yapıyorsun kabul etmiyorsun. Reklam arası vereyim mi? Bir nefes almak ister misin?
0: Çok
1: şurayı bir havalandırayım mı azıcık daha ya?
0: Havalandır abi.
1: Havalandır. Bir açalım da oradan.
0: Tamam. Soğuk gelsin. Anons yapalım. 12'yi çeyrek geçe Digi Futbol YouTube kanalı.
1: Daha var ya 12 çeyrek geçe şu an. Biz o kadar erkenden plan yapan, rezervasyon yapan insanlar değiliz. Bize son dakika diyeceksin ki böyle bir şey var. Al daha koş hurra falan. Biz öyleyiz.
0: Ya bana hemen girme reklama bari. Reklamdan sonra futbola devam ederiz. Biraz Muğla'yı konuşalım. Biraz Türkiye'yi konuşalım.
1: O zaman sadece bana ne kadar
0: futbol
1: sürede?
0: Futbol dışı biraz insanlar bizi

0: arabada dinliyor.
1: 25 saniye ara ver bana o zaman. O zaman 25 saniye.
0: O zaman yok, 25 saniyeyle full gidelim abi. Sen beni bir rahatlat. Gir çık. Ben bir gir çık yapınca. Yok, gir çık yapınca rahatsız oluyorum ben.
1: Öyle mi diyorsun?
0: Tabii, böyle kısa sürmesin.
1: Şimdi şu an şöyle bir şey var.
0: Uzun sürsün.
1: 25 tam uzun dediğin bir kısa uzun. Ara veriyorum. 2 dakika, 2,5 dakika.
0: Ahmet'e bak, reklamlarla bile kavga ediyor abi.
1: Yemin ederim ya, yemin ederim hayat. Ulan sistemi değişti, yayın akışını değiştirebilirim.
0: Radyo Gold'e birazdan devam edeceğiz.
1: Hadi bakalım. Programın ismini değiştiriyorum. Hazır mısın?
0: Programın ismi ne ki? Ben bilmiyorum ki programın ismini.
1: Ahmet Konaş'ta soru cevap devam ediyor.
0: Ha, programımızın işte. İsmi bu mu? Bu
1: hayır.
0: Mu? İlk işte, defa duyuyorum.
1: Öyleydi.
0: Doğan Öncel ne derse o diye programın ismi diye ben biliyorum.
1: Değil. Ahmet Konaş'la haklısın, Ali Naci Küçük'le haklısın programı devam ediyor diyor. Sürekli haklısınız. Evet. İkiniz de hak verdiğim taraflarınız var. Ama katılmak zorunda mıyım? Tartışırım. Onu tartışırım. Şundan azıcık bahsedeyim mi?
0: Bahset abi.
1: İstanbul'un ev sahipliği yaptığı bugün Boğaz'da bir kupa şöleni var. Avrupa futbolunun kalbi bu akşam Beşiktaş'ta atacak.
0: Ama maç var bu akşam.
1: Maç.
0: Kimin oynuyor? Bir Aston Villalı turistleri gördüm. Biri takımların biri Aston Villa anladığım kadarıyla.
1: Evet.
0: Diğeri kim?
1: Diğeri de çok önemli değil ya. Boş ver şimdi, ne
0: gerek? Bilmiyorum abi, ben takip etmem. Dalyan'daydım ya.
1: Freiburg.
0: Freiburg mu? Aa.
1: Ya.
0: Freiburg Avrupa finali mi oynuyor?
1: Sen gör bak, o Freiburg ne hale geldi.
0: Adaletli bir futbol düzeninde Freiburg çıkabilir tabii Avrupa finali.
1: Gördün mü? Ama Bayern Münih yıllarca şampiyon olunca adalet olmuyor. Orada 12 sene 13 sene şampiyon oldu üst üste diye.
0: Abi Bayern Münih. Şimdi bir şey söyleyeceğim, başım belaya girecek ya. Yani Bayern Münih X bir konuyu futbol federasyonu dışında başka bir yerle görüşüyor mu? Görüşmüyor.
1: Bayern
0: onların şampiyonluğunda
1: pek problem
0: yok.
1: Gidip 10+4'ü kaldıralım demiş.
0: Abi çık buradan, başımız belaya girecek ya. Vallahi billahi ya. Daha Dalyan'dan yeni gelmişim, yumuşacığım. Beni yine gerdin, sertleştirdin ya.
1: Bir şey söyleyeceğim. Mekanın mekanın sahibi geldi.
0: Kim o?
1: Unai Emery. Aston Villa biliyorsun, UEFA kupası deyince
0: Unai Emery'nin adı da Fenerbahçe'yle geçiyor. Aziz Yıldırım tarafında var o isim.
1: Hazır pardon. İstanbul'a gelmişken evet. Mi?
0: Aziz Yıldırım bırakacak galiba. Bırakıyor Unai Emery'nin, sözleşmesi bitiyor. İşte bu finalden sonra bitiyor.
1: Vallahi 4 kez kazandığı diye hatırlıyorum ben. Sevilla da öyledir mesela. Onun da en az 3 tane kazanmışlığı vardır son dönemlerde.
0: Yine Unai Emery kazanmadı mı orada bu var?
1: Düşün yani.
0: Acayip bir adam yani.
1: Adam işte mekan sahibi, anladın
0: mı? Mekanın sahibi ya. Vallahi billahi ya.
1: Bir de Villarreal olabilir mi?
0: Ya
1: sanki
0: şey
1: orada da aldı gibi.
0: Daha önce Beşiktaş'ın stadına bir final daha oynandı galiba. Yok, oynanmadı. Shakhtar finali şeyde oynandı, Saracoğlu'nda.
1: Hatta Olimpiyat'ta oynandı iki final.
0: Orada Şampiyonlar Ligi finali, bir tane Avrupa Ligi finali burada. Lucescu ile Shakhtar oynadı burada. Saracoğlu'nda. Beşiktaş'ta bu ikinci galiba. Ya da ilk diyelim. Şöyle Galatasaray stadında niye bir final oynanmadı bugüne kadar? UEFA. Şimdi Galatasaray açıklama yapar mı? UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye. UEFA ile ilişkileri. Bir şey söyleyeceğim. Galatasaray neden UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyemiyor da? Çünkü çekiniyorsun değil mi? Orada bir otorite var. Futbol Federasyonu ile ilişkileri askıya aldık diyor. Ya İbrahim Hacı Osmanoğlu için bu bir utançtır ya. Bir kulüp sana sakın ha diyebiliyor. İlişkileri askıya aldık diyebiliyor. Seninle konuşması gereken 10+4'ü Ankara ile konuşabiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu, ya Galatasaray'ı diğer kulüpler gibi yönetebil ya da yönetemiyorsan istifa et ya. Galatasaray seni her gün rezil ediyor ya Sayın Hacı Osmanoğlu. Bu nedir ya? Ya bir dakika, bir daha bir tekrarlamak istiyorum ben bunu. Müsaade edersen.
1: Var mı şansın, müsaade etme şansın?
0: Yani bir kulüp bağlı olduğu federasyona onlarla ilişkiyi askıya aldık diyor. Yetmiyor sakın ha diye racon kesiyor. Yetmiyor yabancı kuralını 10+4'ü onlarla değil Ankara ile görüşebiliyor. Sayın Hacı Osmanoğlu, siz neyin başkanlığını yapıyorsunuz? Galatasaray sizi rezil etti ya. Galatasaray UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebiliyor mu? Diyemiyor. Otorite var. Demek ki Galatasaray sizi takmıyor Sayın Hacı Osmanoğlu. Neden yönetemiyorsunuz? Yani ben Hacı Osmanoğlu için koltukta kalmanın birinci öncelik olduğunu düşünmüyorum. Hacı Osmanoğlu'nun bir duruşu var. Ama bu duruşu gösteremiyorsunuz. Galatasaray tarafından size söylenmeyen laf kalmadı ya. Sizi takmıyorlar ya. Bu nasıl federasyon başkanlığı? Ben anlamıyorum ki. O zaman yol açıyorsunuz Galatasaray'a. Bu sezon Hacı Osmanoğlu'na bunları diyen yapan Galatasaray seneye neler yapacak acaba? Hazır olun Sayın Hacı Osmanoğlu. acaba Galatasaray gelecek sezon size daha neler diyecek? İlişkileri askıya aldık sakın ha'nın üstü ne olabilir acaba? Bu arada bu hakemler bu kadar tartışılırken Ferhat Gündoğdu'nun hiçbir şey olmamış gibi orada devam etmesi de çok ilginç. Ferhat Gündoğdu'yla bir sürü çözemedim ya. Daha kaç tane şampiyonluk görecek abi Ferhat Gündoğdu? Kaç tane Galatasaray şampiyonluğu görecek? Şu hakemlere bir artık bir düzen getirin ya. Yani Osimhen'in Antalya maçında aldığı penaltı. Osimhen vuruyor. Attığı gol Galatasaray'ın. Osimhen offside. Antalya o maçta alamadığı puan yüzünden küme düştü. Demedim mi ben burada Galatasaray'dan puan alamazsa Antalya son hafta kazansa bile küme düşer diye. Kazandı, küme düştü. Bırakın abi bu işleri. Ferhat Gündoğdu daha kaç tane bu şekilde Galatasaray şampiyonluğu göreceksin ya? Sayın Hacı Osmanoğlu daha kendini ne kadar ezdireceksin Galatasaray'a? Daha ne denilebilir abi bir başkana? Koskoca federasyon başkanını umursamıyorlar ya.
1: Yıl 2018-2019 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool, UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ile Süper Kupa'da İnönü'de karşı karşıya geliyorlar.
0: Kaç yıl?
1: 2018-19 sezonu.
0: Sen bilmiyorsun Beşiktaş'ı, ben biliyorum bak. Bu ha. İkinci final. Sarıcıoğlu'nda da oynandı. Olimpiyat'ta da oynandı. Galatasaray stadında oynanmadı abi final, Avrupa finali. Ya çok yakında Galatasaray'dan UEFA ile ilişkileri askıya aldık diye bir açıklama gelebilir. Ha bir dakika, ben de bakıyorum notlarıma. Doğru. Beşiktaş'ın stadında ikinci final oynanıyor. Olimpiyat'ta oynandı. Kadıköy'de Lucescu Shakhtar Donetsk oynadı. Galatasaray'ın stadında yok abi Avrupa'da final. Yakında UEFA ile ilişkileri askıya aldık diyebilirler onlar da. Tamam, ben malzemeyi verdim abi, şimdi mesaj yer. Sen mesajlardan devam etsin.
1: Vallahi şey yapacaklar. Bak bir tane dinleyici diyor ki sizi Cimer'e şikayet edeceğim diyor. İnsanların huzurunu kaçırıyorsunuz. İnsanları kim ve nefrete yönlendiriyorsunuz diye devam ediyor diyor.
0: Devam et abi başka. Yakmayı.
1: Galatasaray olmazsa konuşacak konum var mı Ahmet? Bugün anlatabileceğin şey var mı? Biraz bahsetsene Aziz Yıldırım'dan diyor. Biraz bahsetsene Hakan Safi'den diyor.
0: İstediğim zaman bahsederim. Sen söylediğinde bahsetmeyeceğim.
1: Dinleyiciye söylüyor onu.
0: Evet. Tabii ki sana söylemiyorum abi.
1: Hadi Kante gel Fener'e der misin?
0: Nasıl Kante?
1: Conte pardon. Kante geldi.
0: Conte mi? Şimdi ne gerek var abi? İsmail Kartal var. Aykut Kocaman var.
1: Yerleci,
0: Sergen Yalçın.
1: Yerleci miyiz?
0: Tamam abi, ne gerek var abi? Onlara vereceğim 15
1: Sergen
0: milyon euro.
1: Sergen Yalçın mı var?
0: Gide Sergen Yalçın'a da okeyim ben. İyi bir takım kuracaksın ama. İyi bir takım kuracaksın.
1: Sergen Yalçın'ın yanına kimseyi veremezsin öyle.
0: Nasıl Kazan Yalçın?
1: Kendi belirler. Yani Murat Bilirsin. Şahin gibi, Serkan Reçber gibi bir isimle çalışır.
0: Çalışsın.
1: Camia ne kadar sıcak bakar böyle bir olaya? Vallahi, hadi diyelim oldu. İhtimal %1 bile olsa.
0: Fenerbahçe'de acayip bir sosyal medya bölünmesi var. Oraya bakarsan.
1: Beşiktaş efsanesi diye ön plana
0: çıkartılan. Mutlaka tepki gelir. Mutlaka tepki gelir. Hiç oraya bakmayacaksın. Eğer başarıya ulaştıracağına inanıyorsan Sergen Yalçın'ı, çat diye açıklayacaksın Sergen Yalçın'ı.
1: Öyle sosyal medyaya, tribünlere.
0: Yok yok yok. Çünkü sosyal medya.
1: Aldanıp da diyorsun, bak, reaksiyon göstermeyeceğiz.
0: Fenerbahçe'nin sosyal medyası Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından biri. Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon'da böyle bir sosyal medya bölünmüşlüğü yok.
1: Kim demişti
0: İsmail
1: bunu?
0: Kartal'a inanıyorsan çat diye getireceksin. Aykut Kocaman diyorsan çat diye getireceksin. Sosyal medyaya bakarsan yandın. Fenerbahçe sosyal medyası. Fenerbahçe çok büyük zarar veriyor. Bölünmüşlük var orada.
1: Ben Fenerbahçe'de dışarıda çok düşman olduğunu düşünüyordum. İçeri girdiğimde içeride daha çok düşman olduğunu gördüm diye bir açıklama vardı. Kim yapmıştı onu? Kulübün içinde gerçekten aslında büyük sıkıntı. Hep dışarıdan büyük problem var zannediyordum.
0: Saran yaptı galiba.
1: Değil mi? Öyle bir şey söyledi. Evet, hani Saran söylüyor. Değil. İçeride daha büyük sıkıntı olduğunu gördüm
0: doğru,
1: diye
0: öyle, doğru,
1: bir açıklama
0: doğru.
1: var yani.
0: Doğru doğru. Ya Fenerbahçe'de ya yine oralara gireceğiz ama 2011 sürecinden sonra yaşananlar, 2011'de yaşananlar, sonrasında yaşananlar, Fenerbahçe'nin içinde bir kesimi Fenerbahçe'yi korumamız lazım, o yüzden işte şunların avucuna düşmeyelim, bunlara böyle yapmayalım diyen bir kesimi güçlü hale getirdi. Buna da, bunlara da inanan tamamen saf, temiz kalpli Fenerbahçeliler peşlerinden gittiler. Bu Fenerbahçe'nin kendi kendini yalnızlaştırmasını beraberinde getirdi. Bu yalnızlaştırma, öfke, şampiyonluk özlemleri bunları doğurdu. Bunlar da bölünmeyi, parçalanmayı, iç siyaseti, tartışmayı öne çıkardı. Galatasaray'da iç siyaset, Beşiktaş'ta iç siyaset o kadar yok. Fenerbahçe'de var, sebepleri de bunlar. Fenerbahçelilerin artık şunu düşünmesi lazım. Kardeşim biz bir futbol kulübüyüz. Bizim dinamiklerimiz var. Fenerbahçeli olan, bizim dinamiğimiz olan herkese, her şeyi biz de kullanabilmeliyiz. Galatasaray kullanıyor. Galatasaray gelip senin dinamini bile kullanıyor. Şunu söylüyorum ben çok açık yüreklilikle. Galatasaray akılla, Fenerbahçe duyguyla yönetiliyor. Akıl duyguyu yönetir. Fenerbahçe'nin artık o duygusunu, duygu yoğunluğunu bir zenginlik olarak tutup ama akılla yönetilmeyi öne alması lazım. Biz her şeye duyguyla yanaşıyoruz ya kardeşim. Şimdi sen diyorsun ki mesela işte ben şu yoldan gideceğim çünkü orada çiçekler böcekler var. Etrafa bakarak gideceğim, doğru mu? Hı hı. Ama sen bir yarış arabasısın, rakibin yandaki otobandan gidiyor. Sen o yarışı kaybettiğinde o zaman şununla mutlu olacaksın. Ben çiçek böcek görerek geldim, o da diyecek ki ama ben yarışı bitirdim, dolayısıyla şu kadar gelir elde ettim, beni destekleyenleri sevindirdim. Ya sen de oradan gideceksin. Yani rakibinin kullandığı şartlar her neyse, adını ne koyuyorsan sen de kullanacaksın, kullanma imkanın varken. Ona küs, buna küs, öyle olmaz, böyle olmaz. Nasıl olacak abi? Yani bizim camiada bir kesim var. Hem şampiyonluk gelmeyince aşırı üzülüyorlar. Hem de şampiyonluğun, bu ülkenin gerçekleri ortadayken, gelme yolları ortadayken bütün ilişkileri, network'ünü kullanmayı reddediyorlar. Baba ne istiyorsunuz? Al bu da Fenerbahçe eleştirisi. Ve Fenerbahçe'nin bölünmüşlüğü en çok Galatasaray'a yarıyor. Eğer Fenerbahçe biraz daha akılla yönetilse, biraz daha pragmatist olsa, Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulübü, yürüyecek gidecek. Ama yani Galatasaray'ın elinde, hep örnek veriyorum, Galatasaray'ın elinde bir sihirli değnek olsa Fenerbahçe'yi böler parçalar önce. Gerek yok ki, Fenerbahçe kendi kendini bölüyor parçalıyor. O oraya çekiyor, bu buraya çekiyor, o kendi kafasındaki siyasi görüşe çekiyor. Babacığım ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli diyeceksin ya. O onu reddediyor, o onu reddediyor. Hayır diyor, Fenerbahçe böyle olur diyor. Hayır, o senin Fenerbahçen, Fenerbahçe böyle olur, benim Fenerbahçem Fenerbahçe diyor. Ne anlatıyorsunuz abi? Sosyal medya bölünmüş. Ya sosyal medyada Fenerbahçeli birçok hesap siyaset yapıyor ya. Babacığım bırakın bu işleri, işimize bakalım. Tribünde biriz bütünüz diyeceksiniz. Sosyal medyada biriz bütünüz diyeceksiniz. Siyasi motiflemeleri Fenerbahçe üzerinden yapmayacaksınız. O zarar veriyor. Ne sağcıyım ne solcu, Fenerliyim Fenerli abi. Düstur budur. Eskiden buydu. Benim gençliğimde, çocukluğumda buydu. Kimse Fenerbahçe üzerinden bir siyasi motifleme konuşma yapmazdı.
1: Açıklama Acun Ilıcalı'nınmış.
0: Tamam, o da söylemiş olabilir.
1: Şimdi şöyle bir soru sorar mısınız lütfen Ahmet Konanç'a demiş. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maddi olarak çıkmaza sürükleniyor ya. Böyle bir konuşma geçiyor sürekli. Galatasaray'ın başarılı olması, yüksek paralı transferler yapması, bu Fenerbahçe'nin ve Beşiktaş'ın da iştahını kabartıyor. Sürekli borçlanarak da, ileride gelecek paraları önceden satın alarak da iflas noktasına geldiğine inanıyor mu Ahmet Konanç?
0: Soru çok uzun, hiçbir şey anlamadım. Bir daha kısa sorsun.
1: Şöyle söyleyeyim, ben kısaltayım.
0: Kısa sorsun
1: hemen.
0: Yani burası...
1: Galatasaray'ın başarılı olması ve yüksek maliyetli transferler yapması, Fenerbahçe'nin de Galatasaray, Beşiktaş'ın da buna zorlandığına inanıyor mu? Ondan sonra biraz çıkmaza girdiğini düşünüyor mu ekonomik anlamda kulüplerin?
0: Evet doğru, evet doğru. Ama bir şey söyleyeyim, işte Erden Timur'un ilk yılını kastediyorum ben, bu dörtlemenin ilki. Ya abi bir anda 6-7 milyon euro maksimum Türkiye'ye gelen yıldızların aldığı maaş skalası 15 milyon eurolara çıktı. Mesela Osimhen 21 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Sen şimdi Osimhen'e 21 verince Fenerbahçe Ederson'u getirmek için 15 vermek zorunda kalıyor. Sen Icardi'ye 12-13 verince Fenerbahçe Asensio'ya 12-13 vermek zorunda kalıyor. Mecbur kalıyorsun. Ali Koç böyle yükseltti, mecburen yükseltti. E şimdi Galatasaray ile Fenerbahçe bu kadar yükseltmişken Beşiktaş'ın bu maaşları vermeye gücü var mı abi? Açık konuşalım. Zaten vermesini vermemesi lazım. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın ne vermemesi lazım? Bu doğru bir şey değil. Şimdi Galatasaray 2 sene üst üste şampiyon olamasa kabus yaşar. Çünkü maaş skalası öyle bir yere geldi ki Şampiyonlar Ligi'ne giremez. Eyvah! Bak Galatasaray'ı da kaybederiz. Tepe taklak gidersin. Yani buna birlikte bir dur demek lazım. Bu kabul edilebilir maaş, maaşlar değil abi bunlar.
1: Sen bu sene şampiyon olsaydın büyük sıkıntı yaşardı Galatasaray. 2-3 sene kendine gelemeyebilirdi.
0: Bir şey söyleyeceğim. Diyelim ki yaşayacak.
1: Hem oyuncuları göndermek zorunda kalması, ekonomik bilmem ne falan. Şimdi bir mesela, sürü şey söylüyor. Tabii, Şampiyonlar bravo, Ligi'ne katılamama falan. Oradan geliri.
0: Bravo bravo. Bak Galatasaray düşmanlık değil bu. Ben Türk futbolu genelinde konuşuyorum. Bak
1: gerçek bu yani.
0: 10+4'e itiraz ediyorlar ya. Ben buradan Galatasaray taraftarları sesleniyorum. Yönetiminizi eleştirin, itiraz etmesinler. Çünkü diyor ki Galatasaray 10-14+4 olsun diyor mesela. Babacığım bu daha fazla para harcamak demek. Zaten skala olmuş 21 milyon euro. 15 milyondan aşağı yıldız gelmiyor. Ver ver ver. 2 sene şampiyon olamadı Galatasaray. Ne yapacağım bu maaşları? Döndüremezsin. Döndüremezsin. Ve bir şey söyleyeyim bak. Galatasaray şu anda ekonomik olarak herkesten iyi, doğru. Ama Galatasaray'da da Fenerbahçe'deki insan potansiyeli yok. Hani para veren insan modeli yok çok Fenerbahçe'de. Bak açık söylüyorum, burada Galatasaraylılar yine kızmasın. Galatasaray başarıya hep mecbur. Fenerbahçe başarıya bu kadar mecbur değil. Yani bu kadar süreklilik arz eden şekilde mecbur değil. Abi Hakan Safi çıkıyor şu kadar para veriyorlar. Aziz Yıldırım şimdi öyle bir yönetim kuruyor ki abi, bak cuma günü açıklayacak mesela. Aziz Yıldırım'ın yönetiminde öyle isimler var ki. Ya Galatasaray'da bu da yok. Ya bu iyi bir şey değil abi. Yani Galatasaray'ın yarın ben çok aşağılara gitmesini istemem. Ama bu kadar da abi, 21 milyon euro maaş nedir ya? O mesela Fenerbahçe'de mecbur kaldı, oralara çıktı ama Beşiktaş çıkamıyor, Trabzon çıkamıyor. Ondan mecburen Beşiktaş'la Trabzon'u ayırıyorum. Ki Fenerbahçe de çıkmamalı buralara. Ki çıkamıyor Galatasaray'a kadar. Galatasaray 2 sene şampiyon olamasın, eyvah. Ödeyemezler. Zaten Galatasaray taraftarında şöyle bir şey var. İşler biraz kötü gitsin tribüne gelmiyorlar. Yani o stat gelirlerinde düşer. Orada da Fenerbahçe gibi değiller yani. Fenerbahçe'deki o fedakarlık yok Galatasaray taraftarında. Biraz daha çünkü başarıyla büyümüşler. Alışmışlar. Başarı yoksa niye geleyim diyor. Fenerbahçeler zaten acıların çocuğu olmuşuz abi, her şekilde gidiyoruz. Tamam mı? Feneryumlar coşuyor. Şimdi mesela bak, gelsin bir tane başkan, Aziz Bey ya da Hakan Bey. Bir çağrı yapsın. Feneryum'a şey koysun bak, böyle mendil koysun, mendil sarı lacivert. Fiyatını da bir tane mendilin atıyorum 5000 lira koysun. O mendiller yok satmazsa benim adım Ahmet değil. Ben gider 4 tane alırım mesela. Ama adına bir kampanya, bir felsefe koyacak. Yeniden doğuş bilmem nesi falan diye mesela. Bak Galatasaray'da o mendili satamazsın abi. Galatasaray'da oraya daha bir ürün koyma. Çünkü başarıya, konfor alışmışlar. Buradaki ben kültürel genetik kod farklarını anlatıyorum. Kimseyi kızdırmak için değil. O yüzden diyorum, bu kadar fiyatları yükseltirsen Galatasaray olarak 2 sene mesela şampiyon olamadın. Ne yapacaksın abi?
1: O satış anlamında mesela o Osimhen böyle şeyi vardı, hatırlıyor musun?
0: Hayatın gerçekleri buna uygun değil, göreceğiz.
1: Neydi, kaptanlık pozu bandı, maskesi bilmem ne falan diye bir kampanya yapıldı. Osimhen'le ilgili satmadı mesela Galatasaray'da.
0: O kutuları sattık diyorlar. Birçok yerde satmışlar o kutuları.
1: Sonra o kutular satılma sebebi en son şampiyonluk kutlamasında paket program oldu.
0: Satamadılar mı onları?
1: Hepsini satamadılar yani.
0: Ya bu bir bilgi mi, net mi?
1: Net bilgi tabii.
0: Ya Osimhen'in maskesi var içinde.
1: Ne vardı?
0: Başka ne var?
1: Yüksek bir maliyet, çok fazla bir paraydı. 10 bin liraydı bilmem
0: kutuda
1: neydi.
0: Kutuda ne var abi?
1: Bir tane pazı bandı vardı. Bir bilet mi vardı? Bir şey vardı.
0: Maske yani var falan.
1: Maske vardı.
0: Osimhen'in adının yani olduğu, evet, Galatasaray şampiyonluklar, Şampiyonlar Ligi döneminde çıkardın Osimhen'li kutuyu satamadın, doğru mu?
1: Satamadım.
0: Anlattığım benim bu reis. Evet. Anlattığım bu. Yarın bir de başarısızlık olsun, Galatasaray hiçbir şey satamaz. Fenerbahçe satar. Feneryumlar dolup taşar. Adam 3 Temmuz'da dedi ki mal kalmadı diyor çocuk tezgahtaki. Çıkar klimayı diyor. Kaç para diyor, vereyim diyor. Bir şey satın alayım diyor. Bunlar genetik, bunları kabul edeceksiniz. Yani Fenerbahçe.
1: Ama işte o taraftara, bu kadar tutkulu olan taraftara da bu kadar sıkıntı yaşatmayacaksınız, anladın mı? Konu
0: ayrı.
1: Konu o. Tamam, yani bu doğru kadar sahiplenmekten de bir gün sıkılırsan, anladın mı? Fenerbahçe taraftara sıkılmaz falan deme. Ya bir nokta vardır ya, bardağa taşınan
0: şey
1: son nokta
0: abi,
1: kısmı.
0: Biz yaşadıkça, bugün Fenerliyim diyenler yaşadıkça, Fenerbahçeliler Fenerbahçe'ye sarılmaktan elleri kanarcasına, eğer bir dikenli telse Fenerbahçe, o dikenli telleri sımsıkı tutmaktan asla yorulmaz. Bak şerefim üzerine söylüyorum, yorulmaz.
1: Tamam, evet,
0: çünkü Fenerbahçe başka bir şey.
1: Bir şey demedim.
0: Fenerbahçe tamam. Memleket, Fenerbahçe Kuvayi Milliye, Fenerbahçe başka bir şey abi. Tamam mı? Memleketten vazgeçmezsin, Fenerbahçe'den vazgeçmezsin. Eğer başarıyla Fenerbahçe yürüseydi ki olmalı, çocuklara karşı borcumuz var, doğru, Fenerbahçeliler kopardı. Bak sokaklarda Galatasaray dörtleme yaptı değil mi? 12 yıldır da Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Sana yemin ediyorum, inan bana. Dalyan sokaklarında bir sürü bisiklet süren Fenerbahçe formalı çocuk gördüm. Su taşıyan, damacana su taşıyan Fenerbahçe formalı esnaf abimi gördüm. Niye? Memleketin her tarafında görüyorum. Niye? Çünkü Fenerbahçe eşittir kupa demek değildir. Fenerbahçe başka bir tutku. Ha kupalarda gelmeli, gelecek inşallah. Onlar ayrı bir mevzu. Ama Fenerbahçe'yi, başarısızlık var artık, Feneryum'da satış yapma. Koysunlar mendili 5000 liradan 6000 liradan mendil satsınlar. Bak bir de 6000 ayrı bir, 6 ayrı bir şey. Eğer var ya 10 tane almayan Ahmet'in alnını karıştırayım.
1: 6000 liradan 6 tane.
0: 6000 böyle. 10 tane. 60.000 lira mı yapıyor? Beni heyecanlandırma. Ya Fenerbahçe başka bir şey abi. Fenerbahçe'nin fedakarlığını, taraftarın fedakarlığını ölçmeyelim. Biz o sınavları çoktan geçtik. Geçemeyenler düşünsün.
1: O zaman saat başı reklam, hemen geliyoruz.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası başladı. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap devam ediyor.
1: Bu kadar isyanın ardından küçük isyanı da ben sıkıştırmak isterim araya. Bu zamana kadar seyrettiğim, hatta ağırlıklı olarak Brezilyalı futbolcuların aldığı heyecana ortak olduğumuz, sosyal medya paylaşımlarında gördüğümüz milli takım kadrosu açıklanma durumunu yaşamışsındır. Sen de görmüşsündür. Ekranların karşısına geçilir bütün Brezilya ve bir teknik adam çıkar, milli takım teknik direktörü, ve size bu sene Avrupa Dünya Kupası'nda ya da Güney Amerika'da kupada hangi oyuncularla oynayacağımızı açıklıyorum der. Bir, kalecileri sayıyorum der. Bu takımdan şu, bu takımdan bu, o takımdan bu der. Herkes ekran başında birbirine sarılır, aileler yaşasın, milli takıma seçildik falan diye. Bizim milli takımımızın 20 küsür yıldır yakalayamadığı bir heyecandan sonra şu geniş aday kadroyu açıklarken bile sadece federasyonun internet sitesinden bunu yapıyor olması büyük bir iletişimsizlik, büyük bir düşüncesizliktir bana göre.
0: O dediğim Brezilya'daki videolar insanlar kendileri çekiyor evlerinde.
1: Hayır.
0: Milli takımın açıklanmasını heyecanla.
1: Bir organizasyon yapılıyor, teknik adam çıkıyor, medyayı karşısına alıyor ve ben açıklama yapıyorum diyor. Tamam, peki. Montella olarak
0: niye
1: çıkacaksın.
0: Niye bu heyecan Türkiye'de kadro açıklanırken yaşanmıyor diye soruyorsun.
1: Çünkü şöyle oluyor.
0: Neden
1: ben
0: abi?
1: De diyorum ki
0: neden abi
1: isimleri...
0: insanlar milli takım kadrosu açıklanırken eskisi gibi veya milli takım dönemlerinde eski heyecanı yaşamıyor? Ne oldu abi?
1: Çünkü
0: ne oldu?
1: Çünkü şundan dolayı kaynaklanıyor. İsimler sayıldığında o alınır mı ya milli takıma? Bu mu çağrılır milli takım?
0: Tamam, neden?
1: Bu doldurmuşlar gene Fenerlileri, Galatasaraylıları.
0: Bak yine hiç cümlen Fenerliler. Halbuki en çok giden Galatasaraylı. Bak işte sizin bilinçaltınızda. Sizin bilinçaltınız. Ama
1: şey
0: sen
1: yapmam.
0: Önce Fener dedim bak.
1: Tamam. Sen buradasın.
0: Doldurmuşlar Galatasaray. Abi işiniz gücünüz Fener olmuş. Her şeyin sebebi Fener zannediyorsunuz. Halbuki Fenerbahçe'nin 12 yıldır şampiyonluğu yok. Şampiyon olamamış takıma sürekli hesap soruyorsunuz. Türk futbolundaki sorunları Fenerbahçe üzerinden okuyorsunuz. Ya adam 10+4'ü Ankara'dan çözmeye çalışıyor ya. Ha. Yani bunu Fenerbahçe yapsa medya ayağa kalkar. Medya bunun üstünde tam tersi Galatasaray lehine baskı kuran manşetler atmış. Bunu tartışmıyorsunuz. Biz Fenerbahçeli gazeteciler bunu konuşunca da şöyle yaptınız, böyle yaptınız. Ne istiyorsunuz kardeşim? Hiç mi konuşmayalım ya? Dalyan'dan geri dönmeyelim İstanbul'a. Adam diyor ki bana niye geri döndün diyor. Ya mesaj atmış mesela. Niye geri döndün diyor. Dönmeyeyim abi ben o zaman. Biz konuş. Yakup Çınarlar konuşsun abi. Yakup konuşsun abi. Dün 10+4'ü Fenerbahçe'ye bağlamış programda. Birazdan cevap vereceğim Digi Futbol'da 12 içerik geç ona. Digi Futbol YouTube kanalında. Demiş ama Fenerbahçe'de bu işin kalkmasını isterse kaldırırlar. Ya Fenerbahçe'nin federasyonda ne gücü var? Federasyona sakın ha diyen sensin. İlişkileri askıya aldım diyecek kadar racon kesen sensin. 10+4'ü federasyonda Riva'da değil Ankara'da konuşmaya çalışan, konuşabilen sensin. Fenerbahçe'nin ne gücü var da Fenerbahçe'yi sokuyorsun? Niye Fenerbahçeliler üzerinden okuyorsun? Ne Fenerbahçe'ymiş ya?
1: Bitti mi?
0: Bitti abi.
1: Ay bağırdığında ve aynı zaman nefes almadan konuştuğunda evet haklısın kabul edeceğim mi zannediyorsun?
0: Değil. Etmeyeceğini biliyorum abi.
1: Tamam.
0: Ben sana kabul et diye değil.
1: Ahmet
0: niye önce Fenerbahçe
1: haklısın
0: diyorsun?
1: Devam ediyor mu diyeyim. Tamam öyle devam edeyim. Ben de diyorum ki bak şimdi 6 tane oyuncum vardı zaten. Şimdi gene bakarım. Şimdi sayıyorum kaç tane. Ya milli takımın geniş aday kadrosunda kaleci listesini sayıyorum sana. Altay Bayındır, Manchester United. Olmalı mı? Geniş kadrodan bahsediyorum.
0: Evet.
1: Ersin Destanoğlu, Beşiktaş.
0: Yok. Ya bir başarısı.
1: Mert Günok, Fenerbahçe.
0: Yok.
1: Muhammed Şengezer, Başakşehir.
0: Yok.
1: Uğurcan Çakır, Galatasaray.
0: Mecburen. Mesela Uğurcan çok kötü sezon geçirdi. Çok kötü goller yedi. Ama işte saç offside'den gol atıyorsun Antalya'ya. Olmayan penaltıyla gol atıyorsun. Uğurcan'ın yediği saçma golleri konuşmuyoruz. Ederson Galatasaray'da olsa Ederson yıldız olur.
1: Ben sezonun ismi Uğurcan diyorum.
0: Yok abi.
1: Sokonu'yu kapatıyorum.
0: Yok abi neredeyse. Dünya kadar skandal gol yedi ya Uğurcan Çakır. Ama saçma sapan hakem kararları, diğer oyuncuların Osimhen'in falan farkı.
1: Ederson bunları... Türk olsaydı kaleye geçmeli mi diyecektin yani?
0: Hayır.
1: Bu sezon üzerinde.
0: Başka bir şey dedim. Ederson Galatasaray'da olsaydı.
1: Bu golleri yemezdi diyorsun.
0: Yok bu golleri yine yerdi. Yedi yine.
1: Kırmızı,
0: yedi.
1: Kırmızı kart yemezdi diyorsun.
0: Kırmızı yemezdi. İş ha, oraya gelmezdi.
1: Şey yemezdi.
0: Kendini
1: deyince oradan hemen
0: başka bir gücün içinde hissederdi.
1: Biliyorum.
0: Hakem ona o kadar kafa tutamazdı. Anlatabiliyor muyum? Muslera neler yaptı bu ülkede Muslera? Türkiye'de görmediği kırmızı kartı Young Boys'ta 17 yaşındaki çocuk gol atınca kıçına tekme atınca gördü. O kıçına tekme atmayı Muslera nasıl cesaret etti? Türkiye'deki o kollanmadan cesaret etti. Ama Avrupa'da gösterdiler. Ama Türkiye'de neler yaptı hakemler Muslera? Kalesinden kaç defa çıktı kart görmedi. Ederson bir kere kalesinden çıktı kart gördü mesela değil mi? Şeyde Samiyen'de. İlk sarı kartı mesela. Değil mi? Bunları konuşunca da kızıyorlar abi. Uğurcan sezonun en kötü oyuncularından birisi ya. Ne goller, ne kötü goller yedi ya. Yan toptan yedi. Karşıdan yedi. Hatalı pastan, kendi yaptığı hatalı pastan yedi. Ama Galatasaray modeli, Galatasaray yapısı, gücü ve diğer bölgelerdeki oyuncularının skoru hemen lehe çevirmesi Uğurcan'ı gölgeledi kötü kaleciliğini. İyi yaptığı hareketler öne çıktı. Galatasaray medyası da buna müsait zaten. Biz her şeyi görüyoruz abi. Herkes işlediğini söyleyebilir yani. Her şeyin farkındayız.
1: Defans sayıyorum sana.
0: Say abi.
1: Abdülkerim Bardakçı.
0: Bence sezonun en kötü oyuncularından. Ne toplar kaçırıyor abi. İyice kalınlaşmış, beli dönmüyor ya Abdülkerim'in.
1: Milli takımdaki isimleri sayıyorum
0: abi
1: bu arada.
0: Abdülkerim ne abi? Abdülkerim sahanın ağası dayısı olmuş. Hareketlere bak abi. Hakeme gider yapıyor. Bilmem ne. Eller kollar. Abdülkerim sen sprint atmayı unutmuşsun ya.
1: Tamam. Milli yani. Takıma seçilen oyunculardan eleştirdiğin Abdülkerim'in yanında bir evet. De Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü var.
0: Rezalet.
1: Öyle
0: mesela mi? Rezalet. Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi? İki tane topçu sakatlanıyor. Bir maç oynuyor, o da sakatlanıyor. Üç kere aynısını yaşadık. Dördüncü bir daha oldu bu son maçta. Konya'da. Çağlar'ın milli takımda ne işi var abi?
1: Defans hattımız böyle.
0: Yok da adam yok çünkü. Mesela Adil Demirbağ'ın abi. Adil Demirbağ'ın Ümit Aktağ var mı?
1: Yok.
0: Bunları al abi. Çağlar'ı niye alıyorsun abi? Hadi Abdülkerim'i şampiyon takımdan aldım. Ben beğenmiyorum da.
1: Ama Çağlar'ı milli takımda niye alıyorsun? Abilik yapıyor diye Samet'e
0: ya,
1: kaydım var.
0: Ne abiliği abi ya? Neyin abiliği abi? Neyin abiliği ya milli takımda?
1: Yusuf Akçiçek var El Hilal'den.
0: Hak ediyor çocuk. İyi oyuncu.
1: Eren Elmalı var Galatasaray'dan.
0: Yani Eren'le ilgili başka attı. Şeyler var da söylemek istemiyorum şimdi. Yani Eren Elmalı mesela.
1: Ferdi Kadıoğlu var. Mert Müldür var. Mustafa Eski Ellaç var.
0: Tam bunlar hak ediyor.
1: Ozan Kabak var. Zeki Çelik var.
0: Evet hak ediyorlar.
1: Orta sahada Atakan var. Atakan. Karazor Stuttgart'tan. Demir Ege var Braga'dan. Hakan Çalhanoğlu var Milano'dan. İsmail Yüksek Fenerbahçe'den. Kaan Ayhan Galatasaray'dan.
0: Mesela Kaan Ayhan'da bir şey kalmamış artık mesela. Kaan Ayhan'ın milli takım olayı belki yani abilik modeli falan filan.
1: Sırf Galatasaraylı diye mi seçilmiş?
0: Ya abicim ben öyle bir şeyim. Ben Çağlar için neler dedim ya. Sen var ya büyük manipülatörsün ya. Allah'tan Çağlar'ı şey yaptık.
1: Orkun Kökçü var Beşiktaş'tan. Salih Özcan var Dortmund'dan.
0: Mesela Orkun'u alırım Salih'i almam. Orkun bir cevher. Daha önce de söyledim sana. Orkun bir cevher. Onun etrafına takım kurmanız lazım Beşiktaş'ta. Ama mesela Salih Özcan bitmiş artık. Ne oynuyor mesela? Salih Özcan mesela şu anda Dortmund'dan ayrılsa gideceği takım ne?
1: Beşiktaş.
0: Almaz abi Beşiktaş. Almasın. Salih bitmiş abi. Salih'in gideceği takım Türkiye'de.
1: En son Salih'i kaç kere seyrettin diye
0: baba
1: soracağım.
0: Baba çok kötü oyuncu. İnanılmaz bir düşüş içinde.
1: Benim tarzım değil diye biz. Kötü bir oyuncu diyemezsin. Dortmund seçmiş adamı ya.
0: Baba Dortmund'da son iki senesi rezalet adamın. Ya ben milli takım için konuşuyorum. Ben
1: yollayamıyor değil mi? Yollayamıyor. O kadar koca Dortmund Salih'i yollayamıyor.
0: Doğru yollayamıyor abi.
1: Vay be.
0: Bitiyor herhalde sözleşmesi. Bak bakalım nereye gelir. Salih alan takım şampiyon olamaz abi. Ya Orkun Kökçü'yü alacaksın, yanına Salih'i koyacaksın.
1: Şu Dortmund'da ben bir şekilde bir sene boyunca maçlarına gidip yönetim istifayı öğretmem lazım Dortmund taraftarını. Sarı duvara. Yusuf Sarı milli takıma seçilmiş.
0: Hak ediyor.
1: Başakşehir'den.
0: Çok pırpır bir adam.
1: Yunus Akgün.
0: Galatasaray hak ediyor. Orta sahada da oynasın. Dribblingleri çok güzel.
1: Oğuz Aydın.
0: Yani Oğuz Aydın da hak ediyor diyeyim. Hadi son maçta
1: Kerem Aktürkoğlu.
0: Kerem tabii ki hak ediyor abi. Kerem de hak ediyor.
1: Kenan Yıldız.
0: Tabii ki abi. Önünde saygıyla eğilir ceketimi iliklerim. Kenan'ımız.
1: İrfan Can Kahveci Kasımpaşa.
0: Ya İrfan'ın milli takım performansları özel oluyor. O da hak ediyor.
1: Deniz Gül Porto.
0: Golcümüz yok abi.
1: Can Uzun Frankfurt'tan.
0: Tabii bunlar bizim çocuklarımız, iyi çocuklar.
1: Arda Güler var ve canım aynı benim, zamanda canım benim, Barış Arda'cı, Alper Yılmaz var.
0: Hak ediyor, Barış hak ediyor. Barış
1: Aral hak ediyor. Şimşir var Mijelent'ten.
0: Ben onu Aral'ı hiç izlemedim ya. Nasıl bir topçu o?
1: Yani iyi topçu. Mijelent'in başarısını biliyorsun Midland, sonuçta.
0: Danimarka değil mi? Evet. Midland diye okuyor. Ben Midland'ı da takip etmiyorum abi, ne yapayım yani.
1: Şimdi biliyorsun Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde 1 Haziran'da bir Kuzey Makedonya hazırlık maçımız var. Sonra 6 Haziran ya da 7 Haziran'da da Inter Miami Stadyumunda Amerika'da Venezuela ile karşı karşıya.
0: 1 Haziran hangi gün ya?
1: Pazartesi.
0: Bizim Göksel'e yazayım ya. Bizim Göksel şey Göksel yazıyordu değil mi şeyleri, TSE'de şeylerini?
1: Meri.
0: Yok Göksel yazıyor Göksel. Göksel'in. Göksel'in yazıyor.
1: Bizden Göksel'in yazıyor. Orada
0: kardeşim şey, selam nasılsın? 1 Haziran'daki milli maç Saracoğlu'nda Türkiye Kuzey Makedonya. Beni onun için akredite mailini atar mısın? Seviyorum seni kardeşim, sevgiler.
1: 13 Haziran Cumartesi Avustralya ile maçımız var.
0: 1 Haziran hangi güne geliyor?
1: Pazartesi dedik, onu konuşmuştuk.
0: Tamam. Pazartesi gideriz. Pazartesi. Düğünüm var benim pazartesi. Pazartesiydi. Ablamız canım benim ya. Pazartesi düğünüm var benim.
5: Cuma.

0: Perşembe.
1: Allah Allah.
0: Arkasından da onu söylüyor diyor.
1: Ne oldu, bir sessizlik oldu abi?
0: Sayıyordum ben Paraguay'da ve Amerika'da.
1: Benim kafam halen şeyde, biliyor musun? Şu anda denizde iz tuzunda attığım kulaçlarda. Yani beden burada ama kafa orada, biliyorum. Dönemedim ben daha.
0: Çabuk dönmüş. Baya baya İstanbul demiş ya milli takım.
1: Sen bugün telefon almayacaksın bugün.
0: Ben şey diyeyim ya. Katılır mısın, katılmaz mısın? Ha. Ha, bu arada milli maçları dinledin mi? Böyle
1: çok yaptılar. Hepsi güzel abi.
0: Yapay her zeka olsa da falan diye. Emine.
1: Milli marş olduğu için.
0: Çok onu şey diyeyim ya. Kopyala yapıştır baba, gibi diyeyim. Hepsi aynı değil mi?
1: Abicim zaten Türk popu. Şimdi Türk popuna da sokacağım beni. Türk popu artık bitti abi. O mesela Tarkan bile eski Tarkan şarkılarını yazamıyor. Nazan Öncel'le mi çalışmıyor artık bilmiyorum. Ya da Sezen Aksu mu bitti bilmiyorum. Onlardan aldığı sözlerle kendi ekstrasını koyarak bir şeyler yapıyordu. Mesela bir oluruz yolunda. Hadi gel bütün gönüller coşsun. Bu kupalar sana helal. Al gel de buralar bayram olsun. Arar buluruz izini bilirsin. Zır deliyiz biz. Hem yazında hem kışında. Nerede olsa senin. Şimdi bak ben bunu ezberlemiş.
0: Tabii.
1: Bak 2002'den bahsediyorum.
0: 12 dev adamı engellemiş. Şey ezberlemiş.
1: Oh dev adam, 12 dev adam. Şimdi baba bunların üstüne çıkmak çok zor zaten. Ama yapıyor genç arkadaşlarımız. Ne diyeceksin şimdi yani? Ama yine ben bu Dünya Kupası'nda Tarkan'ı dinleyeceğim. Ama Tarkan da üzerine koyamıyor abi.
0: Ahmet seni dinlerim ederim de bugün hayretle dinliyorum. Fenerbahçe'nin en zor zamanlarında Aykut Kocaman, İsmail Kartal varken sen bile Sergen Yalçın diyebiliyorsun ya. Bu bir düşmanlıktır diye.
1: Bak alaka işte böyle düşündüğün arkadaşımızın adı ne? Adıyla hitap edeyim.
0: Geçtim.
1: Tamam. Keşke bir sevgili şey. Kardeşim. Ama benden büyük sen de beyefendi diyeyim. Benden büyük sen de abi diyeyim. Bu futbolu böyle okuduğumuz zaman sıkıntı yaşarız. Ben Aykut Kocaman düşmanlık ya da İsmail Kartal düşmanlık değil ki, ikisi de olabilir diyorum. Ama benim birinci sıramda İsmail Kartal var. İkinci sıramda Sergen Yalçın var.
0: İşte oynattığı futbol. Aklına bile getirmemen gerekiyor.
1: Sergen'i mi?
0: Evet.
1: Abi niye getirmiyorsun?
0: Şu durumda getirmemen
1: gerekiyor. Ya kardeşim Fatih Terim mi Fenerbahçe hoca olsun diyoruz. Arda Turan mı diyoruz. Sergen Yalçın çocukluğunda Fenerbahçeli adam. Fenerbahçe'ye geldiğinde biz zaten ailecek Fenerbahçeli izleyen adam. Yani işi buradan okuyacaksan. Kaldı ki iyi teknik direktör abi. Hani iyi takımı iyi oynatan bir teknik direktör. Şimdi bak Aziz Başkan'ın şey varmış mesela, çevresine bunu söylemiş. Yani öyle bir takım kuracağız, öyle bir hoca yapacağız ki hücum oynayacağız demiş. Yani Kadıköy'ün ruhuna uygun oyun oynayacağız. Şimdi Sergen Yalçın bunu oynatır, İsmail Hoca oynatır. Aykut Kocaman da oynatır da Aykut Hoca da bir böyle camiaya bir eksi bir enerji de veren bir tarafı var tartışma çıkarması anlamında. Onu konuşuyorum. Yoksa ben Aykut Hoca'ya karşı değilim. Sadece benim 3. sıramda. Yani 3. sıramda 1. sıraya koyamıyorum abi İsmail Kartal varken. Koyamıyorum yani. Ha. Sergen Yalçın da ben kendi fikrimi Doğan abi sorduğu için söylüyorum. Sergen Yalçın olacağı yok yani Fenerbahçe'de şu anda.
0: Öyle. Ben bir fikir vermek istiyorum bir dinleyiciyle beraber. Ben bunu daha önce söylemiştim çünkü. Dedim ki herkes marş yapmaya çalışıyor ya. Şimdi Türkiye'nin önde gelen yeni nesil veya eski isimleriyle beraber, hatırlar mısın? We Are The World şarkısı vardı. Bütün ünlüler, Michael Jackson'ından Tina Turner'ından tut, hani Sting'ine kadar herkes çıkıp beraber söylemiştir. Rod Stewart'lar falan. Bütün dünyanın ünlüleri beraber söyledi. Bizim bir şarkımız var ya, Bir Başkadır Benim Memleketim. Tam böyle türbün şeyidir, nakaratı biliyorsun. Hani lay lay lay lay lay lay lay lay la la lay lay, değil mi mesela o coşkuyu? Hani havasına suyuna kısmından başlarsın. Buna şey gibi, hepimiz kardeşiz mantığıyla gibi, anladın mı? Mahsun'undan Tarkan'ına, Sezen Aksu'sundan Edis'ine, Manifest grubundan bilmem nesine, mesela popülerlerinden iki tane rapçi koyarsın araya. Her şeyi aralara bilmem ne katabilir falan, renklendirebilirsin. O lay lay lay kısmını da üç tane taraftar grubundan alırsın onar kişi. Bir lay lay lay yapar gırtlaktan ciğerden, bitirir. Ne gerek var yenisine falana gelir. He, yenilerine de tabii karşı değiliz. Hiçbir zaman yeniliğe karşı değiliz de. Elinde böyle bir imkan varken, madem 90'lar, eskiler, coverlamalar bilmem neler diyorsun. Yapın abi şunu, biri de akla getirsin ya. Bülent Uygun'u akla getirmiyorsun, Sergen'i getiriyorsun ya, beni kızdırıyorsun demiş.
1: Bülent Uygun değil konuşan benim, hiç kimse konuşmazken.
0: Ben söylemiştim. Hatırlatmıştım.
1: Ama sana. Bülent Uygun teknik direktör değil de, Bülent Hoca da kendini daha çok sportif direktör olarak görüyor. Orada çok başarılı olacağına inanıyor. Bülent Uygun da Aziz Yıldırım'ın ekibinde olacak ama sportif direktör olarak olmasa da başka bir şekilde olacak. Şimdi Aziz Yıldırım'ın bir sportif direktör olacak, bir tane yerli bir futbol danışma kurulu olacak. Oralarda Oğuz Çetinler olacak, Bülent Uygunlar olacak. Modeller, titirler daha belli değil. Modeller, titirler daha belli değil abi.
0: Belli olmaması bir oy kaybı yaşatır mı? başkan adaylarını.
1: Tam tersi, şu anda şöyle düşünüyorlar. Hocamızı yerli olarak açıklasak oy kaybederiz diye düşünüyorlar. Ben de diyorum ki ikiniz birden çıkın, yerliyle çalışacağız deyin. Kimse oy kaybetmesin.
0: Ben Aykut Kocaman diyeyim. Ben İsmail Kartal diyeyim desin diyor.
1: Ya da
0: diyor.
1: Deme. Aykut da deme, İsmail de deme. Seçim bitene kadar. Ama
0: kesinlikle yerliyle
1: çalışacağız. Yerli çalışacağız de böylece eşitlensin. İsteyen de desin sonra, hocanın adını isteyen de açıklasın.
0: Mesela yani. Şu an Sayın Safi dese ki ben şu ismi getiriyorum dese, Aziz Bey Yıldız ismini açıklar mı? Açıklamak zorunda kalır mı? Ben gene de sessizliğimi koruyorum. Ben bir tane yıldız getireceğim öyle böyle. Zaten en büyük iddiası. 10 tane de asker durumu vardı ya.
1: Şimdi şöyle, ben olaya şöyle yaklaşayım abi. Hakan Safi en son konuşmasında da bana bir yıldız yetmez dedi.
0: Yani bir arkadaşım, 4 tane isim var.
1: Artı bak aklında. Bana bir yıldız yetmez dedi. Çıtayı bir yere koydu. Bu da onun için zor bir şey ha. Artık gereğini yapması lazım. Artı bir arkadaşım bana 2 tane oyuncu getirdi. Bunlar beni kesmez dedim dedi. Çıtayı daha da yukarı koydu. Şimdi alacağı oyuncuların sayısı, yıldızların en az 3 olması lazım. Harbi yıldız ve harbi yıldız olması lazım. Yani kendi kendini çok zora soktu Hakan Bey. Yani bunun altını doldurursa da avantajı olur. Ama bu kadar konuşup da ben bunu seçimden sonra açıklayacağım demek de olmaz. Seçimden önce Hakan Bey'in en az 3 tane baba yıldız açıklaması lazım. Çünkü kendisi kriteri, çizgiyi, şey, çıtayı oraya koydu yani.
0: Abi gör be. Abi Allah bana artık akıl fikri versin. Yapay zekaya Guardiola görseli yap Fenerbahçe için dedim. Sonuç ortaya çıktı. Abi şöyle böyle çıkıyor falan diye. Abi gör bunu mutlaka demiş. Guardiola'nın formasının arkasına 1907 yazmışlar. Öyle bir forma mı olur abi? Yapay zeka bile formayı yapamadı diyor.
1: Abi bu yapay zeka işi inanılmaz ilerledi.
0: Conte çok doğru bir çözümdür diye düşünüyor bir dinleyicimiz ama
1: şöyle
0: bir senelik Conte'yi getiremez.
1: Tabii doğru, ama onun da özelliği şu, ilk yılında genelde şampiyon yapıyor. Tabii oynattığı futbolun Aykut Kocaman'dan pek farkı yok ama sonuç alan tarafı daha yüksek, fakat Conte.
0: Aykut Kocaman futbol dediğin nasıl bir futbol? Nasıl bir akıl yerleşmesi var mesela?
1: Dur, Conte'yi mi konuşalım?
0: Aynısı Conte ile Aykut Kocaman futbol dediğin zaten aynısını konuşuyorsun.
1: Tamam, onun o ikinci o başlığı attım, o başlığın son altını spotunu doldururuz.
0: Hadi.
1: Şimdi Conte, aynı zamanda Conte'de şöyle bir şey var Doğan abi. Conte büyük transferler ister. Tottenham'dan niye ayrıldı biliyorsun? Bu kadro bana hitap etmiyor diye ayrıldı Tottenham'dan, Premier Lig takımından. Dolayısıyla Fenerbahçe'de Conte'yi getirdiğin zaman, ki Hakan Safi buna hazır olduğunu söylüyor, çok ona dönük transferler yapman lazım. Conte'nin böyle bir tarafı var. Ha, ilk yılda genelde şampiyon yapar falan filan. Ama yani Conte çalıştığı hiçbir ülkede böyle hakem adaletsizliği, böyle problemler yaşadı mı acaba? Yani İtalya Ligi'nde, İngiltere Ligi'nde bunları hiç yaşadığını düşünmüyorum. Türkiye'de farklı bir şey var abi, Türkiye Ligi'nde. Hakemler çok fazla etki ediyor maça. Yani mesela Antalya'nın küme düşmesine sebep olan Galatasaray maçında. Osimhen'in rakibine vurmasına rağmen kendini yere atıp, Osimhen'in tabanı rakibine vuruyor. Ayağını uzatıyor bilerek. Yere atıp aldığı penaltıyı mesela burada görse Conte ne oluyor der mesela. E dedi işte, Mourinho dedi. Onlardan büyük hoca var mı? Jesus dedi. Sonra Galatasaray tarafından açıklamalar geldi. Bunlar ülkemizi yurt dışına kötü gösteriyorlar falan filan. E şimdi Galatasaray başkanı demedim abi geçen. Engellere rağmen şampiyon olduk diye. Asıl bu Türk futbolu Avrupa'ya kötü göstermek. Şimdi Avrupa'dan bir tane adam, Cefer'in geldi. Aa, Galatasaray başkanı böyle demiş. Türkiye'de Galatasaray'ı engelliyorlar mı? Koskoca Galatasaray başkanı söylemiş. Demek engelliyorlar. Engellemeye rağmen şampiyon. Aa, Türkiye'de böyle bir şey mi vardır? İşte bu aslında Türkiye'yi kötü göstermek. Ama Galatasaray iletişimi diğer tarafı lehine güzel yorumlayıp verdiği için, Fenerbahçe, Beşiktaş iletişimleri buralara çalışmadığı için, aynı şeyleri cevaplamadığı için yönetimler de Galatasaray'ın söyledikleri havada kalıyor abi. Ama sen öbür taraftan, senin hocan ya da yöneticin bir şey dediğinde Galatasaray iletişimi, Galatasaray başkanı, yöneticileri onu inanılmaz bir şekilde memleketle seni karşı karşıya getirecek şekilde bir iletişim algı olayına çevirebiliyorlar. Ha, biz de bunları konuştuğumuz için, bunları böyle tespit ettiğimiz için bizi sevmiyorlar yani. Galatasaray engellere rağmen şampiyon oldu ne demek ya? Bu ülkede UEFA finali oynanıyor abi. Cefer'in demez mi Galatasaray engelliyor musunuz diye? E bu işte Türk futbolunu Avrupa'ya kötü göstermek. Ama onlar söylüyor, yok efendim Jesus böyle dedi, Mourinho böyle dedi, Avrupa'ya kötü gösteriyor bize. Sen de kötü gösteriyorsun. Engellenen takım 4 sene üst üste şampiyon olur mu? Engellere rağmen olduk. Olamazsın kardeşim önüne engel koysalar. Kendinizi öyle kandırıyorsunuz. Kimse sizinle, kimsenin sizi engellediği falan yok yani. Engellemek isteyen adam Muslera'nın penaltısını verir mi? Osimhen'in. Yine mesela Galatasaray'ın attığı gol. Osimhen orada pasiften aktife geçiyor. 5 saniye incelemediler. 5 saniye anında santra yaptırdılar mesela. Çağdaş Altay anında santra yaptırdı. O gol ofsayt mesela. Böyle mi engelleniyorsunuz abi? En azından engellenmedik. Normal hakkımıza şampiyon olduk deyin. Engellere rağmen olduk demeyin. Türk futbolunu da Avrupa'ya böyle kötü göstermeyin.
0: Bitti mi?
1: Bitti abi.
0: Peki bu birlik ve beraberlik yeni başarılar getirecektir diyor Sayın Özbek. Kalamış tesislerinde düzenlenen 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliğinde konuşmuş. Altına da işte bu birliktelik Fenerbahçe'de büyük işlere imza atabilir. Fenerbahçe'de sürpriz imza, Acıbadem Sağlık Grubu ile sponsorluk anlaşması, Mehmet Ali Aydınlar ve Saadettin Saran yan yana geldi diye. İşte birlik beraberlik mesajları da onu hayata geçirmek ve sonrasında az önce bahsettiğimiz konular aslında sezonun özeti. Sen sezonun özeti ne biliyor musun? Zeki Murat Gölen'in Eyüp maçından sonra yapmış olduğu açıklama. Tam bir sezonun özetiydi. Öne geçtik ve yine koruyamadık. Eyüp maçıyla. Sen devam et diyor. Bak böyle devam ediyor. Ne okuyorsun? Şu mesajları
1: haberler okusam. Haberler var abi, haberler var. Oku abi mesajları dinleyelim. Ben bayağı konuştum ya.
0: Telefon bile alabilirim hala. Niye almıyorsun diye başladı insanlar telefona. Birazdan. Islık çalma bari, konuşuyor mu orada, yapıyorsun.
1: Duyuluyor mu?
0: Duyuluyor mu ne demek ya?
1: Ya dilime bir şarkı yapıştı.
0: Söyle. Na, ama na, Kandıralı na, Ferdi gibi değil diye.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Yolda gelirken otobanda sürekli onu dinledim. Karadeniz şarkısı var ya. Ne o şarkı?
0: Ne bilmiyorum ama
1: na, bak na, şöyle söyleyeyim, bak şöyle. Birisi yazar hemen. Dere akayı dere.
0: He.
1: Gibi. Bak o şu, bak o kelimeyi hatırladım bir tek. Dere akayı dere. Na na na na na na na na na na na na. Sırtındaki semerin ben olayım hamali.
0: Bak dere akayı dere, iki, sırtındaki iki semerin, ucu bir yere.
1: Sırtındaki semerin ben olayım hamali yazsana.
0: O değil o. Sırtındaki semerim ben olayım.
1: Aa, ben uydurdum hamali, o zaman şimdi. İki Karadeniz şarkısını mix yaptım.
0: Ben olayım ha. Yuh.
1: Ha ne, hangi şarkıydı o ya? Dün onu dinliyordum.
0: Kar beyazdır beyazdır, bana yaptığın nazdur da, bana yaptığın nazdur, bakışlarından belli vallahi bu kız Lazdur.
1: Yok o değil
0: şarkısı
1: ya.
0: Şarkısı mı?
1: Dere akayı dere.
0: Na, ha, bir dakika ya, o Nurcan'ınmış ya, o değil.
1: Na, na. Şimdi bak birisi yazar oraya bak. Mesajları yazarlar.
0: Dere akayı dere, iki ucu bir yere değil mi ya?
1: Yok o dere akayı dere onun adı değil ya, içinde bir cümle, onu hatırladım, adı başka.
0: Ha dere ya, dere, Karadeniz şarkısında dere akayı dere olmasa ben şu, adımı değiştiririm zaten bir şarkıda dere akayı.
1: Ya kimse hatırlamadı mı ya? Bak ezgisini söylüyorum ya. Ne?

0: Ya bir şey söyleyeyim, tamam Allah aşkına şey oldu ya.
1: Hadi ver abi şarkıyı. Ben sana zaman yaratıyorum ya. Na na na na na na na. Abi dilime bazen böyle diline yapışır ya. Bir ay söylersin mesela.
2: Salih Yılmaz, Şelale.
1: Ver abi, ver müziği.
2: Bir de bakayım.
1: Ver abi müziği.
2: Bu mu acaba? Dere akan yedere. Na na na na na na. Bu mu?
1: Allah be. Ver biraz memleket hatırlayalım ya. Ver abi. Tam otoban şarkısı. Saruhanlı Susurluk arası bunu dinledim abi.

0: Şarkıyı söyleyen kardeşimiz Salih Yılmaz'mış, Şelale şarkısı.
1: Salih kardeşimize evet, buradan selam ağzına olsun. Aldı götürdü bizi.
0: Teşekkür ediyoruz toparladığı için. Şarkının hakkını verdiği
1: Şelale
0: için Salih'e.
1: Şelale diyenlere de yazanlara da teşekkürler buradan.
0: Teşekkür ediyoruz. Su sorunumuzu
1: dilime o takıldı
0: çözdüm
1: ya.
0: Evet, böyle de bir şey varmış.
1: Güzel oldu bak.
0: Yaşadık.
1: Rahatlattık diyoruz insanları. Hani ben genelde insanları strese sokuyorum ya.
0: Ne biçim program, ben gidiyorum buradan.
1: Bir oradan konuşuyorlar, bir buradan konuşuyorlar. Ama radyo böyle, ben radyoyu seviyorum ya. Radyo böyle bir şey işte. Radyo olup götürüyor insan abi. Radyonun başka bir kıymeti var. Keşke Fener Radyo'yu kapatmasaydın Sayın Başkan. Ben dinliyordum biliyor musun arabamda?
0: Senin rahatsız olduğunu artık kesinlikle raporu yazıyorum arkadaşlar. Açıklıyorum, raporu yazıyorum. Bu adamı rahatsız diye yazıyorum.
1: Kapattılar ya.
0: Tedaviye de cevap vermiyor. Hani öyle de bir özellik.
1: Ya radyocu başkan radyoyu kapattı ya. Saadettin Saran, Sayın Saadettin Saran. Yani. İnanın, ben dinliyordum biliyor musun? Açıyordum Fener Radyo'yu. Dinliyordum abi. Yani hoşuma gidiyordu.
0: Evet.
1: Bitirdik mi programı?
0: Söyleyecek bir şey yok ya.
1: Bir şey söyleyeyim abi.
0: Telefon bak, alacağız daha dedin ya.
1: Eyvah eyvah eyvah.
0: İstiyorsan. Eyvah eyvah diyorsun ya.
1: Al al al al.
0: Akşama Giresun'a gidiyorum, Giresun'a demiş.
1: O yolun açık olsun kardeşim. Dere aka. Çakallı menemeninin özelliği nedir biliyor musun?
0: Soğanlı, neden? Soğansız oluşu.
1: O değil, alakası yok. Ya nasıl o kıvam oluyor? Bir, yumurtanın sadece sarısını koyarlar. Hı. İki, kaşar atarlar.
0: Hı, kaşarlı oluşuyor.
1: Bir de gerçekten bunu hani hızlı yapmayayım, güzel yapayım, hakkını vereyim diyen menemenciler o domatesi közün içinde bekletip öyle ısıtıp sulandırıp kabuğunu alıp ezerler. Diğerleri direkt
0: rendeleme bilmem.
1: Rendeler, kabuğunu soyar ama yine rendeler falan filan yani.
0: Domatesle kabuk olmalı arkada mıdır menemende?
1: Olur mu abi, sen deli misin ya, kabuk mabuk.
0: Hızlı hızlı yapacaksın, bir anda şey yapacaksın, o kadar
1: özel. Ya beni şimdi domates kabuğuyla da kavga ettirme abi.
0: Tabii canım, oraya bile tak ya.
1: Çakallı'dan geçerken menemen ye kardeşim, bizi hatırla. Yalnız orada kazıkçı bir iki yer var, sakın girme. O böyle büyük bir tane marka koymuş adam. Şimdi bir şey ismini vermeyeyim. Acayip kazıkçı. Daha böyle küçük, daha böyle esnaf işi. Bak mesela ben Çin'den iniyorum abi. Sana bir yemek hikayesi anlatayım. He. Şimdi biliyorsun Muğla İstanbul arasında en büyük problem bir Sakar geçididir. Ama onun manzarası var. Çekilir Sakar geçidi. Akyaka'ya, Gökova'ya inerken. Bir de şeydir. Çin'e şeyleri, virajları. Onları geçtikten sonra problem yok Allah'ın izniyle. Çin'e de ne yersin? Çöp şiş yersin, köfte yersin değil mi?
0: Evet.
1: Şunu fark ettim abi. O isim yine vermeyeyim. Çin'in şehrin dışında kalan yol üstündeki yerlerde artık yemiyorum. Niye biliyor musun?
0: Şişçilerde.
1: Ha, niye yemiyorum biliyor musun abi? Şimdi bak, sen Çin'e de otursan, her gün gittiğin çöp şişçi bozuk yapsa, ve ada sen de Çin'e de oturuyorsun, yapan da orada oturuyor, yüz yüze gelirsin adama laf sokmaz mısın, bu nasıl çöp şiş diye. Dolayısıyla Çinlilerin yediği şehrin içindeki şişçiler daha güzel abi, mecbur. Her gün yüz yüze, kahvede birlikte okey oynuyorlar, çay içiyorlar. Yani ulan Hasan bu nasıl çöp şiş, dün yedik taş gibiydi der adam sana. O yüzden artık şehrin içinde yiyorum abi. Mesela
0: Nazilli'den şeye doğru geçerken, Denizli'ye doğru giderken.
1: Yok orası değil.
0: Aydın tarafında.
1: Yatağını geçti.
0: Yatağını evet.
1: Geliyoruz İstanbul'a geliyoruz. Yatağından o sonra Çin'e var. Istiyorum.
0: Tamam.
1: Çin'in içinde yiyorsun mesela ya da girişinde. Aynısını şeyde de yaşıyorum abi ben mesela. Mesela Giresun'a gidiyorsun ya. Bolu'dan geçiyorsun. Orada bir şeyler yemek istiyorsun. Yeme abi. Çık abi otobandan. Çık abi otobandan. Önceden de iştahlet adam bak. Daha böyle normal biraz hafif mesela atıyorum Gerede'ye gir. Gerede'ye bilmem ne diye böyle. Orada ye abi. Çünkü yol üstündeki tesislerde abi inanılmaz kötü yemekler var. Yani halkın, oranın yerleşik halkının yediği yerden yiyeceksin. Mümkünse esnaf lokantalarından yiyeceksin abi. Böyle de bir yol hikayesi yapalım.
0: Ben sana yemekle ilgili bir
1: söyle abi,
0: şey yapayım, öneride bulunayım. Esnaf lokantası falan dediğin şeylerden bir tanesi, klasik kamyoncuların durduğu yerde duracaksın.
1: Yok, kamyoncuların durduğu yerde durmuyorum abi.
0: Yani karambardan bahsediyorum.
1: Karambara gidiyoruz abi, o kadar da, o alanda diyor abi, o kadar da.
0: Olay şundan kaynaklanıyor. Eğer o kamyoncuyu kaybedersen o dükkanın iş yapma olasılığı yoktur zaten.
1: Tabi tabi.
0: O yüzden orada damak tadı olur. Kamyoncu en iyi şey gurmelerden biridir. Diğer taraftan bir de otosanayilerde bir esnaf lokantası açıyorsan,
1: of,
0: anladın mı?
1: Çok güzeldir orada.
0: Oranın tadı
1: başka,
0: şehrin göbeğindeki en iyi restorandan daha iyidir.
1: Tabii
0: mantığını tabii biraz ön plana çıkartmak lazım.
1: Tabi öyle.
0: Bak mesela MasterChef'te tanınan bütün çocuklar hep otosanayilerde dükkan açtılar.
1: Ha.
0: İşin mantığı o çünkü.

0: Allah Allah, niye?
1: Evet. Çünkü oranın esnafı seni beğendiği an sahiplenir, tutar.
0: Aa, doğru. Esnaf ağzın tadını bilir.
1: Esnaf kültürdür abi. Esnafı kaybettiğin an sen de kaybedersin.
0: Evet abi.
1: Ben mesela gerçekten hani çok giderim Atatürk Otosanayi'ye Maslak tarafında. Hani kilo alırsın. Ben sana söyleyeyim yani. Öyle aa bu da mı var, bu da mı var diye. İnanılmaz yani. Bu arada döner de en güzel yapıldığı yerde Trabzon'dur mesela, enteresan.
0: Aa.
1: Evet. Öyle Bursa, İskender bilmem ne falan ayrı konu da. Döner hani Trabzon'un da ayrıdır. Bunu Melih Şendil de kabul etmiştir yani.
0: Döneriz
1: o kadar
0: Trabzon.
1: Yer Trabzon'un der. Ben de aynısını söylemiştim. Ya. Vay sen ağzın tadını biliyorsun'a döndü. Tabii burada güzellik göreceli bir kavram. Kimine göre o beğenmeyebilirsin de. Ben şunu çok duymuşumdur. Bu kadar sıra bekledik, bunu mu yedik falan şeyini bilirim yani. Ama hakkını da vermek lazım yani, ayrı bir konu. Onu da beğenen var sonuçta. Evet şey ne yapıyorum? Reklama gidiyorum. Bir reklam sadece. Sonra telefon hattını açıyorum. Dinleyicilerle buluşuyoruz. Ayrılmayın, az sonra geliyoruz.
2: Ahmet Onanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le soru cevap devam ediyor.
1: Devam ediyoruz. 0212-273-1010 telefon numaramız. Ahmet Konanç'la beraber gündemi değerlendirdik. Hem yaşananları, ligin tescilinin, aynı zamanda itirazlarının, bu konuda görüşlerin kimi zaman bu tarafa bir, kimi zaman bu tarafa kaymasıyla hala ısı çalıyor adam arkadan, ben konuşurken fıs diye ya. Ondan sonra bir taraftan da İstanbul'da bir final var. Güzel bir final olsun, İstanbul kadar güzel olsun diyebileceğimiz bir Freiburg Aston Villa finali var. Tabii Emery'nin kupada 5. zaferini alırken Schuster de Freiburg'la tarihe geçmek istiyor. Bugün bu mücadelenin yansımalarını göreceğiz. Maç saat 22'de başlayacak. İnönü Stadı'nda oynanacak. Freiburg Aston Villa maçı TRT 1'den naklen yayınlanacak. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Yağmur kaçta beklenmiyor maç? Belki ama 22'de.
0: Oo.
1: Akşam. Güzel bir son olsun, iyi bir final olsun. Gerçi İngiliz takımlarını İstanbul hep yaramıştır ya. Biraz öyle genelleme yapınca bugün bir farklılık olsun.
0: Ya Aston Villa alır götürür ya.
1: Öyle bir gibi gözüküyor ama Freiburg'da buralara gelirken de boşuna ya, gelmedi yani. De, sonuçta finalden bahsediyoruz.
0: Seyir zevkini de Aston Villa'nın vereceğini düşünüyorum. İngiliz takım abi. Direkt oynar yani.
1: Beşinci kez final yapılıyor İstanbul'da. Az önce bahsettiğimiz konu. İşte Liverpool Milan maçını hatırlarsan 2004-2005'te
0: tamam,
1: Şampiyonlar
0: İnter
1: Ligi'nde
0: var, Olimpiyat'ta yine
1: Shakhtar Werder Bremen maçı vardı hatırlarsın.
0: Kadıköy'de.
1: Ardından Süper Kupa maçı, Liverpool Chelsea maçı İnönü'de ilk bahsettiğimiz maçtı.
0: Üç.
1: Yine bir Şampiyonlar Napoli Ligi İnter maçı vardı. Manchester City Inter.
0: City Inter'di. 4. Bir de bu 5.
1: Bir de Avrupa Ligi'nde Aston Villa Freiburg maçıyla da.
0: Galatasaray Stadı'nda hiç olmamış bunlardan hiçbirisi.
1: Hangisi?
0: Bu finallerin hiçbiri Galatasaray Stadı'nda olmamış mı?
1: Olmadı hiç.
0: Allah Allah. Galatasaray yakında açıklama yapabilir. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. UEFA ile ilişkiler askıya aldık. Yapamaz. Orada otorite var.
1: Peki.
0: Hacı Osmanoğlu'nu önemsemiyorlar.
1: Şeyi biliyor musun? Hull City'nin için düne kadar enteresan sayılabilecek bir bekleyiş de vardı ya.
0: Ne oldu şimdi o maç?
1: Southampton'lı birinin Middlesbrough antrenmanında yapılan bir çekimle beraber bir itiraz oldu, biliyorsun değil mi?
0: Evet, gizli casus yollamışlar.
1: Casusluk bilmem ne falan durumuyla ilgili olarak. Valla hani şu temenniyi tabii ki bekliyoruz. Hull City Premier Lig'de falan diye. Bilmiyorum hani öyle bir beklentiye girenler var mı yok mu da. Ben mesela isterim. Benim böyle bir başarıyı elde etmiş olması. Enteresan bir konu olur çünkü, bir de bu konuyla alakalı yorumlar. ya işte gördün mü işte bu adamın kıymetini bilemem. Hemen oraya döner mesela, Acun Ilıcalı'nın da hakkını veremedik bilmem ne falan diye düşünür müsün?
0: Tabii ki.
1: Açıklamayı da yapmıştı. Ben dışarıdan çok fazla tepkinin olduğunu düşünüyordum ama Fenerbahçe'nin için maalesef daha karışık,
0: daha karışık
1: diye.
0: Doğru söylüyorum.
1: Öyle bir açıklaması vardı. Peki 0212 273 10 10 bana şu

0: telefonmuş. Hangi telefonmuş onu da söyleyelim. 9152'ymiş.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Merhabalar, hoş geldiniz, buyursunlar.
1: Ahmet abi, ben YouTube'dan da takip ediyorum. YouTube yayınlarından gerek kendi sayfa kanalında gerek diğer kanallarda çok severek takip ediyorum gerçekten. Sağ yayınlar abi. Başarılarına devamını diliyorum.
2: Sağ ol abim.
1: Ben de Orduluyum.
2: Oo, süper.
1: Çakalın benim eliyle alakalı kısacık bir anım var. Onu müsaade ederseniz bir 30 saniye paylaşmak istiyorum öncelikle.
2: Olur abi.
1: Geçen yıl kuzenimin düğünü için Ordu'ya gittim memlekete. Orada geçerken de hanımla uğradık, işte menemen yedik orada, söyleme sahip olmasın. Sonra eniştemler de aynı şekilde, onlar da uğramışlar. Sonra işte dediler, nerede yediniz? İşte
2: isim verme.
1: Önünde bir mahsur var mı acaba?
2: İsim verme.
1: İşte ilk bir mekanda yemişler. Ha. Sonra dediler ya, şimdi o da ismin aslında bir ana, isimle alakalı bir anı. Dediler işte şunun yerinde yedik biz. Ya diyorum, benim diyorum işte dayımın diyorum öyle bir mekanı yok. Yok diyor, dayının yeri dediler hani bana. He. Ben dedim ya diyorum, dayım diyorum öyle bir yer açsa benim de haberim olurdu yani. Benim diyorum öyle bir şeyden haberim yok. Dayım adı dayının yeri. Menemez açsın falan diyorum hani. Sonra dediler yok, yerin ismi hani dayının yeri diye söylediler. Orada yemişler. Böyle bir kısa bir anekdotum vardı.
2: Canım benim, afiyet olsun. Eyvallah, vardı. Sağ olasın.
1: Şimdi şöyle bir Fenerbahçe ile alakalı kısaca bir düşüncemi paylaşmak istiyorum. Abi ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de başarılı olacağına inanmıyorum hiçbir zaman. Yani Fenerbahçe'nin o teknik direktör olacak potansiyelde biri olduğuna inanmıyorum. Bence Fenerbahçe'de başarılı olacak isim Aykut Kocaman'dır. Yerli statüden bahsediyorum. Ayabancı olursa o ayrı tabii ki. Ama benim gönlümde yatan isim Aykut Kocaman'dır. Teşekkür ediyorum bana vakit ayırdığınız için.
2: Sağ ol güzel kardeşim. Selamlar.
0: Peki, biz teşekkür ediyoruz. Sağ olasın kardeşim. Ondan sonra devam edelim telefonlara. 35-47, sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
3: Ömrüm, günaydın abicim.
0: Kardeşim, buyursun.
3: Alo.
0: Buyur, dinliyoruz. Hoş geldin.
3: Hoş bulduk abi. Ahmet Bey'e de hayırlı yayınlar diliyorum. Muhabbetiniz bol olsun abi. Sadece bir konuya katılmıyorum abi.
2: Abi bir dakika.
3: Dönerin
2: iyisi. Sen beyefendi.
0: Yok.
2: Ömrüm diye açtı ya.
0: Daha 10 dakika geçti.
2: Evet. Ömrüm diye açtı. Bu, abi hayırdır ya, ben Doğan Öncel'le bir kapı komşuluğu falan var zannettim. Şey kaçırmayalım burayı yani.
0: Korsan yayın dinliyormuş gibi. Niye geç geliyor sana da? Oğlum,
2: hayır, ben önce konuştuk ondan sonra. Senin cevap vermeni bekledim. Arkadaşın olduğunu zannettim. Ömrüm diye aradı.
0: Kardeşim diye devam ettim ben.
2: Ömrüm benim ne demek ya?
0: İçinle arandaki samimiyet böyle.
2: Ha, tamam o zaman abi, eyvallah. Kanalındaki
0: izleyicini tamam bilemem diyor.
2: Ne bileyim abi. Ömrüm. Ne oluyor abi? Baba hayırdır ya. Bu nasıl bir telefona
3: Doğan
2: giriş abi?
0: Ya bunu yeni fark etmiş olman da beni üzdü şu an. Kıskanıyor tabii ki. Ne diyorsun?
2: Tamam abi, ev ne kıskanıyor? Zaten bana ömrüm deme abi. Doğan abi diyebilirsin, tamam.
0: Benim öyle ömrümü verebileceğim çok güzel dostlarım var. Merak etme onları.
2: Tanımıyorsun adam abi. Tanımadın adam sana ömrüm diyor.
0: Bazen en iyi dostluklar tanımadan önce başlar.
2: Ya bırak abi, bu kadar başlar, çevirme öyle. Ya. Bırak abi ya. Buyur abicim. Buyur.
4: Vallahi konuşmuyoruz ya. Ahmet Konanç abi, sen otobüs şoförlerini iyi tanırsın. Ali Sami'ye stadına giremeyenler ama.
0: Bağır bağır. Şoförüm. Şoförüm. Şoförüm diye bağır.
4: Şoförüm ya. Yani sürücü kursunu açtın mı abi? Sürücü kursu açtın mı?
2: Açacağız, açacağız, açacağız. Yani Ali Samiyen'deki o virajı geçebilmeleri
0: tabii
2: için.
0: Tabii ilk açıktan alması lazım orada. Stres yapıyor, heyecan yaptırıyor çünkü orada oyuncuyu.
4: Doğan abi, Ahmet abiye bir şey söyleyebilir miyim?
0: Yani
4: helal olsun, kendisi çok iyi bir gazeteci. Ortaya bir laf atıyor abi, ondan sonra patlayıp gidiyor abi. Yalnız abi, bir konuda size katılmıyorum abi. Yayınımız başladı başlayalım, dinliyorum. Bir konuda katılmıyorum abi. Dönerin iyisi Ankara'da yener, Hacı Bayram'da yener abi.
0: O da vardı. Doğru söylüyorsun. Katılırım. Dönerde Hacı Bayram diyor. Peki. Teşekkür ettik. Sağ olasın. İsim vermeyelim abi. Tamam, şey anlamında söylüyorum. Semt olarak diye düşündüm. Hacı Bayram'a gidelim
4: abi. Orada dönerciler var abi. En kral döner orada olur. Ya, kimini... Bir de biraz daha ileri gidin. Sivas'a kadar gidin. Sivas'ta da mis döner var abi. Mis döner.
2: Tamam, ya sen bütün markaları ver. Marka verme tamam, babacığım. Marka verme.
0: Eyvallah, sağ olasın.
2: Hadi bakalım. Hadi.
0: Yani sonuçta kimine göre dersin ki İstanbul'da Kabacık'ta yenir. Öbür arkadaşı, tarafta başka bir yerde yenir.
2: Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Arkadaşı ilk otobüs durağında indirelim. Ağzına sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Peki. Renk kattın. Sağ ol.

0: Ne? Var mı başka?
1: Ne demek var mı başka? Şu an şey yapamıyorum. Karar veremedim. Hani şu bu muydu? Bu ışık denk.
0: Bak az önce Cihan kafayı uzattı. Banlanmış Cihan. Şey engellenmiş Cihan.
2: 26-38 günaydın.
3: Günaydın, kolay gelsin.
0: Banlanmış Cihan.
3: Kemal Barış.
2: Merhaba Kemal Bey. Bu arada telefona biraz daha yakın olursan sevinirim. Çok fazla seyir halindesin. Yol sesi geliyor.
3: Evet, doğru söylüyorsun. Biraz da yağmur var.
2: Öyle mi? Ne taraftasın ki?
3: Ondan o bilgiyi de verelim. Ataşehir'de.
2: Ataşehir yağmur var.
0: Aa, yağmur mu yağıyor? Ya. Zaten 3-4 gün yağmur var memlekette. Evet. Dikkatli olun abi.
2: Peki.
3: Benim öncelikle sizlere teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için. Ben bir Beşiktaş taraftarı olarak yıllardır 55 yaşındayım. Eskiden tribünlere giden bir arkadaştım. Yani o Fenerbahçe tribünlerini ben makasla kesip maratonda maç seyretmişiz tabii Beşiktaşlı olarak. Ama maalesef son şu 20 yıldır ne olduysa Galatasaraylılar her şeyi yapıyor ama biz çok temiz izliyorlar. Yorumcuları bile bağırarak konuşuyorlar. Her şeyde hakları yenildiklerini söylüyorlar ama gelenekte hak yediklerini görüyorum ben. Bu ne zaman dur denilecek bunu bilmiyorum ben.
0: Evet.
2: Peki. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. İşte senin de yorumların için.
0: Duygular bunlar abi kamuoyunda. Bunu anlatıyorum abi. Teşekkürler abi, sağ ol.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Saygılar. Kolay gelsin. Eyvallah. Sağ olun size de. 80-44. Sana da günaydın. Mutlu sabahlar.
4: Alo.
2: Merhaba, günaydın.
4: Hayırlı yayınlar.
2: Sağ olun.
4: Ahmet Konaş, Galatasaray taraftarıyım. Çok iyi bir Galatasaray taraftarıyım. Senin hayranınım. Kızdırdım sana. Sebebinin de Galatasaray'ın altında ezilmeniz olmasıdır. Ve bugünkü konu neymiş? Galatasaray'ın stadında Avrupa Kupası maçı oynanmamış. Biz Avrupa Kupası final maçını 25 sene önce oynadık kardeşim, hatırlamıyor musunuz?
0: Çeyrek asır olmuş, çeyrek asır olmuş. Sen hatırlıyor musun?
2: Yok.
0: Ya nereden deri? Kıbrıs'tan mı arıyorsun?
2: Yok, seni seviyorum. Hayır, Galatasaray taraftarıyım İstanbul'da. Aa. Seni seviyorum çünkü sen gerçekten beni çok mutlu ediyorsun, güldürüyorsun diyorsun.
0: E baba 25 yıl olmuş ya. 25 yıl olmuş ya.
4: Yok. İspanya'da en iyisi bu. Bir gün çıkın yapın.
2: Evet.
0: İşte yürürken Fenerbahçe çeyrek final, yarı finaller Avrupa'da yapmaya başlarken 3 Temmuz'u yaptılar işte.
4: Bu sene Tedesco'yu da siz yediniz. Sebebi de şudur.
0: Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor?
2: Bir şey söyleyeceğim sana. Bak konuşurken üstüne niye konuşuyorsun?
0: Bak Galatasaraylılar Tedesco'ya nasıl sahip çıkıyor? Medyası da Yakup Çınar Tedesco'ya sahip çıktı. Beyefendi adınız ne? Yusuf Bey de Tedesco'ya sahip çıkıyor. Sizin
4: Kahvetçiyim, böyle olmuyor.
0: Olur.
4: Tedesco'nun Fenerbahçe'nin başına gelmesi yoktu. Bunu en baştan net söyleyelim. Ama Tedesco'nun şurada bir hatası oldu. Kadıköy'deki Galatasaray Fenerbahçe maçında hasbelkader Arda'nın bir hatasından attığınız golle çılgınlar gibi sevindiğiniz için Tedesco beraberliği başarı zannetti. O yüzden Kadıköy'de 8-10 beraberlik aldı.
0: Hasbelkader gol nasıl oluyor mesela? Hasbelkader gol?
2: Öyle işte.
0: Arda hangi Arda? Bizde Arda yok ki.
2: Güler mi?
4: Takım şampiyon olamaz.
0: Arda Güler'le oynamadı ki Tedesco. 20...
2: Montella oynadı. Cessus oynadı.
4: Yapıydı, kapıyı tutmadık. Helal olsun, adamları izliyor bizi dedik, geçtik.
0: Vallahi artık işte helal olsun deyip geçmediniz. Ortalığı her seferinde en ufak bir olayda puan kaybında birbirine sokan bir kulüp Galatasaray. Abi nasıl yenildik? Mesela Konyaspor maçı bitti. Konyaspor tebrik ederiz diye bir kere söyledi Okan Buruk. 10 kere maçın hakemini konuştu. Bilmem neyi konuştu. Yani nasıl tebrik edip geçiyoruz diyorsunuz? İşte tebrik edip geçmiyorsunuz yani. Eyvallah, teşekkürler. Saygılar, sevgiler. Başka alalım abi. Zaten sesi kesik kesik geliyor.
2: Peki, yok saygısı değil.
0: Yok sesin çok kötü olsun. Geliyor abicim, duyduk. Duyduk yani. Fanatizm yapmaya gerek. Sesin de kötü geliyor. Toparlamaya çalıştım. Sana cevap vermemden mutsuzluk duyuyorsan arama. Tamam, ben cevap vermiyorum abi. Sadece dinleyelim.
2: Ya, bir kişiye kızıp da her anında fevri davranma.
0: Yok tamam, cevap fevri vermeyeceğim. Kapattıktan sonra cevap
2: domatesin
0: vereceğim.
2: Domatesin kabuğuyla kavga eden adam. Her şeyle kavga etmek zorunda değilsin yani. Alo. Ya alo diyorum da ne, kime alo? 11.35.
5: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Merhabalar, buyursunlar. Bak net ses geliyor. Kesik kesik de gelmiyor. Hadi.
5: İstanbul'dan Emin Kaya ben. Fenerbahçe taraftarı ve kongre üyesiyim.
0: Hoş geldiniz Ümit Bey.
5: Öncelikle hoş bulduk. Teşekkür ederim bu güzel yayın için. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Ya şöyle bir kafama takılan bir mesele var. Ben hani Aytut Kocaman gelsin, İsmail Kartal gelsin, o gelsin, o gelsin noktasında değilim. Ona yöneticilerimiz bir şekilde karar vereceklerdir ama Aykut Kocaman'a olan bu tepkiyi anlamış değilim. Aykut Kocaman dediğimiz insan Fenerbahçe'de yıllarca futbol oynamış, gol krallıkları yaşamış bir insan. En zor dönemlerinde kamuoyunda Fenerbahçe'ye sahip çıkmış bir insan. Fenerbahçe'nin 30 yıl, 20 küsur yıl alamadığı Türkiye Kupası'nı 2 yıl üst üste almış bir insan. Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir insan. Hangi sezonda hatırlamıyorum, sanırım UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final oynadığımız sezondu. O sezonu oynanabilecek 61 maçın 60'ını oynamış bir insan. Bakın sadece UEFA Kupası finali kaldı. 61 maçın 60'ını oynadı Fenerbahçe o sezon. Yani defansif oynatıyor diye eleştirilen Aykut Kocaman'ın, yine hangi sezon olduğunu hatırlamıyorum ama ligin en çok gol atan birinci veya ikinci takımı olduğunu hatırlıyorum Fenerbahçe'nin. İnsanların bu konudaki ön yargılarını, sebebini çok merak ediyorum gerçekten. Bana vakit ayırdığınız için teşekkür ederim.
0: Son bir soru sorayım Ümit Bey. Çok teşekkür ediyorum. Bence de büyük, yani aşırı tepkide büyük haksızlık yapılıyor. Ben öyle bir tepki göstermiyorum. Böyle tepki gösterenleri ben de anlamıyorum diye geçen bir tweet attım mesela. Ben sadece İsmail Kartal önünde görüyorum. Ama Aykut Kocaman'a tepkilerin boyutu itibariyle haksızlık yapıldığını ben de sizin gibi düşünüyorum. Ümit Bey, kongreyesisin. Kongreye gidecek misin?
5: Tabii ki, tabii
0: tamam.
5: ki.
0: Tamam. Oyunu açıklamak ister misin? İstiyor
5: oyunu
0: musun?
5: Açıklardım ama şu anda beklemediğim Ahmet Bey.
2: Peki ne etkiler? Yani... Mesela şu an ben çok merak ediyorum. Bir kongreyi yakalamışken şunu sormak istiyorum. Şu anki başkan adaylarının biraz böyle gizemli tavırlarından dolayı bir rahatsızlık duyuyor musun? Yoksa isim açıklansın mı istersin Ümit'ciğim?
5: Yani sesiniz gitti ama neyse.
2: Şu an diyorum ki başkan adaylarının gizemli olan tarafları seni biraz diyorum böyle arada bırakmaya mı sebebiyet veriyor, yoksa şu an bana net olsunlar. Hani gizli gizli durmasınlar, isimleri yani açıklasınlar.
5: Şu an ortada hiçbir şey yok. Sadece şu anda klasik işte Fenerbahçe'yi güçlü yapacağız.
2: Şampiyon yapacağız. Tamam.
5: En büyük oyuncuları getireceğiz, en iyi teknik direktörleri getireceğiz tarzında açıklamalar var. Ama transferleri de geçtim, projeler konusunda da bir şey yok.
2: Ya şu an transfer ve projeyi bir tarafa bırakmak lazım. Yani senin bir senende seni şampiyon yapacağına inandığın bir başkan seçmen lazım şu an.
5: Evet ama ona ilişkin bir somut bir şey de yok ki. Sizce var mı?
2: Yani genel kurulu üyelerine sormak lazım işte bunu. Ben etkili yani hiç taraf yani olmak istemem. Anda,
5: şu anda hani tamam diyelim ki ilk yılında ben şampiyon yapacağım. Bunun kuralı nedir? Şartı nedir? İki tane şartı var. Bir, iyi bir kadro ve hoca. İki, sevgili Ahmet'in sürekli vurguladığı o
0: güçlü yönetim, güçlü lobi.
5: Yeni bir bek.
0: Evet. Güçlü yönetim, güçlü lobi abi.
5: Şimdi ama bunlara ilişkin, bu konulara ilişkin somut bir şeyler var mı ortada? Yok. Ben nasıl karar vereceğim?
0: İşte Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak. Güçlü bir yönetim olacağı söyleniyor ki ben güçlü bir yönetim olacağını
2: biliyorum. Ondan sonra bakarız. Teşekkür ediyoruz, sağ olun.
5: Ben teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Teşekkür
6: ederim. Aziz Bey 22'sinde Cuma günü bir yönetim açıklayacak.
2: 17.30.
6: Teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Yankı yapıyor abi.
2: Evet. Yok. Şu an bizi biraz geç duyuyorsun. 17.30. Günaydın 17.30.
5: Alo.
2: Merhabalar. Radyoyu kapatalım arkadan. Devam edelim. Buyursunlar.
5: Hayırlı yayınlar.
2: Teşekkür ederiz.
5: Ahmet abime de selam olsun.
0: Merhabalar, aleyküm selam.
5: Ya ben bir şey sormak istiyorum. Bu dalga operasyonu olacakmış diyorlar. Acaba kulüpler ceza alacak mı? Bunu merak ediyorum bir. Bir Ahmet abime
2: bunu sorayım. Kulüpler de merak ediyor olabilir.
0: Bunu biz de merak ediyoruz. Herkes merak ediyor. Bununla söyleyeceğimiz her şey afaki kaldı.
5: Ama bence çoğu
7: lafınızı kesmem. Bence çoğu gazeteci bunu biliyor da.
0: Yok, bir şey bilmiyoruz ya. Hiç kimse bilmiyor.
2: Kimseye inanmayın. Kimseye inanmayın. Kimse
7: bir de şeyi soracağım. Bu kafamı kurcalayan bir başkan düşünün. Kendi taraftarınca yuhlanmış, küfredilmiş, kovulmuş. Sonra o başkan kulübü hacize vermiş. Ve sonra tekrar malum yukarıdan emirle tekrar başkan olmuş ve taraftar bunu alkışlıyor.
2: Yine yukarısını falan karıştırmayalım, devam edelim.
0: Yani bunlar sadece itham olarak.
7: Abi ne demek istediğimi
0: anladım ama bunlar sadece itham olarak.
7: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
2: Ben teşekkür ettim bize. Sağ olun.
0: Çok doğru değil. Teşekkür ederiz.
2: Haciz etmiş bilmem ne derken Dursun Özbek'ten de bahsediyor. Öbür taraftan
0: vermesin,
2: bakarsan her şeyi. Öbür taraftan devam edersen Aziz Bey'in de yuhlanarak ayrıldığı
0: tabii,
2: dönemleri
0: tabii,
2: hatırlatıyor.
0: Tabii, tabii. Çok
2: bir sürü şey var adamı. Yani çok o yok. İsim şeyle ilgili değil. Yok. Konunun
0: bu şekilde,
2: nereye çekilmesi.
0: Bu şekilde olmasın.
2: Ben sana şöyle söyleyeyim. Az önce konuyla alakalı. Basın mensupları da her şeyi biliyor. Bilmem ne muhabbet var ya.
0: Kimse bilmiyor.
2: Kimse bir şey bilmiyor. Yani şey bu kadar her şeyi bildiğini iddia eden Rasım Ozan Kütahyalı eğer içeri alınacağını bilmiyordursa kimse bir şey bilmiyordur. Kısmına gelir çünkü o kadar gizli yürütülüyor ki son dönemdeki operasyonlar. Ama tabii, bundan sonrası için de kimse fikir üretmesin.
0: Tabii, tabii.
2: Üretenlere de kimse itibar etmesin arkadaşlar.
0: İzleyeceğiz, takip söyleyeyim. Edeceğiz. Devletimizin yanında olacağız.
2: Ne olacağını bilmiyorum. Apar topar ligin tescil edilmesinden bak,
0: onlardan
2: her şeye
0: ilgili
2: kadar ben hafta sonunda bu konuda bilgiye ulaşabilen, yeri geldiğinde çatır çatır konuşan, yeri geldiğinde bazen neden konuşmadığını bile merak ettiğim Tahir Kum'la yayın yapan biriyim. O yüzden diyorum ki hafta sonunda bir şey var mı diyorum. Hafta sonu yanar ortalık diyor mesela. TGRT yayınımız var bizim gene.
0: Evet.
2: Orada sosyal medya hesabından da yazıyor. Apar topar bir tescili var. Bu ilk defa yapılıyor, neden oluyor bilmem ne diye yazdı. Ona bilgiler geliyor. Biraz biriktiriyor. O da o bilgiler doğrultusunda, güvendiği kaynaklar doğrultusunda açıklamalarını yapacaktır. Ben de merakla bekliyorum. Onu da söyleyeyim. Tahir Kum'un hafta sonu programını TGRT'de stüdyoda futbolda ki sen de
0: çok
2: yıllarca emek verdin
0: ederim,
2: sen
0: evet,
2: de yakından evet, bilirsin sen de emek vermiş insanlardan birisin o programa
0: evet abi,
2: Sabri abi döneminde rahmetli
0: rahmet
2: anıyorum
0: ediniz
2: bir kez daha
0: bitti bence program
2: bitti zaten o kadar çok telefon var ki çok teşekkür ediyorum alamadığım için çok özür diliyorum ama telafisini yaparız zaten her gün devam ediyor 10-12 arasında sana bir şeyler söylemek isteyenler zaten sosyal medya
0: yaptığı
2: yayınlarda da cevabını veriyorlar ve yorumlarını
0: 12,
2: yapıyorlar zaten.
0: 12 çeyrek geçe birazdan Digi Futbol YouTube kanalındayım. Twitter hesabımdan da şimdi linkini vereceğim. Orada buluşalım canlı yayında. Hoşçakalın.
2: Bu arada Galatasaray taraftarının sesini kısıp Fenerlilere sürekli övgüler yağdırmanız çok yazıktır diye devam etmiş. Bir de Fenerbahçe marşı çalıp öyle devam edin diyen Derya Hanım. Allah siz de mutlu edememişiz. İnşallah mutlu olursunuz bizden sonraki zaman diliminde. Teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.

0: Ahmet Konanç ve Doğan Önçel'le soru cevap sona erdi.
1: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu. Ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse. Hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maçı yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? İşte bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek eklemini küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sasha Boya bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, içer takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi şey için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu? Gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklan derkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Dönüşeye ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle. Bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlar'a, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı. Ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya. Ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
4: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
5: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı. Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı. Ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorumu anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca bunu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbol ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık biliyorsunuz. Savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho ile olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi. Öyle ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiler aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk'ta 3-0'dan 3-3'e getirmedi mi abi? Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a, Praga kötü şekilde elenmedi mi abi? Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10+4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani. Heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancın var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep okuruntu. Yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Ya en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış belli millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüz. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında yatağında çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
6: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyelim.
7: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
6: Ve oyuncu ve, olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
7: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
6: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
7: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini. Şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında, yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim, oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
6: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
7: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz o başarıda. Elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri, çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğum için çok mutluyum.
8: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
9: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Türkiye'nin en genç spor radyosu. Radyo Gol.
10: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
11: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir. Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
12: Hoş bulduk.
11: Hayırlı uğurlu olsun.
12: Teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın.
11: Nasılsın abi? İyisin.
12: Her şey yolunda. Bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
11: Evet. Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
12: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın 2 antrenmandan sonra, Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
11: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela, biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
12: Ya tabii
11: demiştim.
12: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
11: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
12: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vázquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
11: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
12: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
11: Şimdi Sergen Yalçın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
12: kesinlikle
11: diye.
12: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
11: Aynen.
12: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene değil başta.
13: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
14: Emre Televile uyandırma servisi başlıyor.

0: Alex ve Alex. Emre gol olsun. Oldu, oldu, oldu, oldu, oldu, oldu. Oldu. Gol oldu. 2-1 oldu. Ceza sahası. Gol pozisyonu. Vuruş. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.
1: Emre Tilevli Uyandırma Servisi başlıyor.

Günaydınlar, sabahın ilk ışıklarıyla yine karşınızdayız. Saatler 10'a yaklaşırken veda edeceğiz ve tam 3 saat boyunca birlikte olacağız. Uyandırma servisi sadece yeni güne gözlerinizi açma servisi değil. Uyandırma servisiyle ruhumuzu da açıyoruz. Hayat bazen uzatmalara gider. Bazen son saniye üçlüğüyle kaderimiz değişir. Bazen bir sprint koşarsınız, yarışı kazanırsınız. Spor dediğiniz şey sadece skor mudur? Hayır, insanın kendisiyle verdiği en asil mücadeledir. Bu sabah spor dünyasında nefes aldığınız her anın farklı yansımalarını, futbolda transfer kulislerini, Aston Villa'nın dün gece nasıl kazandığını, hafta sonu Final Four'da Fenerbahçe Beko'nun neler yapacağını, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki heyecanı ve yine cumartesi günü hem Celtic Dunfermline hem Bayern Münih Stuttgart Almanya ve İsoçka kupalarının heyecanı ve en önemlisi ateşi alev alev olan maçların coşkusunu yaşayacağız. Unutmayın. Bir sayı, bir gol bazen milyonların uykusunu kaçırabilir. Bir çocuk ilk kez topa vurduğu anla bir efsanenin kupayı kaldırdığı an arasındaki ortak gerçek nedir biliyor musunuz? Asla vazgeçmemektir. Çünkü spor bize şunu öğretir. Hayat hızlı koşanı değil, düştüğünde ayağa kalkabileni sever. Hoş geldiniz, günaydın. O yüzden hepinize ne inananla.

0: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Araban seni tanımlamaz, sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1 milyon 535 bin TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
4: Ben QNB'ye geçiyorum.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Reklam bitti.
2: Reklam bitti ve biz yine geldik. Yine geldik. Her hafta.

0: ismi Doçent Doktor Sayın Engin Büyüköksüz hocam. Hocam günaydın.
1: Günaydın. Bütün dinleyicilerimize günaydın. Sizlere günaydın.
0: Hocam dünya üniversiteler sıralaması açıklanmış. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Türkiye'den birinci, İTÜ ikinci olmuş. Üçüncüye bakmadım.
1: Şöyle biz o sıralamaları tabii ki ülkemizin, ben bilmiyorum bu arada. Dığım açıklandı yoksa şey mi?
0: Valla hocam bir şey var ya, IFEEŞ bilmem ne diye bir kurum var, o açıklamış.
1: Tamam. Şöyle dünya sıralamasında biz kendimizi ODTÜ'nün bizde ya da bazen de Hacettepe'nin bizde olmasının, önde olmasının şöyle bir farklılığı var. Onların sosyal bilimleri de var. Sosyal bilimler olunca daha farklı kategorilerden puan alabiliyorsunuz. Biz mesela sosyal bilimlerden o sıralamada hiç puan alamıyoruz çünkü sosyal bilim bölümümüz yok. Biz kendimizi mühendislikler üzerinden kurguladığımızda asıl bakılması gereken mühendislik. Çünkü biz mühendislik üniversitesiyiz. Bizim mühendisliğin dışında bir bölümümüz yok. Bu sıralamayla baktığınızda açık ara öndeyiz. Dünyada sayılı yerlerdeyiz zaten.
0: Peki şimdi Aziz Yıldırım ve Hakan Bey arasında, Hakan Safi arasında muazzam bir mücadele yaşanacak. Hatta Hakan Safi'nin seçime giremeyeceği gibi bir iddia vardı. Saadettin Saran yönetimi Ali Koç yönetimi ibra edilmezse. Şimdi açıklamaları nasıl okuyorsunuz? Dün Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın açıklamaları vardı. Transferde önceliğimiz 2 santrfor almak. Bunun çalışmalarını yapıyoruz dedi. Teknik direktöre açıklama getirdi. Fenerbahçe Kulübü Aziz Yıldırım, muhakkak şampiyon olup önümüzü açmamız lazım. Bunun için arkadaşlarla tartışıyoruz, konuşuyoruz. Yabancı teknik direktör getirirsen ne olur, yerli getirirsen ne olur, bunu tartışıyoruz. Önümüzdeki hafta kongreden sonra hepsini açıklayacağız dedi. Bence ben Aziz Yıldırım'ı azıcık tanıyorsam teknik direktörü falan bellidir Aziz Bey'in. Ama kongreyi etkiler düşüncesiyle bunu açıklamıyor. Bunu nasıl buluyorsunuz?
1: Aziz Başkan'ın bu kadar bu işe niyetli olabileceğini hiç düşünmemiştim. Divan konuşmasından sonra, divan konuşmasındaki, bunu dördüncü haftadır söylüyorum, çok yapıcı ve kapsayıcı bir konuşmaydı. Bir de takımın, yani kulübün vizyonunu biçen bir konuşmaydı. Ben o divan konuşmasını çok etkili bulmuştum. Her şeye hakim, yani bir başkan hakimiyetine hakimdi her olayın. Cevabı vardı. Yani üniversiteden tutun lisenin kapanmasına kadar, lise o eski Kenan Evren Lisesi, İstanbul Anadolu Lisesi olarak geçen lisenin yerine alınmasından oyuncuların maliyetine kadar, hocanın amatör kulüplerle ilgili dahil, yani çok yakın zamanda çok geniş bir açıklama yapacağım demişti. Onu beklerken başkanlık adresini açıkladı Aziz Bey. Yani hazırlandı, çok aşikar belliymiş, yani biz orayı görememişiz. Nasıl bir hamle yapacağını ya da nereleri de eksiğin olduğunu gözlemleyen bir sürecin içerisinde. Ben Aziz Başkan'ın, kulübü yıllarca yönetmenin, ne kadar Ali Koç ve son dönemdeki, yani son bir yıldaki sürecin içerisinde dahil olarak hep uzaktaymış gibi dursa da aslında hiç uzakta değil, kulüple yaşayan birisi. Bu yüzden Aziz Başkan'ın eksikleri görmesi, hareket etmesinin ya da oyuncular ile teknik direktörle ilgili plansız olmasının oradan görünce imkansız olduğunu, şu an ben sizinle aynı fikirdeyim. İmkansız. Sadece kongre üyelerinin karar vermesini, kongre üyeleri karar verdikten sonra da hızlı bir adım alacağını söylüyorum. Şimdi ben bu hafta içerisindeki televizyon programlarını izlerken, böyle Fenerbahçe üzerindeki programı izlerken, kulübün ihtiyaçlarının neler olduğunu, yani şu an için oyuncu kalitesi üst düzey bir kalite, sadece Galatasaray çıta olarak çok yüksekte bir çıtada. Rakibinizi maliyetle yenmek gibi değil, doğru transferle yenmek ihtiyacınız var. Bugün Aziz Başkan'ın maliyet üzerinden değil, sonuca gidecek bir hareketle gideceğini hepimiz biliyoruz. Kendisi de biliyor. Ama Türkiye Ligi'nde şampiyonluk sadece sizin şartlarınızla mümkün değil. Rakiplerinizin de pozisyonu çok önemli. Süreç içerisinde yaşadıklarınız da çok önemli. Yani Jesus'un şampiyonluğu kaybetmesindeki sürecin

0: hangimiz görebilirdik? Oradaki Dünya Kupası bütün süreci bozdu yani. Bugün oyuncuların sakatlıkları da diğer süreçlerde ne yaparsanız yapın başka faktörler de giriyor. Bu yüzden ben camianın şampiyonlukla vaat edilerek tekrardan bu kadar yükseltilmesi, bir yıl sonra da bu hezimetin altında kalınmasının tuhaflığını görüyorum asıl. Sizin takımı şampiyon yapmak için elinizden gelecek bütün yatırımı yapacağını hepimiz biliyoruz. Ama şampiyonluk böyle bir süreçle gelmiyor. Galatasaray'ın ya da Trabzonspor'un, Beşiktaş'ın pozisyonunu görebilmeniz gerekiyor. Ya da diğer kulüplerin sizinle ilgili ilişkisini görebilmeniz gerekiyor. Bunların her birini görebilmek lazım. Yani getireceğiniz taraftarı umutlandıracak, kongre üyelerini ikna edecek transferler değil mesele. Türkiye Ligi'nin içerisinde yarışmacı bir takımın olması ve bu takımın daha ileri başarılara götürebilmesi. Bugün herkes Fenerbahçe'de şampiyonluk diyor. Arkadaş, bu baskıyı nasıl kaldıracak bu oyuncular? Ya da baskıyı kaldıracak oyunculara da ihtiyacı olacak. Son haftaların içerisindeki o baskıyı kaldıramayıp yaptığı hataları da gözlemlemek gerekli. Şampiyonluğa götürecek takımın içerisinde sadece iyi oyuncuyla değil işleri, ya da skoru alacak oyuncuyla değil, bu baskıyı da kaldırabilecek oyunculara ihtiyacı olacak. Yani çok kurgusu var bunun. Ama taraftarın sadece şampiyonlukla motive edilmesi bana çok tuhaf geliyor. Bu Türkiye'de değil sadece, dünyada da böyle. Yani Barcelona, Real Madrid'e de böyle bakarsınız. İngiltere'deki diğer kulüplere de böyle bakarsınız. Siz şampiyonluğu elde edebilmek için kendi şartlarınızı belirlersiniz. Ama rakiplerinizin de bu işte belirleyici olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sanki Türkiye'de, yani bu kulüp başkanları öyle bir vaatte bulunuyor ki getir skorun veya bütün her şeyin kendi ellerinde olduğu, rakibin hiç önemli olmadığı, geri kalan süreçte de işler iyi gitmediğinde de yapı dip bambaşka kavramları tartışır hale geliyoruz. Bu arada kaybeden herkesin yaptığı bir şey bu. Yani sadece ikinci olan, üçüncü olan herkes başka bir şey konuşmaya başlıyor. Biz kulüpleri bu kadar şampiyonluğa motive etmek ve bu motive ettiğimiz süreçte yönlendirmenin ne kadar doğru olduğunu tartışmamız lazım. Fenerbahçe kulübünün içerisindeki hataları görüyorsunuz. Siz nasıl her bir adımda, yani üniversiteyi kurarkenki hedefinizin ne olduğu, amatör kulüpleri kurarkenki hedefinizin ne olduğu, bütçenin nasıl yönetildiği, eksiklerin nasıl yapıldığını her şeyi biliyorsanız, bu kurguyu nasıl ya oluşturduğunuzu, 20 yıl boyunca nasıl yöneterek oluşturduğunuzu görüyorsanız, kulübü yönetmeniz gereken şeydi bu. Sizi burada şampiyonluktan götüren ya da başkanlıktan götüren şey şampiyon olamamanız değildi. Yani Aziz Başkan'ın Ali Koç'a kaybettiği seçimlerin arkasında şampiyon olamamak yoktu. Bunu gözlemlemesi gerekiyor. Ama herkes gibi hepimizin de görmesi gereken Aziz Başkan'da gerçekten yıpranmış olduğu bir süreç vardı. Yıpranmış olduğu sürecin içerisinde sadece kulüpsel değil, kulübün dışındaki bambaşka şeylerden işini yapamaz hale gelmesini kendisi de söylüyor. Bunları da gözlemlemiz lazım. Şu an kulüp başkanı adayı olarak ben kendi işime odaklanmak, kendi işimi yerine getirmek için konsantre oldum ve başarıyı alacağımıza inanıyorum. Bu, yani bize zaten veriyor başkan. Ama karşısındaki adayın ya da kimin nasıl ikna edeceğini görmemiz lazım. Kongre üyelerini kim nasıl ikna edecek? Zannediyorum yarın herkes listesini açıklaması gerekiyor. Listeleri bir görelim. Listelerde ne var? Yani ne kadar birleştirici, geniş bir yönetici camiası oluşturuyorsunuz, onu da görmemiz gerekli. Bu yüzden Fenerbahçe'nin şu anki seçim süreci bizi başkanlar arasındaki diyalogdan öte Türk futbolu açısından da ilgilendiriyor. Yani kendi kulübünün dışındaki başka değişkenler içerisinde düşünüyorum. Bugün Fenerbahçe'nin ikinci olduğu için Temmuz'un sonunda maçları var. Bunları konuşmamız gerekecek yani. Hemen başkanlık geçecek.
1: 21 Temmuz'da başlıyor Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne.
0: Evet, çok erken açıyor ligi. Yani ve senin oyuncularının büyük bir kısmı nerede olacak? Dünya Kupası'nın yorgunluğuyla.
1: Dünya Kupası'na çok oyuncumuz gitmiyor dedi Aziz Yıldırım.
0: yani Mert var bu yüzden, Çağlar var yani. Ya sonuçta kendi şey Kante bunlar var yok değil yani.
1: Abi
0: sonuçta,
1: canım deli misin?
0: Oğuz var yani, nasıl yok gitmiyormuş yani, ben şu an doğaçlama saydığımda 6 tane sayıyorum yani az takımdan. O yüzden bence bu doğru bir yaklaşım değil. Fenerbahçe'nin işi başka açılardan kritik. Bu beklentileri yükseltmek, daha sonra Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığınız zaman başka bir hikaye yazmak zorunda kalıyorsunuz. Şimdi her adımda yanlış beklentiler bizi daha yüksekten düşürdüğü için öfkemiz de daha yüksek oluyor. Yani taraftarın tepkisi de çok yüksek oluyor.
1: Peki Fenerbahçe'nin sorunu bir teknik direktör sorunu muydu? Yani mesela Hakan Safi de Conte ve eski teknik direktör Jesus'la konuşuyor. Hatta işte Maldini'yi de bir üst akıl olarak getireceğini söylüyor Sayın Safi. Onun tarafından da bakalım. Çünkü iki aday var, sadece tek adaylı gibi bir değerlendirme yapmayalım. Bu bağlamda mesela Hakan Bey'in ortaya koyduğu akla nasıl bir bakış açınızda olur? Yani teknik direktörü açıklamak, futbolcuları açıklamak, kongrede başkan adaylarının elini ne kadar güçlendirir?
0: Tabii ki kongre üyelerini etkilemek için herkes her hamle yapıyor. Yani Hakan Safi de çok uzakta bir insan değil. Yani Kerem Aktürk'ün gelmesi sürecinden de diğer yani teknik direktör Ali Koç dönemin içerisindeki de çok fazlasıyla kulübün içerisine hakim, oyunculara hakim. Yani oyuncuların, birçok oyuncunun gelmesinde kulübün organizasyonunda Hakan Bey'in eli var zaten. O yüzden de o takımı bence çok iyi tanıyor. Ben ikisi arasında çok büyük farklılık yok, çünkü ikisi de kulübün içerisinde bütün sürece hakim kişilerden. Ama kimin olacağını yani 50 bin kişi içerisinde sonuçta bir istatistik yapıp birileri bir şeyler yapması lazım, ama genel olarak kimin kazanacağını siz geçmişte çok iyi tahmin etmiştiniz. Buradan ne olur? Sizin tahmininiz de ben merak ederek soruyorum. Yani etkilemenin dışına dışarıdan ne görünüyor dediğinde, ben birkaç kişiyle görüştüm. Genç kişilerle görüştüm bu hafta. Kongre üyeleriyle görüştüm. Ya Aziz Başkan'a bir vefamız var diye cümle söylediler. Tuhaf geldi bana. Yani ne vefası arkadaş, nereden çıktı bu cümleyi niye söylediniz? Kendi aralarındaki cümle, bunlar bağımsızlardı. Vefa nereden çıktı burada yani? Şimdi mesela o kelime mesela o kadar tuhaf geldi ki bana. Sonuçta iki başkan adayı var ve Hakan Bey takım şampiyon yapabilmek için getirdiği oyuncular yapacaklarını söylüyor. Biz buradan başkanın yapacaklarından vefaya döndük. Vefa yaparsanız şampiyon yapamazsanız ne yapacaksınız? Başka bir şey mi konuşacağız yani? Fenerbahçe'nin kendi içerisindeki 50 bin kişinin ne yapacağını o kulüp karar verecek, ama Hakan Bey tabii ki kulübü, hem takımı, yani kulübün içerisindeki her hamleyi doğru bilerek doğru hamle yapıyor. Ama bu yarışın kıran kıran olmasından öte Fenerbahçe'nin ne yapacağı, bu yılki hakem problemi miydi bu problem, yoksa yanlış kurgunun nereden döneceğini görmek lazım. Yani herkes takım için ara dönemdeki tespit ettiği hatalar yılın sonunda teknik direktörün başına patladı yani. Hatayı böyle görmek lazım. Yani hepimiz burada Fenerbahçe takımının forvetsiz oynamasının çok riskli olduğunu değerlendirdik. Bize dediler ki biz bu işi götürürüz, ama sonunda götüremediler. Şampiyon olamadılar. Bunu başından belli değil miydi? Bazı şeyler başından belli olduğu için söylüyoruz zaten. Şu an eksiklerine iki tane forvet eksi var. Evet, iki forvet eksi. Kimin geleceğini çalışması var. Ve teknik direktör. Teknik direktörün içerisinde de bence Hakan Bey de orada şöyle çok doğru bir hamle yapıyor. Son Fenerbahçe'nin son yıllarını izlediğinde Jesus'un Fenerbahçe'sini herkes aşırı derecede beğeniyor. Çok mücadeleci, çok iyi bir futbol ortaya koyuyordu. Evet, bunun içinde takımın, hem takımı bilen hem de Jesus'un açıklamalarıyla kulübün içerisinde dengeleri değiştirecek bir açıklama bu aslında. Bu yüzden Hakan Bey'in şansı kulübün motive edecek ve eksik kalmış hikayeyi de o başka yerden tamamlamaya çalışıyor. Sonuçta Jesus buraya gelip bir takıma neler yapabileceğini bir önceki süreçte gösterdi bize. Ama her şey bunlarla bitiyor mu onu göreceğiz Jesus.

0: Peki milli takım aday kadrosu açıklandı. Geniş kadro milli takım önümüzdeki hafta içerisinde gidiyor. Neler söylersiniz bu konuda? Milli takım için artık geri sayım başladı.
1: Hocanın hafta içindeki o açıklamalarının içerisinde hocanın kendi bir takım kurgusu var ve kendi oyuncularıyla oluşturmuş olduğu bütünlük var. Katkı sağlayacak oyuncuları kendi içerisindeki harmoniye önem veriyor. Yani skor ya da oyun kendi harmonisinin içerisinden bakıyor. Ligin içerisinde çok verimli oyuncuları da almamasının da açıklaması da çok açık. Yani gerçekten bir harmoni üzerinden nerede nasıl oynatacağıyla ilgili. Ben yani kulüplerden gelen oyuncuların çok şu an için kendi performanslarının yüksekliğinden beklentim çok yüksek. Yani kendi takımımıza, Türkiye'ye olan inancımız hani umuttan öte oyunun güzelliğiyle bizi yukarıya taşıyacak ve en iyi skorlarla ya da en doğru skorlarla nereye çıkabileceğimizi göreceğiz. 2002'nin ötesine geçersek muhteşem olur. Yani ya gör, asıl o zaman inler diye söyleyelim. Hocanın bize verdiği hava o takımın neler yapabileceğini veya 2002 ile ilgili göstermiş olduğu hedefin ötesine geçebilmek çok büyük bir rüya ve inşallah gerçek olur diyoruz.
0: Hocam çok teşekkürler. Var mı eklemek istediğiniz?
1: Ben teşekkür ederim. İyi bayramlar
0: Aa,
1: diliyorum.
0: size de iyi bayramlar.
1: Herkese iyi bayramlar. Herkese mutlu bir 15 gün sonra görüşme diyorum o zaman. Kendinize iyi bakın diyorum.
0: Bayramda beraberiz ya.
1: Aa, berabersek çok güzel.
0: Yok yok, şaka yapıyorum. Bayramda yokum hocam. Yeter bir nefes alayım.
1: İyi bayramlar diliyorum herkese.
0: Sağ
1: Hoşça
0: olun.
1: kalın.
0: Reklam vakti efendim. Teşekkür ediyoruz. Doçent Doktor Engin Büyüköksüz, İstanbul Teknik Üniversitesi.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halkbank

0: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi?
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam.net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
3: Kazancım net, Sigortam.net.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
7: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
8: Ben QNB'ye geçiyorum.
9: Reklam bitti.
10: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
11: Efendim devam ediyoruz. Saatler 40 kalayı gösterene kadar Yusuf Erzin, Profesör Doktor Yusuf Erzin hocama gidene kadar sizlerden gelen mesajlara bakacağız. Sizlerden gelen notlara bakacağız, ayrıntılara bakacağız. Ve yine Derfi Yunustane bize her sabah olduğu gibi en erken mesajı atan değerli dostumuz olmuş. 212 alan kodu 273-10-10. Her perşembe biliyorsunuz iki blokta sizleri konuk ediyoruz. Bunlardan İlki saatler 07.25'i gösterdiğinde 07.40'a kadar ve diğeri de 08.40 ile 09 arasında. O yüzden de telefonlarınızla bizi arayabilirsiniz. 212 alan koduyla 273-10-10 telefon numaramız, bizlerle bağlantı kurabilirsiniz. Gündemden yansıyan haberlere, sıcak gelişmelere hızlıca bakalım. Biliyorsunuz Hull City Southampton mücadelesiyle Premier Lig'e yükselen takım belli olacaktı. Bu takımın belirleneceği mücadelenin heyecanında Southampton özellikle diğer takımın, yani Middlesbrough'un antrenmanına bir gözlemci göndererek oraları izlediği ortaya çıkınca Southampton'ın men edilmesi gündeme gelmişti ve FA, yani İngiltere Futbol Federasyonu, Southampton'ı men etmişti, ihraç etmişti. Bununla ilgili Southampton itiraz etmişti ama bu itiraz geçerli sayılmadı ve Southampton Premier Lig'e çıkış maçı oynayamayacak. Unai Emery Avrupa Ligi'nde 5. kez kupanın sahibi oldu ve Aston Villa Freiburg'u 3 golle geçti ve Unai Emery kupası oldu adeta, UEFA Avrupa Ligi kupası. Neden? 5. kez kazandı. Arka arkaya telefonlar geliyor. Hızlıca o telefonları da alacağım. Gündemden yansıyanlara da bakacağız. Biliyorsunuz haftaya girerken çok kritik maçlar oynanacak. Özellikle Final Four'da Fenerbahçe Beko. Bunu da bugün sevgili Ünal Özak'la detaylarıyla konuşacağız. Sonu 11 ile biten değerli beyefendiye gidelim. Günaydın ya da hanımefendiye gidelim. Hoş geldiniz efendim.
12: Günaydın Emre abi, iyi yayınlar. Hakan Güreşver.
11: Buyur Hakan'cığım.
12: Abi seni selamlar diyorum, iyisin inşallah.
11: Çok teşekkürler, buyur.
12: Rica ederim. Dün maçı izledim mi bilmiyorum, finali Freiburg Aston Villa. Bir 40 dakika falan dayandı ama Emre abi, Freiburg'un da, yani buraya kadar ben son maç üzerinde söylüyorum, gelmiş olması bence büyük başarı. Çünkü Aston Villa maçı neredeyse tamamını Türklese etti. bir şampiyonluk değil de sanki Aston Villa lig lideri Freiburg'da orta sırada bir takım gibiydi. Çok etkinlik gösteremediler. Hani futbol anlamında biz sadece Aston Villa'yı izledik. Tabii Unai Emery de 6'da 5. kupasını aldı. Sadece Arsenal'le kaybetmişti. Onlar da bu sene şampiyon oldu. Onları da tebrik ederiz. Türkiye'de çok fazla bir Arsenal fan club var. Benim söyleyeceklerim bunlar Emre abi. Ellerinde öperim. Saygılar, sevgiler. Şimdiden bayramın mübarek olsun. Evladının, yengemin. Hepsini ellerinden, gözlerinden öperim. Saygılar sunuyorum. Şimdiden iyi bayramlar. Kendine bak. Seviliyorsun Cansin Emre abi.
11: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de Hakan Güneş'in bayramını ve dinleyicilerin bayramını bu vesileyle kutlamış olalım. Çok teşekkürler. UEFA'dan çok hızlı kararlar geldi. UEFA Milli Takımlar Turnuvaları ve eleme formatında 2028-2029'da değişime gitti. Uluslar Ligi vardı biliyorsunuz. 4 lig sisteminden oluşuyordu. Bunu 3 lige indirdi. 18 takımlı yaptı. Ve 6'şarlı takımlar 3 grupta yer alacaklar. Buna bir evrim gerçekleştirdi ve açıklamada 55 takımın katılımıyla C liginde 7 takımdan oluşan bir grup yer alacak ve bu grubun takvimi bir dönem daha erken başlayacak. Çeyrek finaller, dörtlü finaller, ligden yükselme, düşme, playofflar için herhangi bir değişiklik olmayacak denildi. Ama UEFA'dan yapılan açıklamada Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası için de değişiklikler yapıldı. Lig 1'in 36 takımdan, Lig 2'nin 18 veya 19 takımdan oluşacağı belirtildi ve bu ligde bulunan her takım UEFA kulüp müsabakalarının formatına benzer şekilde torba başına 2 olmak üzere 6 farklı rakiple 6 iç saha veya deplasman maçı yapacak. Lig 2'de ise C Ligi ile tamamen aynı şekilde 6'şar ve 7'şer takımdan oluşan 3 grup olacak ve onlar da yine mücadele oynayacak. Yani Uluslar Ligi'nde değişime gitti UEFA, onu söyleyelim. Uluslar Ligi önemli çünkü Avrupa bileti alınıyor. 12 sonu bitiyor. 273-10-10'a gelen telefonlar var. Sonu 12 ile biten değerli dostumuza günaydın diyelim. Efendim beni lütfen radyodan dinlemeyiniz. Telefondan dinleyin. Alo. Duyabiliyor musunuz beni efendim? Sonu 12 ile biten değerli dostum.
9: Emre abi selam aleyküm.
11: Aleyküm selam efendim. Buyurun sizi dinliyorum.
9: Emre abi benim bir sorum olacak size. Tamamen şahsi fikrinizi merak ettiğim için soruyorum. Çünkü bu soruyu ben arkadaşlarla çok tartışıyorum. Ve bana diyorlar ki siz çok şımarık bir taraftarsınız. Ben şimdi bu soruyu size yönetmek istiyorum eğer mümkünse.
11: Buyurun efendim.
9: Emre abi ben Galatasaray taraftarıyım. Bizim için her şey çok güzel gidiyor. Ama üst üste şampiyonluklar bizi rahatsız etmeye başladı. Biz Avrupa'dan başarı bekliyoruz. Ama Avrupa'dan başarıyı da biz Sayın Okan hocamla geleceğini düşünmüyoruz. Bilmiyorum siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
11: Peki çok teşekkür ediyorum efendim. Evet, Okan Buruk tarihteki iki teknik direktörden biri. 4 kere üst üste futbolcuyken ve 4 kere üst üste teknik direktörken kazandığı kupalarla. Şimdi özellikle rekoru kırmak isteyecek sevgili Fatih Terim'in rekorunu ve 5. kez kupayı müzesine götürmeye çalışacak. Ben Okan Buruk'un Galatasaray'da devamının etkili olabileceğini düşünmeye başladım. Ama şunu söyleyeyim, Okan Buruk'a mutlaka bir üst akıl gerekli. Yani Okan Buruk ve İrfan Hoca evet mükemmel bir ikili olabilir. Ama belki bir sportif direktör, spordan anlayan, ne bileyim Maldini gibi, işte ne bileyim orada hani değerli bir isim, Zidane gibi, atıyorum tamamen bunları. Böyle bir sportif direktör, Avrupa futbolunu bilen Okan Buruk'un da evet ya bu adamın sözü dinlenir, bu adam çok önemli bir adam diyerek sözünü dinleyebileceği, eften püften olmayan, gerçekten dinamikleri güçlü olan birine ihtiyacı var. Eğer bu gelirse bence çok daha başarılı bir süreç olabilir Avrupa'da Galatasaray için. Ama yok, daha farklı bir süreç olursa, zaten Okan Buruk Türkiye Ligi'nin şifrelerini büyük ölçüde çözmüş durumda ama Okan Buruk'un şifrelerini de Türkiye Ligi'nde oynayan takımlar artık çözmüş durumda. Yani yeni şeyler bulması lazım Okan Buruk'un. Bunu bulabilir mi? 4 yıldır buluyor. 5. yılda da bulur mu? Bilemiyorum. Ama benim böyle bir beklentim var. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Hakan Safi, Sarı Lacivertli Futbol A takımının 12 yıllık şampiyonluk özlemini ilk senelerinde bitireceklerinin sözünü verdi. Kozyatağı Kültür Merkezi'nde taraftar dernekleriyle buluştu. Fenerbahçe'nin Süper Lig'de uzun süredir şampiyon olamadığını hatırlattı. Şampiyonluğu dindireceğiz dedi. İşin ehli, ülkeyi tanıyan profesyonellerle çalışacağım dedi. Ve sportif direktörlük kavramına çok inandığının vurgusunu yaptı. Olayın tamamıyla içinde olacağım dedi. Şampiyon olmak elzem ama şampiyon olmak Fenerbahçe'nin tüm sorunlarını bir anda gidermeyecek. Şampiyonluğa ulaşırken camia olma konusunda sıkıntılarımız var. Onları da aşmamız gerek dedi. Fenerbahçe ile nefes alıp vermeye, aynı anda hareket etmeye çalışacağız. Gemimiz aynı dedi. Derbimiz sizin, derdimiz sizin derdiniz dedi. Devam etti. Daha da kötüsü, birbirinden kopuk olan bir camia var. Bunu birleştirmemiz lazım dedi. Bir kulübün gerçek gücü sadece kupalarda değil, yetiştirdiği insanlarda ve kulüp kültüründedir dedi. Ve Fenerbahçe sadece maç izleten bir kulüp değil, gençlerin hayatına yön veren bir okul, yaşamın her anından faydalanan bir kültür yuvası olmalıdır dedi. Ve 7 Haziran'ın tarihi bir eşik olduğunu söyledi. Safi 22 Mayıs Cuma günü adaylık dosyasını da teslim edeceğini belirtti. Listemiz Cuma günü açıklayacağız. Aynı gün futbol aşığı için yaptığımız tercihleri de açıklayacağız dedi. Yani bu ne demek oluyor? Yarın bu açıklamalar gerçekleşecek. Tabii Hakan Safi bu değerlendirmeleri yaparken yine Sayın Aziz Yıldırım da taraftarlarla buluştu. Oy verecek yönetime aday olduğunu söyleyen Aziz Yıldırım'ı belki de bu noktaya taşıyacak olan isimlerle bir araya geldi. Kongre üyeleriyle ve 12 yıllık gidişatın durdurulması gerektiğini söyledi. Benzer ifadeler kullandı ama burada önemli bir noktanın futbol aklı konusunda eski sporculardan bir danışma kurulu kuracağım dedi. Hatta buna basketbolu da dahil edip Ömer Onan'ı da bunun başına getireceğiz dedi. Böyle bir değerlendirme yaptı. Fenerbahçe kurumsal bir kulüp yapısına kavuşmalı dedi. Gelirleri sürekli artmalı dedi. Stadı yapacaklarını söyledi. Gelir gelmez. İlk heyecan 21 Temmuz'da Şampiyonlar Ligi ile başlayacak. O döneme hazır olmamız gerekiyor dedi. Ve yine devam etti. Fenerbahçe'de kırgınlıkların giderilmesi gerektiğini söyledi. 98 yılında geldiğinde böyle bir atmosfer olduğunu ama bu atmosferin değişmesi gerektiğinin vurgusunu yaptı. Ve teknik direktör sorusuna çok zor bir soru sordun. Terledim, bizim için önce şampiyonluk, başka zaman olsa başarılı olalım, şöyle olalım derdim. Bugün muhakkak tartışıyoruz, yerli mi olsun yabancı mı olsun dedi. Ve seçilmeleri durumunda iki santrforu mutlaka alacaklarının vurgusunu yaptı. Mal satmayacaklarını, yeni arazi alacaklarını ve 20-30 sene hiçbir malın satılmasına da izin vermeyeceğini söyledi Aziz Yıldırım. Evet, sizlerden gelen mesajlar da var, telefonlar da var. 212 alan koduyla 273-10-10 Fenerbahçeliler bu iki önemli başkan adayının açıklamaları konusunda neler söylüyorlar, neler düşünüyorlar merak ediyorum işin açıkçası. Dediğim gibi 40 geçeye kadar, yani 07.40'a kadar telefonlarınızı bekliyorum. Merak eden dostlar, telefonlar yanında mesajlar da geliyor. Maltepe'den Bayram. Günaydın Emre Bey. Gurbetçi cumartesi akşamı Konya'ya çıkartma yapıyoruz demiş. Gurbetçi Trabzonlular herhalde, ya da tam anlamadım. Tarihinde ilk kez Gurbetçi Çorumlular olarak. Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkabilmenin heyecanıyla Çorum FK'ya başarılar diliyorum demiş. Günaydın Emre abi, Yalçın ben. Galatasaray gündeminde Icardi gidiyor diye söylenti var. Ne kadar doğru bilginiz var mı? Vallahi Süper Lig'de şampiyon olan bir takım Galatasaray ve Icardi ile ilgili görüşmeler devam ediyor. Bir kez daha teklifler sunulacak Icardi'ye ama Icardi'yi değişik takımlar istiyor. Icardi iyi bir golcü. Eğer aklını temiz tutabilirse ve özellikle şimdi Arjantin'de onu hakikaten yıpratan eşinden de ayrıldı. Yeni bir sevgiliyle yeni bir aşka yelken açtı. Çünkü futbolcuları bu aşk meşk işleri birebir etkiliyor. O yüzden de bu etkilerle birlikte eğer kendini futbola verebilirse ve tamamıyla futbolu düşünebilirse Icardi'nin Henüz daha yaşı çok genç futbolcu olarak, yani çok genç derken hani futbol yaşı olarak konuşuyorum. O yüzden de Icardi'nin Galatasaray'da iş yapacağını düşünüyorum ama tabii ne isteyecek? Yani Osimhen'in gölgesinde ne kadar kalacak? Ben oynama garantisi istiyorum diyecek mi? Bunlar kocaman soru işaretleri. Murat Baş'tan gelmiş. Günaydın diyor Murat Baş. 4 yıldır bir şekilde Türkiye Ligi'nde şampiyon oluyor da Avrupa sahnesine çıkınca tokatlanıp gönderiliyor. Yani bu kadar ağır konuşmasak sevgili Murat'cığım. Korunup kollanmayı bırakıp şimdi kendi başlarına bir şey yapabilecekler mi diye söylemiş Murat Baş. Ya şöyle söyleyeyim, Galatasaray kollanıyor ama bu sene hani kollanıyor iddialarınız var, ya da öyle değerlendirelim. Kollanıyorsa bu noktada bu sene Şubat'ı Mart'ı gördü. Yani Juventus gibi bir takımı eledi. Liverpool gibi dünyanın en önemli deviyle İstanbul'da başa baş bir mücadele ortaya koydu. Orada evet zorlu bir mücadeleydi. Biraz da futbolun şans perisi elinden tuttu ve birazcık kendini toparladı. Ama genel hatlarına baktığımızda özellikle önemli işlere imza attığını söylemek mümkün. Ve ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un hepsinin eşit ölçüde kollandığını düşünüyorum. Yani biri bir diğerinden daha iyi kullanıyor. O ondan daha iyi kullanan durumda ben böyle düşünmüyorum. Bence yani bütün bir sezonu altlarıyla, eksileriyle, çalınanlarıyla, çalınmayanlarıyla alt alta yazarsanız oynayan puan bir, bilemediniz iki puan olur. Daha fazlasının olabileceğini düşünmüyorum. Kaldı ki bu seneyle ilgili olarak saygıdeğer Fenerbahçeli dostların çok fazla ifade kullanma hakkı olduğunu düşünmüyorum. Yani çünkü ayaklarına adeta topu 3 kere yuvarladı Okan Buruk. Yani dedi ki kardeş ben şampiyon olmak istemiyorum. Buyur sen ol dedi. Ya inanılmaz hatalar yaptı Fenerbahçe. Ya gitti ligden küme düşen takıma puan verdi. Kasımpaşa'ya puan verdi. Döndü başka takımlara puan verdi. Yani ben akıl almaz şeyler gördüm Fenerbahçe'de. Ya bu kadar majör hatalar. Ve eğer bugün Fenerbahçe o majör hataları yapmasaydı Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu çok rahat konuşuyor olurduk. O yüzden de bu yıl Galatasaray kollandı, o yüzden Fenerbahçe şampiyon olamadı gibi bir yorumun altına imzamı koymamı kimse beklemesin. Selam abi, günaydın. Hasan ben. Galatasaray kollanıyor diyen arkadaş için yazıyorum. Fenerbahçe maçında penaltıyı biz mi atamayız dedik? Biz mi oynayamayız dedik? Oynasalardı yenselerdi. Evet doğru söylüyor. Yani Fenerbahçe mesela Talişka penaltı atsa Galatasaray maçı bambaşka bir noktaya evrilecek. Ve bence Fenerbahçe kazanacak. Hatta Galatasaray'ın bütün ritmi bozulacak. Kocaeli'nden biz mi puan kaybettik demiş. Doğru söylemiş. Yani o yüzden de Fenerbahçelilerin biraz şapkalarını önüne koyup bu sosyal medyada onlara gaz veren bir gruptan sıyırmaları lazım kendilerine. Bir reklam aram var. Ama hızlı hızlı 3 mesaj var, onları okuyayım. İstanbul Taraftar Grubu Gurbetçi Göbeler nokta misal Erzurum Dadaş Sakarya Gurbetçi Göbelermiş. Gurbetçi Göbeller diye bir taraftar grubu varmış. Günaydın Emre Bey. Deniz ben. Dursun Başkan'ın araziler hakkında yaptığı icraatları başarılı buluyor musunuz? Hayır, bulmuyorum. Yani Dursun Başkan her şeyi satıyor abi. Yakında korkuyorum. Yani Galatasaray kulübünde de böyle bir Arap sermayesi ya da işte oligark sermayesi gelecek. Korkuyorum yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Emre Bey hayırlı bayramlar diliyorum. Eyvallah demiş ve Allah herkesin kestiği kurbanları hayırlı etsin demiş. Belki tekrar mesaj atamam. Şimdiden selam demiş Nideli Salim. Nideli Salim'e kucak dolusu sevgiler, saygılar. Emre abi günaydın. Sana katılmadığım nokta şu: Fenerbahçe'nin kötü oynaması hakemlerin Fenerbahçe hakkında verdiği kötü kararlara gerekçe olamaz. Bu konu hakemler haklı çıkaramaz. Misal Rize maçında olmayan bir faale normalde Rize'nin kırmızı kart görmesi gerekirken Fenerbahçe gol yedi. Ya hocam bak, bu örnekleri veriyorsunuz ya saygıdeğer İlker Aslan. Bununla ilgili biri de çıkar, ben bu kadar güçlü bir hafızaya sahip değilim ama örnek verir. Ama benim mesela hafızamda kalan en önemli şey Beşiktaş maçı. Yani Beşiktaş maçında çok tartışılan bir penaltı aldı Fenerbahçe. ve birçok yorumcu Fenerbahçe'yi oyunun içinde tutmaya çalışıyorlar dedi. Yani bu örnekler o kadar çok arttırılabilir ki Fenerbahçe'nin aleyhine ve lehine, Galatasaray'ın aleyhine ve lehine. O yüzden diyorum ki toplasam bunları bir puan bilemedin, iki puanlık eşleşmeler söz konusu olabilir. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Galatasaray'da o zaman çıkar der ki birisi, ya offside'ımsı diye bir şey çıkarttılar Galatasaray'la ilgili der. Yani burada bitmez tükenmez bir kısır döngüye dönüşürüz. Fenerbahçeli şunu diyebiliyor mu? Ya benim ayağıma şampiyonluk defalarca geldi ve ben bu şampiyonluğu maalesef ama maalesef geri teptim. Hoca yüzünden teptim, oyuncu yüzünden teptim, garip bir anlayış yüzünden teptim. Santrforsuzluktan teptim, teptim de teptim. Ben bunu söylüyorum. Reklam vakti.
13: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
14: Reklam.
15: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
16: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
17: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
18: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
19: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
20: Büyük rahatlık PTR.
21: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart.

0: Seni düşünür o.
1: Midas'a dakikalar içinde kaydol. Sıfır komisyonla Borsa İstanbul'dan hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
2: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti.
4: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi devam ediyor.

0: Efendim Yusuf Ersin hocama gideceğiz ama yaklaşık bir 5 dakika içinde gideceğiz. O yüzden gelen mesajları okuyacağım. Bu arada NBA playoff finallerinin heyecanı Doğu Konferansı'nda devam ediyor. Saat gece 03.30 civarında. Roland Garros başlıyor biliyorsunuz. Fransa Açık, Alcaraz burada da yer alamayacak. Ya Wimbledon'da da yer alamayacak. Bunlar kötü haberler. Alcaraz gibi önemli bir ismin olmaması ve Türkiye saatiyle 11'de Roland Garros elemeleri Paris'te toprak kortta başlayacak. Dünyanın en önemli toprak kort organizasyonlarından biri. Bugün için bu notlar. Yarın Formula 1 Kanada'da antrenman seansları başlıyor. Montreal'de hız zamanının heyecanı yaşanacak. Yine Batı Konferansı'nda final heyecanı var. Cumartesi günü yine Formula 1'de birbirinden önemli Kanada Grand Prix'sinin sıralama turları var. Ve Euroleague'de Final Four heyecanı nefes kesecek. Hafta sonu Fenerbahçe Beko Olympiakos'la karşı karşıya gelecek ve Euroleague heyecanı yüreğimizin derinliklerinde. Az sonra bunun coşkusunu ve heyecanını sevgili hocamla beraber ele alacağız. Sevgili Ünal Özak'a gideceğiz. Bakalım Ünal abi neler söyleyecek Euroleague heyecanı ile ilgili ve Fenerbahçe Beko Euroleague'de neler yapacak? Gerçekten bizim için çok kritik bir mücadele ve ben Fenerbahçe Beko'ya bu zorlu yolculukta yürekten başarılar diliyorum. Bugün özellikle Fenerbahçe Beko Atina'da bu arada maç, yani Euroleague'de yarı final heyecanı yarın 18'de, hemen belirtelim, ilk maç. Olympiakos maçını geçerse de pazar günü final oynayacak. Olympiakos Fenerbahçe Beko maçı 18'de başlayacak. Valencia Basket Real Madrid maçı da 21'de başlayacak. Yani yarın biraz gündüz bir saat bloğu gibi. 18 buluşması. Haydi Fenerbahçe Beko'muz diyoruz. Kalbimiz Fenerbahçe Beko için atacak. Efendim devam edelim. Emre Bey günaydın. Türkiye'de iki şey asla satılmaz. Birincisi vatan toprağı, ikincisi Galatasaray Spor Kulübü. Gürbüz Önder'den gelmiş. Vallahi hocam bu kadar batak olan kulüpler bir müddet sonra yabancı sermayeye, yani satılmaz dediğiniz kulüpler de zaten satılıyor da. Galatasaray Spor AŞ hisselerini kime satıyor? Bana mı satıyor? Sana mı satıyor? Evet. Yani satılmaz dediğimiz şeyler satılıyor. Ama aslında dernekler kanununa göre bir yönetim organizasyon gibi garip bir şema var ya. İşte o şema bir türlü şekillenemiyor Türkiye'de. Kimse de onu doğru düzgün şekillendirmek istemiyor. O yüzden Türkiye'de kulüpler satılıyor mu? İşte borsada işlem görüyor zaten, satılmış hisseler. Ama gelecek günlerde de bence satın alma ve satma işlemleri daha yoğunlaşabilir. Farklı sermayeler ülke futbolunun içerisine girebilir diye düşünüyorum. Bu Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor için belki de en son olur. Ama kurtuluş reçetesi bu. Sat sat sat nereye kadar? Hadi Florya'yı da sattın. Hadi burayı da sattın. 5 yıl sonra nereyi satacaksın? Yani bu transferler eğer doğru başarı çizgisiyle eşleşen özellikleri beraberinde getirmezse takımlar için, bütün takımlar için diyorum, çok ciddi sıkıntılar var. Zaten artık paralı başkan, parayı ben koyayım hadi böyle gidelim falan. Şimdi bak, eskiden paralı başkan vardı, şimdi paralı yönetimler var. Yani yönetime gelen başkan diyor ki eller cebe, 20'şer milyon dolar atın bakalım diyor falan. Böyle bu noktaya evrilmeye başladı iş. İş bu noktaya evrildiği için yani satış olur mu olmaz mı? Bence olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü sürdürülebilirlik adına bu çok kritik bir nokta. Ben Profesör Doktor Sayın Yusuf Ersin hocama gideceğim ama müsait mi diye de bir sorayım. Hocam müsait miyiz?
1: Müsaitim Emre'ciğim. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyorum saygıdeğer hocam. Bu kadar iş yoğunluğu arasında bize vakit ayırdığınız için minnettarım.
1: Rica ederim, estağfurullah. Buyurun.
0: Hocam şimdi Hakan Safi'nin de Aziz Yıldırım'ın da açıklamalarını mutlaka okumuşsunuzdur. İkisinin ortak noktası mutlaka sezon sonu şampiyon olacağız. İkisinin ortak noktası bir futbol aklı. İkisinin ortak noktası sportif direktörlük kavramı. Hatta Aziz Yıldırım bir tık öteye taşımış, bunu bir konsorsiyum haline getireceğim demiş. Neler söylersiniz bir Fenerbahçeli ve bir Fenerbahçe'de oy verecek kimlik olarak?
1: Yani tabii iyi bir planlama yapmak lazım, hızlı bir planlama yapmak lazım. Zaten amatör branşlarda başarılı bir kulüp Fenerbahçe. Ama futbolda istenen başarının yakalanması için takım iskeletini çok bozmadan gerekli noktalara transferler yapmak lazım. O noktaları da 3 aşağı 5 yukarı bütün futbolu biraz izleyenler biliyorlar işte. İyi bir stoper, yani sakatlıklar durumunda alternatif yaratabilecek iyi bir stoper lazım. Ondan sonra bir çok iyi bir santrfor. Bunlara dikkat ederek çok fazla maliyetleri de yüksek tutmadan hızlı bir şekilde hareket edip, çünkü şimdi Dünya Kupası da var. Dünya Kupası'ndan önce aslında tüm bağlantıların yapılıp imzaların atılması lazım hızlı bir şekilde. Ya da Dünya Kupası bitmeden diyeyim. Yoksa hem iyi futbolcular kaçırılacak hem de fiyatlar gereksiz artacak. Bu şekilde zor bir dönemle karşı karşıya kalacak. Kim gelirse gelsin diyeyim sevgili. Çok basit değil iş yani. Geçenlerde de konuşmuştuk seninle, en az 5 pozisyona transfer desen.
0: Az Yıldırım mesela 2 santrfor alacağım diyor.
1: Yani 2 santrfor tabii. Yani parayla ilgili bir şey şimdi. 2 tane iyi santrfor olsa düşünsene, biri sakatlanıyor ya da kart cezalısı oluyor. Neden olmasın yani?
0: Osimhen'in gibi.
1: Gibi. Ama orada mesela düşünsene, Icardi ayağı hemen hemen hiç yoktu. Yani son dönemde gerek form
0: mesela
1: olarak.
0: Icardi'yi Fenerbahçe ister misiniz?
1: Yok, istemeyiz tabii. İstemeyiz. Yani Icardi Galatasaray'la özdeşleşmiş bir futbolcu. Herkesin gönlünü öyle taht kurdu. Ayrıca hani bu şekildeki Icardi'yi ister misin desen, zaten hiç istemem. İlk geldiği dönemdeki gibi bir Icardi olsa da istemem. Çünkü Galatasaray'la özdeşleşmiş bir oyuncu. Ama bu halini hiç istemem yani, öyle diyeyim. Hatta ben biraz daha ileri gidip mesela bu haliyle Victor Osimhen'i de istemem. Yani bu sene Galatasaray'a vermesi gereken katkıyı veremedi. Onu söylüyorum ben dışarıdan bakan birisi olarak. İşte gerek sakatlıklar, gerek Afrika Kupası'nda dışarıda kaldığı maçlar vesaire. Bence Galatasaray'a gereken katkıyı verseydi haftalar önce Galatasaray şampiyon olurdu, öyle diyeyim.
0: Profesör Doktor Yusuf Erzin, İstanbul Cerrahpaşı Üniversitesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı'ndan bizlerle birlikte. Hocam, tarihi bir maç. Olympiakos Fenerbahçe Beko. Fenerbahçe unvanını korumaya çalışacak. Korur mu? Yarın saat 18.
1: Evet. Bir kere çok zor. Çok zor bir maç.
0: Bu arada Atina'ya gidecek misiniz?
1: Yok, gitmeyeceğim. İşlerim dolayısıyla gidemeyeceğim. Ama çok zor maç. Yani baktığın zaman bir kere hani İngilizlerin deyimiyle son derece hostile bir ortam olacak. Yani onların evinde oynuyorsun. Atina'da oynuyorsun. İşte ateşli taraftarları var. Şimdi eğer Panathinaikos mesela ilk dörtte olsaydı Final Four'da, o bizim türbün desteği olarak da işimizi kolaylaştırdı. Çünkü Olympiakos'la Panathinaikos o kadar yoğun bir rekabet içindeler ki büyük ihtimalle Panathinaikos taraftarları Fenerbahçe'yi desteklerdi. Ama şimdi Panathinaikos yok. Onun yerine Valencia geldi. Yani ben şöyle diyorum. Olympiakos aslında kadro kalitesi olarak Fenerbahçe'den daha ağır basıyor. Türbün desteği doğal olarak arkasında çok daha yoğun olacak. Bizim için çok zor bir maç. Olympiakos'un aslında favori olduğum

0: bir maç benim gözümde. Ama ben bizim koça çok güveniyorum. İnanılmaz iyi işler yaptı. Fakat dikkat edersen takım çok böyle dalgalı bir sezon geçirdi. Yani inanılmaz maçları üst üste galibiyetlerle kapattı. Sonra 7-8 maçlık böyle bir mağlubiyet serisi içine girdi. Demek ki her şeyi yapabilecek bir takım. Sonuçta da bu maçta ya kazanacak koç sayesinde büyük ihtimalle onun verdiği teşvikle, güvenle oyuncularına ya da çok farklı kaybedebilir mesela. Yani böyle iki ihtimal var. Tabii Olympiakos ağır basıyor. Benim düşüncem şu. Eğer Olympiakos maçını geçerse Fenerbahçe kupayı alır, öyle diyorum.
1: Yani Real Madrid ya da Valencia'dan biri
0: hangisi gelirse gelsin. Hangisi gelirse gelsin. En zor maçı Olympiakos maçı. Dediğim nedenlerden dolayı. Eğer orada o maçı alıp o seyircinin önünde o havaya girerse kupayı da almış demektir. Yani yarın bizim kupayı alamayacağımız belli olacak büyük ihtimalle.
1: Peki 7 Haziran'daki seçim için seçim tarihini doğru buluyor musunuz? Mesela dün Cezmi Hocam bu seçimler Mayıs ayında biraz geç gibi bir değerlendirme yaptı. Hatta birazcık da böyle ben farklı düşündüğümü arz ettim kendilerine. Sizin fikriniz nedir?
0: Sen ne söyledin yani ona?
1: Ya o Ocak gibi Şubat gibi seçim dedi. Dedim ki mümkün değil Ocak Şubat, yani bütün ritmi bozar. Ama ben mesela eğer kopmalar yaşandıysa Nisan sonunda, Mayıs'ın hemen başında seçim yapılabilir.
0: Evet, ne kadar erken o kadar iyi bence de aslında. Ama onu hangi takvime bakarak belirlediler bilemiyorum. Sonuçta lig bitti. Ondan sonra neden özellikle Haziran ayının o haftası seçildi onu bilmiyorum açıkçası. Onunla ilgili bir bilgim yok ama ne kadar erken aslında o kadar iyi. Çünkü yönetim hemen bir hızlı bir solukla yapmak istediği işleri bitirmek isteyecektir. Ama Ocak ayı falan o hiç olmazdı yani. O zaman bir belirsizlik içinde Fenerbahçe yeni sezona başlayacaktı. Hoca kim olacak? Hangi futbolcular transfer edilecek? Şimdi mesela baktığın zaman bazı isimlerde konuşuluyor ama mesela Aziz Yıldırım Başkan ben ne hoca ismi açıklarım ne oyuncu ismi açıklarım dedi. Dikkat edersen. Ama öte yandan Hakan Safi başkan adayı olarak bazı isimlerle görüşmeleri olduğunu açık açık söylüyor. Hani gelirsem şu isimler gelecek gibi. Ama Aziz Yıldırım ne futbolcu isim veririm ne antrenör ismi veririm dedi. Mesela o da ilginç bir şey. Yani şunu demek istiyor. Bakın ben hani Fenerbahçe'yi adeta kurtarmaya geliyorum. Veriyorsanız hiçbir şart olmadan verin oyunuzu demeye getiriyor. Yani aslında baktığın zaman Aziz Başkan da favori gibi gözüküyor bu seçimde. Ama şöyle bir olay var. Mesela insanların beklediği isim açıklamaları gelmezse, öbür taraftan da çok flash isimler gelirse mesela, çok farklı yerlere de gidebilir her şey. Yani hatırlasana Ali Koç Başkan'la Saadettin Saran Başkan arasındaki seçimi belirleyen şey 200 oydu. Ben hep onu söylüyorum sana. O 200 oyu da belirleyen şey büyük ihtimalle kaleci İrfan Can'ın içeri tokatladığı toptu Göztepe maçında. Yok, Alanya maçında, özür dilerim. Değil mi? Yani o maçtaki o golle birlikte çok ilginç bir şekilde oylar biraz yer değiştirince ufak bir farklı mesela Saadettin Saran Başkan kazandı. Burada tabii sanki ben oyların %65-70'ini Aziz Başkan alır gibi düşünüyorum ama Hakan Safi Bey tarafından hani çok flash isimler, çok flash bir antrenör ismi, oyuncu isimleri falan gelirse ve bazı garantiler sözel olarak verilirse o zaman seçim çok çekişmeli hale de gelebilir sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Yusuf Erzin hocamla birlikteyiz. Hocam geçen hafta konuşmuştuk. Bu hafta milli takım aday kadrosu açıklandı ve iki önemli hazırlık maçı, Amerika'ya gidiyoruz. Neler söyleriz?
0: Yani şimdi iyi bir jenerasyon yakalandı. Ama dikkat edersen milli takım böyle net bir nokta santrfor olmadan oynuyor. Yani hani Fenerbahçe'den hep şikayet ettik ya sevgili Emre, işte bir santrofor alsalardı devre arası transferinde durumumuz bambaşka olurdu falan diye. Şimdi orada da öyle bir net bir nokta santrfor eksikliğini çekiyor milli takım. Fakat milli takımı çok iyi tanıyan Montella Hoca onunla ilgili gerekli önlemler

0: önlemleri alıyor. Oyun planını ona göre belirliyor. Ben yani gruptan çıkmamızın normal olduğunu düşünüyorum. Olması gereken bir kere kesinlikle gruptan çıkmamız lazım. Ve gruptan çıktıktan sonra da gidebildiğimiz yere kadar gitmemiz lazım. Öyle bir Türk milli takımı seyrettik ki son 20 yıl içinde. Mesela 2008 Avrupa Kupası'nda yarı final oynayıp Almanya'yla Almanya'nın adeta dizlerini titreten ama belki de bir miktar tecrübe eksikliği nedeniyle mesela 3-2 kaybettiğimiz bir yarı final maçı vardır Almanya'ya karşı, hiç unutmam. Hem de o maça inanılmaz eksiklerle çıkmıştı Türk milli takımı, sen de hatırlarsın. Ondan sonra geçen Avrupa Kupası'nda gene Türk milli takımının başarısı, yani herkesin favori gösterdiği takımları teker teker yenmesi, sonra gene çok ama çok şanssız öne geçmemize rağmen oyunu tutamadığımız şanssız ve tartışmalı gollerle mesela elendiğimiz Hollanda maçı. Yani Türk milli takımı, Türk futbolu uluslararası arenada belli bir noktaya geldi. Ona yakışan mücadeleyi yapmasını bekliyoruz Türk milli takımının. İnşallah orada gruptan gülü oynaya çıkar milli takımımız. Ondan sonra da önüne kim gelirse gücü yettiği kadar, gidebildiği yere kadar gider. Ben hala aklımda mesela 2002'deki dünya üçüncülüğü var milli takımın. Orada da çok başarılı bir performans seyrettirmişti tüm dünyayı Türk milli takımı. Ve dünya üçüncüsü olmuştu. Yani Türk milli takımı her zaman iyi bir jenerasyon yakaladığında, iyi bir motivasyona sahip olduğunda turnuvalarda başarılı olan bir ekip. Dediğim gibi 2002 Dünya Kupası'nın üstünden neredeyse 25 sene, yani neredeyse bir çeyrek yüzyıl geçti. Tekrar aynı arenadayız. Ben çocukların çok başarılı olmalarını bekliyorum açıkçası. Ara dönemlerde de işte 2008 Avrupa Kupası, işte 2024 Avrupa Kupası dediğin zaman orada da çok başarılı olmuş milli takımlarımız var. Şansları bol olsun inşallah diyorum sevgili Emre.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ama maalesef saatler 8.01'i gösteriyor. Bugün biraz kısa kaldık. Özür diliyorum ama eklemek istediğiniz bir şey varsa da dinlemek isterim.
0: Yok, çok teşekkür ediyorum. Ben de size iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Ben de hemen reklama gidiyorum. Saygılarımla.
2: Reklam. Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
5: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la 1 dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maşallah vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet tak

0: kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Reklam bitti.
3: Ve sizleri Almanya'ya Koblenz'e götürüyorum. Koblenz'te çok değerli bir isim bizlerle birlikte. Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı Hocam bizlerle birlikte. Spor bilimleri adına çok değerli bir profesörümüz. Türkiye'de de Nişantaşı Üniversitesi'nde. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
4: Günaydın Emre'ciğim, iyi yayınlar diliyorum.
3: Çok teşekkür ediyorum. Kucak dolu sevgiler gönderiyoruz Almanya'ya da. Hocam şu çok merak ediliyor. Evet. Fenerbahçe'de başkanlık serüveni nasıl noktalanır? Aziz Yıldırım eski bir isim, yıllarca Fenerbahçe'yi yönetti. Önemli işler yaptı. Evet. Yapılanmaya destek verdi. Ama diğer tarafta da Ali Koç yönetiminde yer alan, Kerem'in transferinde bizzat cebinden para koyan ve Fenerbahçeli asla tartışılmayan bir Hakan Safi var. Neler söylersiniz?
4: Sevgili Emre'ciğim, yani Fenerbahçe bir roman oldu artık, onu söyleyeceğim. Tabii ki Ali Koç'un parası çoktu, parasını verdiği bir arkadaşı da aday yaptırmış olabilir. Yalnız bu işler eğer parayla olsaydı bugün Fenerbahçe son 3-4 yılda şampiyon olması gerekirdi. Doğru mu bu? Yani bu iş parayla olmuyor. İyi bir yönetici olabilmek, İyi bir parası olan insan demek değildir bana göre. Ama tabii biz yeni gelecek arkadaşlar içerisinde iki tane aday var yanılmıyorsam. Hakan Bey ile Aziz Bey, değil mi?
3: Evet, saygıdeğer hocam.
4: Evet, Aziz Bey çok deneyimli, eskiden beri bu işi çok iyi yapabilen bir insan ve sanırım taraftarların büyük bir bölümü de Aziz Bey'i istiyor. Seçimi bekleyeceğiz, göreceğiz ve kimin kazandığını rahatlıkla, ama Fenerbahçe'ye kimin daha fazla yararı olabilir diye söylerseniz bana göre Aziz Yıldırım biraz daha ağır basıyor gibi. Çünkü ben Hakan Bey'in bugüne kadar herhangi bir yöneticilikle ilgili bir aktivasyonunu görmedim doğrusunu istersen. Ama Aziz Bey bu konuda deneyimli, daha önce de Fenerbahçe'yi şampiyon yapmış bir insan ve taraftar tarafından, belki hepsi değil ama büyük bir bölümü tarafından sevilen bir insan. Sanırım Aziz Bey başkan olur ve Fenerbahçe'ye farklı bir rüzgar estirebilir diye düşünüyorum.
3: Peki Fenerbahçe'deki bu başkanlık serüveni Haziran'ın 7'sinde gerçekleşecek. Bir başkan için 7 Haziran'daki seçimden takımın 21 Temmuz'da oynayacağı Şampiyonlar Ligi ön elemeye kadar kalan süre, arada bir Dünya Kupası var ve yaklaşık 45 gün yeterli olacak mı oluşum için?
4: Yani bu bir motivasyonla ilgili bir konu, yani psikolojik yapılarıyla ilgili bir konu. Tabii ki dar bir dönem ama eğer isterlerse, ben hep şunu söyledim Emre'ciğim, bir kez daha tekrar etmekte yarar var. Siz dünyanın en iyi sporcularını, futbolcularını satın alın, getirin bir takıma top oynatın ama eğer aralarındaki sinerji yeterli düzeyde yoksa, yani birbirleriyle olan iletişimi, ilişkisi sağlıklı değilse başarıyı beklemek mümkün değildir. Çok başarılı olmamış, yani çok yetenekli olmayan ama birbiriyle çok iyi anlaşabilen takımlar bugün rahatlıkla şampiyon. Dün akşam son Avrupa Ligi şampiyonunu izledik.
3: Freiburg Aston Villa maçı değil mi? İstanbul ev sahipliği yaptı.
4: Evet evet evet. Freiburg Aston Villa maçı. Herkes Freiburg'un alabileceğini tahmin etmişti ama son derece kötü bir oyunda 3-0 kaybetti. Yani bu o günün koşullarına en iyi uyum sağlayan takımın kazanabilmesi mümkündür. Bu da tabii psikolojik yapıyla

0: yakından ilgilidir. Eğer siz onlara yeteri kadar motivasyonel bir takım şeyleri verebiliyorsanız takımın başarısız olması düşünülmez.
1: Hocam siz Almanya'da yaşıyorsunuz. Son dönemde Almanya, hatta dünya,
0: Evet.
1: İtalya, önemli genç teknik adamlar çıkartıyor. İşte Julian Schuster bunlardan biri, Freiburg teknik direktörü. Aston Villa bu
0: Tabii,
1: sonrası
0: tabii.
1: beklediğimiz gibi olmadı dedi. Keza yine dönüp
0: Evet.
1: baktığımızda Tedesco bunlardan biri, Farioli bunlardan
0: Doğru.
1: biri, Nuri, Arda. Buradan yola
0: Evet.
1: çıkarak ne dersiniz? Genç teknik direktörler artık dünya futbolu içinde daha mı çok söz sahibi olacaklar? Ve Fenerbahçe ve Beşiktaş teknik direktör arıyor şimdi. Bu arayışlarını
0: Evet.
1: Türkiye'nin konjonktürel durumu dikkate alındığında yerliden yana mı kullanmalılar, yabancıdan yana mı?
0: Ben hep şunu düşündüm. Tabii ki genç bir teknik direktör daha dinamik, daha sağlıklı karar verebilen, daha iyi olacağını düşünüyorum her defasında. Bunu hep böyle söyledim. Ancak bugün Beşiktaş'ın içine düşmüş olduğu durum oldukça üzücü. Son 2-3 yıldır zaten pek başarılı bir performans sergileyemediler. Sergen konusuna gelince büyük bir soru işareti. Büyük umutlarla aldılar hatırlarsanız. Ama Sergen bile Beşiktaş'a çok büyük bir katkı koyamadı. Neden? Yani eskimiş bazı düşüncelerin yeni modern futbola uygulanabilirliği çok çok önemli bana göre. Yani bunu sanırım uygulayamadı Sergen'le. Ama tabii sadece antrenöre bunu yüklemlemek bana göre yine yanlış olur. Çünkü top oynattığın ya da top oynayan atletlerin, sporcuların yeterli düzeyde yani kendi mevkilerinde en iyi olan insanlardan olması sanırım başarıyı getiren önemli bir faktör. Tabii Sergen sürekli işte şunu isterim, bunu isterim diyerek bekledi ama sonunda kendisi çekip gitti. Genç bir teknik direktör ya da yabancı mı, yerli mi diye bana sorarsanız aslında neden yerli olmasın, neden bizim çocuklarımız bu takımların başında olmasınlar? Milli takımımız dahil biz hep yabancıları tercih ediyoruz. Bunların acaba bize ne kadar çok faydası olabilir? Hangisinin bize faydası olabilir? Bunu çok iyi düşünüp öyle karar vermek gerekir diye düşünüyorum sevgili Emre.
1: Profesör Doktor Sayan Asırcı, Almanya Koblenz Üniversitesi'nden. Hocam, Türkiye'nin oyuncu yetiştirme noktasında hep bir sıkıntısı oldu. Yani biz 10 artı 4 kuralını getirdik şimdi. Hatta bu 4 ismin 2003 doğumlu ve sonrası olması gerekliliği ortaya çıktı. Ama Almanya'da, Fransa'da yaşayan bir avuç kıymetli vatandaşımızın evlatları dünya futbolunda söz sahibi olabilecek seviyeye gelmiş durumda. Bunu nasıl
0: Tabii
1: yorumlarsınız?
0: ki. Tabii
1: Yani biz
0: tabii. Ben
1: niye bu
0: bunu
1: noktada çok majör bir etki ortaya koyamıyoruz?
0: biz günlük düşündüğümüz için yani günü kurtarmak için çaba sarf ediyoruz Emreciğim. Biz ileriye bir yatırım yapıp yani bir antrenör bir defasında başarısız olabilir. Neden arkasında durulmuyor? Neden bu adamla uzun bir süre çalışılmıyor? Bu bir. İkincisi bu kural eskiden beri vardı. UEFA diyor ki altyapıdan mutlaka birkaç kişinin A takıma doğru gelmesi gerekir. Bunun sayısını bilmiyorum ben ama siz demin söylediniz 3-4 kişinin mutlaka olması lazım. Biz altyapıya önem veren bir ülke değiliz. Maalesef değiliz. Ya da şöyle söyleyeyim. Tesadüfen çok yetenekli bir çocuğu bulabiliyoruz. İşte Arda örneği Fenerbahçe'den uçup gitti. Bugün Real Madrid'de top koşturuyor. Sizin dediğiniz gibi çok başarılı çocuklarımız var. Avrupa'da yetişen çocuklarımızla Türkiye'de yetişen çocuklarımızın mentaliteleri, düşünceleri farklı oluyor. Çünkü burada antrenman denilen sistemin en güzel şekilde, %100 şekilde uygulanabilirliği söz konusudur. Ama bizim ülkemizde çok üzülerek söylüyorum. Sayıları 5.000'i bulan teknik direktör var. Bu adamlar her yıl Türkiye Futbol Federasyonu'na para öder ve siz bunları bir kenara bırakıyorsunuz. Gidip yurt dışından antrenör alıp çalıştırıyorsunuz. Bu benim mantığıma hiçbir zaman için sığmadı, sığmayacak. Bunun değişmesi gerekir diye düşünüyorum. Tabii altyapı daha önemli.
1: Peki şimdi dünya globalleşti diyoruz ya. Globalleşen evet. bir anlayış ve felsefede artık hepimiz bilgiye kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu kadar kolay bilgiye ulaşırken antrenman metodolojisini bütün takımların eşdeğer özellikle göstermesini beklemek hayalcilik mi olur?
0: Bence hayalcilik değil, aslında çok rahat ulaşılabilecek bir konu bu. Ama dediğim gibi işte bizim altyapımızdaki çocuklarımızı erişemiyoruz. Sağlıklı bir seçim yapamıyoruz mu? Yani bizim antrenörlerimizde bir eksiklik mi var? Yani altyapıyı çalıştıran kişilerle ilgili sorun var gibi geliyor bana. Ayrıca neden çalıştırsın? Çünkü bununla ilgili bir araştırma yaptım ben. Altyapıda çalışan hocalarımız üst takım ya da A takımda çalışan hocalarımızın aldığı maaşın onda biri kadar bir para almıyor. Yani para kazanmayan bir insan neden orada üretim yapsın? Bu da aslında Türkiye tarafından tartışılması gereken önemli bir konu. Yani siz altyapı ki en önemli şeyi çalıştıran hocalarımıza yeteri kadar imkan sağlamıyorsanız hem ekonomik hem psikolojik o zaman oradan da bir ürün beklemeniz biraz zor olur gibi geliyor bana.
1: Kulüpler şunu yapamaz mı? Mesela altyapıdan çıkartılacak her oyuncudan atıyorum X takımından 4 tane altyapı oyuncusu çıkarttın ve bu oyuncuları kulüp dünya pazarına sürdü ve ortalama her birinden toplamda 100 milyon euro kazandı. Bundan altyapıda evet. çalışan teknik adamlara da pay vereceğim mantığını ortaya koyamaz mı? Bu çok böyle
0: ütopik bir şey mi? Kesinlikle olması gereken bir konu. Yani siz emek verip bir insanı ortaya çıkartıyorsunuz ve onun kazandığı paradan ya da kulübün kazandığı o çocuk üstünden kazandığı paradan o kişilere herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Bu çok yanlış bir anlayış. Bana göre böyle bir sistemi de düşünmekte yarar var diye söylüyorum. Bir de ayrıca altyapıyla ilgili bakınız Afrika yani futbolcu yani Afrika'da çok böyle üst düzeyde futbol yok ama futbolcu okulları dolu. Yani artık insanlar tek kurtuluşlarının futbol oynayarak para kazanma amacını çok iyi çözdüler sanıyorum. Afrika'dan bir yığın iyi futbolcular çıkmaya başladı. Bu da önemli bir faktör. Neden ülkemizde böyle bir şey uygulanmasın?
1: Peki bizde de çok fazla futbol okulu var ama bunlar palavra futbol okulları mı?
0: Yani palavra demek belki biraz ağır gelir insanlar için. Sağlıklı bir eğitim yapabilme olanaklığından yoksun gibi geliyor bana. Eğer böyle olmasaydı o zaman onlarca, yüzlerce hatta binlerce futbolcumuz olurdu altyapıdan çıkan. İyi bir sağlıklı bir yapılanma yok gibi geliyor bana. Sadece neden bu olsa gerek. Demin söylediğimiz hem ekonomik hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan insanları rahatlatabilmeniz gerekir. Eğer bunu sağlayamıyorsanız tabii ki istediğiniz amaca ulaşamıyorsunuz.
1: Almanya'dan Profesör Doktor Sayın Seyhan Asırcı hocam bizlerle. Hocam Roland Garros başlıyor ve Alcaraz olmayacak Roland Garros'da. Neler söylersiniz? Önemli bir eksik.
0: Evet, bana göre de öyle ama bekleyip görmekten başka söyleyecek bir şey bulamıyorum bu konuda sevgili Emre. Bir bakacağız ya yakında zaten milli takımlar da oluşmaya başladı. Ayrıca dünya şampiyonası ile ilgili konu da gündemimizde. Biz umudumuzu hiçbir zaman için kurutmayalım, yeşil tutalım. Sonuçları hep birlikte göreceğiz gibi geliyor sevgili Emre.
1: Dünya Kupası için Sayın Osman Aşkınbak Spor Bakanımız favorisini sordu bir değerli öğrenci kardeşim öğrenci buluşmasında 19 Mayıs. O farklı evet. bir şey söyledi ama Sayın Cumhurbaşkanım hemen devreye girdi ve şampiyon biz olmak istiyoruz dedi. Çok da doğru bir ifade kullandı. Hepimizin kalbi şampiyonluk için atıyor. Siz neler söylersiniz? Şampiyonluğu düşünmek ütopik mi bizim için?
0: Bana göre değil. Çünkü bir spor bir bakanının bu şekilde var, Arjantin olur, ne bileyim Almanya, Fransa olur, Brezilya olur demesi biraz üzdü, beni de üzdü. İzledim ben programı ama oraya giden her takımın olabilme şansı her zaman vardır. Siz eğer bakan olarak bunu söylerseniz biz baştan kaybetmiş oluyoruz sevgili Emreciğim. Onu dinleyen sporcularımız acaba nasıl rahatlamışlardı? Oo, kaybetsek de bir problem yok çünkü bakanımız bile bizim kazanacağımızı düşünmüyor diyor. Cumhurbaşkanımızın biz çalışıp kazanacağız demesi ayrıca önemliydi. Tabii ki yani çalışmadan kazanmak mümkün değil. Her takım şampiyonluğa adaydır. Ama ütopik mi değil mi bunu biraz tartışmak lazım. Bizim bazı ülkelere göre dezavantajlarımız mevcut. Ama yine de şunu söylüyorum. Oraya giden her takım dünya şampiyonu olma adayıdır.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Almanya'ya Koblenz'e kucak dolu sevgiler gönderiyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum Mehmet'ciğim. İyi yayınlar diliyorum sevgili kardeşim.
1: Reklam vakti.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şen istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
2: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
3: Kazancım Net, sigortam Net.
4: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
5: Büyük rahatlık Paytr.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
8: Donuyoruz Yüksel abi.
7: Bu havada.
8: İnternette donuyoruz.
7: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
9: Fiber hızında ederim, havada karada çekerim.
10: Yüksel abi, üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
3: Ben QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam bitti.
5: Reklam bitti ve biz geldik. Geldik ve sevgili Taner Karaman hocamla az sonra birlikte olacağız. Bu arada gelen birkaç mesaj var, hızlı hızlı hemen onları okumaya gayret edeyim. Birkaç mesaj dediğim yardırmış sevgili dinleyenlerim. Ne güzel insanlarsınız. Teşekkürler. Emre abi günaydın. İstanbul Pendik'ten Tarık ben. Abi seni anlıyorum. Herkese hitap etmek zorundasın ama Galatasaray'ın kollandığı ay ile güneş kadar açık ve net. Sadece Osimhen'in bu sene ve geçen sene ne yaparsa yapsın kırmızı kart görmemesi bile bunun açık göstergesi. Torreira'nın 4 sene boyunca defalarca hak etmesine rağmen kırmızı kart görmemesi. Bir sürü örnek verebilirim. Fenerbahçe çok büyük hataları var ama daha en son Galatasaray-Antalya maçında bile neler oldu. Galatasaray'ın ilk golü açık offside'di. VAR bile çağırmadı, çok açık ama tabii ki siz bunu dillendiremezsiniz, anlıyorum demiş. İşte sen dillendiriyorsun, ben de diline bir anlamda radyoda ses oluyorum. Ama her yerde dillendirilir. Bu size göre böyle. Bak, Fenerbahçeli dostum bunu diyor. Galatasaray'la ararsa Galatasaray'la Fenerbahçe'yle ilgili not söyleyecek. Şu kısır döngünden sıyrılmadığımız sürece çok daha büyük problemlerle karşı karşıya kalıp hep karşı tarafı suçlayarak şampiyonluğu hep böyle bekleriz. Çok net ve açık söylüyorum. Hangi takım olursa olsun bu. Bu benim fikrim. Ben Hüseyin Mecit. Hayırlı sabahlar. Hoş gelmişsen. Tüm konuklara selam olsun. Allah işini gücünü rast etsin demiş Emre abi. Teşekkürler. Selamünaleyküm Emre Bey. Kaplıcalar diyarı Nevşehir Kozaklı'dan selamlar. Ben bir Fenerbahçe taraftarı olarak kimse yapıdan kapıdan bahsetmesin. Fenerbahçe şampiyonluğu eliyle Galatasaray'a verdi demiş. Bir başka değerli dostum, Galatasaray Spor Kulübü delegasyon sistemi asla satışa izin vermez diyor. Valla işte paraya bağlı. Çorum FK, İstanbul Taraftar Grubu, Gobeller, Gurbetçi Gobeller ve Erok'la oynayacaklar biliyorsunuz. Onlar da Süper Lig bileti almak için. Taner hazır mı diye şöyle de bir ona kulağımda onda.
6: Hocam selamlar, saygılar. Günaydın.
5: Günaydın Taner, hoş geldin.
6: Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ne güzel mesajlar. Nevşehir Kozaklı'da olmak ne güzel olurdu şimdi.
5: Bilir misin Nevşehir Kozaklı'yı?
6: Bilirim, bilirim. Çok da güzeldir.
5: Ben de Avanos, Nevşehir, Kapadokya falan o coğrafyaya bayılırım biliyor musun?
6: Ben de özellikle kışın kar altındayken oralar.
5: Of, su vermez Kapadokya vardı biliyorsun. Küme düştü ama köy takımı inanılmaz işler yaptı.
6: Evet, ve başkanları kadın bir muhtardı.
5: Evet, yayını almıştım. Su içerken yakalandım.
6: Harika. Çok çok güzel kulüplerimiz var. İnşallah farklı farklı şehirlerin temsiliyeti de liglerimizde olur.
5: Cuma günü, yani yarın saat 20.45'te Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finalinde Antalya'da Konyaspor'la oynayacak. Onunla başlayalım. Neler söylersin yarınki bu maç için?
6: Ya şöyle, tabii Konyaspor çok gerçekten de iyi bir sezon geçirdiğini söyleyebiliriz. İlhan Hoca geldi ve takıma dokundu. Yani gol atamayacak durumda olan bir takımı adeta baştan böyle küllerinden tekrardan gün yüzüne çıkartan bir İlhan Hoca gördük. Takdir ediyorum. Hocanın yaklaşımı çok kıymetliydi. Bir diğer taraftan da Trabzonspor için de. Trabzonspor'un artık tabii ligdeki durumu başarısızlık mıdır derseniz, bence Trabzonspor ligi çok başarılı tamamladı. Yani son 5 haftaya kadar şampiyonluğunu hala matematiksel olarak ihtimalini sürdürmesi bile çok kıymetli bir başarıydı, durumdu. Şimdi de kupada final. Trabzonspor adına çok başarılı bir sezon ve oynadıkları futbolda son haftalarda biraz dalgalı ama o son haftalardaki oyun da biraz artık konsantrasyonu da lige doğru dönmesiyle alakalı olduğu kanısındayım. Onu da ifade etmiş olayım ama işin bütününde ben güzel bir maç bekliyorum çünkü iki takım da bu kupayı alma konusunda çok iyi oyunlar oynayacak. Hem iki tane teknik direktör hem de futbolculara sahip.
5: Peki dünkü Freiburg Aston Villa maçı gittin mi, izleyebildin mi?
6: Yerinden izleyemedim ama Gayet de güzeldik. Maçı takip ederken de hem goller, çok şık goller vardı, hem de atmosfer mükemmeldi. Yine Türkiye'nin spor organizasyonu konusunda sınıfı geçer bir performans ortaya koyduğunu söylemek lazım. Yani kendi açımızdan bakacaksak kusursuz bir organizasyondu. Türkiye Futbol Federasyonu demeye geçen herkesi de kutlarım, ya da federasyon dışında demeye geçen herkesi kutlarım. Bu kadar organizasyon yeteneği kuvvetli de çok az ülke var. Yani hatırlayalım, daha önce de yaptığımız organizasyonlarda da sıfır kusurla neredeyse çok iyi işler yaptık. Dün de yine öyle bir oyun organizasyon gördük. Oyun ve organizasyon çok güzel olunca da seyir zevki de, organizasyon günü zevki de çok daha yukarılarda olmuş oluyor.
5: Tabii 2032 için de bizim için çok iyi antrenmanlar oluyor bunlar.
6: Çok. Bence 2032 İtalya'ya yetişemeyecek diye düşünüyorum. O yüzden de oradaki süreç biraz daha bize doğru dönebilir, daha da ağırlıklı olarak. Biz de zaten bunun hazırlıklarını yapıyoruz.
5: Tek ülke olarak kullanacağız gibi. Ben şeye katılmıyorum zaten. Ya mesela şimdi Meksika, Amerika, Kanada inanılmaz büyük bir coğrafya. Çok zorlanılacak. Yine dön bak, özellikle Portekiz, Fas beraber düzenledikleri İspanya Avrupa Şampiyonası. Bana bir çok akıllıca gelmiyor.
6: Bana da gelmiyor. Zaten organizasyon anlamında da şimdi Amerika'yı böyle bir organizasyon içerisinde değerlendiriyorsanız bir zahmet, yani takımların kamp yaptığı oteller, maçlar vesaire, bunları çok daha iyi organize etmeleri gerekirken, yani burada FIFA sınıfta kaldı. Yani burada çok büyük bir yüz ölçümüne böyle bir turnuva verdiniz ama kitlelerden kopartmış oluyorsunuz. Yani bir maça giden adam diğer maça gidemiyor neredeyse. Çok zorlanıyor. Maçları takip etmekte zorlanacaklar. Şimdi bunlar iyi organizasyonlar olmuyor. Şimdi mesela Türkiye'de böyle bir organizasyon olsa, yani emin olun, yani bütün maçları izlemek isteyen birisi bile bunu başarmak adına çaba harcasa hani yapabilir. Ama şu anki müsabakalarda bu çok mümkün de değil. Ve bu kadar fazla büyük bir yüz ölçümüne yayılmış olması kitlelere çok daha büyük faturalar çıkartacak. Finansal faturalar. Yani o ulaşım maliyetleri, masraflar, bunlar kolay işler değil. Bir de Amerika'nın havayolu şirketleri de burada sınıfta kalırlarsa bu sefer bir fiyasko ortaya çıkabilir. Bence bir risk alındı. Şimdi bakıyorum, medya kuruluşu dostlarımızla konuşuyoruz. Anadolu Ajansı ile örneğin geçtiğimiz günlerde bir sohbet gerçekleştirdik arkadaşlarımızla. Yani kalabalık bir ekiple gidiyorlar. Yani belki de birçok medya kuruluşu bu organizasyonu yarı personelle çözebilecekken mecburen çok daha fazlasıyla oraya gitmek zorunda kalıyorlar. Çünkü yetişme şansları yok. Her yere bir ismi konumlandırmak zorunda kalıyorlar. İşte bunları düşünmek lazım. Bir taraftan karbon salınımı üstüne şartlar ortaya koyarken, sürdürülebilirlik üstüne çalışmalar yaparken, diğer taraftan da bu kadar büyük bir yüz ölçümüne ve dünyanın bu kadar uzak bir köşesine aynı zamanda böylesine havayolu şirketleridir, takımların ulaşımıdır, taraftar ulaşımlarıdır ve buna benzer birçok karbon salınımı tetikleyecek faktörü ortaya koyan bir organizasyon gerçekleştirirseniz FIFA olarak da kendinizle çelişmiş oluyorsunuz.
5: Tabi zaten Amerika'ya vermeseydi Katar'a verdi diye çıldırdılar. Yeni bir skandalı FBI ortaya çıkartabilirdi. O yüzden bu, biliyorsun, Platini'nin de keza yine Blatter'in de aklını aldı ve onları koltuktan etti.
6: Doğru. Tabii orada rüşvet dalgaları vardı ve Fransa 98'le alakalı da biliyorsunuz Fransa'yı ittirdik gibi söylemler falan, böyle çok açık açık ifadeler, bunlar şık şeyler değildi ve delegelerden oy almak için bayağı bir rüşvet çarkının döndüğünü de gördük zaten.
5: Ben Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün 19 Mayıs'ta kıymetli öğrencilerle buluşmasındaki ifadelerine katılıyorum. Ben Türk Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda şampiyonluk bayrağını alabileceğini düşünüyorum. Senin fikrin nedir bu konuda?
6: Şimdi geçmişimizde üçüncülük var olan, bir ülkenin finali hedefleyerek bir turnuvaya girmesi zaten olması gereken. Bir oradan gireyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemine ben de katılıyorum. Şimdi turnuvaya zor katıldık ama nihayetinde dünya üçüncülüğümüz var. Avrupa Şampiyonası'nda işler yapıyoruz. Dünya Kupası'na katılmışız, üçüncü olmuşuz. Ve olimpiyatlarda Paris Olimpiyatları belki 101 sporcuyla katıldığımız zaman finalinde çok heyecanlı sonuçlara fazlaca görmediğimiz bir Paris olabilir ama bütüne baktığımız zaman Türk sporunun bir gelişim aşamasında olduğunu, gelişim kaydettiğini söyleyebiliriz. Ve bu gelişimi kaydederken de Dünya Kupası şimdi burada bizim için bir gövde gösterisi. Bu gövde gösterisini de ben açıkçası başarıyla taşıyabileceğimiz, kaldırabileceğimizi düşünüyorum. Ve evet, biz dünya üçüncüsü olmasaydık daha önce, gittiğimiz turnuvada ya da turnuvalarda zar zor gruplardan çıkan bir görüntü sergilemiş olsaydık, evet, bugün hayalcilik olabilirdi ama bugün gerçekten de mevcut oyuncularımızı Şampiyonlar Ligi finalinde gördüğümüz zaman bile şaşırmıyoruz. Yani Arda Güler'ler, Hakan Çalhanoğlu'lar ve Kenan gibi isimleri bugün Şampiyonlar Ligi finalinde izlesek şaşırmazsınız. Üzerlerinde Brezilya forması, Arjantin forması, İspanya forması olsa, bu milli takımlarla Dünya Kupası finalde sahada görsek bu oyuncuları yine şaşırmazsınız. Kalite anlamında Dünya Kupası finaline yakışacak donanımda ve kalitede oyuncu grubuna sahibiz. Bu yüzden de teknik direktörümüzün de Montella'nın da takımda olan Aengin'i düşündüğümüz zaman ben mucize olarak görmüyorum. Elbette zor ama imkansız değil. Biz çıtayı oraya koyalım, sonrasına bakarız. Ama çıtayı gruplardan çıkarıza koyarsak o zaman gitmeyi bile başarılı olarak görmemiz lazım sadece.
5: Başkanlık seçimi Fenerbahçe'de nereye evriliyor? Aziz Yıldırım'ı ve Hakan Safi'yi mutlaka dinlemişsindir.
6: Dinledim. Valla Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Şu ana kadar çok somut bir şekilde iki başkan adayından da bir, ne derler, Fenerbahçe'nin geleceğine dönük bir yaklaşımdan tartamadım. Birincisi bu. Sayın Safi Ali Koç yönetiminin çizgisiyle devam edeceğini sinyalini veriyor. Nedir bu? Yüksek harcamalar, bol transferler, yıldız oyuncular, hem de bir tane değil 10 tane yıldız oyuncu seviyesinde, herkesin şaşıracağı, alkışı. Yani bu çizgi zaten sağlıklı olmayan çizgi olduğunu biliyoruz. Bunu Fenerbahçe bir 8 sene falan gerçekten deneyimledi. Ve gördü ki karşı tarafta Galatasaray bütün takımı yıldızlarla değil ama 1-2 tane yıldız oyuncu, çevresine de iyi takım kurgulaması yapıp istikrarlı sağladıktan sonra başarılı oluyor. Sen bütün kadroyu yıldızlarla kurguladığın zaman evet bir yıldızlar topluluğusun ama o yıldızlar topluluğu sahada çok büyük bir performans veremiyor. Özellikle istikrar sağlayamıyor. Zaten yolda da muhtemelen aldıkları transfer tekliflerinin de verdiği etkiyle birlikte dağılıyorlar. Öyle bir durum oluyor. O yüzden Sayın Safi'nin yaklaşımının sportif gerçekliğe biraz daha yaklaşması da gerekiyor. Önce buradan gireyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın söylemlerinde ise biz işte asker oyuncular alacağız. Bir oyuncu, iki oyuncu alacağız, asker oyuncu. Bu çizgiye takdirle karşılıyorum ama teknik direktör konusunda ve hala da Sayın Başkan'ın, eski başkanın ekibinde kimlerin olduğuyla alakalı da birazcık daha somutlaşmaya ihtiyacı olduğunu görüyorum. Ama şunu söyleyeyim. Bu süreçte Fenerbahçe'nin reçetesini hala daha masada ortaya koyan bir ismi henüz göremediğimi söyleyeyim. Bu henüz süreç devam ediyor tabii ki. Mutlaka bir projelendirme olacaktır. Ama Fenerbahçe neden şampiyon olamıyor? Fenerbahçe neden başarısız olduğunun reçetesini masaya koyup bu reçetenin doktorunu da buldum, buyurun hadi bakalım yola çıkıyoruz yapmadığınız zaman olmuyor. Yani Sayın Aziz Yıldırım savaşa gidiyoruz ifadeleri kullanıyor. Sayın Safi yıldız oyuncular alacağız diyor. Bunları biz yaşadık Fenerbahçe'de. Gördük. Savaşa gidiyoruz diyen de gördük. Finalinde yıldız oyuncular getireceğim diyen de gördük. Ne oldu? Diğer taraftan Sayın Başkan Aziz Yıldırım diyor ki başarısız olursam gideceğim. Bu da doğru bir yaklaşım, ondan da emin değilim. Bu sefer sana mevcut oyuncu grubu da bir dönemlik başkan olarak baktığı zaman da olmayacak. Ya da bir senelik. Bunların hepsi böyle gerçekten de soru işareti. Fenerbahçe'nin iki başkan adayının da seçim stratejilerini ve Fenerbahçe yönetim stratejilerini gözden geçirip bir yapılandırmaya sokmaları lazım. Yani bu çok zor bir şey değil. Bir haftalık bir yapılandırma süreci, hızlı bir şekilde seçim kongre hazırlıklarıyla birlikte gerçekten de delegenin istediği yapıya Fenerbahçe'nin başkan adayları bürünebilir. Ama şu anki çizgi, evet elbette oy alacaklar ama gerçekten içe sine sine oy gelmesini istiyorlarsa, oy verilmesini istiyorlarsa onların mutlaka bu süreci biraz daha elverişli, sağlıklı çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum.
5: Taner Karaman, doktor öğretim görevlisi bizlerle birlikte. Taner, tabii akıllarda şöyle bir soru da var. Sportif direktör tanımlaması. Şimdi Fenerbahçe'de bir konsorsiyumdan bahsediyor Aziz Yıldırım. Hatta Ömer Onan'ı da basketbolun başına getireceğim diyor. Keza Maldini ismi Hakan Safi ile öne çıktı. Ve Beşiktaş orada da Önder Özen'le anlaşıldı. Bu konudaki fikrini de almak isterim.
6: Şimdi şöyle, sportif direktörlük mertebesini zedelemeyelim. Oradan başlamam lazım. Bizim Türk futbolunda şimdi sportif direktör dediğimiz zaman müthiş bir figür. Dünyada çok böyle başarıyla gerçekleşmiş çalışmalar var. Lakin eğer siz başkanlık koltuğuna oturan isim olarak transfere karışacaksanız, soyunma odasına inecekseniz, yapılacak işlere müdahale edecekseniz, o zaman sportif direktörü getirmeyiz zaten. Kara düzen siz devam edin. Fenerbahçe'de bunları gördük. Fenerbahçe'de bu tarz sahaya karışan, kadroya karışan söylemleriyle sportif direktörün müdahale etme durumunda kalan başkan figürleri gördük. Sportif direktörlük makamına Türkiye'de çok faaliyet gösteremiyor olmasının temel sebebi bazı kulüplerimizin başkanlık koltuğunda ve yönetim kurulunda oturan isimlerin kendilerini bir futbol menajeri oynuyormuşçasına çocukluk hayallerini gerçekleştirme arzusuyla sahaya müdahale etmelerinden kaynaklanıyor. Başakşehir Kulübü'nde neden sportif direktörlük makamı işliyor da Fenerbahçe Kulübü'nde işlemiyor? Neden işlemiyor? Ya da Kayseri Spor'da Süleyman Urman'ın idari menajer olarak ilk sportif direktör ve idari menajer olarak göreve geldiği dönemde Kayseri Spor Inter Toto Kupası'nı alacak kadar işlerken bu yapı neden diğer kulüplerde işlemiyor? Çünkü sen, bakın Süleyman Urman Kayseri Spor'dayken tesise bile yönetici almazdı. Bakın o kadar masada ağırlığı vardı. Yönetim de bu konuda o çizgiyi ihlal etmezdi. Sonu Türkiye Kupası, sonu Inter Toto Kupası oldu. Kazanılmış 50 milyon euro oldu yani satışlardan. Şimdi sen burada sportif direktörünün protokol tribünde yakasına yapışan başkan mı olacaksın? Basın toplantılarında ultimatom verdik gibi söylemlerle itibar zedeleyici başkan modeli mi olacaksın? Yoksa onun alanına saygı duyan başkan modeli mi olacaksın? Alana saygı duyan başkan olursa sportif direktörlük kıymetli. Ama alana saygı duymayacaksan aksine mertebeyi zararlaştırırsın, oyuncunun da kafasını karıştırırsın. Bu böyle bir şeydir hocam. O yüzden de açıkçası yönetim karar verecek arkadaş. Ben bu işi emanet ediyorum ve bırakıyorum. Bundan sonra da karışmıyorum diyecekse getirsin spor direktörü. Ama zaten karışacağım diyorsa da olmaz o işler. Olmuyordu. Bundan önce de olmadı. Yine olmaz.
5: Sevgili Taner Karaman hocamla birlikteyiz. Doktor öğretim görevlisi. Hocam süren bitti. Ama eklemek istediğiniz bir şey varsa dinlemekten onur duyarım.
6: Çok teşekkür ederim. O onur bana ait. Sevgiler, saygılar tüm Türkiye'de. Selamlarımı, saygılarımı iletiyorum.
5: O zaman reklam vakti diyorum.
4: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
7: Reklam.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas, sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto, hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
5: Reklam bitti.
6: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
7: Efendim, beraberliğimiz stüdyomuzu ile devam ediyor ve sizlerden gelen telefonlar var. Hızlı hızlı onları alacağım. Biraz telefon, biraz mesaj. İlk durağım sonu 89'da biten değerli dostumuz. Günaydın, hoş geldiniz.
8: Günaydın Emre Bey.
7: Efendim, eğer hoparlörle konuşuyorsanız ya da kulaklıkla lütfen çıkartın, telefonla konuşun. Çünkü hiçbir şey anlaşılmıyor.
8: Tamam, özür dilerim. Günaydın, hayırlı yayınlar diliyorum size.
7: Buyurun efendim.
8: Şimdi ben dün akşamki organizasyonla ilgili iki farklı yorumum olacak. Birincisi, organizasyonun kendisiyle ilgili UEFA'nın stadımızda, bir Beşiktaş taraftarıyım, UEFA'nın stadımızda yaptığı dokunuşlarla ilgili. İkincisi de bu organizasyonda taraftarların tutumlarıyla ilgili. Biraz biz de kendimize bir pay çıkarmamız lazım, bir ders çıkarmamız lazım diye düşünüyorum. O da şöyle ki, şimdi taraftarlar dün akşam maçı izlerken, televizyondan izlerken sağ taraf Bundesliga maçı, sol tarafta bir Premier Lig maçı gibiydi. Yani stadın bütünlüğü açısından muazzam bir atmosfer vardı. Yani bu takım taraftarlarına kulüpleri farklı renklerde, kendi renklerinde flamalar vermiş ve bir bütünlük sağlanmış. Ben bir Beşiktaşlıyım, bizim stadımızda maalesef ki yani çok büyük bir atmosfer yapıldı, özellikle Lyon maçı hemen akla geliyor. Ama bu bir başkaydı. Çünkü herkes aynı tipte giyinmiş. Reklam panolarının ona uygun yapılması harikaydı. Hatta Freiburg taraftarları 3-0 yenik durumda düşmüş olmalarına rağmen hiç susmadılar. Ve kupa törenini de sonuna kadar izlediler. Bilmiyorum bu dikkatinizi çekti mi? Biz de maalesef 3-0'lık bir skorda o stat terk edilmiş olurdu. Ama adamlar işin UEFA finaline gelmişiz düşüncesindeler. Dolayısıyla sonuna kadar kupa töreninde, hatta rakip takım kupayı kaldırırken bile o stat hala doluydu Freiburg taraftarı tarafından. Muazzam bir kültürleri var. İkincisi de stattaki UEFA'nın dokunuşları gerçekten harika. Mesela statta çatıyla tribün arasında ki boşluk demek ki dolduruluyormuş. Buradan UEFA buna izin veriyorsa, UEFA bunu yapıyorsa Türkiye Futbol Federasyonu neden buna izin vermedi? Gerçekten ayrı bir konu. Bizim tabii yöneticilerimizin de burada şapkasını alıp önüne koyup düşünmesi gerekiyor. Stadın kalenin arkasında balıkçı ağını andıran bir ağ yoktu mesela. File yoktu tribünler arasında. Bu harika. İkincisi, stadın kalenin bile ağlarını değiştirmişlerdi. Ben birazcık stat konusunda bizim kulübümüzün çok eksikleri olduğunu düşündüğüm için çok buna dikkatimi çekti. Bunları paylaşmak istedim. Çimler bile adeta yemyeşildi. Yani Süper Lig çimi değildi bu dünkü maçta. Hatta taç çizgisinin kısmında oyuncuların değişikliği olduğu bölümde de deformasyon vardı. Onu bile gidermişler. Bu bakımdan UEFA'yı takdir ediyorum. Gerçekten bu organizasyonda belki bizim kulübümüzle de işbirliği yaptılar ama taraftarların tutumları olsun, UEFA'nın stadımızdaki dokunuşlar olsun, çok çok güzeldi. Bunları belirtmek istedim Emre Bey. Sizin de bu konuda görüşünüzü almak isterim. Hatta bir sonraki aramalarda veya mesajlarda taraftarlarımızın da bu konuda belki görüşleri olur. Bir perspektif açmak istedim. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.
7: Ben teşekkür ediyorum ve dediklerinize sonuna kadar da katılıyorum. Yani iki Dünya Kupası, bir Avrupa Futbol Şampiyonası, hatta iki tane, birini anlattım birini izledim. Ve en önemlisi de bir Şampiyonlar Ligi finali, bir de Avrupa Ligi finali anlatmış biri olarak çok net söyleyebilirim ki dediklerinizin hepsi çok doğru. Çok teşekkürler. Arayan çok var.
8: Rica ederim.
7: Müsaadenizle.
8: Sağ ol.
7: Çift sıfıra gidiyorum. Sonu çift sıfırla biten değerli dostumuza günaydın, hoş geldiniz.
9: Günaydın. Ben Sütun.
7: Sağ olun efendim, buyurun sizi dinliyorum.
9: Abi ben bu Kulüpler Birliği'nin yabancı kararıyla ilgili bir yorumda bulunmak istiyorum. Ya biz bütün, ben Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş taraftarı fark etmiyor. Hepimiz şöyle biliyorduk. Yabancı kuralının aynen olduğu gibi devam edeceğini federasyonundan bu konuda destek aldıklarını söylemişlerdi. En azından yöneticiler böyle diyordu. Ama dün Trabzon Başkanı'nı izliyorum. Diyor ki hayır diyor, bu böyle değil. 2 yıl önce almış bir karar ve federasyon değiştirmeyeceğini söyledi. Ben burada şunu görüyorum. Demek ki federasyon arka planda Trabzon'u şampiyon yapmak için bir karar almış. Diğer kulüpleri, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe birbiriyle uğraşırken Trabzon burada başka bir şey çeviriyor gibi geldi bana. Bilmiyorum. Belki fazla kötü niyetle de bakıyor olabilirim. Ama bu bana çok masumca gelmedi. Bir de ya biz diyoruz ki futbolda kardeşlik. Ama kulüp başkanı dediğimiz, hani Aziz Yıldırım diyoruz ki Fenerbahçe'nin efsanesi diyoruz. Ki ben de Aziz Yıldırım çok beğenen birisiyim. Ama savaşa gidiyoruz. Abi hangi savaşa gidiyoruz? Kurtuluş savaşı mı? Bu nedir? Ya biz futbol izlemek istiyoruz. Ve yapsınlar, iyi transferler yapsınlar, yıldız transferler atsınlar. İyi bir yönetim sergilesinler. Ama futbol bir savaş değil abi, bir oyun. Bu gerçeği bilmek lazım. Ben teşekkür ediyorum. Sizin de yorumlarınızı bekliyorum bu konuda.
7: Ya futbol bir oyun ama mecazi anlamda, işte savaş gibi, gladyatörler gibi, ki bunu Yılmaz Hoca söylüyor, modern gladyatörleriz biz diyor. Zaman zaman şarkılarda, türkülerde de bu tip ifadeler kullanılıyor. Ben buna çok takılmıyorum. Ama özellikle Trabzonspor için bu 10+3 kuralının, 4 kuralının özür dilerim ve 2003 doğumlu oyuncuların gelme durumunun olduğu bütün kulislerde konuşuluyor. Çünkü Trabzonspor bütçesi en zayıf olan takımlardan biri ve gerekli yabancı oyuncu noktasında eksik kaldığı iddia ediliyor. Ona da çok katıldığım söylenemez. Olay gibi, Onaçu gibi, çok da Zıbkov gibi çok önemli isimleri buldu Trabzonspor. Birazcık böyle bir yaklaşım söz konusu ama ben 10+4 kuralının böyle adeta yumurtadan, sürpriz yumurtadan çıktığına inananlardanım. Yoksa böyle bir durum söz konusu değildi. Hemen sonu 42-42 ile olana gidelim. Alo.
10: Ben de Yağız Bey, iyi günler.
7: Günaydın efendim, buyurunuz.
10: Hanifi ismim, İstanbul'dan arıyorum. Biraz önceki iki arkadaşı da dinledim de ikisi için de kendi tane yorumu yapmak istiyorum. İlk arkadaş Beşiktaş stadındaki maç atmosferi ve seyircilerle ilgili den vurdu ama maalesef ki bizim ülkemizde bunu yapabilecek seyirci kapasitesi yok bence. Çünkü hani stat şey dediler, etrafa ağ koymamışlar vesaire ama biz o ambiyans sağlayamıyoruz ki bir türlü.
7: Hocam bunu söylemek istedim. Ağının koyulması orada özellikle kale arkasında oturan futbolculara taraftarlara, futbolcuların vurduğu sert şutlardaki topların gelmemesi kaynaklı. Yani ağları bunun için koyuyorlar. Ama eğer taraftarlar arasındaki bütünlüğü ayıran ağdan bahsettiyse sevgili dostum, o dünyada birçok yerde yok. Ama kale arkasındaki ağların temeli futbolculara attığı sert şutların taraftarda oluşturabileceği olumsuzluğun önüne geçmek.
10: O da tamam Emre abi, orada da haklısın ama şu var, yine bizim taraftar grubumuz o ağ olmasa olmadık şeyler atıyorlar kalecilere.
7: Hocam ağ zaten engellemiyor ki o atılanlar.
10: Ya nispeten de engelliyor diye düşünüyorum ben abi ya.
7: Hiçbir şey engellemiyor. Kocaman kocaman geçişleri var o ağın. Arasından her şey geçiyor. Peki teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.
10: Bir daha Emre abi son biraz önceki arkadaş için de bir söylemek istiyorum.
7: Hocam hani birine bir şey söylemek savaş zorunda vesaire. Bakın birine bir şey söylemek zorunda değilsiniz. Herkesin içinde bir fikri var, anlatabildim mi? Sizin de siz de kendi fikrinizi söyleyin. Böylelikle karşılıklı biz seviyoruz bak. Burada bile bu çatışma atmosferini ortaya koymak istiyoruz.
10: Hayır, ben çatışmak için söylemiyorum bunu. Katiyen hani iyi niyetli olarak söylüyorum, yanlış anlamayın hani.
7: Ya ben birinin, zaten bak, birinin fikri üzerinden yürümek bence çok anlamsız ve gereksiz. Çünkü kendi aslında, fikrinizi ortaya koymanız gerekliliğine. Hani bu radyo size 3 dakika 4 dakika veriyor ya. Ya bana ne benden evet önce abi. Konuşan adam ya da ne dediyse ben bununla çok ilgilenmem. Ben kendi fikrimi ortaya koyarım. Zaten benden önce konuşan bir adam eğer benim fikrimle ortak bir değerde ifade kullanıyorsa bağlanmam ki. Zaten adam söylemiş onu. Ben bir daha onu niye teyit edeyim? Ben onun avukatı mıyım?
10: Hayır. Aslında ben arkadaştan önce şunu söylemek istiyordum. Hani hazırladığım cümle kelime buydu. Yani ben şu şeyi istemiyorum artık. Ya ben örnek veriyorum.
7: Hocam hızlı.
10: Gazetecinin de hemen çok kısa. Fenerbahçeli ya da Galatasaraylı bir gazeteci arkadaşın artık o yaptı, biz yaptık, bizi tuttular, onu tuttular demesinden gerçekten ben yoruldum. Aslında demek istediğim buydu. Yani bunları körüklemeyelim ya. Yani bunları biz birbirimize sen dedim ben dedim yapmak
7: bence iyi
10: bir şey değil.
7: Peki çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim.
10: İyi günler Emre abi. Görüşürüz. Sağ olasın.
7: Efendim devam ediyoruz. Çok fazla mesaj var. Çok fazla telefon var. Kusura bakma kimse Icardi'yi istemez demiş. Rasim Ozan Kütahyalı'nın tutuklanmasıyla ilgili bir haber atmış değerli dostum. Ama bu tabii artık bahis ve şikayeden sonra artık hukuka yansıdı. O yüzden

0: bizim üzerine yorum yapmamız çok adaletli olmaz. Üstadım günaydın. Dün oynanan kupa maçı sonrası Fenerbahçe'nin hangi turdan Şampiyonlar Ligi elemelerine katılacağı kesinleşti mi? Evet, zaten kesinleşmişti. Yani bu oynanan kupa maçları dikkate alındığında da şekilleniyor. Tabii orada Aston Villa'nın alacağı derece vesaire, ama ikinci ön elemeden Fenerbahçe katılacak ve daha sonra iki ön eleme oynayacak gözüküyor. Günaydın Emre Bey. Hocamıza sorar mısınız? Kendisi PSG'de oynadı mı? Bir bölümde vallahi kaçırdık hocamı. Emre hocam, sabah sabah şu doktorları rahat bırak. Çok uzun konuşup aynı şekilde şeyler söyleyip ya Ahmet ya Allah. Emre Bey merhaba, Fenerbahçeliyim. Çocuğumun ilk 2 sene önce Fenerbahçe Futbol Okulu'na gönderdim. Bir şeyler olur, bir şeyler öğrenir diye. Ama tamamen maddi odaklı kurulmuş tesisler olduğunu anladım. Hep söylüyorum, aynı noktadayız. Çocuğa gram faydası olmadı. Ya hocam, bas bas paraları çocuğa. Senin çocuk var ya, evet, muhteşem. Bak Messi geliyor ya. Messi, Ronaldo geliyor. Peki bir sözleşme yapalım. Siz bize bir para verin. Hocam şimdi bir planlama yapmak lazım bunun için falan. O yüzden hepsi palavra hocam. Yani bu futbol okulları, paralı futbol okulları var ya, geç onları ya. Sizin çocuğunuz yetenekliyse gönder abi. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'un seçmelerine gönder. Bu seçmelerde zaten çocuk iyiyse alırlar, merak etme. Onun ötesinde sen yıllarca futbol okullarına taşıyorsun çocuğu. Çocuk da tabii çok meraklı, futbolcu olacağım derdinde. Sonra çocuk 16 yaşına geliyor, hiçbir şey olamıyor. Ben çevremde en az 100 kişiden dinliyorum. Abi, bizim oğlan büyük futbolcu olacaktı ama önünü kestiler. Nasıl diyorum? Yol açmadılar. Hocam bugün herkese yol açıyor. İyiyse herkes bu işten para kazanıyor. Selam abi, bu ülkenin evladı TFF başkanı kendi ülkesinin futbol... Evet ya, yani Galatasaray'a kupayı vermeyen İbrahim Hacı Osmanoğlu Aston Villa'ya kupa vermek ve madalya takmak için dün UEFA delegasyonuyla birlikteydi. Sözüm yok. Yorumu sizlere bırakıyorum. Yani Galatasaray için hiç kimse gelmedi stada TFF'den. Sözüm yok. Yorum sizin. Emre abi, biz yetenekli olan değil soyadı olan ön plana almaya çalışıyoruz gibi bir değerlendirme yapmış değerli dostumuz. Günaydın Emre Bey, selamlar. Beşiktaş'a Mehmet Özdilek ya da Ziya Doğan yakışır demiş. Aynı fikirde değilim. Ziya abi çok eskilerde kaldı artık. Yeni şeylere bakmak lazım cancağızım, Mevlana'nın dediği gibi. Şu mesajı atıp Osimhen ve Torreira kırmızı kart görmedi diyen taraftarlar için Avrupa'da da kart görmediler. Avrupa'da da mı kullanıyorlar o zaman? Fenerbahçe ile taraftarlar bu şekilde düşünmeye devam ederse daha uzun süre şampiyon olamazlar demiş. Abi günaydın. 2000'li yıllarından bu yana tüm Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarını incelesinler. Bakalım görelim kime hangi maçlarda hatalar olmuş. Galatasaraylıyım, bunu yapabilecek birilerinin olmasını istiyorum demiş. Ne olacak? Elimize ne geçecek? Hiçbir şey. Boşuna tartışma. Günaydın Emre Bey. Erden Timur'la Galatasaray'ı birbirinden ayırmak mümkün mü? Timur bu yolsuzlukları kimin için yaptı? Yapının bir ayağı hukuktur demiş. Harun'dan gelmiş. Günaydın. Şike hükümlüsü demiş. Yani bence ağır ifadeler Burak, o yüzden okumak çok doğru olmaz diye düşünüyorum ama Az Yıldırım'a gönderme yapmış. Emre Bey, Sayın Karaman hep Fenerbahçe'ye ünlü futbolcu getirilirdi, ne oldu diyor. Biz söyleyelim, Galatasaray'ın Ali Cengiz oyunlarını gördük, size iyi yayınlar demiş. İltuğ Güler sabah gazını vermiş yine. Selamun aleyküm, günaydın, iyi yayınlar, kolay gelsin Emre Bey. Bir akşamki kupa UEFA finali güzel bir oyun olur umarım demiş. Bitti hocam, oynandı ya. Oynandı ya. UEFA finali. Sevgili dostlar, devam edelim. Beşiktaş maçı var, görmedim, duymadım, anlatmadım diyen, senin anlattığın bir atmosfer yakalayabilmiş mi yabancı ya da Galatasaray'ın bu seneki Şampiyonlar Ligi maçlarındaki atmosferi? Yakaladılar ya, hepsi yakaladı. Yani orada Dale çok iyiydi, senkronizasyon ve sistem çok iyiydi, yoksa birçok koreografi de artık o seviyeye gelmiş durumda. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İzmir Cennet Çeşme'den Ercan. Fenerbahçe her sene alışkın olduğumuz bir seneye merhaba diyecek. Kadro sil baştan, teknik direktör değişimi, başkanlık seçimi, kiralıktan dönen onca oyuncu, plansız, projesiz şampiyonluk sözleri, senaryo aynı. Son olarak Okan Buruk istifa demiş. TFF Başkanı TFF hatalı Galatasaray sütten çıkmış ak kaşık mı diye sormuş bir değerli dostum. Günaydın Emre Bey, Arda Turan'a siyah beyaz yakışır demiş bir değerli dostum. Emre abi günaydın, sence 3 İngiliz takımı 3 kupayı da kazanır mı? Biri kazandı, geriye kaldı 2. Emre Bey günaydın, bu sabahki konuşmalara istinaden bir görüşümü, bir önerimi sizinle paylaşmak istedim. Burada bir gün otobüse giderken arkamda oturan genç çocuklardan birinin konuşmasına şahit oldum. Bunu sizinle burada paylaşmak istiyorum. Bu çocuk bir büyük kulübün birinin altyapısında futbol koşturan, biz çocuk ve daha çok iyi futbol oynamasına rağmen çıkarılması için büyük mevlaların istendiğini söylediklerini kendi aralarında konuşurken duydum diyor. Bu ne kadar doğru? Vallahi bazı kulüplerde iddia ediliyor ama ben size şunu söyleyeyim hocam. İyiyse sizi Fizan'da da buluyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü herkes sizin çocuğunuz ya da sizin o söylediğiniz kişi üzerinden para kazanıyor hocam. Futbolda artık herkes bir adeta parazit gibi iyi futbolcunun sırtına yapışıyor ve oradan para kazanıyor. Yayıncı kuruluştan teklif aldın mı? Yok hocam. Emre abi günaydın, sence bunu okumuştuk. Emre abi günaydın, tesadüf mü demiş, Galatasaray'ın sponsorları ile ilgili markaların ismini söyleyemiyorum. Günaydın Emre Bey, Osimhen'le Torreira sanki Türkiye'de yaptıklarını mı yapıyorlar, Avrupa'da kırmızı yemeliler demiş. Hemen telefonlar var, hızlı hızlı onlara da bakalım. Çok hızlandım, sonu 74 ile biten değerli dostumuza gidiyorum. Son telefon, alo.
1: Alo, merhabalar Emre abi. Öncelikle hayırlı yayınlarınız olsun. Şu an sesim nasıl size?
0: Geliyor efendim, hızlıca dinliyoruz, buyurunuz.
1: Şimdi şöyle söylüyorum bakın Emre abi. Maalesef ki bazı yönetimlerin, bazı taraftarların yanlış söylemlerinden dolayı şu anda biz Sergen hocamızla yollarımızı ayırdık. Bu sosyal medyaya bakıyorum. Bir taraf diyor ki Şener Güneş gelsin. Ya Emre abi bu artık gel git olayları bir nokta koymak lazım. Yani Şener Güneş İki defa önce Beşiktaş'ın başına gelmiş. Tamam, başarılar kazandırmış mı bize? Eyvallah, kazandırmış. Ama şöyle bir şey. Şenol Güneş'in son senesinde aldırdığı bize bir tane, yani ona anane bir tane futbolcu var. 2028'e kadar sözleşmesi var bu adamın daha. Hala daha bu adamdan çıkamıyoruz. Şu anda Beşiktaş taraftarlarına şunu söylüyorum. 13 tane gelecek oyuncu var. Kiralık dönecek. Ve bunların maliyetleri Emre abi gitmeden önce şuydu. 65-70 milyon civarındaydı. Şimdi oldu bunlar. 85 milyon civarlarına falan dayandı. Kulübün kasasından çıkacak bunlar. Ya bizim artık şöyle bir başkanı bırakmamız lazım. Başkanın hocasını bulsun. Gelsin. Bu takımı kalkındıracak biri olsun. Yok o taraftan Şenol. Yok o taraftan Nuri. Yok o taraftan İşte ne bileyim. İlhan Polut gelsin. Artık bırakalım biz bu işleri. Ben burada senin yorumlarını da bekliyorum. Artık bir başkanın önünü açalım. Başkanımız bir hocayla anlatsın. Ve bu takımı toparlayacak bir hoca getirsin. Buradan da Beşiktaş taraftarlarına ben bunu söylüyorum. Artık bu Şenol Güneş olaylarını falan bırakalım. Bırakalım da artık bu olayları. Çünkü Şenol Güneş'imiz tamam. Türk futbolu için güzel şeyler vermiştir. Ama 73 yaşına geldi abi. Ben artık Şenol Güneş tarafında değilim. Peki.
0: Çok teşekkür
1: ederim. İnşallah hayırlısı olsun Beşiktaş'ın. Teşekkür ederim.
0: Evet, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray derken bir reklam geldi. Reklama gidelim.
2: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
3: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
4: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

Tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya

0: Reklam bitti.
1: Reklam bitti. Mehmet Ak hocama gidecektik ama gidemiyoruz. O yüzden telefonlar alacağım ama arada bir değerlendirme de yapmak istiyorum. Kıymetli dostumuzun sorduğu soruya da yanıt verelim. Ya ben eski isimlere sürekli gidilmesinin çok doğru bir şey olmadığı fikrindeyim. Yani Serdar Adalı'yı da rahat bırakalım fikri. Ya zaten Serdar Adalı'yı kim baskılıyor ki? O rahat. Ama ben yönetim organizasyon şemasını yavaş yavaş doğru kurduğunu düşünüyorum. Önder Özen'in Beşiktaş'ın başına gelmesi çok kıymetli, çok değerli. Şimdi size bir şey dinleteceğim. Bakalım nasıl bulacaksınız. Bir milli takım şarkısı daha geldi. Bunu çalıyorum sizler için.

0: Evet, şimdi de telefona gidelim hemen. Şampiyon Bizimkiler şarkısını sizler için çaldık. Hattımızda sona 56 ile biten değerli dostumuz var. Mehmet Ak hocam yok, o yüzden sizlerle birlikteyiz. Hocam günaydın. Sona 56 beni duyabiliyor mu?
1: Selam aleyküm. Hayırlı günler.
0: Sağ olun efendim. Buyurunuz. Aleyküm selam.
1: Ben Beşiktaş'la ilgili konuşacaktım.
0: Buyurun efendim.
1: Yani Beşiktaş'ın bence hani Sergen'in gitmesi bence doğru bir karar. Çünkü bence Sergen'in güncel futboldan çok uzaklaştığını, artı Beşiktaş'ın gerçekten futbolcularıyla geçinmeyi bilmediğini, hemen kesip attığını, bunun yanlış olduğunu düşünüyorum. Rafa Silva da evet, ben de hani Rafa Silva'yı çok huyunu seven bir insan değilim ama idare edilebilirdi. Muç'le idare edilebilirdi. Çerni'le idare edilebilirdi. Sonuçta elindekilerin kıymetini bilmek lazım. Başka seçeneğin yok. Ondan sonra yani eski futbolculara bence bir saygısızlık da oldu mesela. Vefasızlık yapıldı. Kaleci Mert, ondan sonra orta sahada bir futbolcumuz vardı. Aklıma gelmiyor şu an ama. Yani yapılanlar bence vefasızlık, doğru değil. Bence güncel futboldan uzaklaşan teknik direktörleri başa getirmek, yani o yönetim için, o taraftar için bir intihar. Yani getirmemek lazım. Bence güncel, formda olan, bu da ben teknik direktörleri de bir futbol gibi görüyorum, futbolcu gibi görüyorum. Antrenman yapmayan futbolcu nasıl formsuz düşüyorsa, teknik direktörler de öyle. Sergen yıllardır çalıştırmıyordu herhangi bir takım. Direkt Beşiktaş'ın başına gelmesi, bir kere şampiyon yaptı diye tekrar yapacak anlamı taşımıyor. Ben de gelmesini istedim açıkçası ama oynatamıyor. Yani o kadar transfer yaptı, yine olmadı. Ya bir umut yok. Bir umut olsa ben kalmasını isterdim. Gerçekten bir umut yok. Yani tamam, yenilebilir de futbolla ilgili hiçbir şey yok. Ben Fenerbahçe'nin başına da mesela Aykut Kocaman'ın gelmesini bilmiyorum. Doğru buluyorum. Ben olsam Beşiktaş'ın başına İspanyol bir teknik direktör getirdim. Şu an İspanyol teknik direktör çok formda. İngiliz takımlarının diğer takımları çoğu finale taşıyan İspanyol teknik direktörler. Beşiktaş'a da böyle bir teknik direktör istiyorum.
0: Peki güncel, burada şu soruyu sorayım. Sizce Türkiye'de İspanyol teknik direktörler iş yaptı mı? İş yapıyor mu?
1: Ya geçmişte yapmadı. Haklısınız ama geçmişte Emre Bey yapmadı, şimdi yapmayacağı anlamına gelmiyor. Şu an için İspanyol teknik direktörler çok iyi. Doğru. Eskiden Del Bosque'ler geldi vesaire ama eskidi yani, bayağı oldu. Şimdi bakarsanız

0: Sergen de eskiden iş yapıyordu, şimdi iş yapamıyor. Ya demek ki devran dönebiliyor.
1: Ben Türkiye'nin İspanyol ekolüne yakın bir futbol felsefesi olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye ya İngiliz ya birazcık İtalyan ama daha çok hep Alman ekolünden yürümeli diye düşünenlerdenim. Bu benim fikrim. Çok teşekkürler.
0: Saygı duyuyorum ama ben teşekkür ederim. Hayırlı günler.
1: Emre Bey. Sağ olun efendim. Sonu 53'le biten değerli dostumuza gidelim. Günaydın efendim, hoş geldiniz.
2: Günaydın Emre abi.
1: Buyurun efendim.
2: Demin dinlettiğiniz şarkıyı kim yazmış bilmiyorum ama pek iyi olmamış. Dikkat edersiniz, hani şarkı dedin. Ben Beşiktaş taraftarıyım ama Kıraç'ın Fenerbahçe'ye yazmış olduğu bir marş var. Yani marş yani. Bu Türkiye'ye bir marş yazılacak da direkt Kıraç'a yazdıralım, bu iş bitsin. Hiç uğraşmaya gerek yok. Şarkı yazmasınlar da marş yazsınlar Emre abi.
1: Peki.
2: Kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Efendim günaydın Emre. 4 yıl şampiyon olan takım nasıl oluyor? Bizi engelliyorlar diye biliyorlar demiş. Abdurrezzak'tan gelmiş. Telefonlarınızı alacağım. Bu blokta normalde Mehmet Ak olacaktı ama bugün bizlerle birlikte olamıyor. Abi günaydın, iyi yayınlar. Beşiktaş yerli teknik direktör istiyor. Bunun için de Arda Turan'ın ismi geçiyor. Biraz empati yeteneği olan birisi bunun imkansız olduğunu bilir. Ben Arda Turan olsam Galatasaraylılığımı bu kadar öndeyken çalkantılı Beşiktaş'ı istemem. Ayrıca Galatasaray taraftardır. 4 sene üst üste şampiyon olan Okan Buruk'un istifasını isterken Galatasaray'ı beklerim demiş. Zaten ben Arda'nın Beşiktaş'a gelme ihtimalini %1'in altında görüyorum. İyi yayınlar. Adana'dan federasyonun gelmesini istemeyen takım sonra gelmedi diye herkes bize düşman. Algıspor demiş. Osman Piral'dan gelmiş. Ne demek istediğini tam anlamadım. Emre Bey, Hacı Osmanoğlu'nun ne işi var orada acaba? Kendi liginin kupasına gitmeyen demiş. Cüneyt'ten gelmiş. Sonu 50 ile biten değerli dostumuza gidelim. 0550. Günaydın, hoş geldiniz.
3: Ay, günaydın Emre Bey. İstanbul'dan Hüseyin ben. İyi yayınlar diliyorum size. Galatasaray taraftarıyım. Türkiye Futbol Federasyonu'nun tavırlarından, hareketlerinden hiç hoşlanmıyorum. Yani Türk futboluna da hiçbir şey verebileceğini düşünmüyorum. Sokaktan geldiğini iddia ediyor başkanı. Ama sonrasında alakası yok. Sürekli bir ayrıştırıcı bir dili var. Geçmişteki futbolcular, şu andaki futbolcular gibi böyle bir sert ifadeler kullanıyor. Galiba biraz da geçiştirme tarzından dolayı, böyle mafyatik bir durumundan dolayı sürekli bir tehditvari bir cümleleri olduğu için birazcık ortamı geren bir karakteri var. Aziz Yıldırım'la da alakalı söylediği sözler var, şu anda medyada dolaşıyor. Şike'nin organizatörüdür diye. Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım seçilirse nasıl bir atmosfer bizi bekliyor? İnanılmaz şey yani, korkuyorum artık yani insanları ayrıştırmasından, insanları bölmesinden. Futbolun artık Türkiye'de çok ciddi bir şekilde ayrıştırıcı bir yapı olduğunu düşünüyorum. Çok ciddi insanları bölmeye yönelik bir şey hizmet ediyorlar. Ama hiç bu kadar herkes bir takımın köşesinden tutup çekmese, yani milli takımı rahat bıraksa, bu kadar çok fanatizmi desteklemese, bence bu güzel ülke çok şeyi başaracak kapasitede. Ama neden bunlar, bu tarzdaki insanlar bizim önümüze gelip de geçişte bulunuyorlar, bizim gücümüz yetmediği için anlayamıyorum. O yüzden de tasvir etmediğim bir kişi Galatasaray kupasını vermeyip UEFA finalinde boy gösteriyor. Sonra benim Galatasaray'la bir problemim yok, Galatasaray yönetenlerle var diyor. İnanılmaz açıklamalar. Yani
1: toparlarsak sevinirim mı efendim? Çok bekleyen var.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: Sağ olun efendim. Hemen sonu 65'le biten değerli dostumuza gidelim. Alo. Sonu 53-65 olan değerli dostum, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyamıyor anladığım kadarıyla, hemen oradan gittik. 1907 ile sonu biten değerli dostumuza gidelim. 1907. Alo.
4: Merhaba Emre Bey, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Opa, elinizdeki mikrofonla konuşuyorsanız lütfen cep telefonuna dönerseniz efendim, rica etsem, çok kötü geliyor ses.
4: Gördün mü şu an?
1: Şimdi daha iyi, bir nebze daha iyi.
5: Şu an bu konferanstaki evet, tek kişi...
1: Hattan düştü değerli dostumuz. Hemen mesajları okuyalım. Emre abi, İlhan Palut Beşiktaş'a bir şey katar mı diye sormuş sevgili Salih. Valla olabilir ama bu kadar komplike yapılar, yani Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi yıpratıcıdır. İlhan Hoca'nın birazcık başarı gerekliliğe ihtiyacı var. Örneğin mesela Konya şimdi kupayı alırsa ve devamında da İlhan Palut böyle Başakşehir gibi, Bursa gibi daha üst seviyede bir takımı çalıştırırsa Süper Lig'de, öyle konuşuyorum, Konya'da iyi bir takım, oradan hatta biraz da kafaya ilk dörde, ilk üçe oynarsa belki olabilir. Abdullah Avcı'yı kimse düşünmüyor. Enteresan, başarılı bir teknik direktör olmasına rağmen Abdullah Avcı ismi hiçbir yerde döngülenmiyor. Emre Bey, en güzel milli takım şarkısı Bir Başkadır Benim Memleketim demiş bir değerli dostumuz. Kemal şarkıyı beğenmemiş, çok kötü demiş. Musti'den gelmiş. İzmir'den günaydın. Saat 7'de Şampiyonlar Ligi finali mi olur? Bütün şevkim kaçtı resmen. Arsenal duran toplarla kornerlerle kupayı alır. Burada duran top antrenörünü tebrik etmek lazım demiş bir değerli dostumuz. Günaydın Emre Bey, şarkılar kötü demiş. Herhalde Tarkan'ın Biz Oluruz yolunda en iyisi demiş. Olmamış, bu ne ya demiş. Berbat demiş bir başka değerli dostum. Emre Bey, Tarkan Çıtayı öyle bir yere koydu ki neyi dinlesek hikaye demiş. Bu kötü bir şarkı demiş bir değerli dostumuz. Tarkan'ı tek geçerim demiş. Emre abi, Allah aşkına dalga mı geçiyorsun? Şarkının neresi güzel? Şarkı demeye bin şahit lazım. Hocam, bana atıyorsunuz, ben de paylaşıyorum. Niye kızıyorsunuz? Herkese eşit mesafedeyiz. Herkese dinletiyoruz işte. Toplam 30 saniye dinlediniz. Kulaklarınız kanamadı ya. Ya şu boş... Ya şu boş boş bağırmışsın Emre abi. Sergen ne oyun oynamış da kalkmış Sergen'i savun... ya hocam şimdi... Öyle demeyelim dinleyenlere, Allah aşkına artık kimse şarkı yapmasın, bıkkınlık geldi demiş. Peki söyleyelim, yapmayın şarkı, yapmayın, bak dinleyicim çok sinirleniyor, yapma kardeşim. 0-1-43'e gidelim, telefonlar da var, mesajlar da yağmur gibi geliyor, telefon mesaj birlikte alıyorum. 0-1-43 beni duyuyor mu?
6: Evet, selamünaleyküm.
1: Aleyküm selam, buyurun efendim.
6: Günaydın Emre Bey, nasılsınız?
1: Sağ olun efendim, teşekkür ediyorum. Umarım iyisinizdir. Buyurun, sizi dinliyorum.
6: Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sabahtan beri daha doğrusu şarkıdan sonra gülmeye başladım. Yine bizim dinleyiciler rahat durmuyor. O yüzden...
1: Olsun ya, durmayalım.
6: Başım. Ben Beşiktaş hakkında kısa birkaç cümle edeyim de. Şimdi Beşiktaş'ta Sergen Yalçın olayında, Sergen Yalçın gitti diye şimdi rafa haklı duruma düştü bence. İkincisi, madem geriye dönülecekse veya böyle bir durum varsa, ben tek bir tane teknik direktör tanırım, o da Slaven Bilic. Yanlış mı diyorum?
1: Bilic iyi bir tercih. Benim açımdan da Bilic iyi bir tercih.
6: Yani çünkü Beşiktaş bu durumdan daha bir kötü halde kadroyu devralmıştı ve onun ekmeğini diyorum. Şenol Güneş iki sezon yedi. Öyle diyeyim ben. Yanlış anlaşılmasın. Şenol Güneş kötü bir hoca değil ama Slaven Bilic'in yapmış olduğu kadro derinliğinden ötürü 2 yıl Beşiktaş güzel futbol oynadı. Diyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.
1: Eyvallah efendim. Çok teşekkür ediyorum güzel sözlerinize. Şimdi tabii cumartesi akşamı, Allah nasip ederse, hatta sabaha karşı 4 gibi 5 gibi İzmir'e yola çıkıyorum. İzmir'de ne yesem planları yapıyorum. Şimdi bir söğüşçüye gideyim diyorum. Oradan kumrucuya gideyim diyorum. Sonra sabah bir boyoz basalım diyorum. Gevrek gömelim diyorum. Sonra annemden bir rica edeyim, bana bir enginar pişirsin diyorum. Ama enginarı hem dolma şeklinde yapsın bir gün. Bir gün de diyorum böyle zeytinyağlı yapsın anneciğim. Sonra diyorum acaba başka ne yiyebilirim? Bir ikemer altında börekçime gideyim diyorum. Börek gömeyim diyorum. Sonra bir menemen basalım diyorum. Ardından dönüyorum. Sonra bunları düşünürken gözümün önüne Tuna Tavus geliyor. Tuna biliyorsunuz her şeyi yiyor. Ama ben onun yediğinin onda birini yediğim anda kalp krizinden ölürüm. Zaten 55 yaşında bir adamım. Ve sonra diyorum ki ben bu kadar şeyi yiyecek vakit bulamam. Ne yapmam gerekiyor? Her öğünü bir şeye mi planlamam gerekiyor? Ama zaten ben tek öğün besleniyorum. Yani sabahları sadece haşlanmış bir yumurta yiyip akşam yemek yemeye çalışıyorum. Tek öğün beslenme gayretindeyim. Ama Dediğim gibi bu arada Tuna Tavus'u seyrediyor musunuz? Bir tane daha arkadaş var. Geçen Tuna Tavus'la o arkadaşı seyrettim. Arkadaşlar önlerinde 100 tane hamburger vardı. Bu iki dinozor 100 hamburger yedi. Yok artık dedim ya. 100 hamburger yediler ya. 100 hamburger. Hesaplamış yapay zeka. 13.500 mü? 33.300 kalori mi ne? İnanılmaz bir şey. Seyredin derim. Ben reklama gidiyorum.
7: Lobi.
1: Bu arada gidemiyorum çünkü fon müziğinden çıkmayı unutmuşum. Şimdi gidiyorum efendim. Şimdi gidiyorum.
8: Emre Tilev'le uyandırma servisi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam.
10: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
9: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. Bin Star koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık Bin Connect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA yatırım.com.tr'de.
11: Garanti BBVA yatırım.
12: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
9: Reklam bitti.
1: Emre Tilev ve saygıdeğer hocam, Hürriyet Gazetesi'nin değerli yazarı Ünal Özak üstadımızla birlikteyiz, gazeteci yazar. Ünal abi hoş geldiniz, günaydınlar.
15: Hoş bulduk Emre, günaydın. Teşekkür ederim.
1: Kalbim küt küt atıyor. Heyecan dorağa çıkıyor. Çünkü Fenerbahçe Atina yolunda ve basketbolun efendilerine ders vermeye gidiyor. Diyebilir miyiz?
15: Deriz. Basketbolun efendileri, yani İstanbul'un, Türkiye'nin basketbolunun efendisi Atina'da bir hesap verme gününe gidiyor. Yani hesap alma gününe gidiyor.
1: Hesabı kesecek ya da.
15: Evet, hesabı kesecek. Çünkü favori gözüküyor tabii ki, ev sahibi olduğu için Olympiakos. Ancak Olympiakos'un hanelerinde bugüne kadar 2013'ten beri bir şampiyonluk yok. Yani güvendiğimiz karelerden bir tanesi de Olympiakos'un başarıyı pek kolay yakalayamadığı, baskı dersen baskı onların üstünde daha fazla olacak diye düşünüyoruz. Ev sahibi olduğu için kendi seyircisi, taşkın seyircisi önünde bir an evvel bu başarıyı yakalamak arzusunda olduğu için tabii ki Batsukas, Jessica Vicius avantajı da farklı. Jessica Vicius kendi oyunculuğunda, koçluğunda buraların şampiyonluklarını çok görmüş bir koç. Yani görmüş geçirmiş diyebileceğimiz nitelikte bir koç. Bana göre de tabii Hernandez'den sonra, yani yılın koçu unvanına çok yakın, şampiyonluğu da aldığı takdirde bunu tekrarlayacaktır Jessica 300. Dolayısıyla Fenerbahçe'miz çok donanımlı gidiyor. Bunu böyle kabul etmek lazım. 3000'e yakında basketbol seyircisi Fenerbahçe taraftarı yola çıkmış vaziyette. Daha doğrusu bu sabahtan itibaren oraya gidiyorlar ve de orada da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmayacak taraftarı. Dolayısıyla yalnız hissetmeyecek Fenerbahçe. Normal basketbolunu oynarsa bu maçı kazanacaktır diye düşünüyorum. En büyük avantajımız da tabii hücum basketbolda maç kazandırır ama savunma şampiyon yapar diye geleneksel bir anlayışımız vardır, yaklaşımımız vardır ve de Fenerbahçe'de bu ligin normal sezonda da şu ana kadar da en iyi savunmayı yapan takım olduğunu biliyoruz. Doğru savunmayı yaptığını da biliyoruz.
1: Hapşırdım, özür dilerim abi.
15: Çok gece. Evet, aman aman bu havalar yani üşütüyor mu ya, ısındık mı tamamen belli olmuyor ve de sıkıntılar yaratıyor. Çok yaşa. Ama Fenerbahçe'mizde hepimizi çok yaşatacak bir başarıya da imza atsın. İkilesin şampiyonluğu diye düşünüyorum. Çünkü burayı geçtikten sonra Fenerbahçe'nin karşısına gelecek bir takım Real Madrid olmayacaktır. Öyle gözüküyor. İki uzunu da sakat olduğundan dolayı. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin şansı bu yılın takımı karşısında Final Four'da bir şampiyonluk daha almak olacaktır. Ama olay yarın akşam gerçekleşecek. Onların tabii Sasha Vezenkov ve Nikola Militonov uzunları en sağlam direkleri, ikisi birlikte büyük işler başarıyorlar. Bizim bu uzun pozisyonumuzda Cam Birch de Zalgiris maçında 26 sayı atarak kariyerinin en iyi basketbolunu oynayan Cam Birch'e bu maçta böyle büyük güveniyoruz. Çünkü o doğru formu Mayıs ayında yakaladı ki Fenerbahçe'nin alışkanlıklarından bir tanesi de Mayıslar bizimdir der. O slogan hep geçerlidir. Yani futbolda Galatasaray'ın etrafında gerçekleşen bu slogan Fenerbahçe için de basketbolda Mayıs'ları kendisi lehine kullanmak olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu güzel Mayıs gününde yarın başarıyı yakalasın Fenerbahçe.
1: Evet, Fenerbahçe için çok kritik bir mücadele. Fenerbahçe Beko geçen yılın şampiyonu unvanıyla gidecek Atina'ya. Yarın saat 18'de Oaka salonunda oynanacak mücadele ve S-Spor ve S-Spor Plus'tan naklen yayınlanacak. Şöyle bir oyun sistemine baktığımızda, set çizgilerine baktığımızda Jaskevičius'un bir Obradović ekolü olduğunu biliyoruz. Özellikle son dönemde kısa gardların etkisinin daha mı etkili olduğunu düşünüyoruz ve dış şutların oyun kalitesi üzerinde daha mı aktif olduğu fikrindeyiz. Ne dersiniz?
15: Aynen katılıyorum. Tabii ki Baldwin direksiyonda çok kullanımlı bir oyuncu Baldwin. Yani savunması da iki tarafta da savunmasını da iyi yapan bir oyuncu. Onların Volkup'ına karşılık olarak o Volkup'ta aynı şekilde sahanın iki tarafında çok iyi olan bir oyuncu ve de garantili bir oyuncu. Yani hatasız oynayan bir oyuncu. Ancak Baldwin tabii ki daha ağır basmakta. Yani birebir karşılaştırdığımız zaman tabii ki bu anların en önemli adamı da Nando De Colo'muz var bizim de. Yani 34 yaşında
1: şey gelmiş. Diyebilir miyiz abi? Mesela Fenerbahçe özellikle dış şutlarda %40 bandını geçtiği maçları hep kazanmış. Biraz ders çalışmıştım dün gece.
15: Çok güzel yaptın.
1: Buna katılır mısınız? Yani dış şutlarda Fenerbahçe, bir de tabii rebound savaşlarının çok etkili olacağını düşünüyorum.
15: %100 öyle. Dış şutlarda dış tehdit oluşturduğu için Fenerbahçe'de Panathinaikos'un savunmasını yerinden oynatma kabiliyeti var. Tabii ki Fenerbahçe'nin dış şutlardaki başarıyı yakalamasının yanı sıra yabancı sahada olduğumuz için dış şuttan ziyade çembere gidişleri iyi kullanmamız lazım. Çembere giderek neticeye ulaşmamız lazım. Bu konu, bu avantajımızda tabii Tucker gibi bir takır takır basketbol oynayan oyuncumuz var. Son maçlarda Tucker pek fazla etkili gözükmedi ise de böyle bir karşılaşmada, yani şampiyonluk karşılaşmasında Tucker'ın başarılı olacağını, çembere gittiğimiz takdirde ikinci sayıları, ikinci şans toplarını da yakalamak imkanımız olacaktır. Dolayısıyla attı pattı kaç attı dediğimiz dış şut atışlarının güvenmenin yanı sıra en az 2-3 hücumda bir mutlaka çembere gitmemiz lazım ki savunmayı yerinden oynatabilelim ve de Olympiakos'u faul yapacak duruma gidelim. Dolayısıyla çizgiye de gidelim. Yani garantili Fenerbahçe'nin en büyük avantajı 80 sayılarda tutmasını biliyor rakibini savunmasıyla.
1: Buradaki maçı çünkü 88-80 kazanırken bunu başarmıştı değil mi?
15: Tabii. Bunu yıllardır başarıyor ve en büyük avantajı şu anda ligin de rakibini 80'de tutmayı başarabilen birinci takımı Fenerbahçe. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bilek gücünden öteye topu çembere gitmesi, savunmadan beslenen hücum akışlarını yapması lazım. Tabii bir de Fenerbahçe'nin yarı saha savunması çok iyi olduğu için Olympiakos'un taşkın seyircisiyle beraber ilk ateşini sağlam savunmayla söndürmesi lazım ve maçın içerisinde olması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin en büyük özelliği de son maç sonlarını oynama kabiliyeti, cool kalarak oynama kabiliyeti, Nanda De Colo gibi bir oyuncu ile top kayıplarını azaltarak doğru planlamayla hücum etmesini becerebiliyor olması. Bu da tabii ki maç kazanma telaşına girecek olan Olympiakos karşısında büyük avantajımız.
1: Abi özellikle Tarık Biberovic'le Dorsey eşleşmesini merak ediyorum. Bir de Vezenkov oynayıp oynamayacak mı? Oraya takılmış durumdayım. Orada oynanan maçta 100 küsür sayı atmışlardı. Yanlış hatırlamıyorsam 102 mi 103 mü 104 mü öyle bir şeydi. Evet. Orada şunu görmüştüm. İlk periyot biz çok iyiydik. Seyretme şansını da yakaladım. Ama 2-3 ve özellikle 4. periyotta bizi darmadağın ettiler bu adamlar.
15: O maçta maçın başında tırsık başladık bir anlamda deyimi kullanmak gerekirse. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin bu maçta böyle bir hataya düşmeyeceğini, maçı başından itibaren hep elinde tutacağını düşünüyorum ve de öyle olması gerekiyor. Çünkü sakalı birden baştan kaptırırsan toparlanması çok güç olur. Fenerbahçe 3. çeyrekleri de iyi oynayıp maçları çevirmesini becerebiliyor. Dolayısıyla bir kere ilk devrede ortada kalması lazım maçın. Soyunma odasına doğru bir skorla gitmeyi sağlamamız lazım. Gerçi Fenerbahçe'nin tabii özelliklerine bahsettiğimiz zaman Fenerbahçe geriden gelebilmeyi de başarabilen tabii bir takım. Ama şeyde, Atina'da bu seyirci hakimiyeti olacağı için zordur. Dolayısıyla hep maçta kalmak ve de sonuna kadar oynadıktan sonra son vuruşu yapıp final oynamaya gitmek gerekiyor.
1: Abi harikasınız. Var mı eklemek istediğiniz bir şey?
15: Vallahi diğer oyuncularda da, yani kadroyu karşılıklı sayıp döktüğümüz zaman, bütün avantajları sahaya gördüğümüz zaman 60'a 40 gibi bir Olympiakos favori durumluğu var.
1: Nikola Militanov'u ve Vezenkov'u sakatlasak mı?
15: Valla onlar kendilerini, yani bir de şeyin, Olympiakos'un Panathinaikos maçlarında da seyrettiğimiz bir dezavantajı Olympiakos Batsakas'la beraber, koçuyla beraber çabuk deforme olan bir takım. Yani yani Tyler Dorsey, Evan Fournier gibi önemli kilit adamları olmasına rağmen oyunu elinden kolay kaçırabilen bir takım. Dolayısıyla bocalaması mümkün. Bu avantajları da değerlendirmek gerekecektir. Başta da söylediğim gibi bu avantajları değerlendirecek koç farkı büyük avantajımız. O cebimizde Jessica Hütçüs'ün şampiyonluğa alışmış hem oyunculuğu döneminden hem de koçluğu döneminde bunları yaşamış bir basketbol adamı oluşu da Fenerbahçe'nin büyük avantajı. Dolayısıyla Fenerbahçe'ye de büyük başarılar diliyorum. Bir kez daha şampiyonluk yaşatmasını istiyorum doğrusu.
1: Evet, bu arada Eze'yi de karartmayalım. 104-87 bitmişti o maç. Şimdi baktım ben de. O maçta Melli'nin olmadığını da hatırlattı kıymetli dostlar bana. Melli ve Nando yoktu. Burada her şey çok daha farklı olabilir. Bu arada NBA'de de olanca hızıyla heyecan devam ediyor. Lakers'ı ayıkladılar 4-0'la. Ama asıl önemli olan hadise NBA'de dün yaşandı, yani bir gün önce yaşandı. 32 sayı mı 22 sayı geriden gelip kazanılan maç var. İnanılmaz değil mi?
15: Evet, evet. Yani müthiş işler oluyor NBA'de. Alper Adem'iz sahnede yok ama çok güzel maçlar seyrettik. Seyretmeye de devam ediyoruz. Orada da finale doğru gidiyor olaylar.
1: Oklahoma City Thunder San Antonio maçı müthişti. 122-113 bitti. O deli gibi bir maçtı yani, final serisi NBA Batı Konferansı.
15: Thunder ismi gibi tam bir fırtına yaratıyor şu an.
1: Güzel oldu. Güzel benzeştirme. Abi çok evet. Öpüyorum. Çok teşekkürler.
15: Sağ olasın. Sevgiler, iyi yayınlar. Fenerbahçe'mize de başarılar.
1: Harikasınız. Ünal Özak, Hürriyet Gazetesi'nin çok değerli yazarı, bizlerle birlikteydi. Sonsuz şükranlarımı sunuyorum kendisine. Ve birkaç mesaj var. Bir değerli dostum demiş ki, birader futboldan hiç anlamıyorsun, bitince haber ver demiş. İsmini yazmamış ama sonu 93-18'de biten bir numarası var. Program bitince yazar mısın, dinlemeye geleceğim demiş. 10'da bitiyor efendim, 10'da. 10'da gelebilirsiniz. Benden sonra sevgili Doğan var, futbol çok iyi bilir. Futbol federasyonu tarafsızlığını kaybetmiştir. Galatasaray şampiyonluk kupası vermeyen İbrahim Hacı Osmanoğlu dün UEFA törenindeydi. Gerçekten güldüm, şaka gibi demiş. Abi Beşiktaş'ta madem Sergen Yalçın gönderilecekti, neden Muçi'nin bonservisi Trabzon'a verildi? Gayet iyi bir sezon geçiren Muçi gibi bir futbolcuyu transfer etmek için dünyanın parası dökülecek demiş. Bence de aynı fikirdeyim. Çok doğru bir tespit. Güneş ufuktan şimdi doğar. Yürüyelim arkadaşlar, lay lay lay lay lay. Sesimizi yer göksu dinlesin. Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin. Tek marşımız bu olmalı demiş Amerika'da. 17 tane gelmiş mesaj. Hepsini okuma şansım yok. Galatasaray stadında Şampiyonlar Ligi maçları oynanıyor demiş Ahmet. UEFA Başkanı Hacı Osmanoğlu dün seremonide oralarda dolaşıyordu. Ben büyük bir başkanım diyordu demiş. Emre abi, sence Fenerbahçe'nin başına Sergen Hoca olmaz hocam. Olmaz, olmaz. Sergen Yalçın geçerse büyük sıkıntı olur. Emre abi günaydın. Şarkı yapay zeka gibi geldi bana demiş. Evet, bana da öyle geldi. Abi sana değildi lafı, yanlış anlamayın, telefona bağlanan kişiydi demiş. Baş tacısın demiş. Eyvallah, sorun yok. Beşiktaş'a Mehmet Özdilek yakışır demiş. Bence Beşiktaş'a Slaven Bilic gibi falan birileri çok güzel gider. Emre abi günaydın. Deniz börülcesi de yiyecek misin demiş. Zeytinyağlı yemez miyim ya? Deniz börülcesi dedin. Beni benden aldın. İzmir'in gastronomik bakış açısını sizlerle paylaştığımız bir programında reklama gideriz, reklama. Reklamların ardından birlikte olacağız ama İzmir'de hakikaten, hatta şeyi düşünüyorum şimdi, gözümün önünden geçti. Şöyle Seferihisar'a Sağcı'ya gelmeden önce böyle benim bir pideci var. Mutlaka gidin, arada bir ondan video çekiyorum. Bir teyze, yaşlı bir teyze oğluyla çalıştırıyor. Patlıcanlı, köz patlıcanlı ve enginarlı pide yapıyor. Bak, ömrünüzde böyle bir şey yememişsinizdir. Köz patlıcanlı ve enginarlı. Reklamlardan sonra geliyorum.
8: Emre Tilev'le Uyandırma Servisi reklamlardan sonra devam edecek.
9: Reklam.
7: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı Halk

0: Sıradaki şarkı Hep İcin'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
1: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
2: Reklam bitti.
3: Emre Tilev'le uyandırma servisi devam ediyor.
4: Evet, Giray Bulak hocamı aradım yayın için ama ona da ulaşamadım. Herhalde dün akşamki maçtan olsa gerek. Geç bitti, eve de geç döndülerse Giray hocam da Mehmet Aka'da ulaşma şansımız olmadı. 0212 alan kodu 273 10 telefon numarasından bana ulaşabiliyorsunuz, biliyorsunuz. Ah, bu arada Giray hocam aramış, ara ara diyor. Arıyorum Giray hocayı, ulaştım, bir an önce ara diyor. Sevgili Giray hocama da ulaşmaya gayret ediyorum ve ulaştım. Evet, sonunda Giray hocam bizlerle birlikte çok keyifli bir değerlendirme yapacak, değerli teknik direktörümüz. Hocam günaydın.
5: Günaydın Emre'cim, iyi yayınlar.
4: Sağ olun hocam, uyandırdım sizi herhalde ama siz çok erken kalkarsınız.
5: Ya spor yapıyordum Emre, ulaşamadım telefona güne.
4: Vay, süpermiş. Peki hocam, dünkü maçı seyrettiniz mi?
5: Seyretmem mi? Seyrettim tabii ki.
4: Müthiş değil mi?
5: Ya şimdi Freiburg istediğimiz Freiburg değildi. Yani bu final tam gerçek anlamda iki takımın hem ekonomisine baktığınız zaman, hem lig seviyesine baktığınızda, işte bütçeye baktığınızda, takım kalitesine baktığınızda denk bir final değildi. Yani tabii ki Aston Villa İngiltere'de önemli işler yapıyor Unai Emery ile beraber ki kupa denince akla o geliyor. Freiburg tabii altyapı eğitimine çok önem veren, Almanya'da yetiştirdiği oyuncularla, akademiden yetiştirdiği oyuncularla beraber önemli bir takım. Yani Leipzig'le beraber önemli işler yaptılar. İşte futbola çok değerler kattılar oyuncu anlamında. Genç oyuncu, yeni oyuncu. Bir de bir oyun anlayışları var ama o kendi liglerinde geçirdi. Kendi takımlarına karşı üstünü sağlayan bir ekip. Diyeceksin ki işte bu kupada da finale kadar geldi. Ama iki takımın ölçüsü bir değil. Mesela Arsenal'le Paris Saint-Germain final oynasa, Madrid'le Arsenal oynasa veya Barcelona'yla Paris Saint-Germain oynasa veya Bayern Münih oynasa kimse bunu yaslamaz.
4: Ama zaten öyle bir final var biliyorsunuz, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak.
5: Evet, Arsenal işte Paris Saint-Germain oynayacak ama Bayern Münih ile Lille oynasa, Bayern Münih ile Real Madrid oynasa fark etmez. Fakat burada Freiburg'la Aston Villa arasında büyük fark vardı. Çok önemli bir takım zaten, genelde onun kontrolüne geçti oyun. İkinci yarı belki Freiburg hadi 2-0 içeriye girdiniz. Atılan goller muhteşemdi. Hele ikinci gol zaten inanılmaz bir goldü. Onun için yaptıkları hamle doğru, risk aldılar. Oyuncu değişiklikleri, biraz önde bastılar. Top ayaklarını daha fazla tutup daha çok çevirmeye çalıştılar ama İngiltere Ligi böyle bir lig. Sert, zaten oyuncuların fizik kalitelerine baktığın zaman da arada bayağı bir fark da var yani Emre. Yani bir oyuncunun hem pas gücü yüksek hem de öyle çabuk, çevik, hızlı olamaz. Yani bunu başarabilirler İngiltere'de, Premier Lig'de. Takdir ediyorum. İşte geleceğin kralının da orada olması, ne kadar güçlü bir kadrolarının, tribün kadrolarının olduğunu da bir göstergesi. Zaten yüksek bütçelerde oynanıyor. Yani şu anda düşünebiliyor musun? Yani bu arada mesela Acun Ilıcalı'yı da tebrik etmek lazım. İyi de bir itirazı var. Hani iki takım orada niye bizim yolla oynayacağız? Middlesbrough'la mı oynayacaklardı?
4: Evet, Middlesbrough'la oynama durumunda kaldılar ama ben de Acun'a katılıyorum. Bence orada direkt finale halı çıkartmaları lazımdı.
5: Tabii çıkartmaları lazım. Şimdi bir tarafta yani yükmen sayılan bir takım diskalifiye edilen bir takım. O zaman yenilen takım da zaten kaybetmiş. O zaman bu benim hakkım dersiniz, çıkarsınız. Şuraya dikkat etmek istiyorum. Yani çıkarsa Hazreti Lig'e ya 300 milyon euro ayak bastı parası alacak.
4: Muazzam bir para.
5: Ya böyle bir şey olabilir mi yani? Şimdi bizim liglerimizdeki değerler ne kadar, işte katkı payları ne kadar? Ama bunlar liglerini satıyorlar. Yani 6 milyar sterline ligin yarısını satıyorlar. Oradan gelen reklam gelirleri başka, işte daha sponsorları başka. Ya, ama onun karşılığında adamlar veriyorlar. Biz acımasız paralar veriyoruz, yüksek paralar veriyoruz ama çerçöp alıyoruz. İşte oradaki oyuncular da yani düşün orada şampiyonşipte oynayan Sara Galatasaray'a gelmişti. Oradan Brezilya milli takımına gitti yani. Onların şampiyonşipindeyiz. Yani Premier Lig'de de oynamadı yani. Şampiyonşipte oynayan bir oyuncu aldınız Galatasaray'da. Oynattınız. Yani böyle bir lig. Onun için iki takım arasında büyük fark vardı. Önemli bir takım. Ben de zaten renginden dolayı da orada birçok takım tutarım. Vestan bunlardan bir tanesidir. Gerçi ben üst üste anlayayım mavi beyaz ama yani Aston Villa'nın Nottingham Forest'in bir parça rengi benzer. Ama Vestan Bordo mavi çok severim bu takımları.
4: Efendim peki asıl hafızalarda kalan en önemli hadiselerden biri şu: taraftarlar iç içe ve hiçbir olay çıkmadı, gayet keyifliydi, umarım darısı bizim başımıza diyelim ve dilerseniz 10 artı 4 kuralına gidelim. Ne diyorsunuz, bu kural Trabzonspor için değişti iddiaları var.
5: Yani da Türkiye'de neyin ne olacağı belli değil. Yani şimdi bak Emre, taraftarlar işte maçı izledi diyorsun. Şimdi bir tarafta Almanlar, bir tarafta İngilizler, maçın hakemi kim? Fransızlar. Fransız. Şimdi şampiyonlar finali, ligi finali İngilizlerle Fransızlar oynayacak. Bakalım hakem nereden gelecek bilmiyorum ama. Şimdi böyle futbol kültürü olan ve saygısı olan ülkelerle oynuyorsun. Şimdi bizde örneğin işte 3 tane takım küme düştü, İstanbul takımları kaldı. Yani yaşanan hadiseye bak ya, Fenerbahçe berabere kalıyor. Trabzon kendisi aslında 3-0 yeniliyor. Galatasaray 1-0 yeniliyor. Yani yazık, ayıp, günah. Böyle şey olur mu? Ya daha Çorum Erokspor finali oynamadan ligler tescil ediliyor ya. Yangından kül mü kaçırıyorsun kardeşim yani?
4: Çünkü bir millet, bir milletvekili Sayın Milliyetçi Hareket Partisi'nin de başkanı Devlet Bahçeli küme düşme kaldırılsın değerlendirmesini yapınca hemen böyle apar topar böyle bir durum oluyor.
5: Bilmiyorum yani. Ya niye siyasiler yani küme düşme kaldırsın? Ne demek küme düşme kaldırsın? Biz UEFA'ya bağlı bir ülkeyiz abi. Böyle bir federasyonumuz var. Böyle bir mecburiyetim var. Kenan Evren Ankara Gücü'nü ligde tutmuştu biliyorsun. Şampiyon yapmıştı. Birçok insan küme düşmesini engellemişti. İstedikler şu sayıda oynansın, bu sayıda oynansın. Burası siyaset meydanı mı kardeşim ya? Yani İngiltere Ligi'nde Arsenal City'den bir gün önce maç oynadı. Bir gün önce oynadı. Hiçbiri ağzını açmadı. Demedi ki orada Arsenal burada beraber kalsaydı işte City işte Bournemouth'la oynarken arada bir mutlaka bir anlaşma olur. City onu yener kazanır. Böyle bir şey olabilir. Kimi yendi Arsenal? Burnley'i yendi. Burnley ne oldu? Küme düşmesi garanti olan bir takım 1-0 Arsenal zor yeni göbeğe çatladı ya adamları yenerken. Esin mi oldular? Ama bizim burada öyle değil ki. Yani şimdi gençler bile Ankara'da Trabzonspor final öncesi maça çıkıyor. Genç takımdan maça çıkıyor. Aynı gençler bile Bursa'ya gitmişti. Bursa'da genç takımda oynamıştı. Bundan 20 sene önce bir başka takım küme düşürtmüştü. Böyle şey olabilir mi? Yani bak şimdi İspanya'da 7-8 takım küme mücadelesi yapıyor. Adamlar aslanlar gibi çıkıp mücadele ediyorlar. Yani İngiltere demiyor ki adam işte West Ham mı düşecek, Tottenham mı düşecek, Tottenham içerisi yeniyor. Herkes oynuyor. West Ham ona mücadeleye giriyor. Herkes yeniyor.
4: Bu hafta Hollanda Ligi'nde oldu biliyorsunuz. Telstar, Volendam arasında muazzam bir çekişme. Kimsenin umurunda değil kimin düşeceği, ne olacağı. Onlar kendi oyununu oynadı.
5: Ya ben ekmek kazanmayacağım. Emre sen ekmek kazanmayacağım mısın? Yani biz şimdi program yapıyoruz diye ta bizim Hakkari'deki veya Mersin'deki bir adamın programını engelleme gibi bir şeyimiz olabilir mi? O insan evine ekmek götürmüyor mu ya? Onun arkadaşı, dostu yok mu? Ailesi yok mu ya? Sen şimdi gençlerinden oynuyorsun. Orada yakın bir arkadaşlık var diye. Sen diğer taraftaki insanın ailesinin hakkını nasıl alırsın ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen çıkacaksın, erkekçe mücadeleni yapacaksın, onurlu mücadeleni yapacaksın, şerefli mücadeleni yapacaksın, kupayı da hak ederek kazanacaksın, ligi de hak ederek kazanacaksın. Ne demek takımlar, biz İstanbul'da oynayalım, işte Anadolu'ya gitmeyelim felsefesi şimdi yayılıyor. Ya böyle bir ahlaksızlık olabilir mi yani? Ne demek yani ya? O zaman Üsküdar'dan da bir takım çıksın, olsun Pendik gibi, Ümraniye gibi çiftlilikte oynadı, Sarıyer gibi, eskiden Zeytinburnu vardı, Bakırköy vardı. Ama ne kepazelik ya. Böyle şey olur mu ya?
4: Ya da bir Türkiye Futbolu... Ligi, bir de İstanbul Ligi olsun ayrı ayrı.
5: Ya, yani öyle yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Eskiden vardı işte, Adalet vardı, Yeşil Direk vardı, Feriköy vardı. Ne yapıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz bu işi? Nasıl organize etmeye çalışıyorsunuz? Anadolu'da bir sürü büyük şehirler var ya. Bu işin peşinde koşan insanlar var. Ha, düzenlemeye getireceksin. Ha, o kulüplerde çaldılar. Doğru. Niye bu takımlar liglerde yok? Çalındıkları için liglerde yok. Şimdi Kayseri bağırıyor. Doğru, tamam. Erciyes'te yer değiştirdin ama Kayseri Erciyes'te zamanında yer değiştirmiştin. Bir takım çıktı, hülle yaptınız, öbür takımı çıkarttınız. Ondan sonra onun yerini aldınız. Ya bunu da konuşun o zaman. Bu aynı şekilde Antep'te oldu. Antep FK ile Antep arasında.
4: Tabii ben mesela Göztepe taraftarıyım. Maalesef Göztepe'de de oldu.
5: Göztepe oldu. Yeni Göztepe oldu ya. Ben de Göztepe'de çalıştım yıllarca. Yeni Göztepe. 1952 Ordu. Bilmem işte.
4: Tabii şimdi 1952 Mersin, Ordu geldi biliyorsunuz. Çıktı.
5: Evet. Oradan Ordu. Da Ordu geldi.
4: 1967 Ordu yani. Da var. 52 Ordu, biri 1967 Ordu.
5: Evet. Evet, iki eski başkan iki tane takım kurdular. Orada şehri böldüler yani ya. Böyle bir mantık olabilir mi? Aynı şekilde işte İçelspor, Mersin Manyurdu ismini değiştiriyor. Yeni İçel yapıyor. İçelspor yapıyor. Ondan sonra yeni Mersin Manyurdu oluyor. Ve borcundan siliniyor. Yani Giray Bulak ismini değiştiriyor. Emre Tülev yapıyor. Borcundan kurtarıyor. Giray Bulak'ın alacağı ne oluyor?
4: Peki az bir sürem kaldı abi. Hemen şeyi sorayım. Fenerbahçe başkanlık seçimine gidiyor. Yerli yabancı teknik direktörler Beşiktaş için de konuşuluyor. Siz de bu ülkenin çok değerli teknik adamlarından birisiniz. Hiç konuşma şansınız oldu mu? Ya da sizin bu konuda bir yorumunuz var mı? Neler söylersiniz? Neden bu yabancı seviciliğimiz had safhada?
5: İsmail Er, teşekkür ederim kendisine. Beşiktaş için benim de ismimi yazmış.
4: Evet, ben de bugün bütün, söylüyorum yani, çok da iyi olur.
5: Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki çalıştırabiliriz bu takımları. Yani bizim aldığımız eğitim bunlar için geçerli. Ama çok hak etmeden bir yerlere getirdiğimiz için Türk teknik direktörleri böyle sıkıntıları yaşıyoruz. Yabancılara yer açıyoruz şimdi. Yani bu bizim tamamen bizim kabahatimiz. Bizim hatamız. Yani Eyüpspor'un hocasından haberin yok, geçmişte ne yapmış, Antalya Spor'un hocasından haberin yok, geçmişte yapmış, Kasımpaşa'nın hocası formayı çıkartmış, hemen forma giyip antrenör kısmesine geçmiş. İşte birçok antrenör bu şekilde girmiş ya, eğitim had almadan, harcamadan, oyuncu yetiştirmeden, birçok altyapılarda çalışmadan, birçok üçüncülük, ikincilik, birincilik takımı çalıştırmadan hemen Süper Lig'e gelmeler olmamalı. Olduğu zaman başkasına iş

0: olanak tanıyoruz. Biz yabancıyı bu sefer getirmek durumunda kalıyoruz. Ben bu anlamda Beşiktaş, belki o da bir yabancıya gidecek. Niye? Ya kendi aidiyet duygusu yüksek oyuncularını yetiştirip de kendisi kullanamadı. Yani altı alıp oradan işte çeşitli kademelerde yukarıya doğru çıkartamadı oyuncularla beraber. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın başkan adayı olmasına çok sevindim, ama benim Aziz Bey hakkındaki bütün düşüncelerim Futbol Federasyonu başkanı olmasıdır. Çünkü adaletine güveniyorum, insanlığına güveniyorum, bilgeliğine güveniyorum, aklına güveniyorum. Türk futbolunu kurtaracak adamlardan bir tanesi Aziz Yıldırım'dır. Ama hiçbir zaman olmadı. Biz Haluk Ulusoy döneminde Dünya Kupası'nda üçüncü olduk. Ya bu gibi insanlar varken niye biz bunları dışladık? Ben bunu anlamış değilim. Aziz Yıldırım Fenerbahçe için tercihini kullanmıştır. Hayırlı olsun. Eğer Fenerbahçe'de başkan olsa Aziz Yıldırım Türk futboluna çok büyük renk getirir. Yani Fenerbahçe'de diriltir, ayağa diker. O zaman çok daha farklı bir lig olur. Ama benim bütün arzum ve isteğim Aziz Bey'in Futbol Federasyonu başkanı olmasıdır ki Türk futbolunun kurtuluşu için de gereklidir yani. Ama şimdi işte al, tescil edilmiş lig nasıl tescil edilmiş? Alınan kararlar, yangında mal kaçırılır gibi kararlar yani. Abuk subuk işler, bunlar
1: Türkiye
0: olduğu
1: Futbol
0: müddetçe görülecek.
1: Federasyonu Başkanı şampiyon takımının kupasını vermedi ama dün UEFA heyetiyle şampiyon ve Aston Villa'ya kupa törenindeydi. Enteresan.
0: Ah, boş ver. Emre, çok yol kat edemeyiz, çok yol alamayız kardeşim.
1: Abi inşallah siz bence zaten hem Fenerbahçe için hem Beşiktaş için düşünülmesi gereken isimlerden birisiniz diye düşünüyorum. Bu bağlamda da yani Türk teknik direktörlere daha fazla teveccüh gösterilmeli. Çünkü bu ligin son 20 yılına Türk teknik direktörler damga vurmuş.
0: Şimdi evet, Önder Özen'e tebrik ediyorum, Beşiktaş takımını tebrik ediyorum. Çok isabetli bir karar verdi ve iyi bir futbol direktörü seçti. Düzgün, temiz, karakterli, işini bilen bir arkadaşımız. Yani sportif direktörlerin böyle olması lazım, kulüp başkanlarının buna inanması lazım. Tabii ki aldığımız eğitimler bunlar için çok önemli. Oralara gelmemiz için, yani bu yaşta bizleri bir kenarda bırakmak doğru değil. Bizim futbol aklımızdan kulüplerin faydalanması lazım. Bu bir. Ama Türkiye'de maalesef kendine yatırım yapan, heybesi dolu olan, güzel, düzgün insanlar sevilmiyor kardeş. Siz kimle işinizi görmek istiyorsunuz? Filancıyla işinizi görmek istiyorsunuz. Kulüpler bunları tercih ediyor. Onun için de büyüyemiyoruz, ilerleyemiyoruz. Hep günün şartlarına göre kimin arkadaşı, kimin adamı, kimin yakını, kim kime destek veriyor. O olursa rağbet görür, o olmazsa bu şekilde desteklenmez. Bilgi en sonda kalıyor. Bilgi en sonda kaldığı için itibar da kayboluyor. Dolayısıyla iş ucuz diyor. İş ucuzlayınca takımlar başarısız oluyor. Takımlar başarısız olunca şimdi mesela deniliyor ki Montella çok iyi bir kadro oluşturdu şey için, Amerika için, işte Dünya Kupası için. Ya bu kadrodan başka kadro yok ki zaten. Havuzda kaç kişi kaldı yani dışarıda? Kalsın da 5-6 tane daha oyuncu kalsın yani. Sen de seçsen Emre, ben de seçsem, bir başkası da seçse bu kadroyu seçecek. Yani böyle bir 30-35 kişilik bir kadro havuz var Türkiye'de yani. Olsun 50 kişi bu. 50 kişinin içerisinden oyuncu seçiyorsun. Yani olur 500 kişilik bir havuzumuz da zorlanırız. Ya bu kadro seçilmiş, niye dışarıda kaldı, bu niye dışarıda kaldı. Ya 5 tane kaleci aldın. Hangisini almazdın bunların yani? Veya içerisine başka kimi koyardın? Böyle bir ilgimiz var. Bu ligle beraber ne kadar yürürüz? Aynen. Bak, milli takımımız Dünya Kupası'nı ben inanıyorum. Derece yapacaktır. Benim inancım budur. Ama Türk futbolunu böyle taşıyamıyoruz ki. Yani Türkiye'de futbolu taşıyamıyoruz. Yurt dışından gelen oyuncularımız bizi taşıyor.
1: Bu çok önemli bir
0: Evet.
1: sözdü. Hocam çok teşekkür ediyorum ama süren bitti.
0: Rica ederim. Her zaman bana aynı şeyi yapıyorsun Emre. Bu konuda işte. Öpüyorum. öpüyorum seni. Kolaylıklar diliyorum.
1: Hocam canım, çok teşekkür ediyorum. En derin saygılarımı sunuyorum.
0: Sağ ol. Hoşçakal. Teşekkür ederim.
1: Efendim, herkes bir milli takım şarkısı yapıyor. Herkesin aklında bir milli takım şarkısı var. Ve ama Tarkan'ın şarkısının yanında benim en çok hoşuma giden ve bir ülkeye en güzel yakışan şarkılardan biri. O yüzden bununla veda etmek isterim. Her şey gönlünüzce olsun. Bu memleketi seviyorum. Bu bayrağı seviyorum. Bu toprakları seviyorum. Bu ülkenin insanlarını seviyorum. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bize armağan değil, emanet bırakılan bu güzel yurdun her bir karışı için canımı vermeye hazırım. Her şey gönlünüzce olsun.

0: Metilevle uyandırma servisi sona erdi.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
3: Birikim yapmak yetmiyor.
4: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
1: Reklam bitti.
7: Radyo Gol.
1: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Ahmet Konanç ve Doğan Öncel'le Soru Cevap başlıyor.

0: Sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Günlerden çarşamba, haftanın tam ortasında güne bir gerçekle başladık ki Türkiye'nin gerçeği, Malatya'nın Battal Gazi ilçesinde saat 9'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geliyor. Deprem tabii ki komşu illerden Adıyaman'da, Elazığ'da, Sivas'ta ve Maraş'ta da hissediliyor ki o bölge zaten kritik bir bölge, zaten canımız fazlasıyla yanmıştı. Bu haberleri bir daha duymamak ümidiyle demiştik. Oradaki yeni yapılaşmanın, yeni oluşumun veya yaşanılan sıkıntılardan sonra tekrar hayata geri dönüşün bazı gerçeklerini konuşurken inşallah aynı hataların bir daha yapılmaması gerektiğini hatırlatıyorduk ama bugün bu haberi aldığımızda işte bir gerçek daha var diyoruz. Tekrar acaba bu Kuzey Anadolu fay hattını etkiler mi? İzmir taraflarında bir şey olur mu? Bu ülke gerçekten bu kuşağın üzerinde yer alan bir ülke ve bununla da yaşamasını bilmeli, öğrenmeli. Belediye Başkanı, Malatya'nın Belediye Başkanı Sayın Sami Er güçlü bir sarsıntı olduğunu, 4.4 kilometre derinliği olduğunu öğrendiğini, o nedenle şiddeti hissettik ve şu ana kadar herhangi bir ihbar gelmedi. Çok şiddetli bir deprem oldu. Depremin ardından da eğitim faaliyeti verilen okullardaki öğrencilerin sınıflardan çıkarıldığını, eğitime de ara verildiği bilgisini hatırlatıyor. Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın internet sitesinde de aldığımız bilgi, Battal Gazi ilçesinde meydana gelen depremin 5.6 büyüklüğünde olduğunu bir kez daha söyleyelim. Geçmiş olsun Malatya'ya, komşu illere, Urfa'ya, Diyarbakır'a, Elazığ'a, Maraş'a, Adıyaman'a, Batman'a kadar uzanıyor tabii o bölge. O yüzden bu gerçekle başlamak durumundaydık. Kamet'im, hoş geldin sana.
1: Hoş bulduk sevgili Doğan Öncel. Öncelikle geçmiş olsun deprem nedeniyle. Umarım hayat kaybı yoktur, can kaybı yoktur. Yok galiba, değil mi?
0: Bu evet, güzel. Olumsuz bir durumun bulunmadığı bilgisi geldi.
1: Yok, çok şükür. Ama 5

0: konuştuk. Dedim ki burası deprem bölgesi, sık sık sallanıyor, ne yapıyorsunuz dedim. Bana dedi ki burada dedi zaten iki katın üstünde yapıya izin verilmiyor, Dalyan için konuşuyorum. O yüzden rahatız ve alıştık dedi bak. Yani deprem öldürmez, yapı öldürüre geliyor mevzu.
1: Gerçek o zaten.
0: Az katlı olması her yerde mümkün değil. Şehirlerde her yerde az kat yapamazsın, sığmazsın şehirlere. Ama iyi yapı, yüksek yapıysa, yüksek binaysa iyi yapı yapmak lazım. Çok geçmiş olsun. Bize kendisini deprem hatırlattı. Malatya ve çevre illere çok çok geçmiş olsun.
1: Büyük geçmiş olsun dileklerimizi, evet, bir kez daha sunalım ki Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden de korusun. Durumu yaşanıyor bir kez daha. Tabii şeyi sevmiyorum. Her zaman da özen gösteriyorum kullanmamaya. Bazı gerçekler, işte yaşanılan sıkıntılardan sonra yönetimsel krizler, yaşanılan problemler, işte Fenerbahçe'de deprem, Beşiktaş'ta deprem, aha, Sergen Yalçın gitti, işte bu
0: olur, o bir ironi be.
1: O ironi çok, ben çok kullanmamaya çalışıyorum. Hani
0: ha, 99'u hassas bir ülke olduğumuz için, bravo, tamam, için aslında
1: o konuda mesela işte yönetim sarsıntı geçiriyor, işte bir küçük artçı gibi, sonra büyük bir deprem bekleniyor falan diye.
0: Çünkü
1: gerçi hatırlatmasında fayda var. Asla bu gerçeği unutmamak gerektiğimizi de söylüyorum ama ben o konuda kullanmamayı tercih ediyorum. Fenerbahçe'de de bu yaşanıyor.
0: Peki ne diyeceğiz şimdi Fenerbahçe'deki bu olaya? Deprem demeyeceğiz.
1: Demeyeceğiz. Fenerbahçe'de diyeceğiz ki aslında
0: iki tane aday var. İki tane adayın teknik direktör çalışmaları var. Bak ben sana bir şey söyleyeyim Doğan abi. İki aday da yabancılarla görüşüyor ama iki adayın da gönlünde yerli var. Hı hı. Yerli isimden bahsetmek oy kaybettirir korkusuyla Aykut Kocaman'ı İsmail Kartal, pardon, Aykut Kocaman'ı Aziz Yıldırım, İsmail Kartal Hakan Safi açıklayamıyor.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: 2026 Dünya Kupası grupları. G grubu. Belçika. Bir kabuk değişimi yaşayan Belçika, altın jenerasyona sahip olduğu dönemde turnuvayı kazanamamanın üzüntüsünü yaşıyor. 1986 ve 2018 yıllarında üçüncülük başarısı gösteren Belçika, bu yaz kadrosunda Kevin De Bruyne, Luis Openda, Jeremy Doku, Charles de Ketelare, Alexis Salemakers gibi yetenekleri bulunduruyor. Mısır. 1934, 1990 ve 2018 yıllarında turnuvaya katılım hakkı elde edip grup aşamasından öteye gidemeyen Mısır, bu yaz bu şanssızlığı kırmayı hedefliyor. G grubunda yer alan Mısır, özellikle güçlü kanatlarıyla dikkat çekiyor. Kimi bu isimler? Manchester City'den Omar Marmouş, bir diğeri de belki son kez Dünya Kupası'nda izleyeceğimiz Mohamed Salah. İran. Yedinci kez Dünya Kupası'na katılan İran, hiçbir zaman gruptan çıkma başarısı gösteremese de katıldığı turnuvalarda mütevazı kadrosu ve mücadelesiyle futbol severlerin takdirini kazanıyor. Bu yaz gruptan çıkma başarısı göstermeyi hedefleyen İran, G grubunda yer alıyor. Yeni Zelanda. Maç başlamadan önce televizyonun başında yerinizi alın ve dikkatle izleyin. Çünkü harika bir dans şovu sizleri bekliyor. Maç başlamadan önce güç, birlik, cesaret ve atalara saygıyı simgeleyen Haka dansını gerçekleştirmeyi gelenek haline getiren Yeni Zelanda, bu turnuvaya da renk katacak gibi gözüküyor.

0: ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
1: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları bugünkü ayrıntıları hep beraber gözden geçireceğiz. İrfan 25 ile beraber az önce Göksel'in Dünya Kupası gruplarını anlatırken G grubundaki Yeni Zelanda'nın yerli Maori halkına ait o geleneksel bir güç ve birlik ritüeli olan Haka dansından bahsedince gözümün önüne geldi bir anda. İster istemez ritmik ayak vuruşları, o beden hareketleri, gözleri açma, dil çıkarma gibi mimikler var ya. Gerçekten çok keyifli bir hal alacaktır diye tahmin ediyorum. İşte böyle organizasyonlarda var oluyor olmak, bizim de olmamız gerçekten keyif verici, sevindirici.

0: bizim de bir savaş dansımız olabilir. Orta sahada bir aydın havası, arkasından bir horon tepme, maç sonrasında neden olmasın ki? Sonra ne bileyim böyle kapalıdan maratona halay çekerek bütün stadı dolaşma falan yaşanabilir yani. Keşke o coşkuyu, o mutluluğu yaşatsa çocuklar da hep beraber eğlensek, tadını çıkarsak sabahın beşinde. Değil mi? Öyle olması lazım. Öyle bir güzelliği olması lazım. İrfan 25 geldi. Hoş geldi. Sevgiler, saygılar olsun. İrfan'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hazırlıklar ne? Şarj teknolojiye neler neler. İnanılmaz bir şarj cihazı çıkardı ya. En son Star Wars'ta görmüştüm ben onu.
1: Telefon çalışmıyor o yüzden.
0: Anakin'de vardı o. Ay ay. İrfan, dün akşam maçı seyrettin mi?
1: Dedim.
0: Yani ben tabii şeyde oturduğum için, Cihangir Taksim tarafında oturduğum için Dolmabahçe'ye doğru Gümüş Suyu'ndan, öbür taraftan Kabataş'tan falan bir sürü turistler mahalleyi şey bastı. Aston Villalılar bastı. Freiburglular geziyorlardı. Neyse ki öyle can sıkıcı bir olay yaşanmadı. Ama tebessüm ettiriyor yani. İnanılmaz bir coşku. Keşke biz de gidebilsek. Deplasmana gitmek çok keyifli bir şeydir. Hele hele yurt dışı deplasmana gitmek, bu coşkuyu yaşayan insanlar çok daha iyi anlayacaktır. Dün tabii bir gerçek vardı. Herkes birbirine soruyordu. Ne olur maç, ne olur maç sizce diye. Aston Villa'nın alabileceğini, handikaplı bir galibiyet olduğunu falan söyledim ama Triplex Villa yapacaklarını tahmin etmemiştim ben. Hani villanın 3 katlı olacağını, 3-0'lık biteceğini o kadar tahmin etmemiştim. Güzeldi maç, keyifliydi. Gol perdesini Tielemans açtı. Buendia ve Rodgers farkı arttırdı. Kupa 2'de tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery 5. zaferini yaşamış oldu. Yani gediklisi dediğin insan var ya, Unai Emery, büyük adam. Gelir mi Beşiktaş'a diye ben öyle Beşiktaş'tan altta da şey var, teknik direktör adayları var. O kadar Unai Emery'den bahsedince ister istemez oraya bağlayasım geldi yani.
1: Alacağım Beşiktaş'ı.
0: Alır mı? Yerli yabancı, Fenerbahçe'de de bir eksiklik var, orada da bir düşünce var. Acaba bir sene yerli hoca, sonra Unai Emery olur mu öyle?
1: Diyorsun.
0: Diyeyim tabii, ne diyeyim yani. İstiyor çünkü bünye bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor böyle şeylerde.
1: Şirkeren kendine gel diyorum.
0: Doğan bir kendine gel. Bir aramıza dön.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. İki başkan adayının da ben yerli teknik adamı tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Ama bunu az önce dün, daha doğrusu konuşurken demin de tekrar yayınında şey vardı. Konanç'la konuştuk. Aziz Bey'in Aykut Hoca'yı...
1: Ahmet Konanç tatilde.
0: Geldi, döndü. Aykut Hoca'yı açıklayamaması, Aziz Bey'in net olarak söyleyememesi, herkes tarafından bilinmesi, Hakan Bey'in de yerli tercihinde İsmail Hoca'yı kullanacak olması, herkes tarafından biliniyor da neden dillendirilemiyor? Gerçekten bir oy kaygısı, bir endişesi mi yaşatıyor bu iki isimde?
1: Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım, sosyal medyada kimin istediği veya kimin istemediğine bakmaz. Sosyal medyayı da takip etmez.
0: Ve etkilenmez diyorsun.
1: Sosyal medyada ki yani birisine inanıyorsa, güveniyorsa ve onunla çalışmayı istiyorsa, kim ne derse desin o isimle çalışır. Ama sosyal medyada bir güruh var, onu söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın ismi daha ilk duyuldu. Ben hani bunu bir aydır ben söylüyorum. Neredeyse hani Sayın Başkan'ın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığından itibaren diyorum ki ben Aykut Hocaman'ın çalışacağını düşünüyorum dedim. Ama orada bir güruh var. Yani Aykut Kocaman ismi duyulduktan sonra inanılmaz bir algı operasyonu yaptılar. Buna Serdar abi de dahil oldu. Hatta zaman zaman yanlış bilgiler verdiler. Öyle bir ileri noktaya gittiler ki mesela Can Bartu'nun işte FBTV'den kovulması, program yaptırmamasına neden olduğu şeklinde bir yorum yaptılar. Yani külliyen yalan, külliyen doğru değil. Yalan demeyeyim, doğru değil. Ve daha sonra bunu hem Can Bartu'nun ailesi yalanladı, hem o gün FBTV'de program yapan Fatih Demirkol yalanladı. Ya inanılmaz bir şekilde Aykut Kocaman'a göre yıpratıcı bir şey var. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bu süreç içerisinde, yani eğer erken açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde Aykut Kocaman da çok yıpranmış olacaktı. Yani inanılmaz bir şekilde onun üzerinden algı operasyonu yapan insanlar, özellikle bir sosyal medyada...
0: Duyulan şeyler arasında şöyle şeyler var. Aykut Kocaman mı? Tamam, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Öbür taraftan abi yok abi, işte oynattığı oyun belli. Kadıköy'de gene herkes homurdanacak. Hep böyle bir oturmuş kafada bir Aykut Kocaman oyun şablonu var gibi gözüküyor
1: bir şey
0: mesela ama.
1: Sana. Yani Fenerbahçe Aykut Kocaman
0: onu yıkamamak diyor. Nasıl bir şey mesela?
1: Ya yıkamamak işte diyorum ya, algılar üzerinde. Ben mesela şeyi söylerim sana. Benfica maçını hatırlatırım insanlara. Vasat futbol oynatıyor diyor ya. Mesela.
0: Yarı final maçı diyorsun.
1: Yarı final maçı. UEFA yarı finalde ki o süreci izlesin. Lazio'yu yemiş Fenerbahçe. Bate Borisov, Victoria Pilsen. Bate Borisov'un o dönem yenilmezlik serisi vardı. Victoria Pilsen'in yenilmezlik serisi vardı. Onların hepsini yendi. Burada Jesus'un başında olduğu ki Benfica'yı o zamanlar Benfica'dan kadrosunu açıp baksınlar hangi yıldız oyuncular var. O Benfica'yı burada 4-5-0 yenebilecek pozisyonları buldu Fenerbahçe. Şimdi vasat, şimdi bakıyorsun istatistiklere, en fazla gol atan, en fazla hücum şey ceza sahasında topla buluşan, 3. bölgede topla buluşan o şey takım üyetinde bulunuyor Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetimi, diyorlar ki vasat futbol. Ama niye göre vasat futbol? Ya hücum futbol oynatan hocaları da gördük. Hepsi hücumu dedi. Mesela şimdi ben mesela Jesus ismi tekrar gündeme geliyor. Herkes o Jesus falan diyor. Abi ne çabuk unuttunuz mesela Jesus'un içeride dışarıda deplas içeride dışarıda Galatasaray'dan 3 yediğini. Galatasaray derbilerinde hangi derbiyi kazandı mesela Jesus? Tam Jesus iyi bir futbol oynattı ama ben içerideki Galatasaray derbisini unutamıyorum. Galatasaray derbisi
0: hatta ilk derbiyi kaybettiğinde hemen bir büyük eleştiri alınca bu maçın diğerlerinden bir farkı yok şeklindeki yorumundan sonra öyle güzel orta yaptı ki diğer maçlar için de zaten alabileceği olumsuz bir şey hocayı yakacaktı, yaktı.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim, hatırlasana Saracoğlu'nda oynanan Galatasaray maçını. Galatasaray tarihi farka gidiyordu ya. Bak tarihi fark ya. Ben hayatımda Fenerbahçe'nin o kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum yani. Ya şimdi bunların hepsi ortadayken ya şimdi ben İsmail Kartal, şimdi Sayın Hakan Sabri seçilirse İsmail Kartal'da, Sayın Az Yıldırım seçilirse de ben Aykut Kocaman devam edeceğini düşünüyorum. Ve Aykut Kocaman gelirse de yardımcılar arasında Dirkayt, Vebo, Volkan Demirel ve Şikertel gibi isimlerden bazılarının yardımcı olarak aralarında olmasını bekliyorum. Yani Dirkayt'ı duydum. Daha sonra Volkan Demirel de zaten yaptı. Eğer bir teklif gelirse kabul edebileceğini de getirdi.
0: Dolayısıyla aslında bir futbol aklı olarak mı geliyor? Yani sportif direktörlüğü kafadan çıkartmışlar. Yani Maldini'nin ismi çıkınca Hakan Bey'in yanında orada asla ve asla diye devam etti mesela. Bir Devin Özek olmayacak, bir Terana olmayacak, bir Komolli olmayacak gibi yorumlar yapıldı. Yani bunları yapanlardan bir tanesi de Ahmet Ercanlar mesela, hani biraz daha o tarafa yakınmış gibi gözüküyor. Anladın mı? Mantık olarak, duruş olarak bakıyorum. Aziz Bey'i evet gelmesinde bir problem yok diyor ama Aziz Bey'le aralarındaki ilişki zamanında biliyorsun. Belli basın mensuplarının, yani oradaki bölünmüşlüğün diyeyim ben parantez içerisinde. Öyle bir sıkıntısı var. Ama orada da mesela ilk açıklama oradan geliyor. Ben de sana diyorum ki gene mi sportif direktör diyorum. Sen diyorsun ki yok futbol aklı diyorsun Volkan Demirel içinde. Yani o cümlede sarf edilmek istenmiyor
1: futbol
0: mesela.
1: Futbol aklı değil, futbol aklı değil.
0: Danışmanlık.
1: Volkan Demirel, şey Volkan Demirel yardımcısı olacak.
0: Evet. Oğuz Çetin geçiyor diyor futbol aklı diye
1: Çetin,
0: böyle şeyler.
1: Oğuz Çetin futbol aklı. Yani evet. Şöyle söyleyeyim.
0: Yani hayır, şey kelimeden uzaklaşıldı yani. Sportif ya direktör olmuyor.
1: Bak,
0: abi.
1: Fenerbahçe'nin mesela 38 tane futbolcusu var değil mi? Şimdi o futbol aklı ne yapacak? Ayrılması gereken 15 tane oyuncu mu var? Mesela 15 tane oyuncunun ayrıldığı 15 tane oyuncunun ayrılması noktasında yönetime yardımcı olacak. Yani kulüp işte veya işte transfer çalışmaları yapılacak. O transfer çalışmalarında işte isimlerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olacak. Yani bu. Yani sportif direktör değil. Aslında bir futbolun danışmanlığı gibi bir süreç var. Yani sportif direktör değil. Çünkü buradan sadece bir kişiyi vermeyecek. 3-4 kişi, 3-4 tane, 5 tane isim olacak orada. Bu Oğuz Çetin'de şimdi Oğuz Çetin ismi geçiyor, Oğuz Çetin'e saldırıyorlar. Aykut Hocaman ismi geçiyor, Aykut Hocaman'a saldırıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin değerlerinde saldıran bir güruh var sosyal medyada.
0: Sosyal medyada bir değerlerini sayfeden güruh paralı bir grup olduğu söyleniyor. Ben net söyleyeyim sana.
1: Bence de paralı grup.
0: Yani tamamen troll hesaplardan oluşan ve gerçekten bir anda 1000 tane falan mesajı gündeme getirip insanları da beraberinde sürükleyen bir algı operasyonu yapılıyor.
1: Evet.
0: Bunlar o taraf yapıyor, bu taraf yapmıyor diyemeyeceğim. Herkesin böyle bir oluşum içerisinde olduğu söyleniyor.
1: Şöyle söyleyeyim yani bunu sen de çok iyi biliyorsun.
0: Yani Acun Bey'in söylemiş olduğu Ben Fenerbahçe'nin içine girdiğimde dışarıda çok düşmanı var zannediyordum. Meğersem içeride daha fazla düşmanı varmış sözünü dün burada Ahmet'le de konuştuk. Haklı dedi yani. Haklı. Biraz camiaya bakınca Fenerbahçe kendi kendini imha edebilme özelliğine sahip olan bir camia haline gelmiştir. Sıkıntısını aşamadığı sürece İrfan demek ki çözülmeyecek bazı şeyler.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani bakıyorsun yani bir anda böyle hep aynı hesaplar şimdi. Tamam, bu hesapların geçmişte attığı mesajlara bakıyorsun, yani paylaştıkları şeye bakıyorsun, herkesi kötülemişler. Mesela süreç 2018'de attığı şeye bakıyorsun, hani tweetlerine falan bakıyorsun. O zaman da Aykut Hocaman'la ilgili aynı şeyler yapmışlar. İşte kokuyu övmüşler. İşte demiş ki bir tanesi atmış mesela. Çok şükür ön liberodan uzaklaşıyoruz. Artık tek şey olmayacak. İkinci Mehmet Topal.
0: Sisteme karışmışlar. Üçlüden dörtlüye, dörtlüden üçlüye.
1: Mehmet Topal Josef birlikte oynamayacak falan gibi böyle hani şeyler yapmışlar. Ama ondan sonra ne oluyor? Aynı kişiler mesela kendi istedikleri böyle şey süreçte geldikten sonra hiç Fenerbahçe küme düşme potasına girse dahi ağzını açmıyor mesela. Ağzını açmıyor ve yine aynı hesaplar. Bak yani bakıyorum ben, çünkü süreci çok yakından zaman zaman ben sosyal medyada bunlara cevap veriyorum. Tamam mı? Yani hiç yapmamam gereken şeyleri yapıyorum ama dayanamıyorum yani. Yani mesela bir şey oluyor. Daha düne kadar Mehmet Ali Aydınlar'ı, işte Mehmet Ali Aydınlar aday olacak denildiği zaman Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik işte övgü dolu sözler söyleyen ama diğer adayları eleştiren insanlar, tamam mı? Ya Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Ya bir gün sonra, yani bir gün içerisinde bir anda değişti şey oldu. Ya daha önce bütün adaylara sallıyordunuz. Ne oldu yani Mehmet Ali Aydınlar çekilince hemen diğer tarafa nasıl çabuk olacak bu kadar çabuk dönebildiniz? Yani bunlar mesela da artık ben şu sosyal medya yasası var ya, çok güzel bir yasa olacak. Yani
0: ne zaman hayata geçiyor?
1: İnşallah zamanın hayata geçer. Çünkü insanlar artık yani
0: TC kimlik numarası olmadan
1: devlette ortaklaşa TC kimlikle girecek ve orada hani bakıyorsun Fenerbahçe'nin efsaneleri, Nurizade yani isim şeyleri, tarihinden önemli isimler, Lefter, Nurizade bilmem ne isimlerini kullanarak Fenerbahçe'nin üzerinden algı yapan insanlar var. Yani algı.
0: Bay Saraçoğlu, Bay Şükrü falan diye
1: ondan sonra bakıyorsun bunlar ne yapıyor? Camiayı birbirine düşüren insanlar. İşte bir şeyler, camiayı birbirine düşürüyorlar. İnanılmaz yorumlar yapıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ya şimdi Sayın Aziz
0: Büyük ihtimalle IP adresleri yurt dışı işte, bağlantılı. Tabii, Norveç'ten mi diye yazıyorlar.
1: Norveç değil ya, var öyle yurt dışından. Ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iki tane önemli de ismi var. Mesela Sayın Hakan Safi de önemli bir değerdir Fenerbahçe için. Sayın Aziz Hanım da önemli bir değerdir. Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. İkisi de Fenerbahçe'nin gidişatını tehlikede gördüğü için, geleceğini de gördüğü için taşın altına ne sokmuşlardır. Ama bakıyorsun inanılmaz bir şey var. Yani ben çok şaşırıyorum. Niye şaşırıyorum mesela? Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecinde bu kulübü ayakta tutan, yani neredeyse Aziz Yıldırım o süreçte bile kulübe haini gidecek şeklinde yorumlar yapacak insanlar var.
0: Şimdi biraz geçmişte mi gündeme gelmek lazım, seçim politikasını izlemek lazım, sürdürmek lazım, yoksa gelecek mi daha ön plana çıkartılmalı? Şimdi genel kurul üyelerinin artık sadece ve sadece istediği tek bir şey var: şampiyonluk. Yani bunu sadece oy atacak olan insanlar değil, tribünlerden milyonlarca Fenerbahçe taraftarından da bahsediyoruz. Şimdi bununla beraber çok yıldız ismin gündeme gelmesi ya da bir yıldız ve 10 asker tadındaki o oluşumun da konuşulması kimilerini cezbedebiliyor. Yani şey dedirtiyor. Evet ya, biraz da akıllı, çünkü oturmuş bir kadro var. Sadece ona takviyelerle aradaki çapakları atıp bir tornaya girmesinden sonra güzel olacaktır düşüncesine hakim olanlar da var. Aziz böyle bir giriş yaptı ama Hakan Bey'in ortaya koyacağı 2-3 yıldız transferle Aziz Bey de bu hamleleri yapmak zorunda kalır iddiasına sen nasıl bakıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım ve cephesi şu anda transfer edecek futbolcuların hepsini belirledi.
0: Senin yazdıklarını bugün gördüm.
1: Hangi mevkilere?
0: Ya zaten önce forvetten başla. Hangi mevkilere girer? Yani Sherlock'un yanına birini ya da iki tane forveti söylemek gerekiyor yeterli.
1: İki forvet, belki de üç forvet transferi yapacak. Hatta dün Sayın Aziz Yıldırım İzmir'deydi. İzmir dönüşü araçla İstanbul'a döndüler. Ve gece forvet transferi için bir toplantı yaptılar ekibiyle beraber. Belki de Fenerbahçe yani seçim öncesi Sayın Aziz Bey ekibiyle anlaştığı isimlerden birkaç tanesini açıklayabilir. Diğer taraftan stoper için bir yabancı bir de yerli stoper arayışı var. Yerli stoper için de Alanya Spor'dan Adil Akta ismi gündemde. Çünkü
0: Adil'di Ümit.
1: Ümit Akta pardon. Ümit Akta gündemde.
0: Adil Konya'da. Adil herkesin gündeme getirdiği isim. Evet,
1: Ümit Akta, Ümit Akta gündemde. Hem Ümit Akta niye gündemde? Hem genç potansiyelli bir oyuncu.
0: Geleceği, 22 yaşında.
1: 22 yaşında. Ve şimdi oradaki stoper hattını güçlendirmeyi amaçlıyorlar. Belki de Çağlar'la yollar ayrılma ihtimali.
0: Çağlar Söyüncü bavulu topladı diyorlar.
1: Yani toplar. Yani daha henüz belli değil ama şöyle söyleyeyim. Şu
0: an tamamen milli takıma odaklanmış durumda zaten. Evet, evet. Geniş kadroda yer alıyor ama eleştiriliyor. Yani milli takımda da Çağlar falan diye. Ama hani Samet falan diye biraz milli takım şeyini de sona doğru bir konuşalım da.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Hoca ona bir şey diyemem. Sayın
0: Montella'nın tercihidir. Saygı duymak lazım.
1: Ben saygı duyuyorum çünkü başarılı bir teknik adam ve inandığı güvendiği isimleri veya işte onun tecrübesine güvendiği isimleri her zaman yanında tutuyor. Mesela Samet'i Fenerbahçe'de forma giymezken de kadroya dahil, evet, kadroya dahil etti. Şimdi diğer taraftan işte dediğim gibi Çağlar'ın yeni gelecek teknik heyet belirleyecektir ama şu anki performansıyla Fenerbahçe'de ilk 11 oynayabilecek düzeyde olmadığında net bir şekilde görüyoruz. İşte bir Ümit Akta transferi, hatta Alanya Spor'la görüşmelere başladı da Fenerbahçe. Temasları da sürdürüyor.
0: Ne isteniyor fiyat anlamındaki tercih?
1: Ya onu tam şeyini bilmiyorum ama burada mutlaka Fenerbahçe'den gönderilmesi planlanan bazı oyuncuların da.
0: Sen o kadar eder misin modunda bir olmaz. Para mıdır? Çünkü o iğnelemeyi yapmak zorundayım. Yani Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı kısmına geliyor çünkü.
1: 150 bin euro mu? 200 bin euro farklı herhalde.
0: Öyle bir şeydi çünkü yani o kadar küçük rakamlarla o kadar büyük fırsatlar kaçırdı ki aslında Fenerbahçe.
1: Tabii aslında az önce dedik ya.
0: Aynısını Galatasaray da biliyorsun Gomis'te yaşamıştı.
1: Mesela
0: Gomis'in boşluğunu 3 kişiyle doldurmaya çalışmıştı biliyorsun.
1: Az önce söyledik ya mesela geçmişi fazla takılmayacaksın ama geçmişi de unutmadan geleceğe yöneleceksin. Fenerbahçe de onu yapması gerekiyor. Sayın Aziz'im dediğim gibi ekibi aslında Sayın Aziz'im adaylığını açıklamadan önce de belli şeylerde kendi bazı menajerlerle görüşüp ondan sonra bu isimlerin belirlendiğini söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir çalışma yapıldı. Fenerbahçe'nin eksikleri yönünde hangi mevkilere eksik, hangi mevkilere hangi oyuncular transfer edilecek. Belki de şunu göreceğiz Doğan. Güney Amerika'dan ve Brezilya'dan da tıpkı işte Nobre gibi geldiğinde Fenerbahçe'de çok fazla ismi gündemde değildi. Hani yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'de yıldızlaşan bir isim haline gelmişti. Onun gibi isimleri de göreceğiz Fenerbahçe. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın bir yıldız işte 10 tane asker dediği nokta burası. Yani şimdi Andre Santos geldiğinde çok fazla bir şey mi? Yani neydi Andre Santos? Yani çok fazla ön plana çıkan bir isimdi ama Fenerbahçe'de önemli bir isim haline geldi. Yani orada gitti Sayın Aykut Hocam o zaman sportif direktördü. İzledi Andre Santos'u transfer etti. İşte Nobre transfer edildi. Yani bunun gibi isimler hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın Güney Amerika'da ve Brezilya'da 23 yaş altı bazı Fenerbahçe'de oynayabilecek kaliteli 23 yaş altı önemli isimler belirlendi. Ve bu isimlerle de temaslar kurulduğunu da biliyoruz. Yani forvet transferi için mevcut yönetim Borussia Dortmund'un Ginneri golcüsü Güzel ile büyük oranda şey yapmışlar.
0: Aslında yani. Ertan Torunoğulları biraz bu konuda transferi bitirmiş isimlerden bir
1: bitirme
0: tanesi.
1: Bitirme değil zaten büyük oranda anlaşma yani transferde
0: siz de eğer kabul ederseniz ki biz görüştük.
1: Evet.
0: Yeni yönetim hatta iki adaya da teklif edilmiş. Tabii, Hakan Bey'e de söylenmiş.
1: Hem Robertson.
0: Cirasi ile ilgili ya da bir de
1: Robertson var işte. Robertson var.
0: Frankfurt'tan bir tane sol bek bir oyuncu vardı.
1: Robertson diye biliyorum ben anneci olarak.
0: Robertson diye.
1: Cirasi. Hem Robertson hem Cirasi ile ilgili bu iki transferde de büyük aşama kaydettiklerini özellikle Cirasi'de istediği yıllık ücret arasında biraz fark olduğunu.
0: Biraz ama 40 milyon euroluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor.
1: Yani 30'un üzerinde kesin olmazsa olur yani. Zaten forvet aslında transferde.
0: Yani Torunoğulları ne kadar rakamı düşürmeye çalışsa da.
1: Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu, şimdi Sayın Aziz'im şunu diyor. İyi bir kadroya sahip ama eksikler var. Mutlu eksiklere doğru şey yapacağız, hani düzelteceğiz. Aslında baktığın zaman Fransa milli takımının orta sahası var mı Fenerbahçe'de? Kante Gendouzi.
0: Tamam.
1: Yani Dünya Kupası'na Gitmedik Endüzi ama Kante.
0: Sen dünya öyle devam et. Ben yerlilerin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum konuşma konusunda. Tabii. Sen yabancıları sayla. Kanteleri, Gendüzileri. Evet onlar Şikrin yarını. Onu söyle. Onlar. Fred kalır mı kalmaz mı son performanslarıyla?
1: Bence Fred kalma ihtimali de var Fred'in. Çünkü 8 numara oraya bir böyle istedi.
0: Bir Archie Brown'dan ne kadar mutlu insanlar orada olmalı mı olmamalı mı? Ya
1: şöyle söyleyeyim. Yerlilerden de mesela işte bak niye mesela şeyi almak
0: istiyor? İlk aklıma yerli geliyor. Mesela Levent ne olur? Oğuz ne olur? Trabzon istiyor. Beşiktaş'ın devreye girdiği orada, söyleniyor. Orada. İsmail'in akıbeti ne olacak? Çok kıymetli bir oyuncu milli takımda.
1: İsmail bir şey söyleyeyim. İsmail dünya şampiyonası.
0: Ya mesela dinleyici şey yazıyor. İsmail'i satanı biz de satarız diyor mesela Fenerbahçelilerin çoğunlukla vermiş olduğu reaksiyon tepki bu yönde İsmail'le ilgili olarak.
1: Ben İsmail'in yani şey yapacağını satacağını düşünmüyorum ama İsmail kendisi ayrılabilir. Şundan dolayı dünya şampiyonasında
0: vitrin yaparsa oradaki, biraz.
1: Çünkü diyor. Biliyorsun Hırvatistan Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'a karşı oynadığı maçın ardından o orta sahada neredeyse tek başına Hırvat orta sahasını domine etmişti İsmail Yüksek.
0: Ki İspanya deplasmanını da koyarım.
1: Evet o maçtan sonra Avrupa'dan çok ciddi transfer teklifleri geldi. İsmail Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Ama şimdi bir yeni gelecek teknik heyet bununla ilgili ne karar verecek? Çok önemli. Bence yeni gelecek teknik heyet Sayın Aykut Kocaman gelirse ben İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Ama İsmail kendisi...
0: Bir şey hatırlatsana. Aykut Hoca'nın yerli oyunculara dokunuşu mu daha kıymetliydi? Yabancı oyuncular deyince işte Alex'le yaşadığı sorunlar yüzünden yabancı oyuncularla bir sıkıntısı ya, bir mı? Şey mesela söyleyeyim. İşte algı dediğin konu burada başlıyor anladın mı?
1: Abi işte Alex konusunu kimse mesela bir Aykut Kocaman'dan dinlemesi lazım mesela olayın neler yaşandığını. Hatta Alex ilk açıklamasına şunu söylemişti. Demişti ki beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun o süreçte gönderdi. Ben takımda kalmasını isteyen de Sayın Aykut Kocaman'dı. O süreç içerisinde insanlar şunu unutuyor. Aslında playoff maçlarını izlesinler. Fenerbahçe playoff. Beşiktaş derbisi. Alex ilk 11 sahaya çıktı. 60 ya da 61. dakikada oyundan çıktı. Sakatlandı oyundan çıktı. Ve o gol o bir Almeida atmıştı herhalde golü. Gökhan Gönül'ün kafasının üzerine geçti. 1-0 biz Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de Fenerbahçe yenilmişti. Ama Alex çok kötü bir performans sergilemişti ve sakatlanmıştı. Daha sonraki maçta bir sonraki maçta sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Şimdi son maçta Galatasaray maçında da taktik idmanına dahi Alex ağrıları gerekçesiyle çıkmamıştı. Son gün sabahleyin artık her şey belirlendi. O zaman ben oynamak istiyorum deyince de taktik idmanında çünkü bir taktik belirlemiş hoca. Ona göre de ilk 11 çıkardı ve sonradan oyuna dahil etmek istedi. Tabii orada Fenerbahçe'nin herkes söylüyor hani yapıdır mapıdır. Yani o zamanki Galatasaray maçını izlesinler verilmeyen bir penaltılara baksınlar veya Diya'ya gösterilen kırmızı kartı görsünler. Yani o açıdan biraz da bakmak lazım. Diğer taraftan Alex'in en fazla gol katkısı sağladığı dönemde Sayın Aykut Kocaman dönemiydi. Hem gol hem de asist anlamında. Yıldızlarla arası bozuk deniliyor. Kayıt Yıldız değil miydi? Sov Yıldız değil miydi? Sov Fransa milli takımının gol kralıydı. Arkadaşlar şeye geldiği zaman.
0: Boyuna bir sıkıntısı yoktu.
1: Hayır şeyde de yoktu. Sov'da da yoktu. Sov Fransa bak şöyle düşün. Şu anda Fransa'nın Lig 1'in gol kralını buraya getirmek istesen kaç milyon euroya getirirsin? Şu anda 80-100 milyon euro adam yani Sov o zaman
0: 75 üzeri başladı.
1: Sov o zaman Lig 1'in gol kralıydı. Yani gol anlamıydı ve takımı gönderdiğinde de pankart falan asmışlardı. Nasıl gönderirsiniz falan diye Sov'u. Yani o Sov'la arası iyiydi. Çok iyi kayıtla arası çok iyiydi. Giuliano vardı Fenerbahçe'de. Fernando vardı. Hepsiyle arası iyiydi. Yani bir tek Alex üzerinden algı yapılmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Artı şu var.
0: Ben senin hani camia anlamında takip ettiğin konu anlamında objektif olduğunu, tarafsız olduğunu hep söylüyorum ama Aykut Kocaman konusunda orada biraz frenleme yapıyorum diye hep söyledim ben. Seviyorsun çünkü Aykut Hoca'cı. Hani cic ocu oncu mu buncu mu falan muhabbeti ya. Senin ona olan sempatini sen zaten yıllardır söylüyorsun.
1: Ben bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum.
0: Yok hayır ben dile getireyim ben tekrar mesela, da. Şey yazılıyor mesela hani tarafsız da hani diye yazılıyor da Aykut Kocaman konusunda değil arkadaşlar.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Ben net söyleyeyim yani.
1: Yani şöyle söyleyeyim ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Çok saydığım duyduğum bir insandır. Zamanla konuşurum da yani konuşuyoruz da. Ama şu var. Ben
0: bu arada neden İsmail Kartal geliyor diye de İsmail Kartal'ı karalayacak ya da üzerine algı yapabilecek bir isim de değil yani onu da abi şöyle hatırlatayım söyleyeyim. Da
1: ben İsmail Hoca'yı da çok seviyorum. İsmail Hoca'nın da hakkının yendiğini de düşünüyorum. Mourinho geldiği zaman da İsmail Hoca'yla da devam edilmesi yönünde
0: görüşünü belirtmiştim.
1: Görüşümü de belirttim yani. Dedim ki Mourinho'da ben İsmail Hoca'ya devam edeyim.
0: İlk istenmeyen soruyu da Mourinho'ya sormuş olan kişi de sendin.
1: Ha, Mourinho'da da aramızdaydı. Mourinho'da da aramızdaydı. Ona bakarsan yani.
0: Hala da.
1: Yani orada da nasıl bu soruyu sorarsın falan diye.
0: Kandillerde ve bayramlarda mesaj atmaya devam ediyor diye. Şey, Giresun aile grubuna eklemiş Mourinho'yu.
1: Yani şu var. Ben mesela Aziz Yıldırım'a ben mesela Aziz Yıldırım'ı da çok severim. Çok saygı duydum. Benim için efsane başkandır. Bazıları belki tek gösterebilir ama ve ben Fenerbahçe'de başkan olursa da göreve yani başarılı olacağını ve şampiyon olacağını inanıyorum Fenerbahçe'nin. Ya ben bunu her yerde dile getiriyorum. Yani beni zaten şöyle söyleyeyim. Bunu saklama bir gereği duymuyorum ve net bir şekilde de dile getiriyorum. Ama şunu bak, ben şimdi Aykut Hocam'ı seviyorum diye Aykut Hocam'la ilgili açsınlar baksınlar 2018 yılında ilk yarıdaki performans nedeniyle gazetede nasıl eleştiriler yazılar yazmışım.
0: Şimdi belli dokunuşlara ihtiyaç var. Örnek veriyorum. Senin bir futbol aklın varsa Galatasaray'ın ne kadar tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğu bir dönemi geride bıraktığı söyleniyorsa ama en büyük eksikliği Osimhen olmayınca Mertens tarafından aranıyorsa senin de elinde inanılmaz kaliteli bir ayak var Asensio diye. Bu adamın son dönem sakatlıklarıydı. Belki içeride yönetimsel ya da teknik adam arasında yaşanan problemlerle ön plana çıkartabilirim konuyu. Oyuncuyu soğutma ya da küstürme gibi bir yaşanan bir gerçek var. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin içerisinde. Asensio'yu mutlu edebilecek teknik adam yerli midir? Ya da bu konuda yeni bir yönetimin devreye girip bu oyunculara kafalarının rahat edebilmesi için konuşmaları yapabileceğini düşünüyor musun?
1: Bak yine bazıları algı yaptı. Dediler ki Aykut Kocaman gelirse Asensio'yu gönderir falan diye. Onu şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Aykut Kocaman şu ifadesi var. Fenerbahçe'nin orta sahası şu anda kulüp tarihinin en iyi orta sahalarından bir tanesine sahip. Kim var?
0: Genduzi, Asensio, Kante falan gibi düşün yani.
1: Genduzi, Kante,
0: Asensio. Önlerinde Talisca diye düşün.
1: İsmail Yüksel'i unuttum milli takım olsa. Bak düşün.
0: Hayır. Yabancı olarak iskelete baktığında, omurgaya baktığında.
1: Kulüp tarihinin en iyi şeyi var. Ve sonuçta Fenerbahçe yeni sezonda da eğer Sayın Aziz Yıldırım da seçilirse, Sayın Aykut Kocaman da eğer teknik direktör olursa Asensio üzerinden bir kadro omurgayı oluşturacaklar. Yani öyle bir Asensio'nun gönderilmesi işte ondan bir şey değil. Asensio zaten önemli bir yıldız. Yani şimdi hep diyorum ya algılar üzerinden bazı şeyler yapılıyor. Daha hiçbir şey olmamış şeyde yok onda sorun yaşar yok bunda sorun yaşar diyorum. Ben de çok örnekler var. Birçok futbolcuyla arasının çok iyi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Fenerbahçe'ye dokunduğunu biliyorsun. Ya 10 sene öncesinde Sayın Aykut Kocaman koşu mesafesinden sprint kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşlarda yayın yapanlar şunu söylüyorlardı. Ya ne koşuyorsun kardeşim, atletizm bu burası diyordu. Hmm. Ama şimdi bakıyorsun onlar da sprintten koşu mesafesinden bahsediliyor. Ya biz bunu 10 sene önce duyduk. Ben Fenerbahçe TV'de programa çıkmıştık, muhabir programı. Orada dile getirmişti sen. Yani bazı şeyler öyle bir şey yapılıyor ki mesela yani hatta ya Emre abi de Emre Bol da yayınında söylemiş. Yani bu futbol işte değişti. Aykut Kocaman döneminde 3 değişiklik yapılıyordu. Şimdi 5 değişikliğe döndü falan. Ya futbol yani şimdi bu insanlar diyelim ki 4-5 senedir takım çalıştırmıyor diye futboldan bu kadar uzaklar mı? Emin olun çok daha fazla maç izliyorlar. Bazı yabancı teknik adamla görüşüyorlar, gidiyorlar orada görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri yani Fenerbahçe'yi mesela Sayın Aykut Hocaman'ı ben biliyorum ki çok yakından takip ettiğini biliyorum. Keza İsmail Kartal'da. Hatta İsmail Kartal'a Fenerbahçe göreve geldiği zaman şunu sormuştuk biz. Hocam hani Fenerbahçe'de görev almadığın süreçte neler yaptınız demiştik. O da şunu söylemişti. Yardımcıları yurt dışına gönderdim. Onların eğitim almasını sağladım. Orada maçlar izlediler. İşte bazı yabancı teknik adamların yanında 6 ay kaldılar. Şimdi bu insanlar çalışmadıkları süreci de ya maç izleyerek şey yaparak geçiriyorlar. Yani futboldan uzak. Yani futbolda bu kadar bilinmez denklem içerisindeki bir şey değil. Birçok uzun süre görevde yapmayan teknik adamlar görev aldıklarında takımdan şampiyonluğa taşıyan birçok teknik adam var.
0: Öyle tabii ki. Ama yine de kafada bir şey var. Biraz böyle bir paslanmıştır algısı var ya, uzun zamandır devam etmiyor ya da yeni dönem futbola ne kadar adapte olabilecek ya da yaş aralığı artıyor ya biraz daha, eskiden oyuncularla arasındaki yaş aralığıyla şimdiki oyuncular arasındaki yaş aralığı, bu jenerasyonla diyalog kurabilme konusunda sıkıntı yaşayabilir mi diye.
1: Lucescu kaç yaşındaydı?
0: Hadi, örneği tabii ki verebilirsin ya, yani bunu.
1: Ancelotti kaç yaşında veya Klopp kaç yaşında, yani bunlar şey değil.
0: Tabii ki detay değil de bizim elimizde biraz malzeme olunca bunu iyi kullanıyoruz, rahatsızlığını da dile getiriyoruz ya, o yüzden söylüyorum yani. Böyle ortalar yapılıyor tabii ki. Şimdi ben merak ettiğim konu, bir dinleyicinin de sormuş olduğu ve lütfen hatırlatır mısın dediği konu, Galatasaray'ın 10+4 olayını gündeme getirmesi, daha ligin son maçının biter bitmez düdüğünden sonra Okan Hoca ile dile getirmesi ve şampiyonluk kupasını Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etmesinden sonra da orada bir ricasıyla gündeme gelen 10+4 ile ilgili, ben reklamdan sonra senden şeyi isterim. Hakan Bey'in de Aziz Bey'in de bu konuda, daha doğrusu genel anlamda Fenerbahçe'nin çatı altında bu olaya nasıl yaklaştığını biraz senden dinlemek isterim, ama biraz müsaade, kısa bir reklam arası, az sonra birlikteyiz.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın, etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Reklam bitti. Reklam.
5: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini, toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
3: Reklam bitti.
6: 2026 Dünya Kupası grupları. F grubu, Hollanda. İkinci kez Dünya Kupası'na katılacak olan Hollanda, belki de turnuva tarihinin en şanssız takımı. 1974, 1978 ve 2010 yıllarında finalde kaybeden taraf oldular. Tam 3 kez ikinci oldular. Müzelerinde ise Dünya Kupası bulunmuyor. Artık bu şanssızlığı kırmayı hedefleyen Portakallar, kadrosunda yetenekli ayakları bulundursa da Arjen Robben, Wesley Sneijder, Robin van Persie, Ruud Gullit, Dennis Bergkamp gibi efsanelerini mumla arıyor. Japonya. Dünya kupalarında genellikle herkesin sempatisini kazanan ve başarılı futboluyla taraftarını gururlandıran Japonya, 1998 Fransa'dan beri turnuvaya katılıyor. 8. kez katılacak olan Japonya, 4 kez son 16'ya kalma başarısı gösterirken 4 kez de turnuvaya grup aşamasında veda etti. Japonya, kadrosunda Hiroki Ito, Zayan Suzuki, Kaishu Sano, Daizen Maeda, Ritsu Doan, Ayase Ueda gibi isimlerle dikkatleri üzerine çekiyor. İsveç. İsveç ve Dünya Kupası denilince akla doğrudan Zlatan İbrahimovic gelse de artık o jenerasyon geride kaldı. Gyökeres önderliğinde İsveç, playofflarda Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti ve 13. kez turnuvada yer alıyor. 1958'de ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci olan İsveç, 1938, 1950 ve 1994'te de üçüncü olma başarısı göstermişti. Tunus. 7. kez turnuvada boy gösterecek olan Tunus zorlu F grubunda yer alıyor. Daha önce katıldığı turnuvaların tamamında grup aşamasında elenen Tunus, kadrosunda 32 yaşında milli takım seçimini yapan ve Tunus'u seçen Sami Khedira'nın kardeşi Rani Khedira'yı bulunduruyor.
2: Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.

Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. İrfan 25 ile beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan'cığım tekrar hoş geldin. Tabii değerlendirmeler konusunda hem Galatasaray'ın gündeme getirdiği ama daha önceden bilinen 10+4 kuralıyla alakalı. Şimdi de şeyler yapılıyor mesela, örnek veriyorum. Hamleler yapılıyor.

0: Yani 10 artı 4 yabancı kuralıyla eli kolu bağlanan Galatasaray'ın rotayı Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu cana çevirdiği söyleniyor. Canım benim şeklinde manşetleri gördüm çünkü sabah. Can Uzun'un transfer listesine alınması ardından tabii bir taraftan Frankfurt deyince akla Albert Riera geliyor. Teknik direktör Riera ile de yaşadığı gerilimin ardından orada mutsuz olduğu dile getirilmiş. Ve böyle bir hamle yapılıyor. Yani bir ihtimal değişmezse diye 10 artı 2'ye düşmesi ya da 14 artı 2'ye çıkması gibi öyle enteresan şeyler de konuşuluyordu. Buna bakış açısı nasıl diye merak ettim ben de. Hem Aziz Bey'in hem de Hakan Bey'in bu konuyla alakalı Galatasaray'ın tepkisini yersiz mi buluyorlar? Bu belliydi zaten. Çünkü benim elimde oyuncularım var. Sıdıkim var dersin. İşte Yiğit belki geri gelebilir, bilmem ne olabilir. Bir sürü alternatif sunabilirsin. Ya da sen de böyle bir sıkıntıyı yaşıyor musun kadro olarak?
1: Şu anda baktığın zaman Fenerbahçe'de uyan oyuncular var. Hatta iki tane uyuyor. Nene ile Ayşe Burak'ın uyuyor. Hatta Sıdıkı Şerif de uyuyor. Buraya mutlaka ona uyacak bir iki tane de oyuncu transfer edecektir Fenerbahçe. Ama diğer taraftan yani şimdi Galatasaray kadrosunda çünkü 16-4'e uymak için birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Yani onun sıkıntısını yaşıyorlar.
0: Lang gitti. Sara gidiyor deniliyor. Evet, Torreira ayrılıyor deniliyor.
1: Ya şimdi bu
0: Ali Naci söylüyor bunları hani.
1: Yani şöyle söyleyeyim şimdi. O zaman ne yapman lazım? Kadroda çok önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek gerekiyor. O süreçte de bazı sıkıntılar yaşayacak. Galatasaray'ın yani 16-4 olmasın istemesinin nedeni biraz da bu. Ha, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safi'ye bu konuyla ilgili herhangi bir şey sormadım. Ama yarın Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var. Cumartesi günü de Sayın Hakan Safi'nin basın mensuplarıyla bir araya geldiği toplantı var. Mutlaka o toplantıda kendilerine bu konuda sorarız. Hatta yani belki yayın sonrası veya yayın içerisinde de arayıp bu konuda düşünceler nelerdi diye sorabiliriz. Ama diğer taraftan dediğim gibi basın toplantısı bununla ilgili daha net bilgiye sahip oluruz. Fenerbahçe'nin şu aşamada...
0: Güzel, sorulabilecek bence net sorulardan bir tanesi. Galatasaray'ın bu teklifine sıcak bakıyor musunuz? Elimizdeki kadroyla alakalı ileriki planlarınız, projeleriniz nelerdir diye. Bence güzel bir soru. Bir şey anlamında.
1: Tabii yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım az önce söyledim. Kadroyla ilgili iyi bir kadroya sahibiz. Ama eksikler var bu kadronun. Ve önemli transferler yapacağız ifadesini kullandı. Mesela iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var. Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor dedi Sayın Aziz Yıldırım dün İzmir'de. Dolayısıyla burada yerli ve yabancı konusu, hoca konusunda da halen tartışıyoruz dedi. Belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız ifade dedi. Ama bilin ki arka planda mesela Türk eski oyuncularımız olacak. Az önce dedik ya futbol hakkı. Bunlar da Sayın Aziz Yıldırım'ın dün İzmir'de yaptığı
0: En iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor derken kimlerden bahsediyor?
1: Herhalde Şikertel diyormuş.
0: Şikrinyar.
1: Gendouzi.
0: Çağrılmadı mı Gendouzi?
1: Çağrılmadı. Fransa milli takımına alınmadı.
0: Sara da giremedi. Gerçi Sara ayrılıyor şeyde de.
1: Ondan sonra Gendouzi girmedi. Ve onları kastediyordu yani en iyi oyuncularımız derken. Asensio. Yani baktığınız zaman.
0: Alvarez gidiyor. Meksika'ya Alvarez. Zaten daha önce de gidiyor.
1: Onu biz... onu bir sağlığına kavuşturduk. İyileştirdik.
0: Milli takıma da hazırladığınız oyuncu.
1: İyileştirdik. Antrenman eksiğini giderdik. Sağlam bir şekilde Dünya Kupası'na gönderiyoruz yani Alvarez. Alvarez iyi bir oyuncuydu aslında ama. Tabii...
0: Ya sana sorulan sorulardan bir tanesi. Dün ben tabii biraz kışkırtma anlamında da biraz makarasını yaptım Ahmet Konaş'la da. O potansiyel çünkü çok var ya onda. Dedim ki Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım otelde görüşmüş diye. Ya bir haber yapılıyor. Doğruluk payı ne olursa olsun kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Bir otel ismi verilmiş. Koç ailesine ait bir otel ismi verilmiş. Aziz Bey'in o otelde ne işi var diye önce bir düşünmek lazım diye girdim konuya da şey anlamında kafa olarak onu vermedim o tüyoyu. Görüştü diyorlar tabii diyorlar yalan diyor fake haber diyor olmaz diyor ama olursa da fena olmaz diyor. Öyle bir gidiyor.
1: Ya.
0: Sergen Yalçın ismi gerçekten geçti mi hiç? Hiç yok değil mi?
1: Hayır hiç geçmedi.
0: Peki şey konusunda Mourinho öncesinde Sergen Yalçın var mıydı
1: Sergen
0: hiç?
1: Sergen Yalçın vardı Mourinho öncesinde. Şöyle söyleyeyim. Fotoğraf yayınlıyorlar. O gün Sayın Aziz Yıldırım Ankara'da. Otel İstanbul'da.
0: Ya bir de divan otel yani. Ya
1: bir de Sergen üzerinde mont var. Yani o sıcak havada montla mı gelmiş yani? Hava yani şey üzerinde de şey var mont var yani kışlık mont var. Ya atıyorlar işte, diyorum ya, inanmaz bunun doğruluk payı nedir yoktur, eleştiriyorlar, şey yapıyorlar. Yani birçok teknik adam ismi gündeme atılıyor, işte gündemde şundan konuşuldu. Ama şunu göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin mali anlamda çok sıkıntılı bir kulüp olacak, onu söyleyeyim yani. Mali anlamda çok sıkıntılı. 38 tane futbolcu var ya. Yani bu futbolcular nasıl göndereceksin bir kere? Ya futbolcuları gönderirken geçen haberini yapmıştık işte, söyledik. 90 milyon euro yükümlülük var ki bazılarında ben futbolcuların yıllık ücretlerini ortalama yapmıştım. Bazıları düşükmüş yani, onu da öğrendim. Daha yüksekmiş yani. Yani ortalama 90 milyon euroluk bir yükümlülük var 15 futbolcu gönderirsen. Yani bu futbolcuları göndermek için de kulüp kasasına en az bir 50 milyon euro çıkar minimum. En az zararla gönderdiğin takdirde. Dolayısıyla hani kolay değil bazı şeyleri yapabilmek. Ve hep şunu söylüyorlar ya, işte yıl şunu aldın, şunu gönderin, şunu yıldız. Ya abi, bu son 8 senede her sene sil baştan kadro düzenlediği için Fenerbahçe başarısız oldu. Her sene sil baştan kadro. 2017-2018 sezonunda Sayın Aykut Kocaman Komolli'ye verdiği raporda şunu söylemişti. Kadro hazır, hiç transfer yapmasanız da bu takım şampiyonluk mücadelesi verir. Ama 3 tane sol stoper, işte orta saha forvet transferi yaptığınızda da bu takım şampiyon olur şeyini verdi. Ama ne oldu? O kadroyu komple değiştirdiler. Sonra bir anda şey oldu. Her sene neredeyse 14, 15, 16 tane futbolcu transfer ettiler. Şimdi eksik noktalara belli takviyeleri yaparak Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verecek. Çünkü şunu söyleyeyim, iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe. Gerçekten iyi kadroya sahip. Ama forvet eksikliği var tabii. Yeni eski yönetimin orada 3 tane forveti gönderip sadece Şerif'le yola devam edilmesi büyük bir hataydı. Ha Şerif'in geleceği ne olur Fenerbahçe'de? Şerif'in geleceği de zaten tartışılır. Ha Şerif Fransa genç milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Var. Ama ne olacak? Eğer kalırsa da Fenerbahçe'nin, bence Fenerbahçe'nin ona özel antrenörünü tutması lazım. Oyuncunun gelişimi açısından.
0: Şimdi bu arada arkadaşlar diyor ki, yani iki gün üst üste Fenerbahçeli yorumcu çıkartman da bilmem mi diye, böyle bir değişikliğe gittik zaten, böyle bir pazartesi ve salı günleri de arkadaşlar Oğuz Altay ve Ali Naci Küçük vardı zaten, öyle bir yer değişikliği oldu burada dijital platformda çektikleri programlar dolayısıyla bir yer değişikliğine gidildi. İşte yarın da Murat Özen'le kısmet olursa öyle bir program yapmayı planlıyoruz. Hani şey kısmı yok. Hani böyleymiş. Ya yapınca ya, Fenerbahçe Radyosu kapanınca biz de bu şekilde devam edelim. Öyle mi dedim diyeyim? Ne diyeyim ya şimdi? Hani ya gerçekten hani böyle şey, makarasını da tavan yapacağı böyle ortalar yapıyorsunuz ya. Hemen böyle oradan bak nasıl algı abi, algı yapılıyor herkes falan diyorsunuz ya, siz de alışmışsınız ve demek ki bu işler farkında olmadan da yapılıyor da çok güzel böyle farkındalık yaratabiliyorsunuz yani, helal olsun ya. Bu arada hani şöyle bir şey söyleyeyim, koskoca yayının veya da radyonun yayın anlayışını hani belirleyebilme gibi bir gücü ve haddi hissediyorsanız, mesela araba şeyi de örnek veriyorum, İlker Duralı'yı da Lig Radyo'yu da söyle, ben sana telefonunu vereyim, Radyo Spor'u da ara, anladın mı, Barış Ertül'le de konuş, hani öyle devam, her şeye karışın ya. Allah, niye bu şekilde, niye şöyle ya, anlam veremiyorum ya. İnsanlar gerçekten hani her şey mi bu kadar eleştirilir ya? Ya dün Ahmet Konaş'ın domatesin kabuğuyla kavga ediyorsun ya. Menemen öyle mi olur falan diye bir gaza geldi bir ara, bir şey yaptı öyle. Dedim ki ya niye böylesiniz? Sakin olun.
1: Bir şey söyleyeceğim. Ahmet'in genel özelliği hocam.
0: Tabii canım ya.
1: Normalde de
0: şey bence yapıyor. Genel özelliği de değil. Sonradan öyle oldu. Bir şey o. Ne içtiyse en son. Hani ne yediyse o.
1: Ahmet'im ben şey yapayım. En güzel şey yeni transferlerden sonra onu oyuncuları tanıtımı. Yani gerçekten yani, topal bir oyuncuyu da transfer etse Fenerbahçe onu bile över Ahmet.
0: O anlık geldiği ilk an övebilir. Ondan sonrasında eleştirinin de kralını yapabilir yani. Ona en çok güzel Murat Özen anlatıyor.
1: Bir şey söyleyeceğim.
0: O ona taş atıyor, ona taş atıyor diye.
1: Bir şey geçen aradım ben bunu. Neredesin dedi, Dalyan'dayım. Dedim Dalyan'da ne işim var? Dalyan'da dedim program mı var dedim, tamam mı? Ben anlıyorum, İstanbul Dalyan kulüp var ya falan. Diyorum oğlum ne var Dalyan'da diyorum. Habere mi gittin diyorum. Yok yani Denizli'yim diyorum.
0: Yok kaçtı abi, çok daraldım, benim gitmem lazım dedi. Böyle böyle kaçıyoruz dedim, hadi hayırlı yolculuklar falan. Ondan sonra bir şey paylaştı, video, suyun içinde yatıyor böyle. Dedim ki biz eskiden deniz karpuz kabuğu görmeden denize girmedi. Şimdi Ahmet'i görmeden girmiyoruz diye. Doğan abi, Galatasaray böyle her zaman kendi istediği olsun istiyorlar ya, radyoya da öyle karışıyorlar bak, görüyor musun diye. Bak nasıl insanlar, nasıl seviyorlar böyle ortamları, hastası herkes ya. Bu Sıdıkı'yı kim aldı Sıdıkı'yı? Açıklandı mı diye yazılmış.
1: Başkan açıklar herhalde diyorum. Aziz Başkan eğer seçilirse.
0: Raporda yazar mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey gelirse ya da Aziz Bey gelirse arasında geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla alakalı sen seyret o zaman bak cümbüşü falan diyebileceğin bir ortam bizi bekliyor mu şu an?
1: Ya şöyle söyleyeyim, bir de Mali Genel Kurul var yani, bir de onu söyleyeyim. Yani Mali Genel Kurul da Eylül ayında.
0: Mesela Hulusi Bey'in konuşmaması için dün yönetimin bir karar aldığı olayı doğru mu?
1: Yönetim
0: 6'sında 7'sinde kürsüye çıkmaması için.
1: Olabilir yani.
0: Olabilir mi? Allah aşkına varsa söyle, olabilir değil mi ya? Yani, yeni yönetimin böyle bir engellemeye geçtiği doğru mudur?
1: Ya şöyle söyleyeyim, hani engelleme yapmaz yeni yönetim. Yani mevcut yönetim mi?
0: Mevcut yönetim yapmış ya.
1: Ya mevcut yönetim ya orada şey yapmaz, engelleyemez. Orada eğer Yüksek Divan Kurulu veya orada yani Genel Kurul Divanlık Başkanı Hüseyin Hulusi Belgü'ye konuşma için hakkı verirse orada Hulusi Belgü çıkar konuşabilir. Böyle bir engelleme hakkı yok. Yani çünkü oradaki şeyi konuşmayı divan başkanlık heyeti belirliyor ve insanlar orada konuşmak için divanlık başkanlık heyetine isimlerini sunuyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar ki ben Hulusi Bey'in sosyal medyada çok sert eleştirilerde bulunmuştu mevcut yönetime. Bununla ilgili belki eleştiriler yapabilir diye düşünüyorum.
0: Bir şey bulmaya çalışıyorum da sana oradan net bir konu açayım diye nereye kaydettiğimi unuttum telefonda. Şöyle diyor. Ne diyor? Bir hamle var. Bu hamlenin temel bir amacı var. Saran yönetimi kendisini sert şekilde eleştiren eski yönetici Hulusi Belgün'ün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor. Bu hamlenin temel amacı Belgün'ün kongrede kürsüye çıkıp Saadettin Saran yönetimine yönelik sert eleştirilerini kamuoyu önünde dile getirmesini engellemek olduğu. Belgün son aylarda yaptığı açıklamalarda mali şeffaflık eksikliği, yayın haklarındaki çıkar çatışması iddiaları, amatör branşlardaki yönetim zafiyeti ve voleyboldaki plansızlık nedeniyle yönetime ağır eleştiriler yöneltmişti. Özellikle yayın hakları başta olmak üzere ihaleyle verilmesi gereken işlerin ihalesiz olarak verilmesi konusunda yaptığı uyarılar camiada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi Fenerbahçe camiasının gündemindeki en önemli soru şu: Hulusi Belgü kongrede konuşabilecek mi sorusunu sorarız diyor. Böyle okudum.
1: Evet, disipline sevk edildiğini bilmiyordum.
0: Evet, öyle bir durum söz konusu.
1: Tedbirli olarak sevk edildiyse tabii öyle bir durum söz konusu olabilir.
0: Disipline sevk edildiği için kürsüye çıkıp konuşma hakkı engellenmiş oluyor diye söyleniyor.
1: Evet, olabilir.
0: Burada tabii birlik beraberlik mesajı veren bir mevcut şu anki yönetimden bahsediyoruz. Kaynaşma, sevgi ortamı, her şey güzel olsun durumu sahte mi diye sorarım. Yani sana sormam bu soruyu. Genel anlamda ortaya sorarım, anladın mı?
1: Abi mutlaka Fenerbahçe camiasında inanılmaz yani şu anda zaten yani tam birlik beraberlik mesajları veriliyor ama yani çok ciddi şekilde de el altından eleştiriler söz konusu oluyor.
0: Yani bu arada sadece Barış Bey'in herhalde bu çağrıya uyduğu ve Aziz Bey tarafına geçtiğini görüyoruz değil mi?
1: Şimdi Sayın Hakan Safi'ye de aynı çağrıyı yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Kabul etmedi. Sayın Hakan Safi ama Eylül ayında hani yeni yönetim geldiğinden beri orada Aziz Başkan da Ali Başkan da aday da olsa ben adayım hodi meydan ifadelerini bizzat kullandığını biliyorum. Yani o süreçte kendisine çok inanıyordu, güveniyor ve ne olursa olsun ben adayım demişti. Dolayısıyla bu birleşme çağrılarına cevap verdi. Olumsuz cevap verdi yani Sayın Hakan Safi. Sayın Bülsün Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı. Yani burada Barış Göktürk bunu kabul etti ama Sayın Hakan Safi olumsuz cevap verdi.
0: Bir futbolcunun kafasının rahat olması gerekiyor ki performansını tam anlamıyla sahaya yansıtabilsin. Bak dinleyicinin bakış açısı bu. Ama o kadar da rahat olunca bazen sıkıntı da yaratabiliyor. Rehavet de tabii ki önlenmeli. Eğer bu Fred bu şekilde top oynayabiliyorsa son maçlardaki performansına bakıldığında demek ki adamın kafasının rahat olması lazımmış. Ben bir Galatasaraylı olarak Fred'i takımımda görmek isterim diye yazmış bir dinleyicimiz.
1: Yani Fred'in kalmasını ben kalacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Yani bir yıllık bir sözleşmesi var. Bu gelecek teknik heyetime göre değişecektir. Şimdi İsmail Kartal döneminde Fred müthiş bir performans sergilemişti. Eğer İsmail Kartal gelse Fred'in kalmasını ister. Ben Sayın Aykut Kocaman da kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Fred de kalmak istiyor. Opsiyon var, o da bir yıl uzatma opsiyonu var. Fred o bir yıl opsiyonun sözleşmeye katılarak bu sözleşmenin iki yıla çıkarılmasını istiyor. Yani aslında kalma Fenerbahçe'den ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ama Fenerbahçe yönetimi...
0: Onardı dördü bozma ihtimali olup da kenarda duran daha kararı verilmemiş oyuncular arasında mı pek?
1: Tabii Kenan orada teknik heyet karar verecek.
0: Ama mesela 16-4'te...
1: Mesela Osterbold'e gitmek istiyor, ayrılmak istiyor.
0: Kendi istiyor.
1: Yani hem Roma'dan hem de...
0: Ederson Premier Lig'den ayrılacak.
1: Ederson eğer teklif gelirse Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
0: Çünkü Suudi Arabistan...
1: Ya zaten ancak Suudi Arabistan'daki bir kulüp onun yıllık ücretini ödeyebilir.
0: El Ahli, El Hilal gibi kulüplerin...
1: Al Nasr'ın, El Hilal'in kulüp şeyi var. Hmm. Yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Dolayısıyla oradan Fenerbahçe'nin Ederson'un da 25 milyon euro gibi bir sözleşmesinde fesih maddesi var. Bu madde yani 25 milyon euro bir bonservis bedeli ve 11 milyon euroluk yıllık ücretini ödeyecek bir kulüp bunda Ederson ayrılırsa Fenerbahçe minimum hani hiç para ödemeden Ederson'a yollan ayırırsa 47 milyon euroluk yükümlülükten kurtulacak yani. Yani hem 25 milyon euro bonservis kazanacak hem 22 milyon euro Ederson ödeyeceği ücretten kurtulacak. Şimdi Ederson ayrılma ihtimali var. Osterwold'den ayrılma ihtimali var. Archie Brown'un ayrılma ihtimali var. Semedo yollar ayrılabilir Semedo'yla. Semedo da 4.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Orta sahaya gelsek Busaba'nın ayrılma ihtimali var. Busaba'nın ayrılma ihtimali söz konusu. Çok şey yapmıyorlar yani beğenmiyorlar. Özellikle ekibe konuştuğumuzda değerlendirdiğimizde Musaba'nın ayrılma ihtimali söz konusu.
0: Bazı oyuncular var. Mesela İrfan Can Kahveci de ilk geldiği sezon ne kadar eleştirilmişti. Sonrasındaki sezon ligin MVP'si oldu yani.
1: Evet. Şöyle İrfan da gelecek zaten o bölgeye biliyorsun. İrfan Can Kahveci dönecek. Nene'nin ben takımda kalacağını düşünüyorum. Nene ödenen bonservis bedeli tartışılsa da yıllık ücret anlamında düşük bir ücret alıyor ve şimdi oyuncunun aslında fayda maliyet analizine çıkardığın zaman 10 gol yanılmıyorsam 10 yine asist yani çiftliği rakamlara ulaşmış asist gol katkısı anlamında. Dolayısıyla hem 23 yaş altı o kritere uyduğu için ben yeni sezonda da kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrılırsa bir Şerif'le yollar ayrılır ama Şerif'e de kim hani yani Şerif'i kiralık bir takıma göndersen de adam yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşmeyi imza atmış Fenerbahçe yönetimi. Şimdi bu oyuncuyu hangi kulüp kiralık oyuncusuna sadece 3,5 milyon euro hani kiralama bedeli almasan dahi hani Avrupa'da bir kulübe kiralasan 3,5 milyon euro kimse vermez.
0: Dışarıda kiralık olup da döndüğünde yönetimlerin tercih edebileceği bir oyuncu var mı? Mimović gibi, işte Ömer Fayet gibi ya da ne bileyim Bekao gibi.
1: Şu anda Mimović, Ömer Fayet, Livakovic, Bekao'nun yollarının ayrılması planlanıyor. Cengiz
0: Carlos var mıydı?
1: Bir de Diego Carlos var.
0: Bir de Carlos var.
1: Amrabat var. Hı. Diego Carlos Amrabat'ta hem de Amrabat için Real
0: Betis. Livakovic var bu arada.
1: Söyledim onu Livakovic'i. Hı. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Real Betis'te de Real Betis Amrabat'ı istiyor. Como Diego Carlos'u istiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacaktır. Oradan kiralıktan dönecek büyük ihtimalle yerli rotasyonunda da kullanılacağı için İrfan Can Kahveci'nin ben takımda kalmasını bekliyorum. Yani çok fazla oyuncu dönecek Fenerbahçe. 12 tane kiralık oyuncusu var Fenerbahçe'nin. O yüzden toplamda 38 futbolcu diyoruz.
0: Bir tek saymadığımız Fall kalmış Aziz.
1: Aziz Fall şey değil ki. Aziz Fall şu anda şeydi zaten yani Fenerbahçe altyapısında. Yani kiralamadı. Altyapıda
0: oynayabilir mi işte 19?
1: Yok zannetmiyorum. Oynayacağını düşünmüyorum. Aziz Fall daha takım kadrosunda yer almaz. Ya yollar ayrılır, feshedilir. Ya Diouf vardı aslında. O Diouf'un sonunu sormadım. Yani Diouf'u sormadım. Diouf'un da herhalde sözleşmesi...
0: Hiç görmedim bile şu an kadroda biliyor musun? Forvet attığından şeye kadar gidiyorum.
1: Kimi?
0: Diouf'u.
1: Diouf yok ya imzaladıydı. Hani bir altyapıdan çok geleceğin yıldızı olarak geldi. Fenerbahçe burada oyuncunun şeyini yaptı. Yani ameliyatını yaptırdı. Çapraz ameliyatını yaptırdı. Sonra oyuncu yine iyileşti. Ülkesine döndü. Yine General Foot'a döndü diye ifade edildi. Bakalım ne olacak onun sonucunu da bekliyoruz aslında.
0: Tarık Çetin'le yapılan anlaşma Trabzon'un devreye girdiği söyleniyor. Yeni yönetim bu arada böyle bir tasarrufa geçer mi şu an adaylar arasında?
1: Yok, Tarık Çetin'le
0: anlaş. Kaleci de falan bakılma durumu var mı?
1: Var var.
0: Aziz yani, Bey söylüyor değil mi?
1: Tabii kaleci arayışı var Fenerbahçe'de. Yani şöyle söyleyeyim, Ederson'dan çıktıkları anda zaten iki tane kaleci kalıyor. Mert Günok, Tarık Çetin.
0: Djokovic de var ya elinde, o yüzden söylüyorum. Abi, zaten hani hiç düşünülmüyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'de 5 tane kaleci var şu anda sözleşmede.
0: İrfancan Eğribayat, evet. Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Djokovic. Diğerleri zaten şey, Ertuğrul Çetin'le Engincan Biterge. Onlar 19 yaşında ki Ertuğrul gerçi 23 yaşında.
1: Ertuğrul şeydi, Osman Ertuğrul Çetin de hani kiralık olarak gidiyor, evet. Başka takımlarda. Bu sezon hani sözleşmesi, onun herhalde bonservisi de verdi

0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Elok'ta bırakmayabilir tabii ki. Bırakmak istemeyebilir.
0: Yani Fenerbahçe'de çok fazla kaleci var. Ya zaten bu kalecilerden en az 4 tanesi gidecek yani. Tarık Çetin'le sözleşme ilerledi yeni mevcut yönetim. Tarık Çetin yeni sezonda kalacaktır. Ama onun yanında iyi bir kaleci için arayışlar devam ediyor.
1: Ya Osterwolde neden gitsin? İstesin durdurun, göndermeyin, yeni sözleşme önerin. Galatasaray Alp Apo'yu gönderir mi? Onunla şampiyon yaptı. Osterwolde gibi adam makkaca alırsın diye öyle bir şey yazılmış da hani şey yapamadım. Çeviremedim.
0: Osterwolde gidecek yani. O soruyu anlamadım ama.
1: Osterwolde gitmek istese de niye gönderiyorsun diyor. Bence abi, tutmalısın diyor.
0: Bence Osterwolde'ye göndermesi gerekir Fenerbahçe.
1: Sebep?
0: Eğer iyi bir bonservi teklifi geldiyse göndermesi lazım.
1: Yani pimi çekilmiş bir bomba gibi midir?
0: Evet, evet.
1: Kart alabilme ihtimali yüksek midir? Abi, takımla bu uyumsuzluğu mu vardır bu oyuncular
0: sezon,
1: arasında?
0: Bu sezon çok fazla beklentileri karşılayamadı. Eğer iyi bir bonservis ki Osterwolde ileriden de 15-16
1: milyon. Osterwolde iyi bir stoper, aynı zamanda alternatif bir sol bek oyuncusu değil mi?
0: Sol bek oynamak istemiyor adam işte, sıkıntı orada.
1: O istemiyor.
0: Yani Tedesco'nun sol bek oynatmak istemiş, adam oynamayacağım demiş yani.
1: Semedo'nun da şey oynamak istemesi gibi. Bir Singo mu bir ara sıkıntı yaratmıştı Galatasaray'da mı ne, öyle bir şey vardı.
0: Mesela yani o yüzden hani dedi ki Tedesco gitsin hani, çünkü takım üzerinde çok fazla bir otorite kuramamıştı.
1: Yani bir saat başı yapayım geleyim. Fenerbahçe'nin her sene alışkın olduğu yeniden bir yapılanma dönemine girecek olması, hani Galatasaraylıların attığı mesajlara bakınca ya da Beşiktaşlı olsa da, daha doğrusu Fenerbahçeli olmayanların, futbol severlerin düşüncesi şöyle bir şey var. Yani ben sıkıldım, Fenerbahçe hala mı sıkılmadı her sene yeni bir kadro oluşturmaya çalışmaktan
0: yeni bir kadro,
1: diye.
0: Yeni bir kadro kurmayacak Fenerbahçe. Az önce dedin ya, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi mesela.
1: Her i̇yi bir kadrosu var, iyi takviyelerle.
0: İyi bir kadrosu var, iyi takviyelerle beraber. Şampiyon olmam için her şeyin uygun iyi bir kadromuz var diyor. Ve dolayısıyla belli noktalara takviyelerle Fenerbahçe'nin şampiyonu en büyük olacak. Hangi belli noktalar? Onu da söyleyeyim. Kaleci, stoper, sol stoper. Sol stoperde bir yerli bir yabancı. Ondan sonra sağ kanat. İki tane forvet. Bunlar. Orta sahayı zaten Fenerbahçe'nin orta sahası. Bence çok güçlü bir orta saha var Fenerbahçe'de.
1: Peki. Saat başı.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyumda turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.700

0: 67 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztec Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztec Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztec Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam ediyor.
2: Devam ediyoruz gündeme dair konuları İrfan 25 ile beraber incelemeye, altına almaya, gündeme dair konular dediğimiz tabii Fenerbahçe üzerinden yoğunlaşıyoruz ağırlıklı olarak bu konuları konuşuyoruz. Başkan adaylarının sahaya inişi ama isimler konusunda gizemini koruyor olması, bağlantı yaptığımız dinleyicilerle de konuşurken İrfan şöyle bir şey vardı. Seni ne heyecanlandırır şeklinde yorum yapıyorduk da bu konuyla alakalı biraz zaman geçmesi lazım. Yani şeyden dolayı evet geleceğiz, iyi bir takım kuracağız, şampiyon olacağız. Bunlar artık insanların çok fazla heyecanlanmadığı konular diyeyim. Katılır mısın? Yani şu vaatler değil, artık net bir şey görmek istiyor kısmına geliyorum. Yani zaten Aziz Bey de bunu söylüyor, Hakan Bey de söylüyor. Ali Bey de söylemişti, Saadettin Bey de söyledi. Söz veriyoruz, şampiyon olacağız, ne dilersen dile benden. Bunlar biraz daha şey gibi, seçim vaadi gibi gözüküyor ve klasikleşmiş olan vaatler gibi.
3: Şimdi şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada. Yani şimdi ortada bir şey var. Yani yaptıklarım, yapacaklarım teminatıdır dese yeter evet. Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü göreve geldi.
2: Ama şu an ekonomiyi mesela dinlemek istemiyor. Anladın
3: mı? Dinlemek zorundasın ekonomi. Ekonomi dinlemek istemiyor diye bir durum yok.
2: Yani, ben taraftarım diyor.
3: Abi
2: yani,
3: bana ne taraftarsın da yani kulübü sen diyelim ki ne oldu 8 senede son 8 senede tam Sayın Aziz Koç geldiğinde de bir mali anlamda zor bir kulüp vardı ama yani şu anda borç artmış durumda. 650 milyon eurodan borç başlıyor. Belki açıklayacak borcu 650 milyon eurodan başlayacak. Yeni transfer yapacaksın. Sil baştan kadroyu oluştur. Ondan sonra yeni transferler yap. Yıldız oyuncular yap. Yıldız oyuncular transfer. Tamam
2: zaten
3: da,
2: onlar da yapabileceğine inandığı için giriyorlar
3: tamam,
2: bu yarışa.
3: Ama şunu söyleyeyim. Tamam yapabildiği için giriyorlar da yani kulübün belli noktalarda o mali durumunu da görmek zorunda. Yani UEFA'dan ceza gelecek. 10 ile 15 milyon euro arasında bir ceza bekleniyor. Vergi cezası var. Vergi cezasının miktarı 8 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Toplam 175 milyon euro ifade ediliyor. 2022'den itibaren verginin ödenmediği bu iddia ediliyor. Şimdi bakıyorsun işte Şerif devrasına transfer edilen oyuncuların maliyeti bu sezon Haziran ayına girecek. Yani çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya Fenerbahçe. Dolayısıyla hani öyle kolay değil. Ya yani sıfırdan kadro kuralım. Ya yani taraftar için kolay. Yani şunu diyebilir. Bana ne? Tamam 10 tane aldım onda. Fenerbahçe'nin başarısız olmaz nedeni zaten bu her sene sil baştan kadro kurmak değil mi? Hı hı. Herhalde son 8 senede yapılan transferlere bakarsan neredeyse 180-190 tane transfer yapmış Fenerbahçe. 170, en son 160'ın üzerindeydi. Herhalde son 1-2 senede yapılanlarla 170'i falan geçmiştir yapılan transferler. Bir de bunun kiralık gönderip tekrar gelip tekrar kiralık gönderip sirkülasyon daha da artıyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin başarısız olma nedeni bu zaten. Ya yani bir kadro üzerinde kurup o kadronun iskeletini koruyup ondan sonra üzerine nokta transferler yaparak yola devam etmesi daha doğru bir seçenek olacaktır. Şimdi şeyler çok şimdi başkan adaylar olunca yani transfer tabii şey transfer dönemi geliyor. İşte Salah ismi geçiyor. 20 milyon euro yıllık ücret. Abi 20 milyon euro. Yani bak bir kulüpler bir noktadan sonra batar. Bu kulüpler bir noktadan sonra artık ödenmeyecek noktaya gelir. Ya 8 milyar TL vergi borcu ne demek? Bak 3 tane büyük kulübün vergi borcunun toplam yani Trabzon'da dahil ettik de dahil mi bilmiyorum ama 30 milyar TL'nin üzerinde vergi borcu var. Devlet benim vergi borcum olduğu zaman beni affediyor mu devlet? Benden alıyor değil mi vergi en küçük şeyimi?
2: Gerçi dün mecliste vergi düzenlemesiyle alakalı yeni bir karar alındığı söyleniyor. Hep böyle kulüplere yapılıyor ama bize gelince kısmı vardı ya. Bu kanunla amme alacaklarının tahsil hususu hakkındaki kanun değişikliği ile alakalı da çok fazla bilgi paylaşılmış. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle ilgili olarak.
3: Ama mesela bu kulüplere kapsıyor mu bilmiyorum.
2: İşte kapsar mı kapsamaz mı bilmiyorum. Çünkü ama seçim yaklaştıkça biliyorsun bir yapılandırma dönemine girmeyi. Halk şey diyor mesela büyükler kulüplere yapılan şeyler bize niye yapılmıyor diye.
3: Şöyle, ama ne olursa olsun bence şey yapılmıyor. Olmaması lazım yani. Yani şimdi yıllarca kaç defa kulüplerin vergi borçları silindi değil mi? Çok ciddi olarak vergi borçları silindi.
2: Ya da ötelendi.
3: Ötelendi o silindi. Ana para 400'se falan diyelim ki 10 milyon TL'de 15 milyon TL. Abi ondan sonra bunun arkası gelmiyor. Sen yine inanılmaz transferler yapıyorsun. Vergi borçları, vergilerini. Yine vergi devlete vergi ödemiyorsun. Ya böyle şey olmaz. Ama Fenerbahçe'nin zaten az yıldırım dedi. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani tek tek sen bak orta sahası çok güçlü bir orta sahası var. Bence ligin en güçlü orta sahası şu anda Fenerbahçe'de. İşte Gendouzi, Kante, Fred, Talisca, İsmail
2: Üstek. Tabii gelebilecek teknik adam için ama bunlar büyük avantajlar.
3: Mesela sol kanada bakıyorsun Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Solda da oynayabiliyor mu?
2: Evet.
3: Nene İrfan Can Kahveci dönüyor. Nene İrfan Can Kahveci Musaba var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda bir sol stoper.
2: Oğuz'u sağ koyarım da Levent'i biraz daha sola çıkartabilirim mesela örnek
3: sol stoper, hani. Sol stoper yani bir yerli bir yabancı stoper alsın Fenerbahçe. Stoper altını güçlendirip forvete de iyi kaliteli iki tane forvet oyuncusu alsa Fenerbahçe yine şampiyondan büyük aday olur.
2: İşte bak o noktada bir es isteyeceğim senden. Şundan dolayı kaynaklanıyor. Mesela bu soruyu ben de soracaktım. Senin görüşünü alacaktım ya da bildiğini bizimle paylaş isteyecektim. Sürekli olarak bir oyuncu alınsın, o oyuncuyla görüşüyor yönetim, bu oyuncuyla görüşüyor. Mevcut çalışmak istediği teknik adamlarla bir plan yapıp mı bu isimler gündeme geliyor? Yoksa biz oyuncuyu alıyoruz, getirdiğimiz teknik adam da bu oyuncularla oynasın mı deniliyor?
3: Valla
2: yani sence transferi hoca mı yapmalı, yönetimler mi yapmalı kısmındayım. Yani önce bir hocayı belirleyin, ondan sonra transferlerine yapalım kardeşim kısmında yaklaşımda bulunan taraftara hak veriyor musun?
3: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, isimler belirlendi. Ama teknik heyet mesela belirlendikten sonra 6-7 Haziran'dan itibaren önünde 20 günlük bir süreç var. Bunlar denilecek ki teknik heyete, diyelim ki hatta ben daha erken belirlenme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Denilecek ki teknik heyete bu isimler var. Şu mevkilerde diyecek ki ben sol stoper. Zaten Fenerbahçe'nin ihtiyacı belli. Biz Aykut Hocaman da bunu her zaman diyor. Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Forvet ihtiyacı var değil mi? Sağ kanat ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şimdi bu mevkilerde şu oyuncular var denilecek. Hoca da izleyip ona göre karar verecek ve bu hemen
2: zaten hocanın... 4 maçlık ya da en fazla 5 maçlık bir alternatife gitmen lazım stoper tandeminde.
3: Evet.
2: Onu bozduğunda zaten sıkıntının ne kadar can yaktığını hep beraber yaşadık, gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Agbadu'nun yanı kim? İşte Şikrin yarın yanı kim? İşte Davinson gider, onun yanı kim? Değil mi? Ya da Abdülkerim ile Davinson olmazsa onun yanına kim gibi? Böyle sıkıntılar var. Şu kafada oturtuyorsun. Ama Fenerbahçe'de lig başından beri abi Şikrin'in yanında Osterwolde mi? Osterwolde değil de Bekai'yi göndermeyecekti. Yok öteki şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Emirhan mıydı? Udokai miydi? Bilmem ne miydi? Oturmuş bir iskeletin ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani bir dörtlüğü rahat sayman lazım. Sayabildiğin kadro seni zaten şampiyonluğa taşıyabilecek kadrodur. Ama şöyle bir gerçek var. Bazı isimler var ki gelse de her teknik adam tamam der yani. Hani Sherlock gibi bir isim tekrar gündeme geldi. İlk hedef olarak gündemde düşünülen isimler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani yerli oyuncu kısmında da yani benim oyun anlayışıma uyuyor mu uymuyor mu kısmında hocalar da herhalde şu an biraz bir nabız yoklandıysa karışıyordur diye düşünüyorum. Hani yabancı da karışamaz da şu an.
3: Ya yerli oyuncular zaten Türkiye'de...
2: Mesela bir hocayla yabancı bir hocayla görüşülürken hocam elinde bir oyuncu var mı? Gelirsen kiminle gelirsin diye soruluyor mudur?
3: Ben şunu söyleyeyim. Zaten o yüzden ben yabancı hoca olmayacağını düşünüyorum. Çok önce çok kısa.
2: Çünkü yabancı hoca bana ne, ben kendim gelirim önce. Abi oyuncuyu yabancı, da şöyle bana söyleyeyim. Bırakma diyebilir yani.
3: Yabancı hocayla anlaştık.
2: Ya da ben gelirsem bu oyuncuyu da isterim deyip bir şart koşuyor da olabilir yabancı hoca.
3: Mesela senin kadroda tutmayı planladığın bir oyuncuyu diyor ki ben bu oyuncuyu kadroda görmek istemiyorum diyebilir.
2: Yani Kante bana göre bir oyuncu değil diyebilir mesela. Ya da Gendouzi ile oynamak istemiyorum diyebilir.
3: Diyebilir. Yani o yüzden yerli bir oyuncu, yerli bir teknik adam. Ve zaten bu yerli teknik adam da bu kadronun büyük şeyini zaten biliyor. Birçok şeyini biliyor. Mesela İsmail Kartal da hani Tedesco gelmeden önce kendisiyle görüşünde rapor istediğinde yani rapor verildiğinde Demirözü rapor verdiğinde takımla ilgili işte hangi oyuncuların oynayacağı, hangi oyuncuların yedek kalacağı konusunda görüş bildirmişti. Sayın Aykut Hocaman da yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili bilgiye sahip ve hangi oyuncuların gönderebileceğini, hangi oyuncuların takımda kalacağı yönünde de onun da net bir bilgisi var. Dolayısıyla gelecek geldiği zaman diyelim ki seçildi Sayın Aziz'im. Seçildiği takdirde hemen bir toplantı ve toplantı içerisinde zaten belirlenen isimler peyderpey hemen bir hafta içerisinde açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi önlemesine kadar tüm takım hazır hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Yani rahat olun, Şampiyonlar Ligi önlemesine her anlamda hazır bir takım olacak.
2: Valla Futbol Manager mı oynuyor yoksa gerçekten diğer ligleri takip mi ediyor dinleyiciler ya da birinden duyup mu her tarafta bir paylaşım yapılıyor bilmiyorum. İyi bir işte forvet bulunup yanına da işte Pavlidis'i alıp örnek veriyorum
4: Benfica'da Yunanistan milli takımından tanıdığımız
3: Papalidis bir isim. İsmi geçen isimlerden bir tanesi.
4: Evet, çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Bir dinleyici de yazmış. Bence Premier Lig'in 5. ve 6. sırasında bitiren ya da 10. sırasında bile bitiren bir forveti Türkiye'ye getirdiğinde adam zaten oynar. Bir de yanına Pavlidis gibi bir ismi bulduğunda uyum sağlarsa tadından yenmez diye düşünüyorum.

0: Şimdi bir taraftan Girassi, bir taraftan Charlotte gibi bir isim gelirse Siddiqui'den tamamen vazgeçilmiş mi olacak diye de düşünüyor. Yani varken yanına eklemek mi, yoksa onu da kenara atıp ya tamamen yeniden bir oluşum.
1: Şöyle söyleyeyim, en az iki tane forvet alacak. Yani iki tane forvet kesin alacak. Belki üç dedi Sayın Aziz'im. Yani Sayın Hakan Sayfi de aynı şekilde iki tane forvet kesin alacak. Yani Şerif bu forvetlerin arkasında kendisini geliştirmesi anlamında yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü Şerif'te de o potansiyel var aslında. Ama
0: ki Kanada'da koyabiliyorsun, Kanada'da
1: koyabilirsin. Bitiricilik anlamında bazı sıkıntılar var ama onu da yani özel antrenmada.
0: Yani Musab Banene ve Kerem rotasyonuna girebilirsin.
1: Girebilir. Dolayısıyla orada iki tane forvetin kesin alacaklar yani. O orada bir sıkıntı yok.
0: Böyle bir soru gelmişti. Haberlere göre Conte ile konuşulmuş ama Conte'nin şartları artık biraz tabii şey, hani bana alacaksan Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncuyu al şeklinde iddia etmiş bir dinleyici. Muharrem Devrim de der ki,
1: sosyal medyada çıkan haberler.
0: En sevdiğim İrfan 25 Galatasaray şampiyonluklarından sonraki pamuk gibi İrfan 25 istediklerini net bir şekilde söyleyebiliyor diyor. Sakin söylüyor diyor.
1: Ben normalde de söylüyorum canım.
0: Eskişehir taraftarı Yüksel İrfan Bey çok güzel anlatıyor. Fenerbahçe'nin eksikliklerini biliyor. Fenerbahçe'nin hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini biliyor. Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuları biliyor. Fenerbahçe'nin onun sonrasında teknik direktörünü biliyor. İşin içerisinde. Bu kadar tanıyan bir yorumcu da görmedim. Bence sportif direktör İrfan 25 olduğunu diye.
1: Yok rahat.
0: Peki tabii İrfan olunca biraz Aykut Kocaman üzerinden konuşuyorsunuz da Hakan Safi gelirse.
1: İsmail Hoca olacak.
0: Onunla ilgili yorumlara nasıl yapar diye. Ya az önce söyledik ya arkadaşlar. Kim gelirse kim giderse kısmında değil. Yani şu an bugünkü gazetelere bile şeyden bakıyorum, örnek veriyorum. Ertuğrul Doğan bile, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bile diyor ki Trabzonspor Mars'ta bile oynar. Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız deyip şeyle ilgili kupayla alakalı Fatih Hoca'nın bir efsane olduğunu, onun bile bu camiada eleştirildiğini söylüyor. Okan Hoca'nın bile eleştirildiği bir nokta sonuçta Galatasaray'da bile. Eleştiri kültürünün ne kadar biliyorsun sınırsızca yapılabildiğinin net göstergesi aslında. Burada Beşiktaş'ta da mesela Önder Hoca'yla dün mesajlaştık da bayağı tebrik ettim hocam. Hani bizim ayrı bir dostluğumuz var zaten Önder Hoca'yla. Gelmesi konusunda sevdiğim bir insan ama doğru bir hamle mi gibi sorular da soruldu. Bana göre doğru bir futbol aklı. Tabii burada teknik adamın gelişiyle alakalı kimle çalışır, işte Valverde mi gelir, Razvan Lucescu mu gelir, Postekoğlu mu gelir ya da Mancini düşünülüyor, işte Beşiktaş'ta da yine Conte ismi ön plana çıkıyor falan, o mu olur, bunun kararı verilecektir. Yani başarılar gerçekten kupayla ölçülmüyor aslında. Evet. O hale gelmiş durumdayız şu an. Beşiktaş taraftarı şey diye bakıyor. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk vaadine çok kolay kolay kanmaz. Fenerbahçe'nin bunu yapmak zorunda olduğu bir gerçek var, değil mi? Ama Beşiktaş'ın öyle bir gerçeği yok. Yani önce bir toparlanma sürecine girmesi gerektiğini kabul ediyor camia.
1: Onu kabul etmez ya. Beş Sergen'de de toparlanma şeyi vardı. Yani şampiyonluk şeyinde kaldığın zaman gelen hoca yine eleştirilir.
0: Sergen Hoca da gittikten sonra bu takımda gerçekten... Evet ya 3 tane transferle şampiyon olabilecek bir kadro var diye düşünen kaç Beşiktaşlı var sence? Sen düşünebiliyor musun mesela? Evet ya Beşiktaş kadrosu çok kaliteli ve şu an önümüzdeki sezon yapacağı 5 transferle şampiyon olabilir diyebilir misin?
1: Diyemem.
0: Ben diyemiyorum Beşiktaşlı olarak.
1: Ama şu da var.
0: Ama ben istiyorum ki bak mesela bir Beşiktaşlı olarak şunu istiyorum. Tabii ki hedefim şampiyon olarak lige başlamak. Benim amacım şuna dönmüş durumda. Beni bu şekilde evirdiler. Kasım'da havlu atmayayım. Anladın mı? Çünkü buna alıştırıldı. Yarışın sonuna kadar hiç olmazsa mücadeleyi görebileyim. Derbileri kazanabileyim. Anladın mı? Tesellilerle avutulan bir cami haline geldi.
1: Sezon başında bunu söylersin. Bak sezon başında bunu söylemen doğru. Ama sezon içerisinde şampiyonluktan uzaklaştığında yine eleştirirsin.
0: Tabii ki eleştirirsin. Ya ben devre arasına yarışta devam eden bir şekilde gireyim ki. Anlatabiliyor muyum? Sonrasında bir takviye gerekiyorsa yarışta kalabilecek bir hamle yapılabilsin. O zaman taşın altına el konma durumuna girebileyim. Ya ben biraz realist yaklaşan biriyim. Böyle hayaller üzerinden, evet harika olacak, Önder Hoca geldi, yaşasın, işte Aykut Hoca geliyor, hey falan diyen bir adam olamadım. Anladın mı?
1: Ya şunu söyleyeyim, az önce dedik bak, Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı var. Yani tamam her şey güzel, yeniden sıfırdan bir kadro kurulsun, güçlü bir kadro kurulsun, herkes bunu ister. Ama kulüplerin mali durumları da ortada. Ve bunların bir noktadan sonra döndürülemez bir noktaya geliyor. Bunu bak Galatasaray bile sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın borcu mesela 30 milyar TL'den falan bahsediliyor.
0: Tabii.
1: Bak, net Galatasaray, söylendi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi.
0: Mali genel kurulu.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri olmasına rağmen bu borç var Galatasaray'da. Yani uzun süre üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmesine rağmen. E peki Galatasaray şampiyon olduğu zaman ne kadar şey aldı? Şampiyonluk ödülü aldı. 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam yani bu sezon şampiyon tamamladı. Şampiyonluk şeyi ekstra 300 milyon TL. Ne kadar 300 milyon TL? 6 milyon euro. Yani bir futbolcunun maaşını ödemiyor. 11 tane futbolcunun maaşını nasıl ödeyeceksin? Yani burada Beşiktaş mesela, Beşiktaş bu kulüp arasında belki de en sıkıntılı olan kulüp. Niye? Bankalar Birliği'nden çıkmadı. Çünkü Bankalar Birliği'nden çıkmaması demek, Beşiktaş'ın elde edeceği bonservis gelirinin %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor demek. Artı %50 faiz demek. Senin 400 milyon TL borcun varsa diyelim ki, eğer ödemezsen bir sonraki sene 400 milyon TL olacak 600 milyon TL. Ve mesela 8,5 milyon euro mesela şey kullanmış ya, Trabzon satın alma opsiyonu. Ya onun parasının %50'si otomatikman kasaya girmeden Bankalar Birliği'ne gidiyor.
0: Bankalar Birliği parası.
1: Tabii banka 4.2 milyon eurosu direkt Bankalar Birliği'ne.
0: Muçi resmen de tabii 15 gol 7 asistle katkı sağladı Arnavut Yıldız ve satın alma opsiyonunu kullanan Trabzonspor Beşiktaş'a 8,5 milyon euro artı KDV ödeyecek dendiği an 4 milyonu zaten gitti Bankalar Birliği'ne mi?
1: Gitti. Yani %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor.
0: 4 milyon artı KDV gidiyor.
1: Tabii Bankalar Birliği'ne sponsorluk gelirlerinin %50'si gidiyor, şey gidiyor.
0: Biraz mikrofona doğru. Ha.
1: Sponsorluk gelir.
0: Bir oturtamadın şarjı orada.
1: Bozuk. Spor şeyin.
0: Buraya bir yere takayım. Ya,
1: yok şey. Lan bozuk telefonu. Evet. Sponsorluk gelirlerinin de %50'si gidiyor. Yani o yüzden çok sıkıntı. Yani Fenerbahçe niye bir an önce çıkmak istedi? O yüzden. Yani orada o gelirleri kullanamıyorsun. Gelirlerin yarısı gidiyor. Ve artık döndürülemez bir noktada. Yani Fenerbahçe'nin mesela yapması gereken en önemli şey mevcut kadrosunu koruyup, yani oradaki önemli yıldız isimleri koruyup onun üzerine takviyelerle yapmak, yeni sezona girmek. Çünkü sil baştan bir kadro kurmak demek, sil baştan bir kadro kurmak demek yeni sezona yeniden belirsizlikle girmek demekti yani. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını çok yaşadı.
0: Şimdi hem sorulan sorularla hem de çıkan haberlerle ilgili olarak tabii forvet isimler de gündeme geliyor ya. İşte az önce bahsettiğimiz isimler arasında Charlotte'u koyduk, Cirasi'yi koyduk. Biraz netleşen isimler arasında Ümit Aktağ vardı Alanyaspor'da. Stoper bölgesinde oynayan. Ardından bir Vedat Muriç gerçeği vardı. Galatasaray da ilgilenmeye başladığı söylendi. Okan Hoca'nın da istediği oyuncular arasında Osimhen alternatif, zaman zaman Osimhen'le oynayabilecek bir oyuncu kıvamında.
1: Ya Mayoko küme düştü değil mi? Düştü.
0: Evet.
1: Mayoko küme düştü. Mayoko'nun satabileceği bir oyuncu ama
0: şu an bonservisi elinde mi oluyor Vedat Muriç'in?
1: Hayır değil. Öyle bir durum.
0: Öyle bir sözleşmede bir maddesi var mı?
1: Yok.
0: Ligde kalmazsa oyuncu serbest
1: yani,
0: kalır
1: yani
0: gibi.
1: İstedi, Mallorca istediği bonservis bedeli satın.
0: Böyle bir iddia vardı çünkü sosyal medyada hemen yok, yazıldı
1: değil,
0: edildi
1: değil,
0: ama.
1: Değil. Yani Mallorca'nın istediği bonservis bedelin doğrusunda Mallorca istediği bonservis bedeli
0: mikrofona satacak. Doğru.
1: Mallorca istediği bonservis bedeli satacak oyuncu. Onda da en az minimum 20 milyon euro gibi bonservis bedeli ister.
0: Düşünce var mı? Şu an mesela örnek veriyorum, Aykut Hoca ister mi bunun için?
1: Ya şöyle söyleyeyim, iki tane bir elde oynayacak. Öyle bir avantaj olacak, öyle düşün. Yerli rotasyonda bir tane forvetin olacak.
0: İster diyorsun.
1: Yani. İster.
0: Hakan Bey de ister mi? Çünkü ister. Camia istiyor.
1: Şöyle
0: sanki.
1: Söyleyeyim. Eğer mevcut yönetimde Saadettin Saran devam ediyor olsaydı Cirasi ile beraber Vedat Muriç olurdu.
0: İki isim diyorsun.
1: Tabii. Çünkü Vedat Muriç ile sezon sonu için sözleşmişlerdi. Söz kesmişti Fenerbahçe. Hatta Fenerbahçe'nin belki de ilk transferi Vedat Muriç olurdu.
0: Charlotte aranan kan mı gerçekten?
1: Valla ligi tanıyor. Ligi bilen bir isim. Ve geldiğinde de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Charlotte başarılı olur.
0: Başarılı mıydı sence?
1: ligde Trabzon
0: Avrupa'da maçı. Ligde başarılı değil.
1: Abi Avrupa'da.
0: Bana anlatma, ben Beşiktaşlıyım yeni. 2-1'den 2-2'lik maçı ben hatırlıyorum
1: abi
0: da.
1: Abi şimdi Avrupa'da çok başarılı olduğunu söyleyemez son dönemde ama diğer taraftan şimdi mesela.
0: Yani Leipzig performansını belki bir şey derim ama Atletico Madrid performansı.
1: Zaten orada sıkıntı var ama işte şimdi orada çok iyi performans sergileyemeyebiliyor. Ama diğer taraftan buraya geldiği zaman çok iyi performans. Mesela Onaçu Trabzon'dan ayrıldıktan sonra da çok Avrupa'da çok iyi performans sergileyemedi mesela.
0: Girişimi var mı Onaçu ile ilgili Fenerbahçe?
1: Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum ben Onaçu ile. Bence en mantıklı Onaçu olur. Açık söyleyeyim sana.
0: Yani ligi en iyi bilen dersen ben Vedat Muriç'i falan Charlotte'u geri plana koyarım Onaçu'nun.
1: Abi şöyle şimdi Charlotte 30 vereceğine ben Onaçu'ya 30 veririm bonservis alırım yani. Çünkü bir... Yani Charlotte kadar yıllık ücreti yüksek olmayacak bir kere onlar için.
0: Bu arada yok Trabzon'da Fener'e gelmez. Yok Fenerli Cimbom'a gitmez. Cimbom'da yok oraya gitmez falan gibi kimse bakmaması lazım olaya.
1: Şöyle
0: arkadaşlar,
1: söyleyeyim.
0: Kimler kimler nerelere gidiyor.
1: Bir şey söyleyeyim yani şöyle söyleyeyim. Onaçu'nun mesela yani bonservisi yüksek ver ama yıllık ücreti daha düşük olacak. Yani hemen hemen aynı maliyet gelecek. Charlotte mesela Fenerbahçe'ye gelse en az 7-8 milyon euro belki 9 milyon euro yıllık ücret oynayacak.
0: Vedat Muriç'in yerli oynama ihtimaline sıcak bakmayanlar yanlış biliyor diye düşünenler var senin için. Vedat Muriç yerli statüsünde mi oynayacak? Nasıl yerli?
1: Fenerbahçe'de yerli oynadı. Yerli oynamadı mı Fenerbahçe'de?
0: Tekrar yerli olarak mı geri dönecek? Bakmak lazım ona. Abi, tabii. Sen emin misin bu konuda?
1: Benim bildiğim yerli. Abi şöyle söyleyeyim,
0: Fatih Hoca onu milli takıma almadı.
1: Evet evet.
0: Oradan sonrasında çift pasaport mu vatandaş oldu mu?
1: Ya uzun süredir Fenerbahçe'de forma giydi. Yerli olarak oynadı yani Fener'de. Yani bir uzun süre Türkiye'de kaldığı için belki şey olabilir.
0: Böyle bir ihtimal olarak söylüyorsun. Olmaz diyemiyorum da olmama ihtimali de olabilir. Onu da söyleyebilirim. Yani yemin ederim ama ispatlayamam gibi oldu. bir dinleyici de diyor ki oynayamıyor abi diye biliyorum demiş. Yerli statüsünde.
1: Yapmam lazım onu. Ben evet. Benim yerli diye oynuyor ama.
0: Neyi değiştirecek ki? 10 artı 4'e mi takılır diyorsun?
1: Evet. Abi Fener'de şey belli zaten ya. Şimdi bak Şikrinyar 1. Kaleci 2. Gendouzi Kante 4. İşte ondan sonra iki tane forvet geldi diyelim. 6. Bir sağ kanat 7. Ondan sonra artı 4'ü tamamlayacağız.
0: Biliyorsun Premier Lig'de bir alt lige düşen takım para alıyor.
1: Şey evet.
0: Yükselen takım da. Yükselen takım da hani 300 milyon civarında falan.
1: Ha bu arada
0: sterlin daha doğrusu.
1: Sayın Arjun olacağı iş başarılar diye Middlesbrough'la oynayacak değil mi onlar?
0: Oynayacaklar mı hiç? Oynamadan da çıkabilme ihtimalleri mi var? O avukatlar onu araştırıyorlar çünkü.
1: İptal etti ya şeyi. Diğer takım girdi.
0: Southampton mıydı?
1: Evet.
0: Hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bu da Middlesbrough'la olabilir. Yani böyle bir şey var, enteresan bir şey var da.
1: Ama adamları görüyor musun? Hiç acımadılar ya. Sadece antrenmanı kenardan izlediler diye. Çatlayan adamları attılar şeyde.
0: İzleyen kim?
1: Onların analiz ekibindenmiş.
0: Analiz ekibinden değil mi? Tabii. Yani resmi biri. Tabii, bir taraftarın tabii. Yapmış olduğu bir şey değil yani.
1: Tabii analiz ekibinden birisi izlemiş.
0: O ispatlandığı için bir ağaç arkasından telefonla çekerkenki görüntü yaktı yani.
1: Adamları ağacladılar abi. Direkt hiç gözünü yaşına bile bakmadılar. Yok efendim şey
0: bu böyle. Bizans oyunları böyle şey falan değil de İngiltere'nin göbeğinde de oluyor mu ya?
1: Oluyormuş demek ki.
0: Çok ilginç değil mi ya?
1: Ama kuralı esnetmeden uygulamaları çok önemli değil mi bence? Kim olursa olsun adam çatladı kertle falan.
0: Yani eğer böyle yaparsak Anayasa Mahkemesi devreye girer. UEFA bunu duyarsa bizim askıya alır falan gibi bir şeyleri yok.
1: Bizde olsaydı o 10 tane şey getirirlerdi tamam mı? Adamlar dedi ki kardeşim uymadın çat hemen gönderdi ya. Güzel.
0: Bolu'dan Vedat diyor ki Galatasaray Muriç'i alırsa yabancı, Fenerbahçe alırsa yerli olur. Ya helal olsun size ya.
1: Bence o bak o çok güzel yaklaşım. Yani.
0: Evet. Bu arada şampiyon olan Barcelona 93 milyon alıyor. Küme düşen Burnley 117 milyon lira alıyor. Nasıl bir adalettir bu kardeşim diye yazmış. Eğer Hull City çıkarsa 300 milyon sterlin mi? Öyle bir şey oluyor.
1: 300 milyon euro.
0: Euro mu?
1: Ha.
0: İngiltere'de euro niye alırsın ya?
1: Yani toplamına bakarsan 300 milyon. Yani pound toplamına anladım. Evet. Ama yani Ben orada Kayserispor hocasını götürmüştüm biliyorsunuz Sayın Acılıcalı buradan. Kayserispor'un adam orada bile başarılı oldu, helal olsun yani. Bak, demek ki.
0: Ya şotalar motalar da geçti gitti de.
1: O ilk başlarda denedi bence.
0: Hani çok denedi.
1: Ama sonuçta doğru yolu buldu yani, şey yapmadı. Bence inşallah, umarım Premier Lig'de yükselir.
0: Kurban kesiliyor. Konyaspor kupaya uğurlanıyor Antalya'ya. Ondan sonra bazı hocalar var ya, bazı takımlarla kimyası kısmında İlhan Palut ve Konya.
1: Ama İlhan Palut gitti ya takımda bak.
0: Mesela Recep Uçar Rize. Bak, Recep, başka yerde olmuyor ikisi de mesela. İyi hoca diyorsun ama.
1: İlhan Palut Rize'de de iyi başarılı.
0: Sami Uğurlu Kasımpaşa. Başka yerde olmuyor ya mesela.
1: Da, hani. Olmadı. Şeyde, Alanya'da.
0: Olmuyor Antalya'da. Olmuyor yani, anladın mı?
1: Ama mesela şey İlhan
0: Çağdaş Atan mesela. Mesela hani oradan burası, oradan
1: İlhan Palut ama şeyde Rize'de de başarılıydı. Öyle kötü bir hoca değil yani. Konya'yı da bayağı aldı. Belli bir noktaya getirdi. Ben mesela Eyüpspor'un hocası var ya. Yardımcı hoca.
0: Atilla Hoca.
1: Bence en büyük tebliğ şeylerden. Çünkü Eyüpspor kesin düşecek gözüyle bakılıyordu.
0: Evet evet.
1: Yani oradan o şeyi alıp hani başkanı içerideydi. Sonra işte kayyum atandı bilmem ne oldu. Ve orada o takımı bir noktadan oraya getirmesi çok önemli bir başarıydı.
0: Ne oldu bu arada? Federasyon Yasin Kol'dan vaz mı geçti ya? Son maçlarda önemli maçlar Halil Umutmeler atanıyor.
1: Şöyle söyleyeyim, Halil Umutmeler'i psikolojik olarak hazırlıyorlar. Dünya Şampiyonası'na maç şeyimiz yok ya.
0: Hocamız yok. Neye hazırlıyorlar?
1: Elemelerden falan hani sonraya
0: kadar. Emekliliği hazırlıyor olabilirler Halil Umutmeler.
1: Umutmeler'in önünde daha çok şey var. Hani bir sonraki elemeler maçı işte şampiyon maçı.
0: Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Federasyona buradan kapak olsun. Hatta federasyona değil de burada Ferhat Bey'e sözüm. Cüneyt Hoca hem 3 tane hakem yollattı Gürcistan'dan Dünya Kupası'na, varlarıyla, avarıyla, saha hakemiyle, hem de danışmanlık yapıyor biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Ya Cüneyt Hoca'yı bana şimdi övme. Yani.
0: Hayır, övmekle alakalı değil mesele. Yani.
1: Ama hadi şöyle söyleyeyim. Demek ki çalışma imkanı verince, doğru çalışınca oluyor.
0: Ya şimdi Cüneyt Hoca'nın da Türkiye performansına bakarsam ben. Hani evet, evet, iyi bir hakem mi, hakem mi, yani yöneten mi, idare eden mi kısmına gelirsem çok konuşuruz, ayrı konu da. Biraz gerçekten orta yolu bulmak adına bir teknik yönetimi hakimdi.
1: Ama şöyle söyleyeyim, tebrik etmek lazım. Bak, Gürcistan 3 tane hakem gönderirse Dünya Şampiyonası'na, bizim bir tane hakemimizin olmaması ama halen de Federasyon Başkanlığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı orada tutuyor olması çok enteresan ya. Ya tüm kulüpler hakemlerden şikayetçi ama federasyon memnun.
0: Sana bir soru, Galatasaraylıları da ya dedirtecek bir şey. Bernardo Silva ile görüşen yönetim var mı? Şey soru biraz. Ya olur, duydum ama şu an söylemesem olur mu diyebileceğim bir isim mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya dediğim gibi isim.
0: Ya şimdi, bu arada boşta olan oyuncuyla herkes ilgilenir çünkü Silva City'ye veda etti yani.
1: Şöyle söyleyeyim ya. Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylediği için, ben Hakan Safi de önemli yıldız isimlerle görüşüyor. Ben hani Bernardo Silva'nın da Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu, yani ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ilgi duyuyorum, hani ekibi ilgi duyuyorum, onu bilmiyorum, açık ve net söyleyeyim.
0: Sen de bilmiyorsan kimse bilmiyordur.
1: Ama hani çünkü Sayın Başkan şunu net bir şekilde söylüyor. Benim ağzımdan diyor, kesinlikle bir transfer yazmayın.
0: İsmini söylemeyin
1: diyor. Söylemeyin diyor, yani yazmayın. Çünkü gerçekten o konularda çok şey davranıyorlar. Sıkı davranıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin zaten bizden duyarsınız diyorlar, yani net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden yani net bir isim söyleyemem ama Sayın Hakan Safi cephesinin görüştüğünü biliyoruz, yani öyle ifade edebilirim.
0: Abi, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sakıyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak 1 liraya veriyor. Çok saçma değil mi bu? Fikrin nedir acaba İrfan 25?
1: Abi o zaman da ona göre karar verecekler. Yani şimdi Fenerbahçe'nin 18 tane yabancı oyuncusu var değil mi? 19 tane yabancı oyuncusu var.
0: Yani şimdi, nereye alır abi bu sınır geldiğinde, finansal fair play'e girdiğinde nasıl alabiliyor hala bu oyuncuları? Beşlik oyuncuyu bire ver deyince 5 tane 6 tane oyuncuyu, senin sınırın gitmiyor mu o zaman? Onların paralarını da ödüyorsun. Şey, evet. Örnek veriyorum sana, sadece yabancı ile ilgili de değil ki bu. Cengiz'in parasının 3'te 2'sini sen ödüyordun. 3'te 1'ini ödüyordu Beşiktaş mesela diyelim, neyse yani.
1: 2 250 Fener ödüyordu, 1 750 Beşiktaş ödüyordu. Onda mesela Livakovic'in neredeyse tamamı tamamını ödüyorsun. Mimovic'in tamamını ödüyorsun. Ondan sonra Diego Carlos'un 3'te 2'sini, Amrabat'ın 3'te 2'sini ödüyorsun.
0: Yani... Bu arada Bernardo Silva Atletico Madrid'le anlaştı diye iddialar var da. Abi, ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Ya tabii bu oyuncuların ne kadar şöyle söyleyeyim. Bu oyuncular genelde tercih...
0: Arkadaşlar şey ön görüşmeler yapılıyordur. Herkes herkesle anlaşabilir. Dünya Kupası'ndan önce yapılan haberlere çok itibar etmeyin.
1: Şöyle söyleyeyim. Dünya şöyle de bir şey var. Yani şimdi bu oyuncular Türkiye'ye diye bence en son tercih ediyorlar. Hani eğer belli bir seviyedeyse, kalitedeyse, yıldız oyuncuysa, eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir teklif varsa bu teklifleri değerlendiriyorlar. Yani sen mesela çok yüksek yıllık ücret ödesen de oyuncunun tercihi Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Orada kalmak istiyor.
0: Ne istiyor tabii
1: veya,
0: yani.
1: Veya sen mesela şimdi oyuncu orada 5 milyon euro alıyorsa sen o zaman ona 10 milyon euro vereceksin ki o zaman gelebilsin.
0: Ya şimdi Atletico Madrid istiyor. Bu arada Bernardo Silva gibi bir ismi hani Fenerbahçe'de devreye girdi. Galatasaray'da çok istiyor, baskı yapıyor falan kısmına geçtim de. Benfica'sı, Barcelona'sı, Milan'ı, Juventus'u, Chelsea'si yani bu adamı istiyor.
1: O zaman Türkiye'ye gelmez.
0: Yani öyle bir şey sunman lazım ki bu adama.
1: Abi o öyle bir şey sunsan da Barcelona istiyorsa gelmez Türkiye'ye.
0: Bu arada 52 tane maça çıkıyor City ile Bernardo Silva. 3 golü var, 5 asisti var.
1: Az. Anladın mı? Abi buraya geldiği zaman değişir yani. Orada Premier Lig'de 3 gol 5 asisti
0: ya
1: var.
0: Ayrı konu tabii de.
1: Şimdi bu buraya geldiği zaman bir kere... Bir sene antrenman yapmasa da orada aldığı antrenmanla beraber ben sana söyleyeyim çok daha...
0: Ya kafasında bir kere son kez şeyle beraber...
1: 6 ay oynar ben sana söyleyeyim.
0: Herhalde seçilmiştir diye tahmin ediyorum. Ronaldo ile beraber son Dünya Kupası falan gibi. Yani o kafada olması lazım. Hani Ronaldo'nun biraz olaya yaklaşımı daha farklı ya milli takımda.
1: Evet.
0: Messi modunda Bernardo Silva ile ilgili bir sürü haber var.
1: Vallahi şey olarak bakarsan... Yani senin dediğin takımları sayıyorsa eğer Türkiye'ye gelmez o oyuncu. Gelmez yani.
0: Beşiktaş bu arada şampiyon olamadı diye mi? Ondan diye mi? Rafa Silva'nın satışından dolayı şeyi de kaybettiler.
1: Üçüncü olduğu için.
0: Değil mi?
1: Tabii. İkinci olsaydı alıyormuş.
0: Alıyormuş yani. Değil mi para?
1: Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi.
0: Rafa Silva'dan değil mi Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi?
1: O bir Fener şansı var Beşiktaş'ta.
0: Rafa Silva'dan da o para gelecekti, gelemedi oradan da.
1: Ama mesela şeyden 8,5 milyon euro gelmesi güzel olmuş.
0: MLS ligine gider diyor Bernardo Silva diye yazmış bir arkadaş. İrfan Yemeş'e sorar mısın lütfen? Başkan adayları Fenerbahçe'de kaleci aramaya başladı. Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı kesinlikle yoktur. Ederson'u satamazsan Ederson nasıl etkilenir bundan peki? Nasıl bir performans beklersin demiş.
1: Abi işte Ederson dünya şampiyonasındaki performansını beklemek lazım aslında. Dünya şampiyonası çok iyi bir performans sergilerse bu sefer de sattığın zaman derler ki bu oyuncu bu kaleciyi diye sattın diye inanılmaz.
0: Bu arada Ederson'un sıkıntısı Fenerbahçe'de kendi kulübüyle mi taraftarla mı?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Ya şimdi
0: şu an de, çok bozuk değil mi taraftar?
1: Taraftar şöyle 3 maça bakar bu. Şampiyonlar Ligi ödeleme maçı oynar. Çok iyi performans sergiler. Ondan sonra dersin ki bu taraftar seni el üstünde tutar. Hatırlarsan İrfan Can Kahveci'yi Jesus döneminde Dinamo Kiev maçıydı.
0: Evet.
1: Protesto ettiler.
0: Islıklar vardı.
1: Islıkladılar. Ondan sonra kahve şeyi koyup
0: fincanlar
1: koyup hadi git dediler. Tamam mı? Ama ne oldu? Bir sezon sonra ne oldu? İrfan Can Kahveci takımın değişmez oyuncularından bir tanesi oldu. Taraftarların göz bebeği oldu. Aynı şekilde yani bu Ederson'da iyi bir performans sergiler. Bu taraftar unutur ve onu el üstünde tutar diye düşünüyorum. Bence şurada tartışması gereken nokta ne biliyor musun? Kaleci antrenörü. Şimdi Ederson Brezilya milli takımının kalecisi değil mi? Birinci kalecisi. Hı hı. Bizim Tedesco döneminde kaleci antrenörü kimdi? Kariyerine baktılar mı hiç? Bir bakın. Dördüncü hiç üst düzey şeyi yok. Şöyle söyleyeyim. Üst düzey takımlarda forma giymemiş bir kaleci antrenöründen bahsediyoruz. Şimdi o kaleci antrenörüne ona ne verebilir ki? Zaten sıkıntı orada. Bence Ederson'un buradaki şeyi, onun üzerindeki o disiplini sağlayabilecek bir teknik yet şeyi olması gerekiyordu. Çünkü bazı antrenmanlarda çalışmıyordu adam ya. Tedesco'nun üzerine yürüdüğü bile iddia ediliyor şeyde. Yani dinlemiyor.
0: Bu arada Guendouzi'nin bu konuda takım içerisinde biraz enteresan bir tavrı olduğunu, herkesle tartıştığını, kaybetme...
1: Çok fazla sevilmeyen bir Guendouzi. Ama normal yani, bir isyan eden futbolcu olması lazım. Tartışmalar olması
0: Hayır,
1: lazım.
0: Hayır. Ya kazanma hırsından kaynaklı tartışmalar evet, olduğu evet, söyleniyor. Evet,
1: kazanma hırsından.
0: Şikrinyar'la bile tartıştığı söyleniyor evet, falan evet. diye.
1: Ya yani, takım içerisinde aslında çok fazla yani sevilmeyen.
0: İyi bir şey değil mi aslında bu?
1: Bence iyi. Yani isyan eden, yenilgiyi kabul etmeyen oyuncunun olması lazım. Daha fazla oyuncu olması lazım Fenerbahçe'de. Ama şu var. İlk başta şeyi kaçırdılar. Yani mesela Tede İrfan Can Kahveci isyan etti Samsun Spor maçında. Arşi Buralım'la soyunma odasında tartıştı. Sen İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktın. Ya yani şimdi o zaman takım içerisindeki o adaleti de sağlayamazsın.
0: Şimdi Ederson'un burada yaşadığı sıkıntılardan dolayı sen Bernardo Silva'nın Ederson'la hiç görüşmediğini mi düşünüyorsun diye sorar dinleyici. Gelme buraya, bu taraftar seni yer burada falan diye.
1: Abi bunu mesela ona bakarsan Dzeko ile Tadiç'te de aynısı olur. Mesela diyelim ki Dzeko Fenerbahçe'den nasıl ayrıldı? Adamı yemekhane şeyinde arkada tabak bıçak yani, kaşık tüpler falan olduğu bir fotoğraf.
0: Plastik sandalyeli Volkan Demirel'e geri dönerdi konu.
1: Yani şimdi sen Tadiç ve Dzeko ile ayrıldın ama mesela onlar çok karakterli oyuncularmış. Mesela Tadiç'in aile Dzeko'nun aile Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapması. Tadiç'in Fenerbahçe ile ilgili bulunduğu şeyler söylemesi. Onların ne kadar değerli oyuncular olduğunu gösteriyor aslında. İşte Fenerbahçe taraftarının da bu sosyal medyadaki algılara kapılmaması, özellikle bazı yorumcuların, YouTube'daki yorumcuların algılarına kapılmaması, oyuncularına sahip çıkması gerekiyor. Mesela Tadiç'le ilgili ne yorumlar yapılıyordu? Sadece kıçını dönüyor. İşte derbi maçlarda yok. Çünkü bunların hiçbir tanesi, bu yorumcuların birçoğu stada gelip maç izlemiyorlar Doğan. Sadece televizyondan maç izliyorlar. Bak gerçekten stada gelip maç izlemek, televizyonda maç izlemek arasında dağlar kadar fark var. Zaman zaman o oyuncunun boş koşuda veya alan kapatmada ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Oyun atak başlangıcı oluyor. Çünkü sen televizyonda izlerken sadece kameranın gösterdiği açıyı izliyorsun. Ama statta stadın genelini görüyorsun. O sahanın genelini görüyorsun ve oyuncunun oyun içerisinde ne kadar önemli olduğunu oradaki şeyle beraber fark ediyorsun. O yüzden çok fazla yorumcuların algılarına kapılmaması gerekiyor. Yani onların algılarıyla oyunculara küfredilmemesi gerekiyor. Mesela Dzeko'ya bile düşünsene Dzeko.
0: Yok bunun çözümü şöyle, ben onu söyleyeyim sana net bir şekilde. TC kimlik numarası girilmeden internet hesabını kullanamamak, paylaşım yapamamak. Ama
1: şunu söyleyeyim, bunu yorumcular mesela Dzeko ile ilgili, Tadiç ile ilgili bizzat adam YouTube'da çıktıp yorum yapıyordu mesela, eleştiriyor. Hani eleştirebilirsin ama dediğim gibi oyuncunun genel anlamda işte biraz eleştirirken de insanların gelip sahada, statta maçı izlemesi lazım. Yani onunla ilgili statta maçı izledikten sonra gerçekten farklı. Ya bir televizyonda izlemekle...
0: Abi bütün yorumcular artık tamamen YouTube kanallarında maç sonunda direkt yayına girdiği için olduğu ama maçı sen televizyondan seyredip yorumlamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyor aslında.
1: Aslında Doğan mesela sen de çok iyi biliyorsun. Statta maç izlemekle
0: çok farklı abi.
1: Abi şeyde televizyonda
0: ekranda olmayan ve ekranda olmayıp ve haber yapabileceğin 10 tane şeyi çıkartıyorsun.
1: Ve şu var, o oyuncunun mesela hani topsuz oyunda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkıyor bazı maçlarda.
0: Ya mesela bir gol pozisyonunda rakip ceza sahası içerisinde yaşanan karambol esnasında kalecinin yedek kulübeyle, yedek kulübenin kaleciyle, defans oyuncusuyla, bir tane oyuncunun tribünle olaylarını görmüyorsun televizyonda.
1: Evet, onu diyorum.
0: Yani bir sürü şey örnek verebilirim de o yüzden söylüyorum. Yani bir teknik adamın kenara gitmesi falan. Yani, öyle şeyler düşün yani.
1: Ama işte artık herkes şeyine geldiği için televizyondan izleyip çıkıp hemen yorumunu yapıyor. Veya zaman zaman yanlış eleştiriler de yapıyorlar.
0: Vallahi öyle veya böyle konuştuk. Doğan Bey, Beşiktaş'ta hoca kampa yetişir mi? Yetişmek zorunda. Bazı
1: Beşiktaş erken
0: ilgili,
1: açıyor değil mi?
0: Evet, 23'ünde açıyor.
1: 23'ünde açacak ilk maçı.
0: Sen de 23'ünde açıyorsun.
1: Mecbur, biz de 22 Temmuz'da
0: sana maçı. Da yetişmek zorunda hepsi.
1: Yani, Fener de yetişiyor. 6-7 Temmuz'da zaten hoca belli olacak başkanla beraber.
0: Net midir?
1: Net.
0: Her şey. 6-7
1: Temmuz'da. 6-7
0: Temmuz'da. Katılım ne olur? Ben 6-7 Temmuz'a kadar daha yayınımız var çünkü.
1: 22-23 bin civarında katılım bekliyorum ben. Çok yani, fazla katılım olmaz.
0: Ali Bey ve Aziz Bey seçimi gibi mi? En son seçimde de öyle bir şey olmadı mı?
1: Aziz Bey, Ali seçim 26 bin küsur katılmıştı. Ondan daha az olur.
0: Pardon. Saadettin
1: Bey ile Ali Bey'inki de 24.500.
0: 24 bin civarında mı olur?
1: Bu kez daha az olur.
0: Daha az olur.
1: Daha az olur.
0: Az olması Aziz Bey'e mi yarar az gibi olması, gözüküyor. Bey, öyle yorumlanıyor değil mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım yönetim kurulu çok güçlü.
0: Ali Bey'i destekleyenler Hakan Bey'i mi destekler?
1: Zannetmiyorum. Hepsi desteklemez en azından.
0: Burada 3 tane yıldız isim ya da yapılabilecek bir proje ya da bir teknik adam belirleyici faktör mü olur?
1: Ya sen Hakan Safi'nin bence şu anda hani biraz dengeyi getirmesi için veya bir önüne geçmesi için
0: bir isim vermesi gerekiyor.
1: Isim,
0: bir kartları kasını, açık oynamaya başlaması gerekiyor.
1: Yıldız isim açıklaması gerekiyor. Çünkü Sayın Aziz Yıldırım şu anda bir adım önde. Neden bir adım önde? Bir, tecrübeli bir başkan. 20 yıl bu kulübün içerisinde olmuş ve şunu her zaman dile getiriyor.
0: Ona da tepki oyları var ama bunu kabul etmek lazım.
1: Tabii istemeyen.
0: Çünkü mesela Abdullah Bey'in bile en yakın dostlarından bir tanesi bile Hakan Bey'e desteğini açıkladığında bazı şeylerin değişmesi ve yenilenmesi ve gençleşmesi lazım şeklinde yorumu vardı.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Abdullah Bey ile Sayın Aziz Yıldırım arasında sıkıntı var. Yani bir konuşmuyorlar.
0: Listede görmedik zaten ki o liste açıklandı. Aziz Bey'in listesi neredeyse yedekleriyle beraber, ihtimalleriyle beraber. Bunun içerisinde Nihat Özdemir'in, aynı zamanda Ülker grubunun önemli isimlerinde olduğu söyleniyor mesela.
1: Mehmet İnan, Ahmet Uzun, Kurum Han olacağı iddia ediliyor.
0: Yani güçlü bir yönetim kadrosu var Aziz Bey'in.
1: Fenerbahçe'nin işte Sayın Aziz Yıldırım'ın kadrosu şey anlamında Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulu daha güçlü.
0: Hem yani maalesef. Şunu söyleyeceğim maalesef. Sana. Mantıklı düşünen, senin az önce iddia ettiğin, hayır dediğin bir kesim var ya, benim çok sıcak bakmadığım, ya ben taraftarım, beni ilgilendirmiyor maliymiş bilmem neymiş, bu sene şampiyon yapabilecek bir oluşuma ben oy veririm diyen genel kurul üyeleri var. Ama sen ne diyorsun ki, ya bakma öyle düşünmeyen de çok insan var. Onlar da işte Aziz Bey'in listesinin gücüne, Hakan Bey'in yapabileceklerine veya transferlerine mesela daha fazla itibar edecek.
1: Şu anda Türkiye'nin mesela en zengin insanı geldi değil mi? Fenerbahçe Başkanı'ydı. Türkiye'nin en zengini. Sayın Ali Koç. Ama yönetim kurulu ne demiştik? İlk yönetim kurulu zayıf demiştik değil mi? Eleştirilmişti zayıf olduğu için. Sonraki dönemde güçlü bir yönetim kurmuştu Sayın Ali Koç. Mali anlamda da güçlü bir yönetim kurmuştu. İkinci döneminde kimse buna bir şey diyememişti. Ama ilk dönemi geldiğin zaman yönetiminin zayıf olduğu yönde. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi de Eylül ayından beri neredeyse başkanlık yarışının içerisinde. Ama yönetim kurulu anlamında halen tam olarak oluşturamadığını ve yönetim kurulunun daha nispeten Aziz Yıldırım yönetim kuruluna göre güçsüz bir yönetim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu var, bak kimleri aldı. Hatta şu anda Saadettin Saran yönetiminden de 2-3 kişinin gireceği ifade ediliyor. Sayın Murat Emanetonoğlu girecek. Mevcut yönetimde yer alan. Sayın Ozan Vural girecek. Altyapıdan sorumlu. Girmesi muhtemel isimlerden. Birkaç kişi daha girebilir. Diğer taraftan Sayın Tahsin Beyzadeoğlu girecek, profesör doktor, ortopedi doktoru, aynı zamanda Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Hakan Safi'nin listesine yer alacak. Sayın Metin Doğan, Metin Sipahioğlu, Ruşen Çetin, ondan sonra Ali Aittemiz gibi isimler yer alıyor şu anda. Ama diğer tarafa baktığınız zaman zaten Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ üçü var. Nihat Özdemir'in oğlu Sayın Batuhan Özdemir.
0: Ya bu arada yanında zaten 3 tane ismi sayman lazım ki diğerlerini zaten tanımıyoruz da.
1: Evet, evet.
0: Aziz Bey'in bir önceki yönetimlerinde de evet vardı da camianın içindeki insanlar biliyor. Ön plana çıkan 3 tane isim vardır. Aziz Bey geliyorsa Mahmut Bey zaten yanında geliyordur evet, gibi düşünürsün.
1: Sayın Mahmut
0: Hakan düşünürüz. Bey gelirse yanında olabilecek isimler bellidir. Mesela anladın mı? Yani Sayın Salar gibi düşün. Saadettin Bey'in yanında da. Hep yanındaki ve bir yanındaki daha bilinir zaten. Diğer yönetim kurulu üyelerinden bir haberdir çoğunlukla. Genel kurulu üyeleri de taraftarda yani.
1: Ya şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde dediğim gibi güçlü isimler var. Halen de bazı isimlerle görüşüyorlar. Bir iki isim dışında. Hani
0: mesela şey olarak, stratejik olarak Hakan Bey'in ya da Aziz Bey daha çok yapıyor. Rakiple uğraşmak ya da federasyona bundan sonra işte gerekeni yapacağız mesajları vermek etkili bir stratejik yöntem mi?
1: Ya bugüne kadar niye eleştiriyordu Fenerbahçe camiası? Sessiz kaldı ve federasyon nezdinde hiçbir etkisinin olmadığı yönündeydi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu konuda bence hani yani geçmişte yaptığı şeylerle beraber bence biraz daha bu saha dışında da mücadele anlamında daha etkili olacaktır. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde, onu söyleyeyim ya da o da seçilirse o da mutlaka bununla ilgili, hatta onun geçtiğimiz yayın L1 üçgende yaptığı röportajda şunu söylüyordu. Yapı evet vardı ama ya biz kendi yapımızı kurmalıyız şeklinde bir ifadesi vardı. Onun da aslında bu konularda hazır olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Var mı Dici'de çekim bir şeyler? programlar yapacak mısınız, konuşuyor musunuz? Zaten boş durmuyor sürekli olarak, seçim yaklaşınca da hararet artıyor. Ama bunu biraz tabii kararsızlıkları ortadan kaldırmak adına da hamlelerin yavaş yavaş çıkabileceği, kartların açılabileceği bir haftaya giriyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Bu arada Temmuz demişiz az önce, 6-7 Temmuz demişiz de
1: ben
0: Haziran'da ben demişim Temmuz diye ağzımdan
1: çıkmış. Haziran.
0: Hani Temmuz dedim diye bir söyleyeyim. Ay ileri atılmadı. Hani
1: şöyle öyle söyleyeyim, şimdi 6-7 Haziran'da yapacak, yarın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var.
0: Orada ne kadar netleşebilir olaylar?
1: Şöyle söyleyeyim, 22'si Cuma, yani yarın
0: evet.
1: Yönetim kurulu listelerinin verilmesinin son günü. Yani o gün veriliyor. Zaten yönetim kurulu listeleri
0: netleşecek.
1: Ama seçim tarihine kadar bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Onu Türkiye'de 3
0: hakkı mı var? 3 hakkı var galiba.
1: 3 hakkı değişebiliyor. Ve bugün itibariyle de Sayın Aziz Yıldırım, bu arada bugün saat kaç? 12 oldu. Büyük ihtimalle ya vermişlerdir ya da vereceklerdir. Sayın Aziz Yıldırım başkanlık için, kendisi için toplanan imzaları bugün Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecekti. Büyük ihtimalle teslim etmişlerdir ya da edeceklerdir. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi de cumartesi günü saat 11'de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının önüne çıkacak. O da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Bundan sonraki süreçte artık bugüne kadar hep derneklerle işte bir araya gelip dernek ziyaretleri devam edecek ama diğer taraftan da artık gazetelerde, televizyonlarda da röportajlarını başkan adaylarını izlerken göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Tabii şeyler olacak, ben de yapacağım röportaj. İşte bakalım, bize 29'unda gelecekmiş Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi de gelecek. Ondan sonra orada gerekli soruları soracağız.
0: Teşekkür ediyorum İrfan'cığım. Sağ olasın, ağzına yüreğine sağlık. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
5: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
6: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
7: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap sona erdi.

0: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
1: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı, sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Elland Road'a gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
2: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
3: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fula'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığımca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek baş

0: Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
1: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonluk kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Şimdi bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Bak Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk ay

0: Neden beklenen performans alınamadı? Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, İlkay'ın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Tamam. Bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taça? Gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor. Kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın, şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır. Ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler. Gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler. Adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı, maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var. Hikayesini anlatıyor Barış yani. Tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus. Senin için önemli. Evet, sakatlık vardı. Hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunus'lara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lang'dan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil, elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya, böyle pır pır yırtıcı, ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Bulduğunu al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
1: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansınız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten, kiralık oyuncuları saymıyorum, sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
2: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
0: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı, Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu, sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medyayı yönetimi, hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, kırılmanlarında çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da o rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam. Daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum, yanlış anlaşılmasın. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım.

biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti, futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, aman. Yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgiyi de aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaybetti. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Alkmaar'a, Prag'a kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi, Van der Nara krizleri biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek ya da sıyrılabilmek bir şekilde. İşte sezon uzun ya. Tüm buralarda biz hani salt formasyonu değil, oyunu bilmek lazım. O nedenle Fenerbahçeli herkesin başkan adaylarının yönetimine, onların oyun hakimiyetine, futbol bilgisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik, 10 artı 4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani, heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl, Cenk Melih yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes ve Arda Turan övüyor mesela, değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün, değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar, ardından yine soğuk, ardından yine tipi, yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür, yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar, yine hep dalavera, yine hep o kuruntu, yine umut, yine düş, yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar, şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlükle. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda ile başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic, değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şen olacak. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi.
geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tek

0: tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken, yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor. İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticilerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik cumhuriyetin ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden cumhuriyetin ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor? Bunun için ne yapıyor? Hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. O hele o sakin kalmak, o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik hepimiz, tüm ülke.
3: Reklam.
4: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Sizler de bize destek olursanız, mesaj atarsanız, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımızı hatırlatarak girişimizi yapalım. Herkese tekrar merhaba diyelim. Atakan Kurt'a da bir selamlarımızı gönderelim. Abi, selam.
1: Sevgili Şancım, yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Sen de gerçekten şu an
1: zor şartlarda
0: bize bağlanıyorsun gerçekten.
1: Evet, zor şartlarda kardeşim.
0: Sarsala koyundasın sen bildiğim kadarıyla.
1: Sarsala değil. Burası ne koyulu?
0: Daha gidemediniz mi
1: orada? Akvaryum koyu, Göcek.
0: Daha Göcek'tesiniz, anladım.
1: Ama Türkiye'de her yerde akvaryum koyu var biliyorsun. Bodrum'a gittiği zaman da var. Didim'de var, Datça'da var, her yerde var.
0: Evet, yani Kelebekler Vadisi ve bu akvaryum koyu çok popüler, her yerde.
1: Evet, her yerde var.
0: Bulabiliyorsun, gerçekten Muğla'nın da en güzel koylarından birisi. Ama senin biraz böyle tatilini böleceğiz ama Beşiktaş'la bir giriş yapalım istersen abi. Yeni dönem için ilk adımı attı Beşiktaş. Önder Özen'le anlaşma sağladı siyah beyazlı ekip. Ve şimdi akıllarda tek soru, teknik direktör kim olacak? Veya Önder Özen, Atakan Kurt'a göre doğru bir isim mi?
1: Yani Önder Özen doğru isim. Daha önce Beşiktaş'ta çalıştı. Klas adamdır, iyi adamdır. Futbolla alakalıdır. Türk futbolunu bilir. Avrupa futbolunu takip eder. Güney Amerika futboluna hakimdir. Önemli menajer, scout bağlantıları vardır. İstediği oyunculara ulaşabilir. Ya da doğru analizler yapıp doğru oyuncuları takıma kazandırmak için doğru raporlama sunabilir. Daha önce Fikret Orman döneminde çalıştığı süre zarfında birçok kere yani kulüp çalışanları tarafından araştırıldı da, yani menajerlerle ne gibi iletişimleri, bağları, ağları var, oralarda kendini çıkar sağlıyor mu, hepsinde ne kadar dürüst ve işine odaklı olduğu da ortaya çıktı. O yüzden Beşiktaş çok doğru bir seçim yaptı. Şimdi teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor. Yurt içinde. İşte Nuri Şahin ismi var. Onun dışında Top Möller ismi var. Önemli
0: Lucescu
1: isimlerle Razvan Lucescu var ki Razvan Lucescu Serdal Adana'nın ilk düşündüğü isim. Ange Postecoglou var. O da daha önce Ole Solskjaer'den önce gündemine gelen bir isimdi. Yine Beşiktaş'ın şu anda gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş şu anda, yani ben çok umutsuz dedim. Niye umutsuz dedim biliyor musun Cem? Beşiktaş'ta hangi teknik direktör gelirse gelsin işi çok zor değil. Çünkü geçen sene Beşiktaş 4. sırada bitirdi ligi. Küme düşen takımları yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren takımları yenemedi. İlk 5 sıradaki takımları yenemedi. 40 sene sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenemedi. Yani rezalet, berbat bir sezon geçirdi. Bu sezon kadar zaten kötü bir sezon olmaz. Yeni gelen teknik direktörü için bu bence bir kazanç, bir artı. Ve bundan daha iyisini gösterdiği anda zaten kendisine sabredilecektir. Ve destek verilecektir. Beşiktaş, yani ben Beşiktaş yorumcusu olarak, taraftarı olarak, gönül vereni olarak gelecek sene elbette ki Beşiktaş her zaman şampiyonla oynar ama gelecek sene benim bir şampiyonluk beklentim yok. Beşiktaş 5 senedir Kasım'da lige havlu atıyor ve 4. bitiriyor, 3. bitiriyor, 5. bitiriyor. Hiç ilk 2'de bitiremiyor ve yarışta olamıyor. Gelecek teknik adam eğer Beşiktaş'ı zirvede tutarsa, zirve yarışının içinde kalırsa, ligin sonuna kadar kafa kafaya giderse, hatta Mart-Nisan gibi böyle liderin hemen arkasında durabilirse, sonuçta Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi gidişleri ve dönüşlerinde öncesi ve sonrasında o kadar çok puan kaybetti ki. Yani orada mesela Fenerbahçe ondan yararlanamadı. Beşiktaş oralarda durabilirse bunlardan yararlanabilir. Adım adım gitmek lazım. Sonuçta karşında 300 milyon euroluk bir Galatasaray takımı var. 250-280 milyon euroluk bir Fenerbahçe takımı var. Yani Beşiktaş'ın kadro değeri 185 milyon euro. Tamam, para çok şey ama her şey değildir. Doğru planlamayla 200-250 milyon euroluk takımla 300-350 milyon euroluk takım

0: geçebilirsin, yenebilirsin. Çok uzağa gitmeyelim. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş'e şampiyonluğa giderken kalede Tolga Zengin, savunmanın sağında Andreas Beck, stoperlerde Rodolf Ersan Gülüm, sol bek İsmail Köybaşı oynuyordu. Solda Olcay, sağda Gökhan Töre oynuyordu ama o sezon Van Persie'li, Nani'li, Volkan'lı, işte Fernandao'lu, Josef'li, Fenerbahçe daha pahalı bir kadroya sahipti ama Beşiktaş sükrası etti ligi. Doğru yapılanma, doğru planlama, doğru oyuncular şampiyonluğu getirebilir. Ama adım adım gitmek lazım. Yani Razvan Lucescu doğru bir isim. Arda Turan doğru bir isim. Nuri Şahin doğru bir isim. Yani bu isimler Türkiye Ligi'ni de biliyorlar, takip ediyorlar. Ve Nuri Şahin de geçen sene Başakşehir'de çok başarılı oldu. Razvan Lucescu yıllardan beri Türkiye hayali kuruyor. Babasından dolayı. Yani bu isimleri getirdiğiniz andan itibaren 2-3 senede size büyük başarılar getirebilir. 5-6 sene sabredebilirseniz Avrupa'da final getirebilirler. Onun için Beşiktaş yönetimi doğru adımları atacaktır. Önder Özen doğru adımları atacaktır. Peki, ve Beşiktaş en doğru seçimleri, tercihleri yapacaktır diye düşünüyorum.
1: Peki Atakan abi, Atakan Kurt'la beraberiz. Tabii Önder Özen döneminde Gökhan Töre ve Atiba transferlerinde anlattığı gibi işte direkt kendi fikri olduğunu biliyoruz. Kaldı ki işte Talişka'yı da henüz 19 yaşındayken, bu Brezilya'da herhalde Bahia'ydı. O zaman izlemiş Önder Özen. Hatta alınması yönünde rapor vermişti ama Beşiktaş yönetimi Talişka'yı biraz 2-3 sene galiba gecikmeli olarak Benfica'dan kiralama yöntemiyle alabilmişti. Yani Bilic konuşulmuyor mu hiç? Çünkü Zeki, Önder Özen Bilic'le daha böyle uyumluydu. Bilic yok mu şu an? Rafa mı kaldırıldı? Çünkü genelde Nuri Şahin, Lucescu isimleri konuşuluyor. Senin daha az önce bahsettiğin gibi galiba Bilic için bir adım atılmadı.
0: Bilic net bir teknik adam değil. Çünkü son 5 senesinde bir sene, 1,5 sene çalışmış. En sonunda Arabistan Ligi'ne gitmiş. Yani şu anda Beşiktaş'a net bir teknik direktör lazım. Son 5 senesinde full çalışmış. Dünya futbolunu takip etmiş, gelişime değişime ayak uydurmuş, kendisini geliştirmiş. Buraya geldiğinde büyük katkılar verebilecek teknik adama net bir teknik direktör ihtiyacı var. Bu yüzden Bilic doğru bir teknik direktör olmaz bana göre. Ben Önder Özen'in de Bilic'i alacağını düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Dediğim gibi Beşiktaş burada en doğru seçimi yapacaktır. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde çalıştı Önder Özen. O dönemde Tolga Zengin de çok ısrar etmişti. Onun dışında Ömer Şişmanoğlu da ısrar etmişti. Ömer Şişmanoğlu'nu aldırmıştı. Pedro Franco'yu aldırmıştı. Cenk Tosun'u aldırmıştı. Ve Atiba Hutchinson'ı aldırmıştı.
1: Sosa var mıydı? Sosa'yı aldırmış mıydı?
0: Sosa'yı aldırmıştı.
1: O da vardı, evet.
0: Eneramo'yu aldıran, Sezer Öztürk'ü aldıran o dönem Fikret Orman'dı. Yani Atiba, hatta şöyle söyleyeyim, Gökhan Töre'de Ahmet Kavalcı'yla Eren Şafak çok ısrar etmişti. O dönem hatırlıyorum. Onun dışında Enan Amos, Sezer Öztürk'ü Fikret Orman aldırmıştı. Sosa'yı Ahmet Tuşev'i istemişti, Dembaba'yı. Yani tabii ki de başkanın onayı olmadan transferler olmaz. Yani Önder Özen aldı, yaptı demek çok doğru olmaz. Önder Özen raporu sunuyor, başkan kabul eder ya da etmez. Sonuçta o kadro 8,5 milyon euroya kuruldu. Ve 8,5 milyon euroya kurulan o kadrodan 4 oyuncu Beşiktaş'a uzun seneler hizmet etti ve 3 tane şampiyonluk, 6-7 tane kupa kazandılar. Yani hani diyorlar ya 100-150 milyon euroluk takımlar. Ya 20-25 milyon euroya bile sana uzun süre hizmet edebilecek oyuncular alırsın ve sana uzun vadede büyük katkılar ve şampiyonluklar kazandırabilir. Hep diyoruz ya doğru planlama. Onun için Beşiktaş doğru planlama yapacak. Scout ekibini doğru kuracak. Arama işlerini doğru şekilde etüt edecek, yapacak ve doğru oyuncuları getirecek.
1: Evet, Atakan Kurt'la...
0: Kolay mı? İşi kolay mı? Kolay değil ama çok da zor değil. Yani Beşiktaş son 3-4 yıldır Fenerbahçe gibi hep ikinci bitirseydi ligi, bu sene inanılmaz bir baskı stresi olsaydı gelen teknik direktör ve menajer için zordu. Ama zaten Beşiktaş son 5 senedir ligi Kasım'da avlatıyor. Ve geçen sene ligi 4. bitirdi. Bir tane derbi kazanamadı. Onun için gelen teknik direktörün işi çok zor değil. Çünkü bu sezonki kadar berbat bir sezon olmaz zaten Beşiktaş'ta.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Peki abi, senin bir haberin var yaklaşık böyle 4-5 gün önce Şenol Güneş'le ilgili olarak, ki ben biliyorum.

0: Sen Şenol Güneş'i sen çok iyi de tanıyorsun. Muhabirlik döneminde çok da böyle sohbetin var, bilmiyorum hala ediyor musun? Şenol Güneş ekibine çağırmış, aramış daha doğrusu. Demiş ki herhangi bir kulüple birileriyle anlaştınız mı? Ekibinden birkaç isim de demiş ki yok, daha anlaşmadık. Şenol Hoca da demiş ki anlaşmayın, benden haber bekleyin. Senin haberine göre bunu sen söylemişsin. Doğruluk, doğruluk.
1: Mehmet Kulaksızoğlu, Eren Şafak, Bayram Bektaş ve diğer iki antrenörüne benden haber bekleyin, kimseyle anlaşmayın dedi. Bu birebir doğru bir haber. Beşiktaş'tan teklif bekliyordu Şenol Güneş. Çünkü birilerinin vasıtasıyla, aracılığıyla Beşiktaş yönetimi Serdar Adalı haberde yollatmıştı daha önce, ama son dönemde, son süre zarfında kendisiyle çalışmak istemediğini düşündü ve çevresindekiler de bunu kendisine deklar etti, söyledi. Aklına girdiler ve Şenol Güneş'i istemediğini belirtti, dile getirdi. Şenol Hoca da buna alındı. Yani yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda buna alındığını, ağrına gittiğini, kendisine ayıp edildiğini söylüyor. Ama tabii bir başkana bu konularda saygı duymak lazım. Sonuçta kulüp başkanıdır. Kendisi kuruyordur, yönetiyordur. Sonuçta 3 dönem bana transfer döneminde süre verin dedi. Bu 4. transfer dönemine giriyoruz. Ve 3 transfer dönemidir başarılı değil. 4.sünde inşallah başarılı olur. 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı Serdar Adal'a. Ve yani santrafor, sol kanat, sağ kanat, orta sahayı 2, stopere, sol beke, hatta kaleci 7-8 tane oyuncu da alacak. Ohyanju, Murillo gibi oyuncular iyi oyunculardı. Olaytan rotasyonda kullanılabilir. Jalo kalacaktır. Onun dışında Chenli kalacaktır. Hatta Chenli, Murillo, Graf gibi isimler hocanın gidişine çok sevindiler, mutlu oldular. Çünkü istedikleri forma şansını özellikle Chenli bulamıyordu. Graf pasifize edilmişti. Ben doğru isimlerin alınacağını düşünüyorum. Çünkü başkan da biliyor artık son şansı. Yani Serdal Dalı bu transfer döneminde doğru isimleri alamazsa, doğru oyuncuları getiremezse, doğru kadroyu kuramazsa zaten Kasım'ı, Aralık'ı göremeyeceğini kendisi de biliyor. Çünkü Beşiktaş kötü başlarsa, Allah korusun, zirve yarışında olmazsa zaten şu anda bir kalkan görevi yapacak bir teknik adam da yok. Önceden Sergen Yalçın vardı. İnsanlar Sergen Yalçın'ı protesto ediyordu. Haklılardı. Çok başarısızdı. Ki devre arası transferinde 7 tane istediği oyuncu alındı. Şimdi bir kalkan da yok. Yani ben teknik direktörü protesto edeyim, onu protesto edeyim diyecekleri bir isim de yok. Şu anda tek protesto edilecek isim yönetim ve Serdar Adalı. Yani dediğim gibi Allah korusun kötü bir başlangıçta Serdal Dalı burada durmakta çok zorlanır. Olağanüstü kongreye gider. Serdal Dalı da bunu benden daha iyi bildiği için en doğru oyuncuları alacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var tabii. Onların hepsine bakacağız. Hiç merak etmeyin. Az sonra Atakan Kurt'a ileteceğim abi. Dün İnönü'de oynanan güzel bir final vardı. Sergen Yalçın'a da geçeceğim. İstifa olayını soracağım ama finalde ilginç bir şey oldu. Yani stadyumun çatıyla o tribün arasında olan bir boşluğu var, sen daha iyi bilirsin. Orayı UEFA reklam paravanlarıyla kapattı ve stadın akustiği sanki böyle daha güzel hale geldi. Daha önceden işte Beşiktaşlı arkadaşlarla da konuşuyordum. Onlar hep böyle federasyondan buranın kapatılmasını istiyormuş ama federasyon da güvenlik gerekçesiyle buna işte red talebi veriyormuş. UEFA bunu yapabiliyorken bizi niye bunu yaptırmıyorlar? İşte federasyon bize karşı söylemleri dün çok fazla konuşuluyordu. Sen ne dersin bu konuya?
1: Ben bu dakikadan sonra bunun yapılacağını düşünüyorum. Artık
0: Bence de.
1: TFF'nin de buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Yani bu akustik için, görsellik için, ambiyans, atmosfer için, yayın için, yayıncı kuruluş için, taraftar için, futbol severler için olması gereken ve olmazsa olmaz bir durum. Yani sonuçta daha fazla ses çıkıyor, daha fazla cümbüş oluyor, ses daha fazla içeride kalıyor. Bu bence olacaktır bu sene. TFF buna hayır demeyecektir. Hayır diyorsa da artık yönetim masaya yumruğunu vuracak, bunu yaptıracak artık. Güçlü bir yönetim örneği göstermeli. Onun dışında bu, evet, bunu bir kenara koyalım. Bu olması gereken durum. Onun dışında bayraklar, tribündeki ambiyans, coşku,
0: İnanılmaz.
1: formalar, stadın o durumu, yani desen ki bana abi şu maçı izleyelim, ben İnönü Stadı'nın olduğunu bilmeyeyim, Süperstad olduğunu bilmeyeyim. Dedim ki ya burası nasıl bir stad? Neresi burası diye sorarım sana Cihan. Sen de İnönü Stadı abi İstanbul dersen Dolmabahçe ben şaşırırım.
0: Ben de yani, mesela ben de bilmesem buranın Dolmabahçe olduğunu anlamazdım. Freiburg taraftarı gerçekten sınıfı geçti. Sağda sınıfta kaldılar ama inanılmaz o türbinleri. Çok senkronizeydiler.
1: İnanılmaz yani o formalar, senkronize bağırmalar, tezahüratlar, coşkular, bayraklar inanılmaz da hayran kaldım. Beşiktaş'ta bunu artık örnek teşkil etmeli taraftar. Yönetimle beraber taraftar grupları, amigolar oturmalı, konuşmalı ve bunu tamamıyla sahaya sürmeliler. Tamam iyi takım kur, doğru planlama yap, doğru oyuncuları getir, doğru teknik direktör ama kardeşim sen içeride rakip üzerinde o istediğin baskıyı kuramıyorsun. Onu yapman lazım. Bak Galatasaray bir nevi bunu yapabiliyor. Sonuçta mikrofonlar koyuyor. Bazen taraftar yeteri kadar bağırmadığı zaman mikrofonlardan 3 kat 5 kat daha fazla ses çıkabiliyor. Sağ içindeki oyuncular, rakip oyuncular bundan etkilenebiliyor. Yani neyse doğru onu gerçekleştirmek lazım.
0: Evet yani gerçekten de ne İstanbul'muş İngilizlere. Amma uğurlu geliyor Atakan abi Liverpool City.
1: Ya inanılmaz ya. Şimdi yani de Aston Villa. Geliyor, kupayı alıyor gidiyor. Aston Villa geliyor kupayı alıyor gidiyor. Bir de dün İngiliz forum sitelerinde X adreslerinde böyle takip ettim. Bayılmışlar. İstanbul'a, yaşantılara, restoranlara, ulaşımlara, Dolmabahçe'ye, stada, işte Galataport'a, işte orada işte Sultanahmet tarafına falan bayılmışlar. İnanılmaz güzel gezmişler, eğlenmişler. Bu çok iyi bir referans turizm için. Yani gidecekler ve bir kez daha gelecekler ve arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına da tavsiye edecekler. Bu turizm açısından İstanbul'un, Türkiye'nin tanıtım açısından da doğru bir durum yani.
0: Evet, bazı arkadaşlar da yazmış. O paneller daha kalkmaz. UEFA'nın Beşiktaş'a hediyesi demişler. Umarız öyle olur. En azından akustiği daha etkili
1: tabii,
0: hale
1: tabii,
0: getirmiş.
1: Tabii tabii, aynen öyle. İnşallah.
0: Peki abi Sergen Yalçın'ın istifasına ne diyorsun? Bir rüzgar gibi geldi, rüzgar gibi çıktı. Serdal Adalı ile görüşmesi çok uzun sürmedi ve 150 milyon TL'yi de almadığı söyleniyor. Yaklaşık 3 milyon dolar içeride bıraktı ve kendisinin istifa ettiği dile getiriliyor. Yani sence geç kalınmış bir istifa mı? Hani ben Konyaspor maçı sonunda uygun zaman demiştim. Bana kızmıştı Beşiktaşlı arkadaşlarım.
1: Sergen Yalçın çok akıllı birisi. Şimdi artılardan bahsedeyim sonra eksilere geçerim. Sergen Yalçın'ın yapamayacağını, yetemeyeceğini, dokunamayacağını ve bu takımda başarılı olamayacağını anladı. Ve en ufacık olumsuzlukta ve de kötü gidişatta o protestoların katlanarak artacağını çözdü ve inanılmaz bir yüksek IQ'su olduğu için istifa etti. Doğrusunu yaptı. Bir de giderken parasını bıraktı. Almadı, tazminat almadı, kovalamadı. Bu hakikaten takdire şayan, alkışlanacak bir hareket. Sergen Yalçın'ı tebrik ediyorum. Bu artılar. Eksine de geçelim. Yani zaten bence Konya Spor maçından sonra bırakmıştı. Orada yönetim istifasını geri aldırmayacaktı. Sergen Hoca inanılmaz kötü bir sezon geçirdi. Bu bundan sonraki kariyerine de bence etki eder. Zaten Sergen Hoca futbolu sevmiyor. Futbolu izlemiyor. Rakipleri izlemiyor, maç izlemiyor. Oyuncu bilmiyor, oyuncu tanımıyor. Yani kendisini adayan, futbolu bilen, futbolu seven, değişime, gelişime ayak uyduran, gidip farklı farklı ülkelerde farklı farklı takımların maçlarını izleyen ve son 4-5 senesinde sürekli takım çalıştıran bir teknik direktöre gitmek lazım zaten. Şimdi Osimhen'i tanımıyor Sergen Hoca. Sergen Hoca oyuncuları bilmez. Çünkü Sergen Hoca eğlenmeyi sever. Evet, çok büyük futbolcuydu. Hakikaten bir stardı.
0: Yaz da geldi diyorsun.
1: Yaz da geldi. Sergen Hoca eğlenceyi de sever. Futbol izlemeyi de çok sevmez. Yani düşün. Beşiktaş'ın İnönü Stadı'nda, Türkmaç Stadı'nda milli maç oynanıyor. Sergen Hoca kendi stadında maç izlemeye gitmiyor. UEFA Avrupa Ligi finali oluyor. Kulüp personellerine demiyor ki ya arkadaşlar, daha istifa etmeden önceki durumu söylüyorum. Ya bana bilet ayarlayın, gideyim Aston Villa Freiburg maçını izleyeyim demiyor. Yani Sergen Hoca'nın umurunda değil. Sergen Hoca'nın bir oyun şablonu var. Önde baskı. Rakibi hataya zorlayalım. İşte savunmayı öne çıkaralım. 35 metreye sıkıştıralım oyunu. Düşen topları, ikinci topları alalım. Evet bu olabilecek bir taktik. Okan Buruk da bunu yapıyor. Ama BCD planların da olur. Sergen Hoca'nın bu planları yok. Sen şimdi oyun boyu uzuyor. 50-60 metre oluyor.

0: Onu sete de çeviremiyorsun. Kadro kaliten de sınırlı. BC planın yok. Bir organize atağın yok. Organizasyonun yok. Bir stratejin yok. Ne oluyor? Sınıfta kalıyorsun. Fenerbahçe'yi yenemiyorsun. Galatasaray'ı yenemiyorsun. Trabzonspor'u yenemiyorsun. Öne geçiyorsun. Rakipler geliyor, geri dönüyor. Puan kaybediyorsun. Ya sen son 6 haftada Trabzonspor 12 puan kaybetmiş. Sen bu süre zarfında bütün maçları kazansan ikinci olma ihtimalin var. Cihan, sen 10 hafta önce diyorsun ki bizim için lig önemli değil. Kupa önemli diyorsun. Oyuncuları seriyor. Dinamik kalmıyorlar. İşte kolektif kalmıyorlar. Kondisyonları yeterli kalmıyor. Sen kupa maçında da eleniyorsun. Konya Spor seni son düzlükte fizik olarak üstüne çıkıyor. Sonra eğleniyorsun, çıkıyorsun maçtan sonra diyorsun ki ya ne olacak, bir senede kupa almayalım tarzı bir ifade kullanıyorsun. Olmaz. Taraftar da bunu affetmez.
1: İyi de para harcattı yani. 100 milyon euro harcayıp dördüncü oldu. Peki.
0: Gidenler gelenler, onları da hesaplarsan 30-35 milyon euroya tekabül ediyor ama sonuçta 7 tane oyuncu aldırmış.
1: Şu an
0: Yani
1: espriler,
0: o
1: espri,
0: Aytun
1: espri.
0: istemiş gelmiş, o Yanşu istemiş gelmiş, Murillo gelmiş. Yani oyun, bir de birçok oyuncu da küstürmüş kardeşim. Geçen sene 35 maç oynamış Jota Silva Premier Lig'de. Sen bu adamı hiç oynatmamışsın. 10 hafta yüzüne bakmamışsın. İşte sonra süre vermişsin, gol atmış, harika maç çıkarmış, asist yapmış. Ertesi hafta yine kesmişsin. Sonra oynatmışsın, yine oynamış. Adam küsmemiş. Yani hiç tavır da yapmamış, trip de atmamış. Ama baktığın zaman adamın oynadığı sürelere 80 dakikada bir adam skor üretmiş sana. Daha ne yapsın? Cengiz'e verdiğin şansın %50'sini Jota'ya versen, Jota bak emin ol 10 gol 10 asist yapardı. Jota Silva Fatih'teyken gitseydi 15 gol 15 asist yapardı.
1: Evet, espriler de yapıyorlar tabii. Sen az önce dedin ya, Freiburg maçını izlemek için hiç bilet ricasında bile bulunmadı diye. İşte Freiburg kim abi? Freiburg gelsin beni izlesin tarzı espriler yapıyor. İşte Freiburg benim Freiburg benim Denizli'ye attığım golü gördü mü tarzı mesajlar da geliyor biz konuşurken. Az
0: ya
1: sonra döneceğim.
0: Ben Emre diye arkadaşım var, Emre Şengül, onunla beraber bir şeyi konuşuyorduk. Yani
1: selam olsun.
0: Aston Villa 5. Freiburg 6.'ymış galiba Alman liginde ve UEFA'da final oynuyorlar abi. Yani senin liginin kötülüğünü düşün. Ya senin ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki takımlar bunlara rakip olamıyor. Üçüncü turda, çeyrek finalde, son 16'da eleniyorlar 32'de. Yani bizim acilen kendimize çekidüzen vermemiz, kendimizi düzeltmemiz, kendimizi kaftanın üstünde görmememiz lazım. Ya geliyor adam, Freiburg final oynuyor, Aston Villa kupa alıyor. Yani Shakhtar kupa aldı daha önce. İşte
1: Villarreal.
0: Onun için Razvan Lucescu istiyorum.
1: Villarreal
0: Ver
1: aldı.
0: PSL'e kontrat Razvan'a. Sana 3. 4. 5. senede UEFA'da yarı final getirir kardeşim. Sabret ya. Ya sen 5 senede lige Kasım'da avlatıyorsun abi.
1: Evet, Musa da ilginç bir şey yazmış. Unai Emery demiş bütün kupaları içinde villa olan takımlarla aldı.
0: Evet
1: Villarreal.
0: evet aynen öyle. Bütün işte Villarreal.
1: Evet.
0: Ondan sonra
1: Peki.
0: Aston Villa.
1: Evet.
0: Yani
1: Sevilla.
0: Sevilla.
1: Orada.
0: Yani enteresan.
1: Peki
0: 5 tane kupa almış adam. İnanılmaz ya.
1: Şu konuşma geçmiş mi yönetimle Sergen Yalçın arasında? Kulislerde bu konuşuluyor. Yönetim Sergen Hoca'ya demiş ki eleştirilere göğüs gereceksen, bir yıl daha kalabileceksen kal demiş.
0: Evet,
1: Ama
0: yani
1: Kasım'da istifa edeceksen git demiş.
0: yani o toplantıdaki kişiler birebir anlattı. Diyorlar ki 100 milyon euro transfer para harcayacağım. Biz iyi olacağını düşünüyoruz ama Allah korusun. Tepkiler olabilir. İşte olumsuz şeyler olabilir, olumsuz sonuçlar olabilir. Buralarda göğüs gelebilecek misin? Beraber yürüyebilecek miyiz? Ya ben işte taraftar bana bunu yaparsa ben duramam. İşte ben göğüs gelemem. İşte Fahyat Hoca istiyor ki taraftar ona hiç tepki göstermesin. Hiç olumsuz bir şey olmasın. Yani hoca 3 sene kalsın, 3 sene hiç böyle şampiyon olmasın, hiç başarılı olmasın ama taraftar ona hiçbir şey demesin. Yani böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ya Şenol Hoca geldi, 2 sene üstte şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkardı. Sonra bir daha geldi. 2.36 puan ortalama, 15 maçta 13 galibiyet. Ertesi sene adama amartelerini falan verdiler. Ve hatta bunu Şenol Hoca istiyormuş gibi lanse ettiler. Yalan haberlerle.

0: itibarsızlaştırdılar. Şenol Hoca dedi ki ben yönetimin önünü açıyorum dedi, gitti kardeşim. Mustafa Denizli 3 kupa aldı, ertesi sene 5. hafta gitti. Yani ne oluyor ya? Ya Mourinho gitti abi. Ya bak Okan Buruk hala tartışılıyor. Cihan dövüşlerin üstüne şampiyon olmuş. Okan Hoca işte geçen şeyi okudum. Diyorlar ki işte teknik heyeti değişecek. Altına şey almışlar, Okan Hoca da gitsin, o da değişsin falan diyorlar. Yani bunlar konuşuluyor. Sergen Hoca diyor ki ben başarısız olsam da ikisi bana bir şey demesin. Ya hocam Beşiktaş kulübünü sen kurmadın 1903'te.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var, sorular da var tabii. İstanbul'dan Turgay yazmış. Serdal Adalı'nın geldiğinden beri yaptığı en iyi icraat Önder Özen'i getirmek oldu bence. Slavatin Bilic zamanındaki yapılanmanın temellerini de o atmıştı. Olcay Şahan, Gökhan Töre, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakuplar o dönemde gelmişti diyor. İstanbul'dan Turgay ve şeyi istemiş o da. Bilic'i istemiş, Slaven Bilic, az önce konuştuğumuz gibi.
0: Ya Bilic! Son 3-4'te de çalışıyor olsaydı ben de çok isterdim. Yani o takım olma yolunda Bilic hakikaten doğru teknik direktör ve o kaldığı sezonda çok başarılıydı. Son 3 haftaya kadar şampiyonluk yarışındaydı. Avrupa'da Liverpool'lar, Tottenham'lar, Arsenal'lerle kafa kafa oynadı. Liverpool elinde yani Kale Cenk Gönen falan vardı. Tolgaylar, Molgaylar, Gökhan Töre'lerle falan Liverpool'u dar etti yani. Arsenal'le kafa kafa oynadı. Avrupa'ya çok yönelmişti son periyotta. Ligi çok önemsememişti. O Avrupa'daki başarı Bilic'i zaten West Ham'a götürmüştü. Ama en büyük handikapı da şuydu, her hafta deplasmanda oynuyordu, Ankara'da oynuyordu ya da deplasmana gidiyordu. Hiç İstanbul'da oynamıyordu, çok yorulmuştu o periyotta. Yani evet doğru bir isim ama son 4-5 yılda çalışmamış. Çalışıyor olsaydı zaten gözüm kapalı getiririm. Beşiktaş camiasına çok uygun bir teknik adam ama son 3-4 yılda çalışmamış bir teknik adam.
1: Evet yani Beşiktaş döneminde de başarısız demek biraz hani kötü olur çünkü takım olur.
0: Yok başarısız değil. Stadyum yok. Ben başarısız demedim zaten.
1: Yok başarısız diyenler var yani, takımı stadı yoktu, feda sezonu, kadro kısıtlı falan, ona rağmen bence iyi işler yaptı değil mi?
0: %100 çok başarılıydı. Yani dedim ya hep ya Ankara'da oynuyordu ya da deplasmanda ve kadrosu kısıtlıydı ve Avrupa'da da oynadı, çok yoruldu, son 3-4 hafta kala avlu attı.
1: Atakan Bey'e sorar mısın, yeni televizyon yorumcumuz, pardon demiş sonra, ironi yapmış. Antrenör adayımız kim olacak? Bir takım yöneten Felipe Luis'in şansı var mı, yoksa önce YouTube yayını mı açması lazım? Sevgiler Ozan, böyle bir soru sormuş.
0: Yok, ben Önder Özen'in net bir teknik direktör getireceğini düşünüyorum. Hatta Razvan'ın, Nuri Şahin'in, Arda Turan'ın çok Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Bu isimlerle Beşiktaş'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Göze hoş gelen futbol sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani Olay Tanlar, Ohyan Jullar, Çenliler, Murillo'lar, böyle dinamik dünya futbolunu takip eden bir teknik direktörün elinde değerleneceğini düşünüyorum. Doğru 4-5 takviyeyle beraber, doğru isimle beraber Beşiktaş'ın zirve yaşında olabileceğini düşünüyorum. Zaten adım adım gitmek lazım. Sen Kasım'ı göremiyorsun. Önce bir Ocağı göreceksin, sonra bir Şubat Mart'ı göreceksin, sonra sonuna kadar devam edeceksin.
1: Evet, yani devam edecekten oraya bağlayayım. Tekrar Beşiktaş'a döneceğim ama sen de böyle Avrupa'dan futbolu konuşmayı da seviyorum. Çünkü o konularla gerçekten çok bilgi sahibisin. Arsenal'ın şampiyonluğuna ne dersin abi? Hani bir istikrar olması lazım dedin. Oradan Arteta'ya bağlamak istiyorum. 22 yıl sonra başardı, helal olsun.
0: Evet, son haftaya kalsaydı o stres, baskı Şampiyonlar Ligi finaline de yansırdı. Şimdi şampiyon oldular. City hata yaptı. Şimdi burada çok rahatladılar şampiyonluktan sonra. Bu rahatlama bence şeye de yansıyacak. Şampiyonlar Ligi finaline de yansıyacak. Daha iyi performans gösterecekler. Yani 2-2 yapabilirler ve bu Arsenal tarihinde yok. Yani inşallah olabilir. Tabii zor. Paris Saint-Germain daha güçlü takım ama işte tek maç. Her şey olabilir. Maçı bir kilitler Arsenal. Arsenal çok zor gol yiyen bir takım. Chelsea bunu yaptı Paris Saint-Germain'e. Maçı bir kilitlediler Süper Kupa finalinde. Kafadan iki tane gol buldular. Darmadağın oldu Paris Saint-Germain. Yani öyle bir durum olabilir.
1: Evet,
0: hiç
1: yani
0: belli olmaz.
1: Ya futbol konusundan bağımsız, hani adam hiç, Arteta da hiç yaşlanmıyor işte, o Arsenal, Everton, Paris, hani saçları peruk diye düşüneceğim artık. Ne uzuyor, ne kısalıyor, ne değiştiriyor falan, adam hep aynı adam.
0: İçi seni yakar, dışı beni, adama sormak lazım.
1: Sormak lazım. Adam, tabii, ne bileyim.
0: Adam neler yaşıyordur biliyor musun?
1: Ha, peruk gibi geldi bana, hiç yaşlanmıyor falan böyle. Atakan abi güzel konuşuyor ama demiş. Sergen Hoca'nın bu durumunu dün öğrenmedik ki. Hoca gelmeden isminin çıktığı günlerde bu konular konuşulsa belki hiç bugünlere gelmeyecektik. Geçen sene Önder Özen'le anlaşmıştı başkan. En azından Rafa Silva elimizde kalırdı diyor.
0: %100 katılıyorum. İşte hocanın bu şeylere geldi. Muçi bende yok, João Mario bende yok, o bende yok, Rafa işte şöyle böyle. Zaten Rafa küsmüştü. Şampiyonluk yarışından uzaklaşınca zaten sinmişti. Bir de geri gelmez adamın tek yakın arkadaşı João Mario'yu gönderdiler. Adam kimsesiz kaldı. Bir de Sergen Hoca'nın açıklamalarını adama dinlettiler, izlettiler. Adam zaten gitmek için bahane arıyordu ve gitti. Yani onun için diyorum ya, Sergen Hoca hakikaten çok zarar verdi takıma. Yani Cengiz ısrarı adamın Rafa Silva'yı kaybettirdi, Jota Silva'yı kaybettirdi. Yani Bilal Toure ile Cengiz'i oynatmak için o cezalı Lanin yaptı ya şampiyonluk senesinde. Onu yapmak için, çünkü başka bir oyun planı yok hocanın. İşte Cengiz'i içeri kat ettirelim, arka direği kestirelim, Bilal golleri atsın düşüncesi bütün sezonuna mal oldu Beşiktaş'ın.
1: Peki abi, yani Beşiktaş'ı konuşuyoruz işte, futbolculardan bahsediyoruz, teknik direktörden, hatta şu an sportif direktör yeni geldiği için Önder Özen'den konuşuyoruz ama Sayın Başkan Adalı başkan olmadan önce söylediği hiçbir şeyi şu an yerine getirmedi. Yani gelmeden
0: evet,
1: önce Alman scoutla anlaştım dedi. Birinci hedefim Sergen dedi. Sergen Yalçın olmadı, Solskjaer'i getirdi.
0: Ya
1: sonra Solskjaer'i gönderdi, bak, Sergen Hoca'yı getirdi.
0: Sergen Yalçın'la oturdu ya mesela. O zaman çok baskı vardı gerçi. Sergen Hoca'yı getirmek zorunda kaldı ama.
1: Hani vaatler yerine getirilmeli ya, o yüzden.
0: Şimdi diyorum. Sergen Hoca gelip ya ben Graf'la çalışmam. Ya sen teknik direktörsün abi. Sen şimdi Sergen Hoca dışında söyleyeyim. Mesela Cihan'la anlaşıyorum ben. Geldi benim takım Nişantepe FK, benim kulübüm. Dedi ki gelirim ama dedi ben dedi Graf'la çalışıyorum. Ya dedim ki ya Cihan sen kimsin kardeşim? Ya senin böyle bir düşüncen, planın, böyle bir direktifin, isteğin bana olamaz kardeşim. Sen teknik direktörsün, gelirsin çalışırsın.
1: Paranı da alıyorsun.
0: Sen öyle bir scoutla onunla çalışırım, bununla çalışmam. Yani senin ne haddin ederim yani, anladın mı? Ya bir teknik direktör scout'a, scout departmanına, bu takımın planlamasına, yapılanmasına karışamaz yani.
1: Graf ne oldu? Devam ediyor mu? Hiç böyle
0: bir... Ediyor. Yani Graf da ediyor. Önder Özen de şimdi Graf'la beraber ortak birlikte doğru bir şekilde çalışacaktır. Çünkü Önder Özen'in o konuda egosu kibri yoktur. Yani ben iyi işler yapacaklarını ve o oyuncu havuzunda doğru futbolcu çıkaracaklarını düşünüyorum.
1: Evet tabii Graf şu yüzden sordum. Sergen Yalçın'ın istifasından sonra kendi sosyal medya hesabında bir şey paylaştı ve tırnak içinde karma yazdı. Burada da Sergen Yalçın'a bir gönderme yaptığı konuşuldu. Kısa süre sonra yani, kaldırdı paylaşımını ama
0: hani, Serdal Başkan çok kızdı ona çünkü.
1: Altına da Goodbye yani, Elveda şarkısını koydu.
0: Yani yanlış. Yani orada haklı ama yanlış. Yani bazen susmayı bilmek, sessiz kalmayı bilmek, sabretmeyi bilmek lazım. Graf sonuna kadar haklı, %100 haklı ama o paylaşımında yanlış yaptı. Keşke yapmasaydı. Yani o durumda keşke Serdal Başkan da ona sahip çıksaydı ama göndermedi de.
1: Ya bunu yaptığına göre yani Sergen Hoca çok mu mobbing uyguluyordu acaba Graf'a? Ya da onu istemediği için mi yaptı?
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ya sürekli baskı mı vardı üstünde acaba?
0: Bak normalde Sergen Hoca Serkan Reşber'le de çalışmazdı. Dedi ki ya burada bir scout başı, menajer, idari menajer, spor direktörü var. Graf var. Önder Özen'le anlaşıyor. Ben dedi bunun önlemini alayım. Madem birisi olacak, benim bildiğim, tanıdığım birisi olsun dedi. Serkan Reşber'i getirdi. Normal şartlarda kulübün böyle bir isteği, talebi ya da planı olmasa zaten Sergen Hoca Serkan Reşber'i de getirmezdi.
1: Yani tabii aralarında ne olduysa olsun
0: şey ya,
1: o, Cihan, o paylaşımı yapmamalıydı bence de
0: Cihan,
1: yani.
0: Cihan şöyle bir durum var. Ya kardeşim futbolu ne kadar iyi bilirsen bil. Daha önce ne kadar star olursan ol. futbol gelişiyor ve değişiyor ve sen dünya futbolunu izlemiyorsun. Bir tane maç seyretmiyorsun. Adam geliyor, yıllardır bu işi yapıyor. Adamla ne koordineli çalışmıyorsun ki? Adam sana oyuncuyu getirir Graf. Sen de son olarak izlersin abi. Aldın mı? Ya sana Kezal'ı getiriyorlar. Sen bir

getirin falan diyorsun. Yani anladın mı? Ki o dönem başka sağ bek istiyordu. Rose'yi getirdi Erdal Torunoğlu'yu. Sonra konuşmalar Rose iyi çıktı falan filan. Yani ne gerek var ki millette?

0: Keyfine çok fazla anlam yüklemiyor muyuz? Bu adamın görevi oyuncuyu izleyip yönetime raporlamak. Yani
1: Ya tamam işte,
0: kulüpteki
1: tamam
0: bütün
1: işte.
0: yanlışları...
1: Abi biz yüklemiyoruz ki. Sergen Hoca yüklüyor. Ben istemem diyor.
0: Taraftar da bazen yüklüyor. Hani söylüyorlar mesela, Graf sebep oldu buna. Bize bu oyuncuları getirdi falan
1: Ya
0: diyenler de var.
1: bak Beşiktaş'ta başarılı olmak, emin ol Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha kolay. Çünkü Beşiktaş coşkuyu sever, hırsı sever, ruhu sever, genç oyuncuyu sever, altyapıdan çıkan oyuncuyu sever, sahada her şeyini koyan oyuncuyu sever. 2 milyon euroya oyuncu getir, gelsin böyle 2-3 maç böyle skor yapsın, oyuncu tapar. Ama Fenerbahçe taraftarı hep böyle isim marka oyuncu ister. Onun için diyorum ki Beşiktaş doğru planlama yapsın. Doğru yolda ilerlerse başarıya gider. Ya bak Beşiktaş geçmiş ödüm. Metin Ali Feyyaz dönemi. 3-4 sene bir arama tarama yapmışım. Türkiye'nin dört bir tarafından hem altyapıdan çıkarmış hem sağdan soldan toplamış. 3 sene ambargo koymuş ama 2 sene başarısı olduktan sonra istikrar yakalamış. Sonra 100. yıla dön. Tümer'le İlhan'ı getirmiş önce. İbrahim Üzülmesi getirmiş. Ondan sonra yapılanma neticesinde işte Sergin o Zago'yu Cordoba'ya getirdikten sonra şampiyon olmuş. Dön şeye 2015-2016'nın öncesine Samet Aybaba'yla Olcaylar, Gökhan Töreller, Kerim Fıraylar gelmiş. Sonra Dembaba gelmiş. Sonra Sosa Gomez gelmiş. Sonra şampiyon olmuş. Ama ne yaramamış Beşiktaş'a? Sima Almeida, Kutu Fernandes gelmiş. Dördüncü olmuş. Kepe gelmiş. Adriano gelmiş. İşte Tariskalar gelmiş. Bir sürü yıldızlar gelmiş. Paralar ödenmemiş. Takım dördüncü olmuş. Beşiktaş'ın çok fazla stara, yıldıza ihtiyacı yok. Bir tane yıldız koyarsın, etrafına doğru oyuncuları yerleştirdiğin zaman o takım zaten başarıya gider. Bir de Galatasaray yıllardır niye başarılı? Çünkü planlama yaptı. Kerem'i getirdi, Barış'ı getirdi. Yunus altyapıdan çıktı. 2 sene kiralık oynadı geldi. Sonra Davinson sahiplendi. Torreira sahiplendi. Kaan Ayhan'ı getirdi. Uğurcan geldi. Yerliler kaliteli. Erenliler, Abdülkerimler. Senin yerlin yok kaliteli yerlin. Kaliteli yerlin olmazsa şampiyon olamazsın. Beşiktaş'ın doğru kaliteli yerliler, aidiyet duygusu hisseden kaliteli yerliler bulması lazım. Onlarla beraber harmanlaması lazım doğru yabancı oyuncuları. Öyle başarı gelir.
0: Atakan Kurt çok doğru tespitler yapıyor, helal olsun. Serdal Başkan kurduğu cümlenin sonunu getiremiyor. Tam cümleyi bitirecek başka bir cümle kuruyor. Acaba ne diyor diye düşünmekten alamıyorum kendimi demiş. Cümleyi biraz bitirmesi lazım diye eklemiş. O her zaman olmaz. Paris Saint Germain ilk yarıdan iki tane atarsa geçen seneki benzer bir sonuç görebiliriz finalde. Yine o sıkıcı futboluyla Arsenal kazanmasın bir zahmet demiş.
1: Tabii Paris Saint Germain ilk 20 dakika ilk golü bulursa işler değişir.
0: Real Madrid Mourinho'yu alacağına Unai Emery'i neden düşünmez demiş. Böyle bir mesaj var. Yeni sezonda zaten Eylül-Ekim gibi havlu atacak Beşiktaş diyor. Her Kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atıp her Mayıs'ta yeni bir hoca arayışına giriyoruz. Atakan Kurt diyelim Beşiktaş'ın yönetimi bu senaryonun tekrarlanmaması için ne yapar demiş.
1: İnşallah getirdiği hoca doğru hoca olur. Net hoca olur. Ve 3-5 sene hocayla devam eder. Ya zirve yarışını devam ettirsin yeter ya. Yani şampiyonluk falan beklemiyorum ben. Yani Nisan Mayıs'a kadar devam etsin, kafa kafaya götürsün. O hoca 200 sene daha çalışsın.
0: Füssen'den yazmış. Antalya son maçta bir şekilde düştü ve 3 büyükleri suçladı. Bursaspor'a ne iftiralar attı demiş. Haksız mıyım? Saygılar diyor. Cengiz Han mesajını atmış. Okan Buruk Fenerbahçe'ye gelsin, Sergen Yalçın Galatasaray'a gelsin, Tekke Beşiktaş'a gelsin, şenlik olur demiş Mustafa. Benim rüyaların saçmalık seviyesi gibi bir şey oldumuş senin mesaj Mustafa, selam olsun, teşekkür ediyorum, tabii takılıyorum sana. En çok zoruma giden de Trabzonspor maçında önemsiz bir maç diyorsunuz. Bir tek oyuncu
1: evet,
0: değişikliği
1: ya, yapıyorsun. İnanılmaz bir, ya, inanılmaz bir açıklama o ya.
0: Taraftar Çerni diye tempo tuttuğu için bu şımarıklığı yapıyorsun demiş. Sergen Hoca'nın egosunu bir türlü yenemiyor egosunu demiş Sergen Yalçın. Evet. Neden öyle bir açıklama yaptı gerçekten? Ondan
1: yani
0: önce
1: hiç,
0: de önemli demişti.
1: Hiçbirisine anlam veremiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Sergen Hoca'nın haleti, rüyesi, psikolojisi, mentali, yüzü, mimikleri yani sağlıklı ve doğru değildi yani. Yani o psikoloji, o stres, baskı, başarısızlık onu bence bambaşka birisine evirdi, büründürdü.
0: Keskin Federasyon'un 10+4 kuralını sormuş. Trabzonspor için alınan bir karar mı yoksa bu karar Galatasaray

0: Tarihin önünü kesmek için mi alındı demiş.
1: Ne, bir daha söyle.
0: Federasyonun 10 artı 4 kuralı var ya.
1: Aha.
0: Bu kural diyor Galatasaray'ın önünü kesmek için mi diyor.
1: Galatasaray'ın isteği ya da
0: Trabzon'un iyiliği için mi yapalım?
1: Olur olmasa zaten böyle bir karar alınmaz.
0: Ha, Galatasaray da olur vermiştir diyorsun. Ya federasyon.
1: Herhalde şey. Ya bütün dört büyüklerin şeyini sormuş adı fikrine.
0: Yani sahada 10 artı 4 formülüne gidilecek. Bakalım bu sezon neler bekliyor bizi. Çağdaş Atan bizim işimizi çözemez mi demiş. Olmaz mı?
1: Çözemez çünkü Çağdaş Atan çok iyi bir teknik direktör. Futbol bilgisi çok iyi, kendisini geliştiren ama buraları yönetebilecek kalibresi olmayan, o da mesela iki eleştiriye olduktan sonra herkese kavga edebilecek potansiyele sahip. Ya çünkü basit toplantısı hatırlıyorsun. Bir iki tane böyle soru sorulduğu zaman hemen kavga ediyor. Orayı yönetemez yani. Evet. Burak Yılmaz da mesela çok başarılı. O da çok duygusal, o da yönetemez.
0: Soru sorulmayınca da trip atıyor Çağdaş Hoca. Yok mu
1: sorumlusu? Evet. Aynen öyle.
0: Aslında böyle teknik adamlık piyasası dediğimiz argo tabirle buraya çok iyi giriş yapmıştı. Öyle ki hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'la adı geçmişti. Ama sonra bayağı böyle bir aşağı yuvarlandı hocanın. Niye öyle oldu onu da bilemiyoruz. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. İyi yayınlar, iyi ki varsınız diyor. Sağ ol Hüseyin'cim, sen de öyle. Aynı Aykut Kocaman'ın da başına geldi. Aynıları diyor. Bunların opsiyonlar devreye giriyor. Sergen oynatsaydı Jota opsiyonu devreye girecekti. Senin burada yönetimi eleştirmen lazım demiş. Hep derim Türkiye'de alınmış A klas hoca sertifikası geçersizdir. Bence buradaki sertifikalara tekrar bir inceleme yapılmalı. Aynı ehliyet gibi demiş. Yani bunu İbrahim Yavuz da söylemişti ya, ben dedi gittim dedi hemen kolay bir şekilde dedi C'ye aldık dedi, yani hiçbirimiz mi kalmadık dedi, hepimiz mi başarılıydık dedi. Ya bu sertifikalarla ilgili sende bir problem, bir torpil olduğunu düşünüyor musun Atakan abi, teknik direktör lisanslarıyla alakalı?
1: Böyle çok kariyerli teknik adamların, kariyerli futbolculara bir öncelik sunuyorlar. Mesela çok mesela yeni bırakmış milli takım kariyeri olan, üç büyük kariyeri olan futbolcular aynı anda bıraktıysa 4-5 tanesi başlıyorlar ve onlar için ayrı bir şey açılıyor. Hemen bir teknik direktörlük kursu açıyorlar, onu biliyorum.
0: Biliyorum demiş, Beşiktaş yorumcusun diyor ama Nijmegen'den, Hollanda'dan Süleyman yazmış. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelirse başarılı olur mu? Yoksa Conte gibi yabancı bir isim mi gelmeli? Fikrini merak ediyorum demiş.
1: Aziz Yıldırım'a seçim kaybettir Aykut Kocaman ısrarı bence. Aykut Koca çok doğru bir isim, çok karakterli bir isim. Hakikaten efsane ama 15-16 yılında hiç çalışmamış bir isim. Ve Fenerbahçe taraftan %90'ı da şu anda Aykut Hoca istemiyor. Yani eğer orada ısrar ederse Aziz Yıldırım Aykut Kocaman konusunda seçimi kaybeder. Oraya herkesin okey diyeceği bir teknik direktör ismi koyması lazım.
0: Yani Hakan Safi'nin de aslında çıkışları fena değil. Aziz Yıldırım işte bir tane yıldız oyuncu, geri kalan asker oyuncu olması lazım diye bir şekil, yani röportaj verdi, yorum yaptı. Hakan Safi de hemen buna cevap olarak bir tane yıldız yetmez, burası Fenerbahçe, bolca yıldız ve yerini asker de alacağım.
1: Tabii şimdi seçimi kazanmak için 50 tane şey söylüyor ama
0: tabii rekabet.
1: Seçimi kazandıktan sonra bütün icraatlar değişiyor. Yani dediklerinin %70'ini yapmıyorlar. Yani şu anda kongrelerin gözünü boyamak için 50 tane şeyde bulunuyorlar, vaatte bulunuyorlar ama geldikten sonra bunların çoğunu yapmıyorlar. Ben çoğu vaatlerine, söylemlerine zaten inanmıyorum başkan adaylarına.
0: Şu Aykut Kocaman'la ilgili söylemene takılmış dinleyenlerimiz, zamanında işte bizi kurtarıcımızdı Aykut Kocaman, bu federasyona, bu futbol ortamına tek o cevap veriyor söylemleriyle, biraz soğuk bir adam ama işte bence işe yarar tarzı bir şey yazmış dostumuz. Ben biraz böyle özet geçtim onu. Neden oy kaybettirir Atakan Kurt'a göre diye bir soru sormuş.
1: Ya çünkü son 5 senesinde çalışmadığı için, Fenerbahçe'de son 12 yıl senesinde şampiyon olamadığı için ya şimdi geldiği zaman elbette ki şampiyon yapabilir Aykut Hoca. O bilgi birikimi var. Ama Fenerbahçe taraftarıyla konuştuğumda, ben de sokaktayım, İnsanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, %90'ı sıcak bakmıyor.
0: Ya ben de Fenerbahçeli olsaydım sıcak bakmazdım. Yani Konyaspor'da Hilep'le bir sıkıntı yaşamıştı. Fenerbahçe'de Alex'le sorun yaşamıştı. Ve bunca tırnak içinde hizmetten sonra umut olarak yine Fenerbahçe'ye getiriliyorsa, bence hiç öyle zahmet edilip büyük bütçeler falan diye anons yapmaları gerekmiyor. Elbette ki Aykut Hocam'ı severim. Hani bizi eleştirmek bize düşmez ama hep böyle büyük oyuncularla tartışma yaşıyor. Fenerbahçe'nin artık o tartışmalardan uzaklaşması, bütünleşmesi lazım bana göre. Hatta iki başkan adayının bile bir şekilde birlik beraberlik çağrıları yapıp biraz daha böyle o kaostan, kargaşadan uzaklaşması lazım ama iki başkan da biraz böyle yüksek gidiyor şu an için. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde. Hayırlı işler, kolay gelsin. Görüyorsun değil mi demiş. Adamların diyor, adamlar hatırlamak için federasyon yazmış. İş bilmediği nedir diye soruyorsan yabancı kuralı. Şimdi en büyük gelir Avrupa'da. Buradan gelir, nasıl gelir ve tecrübeli oyunculardan olur demiş. Bunu 4 genç oyuncuyla yapamazsınız diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a genç oyuncuları Avrupa'ya ne kadara sattık, süre verdik demiş. Şey demek istiyorsun herhalde anladığım kadarıyla, niye bu kısıtlamayı yaptınız? Yabancı oyuncular Türk futboluna değer mi sağlıyor, katkı mı sağlıyor diyorsunuz Evren Bey. Biraz karışık yazmışsınız. Hani sizden ricam, biliyorum yoldasınız. Sizler de böyle konuşarak dikteyle yazıyorsunuz ama ben de gerçekten okumakta çok zorlanıyorum. Ataşehir'den Fatih yazmış. Abi diyor, %90 diyorsunuz da kim istemiyor? Bu istemeyenler kim? Aykut Kocaman gelmeli. Yanına da Emre Volkan gelmeli demiş Fatih Kaya. Fatih, direkt ilk ona oynayamazsın o zaman, ben sana söyleyeyim. Emre ile Volkan'a
1: tabii. Yani anca öyle olabilir mesela. Aykut Hoca'yla iki tane işte son 3-5 senesinde çalışan, teknik direktörlük yapan ama Aykut Hoca'nın altında çalışmayı kabul edebilecek iki tane isim getirse olabilir. Mesela Volkan Demirel tamam derse.
0: Der mi sence?
1: Başka bir, ya bilmiyorum. Volkan Demirel önce gelirim dedi, sonra ben öyle bir şey demedim dedi. Son durumda ne diyeceğini bilemiyorum.
0: Ya sonuçta artık teknik direktör olmuş ve birkaç takım çalıştırmış. Tekrar yardımcı olmayı kabul eder mi? Yani bir alt görevde olmayı. O biraz aklını kurcalar.
1: Evet, o yani şöyle kabul eder. Aykut Hoca'dan sonra görevi alma ihtimali olabileceği için kabul eder. Ya ben bir yardımcı antrenörlük yapayım, burayı bir havasını teneffüs edeyim, biraz daha pişeyim, taraftarla kendimi kabul ettireyim, sonra teknik direktör olurum düşüncesiyle ve hedefiyle gelip anca şey yapabilir.
0: Aykut Kocaman veya Bülent Uygun, heyecan istiyorsan da Yılmaz Vural'ı getireceksin demiş. Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu süreçte altyapıya önem vereceklerdi, vermediler. Hoca olarak da Tedesco, Torrent ya da Selçuk İdan gibi iyi taktiksel hocalardan biri gelseydi önümüzdeki sezon Beşiktaş için farklı şeyler konuşuyor olurduk diyor. T'ye ismini yazmamış. İbrahim Atakan Bey'i İbrahim Üzülmez'in restoranında gördüm. Acaba Beşiktaş'la anlaşması nasıl olur, sorabilir misin diyor.
1: Yani yabancı bir hoca gelirse İbrahim Üzülmez de yardımcı antrenör olarak gelebilir ki o da teknik direktör ve Rize Spor'la Gençler Birliği'yle şampiyon olmuş bir teknik direktör ama o egoyu, kibri göstermez. Yabancı bir hoca gelirse onun altında antrenör olarak çalışabilir. Çünkü Beşiktaş'ın efsanesi, katkıda bulunmak istiyor Beşiktaş'a.
0: Atakan abi çok sükseli bir hayatın var ha. Yani sen orada yakalanıyorsun sürekli. Magazin gibi dostlarımız da bizi görüyorlar. Yani İbrahim Üzülmez'in çalışmasını istemiş anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta dostum.
1: Evet, doğrudur.
0: Yani topu sürerken kafası hep yerdeydi. Halı sahada da öyle mi hala İbrahim abi?
1: Yok, hep kafa havada.
0: Havada mı? Ya da evet, bize mi öyle geliyordu acaba ya? Gerçekten
1: kafa muazzam. Kafa havada. Ama 30 yaşından sonra ciddi anlamda futbol öğrenmişti ve milimetrik paslar atıyordu, ortalar yapıyordu.
0: Ya şeyi unutmuyorum, bir maçta ayakkabısı çıkmıştı, çorapla böyle bir süre topu sürdü, sonra orta falan yaptıyken bakıp sırıtmıştı. İnanılmaz anlardı onları, sen daha iyi hatırlarsın.
1: Evet.
0: Yavaş yavaş biz de noktalayacağız. Son 5-6 sorumuzu da okuyayım, dinleyenlerimiz büyük ilgi gösteriyor sağ olsunlar. YouTube'da yorumlarını dinliyorum Allah aşkına. Ya Sergen'i gönderdik, ne olacak? Aynen bunları söyler misin? Bu takım 12 hoca...
1: Tamam da...
0: 12 hoca değiştirmiş.
1: Ümit var mıydı, ışık var mıydı? Yani Sergen Hoca bir şey gösterdi mi bize? Bir şey vaat etti mi gösteren maçı dışında? Hiçbir şey vaat etmedi. Elbette gidecek.
0: Atakan Kurt'a göre sezon başı kampı yemiş, sakatlıktan tamamen kurtulmuş, kiloları vermiş. Icardi seneye olmalı mı?
1: Olmamalı. Icardi eski seviyesinde hiçbir zaman olamaz. Galatasaray duygusallık yapıp Icardi'yi tutarsa büyük hata yapar.
0: Başkan olmadan önceki vaatler ne oldu demiş. Arnavutköy'de havalimanına yakın yerde arazi vardı. O iş ne oldu, bilgi var mı diyor.
1: Diyorum ya, Türkiye'deki kulüp başkanları verdiği vaatlerin %90'ını maalesef tutmuyor.
0: Evet, bence de. Şöyle devam edelim. %80 Aykut Kocaman'ı ve Aziz Yıldırım'ı istiyor bence diye bir mesaj var. Sergen Hoca kendini hala futbolcu zannedip aktif futbolcularla kendini kıyaslıyor. Bu psikolojiden kurtulacak bir durumu olmadığı için hocalık yapma ihtimali yok. Candaş Tolga'yla yola devam etmeli bence demiş. Güzel insan, iyi yayınlar. Atakan Bey'e selamlar. Beşiktaş'a Koray Palaz Hoca olmaz mı demiş Ferdi. Valla Koray Palaz Hocamı severim. İyi de bir hocadır ama tabii biraz zor şu şartlarda. Atakan abi Galatasaray'ı o kadar övmesin. Ya sonuçta biz hoparlörlerle şampiyon oluyoruz demiş. Ha, sen az önce şey dedin ya, bazen mikrofon falan da koyuluyor herhalde ona istinaden.
1: Ya Galatasaray her türlü olayda, stratejide bir plan yapabiliyor. Takımı iyi kuruyor, en iyi kadroları yapıyor, en iyi transferler yapıyor. En iyi teknik direktörü getiriyor. TFF'de, MHK'de en kuvvetli oluyor, lobisi en kuvvetli oluyor. Yani hiç yanlış hata oynamıyor. Hep doğru strateji yapıyor.
0: Atakan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Koyu değiştirdiniz mi? Aynı koyda mısınız?
1: Aynı koydayız. Başka koya gelseydik zaten ses olurdu Cihan'cığım.
0: Aha, anladım peki.
1: Şu anda herkes gözümün içine bakıyor ne zaman kapatacağım diye telefonu.
0: Evet, ben de onlara da selam selam söyleyeyim onlara da. Teşekkür ediyorum.
1: Aleyküm selam kardeşim. İyi yayınlar veriyorum.
0: Denizin ortasında da yayın yapmadık demeyiz artık. Görüşmek üzere abi, sağ olasın.
1: Görüşürüz kardeşim. Selamlar,
0: sağ
1: sevgiler.
0: Olasın, sağ olasın. Evet, tabii yaz ayının yaklaşmasıyla beraber insanlar da sezonun bitmesiyle biraz daha böyle tatillerini erkenden yapıp Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar. Atakan Kurt da Sarsala koyundaymış. Gerçekten muazzam. Bir anda böyle biz de stüdyoda olduğumuzu düşününce tırnak içinde hani marabalar çalışsın, yorumcular gitsin havasına büründüm bir anda. Gerçekten Dalaman'a yaklaşık böyle 20 kilometre falan uzaklıkta harika bir koy. Hani ben bir kez gitme fırsatı buldum ama... Yani Atakan Kurt'a da şu an iyi eğlenceler diyelim. Bize de bu arada bağlanmış oldu. Birkaç mesaj daha var. Onları da biraz böyle göz atalım. Osimhen'in diyor geçen sene istenen düzeyde olmamasının sebebi bence milli takımdan sakat dönmesi. Sonrasında da Afrika Kupası ve son olarak da kolunun kırılması demiş. Ya çok hırslı oynuyor, çok istekli oynuyor dediğin gibi. Yani bence bunlar da en büyük etken. Afrika Kupası'nın olması, çünkü çok fazla yoruldu Afrika Kupası'na gidiş gelişlerde. Senin de söylediğin gibi talihsiz bir sakatlık, kolunun kırılması. Yani inanılmaz bir isim. Ya böyle şey değil yani, Osimhen hiçbir zaman böyle golcü, vurduğunu gole çeviren bir oyuncu olmadı. Farklı bir tarzı var. Hücum presi yapıyor, hava toplarının hepsini alıyor neredeyse. %90'ını alıyor. Topu ileri vuruyorsun, çok iyi kontrol ediyor, hücumu başlatıyor. Hani nerede nasıl durması gerektiğini biliyor, pozisyonu kokluyor. Rakibin böyle iki oyuncusunu da meşgul ediyor. Daha rahat yani, takım arkadaşlarının daha rahat oyun kurmasını sağlıyor. Ve gerçekten de bence hani diğer oyunculardan saha içinde bir tık daha fazla mücadele ediyor ki bu mücadelesini gören arkadaşları da argo tabirle oyunu salmıyorlar. Hep onlar böyle tetikte, onları da motive ediyor. Biraz böyle Osimhen'in attığı gollerle değil de oynadığı takımın performansını böyle üst seviyeye taşımasıyla değerlendirmek lazım. O yüzden hani kötülemek için çok da böyle istatistiklere girmeye ihtiyaç yok. Hani bugün kim sorsan herhalde Osimhen bana gelmesin demez. Öyle farklı bir oyuncu yani. Evet, Icardi gibi son vuruşları iyi olan bir oyuncu değildi ama takımını gerçekten üst seviyeye çıkarıyor. Formsuz Icardi çift taneli gole ulaşmış. Formsuz Icardi ayarında bir forvet almak herhangi bir kulübe ne kadar patlar merak ediyorum. Yani Fatih, aslında Osimhen'e söylediklerim var ya az önce. Onları da şimdi Icardi'ye uyarlayabiliriz. Yani Icardi'nin 15 gol atması da hani Galatasaray'a çok katkı, yani bu sezon çok katkı verdiği anlamına gelir mi? Evet, atıyor bir şekilde adam. Ama hani attığı maçlar, sonradan girdiği karşılaşmalar vesaire, 11'de başladığı maçlarda gerçekten yani anlıyorum, Icardi'ye büyük sevgi var. Hani ona git bile demek istemiyor insanlar. Hani bir şekilde kalsın deniliyor ama futbolda böyle bir şey değil. Biraz da böyle profesyonellik barındırıyor. Hani Icardi yedek kalmayı kabul etse, hani caz yapmasa. Ben de bugün ama argo tabir kullandım. Yani 2-3 milyonu kabul etse dursun tabii ki. Icardi yedekte olması bile Galatasaray için büyük bir olay. Icardi için de büyük bir olay tabii. İkisi de birbirini besliyor. Ama görünen o ki Icardi de veda edecek gibi duruyor. Çünkü Galatasaray'ın vizyonu bambaşka boyutlara ulaştı şu bir iki sene içinde. Formsuz oyuncuyu da çok fazla takımda tutmak istemiyor. Icardi de böyle taraftarın sevgisi varken aynı Muslera gibi. Şimdi son senesinde daha düşüşe geçecek bence. Çünkü kendisine artık bakmamaya başladı. Burada taraftarın sevgisini de aldı. İşte Kasımpaşa maçında dün de konuştuk, İbrahim Yavuz'la hani o son bir soyunmaya giderken işte üstünü çıkarmaya giderken

0: giyerken, futbolcular formasını giyerken böyle bir yüzde yüzünü verir. Sağda son bir sprint atar. Biz de televizyondan gördük. Ben o maça gitmemiştim, Kasımpaşa maçına, ama İbrahim Yavuz da statta görmüş. Icardi %30'uyla koşuyor diyor. Hani şey de var tabii. Lig bitmiş. Şampiyon belli. Düşecekler belli olmuş. Ligin ikincisi belli. Onun da verdiği bir rahatlık vardır ama sezon içinde de çok fazla kendisinin çabaladığını göremedik. Ama bir dediğim gibi Mutlu Mesut bence son verilmeli bu hikayeye diye düşünüyorum. Ayvalık Gücü'nden Mehmet Yıkılmaz da Beşiktaş'ın aradığı hoca zor maçlarda bile yenilmemeyi başarıyor demiş. Mehmet Yıkıp tanımıyorum vallahi Ayvalık Gücü hocasını, ama ya şu an yüksek ihtimal Razvan Lüçesko olacak. Yani benim kulağıma gelen Nuri Şahin hocayı da biraz zorluyorlar. Hani Şenol Güneş olayı zaten yok. Kapıları kapatmıştı. Sayın Başkan Serdal Adalı çalışmak istemediğini açık açık dile getirmişti ama Sayın Hocam Şenol Güneş hala böyle pusuda bekliyor. Acaba bir teklif gelir mi, yardımcılarıyla falan birleşiyor, ama Adalı dedi ki ben çalışmayacağım dedi. Yani istemiyorum, böyle planlamamızda Şenol Güneş yok dedi. Yani şey de olabilir mesela, neden böyle kısır döngüde dolaşılıyor, işte Razvan Lüçescu deniliyor. Onun dışında birkaç isim daha var, işte Bilic söyleniyor. Hani bir Farioli'ye neden gidilmiyor mesela? Bir Thomas Rice'a neden gidilmiyor? Yani Nuri Şahin konuşuluyor, o güzel. Yani Nuri Şahin de olabilir. Bence hani Farioli alabilirse Beşiktaş bence iş yapar diye düşünüyorum. Onun dışında hani Montella çok gelmez. Zaten şeye de soruldu. Federasyon başkanına da sorulmuştu. Montella olur mu? Olabilir ama çok geleceğini düşünmüyorum. Benim aklımda ya Nuri Şahin ya da Razvan Lucescu'nun geleceği görüşü var. 5 yıl sözleşmeyi yapacaksın Razvan'la, tamam mı? Yani babası gibi Shakhtar'ı nasıl domine etmişti. Gelecek Beşiktaş'ta da bir dominasyon kuracak. Acaba gelmese mi ya? Ha? Ya vazgeçtim, gelmesin falan. Hayır, bir Galatasaraylı olarak olabilir, iyi de bir oyuncu. Gerçekten potansiyelli bir hoca. Bence yönetimin acilen bekletmeden kendisini getirmesi lazım. Gelebilecek en iyi aday gibi duruyor. Tam da formda şu anda. Babasını da Türkiye'yi tanıdığı gibi kendisi de mutlaka tanıyordur. Evet, Nuri Şahin Dortmund'a gitti. Burada da daha önce hocalık yaptı. O tecrübe var mı? Yani tecrübesiz diyemeyiz ama daha o üst klasman dediğimiz tecrübeye bence hocalık olarak erişemedi. Futbolculuk tarafı bambaşka tabii, Madridliler, Dortmundlar, ama teknik direktörlük başka, ya onu söylüyorum. Bakalım neler olacak Beşiktaş için de, hayırlısı olsun. İyi yayınlar diliyorum, Galatasaray taraftarıyım demiş. Selam olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Sordum bunu. Sordum. Icardi'yi sormuşsun. Onu da üstüne konuştuk aslında. Aykut Hoca olursa ben yardımcı olurum dedi Volkan Hoca. İşte başta dedi Fatih, sonra da olmam dedi. Yani Volkan Hoca'nın da söylemleri biraz sıkıntılı. Bir oluyor bir olmuyor. Kendi de emin değil. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Teşekkür edelim. Atakan abi, bir teknede akşam güneşi batarken çiçekli gömleğinle sohbet edilecek adamsın. süpersin abi demiş. Yani şu an zaten Atakan Kurt tam da senin söylediğini yapıyor. Daha da öğle saatleri, ama akşama doğru işte güneş batarken herhalde arkadaşlarıyla orada o sohbeti yapacaktır. Hani kime yakıştığını bilmem tabii ama kime yakışmıyor dersen çiçekli gömlek herhalde İbrahim Tatlıses'e yakışmıyordur. İnanılmaz yani, çiçekli gömleklerden aklına geldi ya. Evet, yani yaz aylarında böyle havai gömleği falan var ya, böyle güzel olabiliyor. Bilmiyorum yani, bazı insanları çok klas da gösterebilir, bazıları da çok komik de durabilir. Yani böyle kolları kıvırmadan boğazı ilikleyerek giyersen, hani babaannemin köydeki plastik beyaz sandalyeleri oturunca milletin böyle tırnak içinde totosu üşümesin diye eski yorgan yüzlerinin böyle sağını soğunu yamalayarak diktiği yün minderlere benziyor insan, ama işte daha farklı giyince de güzel oluyor. Atakan Kurt'a da selamlarımızı iletelim. Beşiktaş'ın bir yıldıza ihtiyacı var. Diğer kadroyu da yıldızın etrafında şekillendirmesi lazım. O yıldız da bence Orkun olmalı. Elinde böyle bir futbolcu varken alacağın futbolcuları da onun etrafına dizilecek şekilde seçmen lazım demiş. Ya Orkun, evet, Nurullah iyi bir oyuncu ama bilemiyorum ki, yani yeteri kadar katkı sağladım. Evet, son dönemlerinde performansı iyi. İlk geldiğinde herhalde o Beşiktaş'ın çocuğu olayları, küçüklükten beri hayalini kurduğu takım ve burada kendini gösterme çabasının verdiği hırsla gerçekten hiç göremedik. Ama söylediğin gibi son haftalarda biraz toparladı kendisini. Ama Beşiktaş şampiyon olana kadar gitmeyeceğini söylüyor yakın çevresine. Ama Beşiktaş'ın şampiyon olmasını beklerken acaba kendi kariyeri de noktalanabilir mi bilmiyorum. Yani bir milli futbolcu düşün, kendi değerini düşün. Yani ona istinaden, ama o da gelmiş, ben diyor Beşiktaş'ı şampiyon yapacağım, gidersem de ondan sonra giderim diyor Orkun Kökçü. Valla çok merak ediyorum Dünya Kupası'nda ne yapacak Orkun. Özellikle diğer futbolcularımız da merak ediyorum. Bir tane omuz pası vardı, hatırlayın. Geçen hafta, yani vay be dedim, ne pas attı falan, böyle uzanarak izliyordum maçı. Ha, evet, yanına birkaç daha adam alınırsa belki orada maestro görevini üstlenebilir Orkun Kökçü. Ha, böyle çok acımasız yorumlar yapıyorlar. Evet, kendisi 25 milyon euro ve işte 5 milyon euro da bonus falan, 30 milyona geldi. Yıllık da 5 milyon para alıyor, iyi para. Ama asla kendisi kötü oyuncu değil ve daha 25 yaşında. Yani kupa maçında da, en son kupa maçında izledim kendisini işte, o zaman ondan sonra izleyemedim. Takımı da iyi yönetiyordu, daha gelişecektir de. Hayırlısı olsun yani Orkun ve Beşiktaş birlikteliği. Ama o demeci biraz değiştirmesi lazım ya. Beşiktaş şampiyon olmadan gitmeyeceğim derse biraz kariyerini sıkıntıya sokabilir ha. Beşiktaşlı arkadaşlar, ha, senin yaptığın yoruma diye şimdi Beşiktaşlar kızıyor bana. Kerim video atmış, abi yayınlama sen dinle diyor. Vallahi Kerim, bu WhatsApp'a ne yaptılarsa göremiyorum ya. Buradan ses de atıyorsunuz ya, herhalde komple sesleri kapattılar. Bir şey gönderdiğinizde o sesleri yayınlayamıyorum, ilginç. Cihan, Serkan Rençber görevi bıraktı mı? Benim güvendiğim bir adam, inşallah bırakmamıştır diyor. Bıraktı. Tabii ki bıraktı Serkan Rençber. Önder Özen geldi işte. Bakalım Önder abi neler yapacak. Zaten sezonun başında da Önder Özen gelecekti. O konuşuluyordu. Ama daha sonra işte Sergen Hoca ve Önder Özen birlikteliği çok olmayacak dendiği için Serkan Rençber'e geçildi. Serkan abi ben de beğeniyordum. Mesela yorumları falan güzeldi. Ama demek ki bu işler böyle olmuyor ya. Serkan Rençber'in söylediği futbolcular falan yorum yaparken muazzamdı. Yine Alp de fena değildi ama ben o görevin başına geçince demek ki buradan konuştuğun gibi kolay olmuyor işler. Bir de tek başına değilsin ya, orada bir sorumluluğun var. Yani bir ekibi yönetiyorsun. Orada bir yönetimsel bilgi birikimin de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Olmadı Serkan Rençber'le. İyi bir PR çalışması yapmıştı Beşiktaş'ın başına gelirken. Çok fazla Beşiktaş yorumcusunun kendisini övdüğünü ben görmüştüm. Ama hani ben scout zannedenler var. Scout olmadığını size söyleyeyim. Yani ekranlarda çıkıp işte Muleka'yı ben keşfettim, Chelsea altyapısında bir genç var, Mason Mount çok iyi demekle böyle scout olunmuyor. Ben de size söylerim, siz de bana söylersiniz. Hepiniz konsol oyunu oynuyorsunuz, belki alt liglerde bazı maçları izliyorsunuz. Yani böyle Chelsea gibi, işte Liverpool gibi, Barcelona gibi, Madrid gibi takımların altyapısından zaten o 30 oyuncunun 20 tanesi kalbur üstü takımlara gider zaten. Hani bizim bunu buradan söylememiz, bizim bu işi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Hani o gidemeyen 10 tanesi de, hani 30'dan 20 gidiyor dedim mi, o gidemeyen 5'i de sağa sola kiralanır. 2-3 tanesini de böyle, hani belki bize yolu düşer, öyle söyleyeyim. O yüzden öyle Moleka ile falan o işler olmuyor Serkan abi, maalesef. Buradan bizi de atıp tutuyoruz. Kusura bakma, yazmak istediğim Türkiye'deki şampiyonlukla gelen gelirin Avrupa'daki gelirler demiş. Ha, tecrübeli yıldız isimlerle olur. Buradan bir şey alamıyorsun diyorsun yani. Türkiye'de kazandığın para ile Avrupa'da başarılı olman lazım. Onun için de yıldız isimler alacaksın demişsin. Genç oyuncu alıp da oynatmayacaksan niye alıyorsun ki diyor. Amsterdam'dan Evran. Mantıklı. Alp Türkmen kalp atmış bize. Sağ ol Alpciğim. İstanbul'dan Ercan. Ben şayet diyor Ercan Ülker, önümüzdeki sezona da Galatasaray şampiyon olarak girerse, bitirirse şu günlerde neler konuşuruz oluruz. Bir yorum yapmanı bekliyorum o Ercan. Vallahi yarın hayatta kalıp kalmayacağımız bile muamma. Yani bakıyorsun yolda yürürken bir inşaatın çatısından kafana tuğla düşüyor, hayatını kaybedebiliyorsun. O yüzden yani bir yıl sonrasını daha sonra konuşuruz, olur mu? Daha önümüzde Dünya Kupası var. 2026 Dünya Kupası. Ben çok merak ediyorum. Özellikle Kenan Yıldız'ın, işte Arda Güler'in, Barış Alper'in, hepsinin tek tek merak ediyorum. Ama işte üstüne koya koya gidecek bu isimlerin bizi onurlandırmasını, gururlandırmasını istiyorum. İşte çıkmış geçenlerde Juventus'un eski tecrübeli ismi Kenan'la ilgili. Diyor ki ben yeteri kadar iyi futbolcu olduğunu düşünmüyorum diyor. Yani belki bizimkiler yanlış çevirmiştir. Adamcağız şunu da söylemiş olabilir. Yani üst düzey futbolcu değil. İyi futbolcu ama üst düzey futbolcu demek istemiştir belki. Bak bu yoruma ben katılırım. Hani Kenan bence de çok üst düzey futbolcu değil ama yetenekli bir iyi futbolcu. Hani belki adamcağız hani üst düzey değil derken hatta şey yazmışlar altına. Ya bu adam da işte İtalya'nın Sergen Yalçın'ı buna niye kulüp teklif etmiyorlar falan diye yorumlar da yapılmış. Hani yedeğe falan düşmüştü bir ara Juventus'ta ama hani o şeyden düşmemişti o dönem. Nisan aylarında işte sezonun bitmesine 1-1,5 ay kala. Dizinde bir sakatlığı vardı ve o dizindeki sakatlık epey bir ilerlemişti. Zaten uzun süredir yani Kenan'ın 1,5 yıldır falan dizinde bir problem var arkadaşlar. Ve işte bu da zaman zaman Kenan'ı sıkıntıya sokabiliyor. Oradaki bir durum herhalde farklı bir şey bilmiyorum. Onu doktorlara sormak lazım. Bizim bildiğimiz bir şey değil ama o dizindeki sakatlık onu zaman zaman zorluyor. Zaten hani çok da kötü bir performans sergilemiş olsaydı Juventus tekrar kendisiyle sözleşme yenilemezdi ki Juventus'la sözleşme yenilediğinde de kendisine çok kızmıştım Kenan'ın. Yani daha farklı noktalara gidebilirdi. Daha yaşı çok genç. Yani sadece hani çocuk yakışıklı mı? Allah'a var yakışıklı. Karizma mı desem var. Yani gider Juventus'ta formayı da sattırır. Kendi tuttuğu takımın taraftarlarını da kendisini sevdirir. Ama bir an önce o Juventus'tan kurtarması gerekiyor kendisini. Gerçekten çok basiretsiz bir kulüp Juventus şu dönemlerde. Daha farklı noktalara gitmesi lazımdı ama o imzayı attı. Sözleşme yenildi. Bu saatten sonra işi biraz zor. Yazmadığımız için dinlemediğimiz anlamına gelmez buradayız demiş. Vallahi Onur bitirecektim Atakan Kurt gidince aslında konuklu program olduğu için. Çünkü ben 2.30'da tekrar gireceğim yayına. 2.30-3.30 arası yaparız bir daha beraber. Hatta ne 2.30'u şöyle bakayım. Evet 2.30 gibi girerim. O saatlerde girerim. Saat kaç? 1.40, 2.40. Yani 2.45 gibi tekrar dalarız. 4'e kadar gideriz, sohbet ederiz sizlerle. Bugün Çağatay Çıtlak yok. Kendisi Antalya'ya gidecek. Türkiye Kupası finali için. Gitsin izlesin. Yarın belki burada olur. Yetişemezse yine biz yaparız. Hiç problem değil. Keyfimiz yerinde zaten bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Posteglu'yu istiyoruz demiş. Nuri'nin ne başarısı var diyor. Başakşehir'le bir tane büyük maçta puan bile alamadı demiş. Artık dünya klasmanında bir vizyon çizmeye çalışıyor Galatasaray. Bu vizyoner ilerlemenin içinde duygusallık ve geçmişe dayalı bağlılıklar çok fazla maalesef. Yer almaz. Bu duygusallıklar kulübü ligin ötesine taşımaz. Bu sebeple ben Icardi'nin gidişini doğru buluyorum. Bir de Mourinho'nun Real Madrid'e gelmesi konusunda ne düşünüyorsun? İmaj tazeleme durumu mu demiş. Vallahi çok ilginç ya. Değil mi? Adam herhalde bir de Real Madrid'i tokatlayayım dedi. Amiyane tabirle evet yani önceden geldi başarılı oldu ama bu adam işte Chelsea yani tamam bizim takımları tırnak içinde yani mecburen biz o paraları veriyoruz. Yoksa bu tarz hocaları falan ülkeye getiremeyiz. Ama yani bu adam üst düzey futbol aklı olan Chelsea'yi bile tokatladı. Yani evet argo tabiri özür diliyorum sizlerden ama yaptı yani. Ya bilemiyorum. Real Madrid niye böyle bir şey yapmış? Osimhen'i de istediği söyleniyor. Yani senelik 25 milyon maaş, 150 milyon bonservis falan Real Madrid için hiçbir şey yani. Yani o yüzden Galatasaraylıların korktuğu gerçekleşebilir. Osimhen'e de veda edebilirler. Yani Madrid gibi bir kulüp oyuncunuzu istediğinde ve parayı da masaya koyduğunda oyuncu da belki değil gitmek ister yani. Buradan kovulanları Madrid kapıyor. Biraz ilginç yani. Yani Real Madrid gibi büyük bir kulüp düşünün. Hani son zamanlarda işleri iyi gitmiyor İngiliz, Alman. İşte Fransız kulüpleri Şampiyonlar Ligi'ni domine etmiş. Toparlanman lazım. Ama sen gidiyorsun Mourinho denen bir ismi. Artık eski heyecanı kalmayan, eski enerjisi kalmayan bir ismi tekrar takımın başına getiriyorsun. Yani içinde bulundukları bu kötü duruma şaşırmamak lazım. Mourinho gelirse zaten Arda Güler'in kaçıp kurtarması lazım kendisini oradan. Gerçekten bir dakika bile kalmaması lazım. Mourinho Ya büyük saygı duyuyordum biliyor musunuz? Ya buraya geldiği için o kadar üzüldüm ki. Keşke hiç tanımasaydık hani kendi demeçlerini vesaire. Bilmeseydim hani o zihnimdeki Mourinho gibi kalsaydı derler yani. Çok sevdiğiniz bir insan size bir yanlış yapmıştır. Ulan keşke bu insanı bir daha bu yanlışını görmeseydim. Zihnimdeki gibi kalsaydı der. Ya Mourinho da öyleydi benim için. Ya adam ne aura var adamda diyordum. Yani karizma diyordum falan böyle. Artık miadını doldurmuş gibi. Çok garip yani. Real Madrid'e imza atarsa sağlam bir bütçe ister. Attı mı? Kesinleşti mi? Ben orayı tam takip edemedim ama verirlerse yani vereceklerdir. Ama ben yine oradan da gönderileceğini düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Ya da tam tersi de çıkabilir. Ya bakın bu adam gider seneye falan Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapar. Çünkü Türkiye'ye gelen herkesin gerçekten ayarı bozuluyor. Sonra ben burada ne arıyorum diyorlar ve sonunda da dipten böyle bir çıkış arıyorlar. Hani geliyorlar buraya biz bir kafalarını karıştırıyoruz onların. Sonra gittikleri yerde bir başarılı oluyorlar. Hani belki burada ona sağlam bir tokat atmışızdır ki gerçi oradan Benfica'ya gitti tabii. Orada olayı da var. Orada da hiç maç kaybetmemişti ama yine de tabii istediğini yapamadı. Benfica'da kötü mü yönetti? Tabii ki kötü yönetmedi ama şampiyon olmasını da isterdi. Ne var dostlarım yazmış. Çorbacıya gidince sadece mercimek var cevabını alan o abi gibi isyandayım. Hatırlıyorum o videoyu muazzam hani. Şey değil mi uzun yolda çorbacı yazmışlar. Kocaman sen buraya çorbacı yazıyorsun sadece mercimek var falan diye. Bak dur program içince tekrar izleyeyim. Zaman zaman açıp izlerim çorbacıya giden abinin isyanını. Beşiktaş'a kaleci alın. Bir sezonda Ersin olursa Cihan Dişli'nin tuttuğu takımı tutacağım. O Bayrampaşa milliyetçisi Murat Özen'e iletin lütfen demiş Erkan. Vallahi Murat Özen cuma günleri burada oluyor. Doğan Öncel'le program yapıyorlar. Çok fazla böyle yöneticileri eleştirmez. Sergen Hoca'yı bombalamaz. Ama şimdi Sergen Hoca gitti ya. Arkasından sallar merak etme. Serkan Reçber de gittiyse rahat rahat cuma günkü programı dinleyebilirsiniz. Bu noktada hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum. Yani yeni gelen isimlere şimdi biraz belki yani Önder abiye falan çok iyi bir insan, çok saygılı, çok efendi yorumlarını da biliyoruz falan böyle yanlayabilir. Yani argo tabiriyle o yüzden rahat rahat yani dinleyebilirsiniz kendisini. Gitsin izlesin kıskançlık. Şeyi mi söylüyorsun Harun? Çağatay Çıtlak, Türkiye Kupası'na gitsin izlesin. Yok vallahi ben hiç Türkiye Kupası'nı yani ya saygısızlık olmasın bütün kupalar bizim ama hiç öyle yani heyecanla da gidip izlemek istemem. Yani şöyle bir heyecanım yok. İyi olan kazansın. Hangi takım iyi oynuyorsa. Hani şey gibi anlatıyorsun bunu bana hani. Hani sanki beni Wembley'de bir Şampiyonlar Ligi finali izlemeye gitmişti. Bak onu kıskanırdım. Yani şu hayatta hani Almanya'da tribünde maç izledim. Şeyde Hollanda'da izledim ama İngiltere'de izleyemedim. Gidemedim daha doğrusu İngiltere'ye. O zaman şey vermemişlerdi bize. Vize çıkmamıştı. Çok çok istiyorum ya İngiltere'de o İngiliz taraftarlarla. Biraz böyle arızalar, manyaklar. Bizim taraftarlar da iyi ya. Ya bizimkiler de iyi de işte bizim tribünlerde her şey serbest olmadığı için çok memnun ve tad alamıyorum tribünde maç izlerken. Keyfimiz yerinde Cihan zam mı aldın demiş. Yok canım ya zam. Haziran ayında. Zamayı Haziran ayı Alpçim. Halledeceğiz onu bir şekil yapmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yayınlar Cihan maaş yattı galiba bu kadar kalmazdı. Ya arkadaşlar ben paraya mı endeksliyim ya? Öyle bir imaj mı çizdim sizin üstünüzde acaba? Ya Atakan Kurt biraz erken bitirdi tamam mı? Normalde işte bir saat yapıyoruz kendisini. Bir saat 15 dakika bir saat 20 dakika falan yapıyoruz. Bu sefer böyle 40 dakika 50 dakika falan oldu. Konu konuyu açtı. Beşiktaş durumu da vardı. Mesaj da çok fazlaydı. Onları böyle sizlerle sohbet ediyorum. Mutsuzsanız gideyim. Ha? Gideyim. Valla gideyim falan. Sağ olun bu arada. Teşekkür ediyorum. Az sonra zaten bir kim ne dedi sizle beraber olacak. Sonra da biz gireriz. Canlı yayınımızı yaparız tekrar. Burak yazmış. Ne diyorsun Burak? Bakayım ne demişsin. İlhan Mansız mı sordun? İyi yayınlar. Dün İlhan Mansız yerine Bülent Korkmaz kupa taşısaydı daha iyi olmaz mıydı diyorsun. Maçı da izliyordu. Neden İlhan Mansız demiş. Valla bilmiyorum ki. Yani onun bir şeyi vardır. Konuşmuşlardır aralarında. Hiç bilgim yok. Cihan şeytanın avukatlığını yapacağım sözünü çok özledim demiş. Valla zaman zaman yapıyorduk şeytanın avukatlığını. Onlar da yorumcular da zeki olanlar cevap verebiliyordu. ilgilenmeyenler, takip etmeyenler çok fazla cevap veremiyorlardı. Peki arkadaşlar, yavaş yavaş veda edeyim ama geleceğim tekrar, olur mu? Kaçta geleceğim? 14.45 gibi gelirim. Bir saat sonra gelirim. 16'ya kadar gideriz. O süre zarfında da sizi Radyo Gol'de güzel içeriklerle baş başa bırakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.
1: Atakan Kurt'la birebir sona erdi.
2: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
5: Bahar geldi, şenler 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı Shell istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobil ya da QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve Shell.com.tr'de.
6: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
7: Donuyoruz Yüksel abi.
6: Bu havada.
7: İnternette donuyoruz.
6: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
8: Fiber hızında hep edin. Havada karada çekerim.
9: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: gücünde Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Mobilere özel masrafsız transfer avantajı.

0: Reklam.
1: Yenilenen Bonus Flash fırsatlarla dolu akıllı cüzdan. Sevdiğiniz markalarda kişiselleştirilmiş marka takibi, size özel kampanyalar, NFC ile mobil temassız ve QR'la flash hızında ödeme. Siz de yenilenen Bonus Flash'ı hemen indirin.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
4: Donuyoruz Yüksel abi.
3: Bu havada.
4: İnternette donuyoruz.
3: Benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
5: Fiber hızında hepimiz havada karada çekerim.
6: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süperbox 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Reklam bitti.
4: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
5: Bu bir tekrar.
6: Haluk Yürekli, sen de hoş geldin.
7: Hocamdaki nasılsınız? Zenginliği görüyor musun? Lig biter bitmez Antalya'ya atmış kendini.
6: Neye güldünüz abi çok? Doğru söyledi. Espri değil ki o.
8: Başka bir şeye gitti.
6: Deniz, güneş falan değil mi hocam? Lig biter bitmez.
8: Yok, orada da güneş yok. Ha, yok. Daha denize giren yok.
6: Antalya'da?
8: Yok.
6: Bir önce giren vardı hocam ya.
8: Ya şu anda soğuk soğuk.
9: Allah Allah. Antalya.
8: Ama İstanbul çok daha soğuk ya.
6: Tamam. İstanbul birkaç gün önce iyiydi hocam. Şimdi bir yağmur ya kapıyor filan.
8: Gelmedi abi, yaz gelmedi ya.
6: Aman hocam gelmesin.
9: Barajlar ya. Dolsun be hocam. Dolsun.
8: Ya dolsun da bizim memleketin kuraklık, neredeyse.
6: Hocam 2-3 yıldır büyük kuraklıkla mücadele ediyor Türkiye.
8: Sel olacak ya Amasya tarafında. Tokat, Turhal, Amasya.
6: Oralarda bir şey olmuş.
8: Baya baya kötü.
9: Yani. Öyle mi? Ne var?
8: Allah beterinden saklasın.
6: Tokat'ta baraj sel olmuş abi.
9: Öyle mi?
8: Almus barajı artık su atıyor.
6: Evet.
8: Yeşilırmak falan taşma tehlikesi var.
6: Ama hocam maşallah bu tek tehlikemiz bu olsun. Kuraklıktan iyidir yani.
8: İyidir, iyidir. İnşallah.
9: Abi bu arada bizim orada da abi şeyde Nişantaşı'nda acayip trafik var ya. 3 gündür araba gelip çıkamıyor.
6: Ben de öyle çok zor geldi.
9: Bu şeyden Avrupa Ligi finalinden dolayı bütün yolları kapatmışlar
6: falan. Normalde bir de
9: gece yarısı da öyleydi.
6: 19 Mayıs'ta birleştirdiler insanlar tatili falan diyorlardı. Ben hiç bugün hani birleştiren herhalde buraya geldi dedim. Bugün trafiği gördüm.
9: Tatilden önceki son alışverişler bence.
6: O da olabilir.
8: Ya,
6: bu akşam yarın. Yarından sonra.
8: Cumartesi iyisiniz.
6: Bir 10 gün İstanbul'u rahat.
9: Abi şey Avrupa Ligi finali için ne diyorsunuz? Aston Villa neydi, Freiburg için?
8: Valla ben çok seyredemedim. Özetleri seyrettim çünkü.
6: Ben tamamını seyrettim. Ben söyledim.
8: Ben zaten Aston Villa alır demiştim.
6: Hocam İbrahim abiyle de devrede telefonla konuştuk biz. Freiburg Almanya Ligi'ni ya 7. ya 8. tamamladı galiba. Yani Almanya Ligi'ni 7. 8. tamamlamış bir takım UEFA Avrupa Ligi'nde finale gelebiliyorsa baksınlar bütçesine. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bütçesinin yanına yaklaşmaz Freiburg'un bütçesi. Yani bizim artık buralarda bu kadar büyük yatırımlar yaptıktan sonra yani bir oyuncuya 11 milyon euro veriyorsa Fenerbahçe, ki o da açıklanan 11 milyon bana göre çok daha yüksek. Bu rakam veriyorsa buralarda olması lazımdı bu kupada. Yani bizim bu ikinci kupada hele ki yeni formatlar sonrası, yani çünkü Avrupa'nın çok önemli kulüpleri artık Şampiyonlar Ligi'nde hocam. Şampiyonlar Ligi'ni bir Türk takımının kazanması bence imkansız. Yani onu söyleyeyim. Hani Paris Saint-Germain'ler, Bayern Münih'ler, Real Madrid'ler, Manchester City'ler, Arsenal'lar, neyse yani. Hani bunlar da o bütçelerle mücadele etmek imkansız. Ama Freiburg'un final oynadığı bir UEFA Avrupa Ligi'nde de bir zahmet bir kendimizi atalım oraya ya. Yani ben dün Freiburg'u görünce ilk aklıma bu geldi. Bak açık söylüyorum. Dünkü Aston Villa Freiburg maçında aklıma şu geldi İbrahim abi. Geçtim Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ı. Dün Başakşehir finalde Freiburg'la karşı karşıya gelseydi o Freiburg'u yenebilirdi. Okay. Başakşehir. Yani şampiyon olabilirdi. Ya yani böyle bir takımın UEFA Avrupa Ligi'nde finalde olması hem finalin tadını kaçırdı benim için. Yani Aston Villa'nın bu maçı güle oynaya kazanacağı bağıra bağıra belliydi. Yani bence bütün İngilizler biliyordu kupayı alacağını.
8: Canım açık ara favori.
6: Ha bak ya. Freiburg'a saygısızlık yapmak istemem. Tabii ki bir onlar adına kulüp tarihlerinin en önemli başarısı finale çıkmak. Çünkü çok küçük bir şehrin takımı yani kasaba takımı Freiburg. Yani böylesine büyük başarı sebebiyle onları alkışlamak lazım. Ama onları alkışlarken de bir iğneyi de kendimize batırmamız lazım.
9: Anıl demiş ki yeni formatta Şampiyonlar Ligi'nden Avrupa Ligi'ne düşüş olmadığı için
6: evet.
9: Avrupa Ligi'ni kazanmak çok daha gerçekçi bir hedef oldu. Hem de Konferans Ligi için böyle. Geçen sezon ve bu sezon bizim takımlarımızın başarısızlığı gerçekten başarısızlık.
6: Aynen.
8: %100 ya.
9: Çok daha yukarı çıkması lazım.
6: Ya Fenerbahçe işte Konferans Ligi'ni alabilirdi abi, Olympiakos'a eğlenmeseydi. Olympiakos aldı abi işte Konferans
9: Ligi'ni. Abi Avrupa Ligi'ni al ya. Bırak niye?
6: Ay onu da geçtim o sene. Ya bu sene de Nottingham Forest abi.
8: Rangers'a elendi ya.
9: Evet.
8: Hem de yani elenmeyecek maçta.
6: Bu sene de Nottingham Forest
9: abi. İlla bir bahane çıkıyor tabii. Çünkü her seferinde.
8: Ama hani... Şampiyonlar Ligi'ne de kalabilirdi İblis'te. Benfica karşısında. Kalır, hatırlayın 74. dakika kırmızı kart.
6: 10 kişi bir
8: savunma. 10 kişi sen halen savunma yaptırıyorsun.
9: İblis Madrid de baya baba bunun iblislikleri baba, yapa yapa. Adam, mağlup 3. oldu abi Portekiz liginde. İblis.
8: Tebrik etmek lazım işte ya.
9: İblis kapağı da attı. Yazıklar olsun Madrid'e. Vallahi yazıklar olsun diyorum abi. Bu arada Galler Prensi'nin Aston Villa'lı çıktığını bir göstereceğim.
6: Onu çok önce biliyorduk zaten.
9: Tamam yani bir görüntüsünü alalım. Abi adam da hiç prens gibi değil biliyor musun?
6: Her maçına gidiyor abi.
9: Aston yok yok tip olarak diyorum. Hiç öyle bir yani üstünden başından bir asale takması lazım ya.
6: Ali Koç gibi giyinmiş.
9: Ali Koç bence daha iyi giyiniyor da.
6: Ali Koç da böyle giyiniyor abi.
8: Gömlek abi şey sakaldan var. Dolayı öyle gözükmüş ya.
9: Kamyoncu şeyi var adamda ya.
6: Abi zenginler sakal böyle giyiniyor demek ki. Gömlek ceket.
9: Sakal makal yok. Ben evet. Tutmadım. Hacı Osmanoğlu'nun Avrupa Ligi finalinde madalya töreninde olmasına da bir yandan bakalım.
6: Abi o da ne yapsın? Türkiye'de veremiyor. UEFA'da bari atlayayım kendim.
9: Protesto oldu mu?
6: Oldu mu bilmiyorum.
9: Bilmiyorum ben de bilmiyorum.
6: Abi, İngilizler tanımıyordur onu ya.
8: Yapı var demiş.
6: İngilizlerle Almanlar tanımıyordur abi.
8: Freiburg, Freiburg.
9: Yalnız şeyi de söyleyeyim abi biz kendi içimize dalgamızı geçiyoruz ama adamın o Ceferin'le ilişkisi gayet iyiymiş. Ceferin çok samimiyet gösteriyor. Üstüne üstlük de şey yeni yönetim kuruluna alma ihtimali %100. Öyle söyleyeyim seçim olacakmış yakında.
6: Abi bu yalnız senin söylediğin şey iyi insanlık göstergesi. Ben de İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun çok eğlenceli bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Etrafına verdiği enerji sebebiyle. Ben ya bizim eleştirdiğimiz bölüm İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun yönetme tarzı ve şekli. Yani yönetim problemi var bence İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun. Yoksa senin dediğin yani bence de etrafında çok sevilen bir şahsiyettir kendisi. Çünkü ben bir kere telefonla konuşmuştum. Öyle anlatmıştı bana. Yani
9: sana yakın dostun tabii.
6: Efendim?
9: Yakın dostun.
6: Yok yakın dostum falan değil de.
9: Mesela yani bir şey var.
6: Bir aurası var yani bak, başkanı.
8: Var bence. Baron yakaladı.
9: Abi eski dostu sen. Aynı hemşehri çıktılar filan telefonda konuştular. Abi abi. Ben biliyorum yani. Ondan sonra mesaj yaşadılar filan. Sonra ne oldu bilemiyorum.
6: Yakın dostum filan değil de yani abi sonuçta federasyon başkanı yani beni aradı ve konuştuk yani bizim yani benim kimseye karşı öyle bir şeyim yok ama ben şuradayım. Yani iyi insan olabilir. Yani ama işi tartışılıyor.
9: Şimdi performans ayrı
6: abi, o şu var. Şimdi yani dün Türkiye'de kimin önüne Galatasaray şampiyonu kutlaması ve dünkü UEFA Kupası'nın kupa töreninin fotoğrafını getirsen ne der? Galatasaray gelemedin oraya gittin der. Kime desen bunu der yani. Yani bu ilkokul 3. seviye bir yorum benim söylediğim. Ama bu böyle. Yani bu buna fırsat vermeyeceksin. Burada olmasını eleştirmiyorum ben. Buralarda olması Türkiye'de ev sahipliği yapıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun başkanı olarak orada olması gayet doğal. Esas eleştirdiğim bölüm yani Bursa Spor'un bile kupa törenine giderken Galatasaray'a gelememesi. Ha bana askıyı aldı filan da demesin hiç. Çünkü geçen sene askıda filan değillerdi. Geçen sene de yoktu yani. Bahaneler kolay. Her sene bir bahanesi var gelmemek için. Peki bakalım baba. Seneye görevde kalırsa bahanesi ne olacak?
9: Bakalım. Giriş bonusuyla.
6: Bu arada seneye de Galatasaray şampiyon olacak dedim.
9: Dedin. O kalır mı kalmaz mı belli olmaz dedin. Her şeyi söyledin. Hasan Arda Kaşıkçı'dan favori 10 Türk yemeği ile başlayalım abi.
8: Aç.
10: Abi Türkiye'nin en iyi 10 yemeği budur. Döner, cağ kebap, baklava, hünkar beğendi, kıyma kebabı, lahmacun, fırın kebabı veyahut diğer ismiyle tandır, püşleme, künefe, mercimek çorbası. Hadi bir gidin ya. Piliç Topkapı, afyon sucuğu. Ya sizin bu milleti aşağılama gibi bir derdiniz varsa onu söyleyin de test atlas biz de onu bilelim ya.
9: Mesela bal kaymak ne abi? 10. en iyi Türk yemeği.
10: Bal kaymak yazmış ya. Kral şeyde yazsana ekmeğin üstüne reçel sürer yerler Türkler falan yaz da biz de bilelim yerimizi bilelim ya.
9: Baba o ilk onu alın ilk ona biraz tamirat yapalım istiyorum. Yani ilk üçe ilk ona ilk beşe alacağınız şey var mı? İlla burada olmayıp. Bir şu listeyi verin abi ekrana. Heh.
6: Ben bire kalamar tavayı falan hayatta koymam.
9: Abi buradan neleri çıkarırız?
6: Ben künefe buradan ne kalamar evet. Tava bende kesin çıkar.
8: Künefe ne ya? Künefe yemek yani diyorsun.
6: Afyon tatlı. Sucuğu da çıkar. Afyon sucuğu değildir bence Kayseri'dir sucuk benim için.
9: Hayır da en iyi Türk yemeği olur mu sucuk?
6: Olur. Sucuk hayır, çok acayip
8: sucuk ya. Yemek değil. Sucuk abi. Yemek değil ya.
6: Abi sonuçta bir yiyoruz
9: ya. Beyaz yani. Peynir de o zaman.
8: Bal kaymak diyelim.
6: Hadi bal kaymak da iyidir.
8: E tamam o da yemek.
6: Ama ilk ona girmez hocam bunlar. Ona girecek neler var ya? Mesela hünkar beğendi girmez mi? Girer mi? Hünkar beğendi girer. Abi Kars, top kapı girmez mesela.
9: Kars gravyeri koyarım o zaman mesela. Peynir koyarım.
6: Onu da sok. Onu da koyarsın.
8: Peyniri koyarsın.
6: Bak piliç top kapı girmez. Mercimek çorbası gibi. Mercimek çorbası tamam güzeldir bir şeydir de ilk ona girmez mercimek çorbası yani. Beyran da girmeyebilir ilk ona. İyi güzel çorbadır. Ama Beyran da girer mi? Sen de girer mi ilk ona?
8: Girer.
6: Beyran.
8: Girer.
7: Beyran içinde ne var?
8: Çorbası yani bir çorba ya.
7: Ne abi var mesela mıhlama girmez mi? Rize kavurması girmez mi? Kuru fasulye girmez mi? Abi neler ya, var ya bizim mutfağımızda?
6: Şey, bizim mutfağımız dediğin senin Karadeniz mutfağı.
7: Tabii işte evet.
6: Sizin yani mutfağınızda.
8: Baklalı.
6: Abi. Dolma. Beyran çorbası mı? Karalahana çorbası mı mesela? Uzak ara karalahana çorbası. Beyran çorbası
8: Amasya'da
6: ne hocam ya?
8: Amasya'da yedin mi ya baklalı şöyle?
6: Ha? Vallahi ben de sinirlendim. Haklı. Haklı sinirlenmekte.
7: Hayır abiciğim. Bana
6: hocam
7: sen,
6: döner yok burada mesela.
7: Sizin yemeğinizi söyleyin abi.
6: Mıhlamaya baksana abi.
8: Tokat kebabı yok misal.
6: Mıhlama yok mu mıhlama mesela?
8: Tokat kebabı yediniz mi ya?
6: Tokat kebabı yedim ben. Tokat'ta yedim.
7: Abi.
6: O da iyiydi güzel hocam. Güzeldir.
7: Arkadaşlar şunu söyleyeyim şimdi.
6: Patlıcanlı falan böyle çok
8: tabii
6: güzel.
8: Tabii abi ya.
7: Kuru fasulyeyi koyar mısın?
8: Koyarım.
7: Karnıyarık koyar mısın? Hünkar beğendi.
8: Karnıyarıksız olur mu abi ya?
6: Üçünü de koyarım.
7: Hünkar seçin beğendi. Ama seçin. Kebaplardan İskender mi, Adana mı, Urfa mı, Çağ kebabı mı?
6: Çağ kebabını koyarım. Çok bence şey. Döneri koyarım bir de. İskender. İskender kimin? Döner diyelim ona yani. Bir paket olsun o.
7: Sen hocam?
6: Döneri koymaz mısın hocam?
8: Koymaz mı ya?
7: Say ama İskender, Adana, Urfa, Çağ kebabı.
8: Adana'yı da koyarız abi.
6: Ben Adana'yı koymam.
7: Peki bana patlıcanlardan abi. Hünkar beğendi. Karnıyarık. Hangisi?
8: Karnıyarık.
7: Abi kuru. Uzak ara. Valla karnıyarık pilav cacık.
8: Tabii ya uzak ara abi.
6: Hünkar
8: ya.
6: Beğendiği de koyarım ben.
7: Hünkar beğendiği de koydun. Kuru fasulye, içli
6: onu
7: köfte.
6: Onu uzak ara koyarım. İçli köfteyi de koyarım. Ama haşlaması.
7: Hamur işlerine geçelim.
8: Mantı. Zeytinyağlı yaprak sarma falan yok mu abi?
7: Geliyorum oraya da şimdi. He. Peki bana mantı, lahmacun, pide.
6: Mantı uzak ara.
7: Hocam.
6: Ama iyi pide de olur.
7: Ama lahmacun da olur.
8: Abi iyi pide ya.
6: Mantı baba hocam. He? Mantı.
8: Mantı uf. Da olur da.
6: Hocam lahmacun. O Kayseri of şimdi pide. Ağzım abi, Allah bak, ağzım sulandı biliyor musun?
8: Kebabını görüyor
6: o Kayseri mantısında şey vardır ya böyle. Onun hafif böyle salçalı suyu da olur böyle. Yoğurtlu, sarımsaklı falan. Bir karıştıracaksın baba. Onun suyu hiç şifa baba olsun.
7: Taşa döküp yerim onu biliyor musun?
8: Evet, öyle ya, acıktırdım.
7: Simit var, çiğ köfte var. Zeytinyağlı yaprak sarma var.
8: Evet.
7: Menemen.
8: Yazarız abi.
6: Onları yazmam ben.
7: Peki tatlılardan külefe mi, baklava mı, süttaç mı?
8: Ben süttaççıyım abi.
7: Süttaç da.
6: Uzak ara iyi baklava abi.
7: Baba baklava ya. Tatlı uzak değil ara. Süttaç ya.
8: Niye ya?
6: Antep baklavası abi öf. Böyle Çağdaş Mağdaş falan çok güzel yerler var abi. Bir marka daha vardı ya. Şimdi Çağdaş'ı söyledik bir tane daha söylemek lazım.
7: Abi bunlar en iyilerde ChatGPT'de çıkanlar sorduklarım.
6: Bunu
7: abi.
6: Yemem.
7: Bu ne abi?
6: Bu tavuk. Şey abi.
7: Bu at şeyle benziyor abi.
6: Bağırsak şeyi bu neydi?
7: Ben bunu yemem.
6: Mumbar mesela. Mumbar.
8: Mumbar mı? Şırdan mı lan?
6: Şırdan mı? Ha şırdan mumbar falan. Ben ha. Yemem abi. Kokoreç yerim ama.
7: Ben de yemem abi. Bu ne? Tamam çocuklar bize niye bunu gösteriyorsunuz?
8: He. Bize gösteriyorlar.
7: Baba on numaraya geçiyorum.
6: Baba senin ilk, bak ilk üçünü söyle bana. İlk üçünü.
8: İlk üçünü söyle hadi.
7: Abi ben ilk üçünde karnıyarık veya hünkar beğendiği koyarım.
6: Patlıcancısın.
7: Abi et işinde bir düşüneyim abi. Siz devam
6: ben söyleyeyim mi? Söyle ben bire döneri koyarım. Çok iyi döneri. Hocam sen Ankara'da çok iyi dönerler yiyorsundur ama İstanbul'da da vardır yani.
8: Var.
6: Ben Trabzon dönerini çok severim hocam. Et. Et döner severim. Kıyma değil. Kıymayla karıştırırlar. Onu severim.
8: O
6: bir numara benim için
8: abi.
6: Bir numara uzak ara dönerdir.
7: Hı-hı.
6: İki uzak ara mantıdır. Sulu yemeklerde böyle yani çok şeyim vardır. Mesela iyi bir kuru fasulyeyi çok öne koyarım.
7: 3 yap
6: Hünkar
7: abi.
6: Beğendiği
7: 15 tane sayma 3 tane.
6: Abi
7: üç
6: işte sulu yani
7: o 4'tesi şu anda 4'e geldi.
6: Hayır 4 demedim. Sulu yemek var ya orayı ayıramıyorum şimdi. Yani orada çok güzel bizim şahane tencere yemeklerimiz var abi. Onları
7: ben mesela karnıyarık veya kuru fasulye diyorum. Mesela.
6: Ben de öyle. Ben işte onları öyle sayarım. Karnıyarık da uzak aradır baba.
7: Ya karnıyarık ya kuru fasulye.
8: Karnıyarık abi ya uzak ara ya tek geçerim ya.
7: Ben mesela cağ kebabı değil. Ben şey diyeyim abi.
8: Bir de zeytinyağı.
7: Bana İskender daha çok koşuyor bende. İskender diyor.
6: Yani döner
7: dönerin yazıyormuş. İskenderlisi diyor. Heh. Bir de abi mantı mı lahmacun mu bölümünde tam şey yapamadım. Çıkaramadım.
6: Uzak ara mantı abi yani. Ne lahmacun.
7: Abi çok iyi mantı olması lazım. Küçük olması lazım.
6: Tabii Kayseri mantısı. Dedim ya az önce o suyunu içersin o şifadır
8: kuşbaşı hocam. Kuşbaşı kaşarlı ince pide abi terme pidesi.
6: O
7: da şeyde,
6: olur. Bafra pidesi. Kayseri'de de o yaparlar hocam. Kayseri'de tabii. De şey yapıyorlar. Neydi?
7: Ben Samsun pidesini severim. Yani.
6: Samsun pidesi de iyidir. Konya'da etli ekmek yaparlar. O da tabii. İyidir.
7: Baba bitmez bu konuşma.
8: Trabzon pidesi.
7: Bana karnım acıktı biliyor musun?
8: Vallahi acıktım ben.
7: Abi 10 numaraya geçiyorum.
6: Kayseri'deki pideyi unuttum ya.
7: Kayseri pidesini unuttum baba.
8: Ben Necati. Yağlama vardı abi ya.
6: Yağlama da güzeldir de. Yağlama ne baba? Bir de pide yapıyorlardı. Oo, ismini unuttum.
8: Kat böyle.
6: İşte baba böyle takarsın şeyi.
8: Şey. Hamurdan.
6: Çatalı böyle çık çevirirsin. Abi. Bir de yoğurda böyle sürersin baba. Nasıl biliyor musun? Kıymalı. Böyle ufak ufak olur. Muazzam.
9: Peki soslu, öf, moslu. Ben etli ekmeği severdim. Konya'da yemiştim ya. Etli ekmek miydi neydi onun adı?
8: O Konya'da etli ekmek yemiş.
6: Kayseri ya. Pidesine bir baksınlar ya. Bana
9: bana bir de abi bu tatlı acılı damacunu mesela. Aha, çok güzel.
6: Yağlama geldi işte. Yağlama bu abi.
8: Yağlama bu.
9: Çok yağmış be. Çok yağlıymış.
8: Süper abi ya.
9: Abi 10 numaraya geçiyorum. Hızlanmamız geç lazım. Abi. 20 dakika yemek konuştuk. Konya'da tirit de çok iyi.
6: Bunu konuşsak iyi değil mi abi ya? Yemek konuşalım ya.
9: Baba tirit varmış. Tirit nedir abi Konya'da?
6: Ben tiridi bilmiyorum.
9: Tiridine bandım var ya şarkıdaki. Şey yazmış. Anıl yazmış. Konya'da tirit de çok iyidir diye. Adını bile bilmiyorum.
8: Valla Konya'da bamya çorbası çok iyidir.
6: Oo, o da çok iyidir.
9: Bamya çorbası enteresanmış bak.
8: Tabii. O Konya'nın.
6: Heh. Süper. Cıvıklı cıvıklı. Benim dediğim cıvıklı abi. Develi cıvıklısı. Anam anam. Yemediysen mutlaka ye. Acayip. Abi Kayseri bak bizim ülkemizde

0: Antep. Antep'te baba etin kralını yersin. Şeye de geldin Kayseri'ye de hamurun kralını yersin abi. Ege'de de çok güzel mezeler yersin İbrahim abi.
1: Bir gün
0: ama o
1: Maraş'a
0: yanında
1: gidelim de et,
0: şey
1: et
0: ister.
1: yedireyim
0: Ne o
1: size
0: mazot
1: ya.
0: ister. He?
1: Maraş'a gidelim de et yedireyim size ya. Vallahi billahi.
2: Abi et için
1: Hasan
2: Maraş'a gitmemize
1: Paşa'da
2: gerek var mı ya? Biz İstanbul'da da yedirebilirsin. Ankara'ya geliriz.
0: Hocam etin başka bir şeyini söylüyor herhalde.
1: ya
2: Maraş eti daha mı iyi diyorsun?
1: ya Elbasan tavayı şunu bunu
0: O da
1: nerede
0: iyidir ha
1: bulacaksın
0: hocam. Elbasan
1: ya?
0: tava da iyidir.
1: Aa,
0: Ya
1: nerede
0: hocam bizim
1: bulacaksın bunu?
0: mutfağımız acayip ya. O şimdi 10 tane Hasan Ali Arda Kaşıkçı haklı biliyor musun? 10 tane içi sucuk giriyor mesela.
1: Sucuk.
0: Bunlar Elbasan tava girmez mi abi sucuğun girdiği yerde? Nelerimiz var ya?
2: Abi.
1: Eli böğründe yedin mi?
2: Konya
0: Hocam sen sahada
2: tamam.
0: da hayatta da mutlu
2: Şevketi
0: kalacaksın.
2: Bostan. Var oğlu var. Abi şimdi gelelim. 10 numaraya geçiyoruz abi değil mi artık? Acıktıkça istiyorsanız aralarda girebiliriz. Necati Ateş'e göre Galatasaray transferde nasıl hamleler yapacak ve yapmalı? İzleyelim.
3: Herkes bu kadar yüksekten uçuyor. Onu alalım 50 milyonluk. Ya Galatasaray'ın öyle paraları yok arkadaşlar. Galatasaray Osimhen bir taneydi. Onu da Şampiyonlar Ligi'nde çok ciddi paralar kazandı Galatasaray 50 milyon euronun üzerinde. Ve onu zaten oradan kapattı. Her sene her sene çeyrek finali zorlarsın, yarı finali zorlarsın. Buralardan 60'lar 70'ler gelir. O zaman ciddi transferler yaparsın. O zaman hak veririm sana. Kavavinga muazzam bir hayal. Ver 50 milyon al. Onu alırsın 24 yaşında. Muazzam bir sezon geçirdi Hakan Çalhanoğlu. Zaten Okan Hoca da Hakan'ı istemiyor. Hakan da buraya gelmek istemiyor artık. Hakan'ı beğenmeyen futboldan anlamaz. Mesela Saray'ı sattın 40 milyonu. O 40 milyonu oraya harca. Ama Can Uzun'a 40-45 verme abi. Can Uzun'u Nürnberg'den 8 milyonken al. Bu bence bu doğru bir strateji değil. Git şimdi Deniz Gül'ü al. 15 ver al. Osimhen gibi bir oyuncunun arkasında olsun. Ama o da yetmez. Yani Icardi gibi bir oyuncudan çıkıyorsan en azından Icardi klasına yakın genç, dinamik Okan Hoca'nın oynatmak Osimhen. İstediği Osimhen olmadığı zaman oyunu oynayabilecek bir oyuncu alman lazım.
2: Alo, yakın dostum.
0: Çok severim Necati Hoca'yı. Çok da iyi arkadaşımdır. Futbol görüşlerine çok inanırım. Çok da iyi futbolcuydu. Yani müthiş ayak içi vardı hocam. Yani böyle bir tam böyle kırık forvet derler ya İbrahim abi. Onun tanımıydı yani. Tam bir 10 numara değildi. Tam bir 9 da değildi bence.
1: 4-4-2'ye
2: acayip. Çok daha az yetenekli oyuncular daha iyi yerlere geldiler biliyor musun?
0: Ama az
2: yetenekli oldular filan.
0: Ama az yetenekli değildi bence. İyi, ondan daha az yetenekliler evet. Ben çok büyük iyi futbolcuydu yani. Sağ ayağıma müthişti. Bir ara Galatasaray'da hocanın yardımcılığına yaptı Fatih Hoca'nın evet. yardımcılığına. O dönem Galatasaray'ın böyle bir oyuncu tarayan ekibinde de vardı. Hatta Haaland'la ilgili de Galatasaray'a alınma ihtimali vardı Haaland'ın. O dönem Galatasaray'ın bir 8-10 milyon euro parası olsaydı gençken alınma ihtimali vardı. Kastı o herhalde. Yani iyi scout etmek lazım diyor. Ben fikirlerine değer veririm Necati Hoca'nın. Hocam, selam olsun buradan.
2: Hakan Çalhanoğlu'nu almak lazım diyor hocam. Can Uzun'a yatırımı şimdi değil, daha evvel ilk çıktığında yapman lazımdı diyor filan. Ne diyorsun transferle ilgili görüşlerine?
1: Ben almam.
0: Can Uzun'u mu?
1: Yok. Hakan Çalhanoğlu. Niye almam biliyor musun? Yani şimdi artık Galatasaray'ın şuna evrilmesi lazım. Necati'ye orada katılıyorum ben. Daha genç, daha yetenekli, daha gelişebilir oyuncular bulması lazım. Yarışamıyorsun. Bak ne dedi Haluk biraz evvel? Dedi ki ya belli bir seviyeye geliyorsun. Belli bir seviyenin üzerinde Real Madrid, efendim Barcelona, Paris Saint-Germain, Bayern Münih alıyor götürüyor. Eğer burayı yarışacağım diyorsan artık genç oyuncu bulacaksın. Yetenekli genç oyuncu bulacaksın. Pazarlayacaksın, satacaksın, daha iyisini alacaksın. Bulacaksın artık bu scout. Çalışacak ya.
0: Ya da hocam şu
1: çalışacak.
0: Bütün Avrupa'daki genç oyuncular şunu bilecek. Ben Galatasaray'a gidersem oradan tabii. Benim Barcelona, Paris Saint-Germain'e gitme ihtimalim yüksek ki bilecek.
1: Tabii
0: yani.
1: Şampiyonlar
0: Çünkü
1: Ligi'nde oynayacağım.
0: Avrupa'daki genç oyuncular maalesef Türkiye'yi tercih etmiyor. Potansiyelli genç oyuncular. Yani ne bileyim bir Doué mesela diyelim ki Paris Saint-Germain'de Doué var şu anda. Onun kardeşini Galatasaray sağ bek olarak getirmek istedi. Galatasaray gelmedi, Strasbourg'a gitti. Chelsea'nin evet. Alt takımı Strasbourg'a gitti. Bak Galatasaray'dan daha fazla para kazanabilirdi. Ama dedi ki ben Galatasaray'a gelirsem Avrupa yolum kapanabilir dedi. Böyle bu şeyi kırmak
1: hedefi
0: lazım.
1: Olan.
0: Oyuncuların bu düşüncelerini kırmak lazım. Dediğin doğru. Genç oyuncu gelecek. Buradan atlamayı yapabiliyorsa Avrupa'nın birinci sınıf takımlarına o zaman seni tercih eder. İşte
1: ya
0: Porto'nun,
1: o zaman da işte
0: Benfica'nın avantajı
1: olur.
0: Biraz o. Avrupa'da.
1: Ben misal geçen sezon olsaydı Hakan Çalhanoğlu sorusu uzak ara alın derdim. Çünkü o

0: bölgede çok fazla ihtiyaç vardı. Şimdi bir yıl daha yaşlandı. Yani ve İlkay Gündoğan'da da gördük yani. Manchester'dan geldi. Değil mi? Hiçbir şey veremedi bu sene Galatasaray.
1: Düzenin oyuncuları bunlar yani.
0: O çünkü bir sakatlanıyorlar. Bu yaştaki oyuncular bir daha toplayamıyorlar. Hocam, ama genç oyuncu
2: toplar. 2 senede 11 defa sakatlanmış. Toplam 88 gün oynamamış.
1: 90 gün.
2: Şeyde konuştuk. Bülent Timurlek geldi, o söyledi.
0: Evet.
2: Yani böyle bir durumu da var. Küçük küçük sakatlıklar ama 3 ayına mal olmuş sezon içinde.
0: E oluyor artık, yaşlanıyorsun yani. Onun için bir genç oyuncuya
1: gitmesi lazım. Adele ile ilgili problem var diyor Bülent. Hı hı.
0: Ya genel olarak işte ya Icardi sakatlandı, dönemedi.
1: Ama o çapraz bağ kopardı.
0: Ya ama şimdi 24-25 yaşında bir Icardi olsaydı dönerdi şu ana kadar. Çok daha iyi dönerdi. Dönme ihtimali daha yüksekti, en azından onu diyelim. Hocam. Ama yaşlı oyuncular dönemiyorlar.
1: Ben de senin de
0: o özveriyi gösteremiyorlar. Gibi
1: Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın artık 34-35 yaşındaki yaşlı oyunculara yatırım yapma döneminin geçtiğini düşünüyorum. Bir de ekonomisi, sen 34-35 yaşında zaten posası çıkmış oyuncu. Ya ben şimdi İlkay için söylemeyeyim. İlkay'la bugün söylemiyorum. Bir sene önce de söyledim. Yani 35 yaşında bir oyuncunun fizik olarak, yani herkes Mertens yanılttı. Mertens geldi 34 yaşında. Müthiş oynadı ya abi. Abi her zaman 34 yaşında oyuncu öyle müthiş abi, oynamıyor.
0: Son sahibi olarak alacaksan bunu tamam kullanırsın. Misal Fenerbahçe yapabilir önümüzdeki sezon.
1: Bir seneliğine yapabilir.
0: Bir seneliğine. Çünkü bak başkan Aziz Yıldırım falan çıkıyor. Ben bir sene şampiyon olacağım kardeşim, olmak zorundayız diyor. Ama Galatasaray o seviyeyi geçti. Galatasaray için söylüyorum.
2: Abi ben bir notla kapatayım burayı. 2024-25 sezonunda 99 gün sakatlık 17 maç kaçırmış. Geçen sene 89 gün sakatlık 15 maç kaçırmış. Zaten artık böyle kroniğe doğru giden sakatlık problemi oldu.
0: Yaşlandı mı? Belli.
2: Yaşlılık mıdır artık nedir ama.
0: Son sahibi olmayacaklar
2: bir
0: abi.
2: Bir durum oldu belli.
1: Ama stratejinin genç oyuncu üzerine kurulu olması şart.
2: Kötü topçu da demiyoruz acaba.
1: Ama şu var. Genç oyuncu üzerine kuruldan kastım şu değil. Yani 20 yaşındaki oyuncudan bahsetmiyorum. Artık 25-26-27 yani 25-26-27 artık futbolcuların tam böyle şeyinin oturduğu ya yaşlar.
0: En azından senden sonra da transfer edebileceğin, satma ihtimalin. Şimdi ne Kante'yi satabilirsin? Doğru mu?
1: Satarsın belki, belli olmaz.
2: Fransa milli takımı falan diye şey yapma abi.
0: Ya zor abi, kimse vermez.
2: Alacak mısı varsa ben veririm, ayrı konu.
1: Bence ya. Saadettin Saran
0: ne İlkay'ı satabilirsin. Ertan Torunoğulları
1: gibi birini bulursan Kante'yi de satarsın.
0: Ya, ne İlkay'ı satabilirsin, ne Kante'yi satabilirsin.
1: Abi, aldılar işte hocam. 50 milyonluk maliyette aldılar.
0: Alıyorlar işte abi, bizi karşı çıkıyor.
1: Bulursan Saadettin Saran, bir Saadettin Saran.
0: Abi ben anlamıyorum. Herkes Kante'ciydi, bir anda herkes Kante satısına döndü ya. Nasıl, bizim basını da anlamıyorum yani.
1: Kante'yi nasıl biraz satacaklar?
2: Baba bay diye dedin, konuyu dağıtmayın. Gelin.
1: Hayır, Kante satılsın diyen kim?
0: Bir sürü yorum.
1: Nasıl satacaklar acaba?
2: Abi şimdi ağır eleştiri konusunda, Haluk ağır eleştirir. Hocam sen de o kadar ağır eleştiri görmedim bak kimseyle ilgili. Ama bütün kategorilerin dışında tasdif dışı bir isim çıktı. Serdar Bali. 3-0'lık Gençler Birliği mağlubiyeti sonrası. Bakın neler söylemiş Fatih Tekke.
3: Gecenin en yani Trabzonspor'a demiyor ki ya böyle bir şerefsizlik olmaz ya. Ya bize ne, kim kurtarmış bilmem ne etmiş. Hoca sezon başından beri genç takımdan kimseyi, U19'dan kimseyi oynatmadın. 40 fırın ekmek yemeksi lazım dedin. 40 fırın ekmek yiyemeyen futbolcuları son maçta niye sahaya sürdün? Kardeşim niye sahaya sürdün? Ankara Gücülü kardeşlerimiz sorar. Bizi niye yaktınız? Nasıl bir kardeş takımsınız ki bizi yaktınız? Lan o lanı da der yani. Bazılar diyor ki Ertuğrul Doğan'la Fatih Tekke istifa. Lan Ertuğrul Doğan mı oynadı? Takım o mu kurdu? Ama Ertuğrul Doğan'ın, Sayın Ertuğrul Doğan'ın cuma günkü maça hocasız gitmesi lazım. Onaçu'yu bile oynatmayacak. Onaçu'da ki ben oynayacağım kardeşim dedi. Onaçu oynayacak ama etrafında kimse yok kardeşim. Buna kim top atacak ya? 3-0 mağlup olduk. Rezil olduk ya. Rezil ettin bu camiayı kardeşim.
2: Abi bizim çocuklar insaflı davranmışlar. Daha neler vardı?
1: Kişisel hesaplaşma bu. Ben şimdi böyle deyince tereddüte düştüm. Kadroya bakayım dedim. Sağ bek, orijinal sağ bek, Pino ile oynamış. Salih zaten kupa maçında, finalinde de, yarı finalinde de oynatmıştı stoperde. Ozan oynatmış stoper. Sol bek genç bir Boran diye bir çocuk oynamış. Augusto var, Olay var, Buşari var, Envakame var, Umut var, Onaçu var. İlk 11. Yani gençler bir. Bir tek kalecisi Onur Alp oynamış kaleci. Yani. Altyapıdan iki oyuncuyu ilk 11'de oynatmış. Ki bu da son derece normal. Neden? Çünkü bu cuma günü kupa maçı var. Sakatlık riski var. Yani sezon maçı var. sonra yedeklere bakıyorum. Yedeklerde zaten oyuncusu yok Trabzonspor'un. Hani sonradan gelen oyuncuların zaten şey olması normal. Altyapı oyuncusu. Çünkü aynı şey Fuat Tekke Trabzon Beşiktaş maçında da bu oyuncularla oynadı. Yok dedi, kadromuzda sahaya sürecek oyuncumuz yok dedi. Sakatlıklar o bu sebeple. Yani burada Serdar Bari'nin Fatih Tekke, bak bunu bütün Trabzonspor takımı için söylesen, içeride gençler bir 3-0 kaybettim ya. Ben Serdar Bari'nin Fatih Tekke'yle bir problemi olduğunu düşünüyorum. Çünkü sahaya ben şimdi tereddüt ettim, baktım. Yani Onarço oynuyor, Umut oynuyor santraforda. Augusto oynuyor, Envakame oynuyor, Olay oynuyor, Buşari oynuyor. Yani bunların hepsi zaten kupa maçında da yarı finalinde de hedef maçında da oynattığın oyuncular bunlar. Yani hatta Augusto yedekti, sonradan girdi. Şey oynadı orada. Muçi oynadı.
2: Bu kadar ne diyorsun abi zaten ya.
1: Yani bunlar biraz kişisel hesaplaşma gibi geliyor bana. Fazla. Yani fırsatını yakaladım. Bir bahaneyle Fuat Tekke'yi bir sallayayım.
2: Yakaladığım fırsat ligi 3. bitirdi. Kupada da finalist. Fırsat sandığı şey de burası yani.
1: Aynen.
2: Bir gençler birliği maçından sonra buluyor. Hocam ne diyorsun?
0: Katılıyorum ya. Ben alo. Çünkü bir hedef maçım var artık yani. Bir hedef maçım var. Bak bir hedef maçı alamadı. Sergen Yalçın darmadağın oldu gitti. Şimdi en azından bir kupayla bitirmek isteyeceksin. Şimdi ne yapacak yani? Çıkmış kadrosuyla. Yedeğe yok. Sakatlar var. Konya Spor maçını düşünüyor. Şimdi kolay değil yani. Bizde şu var. Son maça bırakmayacaksın abi. Çünkü Türkiye'de son maç. Abi ne olursa olsun. Bak İngiltere Premier Lig'de Arsenal'ına aynı saatte oynamadan Manchester City şampiyonluğu kaybetti. Arsenal maçtan sonra sevindi. Yani Manchester City oynadı. Kendisi maç oynamadan sevinmeye başladı. Bizde haftalar öncesinden aynı saat aynı dakika. Millet izlemesin gibi. Biz son haftalarda gevşiyoruz abi. Bütün yöneticimiz gevşiyor mu? Gevşiyor. Şimdi yıl boyu ekstra primler veren yöneticiler, şampiyon oldun ekstra prim yok. Değil mi? Küme düştün ekstra prim yok. Efendim normal maç kazandığın zaman sana prim vermiyor. Yöneticin antrenmana gelmiyor. Her hafta antrenmana gelen, hocayla konuşan, sohbet eden, orada gösteri yapan yönetici gelmiyor. Son haftalara doğru bırakmayacaksın abi. Son haftaya bırakmayacaksın işini. Şimdi ne diyeceksin Trabzonspor, onun hedefi var. Ne diyeceksin Galatasaray'a? Şimdi adam sezonu bitirmiş, tatile gidecek. Milli takımı var, Dünya Kupası var. Çıkmıyor, antrenman yaptırmıyor Okan Hoca. Ne yapacak? Oynatmayacak mı? Oynatmadıkları oyuncuları şimdi.
1: Ki ben bir de bireysel olarak gençleri yani oynatmadığı için de eleştiriyorum.
0: Bu işin bir %100 doğrusu zaten yok. Bir tarafta hak verebilirsin. Evet, en ideal kadronla çık. Neyse o. Ama sen öbür tarafta işini son haftalara bırakmayacaksın. Maalesef bizim Türkiye'de bu antrenman gevşer mi Haluk?
1: Gevşer.
0: Yıllardır hocam, takip ediyorsun.
1: Ya Galatasaray antrenman yapmadı. Cuma günü gece kulübünde sabahladılar. Pazar
0: şampiyon günü olduktan sonra bitti abi. Küme düştükten sonra bitti. Hedef olmayan takımlar bitti. Bu arada
1: bitti. Sadece Kasımpaşa'ydı ki şampiyon olduğu seneyi hatırlayın Galatasaray. İçeride Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Sergio Oliveira için hala alkollüydü dediler. Sadece stada geldiğinde. Yani o yüzden hani bu sadece Kasımpaşa Galatasaray maçı için değil yani. Şampiyon olduktan sonra zaten bitti.
0: Ya bir yerde de oynasın çocuklar yok. Yani. Bir yerde de oynasın. Bir yerde de ben zaten çıldırıyorum ya.
1: Hocam burada
0: elin yabancıları 17-18 yaşındaki çocuklar şakır şakır oynuyor. Bizim Türkiye Ligi'nde abi bizde eskiden hakemlikte şöyleydi. 30 yaşındasın daha gençsin oğlum. 32 oldun daha genç oğlum daha çok.
1: 40 o zaman
0: 49 falan vardı ya. 40 yaşında bu sefer de tecrübelendi. Senden bir şey olmaz diyorlardı.
1: Aynen.
0: Şimdi çocuklara 19-20 yaşında forma verme. Daha gençsin. 25-30 yaşına geliyorlar. Ondan sonra sen de ihtiyarladın.
1: Hocam canı yanan kulüp yöneticilerinin kendi lehlerine bu işi çevirmek için mücadele vermelerini anlıyorum. Yani ben olsam, ben de o görevlerde, o koltuklarda oturuyorsam bunu yaparım. Yani hatta ilk daha biliyorsun senle Antalyaspor düştüğü an dedim. Ben de Antalyaspor'un yöneticisi olsam yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Trabzonspor'a tepki gösteririm. İnsan doğası olarak gösteririm. Ama ben de derim ki baba buraya kadar neredeydin derim. Yani sen 30 puan toplamışsın Antalyaspor olarak. Niye daha önce 35'leri 40'ları görmedin derim. Demek ki senin potansiyelin bu. Yani sen buralarda, sen içeride Alanya'yı yenemedin diye

0: bence takımına, hocana hesap sor başkan olarak. Alanya'yı yenseydin içeride. İçeride ya, iki hafta önce Alanya'yı yenseydin bitiyordu iş. Galatasaray'la beraber kalsaydın.
1: Galatasaray'la.
0: Bitiyordu işte, yine kalıyordu.
1: Hadi bunları konuşabilecek miydin?
0: Evet.
2: Ben abi Serdar Bali'ye hiç katılmıyorum. Serdar Bali'nin
3: hani fanatik bir şey olduğunu, yorumcu olduğunu düşünüyorum. Bundan sonra da galiba bir açıklama yapmış, şey demiş. Ben herkes Fatih Tekke'nin etrafında toplansın diye böyle açıklama yaptım. Herkes onun etrafında toplandı filan demiş. Dünyanın gördüğüm en saçma mantık. Yani evet. Bayağı daha ağır ifadeleri var. Biz çocuklar kıyamamışlar. Ben özellikle alınmasını istemiştim.
1: Olmaz.
3: Baba, bu arada önemli bir duyurum var. Size zaman zaman Pharmatex'in takviye edici gıdalarından bahsediyoruz ya. Bugün de Pharmatex BPH üründen bahsedeceğiz. İyi huylu prostat büyümesinin semptomlarının azalmasına ya, destek amaçlı kullanılıyor.
0: Hep de seni kesiyorlar bir de.
3: Evet hocam, tabii ki. Hocaya vereceksin abi. Tabii ki.
1: Abi böyle bir şey.
3: Baba yok. Ürün yüzüsün sen şu anda.
0: Hocam ya. Gecen bölünmesin, güzel günün güzel geçsin.
3: Baba ürün
1: içi. Niye ağırlık tutmuyor bunu?
3: Baba ürün içeriğinde bulunan mersin meyve ekstresi ve propolis sayesinde vücut direncini artırarak tedaviye destek oluyor. Bu konuda sorun yaşayan izleyicilerimiz Bülent Hoca gibi. Bünyamin Hoca gibi, Bülent Hoca diyorum, nereden çıktı? Açıklamaya eklediğimiz mağaza linkinden Pharmatex ürünlerine ulaşabilirler.
1: Beni yiyeceği belli oldu Haluk.
3: Ne?
1: Bülent falan demeye başladı.
0: Bülent kim hocam?
3: Bülent kim baba?
0: Kim o? Ne Bülent? Seneyle Bülent Hoca geliyor. Kimse bilmiyorum o.
3: Allah Bülent dedirtti ha, öyle mi?
0: Zihin karıştı.
1: Evet.
0: Sen bir Pharmatex sat baba.
3: Baba 8 numaraya geçiyorum o zaman. Mehmet Demirkol'dan risk analizi. Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman'ın hangisi daha büyük risk? Şöyle açıklamış Mehmet. İzleyelim.
4: Aziz Yıldırım'ın başkanlığı okey ama Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü olmaz. Çünkü 6 senedir çalışmıyor vesaire, başarısız. Aziz Yıldırım kaç senedir başkanlık yapmıyor? Aykut Kocaman'daki riskle Aziz Yıldırım arasındaki risk bakıldığında ben sana söyleyeyim. Aziz Yıldırım riski daha yüksek. Bu olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler gerektirir. Seneye Haziran'da seçim var, Klopp gel. Tam imza atarken ne deyip geri gidebilir yani. Yani seni burada taşıyacak adam hiçbir kalıba uymayan birisi olabilir. O yüzden ben ne Aziz Yıldırım'a itiraz ederim ne Aykut Kocaman'a itiraz ederim. Yani Aykut Kocaman'a herhangi bir takım, Rize Spor Aykut Kocaman'la çalışacak olsa mesela derim ki abi şimdi hani senin hocam var. Aykut Hoca da 5 senede çalışmadı. Çünkü orada salt teknik direktörlük bekliyorsun sen ondan. Bir risk bu derim. Ama Fenerbahçe'deki durum farklı. Fenerbahçe olağanüstü bir şey yaşıyor. Savaşa giriyorum diyor. Dolayısıyla olağanüstü dönemlerin olağanüstü çözümleri olabilir. Bu normal bir teknik direktörlük işi değil çünkü. Hakan Safi öyle bakmıyor. Hakan Safi'nin işte Conte falan isimleri geçiyor değil mi? Ya Hakan Safi bir yıl için gelmiyor. Ama Fenerbahçe'nin hangisine ihtiyacı var? Bunu bilemiyoruz. Bunun seçimini yapacaklar. Mesela bizim bazı meslektaşlar kesin o kazanacak falan diyor. Ben nasıl ölçebiliyorlar onu bilmiyorum.
3: Hocam senden başlayayım. Nasıl görüyorsun?
1: Ben katılırım Mehmet Demirkoğlu'nun açıklamalarına.
3: Hı hı. Hangisi? Hangi bölüm?
1: Yani hem Aziz Yıldırım hem Aykut Kocaman bölümüne katılırım.
3: Sana şöyle bir soru sorayım.
1: Sor.
3: Şimdi Aykut Kocaman 4 sene 6 sene çalışmıyor diyorlar ya. Şimdi mesela Beşiktaş'ın sportif direktör olarak anlaştığı Önder Özen kaç senedir çalışmıyor? Hiç biliyor muyuz?
0: En son Beşiktaş'ta çalıştı.
3: 12 senedir evet. Sağ dışında. Yani bu iş eğer öyleyse aynı koronun, Aykut Kocaman olmaz diyen koronun benzerinin Beşiktaş'ta olması lazım. Ben Beşiktaş'ta hiç böyle bir şey görmedim. Hatta büyük de destek aldığını görüyorum. Bana da sorsan Önder Hoca'nın başarılı olmasını isterim ayrıca.
1: Ben şöyle düşünüyorum. Bir kere hayırlı olsun Önder Hoca'ya. Misal Mourinho geldiğinde Aziz Yıldırım seçilse ben Mourinho'yla Aziz Yıldırım'ın beraber çalışamayacağını ama Ali Koç da belki çalışabileceklerini düşünüyordum. Çünkü Aziz Başkan dominant bir yapı ya. Teknik direktöre hükmedecek, şeyi yapacak, oyuncuya hükmedecek. Bir gün Rize Spor Fenerbahçe maçı. Ben 4. hakemim. Hadi çıkın hocam, hadi çıkın hocam diyorum. Devre arası. Kapıya vuruyorum. Abi Zigo önde çıktı. Arkada ben sesler duydum. Aziz Başkan halen taktik veriyordu Tuncaylara falan. Şimdi böyle bir başkan tipi. Ha Aziz Yıldırım'ın bu dönem çok fazla başarılı olabileceği ihtimali de zor geliyor. Niye geliyor biliyor musun? Çünkü yerli oyuncu yok. Şimdi Aziz Başkan'ın yerli oyunculara karşı ağır bir hakimiyeti vardı yani. Volkan gel oğlum diyordu. Gökhan gel oğlum diyordu. Caner gel oğlum diyordu. Emre gel buraya diyordu. Herkes hazır oldu da başkanı dinliyordu. Onları dinledikleri için işte Alex'ler falan da

0: zaman zaman hazır olda duruyorlardı. Bir hükmedebiliyordu. Yani soyunma odasına girdiği zaman Aziz Başkan'ın kimse eleştirmiyordu. Şimdi Conte'yi getireceksin, Aziz Başkan soyunma odasına girecek. Olur mu abi, çalışabilirler mi? Aziz Başkan'ın en iyi çalışabileceği teknik direktör bence Aykut Kocaman'dır. İsmail Kartal'dır. Macera aramayacaklar. Öyle 6 sene falan çalışmamış beni ilgilendirmiyor abi. Ne oldu yani?
1: Güzel bir açılım yaptın hocam. Haluk ne diyorsun?
2: Ben abi şöyle bir durum var. Ben taraftarın arkasında duracağı bir hocanın getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bir senaryo yazıyorum. Aykut Kocaman'ı getirdin. Ben Az Yıldırım'ın arkasında %100 bir taraftar mutabakatı olduğunu da görmüyorum şu anda. Yani Az Yıldırım gelsin isteyen bir taraftar kesimi var. Ama %100 bir mutabakat yok. Var mı öyle bir şey? Ben yanlış değerlendiriyorsam.
1: Şu anda iyi gidiyor bence.
2: Yani %100 ben mutabakat gidiyor. Yok ama yani sonuçta.
1: %100'lük.
2: Yani Hakan Safi'nin hayalleri taraftarın bazılarının kafasını karıştırmış durumda. Yani kongre üyesini söylemiyorum. Taraftar için söylüyorum. Şimdi sen %100 mutabakat sağlanmış bir teknik direktörle kader sezonuna çıkıyorsan. Yani bu sezon hani Az Yıldırım öyle geliyor çünkü. Bir seneyine geliyorum. Ben geleceğim, şampiyon yapacağım. Bu kader sezonudur Fenerbahçe'nin. Hı hı. Yani sen kader sezonuna taraftarın %100 arkasında olmadığı bir teknik adamla, ismi Aykut Kocaman, çıkarsan 3. haftada tribünler hahuya başlarsa sezonu kaybedersin. Ben bu bölümü çok büyük risk olarak görüyorum. Ha, Az Yıldırım çıkıp kardeşim herkes sezon sonunda Aykut Kocaman'ın arkasında duracaktır derse ve taraftar Aykut Kocaman'ın arkasında durursa, o zaman Aykut Kocaman'ın özgüveni daha da artabilir. Sonuçta ne olursa olsun Aykut Kocaman çok değerli bir futbol adamı. Ben de çok severim de, yani saygı duyduğumda bir insan. Geldiği anda ne kadar kulaklarını tıkarsa tıkasın, eğer tribünlerde ona karşı, sosyal medyada ona karşı bir takım söylemler gelişirse özgüvenini kaybeder. Özgüvenini kaybetmiş teknik adamın başarılı olma ihtimali son derece zor. Onu söyleyeyim.
1: Çelik gibi bir isimle gelmesi
2: büyük lazım. Risk yani. Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe teknik direktörlüğü bence Fenerbahçe için büyük risk.
1: Abi Aziz Yıldırım'ın teknik direktörlükle ilgili bir açıklaması vardı. Onu bir verelim istiyorsanız bu arada. Aykut Kocaman'ın olma ihtimali daha yüksek gözüküyor şu anda.
2: Risk yani. Ama büyük risk.
0: Hocam başkanla risk. Çalışacaksın.
1: Ya. O riski de alıyorlar gördüğüm kadarıyla. Yani resmi açıklama olmamasına rağmen işaretler.
2: Abi, kesinlikle de
1: bir izleyelim abi şunu.
3: İki Temmuz 2011'deki antrenman 8 Haziran Pazartesi günü Aykut Kocaman'la Sabancı'da gerçekleştiriyoruz.
4: Şimdi temeline teşekkür ederim de, ama daha konuşacağız. Biz arkadaşlarla masaya iyice yatıracağız, ona sonra karar vereceğiz. Ama şunu da söyleyeyim, bütün değerlerimize sahip çıkmak lazım. Onları kurtulamıyoruz. Bugün sosyal medyada
1: yani değerlere sahip çıkalım falan diyerek gidiyor, ama bu çok tartışılacak. Şimdi ileride Hakan Safi bölümleri var. Hakan Safi ile ilgili söyledikleriniz de biraz o boşlukları dolduracak şeyler anlatmış Hakan Safi.
2: 5. haftada diyelim İbrahim abi, Galatasaray 5-5 yaptı. Fenerbahçe bir galibiyet.
0: Hocam yabancı teknik adam geldi.
2: Bir mağlubiyet, bir beraberlik aldı.
0: Kimi getirecek?
2: 5 puan geriye düştü. Galatasaray'ın gerisi de 5. haftada. 6. haftada Kadıköy'de bir sallanan maç, iyi oynanmayan maç. Ahu başladı mı? Önüne geçemez.
1: Tersi Galatasaray'da bile olursan rahat ol.
2: Tersi Galatasaray'da. Galatasaray'da zaten.
0: Zaten oluyor.
2: dört.
1: Olur ya, yani, olması normal. Hani kocaman olmasa da olur.
2: Abi Galatasaray'da da şöyle oluyor şimdi. Galatasaray'da Okan Hoca'ya bir eleştiri oluyor. Ahu oluyor. Ama sonuçta bir gerçek var. Galatasaray 4 yıl üstte şampiyon dönüyor. Olmuş bir takımın i̇şte hocası.
0: Teğetten Okan dönüyor. Okan Hoca da böyle teğetten döndü. Juventus'ta döndü. Yani. Şampiyonluk neredeyse gidiyordu. Bakma Fenerbahçe'nin.
2: Fenerbahçe'yi yendi 3-0'da bitirdi işte.
0: Ya Fenerbahçe'nin. Şimdi sen zaten Karagümrük'ü yenemedikten sonra nasıl şampiyon olacaksın?
2: Ya ben onu söylüyorum hocam.
0: Sen oraya başka bir puan tablosuyla gitseydin ya, nasıl olacaktı?
2: Şimdi Okan Hoca'nın kredisiyle Aykut Hoca'nın galip gelmek zorunda olduğu değil ama hocam, onu söylüyorum ben. Yani Okan Hoca öyle de böyle çıkıyor diyor ki ya, eleştirildiği
0: bir dönemde.
2: Büyük
0: takımda zaten onlar alıştılar. Aykut Hoca da alıştı.
2: Ama eleştirildiği bir dönemde o çıkıp demesi, Haluk diyor, İbrahim Seten diyor, Bünyamin Gezer diyor. Ya Haluk, arkadaş bu adam 4 yıl üstü şampiyon olmuş diyor.
1: Olmazsa olmaz abi, sezona fırtına gibi bir iş yapman lazım. Ben
2: O da çok zor İbrahim abi.
1: 103 gollü sezonu hatırlarım baba. İçinde düşüşleri de oldu. 4. hafta Kahramanmaraş'ta 0-0 da kaldın ama ilk hafta bir 5-0'lık
0: ya
1: şey maçı vardı.
0: İyi kadro kuracaksın ya.
1: Rize maçı vardı. Sonra 4-0 Altay maçı filan arka arkaya bir umut vaat etmişti. Tarafları toplamıştı. Fenerbahçe'de
0: iyi kadro kuracaksın.
1: Beklendi yani. Çok yüksek.

0: Tabii.
1: Sabır sıfır olduğu için o ya. Arayı yani 5 rapta kötü oynasın sonra toparlasın böyle bir çok zor gözüküyor.
0: Az gol atayım gol yemeyeyim futbolu Fenerbahçe taraftarını mutlu etmez abi. Aykut Kocaman'ın futbolu da maalesef kabul edersiniz etmezsiniz böyle bir oyun.
1: Etmiyoruz abi. Peki bonusa geçiyoruz. Mahmut Usta'dan büyük iddia verelim bakalım iddiayı.
2: Sağ olsun hep beraber güzel bir yer yapmışlar. Şimdi daha Barış içini görmedi detayını o hazırladı ama hep beraber böyle bir açılış yapacağız. İnşallah iyi bir nasip olur. Ben de ilk defa böyle bir seçim ofisini açıyorum. İnşallah uğurlu geliriz. Şöyle bir özelliğimiz var biliyorsunuz 4 senede bir şampiyon oluyorduk yani Fatih Terim döneminde hep mali olduk. Bu sene inşallah hep beraber güç verirseniz bu sene de şampiyon olup bu gidişini durduracağız.
1: Çok speküle edildi bu iş. Sempatik değil mi mesela?
0: Değil tabii ki abi.
1: Ya şimdi... Sen bana ciddiye alırsan sempatik değil.
0: Tabii.
1: Yani baktım bir seçim konuşması.
0: Baba, ben, bir... Altı çok boş.
1: Yılların Mahmut abisi işte. Yani
0: şimdi, neden altı boş? Şimdi Fenerbahçe, Aziz Yıldırım Galatasaray'ın o 4 yıl üstü şampiyonluğunun ikinci sezonundan sonra gelmiş değil mi? 3 ile 4'ü gördü. Hı-hı. Yani Fatih Hoca'nın...
1: 98'de geldi abi. Şu
0: 98, 99, 99, 2000'i gördü değil mi? 2. Evet. Ben de derim ki o zaman Mahmut Uslu'ya. Mahmut Bey Galatasaray 5. şampiyonluğunu engellediniz de 3'ü niye engelleyemediniz? Hadi 3'ü engelleyemediniz 4'ü niye engelleyemediniz derim. 4'te rekordu yani o zaman. Yani bu slogan. Hani engelli.
1: 5'te de Fatih Terim gitmese bence devam edecek.
0: Yani onu da engelleyemeyebilirlerdi yani. Yani Lucescu'yla çok orada bir şey oldu. Sıkıntılar yaşandı filan. Yani takım da değişti orada. Emre Belezoğlu, Okan Buruk işte o çok oynamadılar gidecekleri için söylentileri vardı. İşte Jardel transferi yapıldı filan. Orada bir takım da değişikliğe uğradı. Onun da sebepleri var yani. Sadece Fatih Hoca üzerinden okunmayabilir. Ama Fatih Hoca kalsaydı aynı düzen devam edebilirdi filan. O da ayrı bir tartışma konusu. Şu var. 5. şampiyonluğu o gün engelledik. Tam güzel engellediniz. Doğru. Söylediği doğru. 4'ü niye engelleyemediniz? 3'ü niye engelleyemediniz? Çünkü yönetimdeydiniz. Bana bir garip geliyor bilmiyorum abi. Yani Fenerbahçeliler bunu satın aldı dedin sen.
1: Ya alan alır ben almadım da alan alır abi yani şey seçim konuşması hocam sen
3: seçim
1: ne diyorsun?
3: Seçim konuşması ya. Ha biraz evvel şeye baktım ben hani Aykut Kocaman 6 yıldır çalışmıyor falan dediler ya. Metin Hoca'ya baktım. Metin Diyadin'e. Şimdi Metin Diyadin en son 2023-24 sezonunda Iğdır Spor'da ikincilikte çalıştı bak. Ondan öncesi 2019. Gençler Birliği'nde çalıştı. Yani 6-7 sezondur. Metin Hoca da Süper Lig'de çalışmadı. Geldi başarılı oldu. Kendi camiası. Hatta kovdular bir daha getirdiler kurtardı. Şimdi futbolun antrenörlüğün öyle bir şeyi yok. Efendim yeni futbolmuş yeni futbolcuymuş falan yok. Camiayı tanıyan birilerini getirmeleri lazım. Yani camiayı tanıyacak. Yani bugün Galatasaray'da Beşiktaş'ta Fenerbahçe'de camiasını tanıyacak önce. Teknik direktör ne istediğini bilecek. Yani camianın ne istediğini bilecek. Bilmeden olmaz. Onun için eğer kısa dönemli bir başarı isteniyorsa yabancı da falan aramayacaksın abi. Bunu net söylüyorum yani. Kimi getiriyorsanız getirin. Camiayı tanıyan birini getirin. Ha geçmişte yabancı bir teknik adam çalışmıştır. Şey demem. Getirirsiniz. Türkiye'de başarılı olmuştur. Ama onun dışında camiye. Ha Mahmut Uslu seçim konuşması bu ya. Bundan bir şey olmaz yani.
0: Yani
3: seçim
0: şey diyebilir konuşması. Mi? Diyelim ki senaryo yazıyorum. Seneye Galatasaray şampiyon olmadı. Ama Fenerbahçe'de olmadı. Atıyorum Beşiktaş'ta da Trabzonspor oldu. Ya da Başakşehir oldu. Mahmut Uslu şey mi diyecek? Bak Galatasaray şampiyon yapmadık mı diyecek ya. Senin evet. Galatasaray şampiyonluğuna evet, sana
1: evet.
0: Ne abi?
1: Bir dakika evet. Evet abi. Bence öyle diyecek. Değer, o potansiyel var Mahmut abi. O manada söylüyorum.
0: Tamam da işte bu yani bu birçok bana bir garip.
1: Yok senin böyle karşılamanı da anlıyorum. Biz
0: çok vizyonsuzca geliyor bana yani. Galatasaray şampiyon yapmayacağız.
1: Mazur gör biz de 25 senedir Mahmut Usta'ya maruz kalmış bir camiayız yani. Normal karşılıyorum ben. Doğru. Bu seçim konuşması abi. Seçim dekontrolü var. Yani insanlar tabii. 10 sene önceyi 15 sene önceyi hatırlamıyorlar doğrusu.
3: Hatırlamıyorlar doğru söylüyorsun.
1: 3 sene önce seçim bile geniş geniş oynuyor herkes abi.
3: Aynen öyle.
1: Dolayısıyla geçelim onları. Baba 7 numarada. Ha, kendi adımı görünce şaşırdım bir yandan. Bu sezona damga vurdu.
0: Baron mu yazıyordu?
1: Evet Baron yazıyor abi. Nutella haberi için Spor Size'de konuk olan İlkay Gündoğan'ın açıklamaları. İzleyelim bakalım. Her seferinde adamla ilgili yeni bir şey bulmaya çalışıyorum tamam mı? Hani yemeklere gidiyormuş ya Kemerburgaz'da. Yemeklerde de ne yendi ne yenmedi bunu sorgulayan bir yapısı varmış. Nutella

0: gözüyle görmüş abi. Şimdi Galatasaray'ın bu yemek konusunda güzel bir diyetisyen ekibi var. Neyin yenmesi, neyin yenmemesi gerektiğini söylüyor ama arada bazen kaşıklanmak için Nutella varmış. Abi Nutella'yı görünce çılgına dönmüş. Kaldırın bunu demiş. Nutellaları yok etmiş. Demek ki Nutellacılar da var arada böyle bir ekmeğe sürüp oh o şekerim düştü falan yapanlar var. Nutella'ya karşı bile bir alerjisi var adamın. Her konuda gidip diyetisyenlerle bu niye yeniyor, bu niye yenmiyor? Taktikle ilgili bu niye oluyor, bu niye olmuyor bölümünde sebep sonuç ilişkisi kurarak muazzam bir şey sağlıyor. Karşısındakini ikna ediyor.
1: Takım arkadaşıma Nutella yediriyorum.
2: Ya o da yanlış, o da yanlış. Benim ilk bir iki haftada geldiğimde işte tesisleri gezerken işte idmandan sonra yemekhane olsun falan kafeteryalar olsun oralara gidince işte hep böyle neredeyse her masada böyle bir Nutella bardağı oluyordu böyle büyük bilirsiniz yani.
1: Evet.
2: Küçükken Nutella'yı çok seviyordum. Ve daha halen yani tatillerde olsun kahvaltıda olsun bazen yerim yani şimdi çocuktan pek fazla yiyeyim ama profesyonel sporcuların olduğu yerde öyle açık durmasını yani pek hoşuma gitmedi. Ben de bunu bir kişiye söyledim, bahsettim. O da nereden olay çıktı, şey oldu, haber oldu. Bilmiyorum gerçeği, gerçesini de gerekiyorsa ama. Ya bence olmaması gereken bir şey ama sonuçta hepimiz tecrübeliyiz. Herkes ne yapmak zorunda olduğunu biliyor. En iyi bir şekilde nasıl kendisini fit tutacağını biliyor. Bu tabii ki herkese, herkesin kendi düşüncesi ama ben sezon boyunca mesela demiyorum.
0: Yani mevzunun Nutella olmadı. Bu seneki performansından
3: senin haber mı? Kaynağının kim olduğu da artık sınır daraldı.
0: Kim?
3: Yani bir iki kişiye söyledim diyor. Bir iki kişiden birisi demek ki senin haber kaynağın. Yani İlk aya buradan sesliyor. Arkadaş sen Nutella'yı kime söylediysen İbrahim Sedin haber kaynağı o. Nasıl çıktı inanamıyorum diyor. Bir iki kişiye söyledim diyor.
0: Pardon Ali Koç'ta Okan Buruk'un kavgası iki kişi arasında nasıl çıktı? Evet. İkisinden biri söyledi o zaman.
3: Ali Koç söyledi sana onu belki.
0: Yok belki Okan Buruk söyledi.
4: İllaki birilerini anlatmış.
0: Abi ya. Bu iş böyle olur mu? O şakası tabii yani ama.
3: Tabii espri yapıyor. Abi yani çok enteresan. Yani İlkay Gündoğan o zaman Galatasaray taraftarının sevgilisiydi İbrahim abi bunu anlattığında.
4: Tabii.
3: Yani uçuyordu kaçıyordu. Ve gerçekten çok satın alınmıştı. Hatta Bilt'te bile haber oldu galiba değil mi abi?
0: 10 milyon etkileşim almıştı Bilt'teki evet. Haber. Hatırlıyorum ben. Güzel haber aslında.
4: Bravo.
3: İşte baron farkı abi.
0: Yok
3: baron
0: şey olarak yedirmiyor medirmiyor filan. Magazin değeri yüksek bir habermiş. Bütün sene de bana küfür ettiler. Sen bunu nereden bileceksin yalancı filan diye de. Galatasaraylılar bazı Galatasaraylılar.
4: Buyurun. Hadi. Doğrulamış.
0: Sağ olsun.
3: Baron farkı.
0: Baron farkı. Nutella'dan çıkacak halimiz yok ama. Hocam sen Nutella yer misin?
3: Çeşmeyi açtım gördüğün gibi.
0: Baba sen ne diyorsun Nutella yer misin?
4: İlk aydan sonra senin bu haberden sonra. Benim küçük oğlan topçu olacak diye Nutella'yı kaldırdım. Biz de yiyemiyorsun.
0: Sen de kaldır olamazsın.
3: İbrahim abinin Nutella benimden sonra da İlkay'ı bir daha sahada performans verirken görmedik biliyorsun.
0: Gerçekten ben o
4: elma yiyorum
0: sonra...
4: abi elma.
0: O çocuk bitti vallahi şeyden sonra. Haberden sonra.
3: Ben hiç sakatlandı sezon... yani ondan sonra sakatlandı.
0: Neyse ne hiç doğru düzgün oynadığını görmedim ikinci
4: yerine. Yok yok. Bugün İlkay Gündoğan gitse hangi Galatasaraylı üzülür?
3: Kimse üzülmez.
0: Hatta üzülmez. Bence gözün içine bakarlar. Zarsız Ahmet
4: ilk geldiği dönem müthiş oynuyordu. Bir anda abi bir sakatlık işte Hakan'a misal karşı çıkmamdaki nedenlerden biri bu yaş geldiği zaman çocuklar geri dönemiyor.
0: Mantıklı baba. Doğru söylüyorsun. Dönmüyor. Yani ha bir de Barcelona City filan yıllarca tabii. Oynamış büyük kalite tecrübe idman kalitesi filan dediğin zaman akla gelecek ilk isimlerden biri olmasına rağmen çok yaşlı da değil ya.
4: Futbolculuklarına hiçbir şey söyleyemeyiz.
3: Hocam bir de hep söylüyorum hiçbir ben. Şey. Bunlar hep düzene alışmış. Pep Guardiola'nın düzeniyle oynamış. Yani Pep Guardiola dediğin adam 90 dakikanın her anını planlayan adam. Yani her oyuncunun ne yapacağını, nerede yani iyi midir bu bilmiyorum. Bazen futbolda bu kadar her anın planlanması bazen bütün seyir zevkini kaybettiriyor. Abi. Eyvallah buna itiraz yok ama böyle bir düzenden çıkıp geldi ki Galatasaray'ın öyle bir düzeni yok bence. Her ya, anın planlandığı bir düzen yok
4: oyuncu kadron var yaptırıyorsun ya. Oyuncu kadron yoksa ne yapacaksın?
3: Tamam ama işte evet. Öyle bir düzenden çıkıyorsun. O düzen yani seni o dişlinin bir parçası o yapıyor.
4: Şey değil yani burada biraz daha duygular yüksek oynanıyor.
3: Evet.
4: Bura biraz daha profesyonellik, biraz daha seviyesi düşük. Duygular ön plana çıkacak, mücadele ön plana çıkacak. O da işte yaşla beraber. Şimdi misal Barış Alper'i neden övmeye başladık? Yüreğiyle mücadele ettiği için. Tekniğiyle değil, yüreğiyle. Yüreğiyle mücadele ettiği için ne yaptı? O sezon başı işte o karartmalar şunlar bunlar unutturdu. Çünkü görüyor sahada yüreğiyle mücadele eden oyuncuyu gördüğü zaman teknik direktörde bile şöyle

0: izleyen bir teknik direktörle. Haydi hareketli teknik direktöre taraftarın bakış açısı nasıl oluyor?
1: Çok değişiyor. Barış deyince şunu da ekleyeyim hocam. Şimdi Barış sezon sonunda şimdi şampiyonluk kutlamasında her futbolcu bir şarkı seçti ya. Evet. Kendi seçtiği şarkının sözlerinden bize şunu da gösterdi. Arkadaş ben bütün sene bununla kavruldum ama hiç çaktırmadığımı da gösterdi. Yani 34 haftanın sonunda siz bana onu dediniz, bunu dediniz. Bakın size
0: evet.
1: Kapak olsun manasında bir abi. Şarkı sözü seçti. Bu çocuk cevabını sahada verdi. Ben hiçbir zaman hiçbir konuşmasında bir sitem görmedim. Tabii. Barış'ın. Hep fedakarlık gördüm. Dolayısıyla Barış o yüzden diğerlerine göre daha özel.
2: Şimdi az önce hocam dedi ya bugün gitse Galatasaray taraftarı hayır der mi diye. Kim söylemiş? Murat Zorlu söylemiş galiba. Yani bazen transferle ilgili taraftar tabii ki insanların fikirleri çok değerli. Ama bazı yani taraftarın da yanıldığı bir sürü nokta var. Örnek ben geçen sene İlkay'ı ben transfer etmem dedim diye Galatasaray taraftarının çok büyük bölümü beni linç etti abi. Çok büyük bölümü linç etti. Yani İlkay yani benim gerçekten İlkay şu, ben İlkay'ın da kariyeriyle ilgili kimsenin bir şey söylemesi var.
1: İyi oynadığı dönemde edildin.
2: Haddim değil yani benim İlkay Gündoğan. Kariyerini tartışmak. Ama ben bir idealden bahsettim. Az önce Necati Hoca demiş ya 35 yaşında oyuncuyu ben aynısını Kante için de söyledim. Kante tabii. Kötü oyuncu mu hocam? Değil. Asla ama almam diyemez. Kante'yi 35 yaşında. Çünkü sen Kante'yi aldın 6 aydın almıyorsun. 2,5 yılını alıyorsun. 2 yıl sonra bu adam 37 yaşında olacak. Sana 37 yaşında ne vereceğini bilmiyorsun. O nedenle yani şimdi aynı şey geçen sene Ederson için oldu. Galatasaray sosyal medyası Ederson'u alın yazıklar olsun. Bir de Fenerbahçe aldı. Yani ligin kırılma noktası oldu Ederson, Fenerbahçe, Uğurcan Çakır Galatasaray. Bazen sosyal medyaya çok kulak veriyor kulüp yöneticileri, kulüpleri yönetenler, hocalar, başkanlar, teknik direktörler. Ama bunun da burada o riski almaları gerektiğini düşünüyorum. Bak Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek bunu yapıyor. Ederson'a almadı, Uğurcan Çakır'ı aldı. Yani tam tersi bir senaryo olabilir değil mi? Ederson bu sefer Fenerbahçe'yi şampiyon yapsaydı ne diyecekti insanlar? Arkadaş sana Ederson'u tabii dedik almadın ya. Bilmem ne. Ya, o riski alacaksın abi. Liderlik bunu gerektiriyor. Yani taraftar çünkü abi sosyal medyada şöyle bir şey var. Birilerinin 15 yaşında çocuklar birilerinin peşinden geliyor. Onun bir infial olarak
1: Zorlu görüyoruz. Dedin. Zorlu'dan.
2: Zorlu da benzer bir şey söylemiş yani. Taraftar bir şey okudum. Demiş ki ya sosyal medyanın baskısıyla hareket etmemek lazım.
1: Ne derse tersini yapmak lazım. Dedi.
2: Tam öyle mi diyor bilmiyorum. Öyle benim dedi. Okuduğumda öyle değildi. Dedi.
0: O da çok Livakovic doğru değil ama.
2: Dedi. Livakovic'i dedi evet.
1: Livakovic'i dedi Fenerbahçe'de herkes al dedi. 2 sene boyunca yazıldı. Livakovic 10 milyon euro bonservis vererek alın da al sana Livakovic dedi. Yani onların dediğini susturmak için memnun yani etmek için yaparsan.
0: Şöyle hatalı transfer kabul ediyorum. Ama işte bizde şu var. Dünya Kupası'nda 3 tane penaltı kurtardı ya Avrupa Şampiyonası'nda. Onun için geldi ya.
1: Yok da sosyal medya işte çok istiyor. Mevzu sosyal medyanın o çılgın coşkusunu susturmak için onların istediği transferi yapmak mı yapmamak mı?
2: Bir de şu var orası abi çok sen manipüle edilen bir alan ya. Tabii menajerlerin tabii. De ben hep söylüyorum şu menajerlerin bana düşman oluyorlar sonra. Sonra o menajerlerin yönlendirdiği hesaplar da bana saldırıyor. Abi şu var menajer kendi oyuncusunu bir yere o sosyal medya algısını yaratabilmek için hesaplar kullanıyor. Ya. Hesaplar kullanıyor ya. Evet. Menajerleri kullandığı hesaplar var. Menajer kendi oyuncusunu ön plana çıkartmak için veriyor gazı abi. Oradan da 15-20 yaşlı çocuklar da o rüzgara kapılıyorlar gidiyorlar. Ben buralar bak sosyal medya çok değerli bir yer. İyi analiz edersin. Eyvallah buna itirazım yok. Oradaki sese kulak verilmesini de doğru bulurum. Ama abi sosyal medyada şöyle Livakovic'i al. Aldın başarısız oldu gönder. Onun için öyle çünkü mesele. İlkay'ı al. Tabii başarısız mı oldu? Gönder. Öyle değil ki mesele. Yani bu onlar için al ve gönder meselesi. Ama kulüp için öyle değil. Aldığın zaman onun bir ekonomik yükümlülüğü var. Evet Galatasaray İlkay'ı aldığında Galatasaray taraftarı çok mutlu oldu. O gün. Yani bence Dursun Özbek de Abdullah Kavuşçu da Okan Buruk da nefes aldı. Çünkü transfer konusunda çok eleştiriyorlardı o dönem. Yani aslında İlkay transferi bence taraftara bir mavi boncuk transferiydi benim gördüğüm o dönem için. Yani bugün bak yarın öbür gün Hakan Çalhanoğlu ile ilgili de olabilir. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili acayip bir sosyal medya baskısı var kulübe. Galatasaray kulübüne. Hakan Çalhanoğlu'nu al, Hakan Çalhanoğlu. Geçen sene ilk aydı olan bir benzeri. Geçen sene Hakan Çalhanoğlu'nda da vardı bu. Yani al, tamam aldın. Hakan Çalhanoğlu seneye, bilmiyoruz tabii seneye ne olacağını. Geldi ilk ay gibi performans sergiledi. Gönder Hakan Çalhanoğlu'nu. Yani o yüzden
1: takımlar bu yüzden zaten eski araba mezarlığı gibi oluyor.
2: Tabii, yani. Tabii. Evet. Yani biraz oraları kulak versinler ama abi oralar

0: Tondan karar vermesin. Kararı abi. Bu bunca yılın tecrübesiyle, ekonomisiyle, yani ekonomiyi bilen, futbolu ve Galatasaray bir teknik direktörü var.
1: Seçilen versin abi. Seçilen veya oraya atanan versin.
0: Sensin, o versin.
1: Gerisini boş versinler. 6 numaraya geçelim. Hakan Safi ilk röportajını L1 üçgenden Ufuk Kağan Karacan'a yaptı. Yani bence de bu gayet başarılı bir iş olmuş. Tebrik ediyorum Ufuk'u. İzleyelim sonra konuşalım.
2: Kolej imtihanı vardı o zamanlar. Galatasaray Lisesi'ni kazandığım halde enteresan şekilde ben Şantaşı Işık'ı seçmiştim.
3: Galatasaray olduğu için mi?
2: Evet, Galatasaray olduğu için orayı seçmiştim.
3: Türkiye'yi bilen hoca.
2: Doğrudur.
3: Demek ki Conte denklemden çıktı şu an. Yalanlamak ister misiniz? Bırakalım.
2: Ben hiç onlara gelmedim. Türkiye'yi bilen hoca.
3: Tamam.
2: Olduğumuz ortamda kimse Fenerbahçe için aleyhine yapı kuramaz yani. Ben ona izin vermem ya. Yapı kurulacaksa var öyle bir yapı. Onu da biz kurarız zaten. Kimse izin vermez öyle bir şeyi. Dolayısıyla lobicilik böyle bir şey demek. Yani yok ona gider, ona bilmem ne gider meselesi değil. Fenerbahçe'nin haklarının her yerde savunulduğunu, her yerde alındığının, her yerde de takipçisi olduğunun bir yapı her yerde biz kurarız. Fenerbahçe'nin neye ihtiyaç olduğunu artık sokaktaki çocuk dahi biliyor. Biz de sonuçta hepsi halkın arasındayız, konuşuyoruz. Büyüklerimiz, küçüklerimiz dinliyoruz. Hepsini görüyoruz. Herkes aynı yere fokus olmuş. Belli bölgeler var.
3: Sol stoper gibi mi?
2: Sol stoper.
3: Kanat gibi.
2: Sol stoper. Sağ kanat. Forvet. Kalecimiz gerçi iyi bir kaleci. Bizim inandığımız kalecimizdi. Ama ne yazık ki moralmen şu an kötü yerlerde. Düşmanlı olmuş olabilir ama hala iyi kaleci. Dolayısıyla bir tane transferde işte kaleci için yapılabilir. Sözünü aldığımız oyuncular da var. Menajerler var. Kulüpler var. Yapacağım transferlerde Aldini'den de biz çok fazla faydalandık. Faydalanmaya başladık. Bunun da bu da Fenerbahçe'nin menfaatine olan bir şey. Yoksa Maldini'nin futbolu, aklı, futbol bilgisi zaten tartışılmaz yani.
0: Ha, Hakan.
1: Orada bir de Sercan olacak. Sercan'ı biraz sonra isteyeceğim. Ne diyorsun? Galatasaray Lisesi'ni kazanmış. Işık Lisesi'ni seçmiş. Galatasaray olduğu için.
0: Abi tamam da mesela niye Işık Lisesi'ni seçmiş? Galatasaray Lisesi'ni kazandıysa mesela.
1: Söylüyor zaten abi Galatasaray olduğu için.
0: Hayır. Başka liseyi niye seçmemiş yani? Niye mesela Işık Lisesi seçmiş?
1: Ne alakası var şimdi? Nasıl bir soru bu? Hayır, niye olmadığını anlatıyor da biliyoruz.
0: Galatasaray Lisesi'ne şu an tam puanla giriyorsun. Tam puanla girebilecek başka yerler de var diye söylüyorum yani. Hani Işık Lisesi tam puanla gireceğin bir yer değil bildiğim kadarıyla. Yanlış mı değerlendiriyorum?
1: Niye abi o zamanlar öyleydi ya. Işık Lisesi.
0: Özel zaten. Özel.
1: Ha, ne zaman yani, o zaman Işık özel miydi ya, ne alakası var?
0: Öyle diyorlar abi.
1: 20 artık. Sene öncesi nereden biliyorsunuz buradakilere bakıyorsunuz?
0: Hayır ben de.
1: Çocuklar 20 yaşında zaten.
0: Abi şöyle şimdi sen abi bir kere zaten.
1: Orada baba parasız yatılı okulu ve normal şey var kolej sınavları vardı. Hepsine birden giriyordun. Hangisini kazandın kazanmadığından ilgili bir liste çıkıyordu. Galatasaray'a da girebileceğin
0: okullar listesi çıkıyordu.
1: Tabii Galatasaray'a da girebilecek. Ya Işık'ı seçmiş onu anlıyorum ben. Ama Galatasaray iyi okul olsa da ben Galatasaray olduğu için seçmedim diyor.
0: Ya zaten bence problemli yer orası. Yani öyle şey olur mu ya? Yani Türkiye'de ya şu anda Türkiye'nin en iyi 3 okulundan bir tanesi hangisi desen herkesin ilk sıraya yazacağı bir okul.
1: Ben vallahi
0: okul. Ya bunun
1: isterim çocuklar.
0: Fenerbahçeliliği, Galatasaraylılıkla falan alakası yok ki. İnsan eğitim kendine yatırımıyla alakalı yani. Hakan Safi'nin babası yaşıyor mu bilmiyorum. Annesi babası. Ya dememiş midir arkadaş? Delirdin mi sen? Galatasaray Lisesi Türkiye'nin en iyi okulu. Niye oraya girmiyorsun da ışığa gidiyorsun dememiş midir? Ben çok Fenerbahçeliyim o yüzden Galatasaray Lisesi girmiyorum diye bir yaklaşım olabilir mi ya? İnanılır gibi değil bu yani.
1: Enteresan bir hayat hikayesi var. 11 yaşında şeye gitmiş filan, yatılı okulda okumuş. Haşarışmış filan. Bayağı güzel anlatmış yani kendi hikayesini. Şimdi hepsini buraya alamadık tabii ama ki ama dediğini anladım
0: başarılıymış
1: ben.
0: Başarılıymış ama iyi yönetememiş bence. Yani Galatasaray Lisesi'ne girme...
1: Öbür dediklerine mesela Conte.
0: Conte'yi ne diyorsun? Ben Conte sanki Conte ile anlaşacaktı gibi... şey yapıyor. Conte ile anlaşıyor gibi her şey.
1: İlgili Conte bilgisini ilk söyleyenlerden biriyim. Bize de o bilgiyi veren zaten kendisi ekibi. Ama anladığım kadarıyla Conte'de aradıkları şeyi bulamadılar ki iş gayet net bir şekilde Türkiye Ligi'ni tanıyan yerli teknik direktöre döndü. Şimdi bundan sonrası
4: yerli mi diyor lazım. Hakan Safi'de?
0: İsmail Kartal'ı getirecek o da o zaman.
1: Öyle gözüküyor. Ne?
4: Yani yerli mi diyor?
1: Öyle dedi. Şimdi sen izlediysen burada da söylüyor. Türkiye Ligi'ni tanıyan teknik direktör aslında ben yerli. Aslında İsmail Kartal'ı getiriyorum manasına geliyor benim için. Türkiye Ligi'ni tanıyan kimi getireceksin abi? Dağım öldü. Allah rahmet eylesin. Kim var başka?
0: Jesus.
1: Jesus Türkiye Ligi'ni tanıyan antrenör kıvamında 15'liğe girse zaten Jesus dersin. Jesus Aziz Yıldırım'ın yokladığı adamdı. Ha, onu alıyorsun bölümünde. Ya son saniye sıkışırlarsa ikisinin de gideceği adam Jesus bence. Baktı böyle bir şeye ihtiyacı var. Ama aslında daha çok ihtiyaç duyan Hakan Safi değil mi? Hakan Safi'nin bir şeyler söylemesi lazım yani.
4: Bir şeyler getirmesi lazım. Bir futbolcu transferi falan göstermesi lazım. Yani kaleci diyor. Atıyorum Donnarumma diyecek. Atıyorum yani. Courtois diyecek. Böyle isimlerle gelecek yani. Bir anda taraftar diyecek ki aa Courtois geliyor ya. Yani

0: Donnarumma geliyor. Böyle isimlerle gelecek ki Hakan Safi biraz öne geçsin. Yoksa ki şu anda Aziz Başkan çok önde gözüküyor benim gördüğüm.
1: Sen öyle mi görüyorsun?
0: Ben dışarıdan öyle görüyorum. İçeriği bilmiyorum. Hı-hı. Camianın içerisini bilmiyorum. Ama Hakan Safi'nin şu anda yönetimde çok böyle üst düzey isimler görebildik mi? Halen açıkladı mı?
1: Abi onların üst düzey gelen bende bir efekt uyandırmıyor açıkçası. Hani mesela bir tane adam da Özgür Peker'di galiba. Şimdi beni affetsin. Girdiği çok büyük olay diyorlardı. Ben öyle büyük olay da görmedim. Şimdi girmiyor. Vazgeçti haberi oldu. Çok büyük kayıp da görmedim.
2: Özgür Peker Ali Koç'un adamı dediğin.
1: Filan evet. Ama şimdi mesela yani girse de olur girmese de olur. Mesela,
2: adamı demeyeyim de yanlış olabilir. Arkadaşı. Yol arkadaşı filan. Adamı sanki başka türlü
0: aldım. Mehmet Ali Aydınlar böyle bir çıktı piyasaya. Şöyle bir yönetim listesi ki hakikaten yani Türkiye'nin sayılı büyük markalarının isimlerinin CEO'ları, sahipleri falan filan gibi isimler çıkmaya başlamıştı değil mi? Şimdi Hakan Safi'de bu isimlerden yok. Şimdi futbolcu ve teknik adam olarak göstermen lazım ki sen camiada ön plana çıkasın.
1: Jokerleri yani koyacağım masaya.
0: Tabii. Yani Maldini futbol aklım falan demeyeceksin. Maldini benim hocam diyeceksin.
1: O da şöyle oldu.
0: Baş danışmanım diyeceksin. Maldini'yi getireceksin Türkiye'de transfer çalışmalarını anlatayım. Beraber yaparken
1: anlatayım,
0: göstereceksin.
1: Maldini'yi de anlatayım. Maldini ile ilgili de iş bizim futbol aklımız mesela Mehmet Ali Aydınlar Volkan Rangnick futbol aklım deyip adamı profesyonel olarak tutuyordu. Evet. Adam burada mesela yapacaktı 4 sene. Şimdi burada şunu anlıyoruz. O Milan'da kalacak. Heh. Biz futbolla ilgili konuşacağız. Teknik direktör ayrı olacak. O benle arkadaşım yardımcı olacak falan gibi.
0: Öyle abi böyle olmuş. Abi.
1: Yani bence şey de denklem dışına çıktı. Maldini de denklem dışında.
0: Abi. Yani o ismi kullanamadın sen. Getireceksin Türkiye'ye. Beraber çalışırken pozlarını verecek.
1: Sercan haberi de verin abi bu arada.
2: Denklem, oraya hazırlarken arkadaşlar şunu söyleyeyim. Şimdi, abi bu slogan hep attı ya. Yani sloganlar bunlar hep. Şimdi bu sloganlar gerçi ben Conte'yi sen ilk söylediğinde de söyledim. Gelmez abi Conte buraya. Conte'yi getireceğin ekonomik koşulu yok Fenerbahçe.
1: Ama işte Bülent
2: o yüzden İsmail Kartal'a dönüyorsun.
1: Hayır Bülent Timberlake dedi ya aslında gelebilir kardeşim. Aslında çok da zor değil. Alabilecek durumdasın. Ama bir onun için vizyon lazım. İki onun için Fenerbahçe'nin durumu lazım.
2: Tabii ekonomik
1: şartlar. Fenerbahçe'nin durumu o kadar büyük şeyi oynayabilecek.
2: Evet.
1: Tiyatroyu oynayabileceğim bir alan değil şu anda.
2: Değil şu anda. O yüzden abi o yüzden şimdi bakıyorsun sen. Şimdi sen abi günlerdir anlatıyorsun. Diyorsun ki Fenerbahçe'de bir tablo var. Bu tablonun dışına çıktığın anda Fenerbahçe'yi ceza bir kez daha ceza ile karşı karşıya bırakırsın diyorsun. Yani bir kez daha ceza çok ağır bir ceza. Bir kez daha cezaya düştün. Bir sonraki sana bambaşka bir şey getiriyor.
1: O UEFA'dan kazanacağım
2: bugün,
1: para.
2: Abi bugün o yüzden Hakan Safi Conte'den İsmail Kartal'a geliyor.
3: Reklam.
4: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. WinStar koduyla kampanyaya katılın. Bir yıllık WinConnect yıldız dolu paketi kazanın. Ayrıntılı bilgi Garanti.

QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı...

Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek

0: katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı bağlanamayanlar için Turkcell'den geliyor.

0: yatırım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
1: Reklam bitti.
2: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
1: Reklam.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilim

0: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
4: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu başlıyor.
5: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
6: Hanımlar, beyler, herkese yeniden merhabalar, selamlar, sevgiler. Tekrardan buradayız. Saat 12.30, 14'e kadar özür diliyorum. Sizlerle beraberdik. Tekrar 15-16 saatleri arasında birlikte olacağız. 0212 273 1010 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz tekrar. Sefalar getirdiniz. Bağırmadan, böyle çağırmadan sadece sporun kendi güzelliğine ve doğrusuna odaklandığımız bir program olsun diyelim. Son dakika gelişmeleri var. Onlarla başlayalım. Almanya'nın Dünya Kupası kadrosu belli oldu ve Leroy Sané Almanya'nın milli takım kadrosuna davet edildi. Diğer taraftan Senegal'de de kadro belli oldu. Senegal'in 28 kişilik Dünya Kupası geniş kamp kadrosunda Samsunspor'dan Ndiaye ve Galatasaray'dan İsmail Jakobs yer aldı ve diğer taraftan Federasyon'da 10 artı 4 kuralını resmen açıkladı arkadaşlar. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'deki 10 artı 4 kuralını onayladı. Yani bu nedir? Yani kulüpler A takım listesine en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu tescil ettirebilecekler. Bu 14 futbolcunun 10 tanesi aynı anda müsabaka isimli.

listesine, yani esame listesine yazılabilecek, geriye kalan 4 yabancı futbolcu maçın kadrosuna dahil edilemeyecek. Ne yapacak peki bu futbolcu? Tribünde yerini alacak. 10+4 ifadesi tam olarak da burada ortaya çıkıyor. Ama yani eski yıllardaki gibi şey yok. Mesela sahada en fazla 8 yabancı olabilir vesaire. Bu tarz bir kısıtlama olmayacak ilk 11'de. Kulüpler isterseler maçı 11 Türk oyuncuyla çıkabilir. Dilerseler de işte esame listesindeki 10 yabancı oyuncunun tamamıyla sahaya çıkabilirler. Yani maç kadrosuna dahil edilen 10 yabancı futbolcunun tamamı aynı anda sahada yer alabilir. İstisnalar var tabii. Bir mavi kart istisnası var işte. Türkiye Cumhuriyetler dediğimiz işte Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan vesaire, buraların vatandaşı olan en fazla bir futbolcuyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı veya mavi kartı olan oyuncular yerli statüsünde sayılmaya devam edecek. Yani işin özeti, bir takımın sözleşmeli 14 yabancısı olabilecek. Maç günü bunlardan 4'ü tribüne çıkacak. Kalan 10 yabancının 10'u birden aynı anda sahada mücadele edecek. 10+4 Türk futboluna hayırlı uğurlu olsun diyelim. Cihan 20 dakika geç kaldın demiş. Ya bir düşündüm, 14.45'te yayına girmek biraz absürt olur diye düşündüm değil mi ya, 14.45'te. Dedim 15'e tamamlayalım, sohbet de güzeldi. Onları da dinledim, Haluk Yürekli'yi, İbrahim Seten'i, yine hocamız da vardı, Bünyamin Hoca'yı da dinledim. Keyifli sohbet ediyorlardı. Programın başında da işte yemeklerden bahsediyorlardı. Bayağı bir konuştular yani, 15-20 dakika yemek konuştular. Türkiye'de en çok sevilen yemekler vesaire. Ben de hani birinci sıraya döneri koyardım yani. Döner herhalde hepimizin vazgeçemediği yiyecektir. İşte cağ kebabı falan, bunları da eklerim. Onlar bayağı bir konuştu. Dedim artık yeter, bitirin yemek konusunu. Çalışanlar var, insanlar acıktı vesaire. Neyse ki sonradan hemen Necati Ateş'i geçtiler. Onlara da bir kez daha teşekkür edelim. Diğer taraftan dünkü müsabaka, ne diyorsunuz arkadaşlar? Freiburg, Aston Villa, yani iki takım da finale bir şekilde gelmiş ama Aston Villa hem savunmada hem de ileride rakibine çok ağır bastı. Özellikle 40-45 arası top Freiburg'un sahasında kalınca da maç bir anda böyle 2-0 oldu. Çünkü Freiburg maç boyunca özellikle fizik olarak rakibine karşılık veremedi. İlk yarının son 5 dakikasında resmen böyle of dedi, benim pilim bitti dedi. Hani Duracell reklamları olur ya, karşıdaki pil biter, diğeri Duracell'dir vesaire. Tanıtıcı reklamı da ekleyelim buraya tabii. Ya bu tarz bir final izledikten sonra da ya insan ister istemez insanın şey geliyor aklına. Ya benim öyle geldi, bilmiyorum sizin geldi mi, eski format geldi aklıma. Mesela Şampiyonlar Ligi grup maçlarının üçüncüleri Avrupa Ligi'nden devam ediyordu. Böyle daha kaliteli takımlar izliyorduk. Üstüne rekabet de böyle üst seviyeye çıkıyordu. Şimdi zaten ilk 5'likten 20-22 tane takım direkt Şampiyonlar Ligi'ne gidiyor. O liglerin ortalama takımları da Avrupa Ligi'ne kalıyor mecburen. Haliyle İngiltere'nin 5.'si 6.'sı bile onlara göre çok yüksek bütçeli kalabiliyorlar. Ya öncesi sonrası bilmiyorum yani. Ülke değiştiren, efendime söyleyeyim, böyle sosyoekonomik derdi olmayan ki öyle ağım şağım kazanmalarına da gerek olmayan futbol sevdalısı insanlar geldiler. Biz de onların eğlencelerine şahit olduk. Yani futbol bu değil miydi zaten diye de insan düşünmeden edemedi. Yani biz ülkenin içindeyiz ama dışında olanların bizden ne kadar fazla yaşadığını da gördük. Yani futbol mu? Yani zaten biz o olayın çok uzağındayız. O başka bir şey ama yani şey gördüm ben burada, yani futbol için böyle astronomik bütçelere, büyük yıldızlara, isimlere gerek olmadığını görüyorsun. Yani maçı izlerken az önce Atakan Kurt'la da konuştum. Ya dedim bu stat ne güzelmiş. Zaten güzel olduğunu biliyoruz da Tüpraş Stadyumu'nun konumu vesaire muazzam bir stadyum. Ama böyle kamera açıları, görüntüler, koreografiler, skordan bağımsız destek veren taraftarlar, kale arkasında olmayan ağlar, en önemlisi görüntü kirliliği, akustiği etkileyen çatı boşluklarının kapatılması. Yani biri diğerinden bir tık fazla olsa da herhalde iki takımın taraftarı da ülkemizden mutlu ayrılmıştır diye düşünüyorum. İngilizler aldılar kupaları, ambargo koyup duruyorlar, ne yapacağız bunlarla? Hani lig sonuncusu takımın bile bütçesi, bırakın bizim ligi, yani bizim lige gelmiyorum bile, İşte Almanya'sıdır, İspanyoludur, İtalyanıdır. Yani bunların ligdeki çoğu majör kulüple yarışıyor. Ve ister istemez hal böyle de olunca, dikkat ederseniz artık o Portekiz liginden, Hollanda liginden ülkeler bile hani Avrupa'da kazanacak takımlar çıkaramıyorlar. Bir eleştirim.

De canım TRT olacak yani futbolcuların sevinci yerine Gönül Dağı reklamını gördüğümde iyi oldu. Tamamen aklımdan çıkmıştı. Artık kesinlikle Gönül Dağı'nı kaçırmayacağım. Gönül Dağı yani.

sahada daimi olarak kullanılmaz. Başçı bir stada olmaz. İnanılır gibi değil. Burayı meşhur edelim arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sosyal medyadan falan. Burayı meşhur etmek lazım. Yani tıpkı Eyfel Kulesi gibi, ne bileyim, tıpkı Hürriyet Heykeli gibi bir marka zaten. Onu değerlendirmemiz lazım. Yazık oluyor ya, başkaları falan gelip oynayınca vay be bizim stadımız ne güzelmiş diyorsun. Ya ben böyle gezerim maçları izlerken. Arada iddiada oynadığım için başka maçlara falan da bakıyorum çünkü. Özür diliyorum. İngiliz bir televizyon kanalını açtım. Maç biter bitmez adamların televizyon kanalı o andaki stattaki kutlamaları veriyorlardı. Yani şimdi evet, reklam önemli. Biz de radyo işi yapıyoruz. Reklam sürdürülebilir bir yayın anlayışımız olamaz. Ne yazık ki, evet biliyorum, sizler de istemiyorsunuz ama yani tek geliri de bu, tamam. Televizyonların da bunu alması lazım. Ama yani bu adamlar gitmiyor reklama. Onlar para kazanmıyorlar mı? Kazanıyorlar. Ona geçtim. Romanya televizyonunu açtım ya. Romanya izliyorum işte bir şeyleri. Onlar da maç sonundaki kutlamaları reklam vermeden veriyorlar. Yani bu organizasyon İstanbul'da yapılıyor. Yılda bir defa denk gelirse geliyor. Yani verirseler bize izleyebiliyoruz. Vermezseler belki 5 yılda bir de denk gelmiyor. Ama biz izleyemiyoruz. Biraz ilginçti yani. Bunu bir türlü aşamadık maalesef. Yine yani bu Freiburg, evet, buralara kadar nasıl gelmiş diyenler oldu. Ben baktım işte, ya bu Freiburg takım mı? Adamlar buraya kadar nasıl gelmiş falan diyorlar. Haklılar yani, şurada haklılar. Direkt haklılar demeyeceğim. Şanslı kuralları vardı. Onda hemfikirim ama adamlar gittiler. Genk'e 5 tane attılar. Celta Vigo'yu içeride dışarıda üçlediler. Braga'yı elediler. Yani buraya kadar geldiler. Freiburg'u sadece bu şekilde gösteren biraz Aston Villa oldu. Resmen yani 5-6 gömlek üstün bir takım Aston Villa. Bu kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde sanırım çok rahat eleme turlarına kalabilirdi. Zaten seneye göreceğiz bu seviyelerin bir tık üstüydü Aston Villa. 0212 273 10 WhatsApp hattına gelen mesajlar var. Yemek demişken, bu arada biz köfteciyiz. Cömert köfte demiş. Karambol'de reklamını da yapıyorsun. Harika köfte satıyoruz, haberin olsun demiş. Nerede satıyorsun? Üsküdar'da mısın? Merhabalar Cihan. Hakan ben. Senin kendi federasyon başkanın ev sahibi olmayı istediği bir kupada bile bu stadı göstermedi ki demiş. Yani ilginç bir bakış açısı olmuş. Cihan, Galatasaraylılar Aziz Başkan seçilmesin diye algı yapmaya başladı. Sence korku bacayı sardı mı? Ümraniye'den Ertuğrul mesajını atmış. Zannetmiyorum ya Ertuğrul. Öyle bir algı yaptıklarını düşünmüyorum. Aydın Cingöz masa tenisinde yeniyor galiba seni demiş. Ya işte yendiğini atmış arkadaşlar. Bir tane yendiği var. Onu koymuş. Yoksa Aydın Cingöz'de çok böyle yenişemiyoruz. Ben onu yeniyorum. Bir o beni yeniyor. En iyi oynayan Ümit Karan'dı. Burada yayın zamanı yani inanılmaz oynuyordu gerçekten. Onu yenen yoktu. Emre Tiler de işte fena değildi. Ama Ümit Karan'ı kimse yenemiyordu. Bayramda nereye gidiyorsun demiş. Vallahi pazartesi salı sabah yayınındayız arkadaşlar. 7-10 yapacağız. Salı günü bir de 10-12 yapacağız. Evet, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar ben yokum. Ama diğer dostlarım, arkadaşlarım, Berk olsun, Göksel'in olsun, mikrofondaki yerini alacaklardır diye düşünüyorum. Değişir mi Cihan yabancı sınırı? Yok, daha değişmez. Yani federasyon resmen bunu açıkladı artık bu saatten sonra. Gerçi belli de olmaz yani, statüyü yayınlıyorlar sonradan değişiyor falan ama herhalde böyle bir amatörlük yapacaklarını da düşünmüyorum. Resmen açıkladıkları için şu saatten sonra herhangi bir değişiklik yapmazlar diye inananlardan ama. Sarıyer'deki pideciyi unuttular demiş. Kandırıkçı Cihan, 14.30'da başlarım dedin, 15'te başladın, hayranların duygularıyla oynadın demiş. Tam olarak 14.30 demedim. Yani güzel insan, 14.45 tarzı başlarım dedim. Evet, bir 15 dakika duygularınızla oynadım. Öyle oynayacaksın, burası gerçek dünya falan diye. Kusura bakmayın, ne diyeyim ya. Cihan, bu Unai Emery'i ne yapacağız demiş. Vallahi ne yapacağız? Şey gibi, hani böyle hepimiz yani okumuşuzdur birçoğumuz orta öğretimde hani. Yani hayatında hep böyle teşekkür belgesi alan insanlar olur yani, böyle ne takdire geçer ne böyle çok zayıftır ama sürekli teşekkür belgesi alır. Yani Unai Emery'nin de öyle olmuş gibi yani, biraz da acaba Şampiyonlar Ligi'ni mi zorlasan kral ha biraz renk olur yani, biz de seni Şampiyonlar Ligi'nde izlemiş oluruz, fena olmaz. Adam da şey var ya arkadaşlar, çok ciddi gerçekten bir Avrupa Ligi sihiri var. Muazzam yani, 2012-2013 sezonun sonunda işte bu finansal kıstaslardan dolayı Rayo Vallecano bir lisans problemi yaşamıştı. O yüzden bir men cezası almışlardı.

0: O men cezası alınca da turnuvaya Sevilla katılmıştı. Adam o zamandan bu zamana bir seriyi başlattı. Öncesinde falan Valencia'yı yarı finale kadar falan da taşımıştı. Avrupa Ligi'ni kazanmak için doğmuş. Evet, ben görüyorum ya, bu adamı alalım, hemen takımın başına koyalım diyorsunuz ama öyle kolay kolay da gelecek bir teknik direktör değil. Yani 1075 maça çıkmış. Herhalde yayıncı kuruluşta yayın sonu söylemişlerdi veya ben sosyal medyada öyle gördüm en son. Yani her türlü maç detayı vardır bu adamda. Ben mesela Aston Villa'nın ilk golü net belliydi, yani antrenmanda çalışılmış gol olduğunu oyuncular bize adeta gösterdi. Hatta maç sonrası basın toplantılarında da söylediler. Yani başarısı tamamen gerçekten çalışmaya dayalı bir hoca. Arsenal'ı çalıştırırken İngilizce konuşmuştu ve İngilizcesiyle dalga geçmişlerdi Unai Emery'nin. Sonra gitti Villarreal'e UEFA Kupası'nı aldı Manchester United karşısında. Yine geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'nın çeyrek final oynadığını da kimsenin unutmaması lazım. Unai Emery gerçekten büyük hoca. Yani adam bu işleri yapıyor, olsun, UEFA Kupası'nı alsın. Ama şey değil bu, yani 5 korner bir penaltı oluyor ya, hani 5 UEFA kupası bir Şampiyonlar Ligi'ne tekabül etmiyor. O yüzden bir Şampiyonlar Ligi kupasında müzesine götürmesi gerektiğine inananlardanım. Fenerbahçe'yi bir tur yenince kupayı alıyor musun? Bizi yenen kupayla ödüllendiriliyor gibi demiş İbrahim Güç. Vallahi biraz öyle oluyor İbrahim. Değil mi? Ondan önceki dönemler Eintracht Frankfurt var, yine Sevilla var. Çok örnekleri var, doğru söylüyorsun. Aston Villa da Fenerbahçe'ye karşı kazandı. Olabilir, olabilir, öyle bir sihir var. Endişeye mahal yok. En çok Galatasaray şampiyonluğu gören başkan Aziz Başkan, unutmayalım diye bir yayına atmış Uğur Dalkıran. Çok güzel konulara değindin demiş. Sağ ol Uğur Hocam. Biz taraftar olarak statlarımızı, takımlarımızı, futbolcularımızı bence yeterince üstlere taşıyoruz, reklamlarını iyi yapıyoruz demiş. Ama ne yazık ki hala ülkemizdeki liyakattan dolayı yönetimsel problemler yaşıyoruz. Gerek altyapıdaki sporcuların izlenilmemesi, değer verilmemesi, gerek taraftarımıza değer verilmemesi, buna dair birçok şeyi sayabiliriz demiş Uğur Dalkıran. Radyo Gol ailesine ve dinleyenlerine selamlarını iletmiş. 2026 Dünya Kupası'nda da milli takımımıza başarılar dilemiş. Cihan selamlar, Murat yok mu? Önder Özen hakkında bir şeyler söylemek ister misin? Çok konuştuk ya Atakan abiyle Beşiktaş'ı. Ops, bir şeyler kırıldı yine. Çok konuştuk Atakan Kurt'la Beşiktaş'ı, gerçekten bir buçuk saat konuştuk. Önder abiyi severim. Yani en kötü plan, plansızlıktan iyidir. Yani Beşiktaş'ın hiçbir planı yoktu. Bu anlamda ben Önder abiye karşı yani pozitifim. Dilerim yani sağlıklı bir çalışma ortamı bulur ve Beşiktaş'ta başarılı olabilir. Beşiktaş taraftarında da kredisinin yüksek olduğunu biliyorum. Çünkü görevi döneminde de ayrıldıktan sonra da Beşiktaş'a duyduğu saygıyı ve söylemini sürekli dile getirdi. İşte Fenerbahçeli diyenler var. Orası beni ilgilendirmiyor hangi takımlı olduğu. Hani Önder Özen'in başarısı Beşiktaş'ın başarısızlığından kaynaklanacak, öyle bir şey olursa. Yolu battı, açık olsun. İşte az önce konuştuk, yine tekrarlayacağım, tekrar düşmeyi de hiç sevmem ama işte bilişler, atipalar, sosaları bulan adam kendisiydi. Yani adam diyorum, kusura bakmasın, biraz da tanışıklığım olduğu için. Beşiktaş'a geldiğinde daha o zaman 22 yaşındaydı. Yani milli takımlara kadar yükseldi, talipleri falan da vardı. Kovdular sonra Önder Hoca'yı, Şenol Güneş'i getirdiler. Şenol Hoca gelir gelmez kızağı çekti hocayı falan böyle. O yüzden çok bir şey diyemiyorum Önder Özen'le alakalı olarak. Hayırlısı olsun. Umarım Beşiktaş'ta güzel işlere imza atar. Çünkü Beşiktaşlıların buna ihtiyacı var. Yoksa amiyane tabirle krize girecekler. Şimdi biraz Yunus'la sohbet edelim mi arkadaşlar? Tekrar mesajlarınıza döneceğim. Yunus Aydın'la da konuşalım. Dünkü final karşılaşmasını konuşalım. Unai Emery'i konuşalım. Yine Süper Lig'de transfer dedikoduları var. Ben çok girmeyi sevmesem de transfer toplarına, dinleyenler, taraftarlar her zaman reytingi olduğu için ilgi çeken kısım oluyor. Yunus Aydın selam, nasılsın?
1: Merhabalar abi, selamlar. İyiyim, sen nasılsın?
0: Sağ ol güzel kardeşim benim, eksik olma, teşekkür ederim. Yani dünkü maçı yorumluyorduk. Stadyumun, yani bizim Tüpraş Stadyumu'nun daha çok nesillere böyle bilmesi için çabalamamız gerektiğinden bahsediyordum. Gerçekten de yani evet, biraz sanki Aston Villa taraftarlarının hakkını yedik gibi oldu kamera açılarından. Genelde Freiburg'u çektik ama Aston Villalılar da gayet eğleniyorlardı dünkü karşılaşmada.
1: Ben kesinlikle katılıyorum. Ya tabii

0: kazanan taraf oldukları için daha çok hani her anlamda öne çıktılar ve hani gün boyu aslında sürecin başından itibaren sosyal medyada da maç öncesi de çok daha fazla onlar da İstanbul'dan sosyal medyalarından paylaşımlar yaptılar. Kulüp de öyle. Yani keyifli bir futbol akşamı bence oldu. Rahat bir maç oldu tabii. Hani az önce siz de değindiniz. Hani kupayı kazanmak hani adeta Fenerbahçe elemekten geçiyor gibi. 2022'de Frankfurt, 23'te Sevilla, 24'te Olympiakos, 26'da Aston Villa. Tabii Unai Emery'nin başarısına değindiniz. Hani onu da gördüm. Sevilla ile Aston Villa ile adında Villa olan 3 kulüple birlikte kupa kazandı Unai Emery. Gerçekten çok büyük bir başarı. Villarreal'le de daha önce bu başarıyı elde etmişti. Yani işte sürdürülebilir bir başarı, hocanın arkasında durmak ya da doğru işte projeyi oluşturmak çok çok önemli. Bugün itibariyle hani dün işte görüyoruz orada İngiltere Prensi de orada maçı izliyor, takip ediyor. Net bir şekilde aslında hem seyircisiyle hem işte ülkedeki o siyasi olarak diyor, hani gelip desteklemeleriyle bir bütün olmuş olarak geldiler. Çok da rahat, hani ilk yarının sonunda açtılar düğümü ama çok da rahat bir oyunda ben kazandıklarını düşünüyorum. Tabii ki diğer taraf da çok fazla eğlendi. Yani hiç şüphesiz onlar da çok eğlendiler ama yani gerçekten ben Beşiktaş'ın stadına gerçekten hani 14 günde tabii teslim ettiler. 14 günde hazırladılar. Tebrik etmek lazım. Beşiktaş'ın hani stadı organizasyonu bence gayet güzeldi. Hani gelen herkes de olumlu rapor vermiş stad hakkında benim gördüğüm. Böyle stadların işte şimdi Fenerbahçe'nin stadının değiştirilmesi ya da geliştirilmesi konuşuluyor. Bence birçok şey Beşiktaş'ta örnek alınabilir. Fikret Orman döneminde yapıldı. Beşiktaş'ın bu stadı işte çok zor dönemde vefa gerektiren bir dönemde yapıldı. Çok ciddi 15 milyon dolar cepten para konularak. Ben çok değerli buluyorum. Yani Türkiye'de böyle organizasyonların artması bizim için çok çok değerli. Umarım daha fazla. İşte şimdi Ankara'da yeni bir stad yapılıyor. 19 Mayıs yeniden yapılıyor. Belki hani 19 Mayıs yeniden yapılıyor ama az daha Ankara'da ligde takımı kalmayacaktı. Yani bir projeye her anlamda sahiplenmek lazım. İşte şehre stadına yatırım yapıyorsan takımına da yatırım yapmak lazım. Güzel statlar çok önemli. Şimdi hani her yerden bağlıyoruz. Bir şekilde UEFA Avrupa'dan hani Karagümrük'e belki Süper Lig'de düşen Karagümrük'e gelecek olursak şimdi Karagümrük'ün stadı tamamlanıyor. Önümüzdeki sene futbol yatırımı kesmeyecekler. Tesisleşme, stat bunlar çok çok önemli. Yeniden bence çok yakın zamanda mesela Süper Lig'de göreceğiz. Tesisleşme ve stat dediğim gibi çok çok önemli.
1: Evet yani biraz bahsedeceğim hassas bir konu ama şeye de üzülüyorum mesela. Yani mesela Gezi Parkı'nda dün yabancılara her şey serbestti. Osmanlı'nın son dönemlerinde benzer bir tablo vardı yani. Yabancı tüccarlar ve Avrupalı devletlerin vatandaşları böyle hayatın birçok alanında yerel halktan, yani o dönem teba dedikleri kısımdan böyle daha avantajlı konumdaydılar. Öyle yaşıyorlardı. Ayrıcalıklı yaşıyorlardı. Dün böyle onlara bir ayrıcalık yapıldığını hissettim. Evet misafirler ama yani bizim vatandaşlar da çok çile çekti ya. Biliyorum yani insanlar nerelerden gelememiş, yollar kapanmış. Acaba bunun başka bir formülü olamaz mıydı? Bilmediğimden soruyorum yani. Herkese şu an dinleyenlerimize de soruyorum sadece.
0: Birçok anlamda aslında onların eğlence anlayışıyla bizim eğlence anlayışımızın örtüşmediği yerler oldu. Çok sosyal medyada gündem olan bir paylaşım vardı. Saat 11'de bir pub'ın kapalı olmasından şikayetçiler de onlar. Hani Türkiye'de bu saatlerde pub'lar açık değil. Hani hatta onda da Türk taraftarlar şiddet tepki göstermişler. Yani İngiltere'de sizinki kadar düzenli bir şey yok. Adam gece 5'te kapatıyor dükkanını. O yüzden sabah kapalı diye. Hani o anlamda onlar belki çok daha, hani senin söylediğini anlıyorum, çok daha özgür bir ortamda vakit geçirdiler bizlere göre. Ama ona rağmen beklediklerini bulamamışlar. Sabah 11'de açık yerler bulamadıkları için.
1: Hala şikayet mi etmişler?
0: Yani bayağı bir şikayet ediyorlar sosyal medyada.
1: Ona yapacak bir şeyimiz yok yani, biz bu tarz şeylerde el üstünde tutarız ama yani yine beğenmedilerse demek ki daha farklı, daha ütopik hayatlar yaşıyorlar demek ki. Ne diyeyim yani, yapacak çok da fazla bir şey yok. Peki biraz Beşiktaş yapalım mı Yunus? Döneriz Avrupa'ya tabii ki. Önder Özen geldi sportif direktörlüğe Beşiktaş'ta. Serkan Reçber'le yollar ayrıldı. Sergen Yalçın da gitti. Şimdi de yeni teknik direktör adayları konuşuluyor. Kim olur sence? Var mı kulağına gelen? Senin kulak deliktir.
0: Yani Önder Hoca, yani Önder Özen geçen senenin de planlamasında aslında ilk başta vardı. Serdar Adal'ın çalışmak istediği bir isimdi. Sergen Hoca kesinlikle istemedi Önder Özen'i. Yani bu yüzden Sergen Hoca'nın gittiği anda resmi sözleşme verildi Önder Özen'e. Serkan Eşber'le birlikte çalışmak istemişlerdi. Şimdi Önder Hoca'nın hem zaten sene içinde yorumlarından dinlediğimiz hem de kendisinin anlattıklarından bildiğimiz kadarıyla çok ciddi bir şekilde Nuri Şahin'e pozitif bir bakış açısı var. Yani hani Nuri Hoca ile alakalı şu an zaten Fenerbahçe'ye de adı geçti. Barış Göktürk'ün beğendiği hocalardan bir tanesiydi ama hani ben Aziz Yıldırım cephesinden net bir şekilde reddedildiğini biliyorum. Nuri Şahin'in Beşiktaş Nuri Şahin

0: Yani Türk Böceği'ne çalışacaksa açıkçası bu konuda istiyor. Aynı zamanda Postecoglou'yla da Tottenham'da zaten net bir şekilde bildiğimiz bir görüşmeleri var. Hatta zaten Solskjaer'den öncesinde de Postecoglou'yla görüşmüşlerdi. Bunun haricinde Slaven Bilic için Önder Hoca daha önce de zaten birlikte çalıştığı ve o getirdiği için aslında bir ilgisi olduğu çalışmak istediği söyleniyor ama bu üç isimden Beşiktaş'ın en şu an görüşme halinde, sıcak temas halinde olduğu Postecoglou olduğu söyleniyor. Önder Hoca'nın da zaten yayınlarını izleyenler bilir. Sene boyunca yaptığı yayınların hepsinde oyun tarzına hep çok fazla, özellikle Tottenham'da çok başarılı olduğu dönemlerde defalarca kez kendisi pozitif yaklaşmıştı. Yani
1: Peki
0: Beşiktaş taraftan Önder Hoca'nın az önce seni dinlerken de abi, yani
1: özür diliyorum, araya
0: aynı
1: gireceğim.
0: Önder Hoca'nın sağlığını ne?
1: Şu
0: Tabii
1: Postecoglou'nu
0: ki.
1: bitirmeden bir araya gireceğim. Çok özür diliyorum. Hiç sevmem öyle araya girmiyorum. Ya hangi menajer şişirmesiyle bu kadar ön plana çıkıyor? Yani Celtic kariyeri hariç elle tutulur bence bir başarısı yok. Mesela Tudor Galatasaray'a geldiğinde yine ona benzer bir şey vardı. Geldiler Tudor'u amiyane tabirle kitlediler. Yani bu adamı da mı argo tabirle kitlemeye çalışıyorlar? Çok anlamlandıramadım. Özür dilerim, kestim seni. Buyur tekrar.
0: Benim de çok beğendiğim antrenörlerden birisi. Yani net bir şekilde bir şampiyonluk Türkiye'de antrenör seviyesi çok daha başka bir yerlere geldi. Yani evet, Mourinho geldi. Mourinho da hiçbir şey yapamadı bizim ligde. Yani şu an şampiyon hocalara baktığın zaman son 20-21 yılda işte hepimizin gördüğü Türk hocaların net bir şekilde lige ambargo koyduğunu görüyoruz. Yani Türk hocayla çalışmak Beşiktaş'ın bu sene denediği bir şey. Ki Beşiktaş'ın son şampiyonluğu da Türk bir hocayla. Yine Sergen Hoca'yla. Ondan önceki şampiyonlukları da Şenol hocayla, Türk bir hocayla ama zaten Şenol Güneş fikrinin tamamen ortadan kalktığını biliyoruz. Serdar Adalı, ben Şenol Hoca'yı çok severim ama çalışmak istemiyorum dedi. Ya bence şu an Beşiktaş şampiyonluk yolunda bir sezon yaşamak istiyorsa ki elbette Beşiktaş'ın ana hedefi bu olacak ve yani Önder Özen'in ne kadar kredi fazla olacak olsa da ben Serdar Adalı'nın yani dolayısıyla da aslında Önder Özen'in de minimum kredide sezona başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Serdar Adalı tamam ben gidiyorum Önder Özen kalsın demeyecektir. Yani Beşiktaş'ın birkaç senedir adeta Sergen Hoca'lı sezon dışarıda bırakırsak yani aslında Sergen Hoca da bu gelişmenin sonucu da geldi. Yani ligin ilk iki ayında hoca gönderip yeni birini getirmeye çok alıştı. Bu nedenle ben net bir hoca, hata yapmayacak bir hoca bulmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda da hani Postecoglou bence çok net bir şekilde bu hoca değil. Ha, bu hoca diyebileceğimiz birçok kişinin hiçbir başarı da elde edemediğini de gördük. Tedesco'yu da önerenler var Beşiktaş'a, bunu da söyleyelim. Özellikle Türk menajerler, bağlantılı menajerlerin hepsi Tedesco'nun da doğru bir tercih olacağını söylüyor. Benim aldığım bir kadarıyla Tedesco da buna sıcak bakıyor. Yani Tedesco tekrar Türkiye'de çalışma ortamına sıcak bakıyor. Türkiye'ye sıcak bakıyor. Zaten burayı sevdiğini hepimiz gördük. Ama ben Beşiktaş'ın şu an itibariyle dediğim gibi Postecoglou bence bir numaralı alternatifi. İkincide de ikinci alternatif de Nuri Şahin gibi duruyor. Ama yabancı hocayla çalışma ihtimalleri bence daha yüksek. Bana kalırsa hani naçizane fikrim zaten Serdal'dan hep bir şekilde yalanladığı için söylüyorum. Bence Şenol Güneş çok daha doğru bir tercih olurdu.
1: Evet, ama Şenol Güneş tercihi de herhalde tamamen kapatılmış oldu.
0: Tamamen
1: Çünkü
0: kapatılmıştı.
1: hani
0: Evet.
1: istemediğini
0: Tamam.
1: söyledi Serdal Adalı. Şimdi bazı kulüplerin, yani milli takımların Dünya Kupası'ndaki kadroları açıklandı Yunus Aydın. Leroy Sané de kadroda olduğu, yani diğer taraftan Ndiaye, Samsunspor'dan ve Senegal'den Jakobs kadrodaki yerini aldı. Ne diyorsun, Nagelsmann bir açıklama yapmış Sané'yi neden kadroya aldığına dair, ama onu da bulabilirsem paylaşacağım dinleyenlerimizle.
0: Yani ben doğru bir kadro olduğunu düşünüyorum. Yani Leroy Sané bu sezon özelinde şimdi istatistik olarak zaten birçok anlamda öne çıktı ama Sané ligin en çok ilk golünü atan oyuncusu. Yani bu bence çok değerli bir istatistik. Kilit açmakta ki Galatasaray'a baktığında %83 ilk gol attığı maçı kazanan bir takım. Yani bu doğrultuda maçların 6'da 7'de 1'inde ilk gol atan oyuncu olması bence çok çok kritik. Kritik maçlarda yıldızların varlığının hissedilmesi gereken maçlarda Leroy Sané'nin nasıl oynadığını gördük, ne performanslar verdiğini gördük. Bunlardan birisi de Fenerbahçe maçı. Avrupa'da keza birçok maç oynadı. Ya bence doğru bir tercih. Zaten Sané net bir dünya yıldızı. Bu konuda hiçbir şüphe yok. Şampiyonlar Ligi seviyesinde kendini gösterebilmek için sene başında Fenerbahçe değil Galatasaray'ı tercih etti. Bence kariyeri için doğru da bir hamle yaptı. Üst seviyede kalmaya devam etti ve bunun sonucunda bugün Dünya Kupası için yani ülkesinin kadrosuna tekrar girdi. Tabii ki kamp süreci şüphesiz orada önemli. Nasıl bir kamp geçireceği, hocayla iletişimi ama yani şu an ben orada olmasına hiçbir şekilde eleştirilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bence sonuna kadar hak etti. Dediğimiz gibi kilit açan bir oyuncu. yıldız bir oyun.

0: bence orada olması tamamen doğru. Jakobs ve Ndiaye için, Ndiaye için belki farklı düşüncelerde olabiliriz. İsmail Jakobs zaten benim ligde en beğendiğim oyunculardan bir tanesi. Yani şu, o kadar joker bir oyuncu ki. Yani sene başında Galatasaray'da sezon ilk maçında sol önde başlamıştı. Sene içinde üçlünün solunda, sol stoperde, sol bekte birçok yerde gördük. Eren'in cezalı olduğu süreçte nasıl sorumluluk aldığını gördük. Liverpool maçında nasıl oynadığını gördük. Bence zaten sonuna kadar Jakobs'un da hak ettiği bir forma.
1: Evet, ben de sana %100 katılıyorum gerçekten. Jakobs da muazzam isim. Evet, bazen maç seçtiği karşılaşmalar oluyor ama onun dışında Galatasaray'a çok da katkı sağladığı İsmail Jakobs. Önemli maçlarda özellikle sol beklerin en iyisi diyebiliriz. Yani bambaşka bir özveri yükleniyor. Kritik maçlarda alıp yürüyor resmen. İşte böyle arada tutan sakatlığı olmasa zaten kendisini şu an Avrupa devlerinde izliyor olurduk. Seçimlere doğru geçelim mi ufaktan? Yunus Aziz Yıldırım efsane kadroyu topluyor. Volkan Demirel'den sonra iki isim daha var ve geçenlerde Yalova'da katıldığı bir programda arka planda bilin ki Türk eski oyuncularımız olacak dedi. Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in Aykut Kocaman'ın yardımcıları olacağı konuşuluyor. Volkan Hoca kabul etti dendi, daha sonra etmedi dendi. Sendeki bilgiler nedir?
0: Yani Aziz Yıldırım'ın eski kadroyu toplayacağı ve hani hep söylüyoruz seçim sürecinin başından itibaren Aziz Yıldırım gelecekse başkan olarak yeni isimler görmeyeceğiz. Yani bu çok net. Eski isimler hani işte birçok kişi bu isimleri belki eleştiriyor. İşte Aykut Hoca üzerinde işte 4 kere geldi, 3 kez Galatasaray şampiyonluğu gördü vesaire, tamam. Ama Aziz Yıldırım bir sene için geldiğini söylüyor. Ki bence bu şampiyon olduğu takdirde değişebilir. Aziz Bey'in bu konuda çok fazla fikir değiştirdiğini gördük. Yani Fenerbahçe'nin menfaatleri doğrultusunda bir 3 yıl daha kalması gerekiyorsa olağan kongrede belki tek aday girebilir. Zaten hiç Fenerbahçe başarılı olamasa zaten kazanması, seçilme şansı bence yok bir sonraki kongrede. Ama şu an gelecek isimler, evet işte Oğuz Çetin gibi, Aykut Kocaman gibi, Volkan Demirel gibi. Ben Emre Belözoğlu'nun Aykut Hoca'nın yardımcısı olacağını düşünmüyorum. Bunu kabul etmeyecektir. Ama Volkan Hoca bence edebilir. Çünkü yani Volkan Hoca çok kötü giden bir Hatay ve Bodrum kariyerinden sonra adeta hani bu kötü gidişatı net bir şekilde ispatlayan bir Gençler Birliği deneyimi yaşadı. Gençler Birliği'nden 16. iken kovuldu. Metin Diyadin geldi, bu takımı 12. yaptı. Metin Diyadin'i sırf ödemeler ve başkan geldiğinde ayağa kalkmadığı için gönderdiler. Volkan Hoca bu takımı tekrar küme düşme hattına 17. 16. getirdi. Metin Diyadin tekrar geldi. 2 maç kala Metin Diyadin 2 maçta 6 puan aldı. 2 maçı da kazandı ki bunlardan biri Trabzonspor maçıydı. Çok zor bir şekilde Gençler Birliği'ni ligde tuttu. Şimdi Volkan Hoca bu kadar kötü bir gidişat sürekli, çünkü herkes Volkan Hoca Gençler Birliği'ne gittiğinde şunu söyledi: hocam yanlış takım seçiyorsun. Yani yanlış projeler seçiyorsun. Emre için de bence bu böyle. Emre Belözoğlu için, ama Arda Hoca gibi akıllı hareket etmiyor, mantıklı hareket etmiyorsunuz diye. Şimdi Volkan Hoca bence yardımcı antrenörlüğü kabul edebilir. Çünkü şu an bence kendisine Süper Lig'de bir teklif gelmesi zor. Yani gelse bile çok doğru bir proje olmadığı sürece bence bu hatayı bir kez daha yapmayacaktır. Ki kendisi daha önce yanılmıyorsam TV Yüzde yaptığı spor programında yardımcı olursam sadece Aykut Hoca'nın yardımcısı olurum da demişti. Ki spor programlarında zaten hani antrenörleri sıralama yaparken de Aykut Hoca'yı çok ayrı bir yere koyduğunu söylüyor. Aziz Yıldırım kendi tabiriyle bir 3 Temmuz hesaplaşması için, çünkü kendisi savaşa geliyoruz biz diyor adeta. Bunu net bir şekilde dile getirdi. Volkan Demirel de 3 Temmuz sürecinin mağdurlarından birisi olduğu için, Aykut Hoca zaten keza öyle. Gerek Samandıra'da gerek yardımcı antrenörlükte bir yerde Volkan Demirel'i belki de göreceğiz. Ama ben bu işin mümkün mertebe teknik kısımdan uzak, takımın ruhunu, Samandıra'nın ruhunu oluşturmakta yakın olması gerektiğini düşünüyorum. Evet, Volkan Demirel Fenerbahçe'nin ruhunu tam anlamıyla taşıyan bir isim bence. Bu ismin Samandıra'da varlığı, özellikle işte Branko gibi, işte bu tarz isimlerden sonra, Divin Özek gibi isimlerden sonra Volkan Hoca'nın oradaki varlığı Fenerbahçe için şüphesiz pozitif bir şey olur. Hakan Safi kazansa da, Aziz Yıldırım kazansa da. Ama teknik olarak işin içinde olması bence çok doğru bir şey değil. Çok iyi bir antrenörlük geçmişi yok. Diğer tarafta Aziz Yıldırım yeni isimlerde şöyle yeni isimler olabilir. Zaten Mahmut Uslu gibi isimlerde hep onunla devam ediyor. Zaten Barış Göktürk keza öyle. Bugün Ankara Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Volkan Akan'ı yönetim kurulu listesine alacak. Bugün bu netleşecek ve iki tarafta da bilinen isimler. Mesela Hakan Safi de Fenerbahçe kongrelerinin bilinen ve sevilen isimlerinden Ahmet Bulut'la anlaşmak üzere. Onu günle, daha doğrusu aslında aldı da diyebiliriz. Ahmet Bey de sıcak bakıyor buna. Kongrelerden birçok kişi hatırlayacaktır. Divan kurulu toplantılarında da konuşmaları çok fazla meşhurdu. Özgür Peker burada çok kritik bir konu. Özgür Bey dün itibariyle Hakan Safi'nin listesinin bir paydaşıydı. Net bir şekilde hatta çok da büyük bir servete sahip olması, çok büyük bir isme, vizyona sahip olması Hakan Safi'nin işte bu tarz insanlar alacak yönetime. Hakan Safi'nin gücü bu derken bir anda Özgür Bey'in ailesi Aziz Yıldırım'a karşı. Bakın bunu özellikle söyledim. Hakan Safi'nin yanında olmasında bir problem yok. Aziz Yıldırım'a karşı bir rol almaması gerektiğini söylüyor Özgür Peker'e. Ve Özgür Peker Hakan Safi'nin listesinde olmaktan vazgeçiyor. Kendisine de yetiyor. Bugün itibariyle dün Hakan Safi'nin diyor sabah itibariyle listesinde zannettiği Özgür Peker bugün itibariyle Aziz Yıldırım'ın listesine girdi. Bu da seçimin Aziz Yıldırım tarafından çok fazla pozitif yazmasına sebep oldu. Yani Hakan Safi'nin ismindeki bir listesindeki bir ismi çıkartıp Aziz Yıldırım'ın kendi yönetim kurulunu alabilmesi bu Hakan Safi'nin yapabileceği bir şey değil. Ya Aziz Yıldırım'ın listesine kimse çıkıp başka bir yere bence gitmez.
1: Evet.
0: Bu nedenle bence Aziz Yıldırım'ın daha rahat kazanacağı bir seçime doğru gidiyoruz. Ama işte Hakan Safi futbol aklı maydini diyor. Bu doğrultuda yıldızlar ve isimler alacağım diyor. Zaten sürecin başından itibaren Hakan Safi'nin harcayacağı para bu kulübe hibe edeceği tutar ve aynı zamanda getireceği yıldızlar çok konuşuluyor. Zaten Hakan Safi'nin burada seçimi kazanmak için yapabileceği maksimum şey, Fenerbahçe taraftan şüphesiz çok etkileyecek şey, büyük yıldızlar getirmek. İşte isimler Darwin Núñez gibi olabilir, işte Rafael Leao gibi olabilir. Bu isimler konuşuluyor ama burada ben Aziz Yıldırım tarafına bir haksızlık yapıldığını düşünenlerdenim. Yani evet Hakan Safi'nin çok ciddi bir parası var ama Aziz Yıldırım da hani bakkal işletmiyor.
1: Peki soracağım Yunus, özür diliyorum yani Aziz Yıldırım demişken. Şimdi ben bu konuya girince de hemen şunu söylüyor dostlarım, onların mesajlarını da okuyacağım merak etmesinler. İşte Galatasaraylısın, o yüzden gelmesini istemiyorsun, sığlığına indiren dostlarım olacaktır ben bunu söyleyince. Şimdi denize düşen yılana sarılır mantığıyla olaya yaklaşıyoruz değil mi? Şimdi kimse yok, o yüzden en büyük aday işte Aziz Yıldırım. Hani karşılığında ne alacak mesela Fenerbahçe? 2018-2025 yılları arasında yani Ali Koç'un başkanlık yaptığı dönemde Sayın Başkan Aziz Yıldırım kulübün kapısından içeri adım bile atmamış. Bir tane toplantıya katılmamış, tek bir fikir beyan etmemiş, bir tane maça gelmemiş. Maçlara gelmemesinin sebebi olarak da kendisine loca tahsis edilmemiş olmasını bahane göstermiş. Yani belki bu özrü kabahatinden büyük olmak dedikleri şey buna işte tekabül ediyordur. Yani seçim söylemleri de biraz ilginç. İşte savaşa gidiyoruz. Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ihtiyacı var. Eğer Fenerbahçe'de huzur olursa ülkemizde de huzur olur söylemleri var. Ya bunları da biraz yorumlamanı istiyorum işin açıkçası.
0: Yani ben Aziz Bey'in locaları korumamasının çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Ya burada hani seçim sürecinde birçok Aziz Bey'i destekleyen yorum yapıyorum. Zamanında Ali Koç'a muhalif olarak da birçok yorum yaptım ama Ali Bey'in o süreçteki tutumu ve bence açıklamaları çok çok değerliydi Aziz Yıldırım'a karşı. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ta kendisi olduğunu söyleyen bir başkanın Aziz Yıldırım'dan bahsediyorum. Kulübündeki locaları başkanlıktan ayrıldıktan sonra yenilememesi yani çok gerçekten eleştiriye açık Aziz Yıldırım cephesi tarafından. Yani çünkü Ali Koç defalarca kez diyor hani ilettik yani locanızı koruyacak mısınız, locanızı koruyacak mısınız diye. Şimdi aynısının benzeri Galatasaray'da da Erden Timur'a yapılıyor. Şimdi Erden Timur ofiste hemen mesela locasını devrettiler bir başkasına. Hani belki bu süreçte Erden Timur'a karşı farklı bir tavır alınabilirdi. Ama Aziz Yıldırım tarafına mevcut başkan Ali Koç o dönem için yani defalarca kez Aziz Yıldırım'ın locasını korumasını yani çünkü Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım. Benim için gerçekten birçok Fenerbahçe için hala öyle. Ama o süreçte 2018'de aldığı tutum yani bence de yanlış. Net bir şekilde localarını koruması lazımdı. İşte biz Aziz Yıldırım 7 senedir nerede gördük? Bir dostluk ortam oluştuktan sonraki basketbol maçında, Euroleague maçına geldi başkan. Bir de şunu söyleyeyim. Çırağan Sarayı'nda hatırlarsan bir açıklama yaptı. O da zaten Ankara'da dağıtılan belge falan orada Ali Bey'in çok kalbini kıran şeydi Ali Koç'un. Ali Koç'a çok farklı imalar yapmıştı o dönemde.

0: Yani söylemlerle alakalı şöyle. Şimdi yönetiminde kadın olmamasıyla alakalı eleştiriye, işte savaşa gidiyoruz, kadınlarımız arkada duracak. Bence bu çok yanlış. Çok yanlış bir söylem. Yani Fenerbahçe içinde çok değerli kadınlar var. Daha önce hani defalarca kez de zaten yönetim kurullarında bulundular. Çok başarılı işler yaptılar. Ya, kimse tercih etmek zorunda değil. Ben bunu da yanlış buluyorum. Birçok yönetim kurulunda sırf kadın yönetici var demek için bir tane kadın yönetici veriyorlar ve hani çok da kusura bakmasın yönetici, çok da pasif görevler veriyorlar. Beşiktaş'ın genel sekreteri kadındı bir dönem. Yani bu çok değerli gerçekten, hani o dönemde de tebrik etmek lazım bence, Ahmet Türkçe yönetiminde de olan bir süreçti. Bu nedenle ben Aziz Yıldırım'ın bu iki söylemini tamamen yanlış buluyorum. Diğer tarafta şimdi senin söylediğin 2018-2025'te hiçbir şekilde işin içinde olmamasını geçtiğimiz günde galiba Bursa'daki konuşmada Aziz Yıldırım şunu söylüyor. Diyor ki 7 yıldır işte beni eleştirdiniz, şimdi geldiniz mi yanıma, diyor gülerek. Şimdi Aziz Yıldırım bu seçimi kazanacağına o kadar emin ki. Hani gerçekten çok rahat konuşuyor. Ve kendisi söylediği gibi borç kapatmaya vesaire de gelmiyorum, şampiyon yapmaya geliyorum. Yani bir sene süreçte Türkiye Ligi'nde bir şampiyonluk hedefliyor. Şimdi bazı şeylerde Fenerbahçe'nin evet Süper Lig'de şampiyon olmaya ihtiyacı var ve hani Fenerbahçe şampiyon olursa huzur dolu olur. Bunu mesela sene içinde söyleyen bir kişi daha vardı. Yüksel Yıldırım, Samsun Spor Başkanı. Türk futbolunun rahatlaması için Fenerbahçe'nin şampiyon olması lazımdı. Ben bu fikre katılıyorum ama hani bunun tabii ki oyunla, doğru oyunla, doğru isimlerle olması lazım. Yani Fenerbahçe'nin şampiyon olmaması net bir şekilde ortalığı geriyor, taraftarı geriyor. Hani takımın kimliğiyle uyuşmuyor, gerginlikler oluyor evet, ama hani bunu hadi Türk futbolunu rahatlatalım, Türkiye mutlu olsun diye Fenerbahçe şampiyon yapacak kimsenin hali yok. Şurada anlatılmak istenen şey bence bu. Galatasaray 4 sene üst üste şampiyon olmuş. 5. sene olamasa çok ciddi bir takıma karşı bir tepki oluşmaz. Fenerbahçe'deki hani o, ya Galatasaray'da, yani ben şunu net bir şekilde görüyorum. Yani Galatasaray taraftarı bu senenin başında hatırlayalım. Ligde şampiyon olmayalım, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali kabul edecek birçok kişi vardı. Çünkü artık rotayı, ufkunu başka yere açabilmiş durumda Beşiktaş taraftarı. Özür dilerim, Galatasaray taraftarı. Fenerbahçe daha içine kapandı bu süreçte. Ama tabii Aziz Yıldırım da şu an seçim konuşmaları yaparken bu seçimi kazanmayı çok cepte gördüğü için, ki bence Aziz Bey Hakan Safi'nin bu kadar bahsedildiği gibi isimleri bitiremeyeceğinden de emin. Bu yüzden de bu şekilde rahat hareket ediyor. Çünkü kendisi hem teknik direktörünü hem de getireceği oyuncuları seçimden sonra açıklayacağını söyledi. Hakan Safi'nin net bir şekilde yüksek isimleri açıklayacağına emin olsa bu kartı oynamaz. Bu nedenle ben 2018-2025'te Aziz Yıldırım'ın yaptığı birçok hareketi Fenerbahçe adına yanlış buluyorum. Bunların da iptal, başında loca iptal ve çırağında yaptığı konuşma geliyor. Ama onun haricinde Fenerbahçe'nin efsane başkanı olduğunu ve Fenerbahçe için hapis yattığını da bence unutmamak lazım. Yani Ali Bey de, şu Hakan Safi de eski yönetici, cebinden milyonlarca euro verdi. Aziz Yıldırım da keza öyle, Ali Koç da öyle. Bunların hepsi Fenerbahçe için çok değerli isimler. Rekabeti kızıştırır. Hakan Safi'nin açıklayacağı bir isim belki de Aziz Yıldırım tarafını da harekete geçirecek. Çünkü Aziz Bey'in Fenerbahçe için yaptım diyerek söylediği birçok sözden geri adım attığını da biliyoruz. İşte buna en yakın örnek Ersun Yanal olayı mesela, bir daha bu kulüpte çalışamaz gibi bir söylemden sonra gelmesi gibi gibi. Fenerbahçe için pozitif şeyler. Bugün Özgür Bey'in taraf değiştirmesi de keza öyle. Belki Hakan Safi'nin çok daha iyi bir yönetici bulup getirmesine sebep olacak. Fenerbahçe iki adaylı bence şu ana kadar sağlıklı bir seçim ortamında gidiyor. Aziz Yıldırım yarını işaret ederek yarın yapacağı basın toplantısında söyleyeceklerinin çok değerli olduğunu söyledi. Hakan Safi ile birleşme durumuyla alakalı konuşmak da hani geçildi ama artık bu saatten sonra birleşme diye bir şey olmayacağını net. Zaten Hakan Safi hiçbir koşulda birleşmem diyor. Aziz Yıldırım'ın zaten Hakan Safi'nin listesine dahil olması gibi bir şey söz konusu dahil olamaz. Barış Bey'in de söylediği gibi, Barış Göktürk'ün, ki Aziz Yıldırım'ın başkan vekili olacak. Yani Aziz Yıldırım'ın birinin listesine dahil olması gibi bir şey söz konusu dahil olamaz. Bu nedenle iki adaylı bir seçime gidiyor Fenerbahçe ve bence şu an için en azından yıldızlar açıklanmadığı için başkanlık seçimine Fenerbahçe çok daha ağır basıyor. Yani Aziz Yıldırım çok daha ağır basıyor, öyle söyleyeyim.
1: Yunus Aydın, çok teşekkür ediyorum kardeşim, ağzına sağlık. Sağ olasın.
0: Ben teşekkür ederim abi.
1: Dikkat et kendine, kolaylıklar diliyorum. Sağ ol, sağ ol. Evet, Yunus'u uğurladık sağ olsun, biraz oradan biraz buradan, en sonunda Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleriyle ilgili yorumlarımızı yapmış olduk. Dönelim sizin mesajlarınıza. 0212-273-1010 WhatsApp hattımız. Tayfun Türkmen yazmış, eski kardeşim, vay be, selam olsun Tayfun. televizyon zamanlarında KRT televizyonuydu. Kültür Radyo Televizyon, Kültür Radyo Televizyonu'ydu. O açılımı oydu herhalde, öyle bir şeydi o zamanlar. Şimdi hala devam ediyor tabii, el değiştirmiş. O zamanlardan kendisiyle çalışıyorduk. Kameraman kardeşim, acaba hala mesleğe devam ediyor mu, kendisini setlerde falan görüyorduk. Yunus, kelimelerin arasında sanki Hakan Safi için olumsuz yorumlar yapıp Aziz Yıldırım için olumlu yorumlar yapıyor demiş. Bilmiyorum, dikkat etmedim ya öyle çok. Ya biz çok manipüle etmeyiz o tarz, hani çok derken bizi ilgilendiren bir konum farkı yok yani. Kim iyiyse, Fenerbahçe taraftarı kimi layık görüyorsa başkanlığı onu getirecektir. Hani şu isim gelsin, bu isim gelsin diye özellikle çalışma yapan kişiler var. Ama kişiler var, kurumlar var mı bilmiyorum ya. Zaten yapan kişiler de açıklıyor işte. Yusuf Kenan Çalık mesela dedi ki, ben dedi Hakan Safi'nin 3 hafta boyunca iletişim direktörlüğünü üstleneceğim. Benim bunu üstlenirken dedi yorum yapmam çok etik olmaz dedi. Yapmadı mesela, yorumculuk yapmayacak 3 hafta. 3 hafta sonra, seçimler bittikten sonra herhalde geri dönecektir. Trabzonspor taraftarıyım. Beşiktaş'ın teknik direktörü Razvan Lucescu, Fenerbahçe'nin teknik direktörü ise Şenol Güneş olsun demiş. Şey mi yaptın? Kombo mu yaptın, karıştırdın? Cihan selamlar. Şu Icardi çıkmazı ne zaman son bulacak? Bence kalsın, takımı motive ediyor demiş. Vallahi çok motive ettiği düşüncesine katılmıyorum. Yani tüm takım kanter içinde böyle antrenman yaparken, ben ne bileyim işte bir Konya deplasmanına giderken, bir Antalya düştü gerçi şimdi, bir farklı deplasmana giderken, işte sezon içinde 500. iznini alıp kız arkadaşıyla İtalya'dan foto paylaşırsa ve işte Osimhen hariç hepsinden daha fazla yıllık ücret alınca paşamızı gören diğer oyuncular da Icardi'yi görünce gerçekten bayağı bir motive olurlar. Bence hiç motive olmadı. Ya Icardi'nin yeri ayrı, sevdi Galatasaray taraftarları, sevildi. Ama artık dediğim gibi çok soruluyor. Miladını doldurdu. Bir de Barış Alper'in bir röportajı var. İsminizi neydi şöyle bakayım. Yiğitan Bey. Dinlemediyseniz Barış'ın bir röportajını dinleyin. Yani kelimelerin arkasında Icardi'yi orada bir sistem var, çalışmadığı için, tatile gidip dönmediği için zaman zaman takımda problemlere neden olabiliyor. Evet yani istatistik kağıdına baktığımızda rakamlar muazzam. Ama şu 11'de başladığında o ilk 2 yılı dışarı atıyorum. Oyuna katkısı, rakiplerini rahatsız etmesi, çabalaması, fiziki durumu. Yani Galatasaray seviyesinde bence değil artık. Ya da düzeleceğine dair bir umut var mı? Bilmiyorum, zaten o umut olsa hemen Galatasaray imzaya atar. Yani her şeyden önce seneye böyle olası bir kötü periyotta olur mu olur mesela. Icardi'nin statta tepki görmesi, ben bir Galatasaraylı taraftar olarak beni üzer. Bu hikaye en güzel şekilde bitmeli diye düşünüyorum. Cihan eşittir manipülasyon demiş. Ben mi yapıyorum? Bazen yaparım. Her zaman değil. Merhaba Hüseyin'cim, hoş geldin, selam olsun. Bana bir buket gül yollamış. Ay arkadaş, gifler müfler de geliyor. İyice açtı Radyo Gol dinleyenleri. Ve artık gif mif atıyoruz birbirimize, çıkartma falan gönderiyoruz. Beşiktaş Stadyumu 2032 Avrupa Kupası listesinde yok. Çok yazık demiş. Evet ya, o açıkladırken çok tepki almıştı 2032 yılındaki stadyumlarla alakalı olarak, ama o dönem Mehmet Büyükekşi zamanında açıklanmıştı değil mi? Evet. Ama yani yanlış hatırlamıyorsam, yanlış da olabilir. Siz şey demişti Mehmet Büyükekşi, yani şimdilik bu listeyi verdik, İlerleyen dönemlerde stat değişimi olabilir tarzı bir açık kapı bırakmıştı. Ben ekleyeceklerini düşünüyorum 2032'deki Avrupa Kupası'nda Tüpraş Stadyumu'nu. Yani boş bırakmazlar orayı, merak etme. Abi yabancı kuralı 10+4. Yabancı olarak kimi satıp da kimi alacaksınız? Galatasaray için söylüyorum. Teşekkür ederim demiş. İşte oynamayanları elden çıkarmaya çalışacaksın. Kiralıktan dönecekleri bir şekilde vereceksin. İşte Samsun Spor şeyi istiyor şimdi. Nelson'u falan istemiş. Verin bana demiş. Oradan bir de Kazımcan'ı da verin demiş. Ben onları oynatırım falan demiş. Birçok isim var. Süper Lig'den de isteyen takımlar var. Yurt dışından da isteyen takımlar var. 10+4'e bir ayar çekecekler. Sonuçta 10 isim kadroda bulunuyor. Olmayacaklar da çıkarlar tribünden, karşılaşmayı izler der. Ya bir müsaade etsinler demiş. Lig biteli bir hafta olmuş. O gitsin bu gelsin. Zaten bunu yöneticiler de yapacak. Azıcık sabredin demiş. Galatasaray

Seçimler olmadan hiçbir kimsenin gelip gideceğini düşünmüyorum. Hatta net olarak söylüyorum, herhangi bir isim olmaz. Seçimlerden sonra Dursun Özbek onun kararını verir. Aziz Yıldırım gelince Galatasaraylı yöneticiler elimde var kayıtları var, ligi bitirtmeyiz ve Metin Öztürk çıkıp açıklama yapar mı demiş. Neden yapmasın canım? Yani Aziz Yıldırım döneminde Galatasaraylı yöneticiler çıkıp açıklama yapmıyor muydu? Ne yapıyordu ya? Çekyatın altına girip saklanıyor muydu? Herkes çıkıp dobra dobra açıklamasını yapıyordu. Abdurrahim Albayrak vardı işte, konuşuyordu patır kütür. Ya başkaları da vardı. Birileri sürekli konuşur. Merak etme. Ya olan biz taraftarı oluyor. Ağustos'ta yer yerinden oynar mı demiş. Hangi konu için söylüyorsun Cemil? Ağustos. Bu yabancı kuralı varken Icardi kalmaz. Vedat Muriç de Galatasaray'a gelir demiş. Vallahi Osimhen'in arkasında bir tane santrafor şart Galatasaray'da. Ama Vedat Muriç mi olur? Bu isim bilmiyorum. Yani daha farklı isimlere gitmeye çalışacaktır Galatasaray yönetimi. Ama gerçekten yani Nisan ayındaki performansı falan devam ederse, Lewandowski de Barcelona'dan ayrılacağını duyurdu. Herhalde böyle Barcelona'ya falan transfer olur diye düşünüyorum. İşin esprisi biraz abartıyorum ama yani Eto'nun rekorunu kırdı herhalde en son. Oradan devam ediyor. Ama işte kariyer sezonunu yaşadı. Buradan bir Galatasaray'a geçiş olur mu, olmaz mı? Onu hep beraber görürüz. Bizde de var demiş. Hicabi miydi bu? Kimdi? Şeydi değil mi? Yeşilçam meşhur. Galatasaray taraftarıyım. İsmim Gökhan. Sanki bize kafasını kaldırmadan sıfıra inen, çizgiye inen adamlar lazım gibi geliyor. Yoksa Osimhen ya da Icardi de olsa fark etmez. Birinin top taşıması lazım demiş. Burada kime laf attın? Şey mi, Yunus'a mı laf attın? Kafasını kaldırmadan. Kaldırıyor yani, kanatlardan aslında top taşımaktan çok sıkıntı yaşamıyor Galatasaray. Zaman zaman mesela Barış çok orada zorluyor o bölgeyi. Yani diğer kanatlar evet taşıyor ama onlar da 90 dakika boyunca aynı tempoyla oynayamıyorlar. Yani Barış o 90 dakikanın 75 dakikası belki o tempoyla, aynı tempoyla oynuyordur. Hani diğer kanat oyuncuları o 90 dakikanın 45 dakikası. Yani zaten topun sahada kaldığı süre 57 dakika falan, 56 dakika, ama ben genel olarak konuşuyorum yani, boşluktan bahsetmek adına bu bilgiyi veriyorum. O da çok destek atmadıkları için oluyor. Vallahi Barış'a da teklifler var. Arsenal falan da izliyor. Sahne büyüdükçe Barış'ın oyunu da büyüyor. Yani özellikle hem Liverpool hem Juventus maçlarına Barış damgayı vurmuş da unutmamak lazım. İlkay yerli statüsünde mi? Değil tabii ki, hayır. İlkay Alman. Ha, Türk vatandaşı tabii, yani Türk vatandaşı olduğunu söylüyor, hissediyor ama Alman yani şey statüsüne giriyor, yabancı statüsüne giriyor diye biliyorum ben. Şöyle devam edelim. Bu yabancı kuralından niye bu kadar korkuyor ki? Türk hakemleri var demiş. Var, kayıtları var diyor. Kim için söylüyorsun bunu? O gelsin bu gelsin deyip sonra hocaları kovalayanlar hala aynı şeyleri söylüyor diyor. Çekyat harikaydı ya benzetme olarak demiş. Ne diyeyim yani, Çekyat'ı da genelde öyle olur ya, hani küçükken biri size kızdığında böyle halı desenlerini izlemediniz mi mesela? Gerçi benim karnım hiç zayıf değildi ya. Hep böyle takdir alırdım 8. sınıfa kadar. Bir kere böyle lise 2'de biraz dozuttum sanki. Lise 1 de iyiydi tabii, okula alıştık falan böyle. Biraz dozuttuk, böyle kötü gelmişti. Rahmetli baba da yani sağ olsun bir tane bize tokat vurmamıştır. Anneden çok dayak yedik de zamanında küçükken. Öyle bir şeyler dedi işte, nasihat veriyor. O halı desenlerini izlemişsinizdir ya. Halı desenlerine gereksiz böyle bakıyorduk. Evet, Çekyat da bir anda o yöneticiden örnek verince Çekyat aklıma geldi. Onun örneğini vermek istedim. Ne demiş? Sana yine gül geliyor Çağatay Hoca'ya bağlanan geçen ay. Yok artık ya. Öyle bir cümle mi kurdu? Hanımefendi olsam şöyle şöyle yapardım mı dedi. Neden dampa basmamış arkadaşlar? Geciktiriciye neden basmamışlar ya? O cümle kötü bir cümle. Ya yani sevginin tam anladım. Espri yapıyorlar da yani çünkü sonuçta yani biraz fazla gitmiş. Torreira Galatasaray'dan ayrılacak diyorlar. Giderse onun yerine kim gelecek belli oldu mu? Vallahi onu salı günü şeyle konuştuk. Yakup Çınar'la. Ben dedim Torreira şampiyonluk kutlamasında gözyaşlarına hakim olamadı. Ağladı. Cumhurbaşkanlığı ziyaretine de katılmadı dedim.
Yok dedi işte onun işte ailesi.

0: problemleri olduğu için, bir de burada saldırıya uğradığı için biraz gitmek istedi, kafa toparladı dedi. İyi futbolcu yani, birçok kişi veda etti diyor Atom Karıncı için, ama Yakup Caner öyle bir şey yok. Bu sezonda Galatasaray'da yoluna devam edecek diyor. Evet, yani oradaki gözyaşları böyle ayrılığın başlangıcı gibi lanse edildi. Taraftarlarca işte bu duygusallık pek normal değil, sanki böyle vedasını yaptı dendi, ama gerçekten de geldiği günden beri sadece rakip takımların onunla baş edebilmek için orta sahaya harcadıkları milyon eurolar bile Torreira'nın nasıl bir elmas olduğunun herhalde kanıtı diyebiliriz. Yani çok başarılı, hiç durmuyor, hiç. Can, yayın bitmeden oku demiş. Emredersin Mehmet Ali. Okuyorum. Fenerbahçeliler UEFA Kupası'nı kazananlar Fenerbahçe'yi yendi diye övünüyorlar. Ligde de Galatasaray içeride dışarıda 3 atıyor. Bize neden yapı diyorlar. Ha. Ya işte ortalığı karıştırma Mehmet Ali. Dur bak, lig bitmiş. Şurada transfer sezonu falan konuşuyoruz. Anladın mı? Güzel güzel yöneticileri konuşuyoruz. O kargaşaya ne zaman başlayalım biliyor musun? Şu Dünya Kupası bitsin. O olmadan olmaz zaten. Biraz böyle konuşacaklarımız azalsın, tamam mı? Ortaya futbol adına bir şey çıkmasın. Tekrar zaten birbirimize gireceğiz. Merak etme, hiç merak etme. Buralardayız her zaman. Erkek bile diyor. Peki. Sağ olun arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Bugün biraz çok fazla Cihan Dişli'ye maruz kaldınız. Umarım keyif almışsınızdır. Ben keyif aldım. Sizlerle beraber olmaktan, sohbet etmekten. Ben böyle bir radyo programının gibi değil de kurallara dikkat ederek arkadaşlarımla, dostlarımla sohbet ediyormuşçasına bu programları her zaman yapmaya çalışıyorum yıllardır. Kendinize dikkat edin. Kimsenin de sizi üzmesine izin vermeyin. Hoşça kalın. Görüşürüz. Sosyal medya takip edin. Ben de edeceğim. Tık tık.
1: Cihan Dişli ile Sokak Futbolu sona erdi.
2: Reklam.

0: vergi avantajı sağlayın.
1: Reklam bitti. Reklam.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağ, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Reklam bitti.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın. Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. Üst sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra Alanya deplasmandan sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana iki ya da üç

0: Transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
1: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
0: Ya tabii
1: demiş.
0: Ki haksızlıklar tabii ki
1: oraya
0: var. Şöyle
1: biraz
0: haksızlıklar var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
1: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
0: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yeksan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
1: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
0: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
1: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
0: kesinlikle
1: diye.
0: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
1: Aynen.
0: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene silbaştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
0: Çok sinirli.

0: Bu camia grafta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun bu zafer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten graf yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
1: Bir uyarı yapıldı kendisine.
0: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
1: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
0: Valla sevgili Muzaffer'cim.
1: Fenerbahçe falan diyorlar.
0: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacak. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam. Ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son 2 maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor. Gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ha Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir

0: duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Yani. Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Niye yapsın yani? Aynen. Ama öyle. Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür.

0: Tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer, şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse, o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela, yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok, Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat, 18 saat çalışır. Antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yeten Nerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dici Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir demiştim. Ama
1: yok.
0: Onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence
0: mesela
1: Cengiz Ünder abi?
0: Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da.
1: Kesinlikle.
0: Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın %kaç değişmez.

0: Beşiktaş nasıl toparlayacak?
1: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
0: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
1: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
0: Orayı da biraz istersen yorumla tabii, abi. Tabii, oraya olabilir. Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
1: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor neden? Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikte insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para verecek hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
0: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
1: Farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
0: Yok.
1: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan. Hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
0: Tabii.
1: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
0: Halen tartışıyorlar
1: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
0: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
1: radyoda,
0: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin. Hepsi unutuldu gitti abi.
1: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuç böyle kupayı oldu. Aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Evet. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
0: tabii
1: lazım.
0: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin
1: evet.
0: Bunlardan.
1: Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
0: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
0: Peki Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Reklam.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
3: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
2: Reklam.
4: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam bitti.
3: Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın. Radyo Gol.
5: Hayırlı olsun diyorum hocam.
6: Sağ olun.
5: İmza atmak üzere sizi yolcu ediyoruz.
6: Evet, hocam söyleyebileceğim şeyler çok çok az. Bir kere kişisel tarafına bakarsak benim için daha önce çalıştığım bir yerden tekrar istenmiş olmak çok büyük mutluluk verici. Bak bir şey başardık da mı istendik? Hayır. Ama nasıl iz bıraktığımız sadece bir kupa kazandık, bir boynumuza madalya taktıkla galiba ölçülmüyor. En azından Beşiktaş'ta. Belki Beşiktaş'ın başka kriterleri var. Çok uyumlu geçimli olmadım o dönemde. Umarım bu dönem daha geçimli, uyumlu bir insan olmayı başarırım kendi adıma. Beşiktaş'ın ne düşündüğümü siz bilirsiniz. Yani açıktan söyleyemiyorum çünkü biraz siz ne düşündüğümü biliyorsunuz.
5: Biliyorum. En azından. Ben Beşiktaş'ta yıllarca öyledim ama en güzel Beşiktaş tarifini senden duydum. Beşiktaş dedin, duygusu en yüksek takımdır dedin. Yani herkesin çok özellikleri var takımlar ama Beşiktaş'ın duygusu yüksek dedin. Sen de duygusal bir adamsın. Belki o yüzden o yönden yaklaştın, baktın. Ben 33 yaşında bıraktım futbolu. Hiçbir zaman Beşiktaş'ta çalışamadım. Sizin ikinci Beşiktaş'ta çalışmanız ama sportif başarı olarak geri döneceğini düşünüyorum. İyi yarışlar diliyorum sana hocam.
6: İyi olur kötü olur onu bilemiyorum ama ben elimden geleni yapacağımı biliyorum.
7: Ya Metin Hoca bir eleştiri mi yapmış?
8: Mesaj vermiş.
7: Yapılabilecek en naif şekilde yapmış. Şimdi sonunda da onun fotoğrafı varsa verin. Ben şey bölümünden pas atayım hocam sana.
8: Metin Hoca yardımcı antrenör olarak gelir mi şimdi?
7: Yok hiç. Abi hiç şöyle mevzuyu ucuzlatmadan şunu yaptılar. Görüyorum şimdi voley de çok güzel. Allah var. Bütün ekip arkasında bir fotoğraf falan verdiler. Evet. Adam sevilen bir adam. Ben hiç tanımıyorum ama Haluk tanıyor mesela.
9: Ben NTV'de birlikte çalıştım.
7: Düzgün adam.
9: Düzgün insandır
7: çok
9: hocam.
7: Çok düzgün ben adam çok olduğu severim. Belli zaten. İnşallah başarılı olur. Allah ayağını düz bastırsın.
9: Çok karakterli bir adamdır.
7: Böyle adamların şey olmasını isterim abi. Uzun vadeli vardır. Olmasını isterim.
9: Yani o çizgilerin dışına çıkmaz. Prensipleri vardır. Çok düzgün. Yani işinin de yaptığı işin hakkını da verir. Prensiplidir. Yani biz ben aşağı yukarı 2 yıla yakın çalıştım. Ben bir yayına 10 dakika geç kaldığını bilmem yani. Prensipleri olan birisidir. Futbola yatar, futbolla kalkar. Benim bildiğim kadarıyla Fenerbahçelidir ama bu tip profesyonel hayatta ben Fenerbahçelik, Galatasaraylık, Beşiktaşlık. Beşiktaş için hizmet ettiği sürece, yani Beşiktaş için iyi hizmet ettiği sürece, Beşiktaş'ın başarısı için hizmet ettiği sürece de onun Fenerbahçeli olması, Galatasaraylı olması, Fenerbahçeli, Beşiktaşlı
7: bence
9: olması
7: de hiç manasız.
9: Çok bir şey değiştirmez benim için. Profesyonel hayatta bu böyledir ya. Şimdi Sergen Hoca Beşiktaş'ın altyapısından yetişti değil mi? 4 takımın formasını giydi hocam yani. Ne oluyor ki? Fenerbahçe forması giydi.
7: Hani geçen sene de gelebilirdi. Peki hocam ona ne diyorsun? Sergen Yalçın ben Serkan'la çalışacağım dediği için anlaşma sözlü olmuşken değişti. Serkan Eçber oldu.
9: Ve bunu son derece yılı, şeyle karşılayarak, olgun karşılayarak.
7: Tabii çok güzel karşılayarak.
9: Dedi ki o zaman da Sergen Hoca kendisi kendi ekibiyle benle çalışmak istemeyip başka biriyle çalışmak istese son derece anlayışla karşılıyorum dedi. Ve hemen geri çekildi.
8: Hocam,
9: anlaşmıştı.
8: Hoca öyle bakıyor da ya Allah aşkına. Sportif direktör mü teknik direktörü seçer, teknik direktör mü çalışacağız sportif direktörü seçer?
9: Tamam, o zaman biraz durum farklıydı ama hocam.
7: Sportif direktör değil. Yani o zaman
9: yani o Solskjaer'le çalışacaklardı.
8: Ya ben vallahi billahi anlamakta güçlük çekiyorum. Şu anda Önder Hoca'nın artık teknik direktör konusunda başkanla beraber karar verici olması.
7: Aynen şu anda öyle yapıyorlar.
9: Öyle olacak zaten.
8: Ya bu budur yani.
7: Geçen abi sefer Serkan'ın en son hali şeydi ben kulübede yardımcı antrenör gibi.
8: Yardımcı antrenör ya.
7: Gördüm. Kulübeden çıkıyordu.
9: Serkan Rençber de tekrar stüdyolara dönecekti. YouTube stüdyolarına, televizyon stüdyolarına dönecek. Böyle oluyor zaten. Televizyon Sergen Hoca da muhtemelen.
7: Beşiktaş'ın çekiyor olması zaten. Serkan Rençber de, Sergen Yalçın da, Önder Özen de, üçü de yorumcuydu.
8: Güzel, Serdar Adalı doğru yapmıştır. Mesela burada Arda hocam, Turan diyorlar. Doğru isme gidiyorlar.
9: Arda gelmez geçti.
7: Yok ama sordum ben o tarafa. Arda Turan zaten sözleşme Türkiye'ye düşüncesi yok şu anda.
9: Abi ya zaten
8: olmasa da yani en azından doğru değil mi yani?
9: Çok hocam Arda

0: Arda Turan Galatasaray.
1: Eğer gitmedilerse çok büyük hata. Yani gidin önünden geçin Arda Turan'ın kardeşim.
0: Arda Turan Fatih Terim tedrisatından geçmiş hocam. Aynı o yolu izler bence Arda Turan. Abi, Türkiye'de Galatasaray dışında yani büyük takım olarak söylüyorum. Fenerbahçe'yi ve Beşiktaş'ı çalıştıracağına ihtimal vermiyorum.
2: 5 milyon yani. Euro çıkış maddesi varmış abi mukabelesinde. 5 milyon euro bonserviste çıkıyor. 3 yıllık mukabelesi
1: var. Ya olmaz diye bir şey var mı transferde?
2: Hiçbir şeyin olmazını diyemem.
1: Şimdi adam savaşın ortasında.
2: Ama çok şaşırmış olması lazım. Ya hayır, bu seneyi geçirip şampiyon yaptıktan sonra Arda'nın çok şaşırmış olması
1: bir,
2: lazım.
1: Bir, Beşiktaş.
2: Bence Galatasaray'a da gelmez.
1: Misal Arda Turan.
2: Şu anda.
1: Teklif etseler Arda Turan'a. Ben de geleceğine ihtimal çok vermiyorum. Ama
0: çok değil, ben hiç vermiyorum.
1: Ya sen hiç vermezsin. Ben çok yani transferde nelerin olduğunu gördüğümüz için. Şimdi Arda Turan savaşın ortasında. Her müsabakaya 16-17 saat uçak yolculuğu, yolculuk. Doğru mu?
0: Doğru.
1: Şimdi istediği Avrupa kulüplerinden de teklif gelmedi. Gelmedi. Adama gelmeyebilir. Mesela Atletico'yu bekliyordur. Gelmez. Burada Beşiktaş şimdi geldiği zaman. Beşiktaş hangi ligde oynayacak Avrupa'da?
0: Nerede oynayacak? Konferans mı?
1: Konferans oynayacak. Ya konferansta Beşiktaş'ta başarabilir miyim diye bir düşünce sokabilirler mi? Olamaz mı?
2: Sordum. Dediğim bütün dediklerine katılıyorum da bir ötesi de şey var. Sen ihtimali söylüyorsun, ben gerçekliği söylemeye çalışıyorum.
1: Ama yok, gerçekte şey yok. Candan bir isteme durumu olursa.
2: Baba teklifi daha yapmamış gelmiyor. Daha dün itibariyle söylüyorum.
1: Yapmadıysa hata abi.
2: Teklif gelmedi dediler ve şey Arda'nın istediği Shakhtar'da bu kadar büyük savaşı verdikten sonra bırakmak değil. Daha devam etmek. Shakhtar'da bir tık daha üste koymak.
1: Katılırım.
2: Seneye Şampiyonlar Ligi falan onu düşünüyor.
1: Katılırım. Yani ona katılırım. Ama ben misal şu anda Serdar Adalı'nın, Önder Özen'in ve şeyinde olsam, orada olsam ben Arda'yla ciddi ciddi görüşürüm.
2: İyi
1: yani.
2: Bir yabancı hoca gelir bence abi. Çok böyle bir ismini bilmediğimiz işte atıyor Crystal Palace'ın Grasner falan tarzı. Hani Türkiye'de çok tanınmayan Önder Hoca'nın bildiği.
0: Grasner mi? Grasner iyi hoca bu arada.
2: Tamam işte iyi hoca da atıyorum sana söyledim mi seçim kazandıracak hoca değil.
0: Bu arada şeyi söyleyeyim abi, geçen seneyle bu sene arasındaki fark şu. Geçen sene Solskjaer'le birlikte çalışacaktı Önder Hoca. Yani ilk yapılan temasta Solskjaer daha takımın teknik direktörüydü.
1: Evet.
0: Teknik direktörüydü ama bir Avrupa Kupası'ndan elendiler. Hiç beklenmedik bir şekilde. O gece Önder Hoca ile anlaştığı günlerdeki o gece Solskjaer'i gönderince Sergen Yalçın'a gitti Serdar Adalı. Sergen Yalçın'la anlaşınca da Önder Özen projesi rafa kalktı. Yani aslında biraz Önder Hoca'nın gelişiyle vazgeçiliş arasında bir Sergen Yalçın sonradan gelişmiş bir durumdu. Onu da net olarak söyleyeyim ki insanların kafası karışmasın.
2: Trabzonspor ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan ETSpor'a çıktı ve yabancı sınırı hakkında konuştu. Halil'in çok merak ettiği 16-4 ile ilgili bakayım neler dedi.
3: Yeni bir şey değil. Bu daha önce geçen yıl zaten yayınlanmıştı.
4: Siz buna göre transfer yaptınız mı?
3: Tabii ki yaptım. Ama Kulüpler Birliği'nin genel bir kanısı vardı. Bundan yaklaşık herhalde bir 2-3 ay önce diye hatırlıyorum. 2 aydan 2-3 ay arasında bir rakam oldu. Biz 12 artı yanılmıyorsam 6'ydı. Yani 6 genç oyuncuydu. Yani veya 10 artı. O tip bir karar oy çokluğuyla alınmıştı. Bunu federasyona bildirmiştik o zaman. Ama federasyon başkanımız da haklı olarak şunu dedi. Ben bir karar aldım. Bu kararımdan vazgeçmeyeceğim dedi. Yani Türk futbolu için daha iyi olduğunu düşünüyorum. Onlar da kararlarında haklı olarak kendilerine göre diyorlar ki biz bu şekilde bunu yapacağız. Kulüplerin rahatsızlıkları yok mu? Var. Rahatsızlıklarını bana da söylüyorlar. Biz de bunları federasyonla paylaşıyoruz ama onunla alakalı karar da bugün resmi olarak geldi. 16-4 seneye. Federasyon bugün bize gönderdi. 16-4 olarak devam edecek. Şu anda öyle gözüküyor. Ben değişeceğini zannetmiyorum.
4: Kulüp olarak sizin değişmesi.
3: Biz zaten gibi. Kurallar neyse o kural dahilinde. Yani bu kural bana politikama da uyan bir kural. Yani ben artık 16-4'ü duymuyorum aslında baktığınız zaman. Belki bende 4 tane veya 5 tane tecrübeli oyuncu olacak. 10 tane genç oyuncu var.
4: 4 artı 10 olacak.
3: Yani ben zaten kuralın şeyindeyim her halükarda. Ben bu aleme de bu kurala uyuyorum. Ama zaten benim politikam bu. Hani ben tecrübeli oyuncularla genç oyuncuları entegre edebileceğim. Buradan da genç oyuncuları yetiştirebileceğim, satabileceğim, yarışabileceğim bir kadro kurmak durumundayım. Bize uyuyor.
2: Haluk sen Trabzon destekliyor, diğer kulüpler destekliyor demiştin ya 16-4 konusunda Galatasaray'ı.
0: Destekliyor dememiştim. Trabzon'la görüştü dedim Galatasaray.
2: Hayır da bütün kulüpler neredeyse Galatasaray'ı da aynı pozisyonda. O yüzden federasyon karar vermesi lazıma gelecek bir konuşma tarzım vardı. Onu
0: hiç öyle olmadı abi ya. Nerede oldu bu?
2: Bence böyle oldu abi. Hiç ben öyle böyle, olmadı. Ben sen de yapıyorum programı ya.
0: Hayır. Ben
2: duyduğumu söylüyorum.
0: Yani sen
2: herhalde. Bir tek Galatasaray mı istiyor dedin.
0: Sen yani. O sonucu çıkartıyorsun. Ben yok, dedim ki Galatasaray Recep Tayyip Erdoğan ve Spor Bakanı'na durumu iletti dedim. Trabzonspor kulübüyle bu konudaki

0: rahatsızlığını dile getirdi dedim. Fenerbahçe'de henüz bir otorite olmadığı için konuşamadılar ama onlarla da konuşacaklar.
1: Trabzonspor'da mı
0: görüşler dedim.
1: Hayır, Trabzonspor'da rahatsızlığını yetti demedi. Ya Trabzonspor istiyor muydu istemiyor muydu?
0: Onu abi söyleyeyim. Onu bilmiyorum. Ben Galatasaray Kulübü Trabzon'la görüştü dedim. Yani Trabzonspor istiyor istemiyor. Ertuğrul Doğan söylüyor zaten.
1: Zaten istemiyormuş.
0: Bu arada yani ben Ertuğrul Doğan stratejisine uygun diyor 10+4. Evet. Kendi stratejisi olabilir. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamayacağı için Ertuğrul Doğan kendi stratejisine uygun oluyor.
1: Yabancılar
0: da ekonomisi de Ertuğrul Doğan'ın çok uygun olmadığı için Trabzonspor'un daha genç oyuncuları alayım. Genç oyuncularla lige devam edeyim stratejisi. Bugün Ertuğrul Doğan'ın transfer stratejisi sebebiyle Fatih Tekke sahaya oyuncu süremiyor. Yani Ertuğrul Doğan'ın da öyle stratejisi mükemmel bir strateji
1: 37
0: değil.
1: 37 milyon oyunda. Euro.
0: Efendim?
1: 37 milyon euro maaş şey var, bütçesi var.
0: Tamam açıkladı. Abi çok bu sene, düşük. Diğerlerine bu sene göre Allah düşük. Yüzüne baktı. Fatih Tekke falan böyle maçları 1-0 falan kazandı. Seneye bu stratejiyle görürüz Trabzonspor'un nerelerde olduğunu. Yani doğru bir strateji değil Ertuğrul Doğan'ın stratejisi. Yani genç oyuncuları alayım satayım falan bir kere yaparsın onu. Bir kere iki tane. Her oyuncu da genç oyuncuyu alayım satayım para kazanayım da olmaz bu. Yani bunun kendi içinde bir matematiği var. Ben 10+4'ün birileri için ideal bir durum olduğunu düşünüyorum. Çünkü Türk oyuncu Anadolu Kulübü diyecek ki biraz vasat oyuncu. Üçlük oyuncu 13'lük olacak. Anadolu kulübü oradan para kazanacak. Anadolu takımı genç oyuncu getirir Anadolu Avrupa şeyden Afrika'dan oradan buradan. O oyuncu burada oynayamıyor Galatasaray'da, Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de. Mesele zaten büyüklerin meselesi. Bu tamamen büyüklerin meselesi. Yani sen Galatasaray hep ben ısrarla 10+4'te şunu anlatmaya çalışıyorum bağıra bağıra. Niye ben anlatmaya çalışıyorum onu da bilmiyorum ama buna inandığım için. İnandığım şey şu. Yani realite bu aslında, inandığım şey de değil. 10+4'ün +4'ündeki genç oyuncuyu Galatasaray, Fenerbahçe Avrupa'da oynatamaz. Oynatamaz. Çünkü o +4'e koyacağın oyuncu sana biraz o seviyeleri oyuncuysa gelmiyor. Getirmek için de en az 50 milyon euro para vermen gerekiyor. 50'yi versen bile getirememe ihtimalin var. O yüzden yani bence 10+4 yine kalsın. 4'ün sınırını genişletsinler. 26 yapsınlar. 25
1: 12
0: yapsınlar.
1: 12+6 diyor bak.
0: Efendim? 12+6
1: İşte
0: 12+4 duymuştum onu. 12+6 diyor.
1: Oraya kadar da
0: ama
1: işte.
0: Ama bence 12+4 bence. 6'yı yanlış söylüyor. Ben hiç duymadım çünkü 12+6'yı.
1: 14+4 de duydum ben mesela.
0: 12+4 duydum ben. Yani kulüpler bir bölümü 12+4 olsun. Ya ben +4'te falan olmasın abi. Ne +4'ü ya? Yani bu +4'ler, 3'ler, 5'ler. Bir ara biliyorsun 3+2, 8+3. Orada 12+2 ama iki tanesini şeye yazamazsın. Listeye esame listesine yazamazsın. Onları tribüne göndermen lazım filan. Saçma sapan şeyler. Abi burada mesele şu. Galatasaray'ın bangır bangır bağırmasının. Daha da bağırmıyorlar da bağıracaklar yakında. Yani bangır bangır bu işin değişmesini talep etmesinin nedeni. Biz Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Bu 10+4'le başarılı olma ihtimalimiz düşük. Abi bak. Herkes şunu ıskalıyor. Bu aslında mevcut 10+4 kuralı. Ertuğrul Doğan bize uyuyor diyor ya. Galatasaray'sa hiç sorun yok. Lig için hiç yok. Galatasaray zaten bu ligi bu yabancı sayısıyla 4 yıldır domine ediyor. Galatasaray şu anda Galatasaray'ın yabancı oyuncu fazlalığı da yok. Galatasaray zaten buralara hazırlıklı geldi. Devre arasında 3 tane kiralık oyuncu aldı. Onları gönderdi. Şu anda Galatasaray hiç problemi yok. Icardi'yi gönderir. Bir iki tane orta saha oyuncusu gönderir. Oradan öbürünü gönderir. Yine yapar Galatasaray formülünü. Buradaki hikaye +4'le ilgili problem. Yani yok Galatasaray Fenerbahçe'den daha şanslı şu anda. Beşiktaş'tan daha şanslı. Bana sorarsan Trabzonspor'dan da şanslı şu anda. Niye şanslı biliyor musun? Zaten şampiyon oldu Galatasaray 4 yıldır. Elindeki mevcut yabancıyla. Galatasaray'ın derdi ligle ilgili değil. Süper Lig'le ilgili değil. Türkiye ile ilgili değil. Diyor ki ben Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. Ve Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorsam ben +4 kuralına buraya o seviye oyuncu getiremiyorum diyor.
1: Hocam ne diyorsun buna?
2: Yani Galatasaray... Valla ben yerli oyuncu oynasın da kim oynarsa oynasın.
0: Hocam da öyle bakıyor mesela.
1: Hocam şimdi. Yani
0: yerli oyuncular Galatasaray... da mı oynamıyor hocam?
2: Galatasaray çıkartsınlar ya şimdi. Vermezsen eskiden 3 tane hiç olmazsa zorunluluktan oynuyordu. Şimdi o da oynamıyor. Yani ben Anadolu takımı 9 yabancıyla eğer 30 puan alıyorsa kusura bakmayın. Yani ben yabancı kuralını ne kadar zorlayabiliyorlarsa zorlasınlar.
0: Hemen çürüteyim hocam seni. Şimdi Kürt Galatasaray'ın abi. Elinde Uğurcan Çakır diye bir kaleci var.
2: Evet.
0: Oynuyor değil mi? Türk. Evet. Önüne kimse geçebilir mi şu anda? Geçemez. Barış Alper Yılmaz'ın önüne kimse geçebilir mi Galatasaray'da evet. şu anda? Abdülkerim Bardakçı'nın 4 yıldır Galatasaray'ın önüne geçebiliyor mu? Singo'yu aldın, tamam. onu aldın, bunu aldın. Nelsonlar vardı. Geçebiliyor muydu?
2: Tamam.
0: Ya Türk oyuncu iyiyse oynuyor zaten hocam. Önüne nereden kimse geçemiyor abi? Türk oyuncu.
2: Nereden geldiler?
0: Efendim?
2: Abdülkadir nereden geldi?
0: Konya'dan geldi.
2: E tamam abi. E, tamam. Oynasınlar. Şimdi şu anda oynatamıyor.
0: Ya hocam vardı ya. Abdülkerim Bardakçı vardı da mı Galatasaray almıyor şu anda? Yok. Ya. Yok. Ya Oğuz Aydın diye bir oyuncu. Bak ya. Oğuz Aydın diye
2: şimdi
0: bir oyuncu.
2: Şimdi Oğuz Aydın misal 8 artı 3 bile bana göre saçmaydı da. 8 artı 3'te hiç olmazsa Oğuz Aydın'ı biz görürdük abi.
0: Ya hocam Oğuz Aydın tam bir sezon parladı.
2: Hiç olmazsa.
0: 7 milyona yani, sattılar şimdi. Oğuz Aydınlar arkadaş, 17 milyon oldu bak, şu anda. Bak
2: bak arkadaşlar bana gönderdiler. Geçen sevgili Murat Özkaya kardeşim var benim eski hakem. Hocam dedi belki kullanırsın. Sana bir şey gönderiyorum dedi. Adam hoşuma gitti yani. Hatta demiş ki yazıklar olsun Türkiye Süper Ligi'ne diyormuş. 84-85'te 2005-2006 arası bir kere şota olmuş yabancı futbolcu.
1: Gol kralı.
2: Gol kralı. 2006 ile 2025-26 arası 20 sezonda sadece 3 kere Semih Şentürk, Burak Yılmaz, Umut Bozuk gol kralı olmuş. Şu anda milli takımımızın santrforu yok ya. Santrforu yok ya. Ben halen yabancı derdindeyim. Kusura bakmasınlar yani. Ben yabancı falan tanımıyorum abi. Ne kadar yerli oyuncu oynayacaksa o kadar oynasın. Ondan sonra milli takım.
0: Tamam ne yapalım mesela Galatasaray Osimhen oynamasın. Onaç oynamasın. Fenerbahçe'de
2: oynasın ya. Genç oyuncu getirsinler. Kim oynasın ben abi? Zaten söylüyorum. Genç oyuncu işte bulsunlar yani. Ya. Scout mı kağıt yok mu abi?
0: Ya hocam yapma ya.
1: Gözünü hocam
0: yapma.
1: Bence ama santrfor dünyada yok. Dünyada bir sorun var santrforla ilgili. Dediğin doğru. Futbol biraz evrildi filan ama.
2: Ya ben eski nostalji maçlarına bakıyorum. Ya ne futbolcularımız varmış. Bir anda nasıl yok ettik ya?
1: Bu kuraldan dolayı mı oldu diyorsun?
2: Nasıl ama? Yok ettik abi ya? Ya ben Fenerbahçe, Galatasaray maçları şunlar bunlar. Ya ne futbolcularımız varmış ya?
1: Ben sana şöyle söyleyeyim yalnız. Almanya'nın 9 numarası kim abi? Deniz Undav diye bir çocuk değil mi?
0: Türk aslında.
1: Türk. Evet. Fransa'da saatte 9 Dembele. Şimdi baktı mı dünyanın büyük takımlarında da bu 9'la ilgili bir dert var. Bu sadece senin Türkiye'ye özgü bir derdin değil. Bu 14 artı 4'ten 12 artı 4'ten de olmayabilir. Ya,
2: tamam.
1: Ama şeyi de hatırlamıyorum. Şey katılmıyorum ben. Haluya da yani biz Galatasaray olarak yerelde de uluslararası da bu bizim istediğimiz olsun kafasına çok katılmıyorum. Yani bu fırsat da olabilir. Yani Lemine de kalsın, Torreira da kalsın yerine. Saray'ı yolla. Saray'ın parasıyla Kamavinga'yı al. Temir'in Torreira'dan çok mu memnun değilsin? Değiştir abi. Mesela çıkışı var yani burada.
0: Ya, yok demiyorum ki zaten. Bu arada bir de altın kalın kalın çizerek söylüyorum. Şu anda en avantajlı takım Galatasaray. Yarın
1: o zaman çok bağırmanın gereği seçil... yok.
0: Bu arada evet. diyoruz ya biz federasyon başkanı söyledi değişmeyecek falan demiş ya. Ertuğrul Bey.
1: Evet.
0: Federasyon Başkanı Türkler 600 yıl dünyaya hükmetti dedi. Yabancı hakem getirdi yani. O yüzden hani Federasyon Başkanı'nın da her dediğinin arkasında duran bir isim değil. Söylemedi mi hocam? Türk hakemlerimiz var bizim dedi.
1: Abi yine
0: 600 yıldır dünyaya hükmediyorlar dedi. Şimdi yabancı hakem getirdi derbiye. O yüzden
1: pazarsızdan beri anlatmaya çalışıyorum.
0: Falan diye ben hiç şu anda
1: ben sana pazarsızdan beri anlatmaya çalışıyorum. Şimdi değişecek iş var, değişmeyecek iş var. Futbol Federasyonu'ndan da bir bilgi sızması var. Gayet diyor ki değişmeyecek kardeşim diyor. Bir de Galuk değişecek, değişir. Çünkü daha evvel değişmişti diyor. Dediğini anlıyorum ama bir de gerçekler var. Nitekim tamam, dün itibariyle kağıdı da yollamışlar.
0: O gerçeklere resmi. Çok da inanma diyorum. Daha önce 600 yıl hükmetmiş Türk hakemleri.
1: Anladım tabii abi dediğini. Ya. Dedim de daha böyle dedi daha ve tersi oldu diye. Yabancı hakem getirdi diye. Sen 12 artı 2'ye döneceğine inanabilir misin? 12 abi,
0: her şey ben
1: olur mu? Bir tek sadece bu sebebe bakarak.
0: Türkiye abi burası her şey olur. Ya diyorsun ya belki o gidecek diyorsun. Belki seçim olur o gider. Başka birisi gelir o değiştirir abi.
1: O zaman abi.
0: Bir sürü şey olur yani. Burada ne olacağı belli değil ki.
1: 3 numaraya geçiyorum abi. Murat Zorlu. Sports işlerinin sahibi. Sevgili arkadaşım. Aziz Yıldırım'ın forvet planını anlattı ve transferde yapılması gerekenleri söyledi. İzleyelim bakalım.
3: Kesinlikle ve kesinlikle santrafor'da olmalı. İki adayın da ben santrafor konusunda çalışmalar yaptığını biliyorum. Bir santrafor mesela Nazif Başkan bana dedi ki Sıdıkı Şerif ikinci santrafor da olmamalı. Sen gittin çok iyi bir santrafor aldın. Adam bir cezalı oldu bir 3 hafta yok sakatlandı. Gene Sadık Şerif olmaması lazım. Çünkü bu sezon çok kritik bir sezon. Hakikaten hataya, en ufak hataya yer olmayan bir sezon. Bir maç kaybettin, iki maç geri düştün,

0: şampiyon olamadın. Takım için çok kötü. Seçilen başkan için. Hele Aziz Yıldırım için. Evet. Hele 20 sene Fenerbahçe başkanlığı yapmış. Hala gelmesi istenen bir insanın gelip yapamayacak olması, yapamaması onun için büyük hayal kırıklığı olacak. Şimdi bunlara yer yok. Onun için ben 2001-2001 sezonunu görüyorum. Revivo ile Baliç alındı. Yetmez. Son dakika o zamanın parasıyla 7 milyon dolar verip Rapayiç'i de al. Kenneth Anderson'u da al. Git Irković'i de al. Lazetic'i de al. Bir sezon bu. Bizim 99 puan aldığımız, çok iyi olduğumuz, şampiyonluk bizim hakkımız dediğimiz sezondan sonraki sezona 7 tane ilk 11 adam almışız. Hani iyiydi bu takım?
1: Ne takım istikrarı var ne hoca istikrarı var bizde. Her sene sil baştan yaparak hocayı da değiştir, takımı da değiştir, her yönetimi sene, de değiştir.
0: Her sene 5-6 tane adam. 2 tane çok iyi santifor al.
1: 1-2 tane de yama yap yeter.
0: Yeter.
2: Ne diyorsun hocam?
3: Valla 7 tane değişik deyince o sezonu bulup da şey yapmak istiyorum yani.
4: Ben İsmail söyleyeyim Kartal bunları dönerken. Yaptı abi bunları nasıl yapacaksın abi çok güzel ya. Fenerbahçe 2 tane santrafor alacak. Sidik Şerik alacak. 2 santrafor alacak.
3: Doğru yapıyorlar.
2: Hayır ama para yok şu anda.
4: Ya abi ekonomi ya bunlar. Abi.
2: Limit yok yani şu anda. Kalede kartta limit yok diyorlar
4: ya ki. Ya 10+4'e uydur bir de yani. Evet. 10+4'e uydur.
2: 12 taksit var zaten.
4: Ya hocam herkese... ben şimdi 10+4 için bağırıyorum ya. Daha Aziz Yıldırım sahaya inmedi. Aziz Yıldırım seçilecek diyecek ki ne 10+4'ü kardeşim. 20'yi serbest bırakır hepsini diyecek. Yapamazsın hocam. Bak ne diyor Hakan Safi? Ederson diyor bizim iyi kalecimiz ama oraya kaleci bakıyoruz diyor. Ya Ederson'u nasıl göndereceksin mesela? Bunun parasını sen ödeyeceksin. Bu işler yani o yüzden az önce dedim ya Galatasaray bu işte en şanslı kulüp. Galatasaray başkanı belli, hocası belli. Yani 1-2 tane oyuncudan çıkıp 1-2 tane oyuncu alırsın. 2-3 tane Türk alırsın. Yine bu ligde şampiyon olur Galatasaray bu kadroyla. Kadroyu komple değiştirmesi gereken takımlar var. Bak Beşiktaş'ta
3: onlardan. Ya niye değiştirsin yani? Ben de bunu anlamıyorum. Beşiktaş 6 tane değiştirdi. Nereye gitti
4: hocam,
3: ya?
4: Hocam tamam da söylenen o ya yani. 2 tane santrafor olacak. Abire...
3: şey evet Fenerbahçe'nin ön tarafa ihtiyacı var. Ben bu örneği verdim zaten.
2: Ya bir kaleciyi değiştirsen şampiyon oluyordun baba be. Bir golcün olsa bitiyor. İki kişiden bahsediyorum ha. Niye Fenerbahçe her şeyi değiştiriyor ben anlamıyorum.
3: Ya ben de öyle söylüyorum.
2: Archie Brown gitsin öbürü gel. Baba peki
3: ya ne işler var Archie yani? Brown'la falan ne işler var? Semedo ile ne işler var ya?
2: Bir de artının içinde o. Artı dördün için Archie Brown. Niye yolluyorsun abi?
3: Ya niye gönderiyorsun Archie Brown'u ya?
2: Archie Brown 23 yaşında öbür tarafta 35 yaşındaki Semedo var.
3: Ya ben zaten abi bir de şey öyle sen... gördüğüm zaman zaten şey yapıyorum. Ya temel bir sorunumuz var abi. Temel bir sorunumuz var ya. Biz habire transfer iyi takım temel sorun transfer o gitsin ya Beşiktaş da gitti de ne oldu ya komple takımı değiştirdiniz ne oldu gene değiştireceksiniz ya nereye gidiyorsunuz ya Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı olan taraf Hakan Safi misal Kerem'in bölgesini söylememiş gerekirse Kerem'in bölgesine bile transfer yapacaksın Kerem de alternatif duracak senin ön taraf. Ha bulursan bir de iyi stoper. Ederson'la bile kalabilirsin. Mutlu edersen. Dersin. O kadar da boş bir kaleci değil sana yani.
2: Aynı takım kalsın. Ya. Aynı takım kalsın. Bir iki yedeğin olsun.
3: Tabii.
2: Defansa yedek yap.
3: Ama şuna katılıyorum. Murat aynı takım devam etsin. Murat Zorlu doğru söylemiş. Yani Şerif'e güvenip de yola çıkamazsın abi. İkinci, üçüncü santifor. O üçüncü, dördüncü santifor olacak yani. Çıkamazsın. Sen oralara... Ya İsmail'im var, orta sahada Fred'im var. Fred'i gördünüz değil mi? Ben bir kere burada Fred'e kötü konuştum mu?
2: Yok.
3: Hatta Fred'in kalması gerektiğini söyledim. Şimdi herkes diyor ki Fred şöyle böyle. Ya Fred iyi oyuncu. Fred iyi oyuncu. Kulübede de mutlu. Bundan daha iyi oyuncu bulamazsınız. Bazı oyuncu var kulübede mutsuz ya.
4: Ya hocam bir şey soracağım. Şimdi sen Fenerbahçe hoca getirdi değil mi?
3: Evet.
4: Diyelim ki Conte'yi getirdi. Evet. Atarak söylüyorum. Ya da Jesus'u getirdi.
3: Getirmeyeceksin
4: Jesus'u
3: abi.
4: Jesus'u getirdi ya. Dedi ki abi ben dedi Gendozi ile Kante'yi istemiyorum dedi. Oraya başka orta saha oyuncusu. Sen Jesus diyorsun ya uzun boylu istiyor falan böyle daha böyle.
2: Öyleymiş.
4: Öyle bir oyuncu istedi. Ne yapacaksın abi?
3: Ya işte onun için İsmail Kartal'dan hocayı sonra ne yaptı adam? Ben açık alanda hızlı oyuncu istiyorum dedi. Maksimen'i getirdi. İrfan Can'ı kesti. Getirmeyeceksin. Ben onun için diyorum ki ya bilinmezlerle çalışmayacaksın. Bilinenlerle çalışacaksın.
2: Okan Buruk'un en büyük avantajı bu biliyor musun? Galatasaray'da. Evet. Ne dedi belli. Bazen Okan Buruk'un şey istikrarsızlığı var. Üçlü oynayacağım, dörtlü oynayacağım. Ona göre alıyor, şaşırıyor.
3: Şimdi
2: öteki tarafta Beşiktaş'ta adam alıyorsun baba. Adamı aldıktan şimdi Sergen Yalçın benim istediğim adamları benim istediğim şekilde alacaksın dedi. Graf gitsin.
4: Aldı gitti.
2: Evet. Serkan sen seç dedi. 11 tane transfer yaptırdı. Gitti. Şimdi gelen Akbadu'yu ne yapacaksın abi 17'ye aldın? Abi, ne yapacaksın?

0: Diyecek ki Akbadu'yu ben istemiyorum diyecek mesela.
1: Çok da hakkı. Ya demeyecek burada. İşte demeyecek. Akbadu'yla oynayacaksın.
0: Ya da bu kadar çabuk göndermeyeceğim veya bu kadar ipleri hocaya vermeyeceğim.
1: Akbadu'yla oynayacaksın. Diyeceksin ki Ola Ekbe'den sağ kanat olmaz. Ya yılda 3 senin... gol atan bir adamdan sağ kanat olmaz. Biz Ola Ekbe'yi orta sahada kullanalım. Hastaneden çıkalım. Endide'de dur var. Orkun'u 8 yapalım. İyi bir 10 numara bulalım. Biz bu şekilde oynamaya çalışalım. İyi de bir kaleci alalım diyecekler. 3-4 transferle bir gidecekler.
0: Ya da senin mantığınla Agbodu'yu şey yapacak, gönderecek. Altyapıdan bir tane genç oyuncu, Türk oyuncu çıkacak oynasın.
2: Manasız işler oldu yine.
1: Ya baba, benim şeyimle ne alakası Agbodu var ya?
2: Hocam Türk sen ağzını çok şey yapma. Sana şimdi son birinci sırada tam sendik bir mal vereceğim. Uzun uzun konuşturacağım seni.
1: Ver abi.
2: Şimdi son bonusu veriyorum. Şampiyonluk turunda Icardi'ye takım arkadaşlarından kal mesajını izleyelim bakalım.
3: Yoruluyoruz Mayıs'ta.
4: It's amazing. Celebrate with our people, with these people in the street. Istanbul is amazing. It's yellow and red. Istanbul.
5: Thank you so much. Gracias, culé. Gracias. Don't go, mano. Don't go, mano.
6: Seni bu ekip Baru Duda ile beraber burada tekrar kutluyor.
0: Bardakçı garantiyi almış demek ki abi.
2: Öyle mi diyorsun?
0: Yani her şeyin garantisini almış. Şampiyonluğun garantisi var. Icardi'nin kalması garanti.
2: Sen şampiyon olmayacağız diyen gördün mü? Şu anda hiç herkes veriyordu onu.
0: Herkes 5'te 5 diyor. 27'ye hedeflenmişler. Şunu söyleyeyim. Abi Icardi zaten takım için, camia için çok geniş bir alan kaplıyor. Yeşil, o yeşil alanın dışına çıktığın zaman şeyde sahanın dışına çıktığın zaman Icardi... Herkesin aşık olduğu bir adam. Ama iş oraya yeşil sahaya adım atınca performans gelmeyince ya filan oluyor. Hemen bir sorgulama başlıyor. Yani çok zor bir durum abi. İçinden çıkılması zor bir durum. Yani 10 artı 4 mesela 12 artı 2 olsa Icardi kimsenin gözüne batmayabilir. Yani geniş, yani şey olsa, alan geniş olsa, oyun alanı geniş olsa batmayabilir ama bu durumda biraz böyle bir yedekte Osimhen arkası lüks görünüyor. Yani onunla ilgili bir takım çalışmalar sence yapıyor, hocam, görüşülüyor.
2: Sence hocam?
1: Ya biraz evvel Fred'le ilgili konuştum. Kulübede de mutlu diye. Adam mutsuz abi kulübede.
2: Bir de 10 kaldı. Gerçekten Halion dediği çok doğru. O kontenjan kritik kontenjan.
1: Kulübede mutsuz. Ne yaparsan yap. Ya oynatacak bir sisteme geçecek hoca. Ya da Icardi ile yolları ayırıp genç kulübede mutlu olabilecek. Bir Galatasaray'da. Niye kardeşim, bulamıyor musunuz?
2: Ha? Hayır, sana da şey yapıyorum.
1: Aspirinle yatmadı. Almadım.
2: Büyük milliyetçidir aslında.
0: Hayır, ben işte
1: abi, tabii.
0: Ben bak abi.
1: Yok abi, yok.
0: Ben Türklük zaten hiç kimseye şeyim yok. Onu da anlattım. Yani Türk oyuncu Abdülkerim Bardakçı da oynuyor, o da oynuyor. Önüne geçemezsin sen. İyi oyuncunun önüne kimse geçemez abi.
1: Abi zaten bak, yerli oyuncu olduğu zaman bu şampiyonluk işleri daha kolay oluyor.
0: Hocam, futbolcunun pasaportu olmaz. Sen Premier Lig'de Şampiyonlar Ligi'nde çıkıyorsun, adamlarla mücadele ederken
1: ne yapacaksın
0: diyorsun,
1: Allah aşkına?
0: Orada bir tane elinden kaçtı İngiliz oyuncu mu olsun diyorsun yani.
1: Bir saniye. Sen kendin işte diyorsun Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'de şununla bununla biz yarışamayız diye. İşte sen bu şekilde yarışabilirsin. Yarın bir gün Bodo'yu böyle yaratabilirsin. Yaratmasın. Sen tutup da 35 yaşındaki oyuncularla, yabancı oyuncularla, 34 yaşındaki oyuncularla sen Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ötesine gidemezsin.
0: Sen de haklısın. Burada aynı fikirdeyiz. Ben ama orada değilim.
1: Ya ne var abicim? Alsınlar genç, bulsunlar. Scout'u yok mu Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın scout'u yok mu?
0: Ya işte,
1: niye sıkıp sportif direktör getiriyorlar? Söyleyeyim. Gitsinler, 20-22 yaşında bir sürü ya dünyada hocam, 20, futbolcu var.
0: Getirdin işte Sidiki'yi hocam, gömüyoruz geldiği günden beri çocuğu ya, genç diye. Gömüyoruz işte, scout getirdin.
1: Ya geldiği günden beri Sidiki'yi biz gömüyoruz, ne olacak ya?
0: Söylüyorum işte.
1: Abicim var mı adamda bir şey ya?
0: Hocam 25 milyon euro verdin Sidiki'ye. Sidiki'nin iki gömleği.
1: Ben mi aldım?
0: 25 milyon gelmiyor. Aldın demiyorum yani, yabancı hocam, için söylüyorum.
1: Hayır, kimlerin ne kazandığını bilmiyor musun Haluk?
0: Baba ben biliyorum da hikaye tamam. Şu.
1: Baronu atıyorum abi.
2: Neyi?
1: Kimlerin ne kazandığını Sidiki'den.
0: Biliyorsan bize de söyle hocam.
2: Hocam şimdi
1: bir ihtimalleri yok. İhtimal başka ihtimal yok.
2: Yükselip abi beni yakacaksınız anladığım kadarıyla. O yüzden ikiye geçiyorum. Haftanın gündemi yabancı kuralı. Serdar Ali Çelikler'in yorumu ve bilgileri, bakın bu konuda neymiş.
0: Ben de Serdar Ali Çelikler nerede kalmıştı diye merak ediyorum.
7: Cumhurbaşkanı'nın 2017'de bir röportajı var. Yabancı sayısı 6 bile fazla diyor. 2024'te Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Berlin dönüşünde uçakta bir röportajı var. Yabancı sayısı giderek azaltılmalı diyor. Bugün bir yerlerde duydum 12+4 olsun talep olacakmış. Bari 12+4 olsun diye. 28 kişilik kadroların 16 tanesi yabancı, 12 tanesi Türk olabilir mi sizce diye sormak istiyorum. 14 yabancı, 14 Türk devam eder. Asla değişmez. Recep Tayyip Erdoğan 6 yabancı bile fazla derken Fatih Terim 14 yabancıya çıkarttı. Ve onu anlatırken 14 Türk kuralı dedi. Kadrolar 28 olacak, 14 tane Türk zorunlu olacak dedi. Şimdi bu 14'ten 15'e asla çıkmaz. 10+4'te veya 12+2'de sordum federasyona, 12+4 imkansız dediler. 10+4'te senin gül hatırına 11+3'e anlaşırlar. Avrupa'da başarı için 3 tane genç oynatırsan Avrupa'da başarısız oldum demezsin. Avrupa'da her takımda 3 tane genç var. Kimse merak etmesin. 11+3'te makuldür, ben sana söyleyeyim yani. Federasyonda bir adım atmış olur.
2: 11+3'e var mısın sen?
0: Yokum. Ben abi, ben o artıyla benim derdim. Artıdaki derdim de şu İbrahim.
2: Geç demiyorsun abi. Anladım. Hayır. Anlatıyorsun. Her maddede bir daha anlatmana ya gerek yok. Anlıyoruz ama günün
0: getiremiyorsun.
2: Sonunda.
0: Ya bak, getirir. Trabzonspor getiriyor. Trabzonspor getirip oynatabiliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe getiremiyor. Abi getirdi işte Sidiki'ye 25 milyon euro verdi, oynatıyor.
2: Abi getiremiyorsa o kulüplerin beceriksiz.
0: Tamam ama getirsin. Abi İbrahim abi, niye getiremiyorsun?
1: 25
0: abi,
1: milyon euroya 18
2: ama verdiğin beşi, o dediği parayı da verdiğin
1: yıldız ya. Getirirsin ya Haluk ya.
0: Gelmiyor işte hocam o yaş, ya o yaş grubu. Ya hocam o yaş grubu.
1: Sana adamın, kaç yaşında geldi?
0: Adamım.
1: Sara kaç yaşında geldi?
0: 25 yaşında geldi. 25 yaşında geldi hocam.
2: Kimle bahsediyorsun?
0: Sara.
1: Sara kaç yaşında geldi?
2: O kadar evet, 25.
0: Öyle geldi
2: 23
0: hocam.
2: Mi geldi diyorsun sen?
0: Ya hocam ben yok ya, Galatasaray'da 24, Galatasaray'da, ya 24 olsun, 24 de uymuyor ki.
2: Hayır abi bak, Fenerbahçe'nin planına bak şimdi. Fenerbahçe baktın mı 3 tane oyuncusu var bile. Dedi ki Şerif genç kontenjanına harcanır mı? Olabilir. Doğru gelesinde ne olabilir? Archie Brown olabilir. Şimdi Fenerbahçe diyor ki buralarda da daha iyisi lazım benim Avrupa'da ve Türkiye'de bilmem ne olmam için diyor. E bul abi.
1: Ya bir de az para da vermiyorlar. Bulaydın. Az para da vermiyorlar.
2: Evet, dünyada para, bak abi.
1: Dünya para
2: Archie
1: veriyorlar
2: Brown
1: ya.
2: 3 milyon euro alıyor. Sidiki Şerif 2400 yazıyor ki bendeki rakamlara göre 2950 falan. Doğru gelesin.
1: Allah aşkına Sidiki Hamza Şerif ne alıyordu? Rakamları. Önceki takımında ne alıyordu?
2: 150 bin euro alıyor abi.
1: Abi nasıl oluyor bu ya?
2: 20 katına getiriyorsun. Şimdi hayır.
1: Ondan Türkiye sonra 15 yabancı kuralı olsun. 20 orada yabancı
2: da,
1: kuralı
2: orada
1: olsun.
2: Orada da abi dediği doğru. Şimdi oradaki Fransa milli takımında oynayan altyapı oyuncusu bakıyor ilk beşlik yerine Türkiye'ye niye geliyor?
0: Gelmiyor abi işte.
2: O da parayla delirtmeye çalışıyorlar. Parayla getiriyorlar. Anlıyoruz bunu da. Eyvallah. Ama abi daha önce bakılacak yer Aziz Yıldırım dediği gibi Brezilya olabilir. Atıyorum sana şey olabilir. Güney Amerika'dan şaşmazsın. Portekiz. İyi de baba, ben hala şurasındayım.
0: Çok basit bir matematik ya. Örneği var Galatasaray'ın önünde. Bak anlatacağımız çok net bir örnek var. Galatasaray Niyaga diye bir oyuncu aldı. Sen hatırla,
2: Trabzon'da
0: o var bu var filan dedin, inanılmaz bir oyuncu dedin, harika bir oyuncu. Abi Galatasaray aldı, 6,5 milyon euro bonservis verdi Niyaga'ya. 18 yaşında mı Niyaga? Şampiyonlar Ligi kadrosu da yazamadın abi.
2: Abi o zaman çünkü Galatasaray'ın 14 kişiyle oynaması lazım.
1: Devre arası aldın abi. Nasıl
2: artı 3 kişiyle oynamayı istiyorsun sen de abi. Şunu demeye çalışıyorum. Bak iki önermeden birisi yanlış. Sen demiyor muydun? 3 senedir bağırıyorsun ben seninle program yaptığımdan beri. Galatasaray'ın scout sistemi departmanı yanlış çalışıyor evet, dedi. Evet. E demek ki yanlış çalışıyorsa o yüzden bulamıyor.
0: Abi Galatasaray'ınki yanlış çalışıyor da Fenerbahçe'ninki iyi
2: ya
0: çalışıyor.
2: Ya baba
0: diyor.
2: O bulamıyorsa bırak, o bağırsın oraya kadar. 3 tane almış o. Sen de hala 2 ve hala şeydeyiz. Diyoruz ki abi Galatasaray bulamıyor. Neden bulamıyor? Scout'u değiştirmesi lazım o zaman.
0: Yok abi öyle değil. Scout'un da Galatasaray'da şimdi o potansiyelli...
2: Hayır, scout'u yanlış...
0: Hayır şöyle Galatasaray...
2: Demiz ediyor muyuz o...
0: Hayır etmiyoruz. Başka bir şeyden bahsediyorum. Benim söylediğim şey de scout'un o genç oyuncuları kaçırma ihtimali yok. O genç oyuncuların bir maliyeti iki buraya getirme ihtimalinden bahsediyorum. Ya İbrahim abi neden anlaşamıyorum?
2: Ya abi altı...
0: Ya sen işte. Gençler Birliği 23 yaş altı oyuncuyu 4 tane getirir bulur. Çünkü o seviye... O, bulursun o seviye. Ben Şampiyonlar Ligi seviyesi bulamamaktan bahsediyorum. Neden anlamıyorsun?
2: Ben abi şunu anlamak istemiyorsun da o yüzden. Bu işte 12+2 iken sen +2'ni kimle kullandın abi? Hiç kullanmadın. Bu yokmuş gibi davranıyorsun da 2 senedir. Ona göre çalışmanı yapaydın. Alaydın oyuncuyu da yavaş yavaş ısındıraydın. Sen 2'nin üzerine şimdi 4'e çıktığında 2 adam bulman gerekiyor.
0: Yine aynı şeyi konuşuyoruz işte.
2: Şimdi yine 3 tane adam bulacaksın.
0: O günde Jelert'i aldın. Kullanamadın
2: bravo
0: abi. Alamıyor. 11 milyon
2: çünkü
0: euro verdin orada.
2: Çünkü sistemin de problem var senin.
1: Bravo Trabzon'un Baron.
2: Yok. Trabzon niye? Diyor ki ben 5 tane

0: var bende. Bravo.
1: Biz abi, beceriksizliklerimizi kuraldan şey yapıyoruz.
0: Ha, o da var. Bak deli haklı tarafı da var ama öbür tarafı da var işin. Ha. Baba bir numaraya geçiyorum. Bir numarada tam sizlik. Hocam sendik bir şey. Bırak şu telefonu. Ama telefona baktım bugün ya sende.
1: Ya şey ne yapayım Haluk, bir şey dedikçe aklıma geliyor. Galatasaray'ın şimdi UEFA kupasını kadrosuna abi, bakıyorum.
0: Hayatında
1: abi.
0: Bir hareketten mi oldu?
2: Türkiye'nin en büyük jenerasyonudur o, 2002 Dünya Kupası'nı kazandı hocam.
1: Öbür tarafta yarı finale kalan Fenerbahçe'nin kadrosuna bakıyorum. Bak, kaç tane yerli vardı diye.
2: Kaç tane var?
0: Ya bırak sen sadece ona bakıyor olamazsın. Ben vallahi hayatında bir hareketten bahsediyorum ona göre. Avram yükseldi. Açıkçası hep abi mesajda. Abi bir numaraya geliyor.
2: Kendisi bir televizyon yıldızı abi. Abi
1: ama estağfurullah.
0: Bir erkek güzeli biliyor musun?
2: Antalya'dan niye geldi acaba?
0: Belki de evet. Mesela karısı ne yazıyordur aşkım? Tamam işte bir dakika bitiyor. Ya bu Haluk da çok şey diye yazıyor karısı ona. Dur dur yapıyor diyor. Evet ya aşkım falan diyor. Belki de öyle.
2: Sen, abi eğer öyleyse ben razıyım.
1: O ne yazıyor?
0: Ne de biliyordur ya.
1: Ne yazıyor biliyor musun? Sıkıştın mı diyor. Hepsi sağa bir sola gidiyor diyor.
0: Kim diyor kim diyor?
2: Yenge seyrediyor mu şu anda? Daha beter durum şu anda.
0: Baba ben başka bir şey olmasın ya.
2: Valla ben de alakası yok ya. Bana onlar
1: yapıyor. Halbuki ben sandalye oturamıyorum bu sandalyede. Bir sağa bir sola gidiyorum.
0: Abi başkası yazsa cevap vermez çünkü öyle dedir. Abi bir numara geçiyoruz. Halil Umut Beler'den uygulamalı hakemlik eğitimi Yasin Kol. Halil Umut Beler. Umut Meler var kaydı. Abi bunu güzel konuşmamız lazım. İzleyelim.
3: Potansiyel penaltının sağa inceleme öneriyorum.
4: Tamam. Bekle bakacağız. Evet, el doğal konumda değil. Gördüm. Onun öncesinde ben itme olarak gördüm. Arkadaşlar al eli kontrol ediyoruz. Öncesindeki faul var mı yok mu ona bakalım. Bakın vuruş anından önce burada itme var mı yok mu ona bakmamız lazım. 7 numara itiyor mu itmiyor mu? Evet bozuyor. 7 numara bozuyor. 7 numara onu sol eliyle ittikten sonra buna faul çaldım. Direkt serbest vuruş. Ondan sonra oluşuyor. Bu faul, itmeye faul verdim ben. Doğru mudur arkadaşlar? Yasin.
5: Doğru hocam.
4: Sol el. Bunu göster. Bana başka açıyı göster 7 numaranın. Seni göster. Çünkü oyuncu tam sıçarken sol eliyle onu bozduğunu görüyorum. Evet, evet. Sol eliyle ittiğini görüyorum ve buna direkt serbest vuruş verdim. Ben direkt serbest vuruşla oyuna tekrar başlıyorum. Yasin geliyor mu sesin?
5: Geliyor hocam. Tamam hocam.
4: Bir sol eli ittiğini görüyorum. Bunu da sahanın içerisinde gördüm. Onun öncesinde var mı herhangi bir şey? Burada yerde kalan oyuncuyla ilgili. Arkadaşlar direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum. Çünkü sol eli ittiğini ben gördüm. Sahanın içerisinde bu kararı verdim. Kararımda kalıyorum. Ondan sonrası aksiyonda oyuncuyu bozuyor. Ondan sonra yapıyor. Onun öncesinde bir şey var mı? Şu yerde kalan oyuncuyla ilgili.
5: Orayı gösterelim hocam. Hocam orayı da gösteriyoruz size hocam.
4: Evet. Orada herhangi bir net bir kanıt yok. Ben başka direkt serbest vuruşla oyuna başlıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geçin geçin.
0: Hocam şair burada ne diyor?
2: Rezil etmiş abi ya.
0: Baba şimdi sen yardımcı hakem misin?
2: Yardımcı hakem misin? Toparlayarak boşluk kalmasın.
0: Halil en büyük. Yansın ya. Kolu en normal karşıdan insana soruyor şu an.
1: Halil yakalamış abi. Gömdükçe garibim lal olmuş.
2: Ya ben varken aslında onu gömmüyor. Onu oralara buralara taşıyanları gömüyor abi. Ben varken seni bütün maçları atayana.
0: Dur abi bir dakika birebir bırakalım şimdi hocamızı. Hocam şimdi.
1: Yok ya Yasin Kol olduğu zaman Haluk girmeme şansı var. Ya, Allah aşkına ya.
0: Abi bunu özel bir adam Bülent Tübrek de yaptı.
2: Görmüyor musun ya işte.
1: Rezalet. Haklısın canım bir şey demiyorum. Hah burada göm.
2: Her yerde gömülür hocam. Burada göm. Performansını da gömerim.
1: Şimdi bir. Yani maçı da izlediğim için. Hani. Halil ne veriyor orada? Bir kere serbest vuruş. Serbest vuruştan haberi yok.
2: Çağıramazsın serbest vuruş verdiyse. Görmüştüm.
1: Serbest vuruş verdiyse ancak ve ancak rakibin hiçbir müdahalesinin olmadan. Ya hocam burada bir faul yok. Adam eliyle resmen oynadı diyebilmen ve o görüntüyü sunman lazım. Yani ben Haluk'a hiç temas etmedim. Haluk o ellerini öyle açtı. Topun geçişini engelledi. Bak sen faul çaldın ama. Ya faulde şey yok hocam demen lazım. E diyemiyorsun sen sadece oradaki bir eli görmüşsün. Halil orada şeyi çalmış. Faulü çalmış haberin yok. Haberin yok. Rezil oldun. Zaten şu son derbilerden sonra tamamen böyle bir Hacı Osmanoğlu'nun kontenjanı kendine dedirttirmeye başladın. E bundan da rezil oldun. E ben söylüyorum bu kadar maç fazla kardeşim. Ama maalesef ne Yasin ben maça çıkmayayım diyor. Ne federasyonda ya biraz dinlendirelim. Biraz gündemden uzak tutalım diyor. Demiyorlar. Bitirecekler Yasin'i el birliğiyle.
0: Bir hakem bu kadar bariz hatayı nasıl yapar?
1: Yapıyorlar ha. Yapıyorlar.
0: Yani Ali Önü her zaman söylediği çift

0: topla oynatıyor filan hikayesi var ya. Şimdi var da abi, senin kanlı olman gereken nokta da bu kadar. Hem kural hatası var, hem görüş hatası var, hem konuşma
1: hatası. Her şey var abi. Her şey rezalet ya. Bak şunu yaparım. Misal Yasin Kol Riva'da odaya girecek değil mi? Bak bu saatten sonra derim ki güvenliklere, Yasin Kol'u oradan odanın içerisine almayın.
0: Var almayın.
1: Var almayın abi. Net söylerim ya. Ya böyle bir şey olur mu ya?
0: Bundan evvelki bile ne kararlar vermiş ya. Hiç ya, bu kadar bir haber olunur mu abi durumdan?
1: Böyle bir şey olur mu ya?
2: Bir de hocam maç hangi maç?
0: Neydi?
1: Antalya küme düşme maçı
2: Antalya
1: yani.
2: Küme düştü. Bak şimdi bu verdin yanlış bir karar. Genç bir hakem olsa yedirdin. Yedirdiler abi. Çünkü böyle çok yedirdiler genç hakemlere.
1: Abi tabii
2: falan diyorlardı ya onlar. Aa be, tamam hocam falan, geliyorum falan. Çok yedirdim.
1: Şu penaltıyla
2: Antalya Spor düşmüş olsaydı ne olacaktı abi?
1: Ne olacak?
2: Ne olacaktı ya? Ya işte hocam ben abi, Fenerbahçe
1: böyle bir
2: Fenerbahçe
1: da...
2: Beşiktaş maçına, Galatasaray Fenerbahçe maçına bu adamın atanmamasını söylediğim şey buydu. Bak birileri bu adama bir şey söylüyor olabilir abi.
1: Bak
2: söylüyor olabilir ya, ben bunun altında başka şeyler ararım abi.
1: Bu öyle bir pozisyon değil de.
2: Ben ararım abi. Sen arama.
1: Bak Bodrum Spor'da yabancı hakemle kendi kafasından vurmuş olduğu topa Yasin Kol'a penaltı verdirtti VAR hakemi. Bak bunlar konuşulmuyor. Yabancı ya. Hep biz Yasin'imize falan vuralım. Burada vur. Sabaha kadar vursun. Haluk. Helal olsun derim. Eline koluna sağlık. Diline sağlık derim. Bak dinle, böyle yaparsa.
2: Dinlene diyorsun yani.
1: Nasıl istiyorsa vursun.
2: Ben yorulmuyorum ona vururken.
1: Ha. Ama öbür tarafta ben biliyorum ki geçen sene Yasin'in yönettiği bir maçta yabancı alnı şanlı VAR hakemi kendi kafasından gelen topa eline çarptı. VAR'a davet etti. Bodrum Spor küme
2: düştü o maçta.
1: Vermeseymiş
2: hocam ya. Yasin Kol görmüyor mu?
1: Küme düştü ya.
2: Vermeseymiş hocam Yasin Kol'da.
0: Başka bir şey söylüyorum.
1: Ama bu...
0: Sen hala onun şeyindesin. Anladık onu. Babayı bitirdik zaten.
2: Babacığım bitirmek şey mesele değil. Ben aynı
0: VAR'daki
2: noktadayım.
0: VAR'daki şeyi standartı
2: hocam,
0: söylüyor.
2: Bak, hakemin... Ya, ben hep aynı noktadayım. Yerlisi yabancısı olmaz ya. Hakemin iyisi kötüsü olur. Ya ilk yabancı VAR hakemi geldi. Galatasaray Hatay maçıydı galiba. Adam eliyle oynadı. Eli ya ilk ya yabancı VAR hakemi.
1: Doğru.
2: Çağırmadı hocam.
1: Doğru.
2: Yani biz demedik ki ya yabancı hakem bravo alkışlıyoruz demedik ki.
1: Mertens de şöyle kendini bıraktı, temas alıp ona da çağırdı canım.
2: Ne zaman?
1: O aynı maç. Merak etme.
2: Hangi
1: yani
2: maç?
1: Haluk.
2: Şey maçı. 2-1'lik maç. 2-1'lik maç galiba.
1: Mertens de orada tamam haklısın elle oynamadan dolayı penaltıya çağırmadı. Evet. Öbür tarafta da Mertens şöyle bir temas aldı, şöyle bir attı kendini, VAR'dan tamam, davet
2: bir
1: ettiler.
2: Bir tane garip bir olsak şeyi var biliyorsun. Barış'ın dışına verilmeyen golü var mesela.
1: Var.
3: Reklam. Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
4: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
5: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
3: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
10: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.
3: Reklam bitti.
11: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler başlıyor.
12: Herkese merhabalar. Sevgili Radyo Gol dinleyenleri, ben Fehmi Kurtuluş. 17-18 saatleri arasında sizlere Kazandıran Saatler'de eşlik edeceğim. Günün öne çıkan maçlarını, yorum ve analizlerini sizlerle paylaşacağım. Tabii ki kıymetli konuğum Metin Atakan da benimle birlikte olacak. Güzel bir saat geçirmeyi diliyoruz. Sizlerin de eğer varsa sormak istedikleriniz, kuponlarınız, öneri görüşleriniz bizlere 0212-273-1010 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz. Sevgili Metin Atakan, hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk. Merhabalar Fehmi Bey. Herkese bol şans. Sona yaklaşıyoruz Avrupa Liglerinde. Tabii ki playofflar, playoutlar.
12: Evet. Gerçekten her zamanki gibi bugün de şansa ihtiyacımız var. Ama tabii ki şanstan önce de analiz ve yorumlara, doğru tercihlere yönelmeye ihtiyacımız var. Daha sonrası futbol şansı gerçekten. Bugün Hollanda Konferans Ligi playoff maçları var. Yarı final olarak oynanacak tek maç üzerinden. Ajax Groningen, evet. Utrecht Herenveen. Ajax Groningen'in galibi, Utrecht Herenveen'in galibiyle oynayacaklar. Bundesliga playout final var. Wolfsburg Paderborn. Yine şampiyonu grubu var Belçika Pro Lig'de. Gerçekten heyecan dorukta. Ve Suudi Arabistan Pro Lig'de de bugün şampiyon belli olacak. Cristiano Ronaldo ilk defa şampiyonluğunu kutlayabilecek mi El Nasr'da? Onu göreceğiz. Ya da görmeyeceğiz. Bakalım nasıl gidecek. Merak konusu gerçekten. Dilerseniz yavaş yavaş Hollanda ile başlayalım. Ajax Groningen 19.45 seansının maçı. Ajax bu maçı kendi sahasında oynamıyor. Bir plansızlık neticesinde demek istiyorum açıkçası. Kendilerini herhalde ligin bu noktasında buraları oynayacak pozisyonda görmediler en başta ya da planlama sırasında, ama Johan Cruyff Arena'da bugün bir konser sebebiyle Ajax maçını Volendam'da oynayacak. Burada böyle bir farklılık var. İç saha avantajını kullanamayacağı bana göre biraz komik bir durum. Şundan dolayı komik. Ajax bu sezon gerçekten bence bir an evvel bitirip geride bırakmak istediği kabus gibi hayal kırıklıklarıyla dolu bir sezon geçiriyor. Hiç adına ve markasına yakışır bir seviyede olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Unutmak istedikleri bir sezon ve böyle karikatür gibi olaylar peşi sırada devam ediyor. Son maçını kazansa bugün direkt olarak UEFA oynayacak. UEFA oynuyor noktada bitirecekti kendisini. Ama Konferans Ligi playoff hattında şu an Groningen'e rakip olarak buldular ve iç saha gibi görünse de kendi stadında oynamayacak. Ajax için zor bir sezon. Siz nasıl yorumlarsınız Ajax Groningen maçını? Ajax'ı ve Groningen'i nasıl değerlendirirsiniz?
13: Tam anlamıyla trajikomik bir durum.
12: Evet.
13: Hem kurtuluş. Evet. Yani vurguladığınız gibi Ajax için kabus gibi bir sezon ve sezon sonunda bu şekilde bir denklemin içinde olacağını düşünmediğinden stadında bir müzik aktivitesi olacak, bir konser olacak. Kendisi Volendam'da maç. Evet. Türkiye'de olsaydı inanamıyorum yapılabilecek söylemleri. Ajax gibi tarihiyle ve geçmişiyle Şampiyonlar Ligi'ni defalarca kazanmış, 4 defa kazanmış yanlış hatırlamıyorsam. Bir takımın böylesine bir hata, yönetimsel hata yapması anlaşılır gibi değil. Sezon başında neticede Konferans Ligi için playoff oynanacağı fikstüre, takvime göre belliydi. O takımın kendilerini
12: yakıştırmadılar demek ki.
13: Evet.
12: O nokta.
13: Evet. Ama öyle bir yapılanma içerisinde de olmadıklarını sezon boyunca hem Şampiyonlar Ligi'nde hem ligde de defalarca gördük. Yaşlı oyunculara, bilhassa 3. bölgede yaşlı oyunculara yapılan beklentiler vardı. Çok kırılgan bir orta saha, dirençsiz bir savunma, alınan istikrarsız sonuçlar. Koca Ajax şimdi Konferans Ligi'nde katılım yolunda mücadele veriyor. İç sahada ev sahibi görünmesine rağmen maçını Volendam'da Groningen'e karşı oynayacak. Son 3 maçta da 2 beraberlik alarak direkt Avrupa Kupalarına katılma şansını da teptiler. Bahis seferleri de tüm sezon boyunca genelinde sıklıkla hayal kırıklığına uğrattılar.
12: Tabii.
13: Tabii ki bu maç yine gollü geçmeye aday her şeye rağmen. Çünkü Groningen de Atanyen hüviyette bir takım. Siz tabii ki ediyorsunuz Hollanda Ligi'nin. Evet. Çok daha iyi biliyorsunuz. Ben de zaman zaman takip ediyorum maçları. Uzak takip olsa da. Son 5 maçında 15 gol atmış bir takımdan bahsediyoruz. Groningen zaten sezon başında gol yollarında zorlanmayan bir takım. Ajax'ın da ofansta etkili oyuncuları var her şeye rağmen. Yani Steven Berchus bir kalite, Weghorst tanıdığımız, bildiğimiz bir oyuncu. Size'lı, önemli bir santrofor. Mikael Gott zaten

takımın her şeyi, gelecekte çok önemli takımlarda oynanması beklenen süperstar adayı bir Wonderkid. Her halükarda Ajax'ın da gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Ajax en azından yeni bir başlangıç için konferans kupasını gelecek senede, yani Avrupa kupalarında olmamayı düşünemeyeceklerdir. Yeni bir yapılanma içine mutlaka gireceklerdir. Konferans kupası da onlar için önemli bir hedef olabilir. Bu maça büyük önem vereceklerdir.

0: kazanmışlar. Uzun yıllara sarık, geçmişe dönük giden bir 14 maçtan bahsediyoruz ama neticede son 14 iç saha maçında Groningen'le oynadıkları her maçı kazanmış bir takımdan bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Bu anlamda eğer kendi sahasında oynamış olsaydı mutlaka Johan Cruyff Arena'da çok avantajlı olacaktı. Son maç kazanan Avrupa Ligi'ne, Avrupa Kupalarına bir vize elde etmiş olacaktı. Ben yine de Ajax'ın bu maçta tecrübeli oyuncularıyla bu maçı kazanmaya yakın olduğunu düşünüyorum. Konferans Kupası playoff'u, yarı finali. Bundan sonra Utrecht maçı, Herenveen maçının galibiyle oynayacaklar. Tabii ki kesin bu maçla kazanmakla da neticede bitmiyor ama ben iç sahada diyecektim, diyemiyorum. Maalesef.
1: Ya,
0: maç sonu
1: karikatür
0: bir
1: gibi
0: üst...
1: oldu artık Ajax gerçekten.
0: Karikatür hani gibi bir, gerçekten.
1: Hani bizler mesela oturup böyle bir kara komik bir şeyler yazmaya çalışsak Ajax'la ilgili, abartma denecek bir konuyu Ajax bütün sezon boyunca yaşarken en son bu durumda da taçlandırdı. Sizin de dediğiniz gibi mesela Türkiye'de gerçekten böyle bir şey biz herhangi bir kulübümüz yaşıyor olsaydı hani nasıl karşılanırdı? Manşetler şu an biraz gözümün önüne geliyor gibi. Ajax işte iç saha avantajını kullanamayacak. Burada sıralamayla alakalı bu iç saha ve deplasman olarak atanmasının takımlarının önünde ligi bitirme sıraları. Ajax yukarıda bitirmesine rağmen bunu iç saha avantajı olarak plansızlıktan kullanamadı tabii. Bakalım akşam neler olacak? Gollü bir müsabakaya vurgu yaptınız, ona kesinlikle katılıyorum. Yani gol barajı bence her iki takımın golüyle aşılacak. Yani Ajax atacak ve yiyecek bir gol. Sanırım sizin de beklentiniz bu yönde.
0: Ben yine de maç sonu 1.5 üst 1.99 Ajax'ın galibiyeti tarafındayım. Ajax neticede son maçta tecrübeli oyuncularıyla Klasen olsun, Bertuiz olsun, Weghorst olsun bu gibi geçmişte önemli kulüplerde oynamış, belli tecrübeler edinmiş oyuncuların bu maça ağırlığını koyup artık mutlaka ve mutlaka Ajax'ın Avrupa Kupalarında Hollanda'yı temsil etmediği bir lig sezon var mıdır? Son 20-25 senede hatırımda böyle bir şey yok. Ajax en kötü ligi 3. bitirmiştir.
1: Evet.
0: 3. bitirmiştir yani. Feyenoord ve PSV'nin ardından 3. bitirmiştir. Sanırım AZ Alkmaar'ın bir dönemde çok iyi olduğu bir dönemde çok kötü bir sezonları vardı hatırladığım kadarıyla. Onun dışında Ajax'ın Avrupa Kupalarına, onda da Avrupa Kupalarına katılmıştır. Yani Ajax'ın Avrupa Kupalarına katılamaması ne demek? Bu zamana kadar böyle bir şey hatırladığım kadarıyla ben hatırlamıyorum kısacası Ben Bey de.
1: Tabii tabii.
0: Maç sonu 1.5 üst 1.99 oranla benim bu maçla ilgili düşüncem yüksekte bir oran. Gollü bir maç olur kanaatindeyim. Yani 6-6'ya gitme ihtimali bile olan bilen bir maç. Erken gelecek golle her takım defansını daha da ön bloğa çıkaracaktır. Skor dezavantajına düşen takım. Çok gollü geçmeye aday olduğunu düşünüyorum. Onun için tercihim maç sonu 1.5 üst 1.99 Ajax galibiyeti. Femi Kurtuluş.
1: Güzel. Kurumsal hafızaya biraz daha yönelmiş gördüm sizi. Ajax'ın o az önce de vurgu yaptığınız kısım. Kurumsal hafıza, ya buna ben kesinlikle karşı çıkmam. Kurumsal hafızanın birçok noktada işlediğini futbolun birçok alanında gördük açıkçası. Ancak Ajax öyle enteresan bir sezon geçiriyor ki ben mesela Ajax galibiyeti konusunda kendi adıma biraz daha temkinsiz bir noktadayım. Yani ben karşılıklı gol var 2.5 üst kombonun biraz daha doğru olacağını düşünüyorum. Ajax kazansa da bence bugün gol yer Ajax. Yani çok enteresan bir konumdalar çünkü. Öte yandan baktığımız zaman mesela son maçta Herenveen'i yenseler direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılacaklardı. Şu an konferans playoff'unu konuşuyoruz. Bunların hepsi aslında Ajax'ın nasıl bir sezon geçirdiğinin kısa bir özeti niteliğinde. Hatta ben açıkçası biraz böyle niyet okumaya girecek ama son maçta PSV'nin Twente'ye karşı o gol olup yağdığı noktada ben kesinlikle bunun aslında bu Hollanda dinamiklerinde Ajax'ın hani Avrupa'ya gitmesi için Hollanda dinamiklerinin oluştuğu bir durum olarak değerlendirdim. Ne demek istiyorum?
0: Evet,
1: Hollanda'da genel
0: avaraj var. İçinden geçmek değil aynı şey. Evet. Mutlaka yani. Hani Ajax'ın mutlaka bu sene yaptığı hatalardan, orta sahayı çok dirençli oyunculardan kurması. Zaten en dirençli oyuncuyu da Lazio'ya sattılar. Gendüzi Fenerbahçe'ye gelince Kenneth Tyler. Alvarez sakat olmasaydı Fenerbahçe'deki Meksikalı oyuncu, eski oyuncuları Ajax'ın o oyuncuya talip olmuşlardı. Fred'e talip olmuşlardı. Ama o transferler gerçekleşmedi. Gelecek sene mutlaka yaptıkları kadro yapılanmasıyla ilgili hataları bu sene fazlasıyla teşhis etmişlerdir diye düşünüyorum.

0: biliyorum. Ajax gibi bütçesi yüksek bir takımın Avrupa kupaları dışında kalması Hollanda'nın ülke puanı açısından da çok kötü. Son derece
1: Tabii. Tabii.
0: kötü
1: Ya
0: bir durum.
1: işte diyorum ya mesela
0: Ya
1: son
0: grubun yine
1: maçta
0: uç ve
1: PSV
0: İtalyan Avrupa Kupası'na katılmasıyla
1: Tabii. Ya işte son maçta mesela PSV
0: doğru bir
1: Twente'yi
0: yapılanmayla
1: 5-1 yenmesinde de bunun çok etken bir rolü var. Çünkü PSV'nin orada attığı fark aslında Hollanda'da genel avaraj olduğu için Ajax'ın sadece tek farklı galibiyetine bakıyordu.
0: doğru.
1: Ya 1-0 olsun Ajax'ın olsun dördüncü bitirecekti. Ama şu an konferans playoff'undayız. Kesinlikle kurumsal hafıza düşüncenize saygım var. Bahsettiğimiz bütün dinamikler. Ama Ajax işte karikatür gibi bir sezon geçirdiğinden ben biraz daha combo tercih kısmındayım. Karşılıklı gol var 2,5 üst combo tercihine yönelmek istiyorum ama Ajax 1 ve 1,5 üstünüze de asla itiraz etmem. Yani kurumsal hafızaya ben de katılırım o noktada. Kombonun da oranı 1,70. Sizin 1 ve 1,5 üstünüzün oranı da 1,99. Çok güzel oran 1,99. Direkt olarak 1'e 2 diyebileceğimiz bir oran. Ajax zaten kazanırsa öyle tek golle kazanabileceği bir senaryoyu ben öngöremiyorum. Kendileri de panik yapabilirler. Yani sezon psikolojik olarak aslında oyuncularda da direnci bence düşürmüştür. Bu noktada kendi evinde Utrecht'i yenemedi. Yense mesela o maçta şu an yine dördüncü
0: Ama
1: bitirecekti.
0: Utrecht çok formda bir dönem
1: Tabii.
0: geçiriyor. Biraz evvel
1: Benim konferans ligi
0: onu
1: adayım bu
0: konuşacağız.
1: arada. Yani
0: Utrecht
1: kurumsal
0: şimdi tabii.
1: hafızayı bir kenara bırakırsak sevgili Metin Atakan, ben konferans ligine Utrecht'in katılacağı kanaatindeyim ama tabii bakalım finaller nasıl şekillenecek. Ajax'la ilgili sizin var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey?
0: Bir tane oyuncu bahsi vermek istiyorum. Onun dışında
1: Tabii.
0: Utrecht-Herenveen maçına tabii geçebiliriz. Groningen'den Tom Bergen'in iki isabetli şutu çok şutör bir oyuncu. 3.26 gibi bir oranı var. Yüksek oranı sevenler için Tom Bergen'in iki isabetli şutu 3.26 oranlı denenebilir. Sürpriz kuponlarda yüksek oranı seven 3 üzeri kuponlar için oyuncu bahsi anlamında Tom Bergen'i iki isabetli şutunu önerebilirim.
1: Evet, 35 maçın 35'inde de forma giydi. İlk 11 olarak forma giydi. Dikkat çekici bir oyuncu. Zaten Groningen'in
0: Şutör
1: biraz
0: boyun.
1: daha geçiş hücumlarını, hızlı hücumları hedefleyeceği ortamda yakaladığını çok böyle sete oturup dakikalarca Ajax'ın sahasında zaman geçirecek
0: Deplasman
1: bir
0: takımı
1: noktada.
0: Groningen
1: Tabii.
0: deplasmanlarda çok iyi oynayan bir ekip. Yani
1: Tabii.
0: dış saha performansı, iç saha performansına nazaran çok hızlı oynayan, geçiş hücumunu iyi uygulayan bir takım Groningen. Golleri de kontra ataklarla atan bir takım genelde.
1: Tabii bu noktada da forvet oyuncusunun isabetli şutları güzel bir yönelim olmuş. Emeğinize sağlık. Güzel oldu oyuncu tercihi de alternatif olarak iletmiş olduk. Bakalım akşam nasıl bir maç izleyeceğiz. Ve diğer Hollanda playoff yarı finalinde Utrecht-Herenveen. Ben dediğim gibi az önce de belirttim. Buradan bu dört takım arasından performans açısından eğer ki kurumsal hafızayı bir kenara bırakacaksak burada gitmeyi hak eden takım Utrecht aslında. Son dönem performansı özellikle çok iyi bir seviyeye çıktı.
0: Evet.
1: Onlar da bu sezona biraz kötü başladılar. O da Hollanda takımlarının, elit olmayan Hollanda takımlarının, orta sıra takımlarının Avrupa, UEFA konferans ya da Şampiyonlar Ligi değil gerçi de daha çok UEFA Avrupa Ligi ile konferansta yer alıyorlar. İki kulvarı birlikte yürütemediği senaryolar var. O sebepten dolayı da hem bu sezon Go Ahead Eagles hem de Utrecht geçen seneki performanslarından çok uzaktalardı. Fakat elendikten sonra ligde inanılmaz bir toparlanmaya girdi Utrecht özellikle. Ve son maçlarında
0: Şubat
1: goller
0: ayıyla
1: bulan bir
0: beraber.
1: Goller bulan bir Utrecht var. Ben bugün ev sahibi 1,5 üstün güvenilir olduğunu düşünüyorum. Buradan da finale çıkacak takım onun Utrecht olduğunu düşünüyorum ama siz neler söylersiniz?
0: Katılıyorum. Utrecht gerçekten yükselen performansıyla son dönemde dikkat çekti. Sezonun genel itibariyle inişli çıkışlı performansları vardı sezonun ortasına kadar. Ama Şubat ayından sonra vites yükselttiler hedefler doğrultusuyla. Toparlandılar, yükselişe geçtiler. Bu iki takımın arasındaki son iki maçın ikisi de karşılıklı gol varla berabere bitmiş Femi Kurtuluş. Tabii ki Utrecht Konferans Ligi playoffları için sizin de vurguladığınız gibi yükselen formuyla diğer takımların önünde görünüyor performans itibariyle. İsa ve seyircisi önünde oynayacak. Bu büyük bir avantaj Utrecht için. Son dönemde de dediğimiz gibi Zaten formdalar. Şöyle bir not çıkarmışım buraya. Son 15 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Toplamda 35 puan toplamışlar ve Avrupa Kupalarına katılım yolunda umutlarını koruyarak playoff oynamaya hak kazanmış bir ekipten bahsediyoruz. Kadrosunu da inceledim. Türk oyuncular da var. Can Bozdoğan'ı
1: Evet.
0: biliyoruz. Bilhassa Beşiktaş'ta oynadığı dönemde Barkas Yunan milli takımının kalecilerinden biri. Çok dikkat çeken bir sol bekleri var. Fenerbahçe'nin de talip olduğunu geçtiğimiz yönetim dönemlerinden biliyoruz. Sofyan El Kavrani 17 asistiyle ön plana çıkıyor. Jensen zaten iyi bir oyuncu, milli oyuncu. Dövit keza dikkat çeken isimlerden biri. Yani hakkıyla sezonu 6. bitirip playoff oynama hakkı kazanan bir ekipten bahsediyoruz. Her hemen de sezona kötü başlamasından hemen sonrasında toparlanan bir ekip.
1: Evet.
0: Gollü maçlar oynuyorlar. İlk 9 içindeler. İlk 9 içerisinde yani Hollanda Ligi'ndeki en çok gol yiyen takım. Defanslı sorunları olan bir ekip olduğunu görüyorum puan tablosu okumasına göre. İzlediğim bir iki
1: Tabii.
0: maçta da keza çok gollü maçlarını izlediğimi hatırlıyorum. Bu maç itibariyle ilk golü Utrecht'in kendi sahasında iç sahada gol bulma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Zaten formdalar. Tercihim bu maçla ilgili hemen 4.5-3 korner. Korner ortalamaları 5.96 gibi. İlk golü Utrecht'in atacağı bir senaryoda daha formda takım olarak. 4.5-3 kornerin 1.81 gibi bir oranı var Fehmi Kurtulmuş. Mantıklı bir
1: Evet.
0: tercih olduğunu düşünüyorum. Hemen de ters bir takım. Herenven de ilk golü bulabilir. Yani bu maçta tabii ki Utrecht formda ama ilk golü Herenven bulursa farklı bir senaryo da gerçekleşebilir. Sonra ikiyi de bulabilirler. Onlar da atan yeni üretti bir takım. Herenven 4.5 üst korner. Birinci senaryo bana daha mantıklı geliyor. Korner ortalaması da 5.9. Utrecht evde formda ilk golü atma ihtimali daha yüksek. Herenven deplasman takımı 4.5 korner. 1.81 oranla bir numaralı tercihim olacak. Bu maçla ilgili de oyuncu bahislerim de var. Ama tercihimi kornerden yana Herenver'in 4.5 kornerinden yana kullanıyorum Fehmi Kurtuluş.
1: Güzel. Yani Herenveri korner üretmesi her ne kadar Utrecht deplasmanında biraz daha Utrecht hakimiyetinde geçecek bir oyun beklesem de tabii o golle birlikte Herenven rakip kaleye gidecektir ki rakip kalenin aslında yolunu bilmeyen bir ekip değil baktığımız zaman Herenver
0: Değil,
1: ama
0: değil.
1: sizin de az önce belirttiğiniz o yedikleri goller zaten ilk
0: Hep
1: 9
0: karşılıklı
1: içinde
0: gol var. Bitmiş maçları.
1: evet
0: Aralarındaki
1: yani
0: maçlar da karşılıklı gol bitmiş. Herenveren maçlarına bakıyorum. Atan yani 1-0 yani her maçta 60 yemiş 2-1, 3-2 bu gibi skorlarla yani golü yedikten sonra defansa çekilip rakip takım daha atak oynuyor. Ama gitmek istediği zaman gidebilen bir takım.
1: Evet yani şey değil kalenin
0: Top
1: yolunu bilmeyen
0: yapabilen bir
1: bir
0: takım.
1: ekip değil. Gol yedikleri senaryolar ağırlıklı olduğu için zaten aslında biraz da bu konumdalar. İlk 9 içinde sizin de vurguladığınız Nijmegen'le birlikte en çok gol yiyen takım. Zaten
0: Evet.
1: Nijmegen yani hiç böyle sanki savunma yapmaz bir halde gibi görüntülü maçlar aslında şöyle bir açıp baksanız fikstüre Nijmegen bu sezon ne oynamış diye hayırdır bunlar savunma mı yapmıyor dersiniz. Ama
0: Üçlü savunma
1: gerçekten
0: oynuyorlar.
1: evet
0: Benim
1: üçlü
0: bildiğim Nijmegen.
1: tabii
0: Bizim Ahmet Can
1: ofans.
0: Kaptan da o üçlü savunma oynuyorlar ama çok hücumcu. Defansa ön bloğunu çok önde tutan bir takım. Ayağı
1: Evet.
0: çok iyi pas yapan bir takım.
1: Evet.
0: Arkada da boşluk bırakıyorlar çok fazla. İzlediğim maçlarda gördüğüm kadarıyla sürekli hücum odaklı ve arkada boşluk veren bir takımdı Nijmegen. Nijmegen'e nazaran Herenven daha derli toplu, daha dengeli diyelim derli toptan ziyade. Hem hücumda hem ofansta belli bir dengesi var Herenver'in. Nijmegen'le kıyaslandı. Onlar çok hücum odaklı çünkü kapasitesi yüksek takımın forvetler.
1: Evet. Evet. Ya zaten Nijmegen'i bu sezonki Nijmegen'i öyle tutarak oynatamazsınız. Yani takım kendi duracak gibi bir seviyede
0: Evet.
1: değil. Öyle bir sezon bitirdiler. Zaten bu güzel geçirdikleri sezonu da her ne kadar zaman zaman olur takılırlar normal ama çok güzel bir noktada 3. sırada bitirdikleri ve Şampiyonlar Ligi eleme oynayacakları
0: Üçüncü sırada
1: gerçeği var.
0: bitirdiler.
1: Çok da güzel bir
0: Büyük bir
1: noktada
0: başarı
1: kaldılar.
0: Nijmegen için.
1: Tabii, Nijmegen çerçevesinde gerçekten iyi bir başarı. Ve Utrecht Herenveen'de de deplasman 4.5 üst korner dediniz. Ben ev sahibi 1.5 üst goller ve ev sahibi galibiyeti tarafındayım. Peki oyuncu olarak Utrecht Herenveen'de neler ya da hangi oyuncu var?
0: Utrecht'te dikkat çeken bir oyuncu var. Feyenoord'dan kiralık gelen. Feyenoord'un oyuncusu aslında. Hollanda U21 milli takımının direkt oyuncusu. Bak, merkez orta saha. Utrecht'in en dikkat çeken oyuncularından biri. 9 gol 10 asisti var. Yani Veşiel diye bir oyuncu. Bu oyuncu çok şutör de bir oyuncu. 4 tane toplam şutu isabete gitmeden 2.44 gibi bir oranı var. Yine yüksek oran oyuncu bahsediyor yanlara. Gibi yer. Zeşiel'in 4 toplam şutu 2.44 oranla denenebilir. İç sahada daha çok topla oynayacak takım Utrecht olacaktır. Bu oyuncu çok şutör bir oyuncu. Zaten ortalaması 3 şut.

0: belki de 4 şort mümkün olabilir diye düşündüm. Oyuncu bahsi olarak da DCL 4 toplam şut 2.44 oranla oyuncu bahsi olarak verebileceğimiz, oyuncu bahsini tercih eden bahis severler için önerebileceğim bir bahis. DCL 4 toplam şut.
1: 4 toplam şut, süper. Bahsettiğimiz oyuncular belki araçlarında yolculuk yaparken bizi dinleyen dinleyicilerimiz için bahsettiğimiz oyuncu 21 numaralı Utrecht oyuncusu. İsim belki net anlaşılmamış olabilir. O an korna sesleri vesaire. Evet. 21 numaralı Utrecht oyuncusunun 4 şutu. Ajax maçında da Groningen forveti 26 numaralı oyuncunun 2 isabetli şutunu özel oyuncu tercihlerinde önerdik. Dediğim gibi bakalım nasıl bir final. Finalde Ajax Utrecht finali mi bekliyoruz peki?
0: Benim beklentim o yönde.
1: Güzel. Ajax Utrecht. Bakalım Ajax Utrecht'ten 2-1'in rövanşını alabilecek mi? Kendi sahasında 2-1 yenilmişti Utrecht'te. Ve o goller de aslında yanlış hatırlamıyorsam, hafızam beni yanıltmıyorsa, son dakikalarda yani oyunun son bölümünde gelmişti. Evet, 81, 84 ve 96. 90+6'da gelen goller izlemiştik o maçta da. Bakalım Ajax Utrecht finali kurumsal hafıza çalışacak mı, yoksa Ajax kaybolup gittiği bir sezonu gerçekten büyük bir hayal kırıklığıyla mı noktalayacak? Aslında konferans ligine gidiyor olmak bir nebze kabul edilebilir. Yani Ajax'ın iki kulvarda oluşu bir nebze kabul edilebilir bir durum, ama eğer tamamıyla her şeyi kaybettikleri bir sezon olursa Ajax gelecek sezon bakalım neleri değiştirecek, nasıl planlamaya gidecek, ben merakla bekliyor olacağım. Şöyle bir bakıyorum, ufak bir reklam aramız gelmiş.
0: Konferans Ligi kupasını gelecek sene favorilerinden biri olabilirler. Yapacakları yatırımlarla, ki yatırım yapacaklar, devre arasındaki transferde aldıkları aksiyon tam olarak da alamadılar istedikleri oyuncuları. Tabii ki devre arasında transfer yapmak zor. Gelecek sene harcayacakları bütçeyle, ki Ajax maddi olarak sıkıntısı olmayan bir kulüp. Genelde tabii altyapıdan yetiştirdiği oyuncuları tercih eden, öz kaynak evet, düzenini seven bir takım, ama gelecek sene Konferans Ligi'nin 3-5 favorisinden biri olabilirler.
1: Tabii kesinlikle katılırım bu noktada. Ama yine gelecek seneyi de bir beklemek lazım. Fakat dediğiniz gibi ben Ajax gibi marka takımların 2 sene üst üste böyle sezonlar geçireceğine pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Eğer ki seneye mutlaka herhangi bir kulvarda, ülke dışında bir kulvarda yer almazlarsa bahis anlamında bizleri sevindiren, böyle çok goller, ilk yarı goller vesaireler yaşatan bir takım olabilir. Bakalım neler olacak. Bir reklam aramız geldi. Yeni bir maça geçmeyeyim, sizi hiç bölmüş olmayayım. Bir reklama gidelim. Kısa bir reklam arası diyelim. Daha sonrasında yine birlikteyiz.
2: Efe Uysal'la Kazandıran Saatler devam edecek.
3: Reklam.
4: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Midas'ta sadece 1,5 dolara Amerikan borsalarından hisseni al. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
3: Reklam bitti.
7: Radyo Gol. Türkiye'nin en genç spor radyosu.
3: Reklam.
8: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
9: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
8: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca

0: Yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'ı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldun, Opet'te bulacaksın.
4: Reklam bitti. Yarış başlıyor.
5: Dışarıdaki atlar botanik bebek en dış kullardan koşacak. Kömür Hanım 11. kulları kullanacak. Şimdi Kömür Hanım kullarına yaklaştırılıyor. Sekiz numaralı Kömür Hanım giriş hazırlığına başladı. Altı numaralı botanik bebek geri planda, o en dış kulları kullanacak olan Safkan. Yerine çok yakın Kömür Hanım ve o da artık içeride. 6 numaralı botanik bebek son at. En dış kulvardan yarışa katılacak. Gözleri örtüldü. 12. ve son kısrak artık botanik bebek. Çok yakın kullarına bu kısrak. Botanik bebek yerini aldı. 12 kısrak hazır. Koşu başlamak üzere. Start verildi ve günün 8. koşusu başladı. Değerli yarışseverler, 2 numaralı Final Duty kullarından çıkış yapamadı. 2 numaralı Final Duty derecesiz. Yarışın liderliğini ise iç kulvardan gelen 11 numaralı Melly in the Maya aldı. 12 numaralı Smart Children peşine takıldı. Bir bu kadar geride 6 numaralı Botanik Bebek. İç kulvarda 3 numaralı Mahal. Daha sonra 10 numaralı Lovesy. Onun dışında 8 numaralı Kömür Hanım. Bir boy geride 5 numaralı Elisu. Daha sonra 7 numaralı Kindness var içeride. 4 numaralı Serveyr. Onun dışında 9 numaralı Lahefa. Daha sonra ise 1 numaralı Chili Charlie. 11 numaralı Melly in the Maya yarışın lideri. İkincilikte 12 numaralı Smart Children. İç kulvarda 3 numaralı Mahal var. Hemen dışında 6 numaralı Botanik Bebek. 1,5 boy geride 5 numaralı Elisi. Dışında 10 numaralı Lovesy. Onun dışında 8 numaralı Kömür Hanım sırasıyla kısraklar düzlüğe çıktı. 11 numaralı Melly in the Maya düzlüğe de lider çıktı. Dışarıdan 12 numaralı Smart Children. Onun dışından Botanik Bebek'in iç kulvardan Mahal'in atakları var. Son 200 metreye doğru Smart Children geldi. Melly in the Maya'ya yapıştı. 2 kısrak arasında başa baş mücadele var. Daha geride Mahal 5 numaralı. Elisu'nun da gayretleri var en dıştan da. Lahefa gelmeye çalışıyor. 12 numaralı Smart Children öne geçti. Melly in the Maya ikincilikte. 12 numaralı Smart Children kazandı koşuyu. 11 numaralı Melly in the Maya yarışın ikinciliği için 9 numaralı Lahefa ile fotoyu beraber geçti. 3 numaralı Mahal 4. 5 numaralı Elisu da 5. oldu. 12 numaralı Smart Children Hışman Çizik de kazandı.
6: Radyo Gol, Türkiye'nin en genç spor radyosu.
7: Efe Uysal'la kazandıran saatler devam ediyor.
8: Tekrar merhaba sevgili Radyo Gol dinleyenleri, yayınımızın ikinci bölümünde sizlerle birlikteyiz. Sevgili Metin Atakan'la biraz da Belçika Pro Lig. Onun öncesinde gerçi şöyle bir Almanya Bundesliga, Wolfsburg, Paderborn'u konuşsak, evet. Düşme yükselme ne dersiniz? Bir Wolfsburg diyelim daha isterseniz. İyi.
9: Tabii ki.
8: Wolfsburg, evet. Paderborn, şöyle bir baktığımızda Wolfsburg'un sezon başından beri evinde Mönchengladbach maçı hariç bütün maçlarda gol yediği bir gerçek var.
9: Evet.
8: 17. Bugün de karşılıklı gol maçta vara aday bir maç
9: desek, galibiyetleri var sadece.
8: Yanılır mıyız? Ne dersiniz?
9: Ya golü geçmeye aday bir maç olduğu kesin, kesinlikle. Genelde playoff ve playoff maçlarında temkinli oynuyor takımlar ama bu iki takımın formasyonlarına, oyun anlayışlarına, sezon başı içi performanslarına dikkat ettiğimizde maçın golü geçme ihtimalinin çok yüksek olduğunu görebiliyoruz. İç saha performansı zaten Wolfsburg'un hiç iyi değil. Yani Paderborn'da eline geçen fırsatları pek iyice değerlendiremedi. İkinci sırayı alabilirlerdi ama Esfer Perk'e kaptırdılar. Almanya Playout'ta Wolfsburg Bundesliga'ya tabii ki 16. sıradan Playout oynuyor. Paderborn'da Bundesliga 2'de 3. sırada kaldı. Sezon sonuna doğru stresi kaldıramadılar. Arka arkaya puan kayıplarıyla ilk 2'ye girme şansını tektiler dediğim gibi. Playout oynayacaklar. Son 4 maçta 2 mağlubiyetleri, 2 beraberlikleri var. İç saha performansı korkunç kötü bir takım Wolfsburg bu sene özellikle değerlendirdiğimizde. Sadece 2 galibiyetleri var. Deplasmanlarda daha çok başarılı olan, kontra atağı çıkan bir ekip. Paderborn'da hızlı hücumu seven bir takım Femi Koşulu.
8: Evet.
9: Deplasmanlarda oyunu güçlü bir ekip. Wolfsburg'da en kötü takım savunmalarından birine sahip takımlardan biri. Denklemde değerlendirdiğimizde en çok gol yiyen takımlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Wolfsburg'un Heidenheim'den sonra 69 tane gol yemişler. Bu iki takım bir özel maçta karşılaşmış bu sene Eylül ayında. Deplasmanda Paderborn Wolfsburg'u 2-1 yenmiş. Tabii ki özel maç ama neticede bu sene içerisinde alt lig takımıyla da olsa bir özel maç. İşte karşılaşmışlar. Ben maçın gollü geçeceğini düşünüyorum. Çünkü Paderborn'u bir Schalke gibi dengeli bir takım değil. Schalke mesela 50 gol atıp 31 gol yemiş. Defans anlamında daha iyi bir kurgusu var. Mertcan Ayhan bilhassa Kaan Ayhan'ın kardeşi. İyi bir takım. Sonrasında da Dzeko'yu getirdiler ve ikinci devre arasında rahat bir şekilde birinciliğe çıktılar. Evet, keza aynı şekilde ama Paderborn oyunu tutmakta zorlanan bir takım. Golcü bir ekip ama takım savunmasında da zafiyetler var. 45 gol yemiş mesela. Schalke'den arada 14 gol fark var.
8: Evet.
9: Ben bu maçta 2.5 üst karşılıklı gol var. Kombonun mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. 1.96 gibi iyi de bir oranı var. Güzel de bir oranı var. Hatta bu maç 3.5 üste bile gidebilir. Golü geçmesini bekliyorum. Çünkü neden? Bir önemli sebep de Wolfsburg'da çok önemli eksikler var. Femi Kurtuluş. Ya bu, evet, takım için en önemli oyunculardan biri Brezilyalı Vini Souza mesela. Sheffield United'dan bildiğimiz bir oyuncuydu. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da ön libero. Talip olmuştular bu oyuncuya. Geçmişte İspanya Ligi'nde, Espanyol'da da oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. O oyuncu yok. Sarı kart cezalısı. Bu takımın bayrak adamı, en önemli adamı, kariyerinde başka takım olmayan Maximilian Arnold bu maçta oynamayacak. O da çok önemli bir oyuncu Wolfsburg için. Sezon başından beri Jonas Wind sakat, onun olmayısı zaten çok büyük etkiledi, olumsuz etkiledi Wolfsburg'u. O oyuncu zaten yok. Danimarkalı, çok önemli de bir oyuncuları daha var. Avusturyalı Wimmer, Avusturya milli takım oyuncusu. O oyuncu da bu maçta yok. Yani ilk 11'den 3 tane oyuncu yok. Bu da Paderborn'un gol atma ihtimalini arttırıyor. Kendisi aslında Wolfsburg'da mutlaka gol bulacaktır. İki tarafında gol bulma ihtimalini arttırıyor. Üçlü savunma oynuyor Wolfsburg ve çok açık veriyorlar. Orta sahadan da açık veriyorlar. Vinicius Oğuzhan'ın olmadığı denklemde çok daha fazla açık vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Orta sahanın en dirençli adamı Vini Souza Brezilyalı. O da sarı kart cezası. Arnold da yok. Wimmer de yok. Haliyle bu Wolfsburg'un elini zayıflatıyor. Taraf bahsinde Vicks'i görüyorum. Wolfsburg istihada hiç iyi top oynamıyor. 2.5 üst karşılığı gol var. 1.96 oranla bana mantıklı bir tercih olarak ön plana çıkıyor. Paderborn bu kadar eksikle Wolfsburg'a gol bulabilir. Çok hızlı oynayan bir takım. Hızlı geçiş hücumunu iyi uyguluyor. Yani bir ekip. Düşüneceğim bu maçta kombo Femi Kurtuluş. 2.5 üst karşılıklı gol var. 1.96 oran.
8: Güzel. Çok güzel oran. Ya ben açıkçası kağıt üstünde şöyle bir varı gördüğümde 1.59 tamam dedim. Yani beni tatmin eden bir oran. 1.59 yanına bir maç daha yazıp ikili bir kombiyi yapılabilir. Ama siz güzel çıtayı bir üste koyup karşılıklı gol var 2.5 üst 1.96. Bence çok güzel bir tercih ve aynı zamanda çok iyi özetlediniz. Yani mesela bakıyorsunuz Wolfsburg bu sezon 45 gol atmış. Paderborn 45 gol yemiş. Yani burada gerçekten ev sahibinin iç sahada özellikle az önce de belirttiğim

0: gibi çok da iyi olmayan bir performansı. Zaten iç sahada güçlü bir oyun ortaya koyamadınız mı? Sezonun sonunda ya direkt düşüyorsunuz ya da işte buraları oynuyorsunuz. Belki şansınız yaver giderse
1: Bütçesi
0: kalıyorsunuz.
1: yüksek bir takım Wolfsburg. Yani bütçesi yüksek bir takım Wolfsburg. Yani Muhammed
0: Evet.
1: Amuraları çok ciddi bonservis bedelleriyle geçmişte de şampiyonluk yaşamış. Ceko'nun oynadığı dönemde Bundesliga'da şampiyonluğu Bayern Münih'ten almış bir takım. Maddi olarak sponsor anlamında güçlü bir takım ama takım yapılanmasında bilhassa orta saha kurgusunu mesela stoperleri tek tek değerlendirdiğinde hepsi kıymetli stoperler. Kulerakis dikkat çekiyor. Bavro'da belli bir kalitesi olan bir stoper. Geçmişte Lazio'da İtalyan liginde de forma giydi. Tek tek baktığında öyle ama takım savunmasında sıkıntı var. Haliyle de çok fazla gol yemişler. 69 çok fazla bir rakam. Heidenheim dışında 18 takım ligde en çok gol yiyen ikinci takım Wolfsburg. Yani sondan üçüncü olması, play-out oynaması, bu defansla iç sahada sadece iki galibiyet alması Wolfsburg gibi bir takımın haliyle bu durumu play-out oynamasına sebebiyet vermiş durumda.
0: Tabii. Ya baktığımız zaman bu sezon Bundesliga'nın en kötü takımı. İç saha performansı olarak son sırada 17 maçta sadece 10 puan
1: Evet.
0: toplamış. 2 galibiyet, 4 beraberlik içeride ve bir
1: Evet.
0: üstündeki rakip Sampdoria 17 puan toplamış. Arada bak 7 puan fark var. Ya bu 7 puan fark işte ondan sonra buraları oynatıyor play-out'a ki
1: St.
0: Wolfsburg
1: Pauli'nin
0: gibi bir
1: bütçesiyle
0: marka.
1: Wolfsburg'un bütçesi bir mi?
0: Tabii
1: Ya
0: işte
1: St. Pauli'nin bütçesiyle Wolfsburg'un bütçesi yani geçtiğimiz sezon 30 milyon küsür milyonlar istiyorlardı Muhammed Amuray'a, Union Saint-Gilloise. Pek çok takım talipti. Benfica talip olup parasıyla alamadı. Wolfsburg aldı. Yani Wolfsburg çok ciddi bonservis bedelleri ödeyebilen bir kulüp. O haldeyken bu durumdalar. Yani harcadıkları paraya rağmen bu durumdalar.
0: tabii.
1: Fayda maliyete vurulduğu zaman korkunç başarısız bir tablo var ortada.
0: Evet, ya performans olarak hep böyle sabah biz gerçi pardon dünkü radyo yayınında Rahmi ile de bir benzetme yapmıştık. Hani teknoloji mağazalarında fiyat performans dersiniz. Wolfsburg'da hiç öyle bir denge yok. Yani fiyat performans Wolfsburg'da gerçekten yerle bir durumda. Bu maçta da Paderborn karşısında. Paderborn'da dediğiniz gibi stresi kaldıramadı. Yani son Almanya Bundesliga'nın son 2-3 haftası özellikle çok fazla birbirlerine ikram ettikleri skorlar doğurdular. İşte
1: Evet.
0: Hannover, işte orada Elversberg birbirlerini çok ikram ettiler. Paderborn falan. İşte
1: Andover
0: o
1: son
0: ikramlarda
1: 10 dakikada 7 golü 3-3 oldu. Hadi.
0: tabii. O yüzden bakalım. Bu akşam gollü bir maç ben de bekliyorum. Karşılıklı gol var. 2.5 üst kombosu 1.96. Benim günün içime sinen tahminlerinden bir tanesi. Bakalım umarım
1: 3 tane
0: yanıltmaz
1: de eksik
0: diyelim.
1: var ilk 11'de Wolfsburg'dan.
0: Evet, bir
1: 3
0: de o
1: tane de ilk
0: var.
1: 11'den eksik var.
0: İnşallah komboyu Wolfsburg'un gol atama işi yatırmaz diyelim. Yani 1.55'te favori oran var. Umarım öyle bir şey görmeyiz gerçekten. O iyice komedi olur. Peki Belçika Pro Lig şampiyon turu. Baktığımız zaman bugün Anderlecht Saint-Étienne, Gent Union Saint-Gilloise ve Mechelen Kulüp Brugge'le oynayacak. Şampiyonluk adına son iki maç kaldı. Kulüp Brugge bugün kazanırsa şampiyon oluyor matematik olarak galiba. Yanlış
1: Evet.
0: bakmıyorsam eğer. İki yarıda da gol atar mı? Kulüp Brugge maçıyla başlayalım isterseniz. Benim aklıma gelen ilk seçenek Kulüp Brugge'nin iki yarıda da gol atması oldu. Siz neler söylersiniz?
1: Evet, o iyi bir bahisti. Ben orada şeytanın avukatlığını yaptım Fehmi Kurtuluş. Geçtiğimiz hafta Club Brugge çeyrek yarıda gol atarak olarak vermiştim ve o bahis gelmişti 1.80 küsur olarak. 1.83'tü yanlış hatırlamıyorsam. Tabii ki Club Brugge o ligin en iyi takımı. Zorlayıcı bir lig bahisi anlamında. Tabii ki Club Brugge geçtiğimiz hafta Union Saint-Gilloise karşısında alınan galibiyetle şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti. Farklı kazandılar. Kalitelerini ortaya koydular. Mikelen karşısında da kazanmalar halinde son hafta maçları öncesinde zaferlerini ilan edecekler. Rakip Mikelen ise şampiyonluk grubunun çünkü formasyon farklı 6-6 şampiyonluk grubu, konferans ligi playoff oynama grubu ve küme düşme grubu olarak 6'şer takımlı 3 grup halinde kendi aralarında oynayıp puanları kendi gruplarında hanelerine yazdırıyorlar. Böyle değişik bir formasyonu var Belçika Ligi'nin bitiş aşamasında. Rakip Mikelen de bu şampiyonluk grubunun ilk 6'nın en zayıf takım olduğunu söylenebilir. Sonuncu durumdalar zaten. Her halükarda Club Brugge hakimiyetini geçen bir müsabaka olacaktır kanaatimce. Katı savunmaya karşı gol veya goller ikinci yarıya sarkabilir diye bir maç üzerinde özelinde düşündüğümde böyle bir tercihte bulundum. Tercihim ikinci yarıda daha fazla gol oldu. Oranı 1.89. Tabii ki Club Brugge'nin ilk yarıdan da golleri bulup öne geçme ihtimali şampiyonluğu

0: Kazanmak anlamında belki de stres yaratabilir. Bu senaryo gerçekleşmeyebilir. Öngörüsüyle böyle bir tercihte bulundum. İkinci yarıda daha fazla gol olur. Bu tercih ettim ve 1-0-2 platformunda maç yazımda bahis tercihim olarak ikinci yarıda daha fazla gol olur tercih ettim. 1.89 oranla. Bu maçla ilgili düşüncem Klopp'u her halükarda kazanacaktır ama goller ikinci yarıya sarkabilir. Mikelen tamamen takım savunmasıyla katı savunma anlayışıyla sahaya çıkacaktır. Çok da başarılı olabiliyor mu bu katı savunma anlayışında? Son maçlar özelinde hedefsizlikten kaynaklanan nedenlerle zaten formsuz bir ekip Mikelen. Klopp ilk devreden de skoru bulabilir. Ben bulamayacağı yönünde bir düşünce geliştirdim ve tercihimi bu yönde yaptım. Fehmi Kurtuluş. Tercihim ikinci yarıda daha fazla gol olur. Oran 1.89. Goller ikinci yarıya sarkabilir diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. Goller ikinci yarıya sarkabilir. Tabii Belçika Ligi'ni yakından takip edip bizim 1-0-2 platformunda siz yazıyorsunuz. Ben şöyle bir
0: Evet.
1: aralarında oynadıkları son iki maça, tabii Kulüp Brugge'nin kendi sahasında oynadığı iki maç 6-1-4-1'leri görünce umarım birden ilk yarıdan o şampiyonluk parolasıyla kopartmaz Kulüp Brugge maçı diyeyim.
0: Herkesin beklentisi o yönde.
1: Evet, yani
0: Herkesin beklentisi ilk
1: ağırlıklı
0: yarıdan
1: yönelim o
0: golleri
1: yönde.
0: bulması yönünde.
1: Ben de
0: Evet.
1: işte her iki yarıda da gol atar tercih olarak şöyle bir baktım.
0: Ya şöyle düşünüyorum.
1: Rakip.
0: İlk yarı 1-0 öne geçse, 1-0 öne geçse veya 2-0 öne geçse ikinci devrede skoru arttırabilir düşünceyim. İlk yarı bir golle öne geçerse ikinci devre iki gol bulma ihtimalinin daha yüksek. İkinci yarı daha fazla gol olma ihtimalinin ilk yarılardan belki de bir stres olacak diye düşündüm. Oranlar da galibiyet oranları da çok düşük olunca düşük orana
1: Evet.
0: gitmek istemeyip böyle bir tercihte bulundum.
1: Tabii. Yani ben mantığınıza da katılırım. O stres de yaratabilir dediğiniz bir detay olabilir tabii. Bakalım akşam umarım ki yanıltmaz. Zaten sizler de Dakika Skor'da YouTube yayınında bu maçlarla birlikte
0: Evet.
1: olacaksınız. Bakalım şimdiden bol şanslar. Peki diğer maçlara şöyle bir baktığımızda Gent,
0: Gent
1: Saint-Gilloise nedir burada bizi en net kurtaracak tercih?
0: Union Saint-Gilloise son maçında şampiyonluk için yarıştığı güçlü bir rakibi Club Brugge'e deplasmanda mağlup olarak büyük yere aldı tabii ki. İki takım arasındaki puan farkı dörde çıktı. Club Brugge'un puan kaybetme istinaden son maç şansını son haftaya taşımak adına Union Saint-Gilloise mutlak galip gelmesi gereken bir müsabakaya çıkıyor. Ev sahibi Gent de hedefsiz bir ekip. Hastalardır da zaten formsuzlar. Hücumda da çok etkisizler. Şampiyonluk adayı Union Saint-Gilloise baskılı başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Üçlü savunmayı çok iyi oynayan, çok disiplinli bir ekip. Eldeki mevcut kadrodan maksimum verimi almayı başarıyorlar. Şampiyonlar Ligi seviyesine de çıktılar. Geçtiğimiz sezonda şampiyonluğu Club Brugge'den almayı başardılar. Tabii Club Brugge aynı hatayı 2 sene üst üste yapmayarak bir ay öncesindeki maçta öne geçmişti Club Brugge. Sonrasında maçı çevirmeyi başarmıştı Saint-Gilloise ama bu maçta aynısı yaşanmadı. Farklı bir yenilgiyle Club Brugge sahasında Union Saint-Gilloise'ı yenerek puan farkını dörde çıkardı. Öncesinde de aldığı beraberliklerle bir mağlubiyetle zaten liderliği Club Brugge'e kaptırmışlardı. Taçlandırmış oldu. Puan farkını da dörde çıkardı Club Brugge. Ben bu maçta Union Saint-Gilloise'ın kazanacağını düşünüyorum. Ama baskılı başlayacaktır. Rakip takımda hedefsiz bir takım savunma yapacaktır. Toplam kornere gitmenin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kornerleri değerlendirmeye alıyorum Fehmi Kurtuluş. 9.5 üstün 1.66 gibi bir oranı var. İlk golü bulana kadar zaten arka arkaya kornerler bulacaktır. Gent de evinde oynuyor. Onun da korner bulma ihtimali yüksek. Bu iki takımın maçlarının kornerlerini de inceledim. Neticede tabii moralsiz Union Saint-Gilloise. Geçtiğimiz maçta Club Brugge'yi yenilerek bir nevi şampiyonluğu mucizelere bıraktılar artık. Bu saatten sonra Club Brugge'ün bu noktadan sonra şampiyonluğu verme ihtimali çok çok çok düşük. Bu
1: Evet.
0: maçla ilgili düşüneceğim. Toplam korner 9.5 üst 1.66 oran.
1: Güzel. Kornerler bir de şu önden bence iyi bir kaçış olmuş. Kulüp Brugge eğer erken bir gol bulursa ve bu haber tabii ki Saint-Gilloise'a da gidecek. Yani psikolojik olarak o sahada bırakacaklar. Çünkü ikinci sıraları neredeyse garanti. Neredeyse dedim yani şampiyonluk ihtimali olduğu için söylüyorum.
0: Garanti.
1: Yoksa arkadan gelecek bir takım yok. O yüzden ikinci sıradaki
0: Gelme ihtimali
1: durumları
0: yok. Century Dance'in gelme ihtimali yok.
1: evet yani matematiksel olarak mümkün değil. O yüzden kornerler maçı biraz da artık hani bitse de gitsek havasına sokup Gent'in de katkısıyla kornerler güzel bir kaçış olabilir gerçekten.
0: Zaten düşük skorla oynayan bir takım Union Saint-Gilloise lazım. Maçları 1-0, 2-0 gibi kazanan, çok iyi savunma uygulayan, üçlü savunmayı mükemmel uygulayan, az öz gidip gol bulma ihtimali çok yüksek. Yakaladığı gol pozisyonlarını gole çevirme yüzdesi çok yüksek bir ekip. Çok iyi bir 11'leri var. Çok iyi yönetilen bir ekip. Aslında sınırlı bir kadroyla çok büyük başarı elde etmiş bir kulüpten bahsediyoruz Union Saint-Gilloise. Eski Monaco teknik direktörü Pocanioli'nin de çok büyük katkısı var. Önemli satışlar da yaptılar. Biraz evvel Wolfsburg'daki Muhammed Amura'dan bahsettiğimiz gibi Ivanovic Benfica'daki, işte Nilsson Club Brugge'deki, bunların hepsini yetişen Cameron Poartes mesela 10 numara. Bunların tamamını yetiştiren kulüp, yetiştirici de bir kulüp. Oyuncuları alıp değer katıp satan bir kulüp. Çok iyi bir kulüp. İkincilik geçtiğimiz sene de şampiyonluğu resmen elinden aldılar. Club Brugge gibi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir takıptan. Onların ikinciliği de başarı. Yani diğer çok daha iyi, ekonomik anlamda güçlü takımlar var, Anderlecht gibi. Onlar çok daha gerideler sıralamada. Union Saint-Gilloise çok iyi bir yapılanma.
1: Evet. Peki Anderlet Santrulia?
0: Anderlecht Saint-Étienne maçı ile ilgili, Saint-Étienne sezonun flash ekibi. Onlar da scout transferleriyle çok iyi bir yapılanmayla, mütevazi bir kadroya sahip olmalarına rağmen bu sezona damgasını vuran takımlardan biri oldular. Anderlecht Belçika Pro Lig'de Şampiyonlar grubunda 4. sırada şu anda. Konumunu koruyup Avrupa Ligi'ne katılım vizesi almak istiyor. Tarihi olan bir kulüp, Belçika futbolu için en önemli kulüp, ama son yıllarda tabii ki Club Brugge ve Union Saint-Gilloise'ın gölgesinde kaldılar. Hem lig aşamasında hem gruplarda da istikrarsız sonuçlar aldı Anderlecht. Hücum olarak etkililer. Hücum yönlerinde varyasyonlarında etkililer ama defansif zaafları olan bir ekip. Saint-Étienne de dediğim gibi aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çekerek ligi 3. sırada bitirmeyi garantiledi Feyenoord kurtuluş Saint-Étienne. Kanıcı Anderlecht dördüncülüğünü riske etmemek adına iç sahada kazanmak isteyecektir. İlk golü bulan taraf olabilirler. Tercihim Saint-Étienne deplasman takımının, çünkü hırslı oyuncular var. Japon milli takımında oynaması ihtimali olan 7 tane Japon oyuncuları var. Bu oyuncular çok hırslı, sahada koşan başan mücadele eden bir takım. Onların tamamı ilk 11'de oynuyor. Saint-Étienne'in 4.5 üst kornerinin 1.60 oranı var. Temiz bir oran olduğunu düşünüyorum. Ve Anderlecht'in de bu maçı kazanma isteği ve arzusu, konumunu korumak, Avrupa kupalarına katılmak anlamında Saint-Étienne'de oyuncularda Dünya Kupası kadrolarında yer bulabilmek için mücadele eden oyuncular var. Saint-Étienne'in 4.5 üst korneri 1.60 oran. Tabii ki Japonya'nın kadrosu açıklandı. Bu oyunculardan iki tanesi seçildi diye biliyorum. Ben bu maçta da 4.5 üst korneri 1.60 oranla öneriyorum Pemi Kurtuluş.
1: Çok güzel, harika bir Pro Lig özeti oldu. Notlarımızı da aldık. Keyifli de oldu. Yavaş yavaş zamanımızın sonuna geldik. Süren bitti aslında ama bir cümleyle Suudi Arabistan Pro Lig'inden var mı aktarmak istediğiniz, böyle bunu kaçırmayalım dediğiniz varsa eğer, bir ya da iki maç, bir de çok kısa onu
0: Evet.
1: alayım sizden birer cümleyle. Varsa çalışmanız en azından heba olmamış olsun. Size de sözü bırakayım.
0: Tabii ki kısa kısa. Alfa Al Hilal maçı, şampiyonluk adayı Al Hilal tabii ki en büyük rakibi Al Nassr'la oynadığı maçta son dakika golüyle de olsa şansını son haftaya taşımayı, götürmeyi başardı. Kaleci Benton'un hatasıyla golü buldular Al Nassr kalecisinin. Tabii ki Al Nassr'ın küme düşmeme mücadelesi veren Damak'la oynayacak maçları bekleyecekler, takılmasını bekleyecekler. Almaz Damak'la oynayacak. Çok küçük bir ihtimal tabii ki. Al Hilal sezonda ne mağlup durumda olmasına karşın çok fazla beraberlik aldı. Ülkemizdeki duruma benzer, şampiyon Galatasaray'ın 6 mağlubiyet almasına rağmen Fenerbahçe'nin 11 beraberlikle sadece 2 mağlubiyetle şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırması gibi bir durum söz konusu.
1: Evet.
0: Al Hilal'de 4 mağlubiyetle Al Nassr'a 9 beraberlik alınca Al Hilal şampiyonluk fırsatı Al Nassr'a geldi. Bunu bekliyor Ronaldo ve arkadaşları yıllardır. Zaten sadece bir kupa kazanabildiği Arabistan kariyerinde. O da Arap Kulüpler Kupası, ne lig şampiyonluğu kazanabildi, lig ne kupası, ne Asya Şampiyonlar Ligi'nde. Geçtiğimiz hafta büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Gamboa Osaka'ya yenildiler 1-0.
1: Evet.
0: Gözyaşlarını tutamadı Ronaldo. Al Hilal maçında ev sahibi Al Fayhan'ın 3.5 üst kornerini oran çıkarmanın zor olduğu bir maç. 1.85 oranı var. Al Fayhan'ın 3.5 üst kornerini 1.85 oranla öğreniyorum. Çıkarabileceğim maksimum görünen, verilebilecek bir bahis olarak Alfayhan'ın 3.5 üst kornerini deneyebiliriz. 1.85 oranı var. Alnas Damak maçında da maç sonu bir karşılıklı gol yok. Pemi Kurtuluş. Alnas Damak karşısında, Damak zaten Gol yollarında çok etkisiz bir takım. Al Nassr'ın

0: mutlak kazanmak zorunda olduğu bir maç. Yıllardır bekledikleri şampiyonluğa ulaşmak için Jorge Jesus yönetiminde mutlak bu maçı kazanacaklardır. İlk yarıdan skoru alabilirler. Damak'a karşı maç sonu bir karşıtı gol yok. 1.70 oranla çıkarabildiğim bir bahis. Tabii onlar da düşmeme mücadelesi veriyorlar.
1: Evet.
0: Şöyle bir durum var Suudi Pro Lig'de. Sondan 4. sıradalar 18 takımlı ligde. Al Riyad da Al Aktuk küme düşmüş bir takımda oynuyor. Mutlak kazanacaktır ve puanını 31 yapacaktır. Yani Damak bu maçtan puan alamadığı takdirde Aldiyat'ın kazanması halinde küme düşecek. Yani maça asılacaklardır. Bu da alması için zor olacaktır. Sıkı savunma yapacaklardır. Ama maç sonu bir karşılıklı gol yokun daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Damak'ın gol yollarında etkisiz bir takımı o. Altıda takımı.
1: Evet.
0: Al Nassr'ın kazanma ihtimalinin yüksek olduğunu ve gol yememe ihtimalinin olduğunu düşünerekten maç sonu bir karşılıklı gol yok 1.70 oranla önerebileceğim bahis olabilir. Al Riyad
1: Çok
0: maçı
1: teşekkürler.
0: Damak için çok önemli. O maçı
1: Evet.
0: kazanırlarsa Al Riyad Damak küme düşecek.
1: Evet, çok teşekkürler. Suudi Arabistan'dan da iki tane hap bilgi aldık. Valla çok güzel bir program oldu. Umarım dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Kupon şansımız da olsun. Çok teşekkür ederim sevgili Metin Atakan.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bir programın daha sonuna geldik. Günün maçlarını sizler için değerlendirdik. Umarım kupon şansımızın yanımızda olduğu güzel bir gün olur. Bir sonraki program görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Efe Uysal'la kazandıran saatler sona erdi.
3: Reklam.
4: İş Bankası Kort'ta. Tenisin yanında, yarınında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

Hızlı geçiş sistemi EGS vakıf katılımda çok daha hızlı. Anlaşılmadıysa burada yavaşlayalım. Hemen kullanmak için HGS başvurularınızı vakıf katılım mobil şubeden yapın. Etiketiniz hızla kapınıza gelsin. Üstelik bayrama özel Mayıs ayı boyunca sınırlı sayıda HGS etiketi hediye. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Reklam bitti.
1: 2026 Dünya Kupası stadyumları. 2026 Dünya Kupası giderek yaklaşıyor ve milli takımımızın da yer alacağı bu turnuvada göreceğimiz stadyumlara gelin hep birlikte bakalım. BMO Field. 30 bin kapasiteyle 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açacak en düşük kapasiteli stadyum olan BMO Field, Kanada'nın Toronto şehrinde yer alıyor. MLS takımlarından Toronto, Amerika Kadınlar Futbol Ligi'nden Toronto Argonauts ve USL takımlarından Toronto 2 takımlarının maçlarını oynadığı BMO Field, 2015 yılında da Pan Amerikan oyunlarına ev sahipliği yapmıştı. Guadalajara Stadyumu. Meksika'nın güneybatısında Zapopan şehrinde yer alan bu stadyum 2010 yılında Copa Libertadores finaline ev sahipliği yaptı. Bu maç sonrasında stadyumun yapay zemini birçok eleştiri aldı ve Mayıs 2012'de suni çimin doğal çimle değiştirileceği açıklandı. 49.850 kapasiteli bu stadyum

0: Turnuvaya ev sahipliği yapan stadyumlar arasında yerini alıyor. Estadio BBVA. Meksika'da Guadalupe bölgesinde yer alan bu stadyum, Meksika Ligi'nin dev kulüplerinden Monterrey'in karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor. 2 Ağustos 2015 yılında açılış maçının Monterrey ile Benfica arasında oynandığı 53.500 kapasiteli bu stadyum, 2026 Dünya Kupası'na kapılarını açıyor. BC Place. Kanada'nın Vancouver şehrinde yer alan BC Place, günümüzde Kanada Futbol Ligi takımlarından FC Lions, MLS takımlarından Vancouver Whitecaps takımlarına ev sahipliği yapıyor. 2015 Kadınlar Dünya Kupası'nda da kullanılan BC Place, 54.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası stadyumları arasında yer alıyor. Miami Hard Rock Stadyumu. 16 Ağustos 1987 yılında kurulan Miami Hard Rock Stadyumu'nun ilk adı Joe Robbie Stadyumu'ydu. NFL takımlarından Miami Dolphins'in evi olan 64.767 kapasiteli bu stadyum 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak. Gillette Stadyumu. Boston şehir merkezinin güneybatısında yer alan Gillette Stadyumu, hem MLS takımlarından New England Revolution'ın hem de NFL takımlarından New England Patriots'ın kullanımında. 23 yıl önce açılan bu stadyum 65.878 kişilik kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası'na açıyor. Lewis Stadyumu. Kaliforniya'da Santa Clara'da yer alan Lewis Stadyumu, NFL takımlarından San Francisco 49ers'ın evi olarak biliniyor. 68.500 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Lumen Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Washington eyaletinde Seattle şehrinde yer alan Lumen Field 2002 yılında açıldı. NFL takımlarından Seattle Seahawks ve MLS takımlarından Seattle Sounders'ın kullanımında olan Lumen Field aynı zamanda etkinlik merkezi olarak da kullanılıyor. Lumen Field 69.000 kapasitesiyle kapılarını 2026 Dünya Kupası için açıyor. Lincoln Financial Field. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pensilvanya eyaletinde Philadelphia şehrinde yer alan bu stadyum, NFL takımlarından Philadelphia Eagles'ın yanı sıra Temple Üniversitesi'nin Temple Owls futbol takımına da ev sahipliği yapıyor. 3 Ağustos 2003 yılında açılışı yapılan bu stadyum, 5 kez NCAA Lacrosse Şampiyonası'nda da kullanıldı. 69.796 kapasitesiyle Lincoln Financial Field 2026 Dünya Kupası'nda misafirlerini bekliyor. SoFi Stadyumu. Los Angeles'ta yer alan 70.240 kapasiteli SoFi Stadyumu, NFL takımlarından Los Angeles Chargers ve Los Angeles Rams tarafından kullanılıyor. Spor etkinlikleri dışında çeşitli organizasyonlara da ev sahipliği yapan SoFi Stadyumu, 2026 Dünya Kupası'nda kullanılacak stadyumlar arasında yerini alıyor. Mercedes-Benz Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta şehrinde yer alan bu stadyum, açılır kapanır çatıya sahip teknolojisiyle dikkat çekiyor. NFL takımlarından Atlanta Falcons ve MLS takımlarından Atlanta United'ın karşılaşmalarına ev sahipliği yapan bu stadyum 71.000 kapasitesiyle konuklarını bekliyor. NRG Stadyumu. Houston, Texas'ta yer alan NRG Stadyumu, NFL takımlarından Houston Texans'ın yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımının da birçok maçına ev sahipliği yapıyor. 72.200 kapasiteli NRG Stadyumu 2026 Dünya Kupası için kapılarını açıyor. Arrowhead Stadyumu. Kansas City şehrinde yer alan Arrowhead aslında bir Amerikan futbolu stadyumu. NFL'de yer alan Kansas City Chiefs'ın kullanımında olan bu stadyum, çok amaçlı bir stadyum olarak kullanıldığı için 76.414 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası'nda da misafirlerini bekliyor. AT&T Stadyumu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Arlington şehrinde bulunan bu stadyum, NFL takımlarından Dallas Cowboys'un evi olarak biliniyor. Amerikan futbolu maçlarının yanı sıra rodeo, motocross ve profesyonel güreş gibi organizasyonlara da ev sahipliği yapan AT&T Stadyumu 80.000 kapasitesiyle 2026 Dünya Kupası için hazır. MetLife Stadyumu. New York'ta yer alan MetLife Stadyumu, NFL takımlarından New York Giants ve New York Jets'e ev sahipliği yapmakta. Super Bowl'lara da ev sahipliği yapan MetLife Stadyumu, 82.500 kapasitesiyle hem turnuvada kullanılacak hem de turnuvanın finaline ev sahipliği yapacak. Aztek Stadyumu. Meksika'da yer alan Aztek Stadyumu 87.253 kapasitesiyle turnuvada kullanılacak en yüksek kapasiteli stadyum unvanını elinde bulunduruyor. Birçok finale ev sahipliği yapan bu stadyum farklı etkinliklerde de kullanılıyor. Michael Jackson tam 4 konserini burada gerçekleştirdi. Aztek Stadyumu 2026 Dünya Kupası'nı bekliyor.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından Floransa'nın meydanlarına kadar.
2: Reklam.
3: Bahar geldi, şeller 450 liraya varan bonusla şenlendi. 30 Haziran'a kadar anlaşmalı şel istasyonlarından ayrı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 defa 1400 lira ve üzeri akaryakıt ya da otogaz harcamasına 400 lira, mobilyada QR'la ödemeye ekstra 50 lira, toplam 450 liraya varan bonus. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyaya katılın. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr ve shell.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz SigortamNet'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
5: Kazancım net, SigortamNet.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
8: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
9: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankart'a özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
10: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman da kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
11: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Reklam bitti.
12: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
0: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası

Bası programı yapacağız sevgili Yaşar Kurt'la. Ne zamandır planladığımız bir programda aslında her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0

0: Bizimkilerimiz de aynı fikirdedir. Çok ayrı yani, yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
1: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı, yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunda orada görüyoruz, Brezilya'nın Yoga Buntu'sunda orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden de fırsatıydı. Tabii ki yani İşte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığını da görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış, sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival, yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni, ki zaten 2 yılda bire çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten, kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğimiz fuar festival diyebiliriz.
0: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
1: Bu şey inanır mısın, İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var, yani İzmir'in biraz dış, yani Urla gibi yerlerde, henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde, galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması, çünkü Türk milli takımının çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
0: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da, ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
1: Verdim.
0: Evet. Yani bugün
1: Tamam.
0: yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar o Messi'yi
1: Anladım,
0: çıkartacağıma
1: anladım, anladım,
0: inanıyorum.
1: anladım, anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
0: Evet.
1: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum açıkçası, istiyorum ben de.
0: Kesinlikle. Tabi buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı mecralar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile, senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Stickerlar da hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
1: Yani kesinlikle yani daha yani Türk ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, ya, bu arada yani kara borsaya geçtim, internette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkartın, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabilirsin ama yapıştırıcıları, stickerları kendim basma yoluna gidenler var. Onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya onları da anlayabiliyorum bir noktada. Hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
0: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika. Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu.

0: için ilk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun. 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti. Ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştı. Açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi ünvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
1: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin kağıt üzerinde zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Yani ev sahibinin haricinde hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'dun dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 dönemdir bunu söylüyoruz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesen de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Alvarez mesela bize Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa yapabilecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika kendi Afrika'dan yani Afrika uluslardan gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyor diye çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım, ben bu takımların Dünya Kupası'na ilk sadarını getirdiğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman vadettiği metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü için kapışabilir.
0: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Heung-min Son hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Heung-min Son'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde MLS'te. Geçen birkaç maçını izledim, yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika'ya oranla ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
1: Yani kesinlikle yani eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman yani daha yani Heung-min Son'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jurassic Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finalleri final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı ama bu sene hani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü yani savunma hattı kimliğe göre ama kimliğinin de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında ki ben burada parantez içinde kaygınlığı almak istiyorum. Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem Liga üzerine bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak da çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho Ligi, ligimizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Müsoma'ya oktan ziyade kendimi biraz daha öne çıkartabilirim.
0: Ve gruptaki tek Avrupa takımı o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosicki'li kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý tanıdık bir isim diye. Bir de Tomáš Souček.
1: Yani kesinlikle ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosuna izlerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizle oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet yani ezbere söyleyebiliriz. Fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Ligimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. Hiranak bence Hoffenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejčí'yi bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz ön plana çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejčí. Güçlü boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet yani tamamen 3 maçın içinde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldızı olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
0: Peki tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
1: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
0: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
1: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diyecek bir oyuncu görmüyorum.
0: Aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da ama Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
1: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim her şeyi. Bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla. Hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada... Yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan David bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Olovosey'i herhalde bu sene ya birkaç maç izledim. Tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil. Atlet bir oyuncu. Kaylarını zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne

0: olursa olsun ev sahipleri yani biraz yani ambiyana tabiri ittirildiğinde çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre yani İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ya da hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görüyoruz çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlence oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuva İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmek de bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda Troller'in, Abisher'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da Serie A destekli bir umurda oluşturduğunu, burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimine yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala Forbes'te kadro bir kez oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebilecekleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Hani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'ndan almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar. Bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçları tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en ilk üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani Edin Dzeko, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyor. Şu Dzeko üzerinden ne zaman belgesel yapacak açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umurunda kadroları var. Ama benim burada biraz daha parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
1: Kesinlikle Tarık Muharremovic benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi de açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
0: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman kulüp formlarında yükseldiği dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i İsviçreli Şakir olarak birinde. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundayız İsviçre.
1: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
0: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
1: Evet, aynı fikirdeyim.
0: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
1: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar'ı aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar da aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim. Ama şöyle, orada bir sakatlık da yaşıyor.

0: İskoçya 3. sırada diyorsun değil mi?
1: İskoçya 3 gibi olur yani. Ya bu tahmini kadrom yani Fas, Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas, İskoçya 2-3 değişebilir. Yani onun için benzeri gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoçya 3 olur diye düşünüyorum ben de.
0: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikayede orada İskoçya açısından var.
1: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takım arkadaşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle Ruben Neves'in de Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı duyulması ve takdir edilmesi geliyor açıkçası.
0: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montella'yı da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
1: Yani Türkiye üzerine baktığımız zaman ya, kesinlikle yani bunun hem daha önce de konuşmuştuk hem avantajları var hem de dezavantajları var. Hani öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zamanki yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmaması çok şükür. Önümüzden kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizde rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca da herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da Arda'nın da zaman zaman Can Özü'nün de çok fazla kısa sakatlıklar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevindiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında ya ben de Emirhan Topçu biraz daha bu geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Emirhan evet ilk geleneğinde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylesin. Ayakta kalan özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda çok hem bek hem sağ ön oynayabilen bir oyuncu. Yani sağ çizgi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuvaya gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadrolara çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montella'ya bu konuda İnanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan Avrupa Şampiyonası'ndan almamızın yatıyla çıkardı. Muhtemelen buradan da ben gireyim en iyisini yapıp bizi en iyi yerlere taşıyacağını düşünüyorum.
0: Ya şu da var Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
1: Hani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programlardan birinde yani Emre Özcan'ı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden değiştirmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de yani bunu sürekli söyleyelim. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montella bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğim, güvendiğim bir yer. Samet Akaydın önüne veriliyor her zaman. Evet ben de Samet Akaydın'ın şu an Türkiye milli takım standartlarının bunu düşünmüyorum. Ama Adil mi Samet mi dersen bir antrenör tabii ki de Samet seçer mantıken. Çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
0: Ve şunu da kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rize Spor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.

0: Ya onu bekleyebiliriz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montenegro'nun mesela hani geri gelmiş olmasın çok fazla ütü deneyeceğini düşünüyorum güçlü takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruplar çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda ütü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Ütü savunmalarda bence de Sané çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
1: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
0: Yani kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biliriz. Diğer iki takım biraz daha puan çalmaya veya yani asıl amacı 3 puandan ziyade bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle dünya kupasörlerinden de hazırlık maçlarından da hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten geçtiğimiz sene hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir çoğunluğundan güçlüşe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir hani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı neredeyse komple yok. Balogun Arsenal'de var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Mekke'nin kötü bir Juventus'u çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna vadettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz sparantı için alabilir. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bütün artık üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etkili hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir ütü oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil. Bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım yani yenebileceğimiz derim en azından Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini rahatsız edici boyuta getirdi. Bunları da gözünde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay, yani evet bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemli işi var. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha William Kisoy'u biraz daha ortaya çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve asist katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım olmuştu. Çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak yaratmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen, düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matt O'Brien ve Aziz Beyiş dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
1: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
0: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
1: Peki. E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao Fil dişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabii bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fil dişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yann Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir fil dişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
0: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için, yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'nda verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet ilerler. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en yeri üstteki o santrafor 9 numaralığı çok fazla yakalayacak durumda değil. Yani ona keza Votemada ve Newcastle'da daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor, problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir. Belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi yani gayet de normal. Nübel iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik, kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada, yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence fil dişi sahilleri geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni, Inter'de formop şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozman Ature, Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adimbra, Fofana, Kessie, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta isimlisi bakıldığı zaman ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar da yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durdukları noktada bu hücum hattının bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması da biraz daha burada kendi yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'yı Ekvator olarak hatırlıyoruz ama yani şöyle söyleyebilirim, bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce senin dediği gibi orta saha Moises Caicedo da var. Yanına bir orta sahada bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Paye var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik Marquinhos ve Gabriel'in şampiyonlar gibi karşılayacaklar diye. Paco ile Pierre Hinkat'ı da aynı şekilde o maçta olacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şanslılar, Çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani Curaçao yani çok kolay kolay dördüncü tenleri gidebileceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrasında emekli olması bekleniyor. Advokat da bir milli takım başında dünya kupasında olacak. Tanıdığımız oyuncular üzerinde bakıldığı zaman da Taichung örneği verilebilir. Konyaspor'dan Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor. Etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Brennett var. Yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, yoluncuların olduğu ya da söyleyeyim. Bir takım. Çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu Dünya Kupası'nı güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
1: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
0: Burada klasik hani Almanya fil dişi Ekvator, Curaçao gibi duruyor.
1: Almanya, fil dişi, Ekvador ve Curaçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la Haber Masası devam edecek.
1: Reklam.
2: Yatırım tavsiyesi değil, eğlence tavsiyesidir. Verelim tavsiyeyi Dış Ses.
3: Değeri 1 milyon TL ve üzerindeki hisse senetlerinizi Garanti BBVA yurt içi, yurt dışı yatırım hesabınıza taşıyın. 1000

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe.
4: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.

0: %100 varan vergi avantajı sağlayın.
1: Siz de Vakıf Katıl'ın mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katıl'ın.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
4: Midas'a dakikalar içinde kaydol, tek tıkla kripto varlıklarını al, sat. Yatırımın adresi Midas. Sen paranı kolayca yönet diye var. Borsa İstanbul, Amerikan borsaları ve kripto. Hepsi Midas'ta. İlerisi sende.
5: Reklam bitti.
6: Radyo Gol.
5: Türkiye'nin reklam.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Araban seni tanımlamaz. Sen onu tanımlarsın. Yeni Dacia Sandero Stepway Eco G otomatik vites Mayıs ayına özel nakit alımda geçerli, 1.535.000 TL'den başlayan fiyatlarla Dacia yetkili satıcılarında seni bekliyor.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
14: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık Kuveyt Türk.
15: Sağlam bankacılık.
16: Bayram ihtiyaçlarınız için 100 bin liraya varan nakit fırsatları Handi Kredi'de. Siz de hemen Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. %0 faizli nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
17: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tringsat'la bir dakikada teklif alır, aracın aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
18: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
19: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
20: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
19: Akakçe.
21: Hemen bakıyorum hayatım.
19: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
22: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
23: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
5: Reklam bitti.
0: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
1: Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
3: Tabii yani kağıt üzerinde oyun, yani kadro durumlarına da kaseye baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahiplenebilir ama yani isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier League topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani malen tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdi bir ikinci yarısında, ona yürebiliriz ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok, Kortmanyak zaten düşüşte ya da Van Dijk, Lincoln, Aki uzun süredir oynamıyor, Hatun iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncudan biri ama o bile yani şu an vadeki seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puan düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek final beklediğim takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani önümüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu puan durumuyla işlerin de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok şükür ki olumsuz anlamda sürpriz yapılacak bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle yani sadece antrenör hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş, kağıt üzerine yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de birinci sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları, ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle'da ilk sezonu geçirebilmesi için atları gerçekten iyi. Bergwall çok fazla sakat geçirdi sezon toplumda ama vaat ettiği şeyleri biliyoruz. Yani

0: Tarih benim usta olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lille'ye pasajında da tekrardan kendini buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emre yanlışlıkla çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani tüm bunları yerine getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak New York'ta sayılanmasını beklemezdik. Kaldı ki insan liginde ligi şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendi gol yaptı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı iyi kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir hocayla daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti New York Kupası'nı alırız ve olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten Dünya Kupası'ndan, benim için Dünya Kupası'nın sürprizlerinden biri. Özellikle Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya'da gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörler aynı. Morias hala da aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hattında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'te yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımdan hem Real Madrid hem Barcelona'da önemli önder oyunculardan biri. Şu an finansal hatta bence kendini gayet iyi bir şekilde gösteriyor. Ritsiluan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak Bundesliga performansı da iyi. Orada Kava da biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini kişisel olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim. Alıştırdığı noktada da kalitesini göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla ilgi yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha önce sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus ve Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir kutsa da hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor, bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri. Ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
1: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
0: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda'yı düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç çözebilecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
1: Peki bir diğer grup G grubu Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
0: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon ve jenerasyon demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği yani kaçıncı turnuva olan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Niko Kroçev'in bunu örnek gösterebiliriz. İstediğinde çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebiliriz. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncularının birçoğu takımda kabul ediyorum. Özellikle orta saha merkez hattında yani Amadou Onana ve Tielemans hem Aston Villa'da birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerken onları çok iyi yönetliyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi dörtlüğü bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekler evet. Bu kesin. gerekli yani Kasper ile beraber Dino Norveç'lerde ama Mingi biraz daha garanti. Arthur Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bek ve diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konibel'in terminden de bu sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba Pınar'daki en iyi kaleci şeyi rotasyonu galiba Belçika'da Brezilya ile beraber yani Courtois, Lammers, Mark Turner yani iki tane yıldız kalecisi, bir tane de gelecek vadeden kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani üç kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
2: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
1: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini. Ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
0: Evet, Mısır demiştik. Yani Mısır'da da yani evet malmuş diyebiliriz. Birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi bu futboldan gittikten sonra, ayrıldıktan sonra. Biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Ve son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil. Ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan bir Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran üzerine bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirme çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden biri ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bile soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Yani önce 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmaya çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani saha içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan ön plana çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanı da gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu hem bu gruba hem de turnuvaya renk atacak takımlardan biri.
1: Peki bu grup için sıralaman nedir?
0: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı'nın çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci yolu çıkmasında muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci yolu çıkmasında ekstra denseydini söylemem lazım.
1: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
0: İran bence.
1: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabii burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diyor ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür. Asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü, turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
0: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücünün düşmediği bir kadro. Ya bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakında zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yedek kadroya çıktıkları maçta da 2-200 ok aldık ellerinden. Çok etkiler. Yani sahanın her yerinde, yani sinisin bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Ama buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonun turnuvanın da en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay, yani Uruguay'da yani Sanal Zübide'nin Luis Suarez, yani Luis Suarez Cavani rotasyonundan, yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklava 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. Bielsa'nın elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Darwin Núñez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz Bielsa'nın taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri, yani Valverde, Ugarte, bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda, ki Bielsa'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum, yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri, yani Manchester United yapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo, yani iki tane İspanya Ligi'nin en, yani bu Uruguay'ı unutalım ve ben de derim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez ve Arroyo derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede hepimizin yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turnuvası olacak gibi duruyor. Ve Uruguay, yani bence hem yeşil grubun hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın, Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadroya tek tek bakıldığı zaman oyuncular, işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, bunlar hep Suudi Arabistan'ın üstündeki takımlar olsa da hep biz Avrupalı, Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamının çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üstünde değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'in çok yükselip de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Al-Dawsari muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abdullah Alhamdan, Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da, hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Hani yeşil grubun adları kontrol geldiğinizde de yani çok belli galibiyetli kadro. Yani Nuno da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları daha takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
1: Yani bir İspanya, 2 Uruguay, 3 Suudi Arabistan, 4 yeşil burun adaları diyorsun değil mi?
0: Yani evet, şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
1: I grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç, yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland, yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin I grubunu?
0: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodo Glimt'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Schneiderup, Benfica'da gerçekten rotasyonda etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi yerde iki tane yıldız oyuncu var ve arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade Bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard. Evet, hücum hattı kadar etkileyici değiller. Ama onları destekleyip bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç, evet, ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğimi düşünüyorum Haaland'ın. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Döşan'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen Fransa'da takımına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devre teslim olacak. Karışık bir milli takım, yani Mbappe, Tchouaméni, Camavinga milli takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani Cumhurbaşkanı gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendiğim Rabiot, Zayemeri, Fenerbahçe'den tanıdığımız N'Golo Kante var. Yani inanılmaz bir orta saha ve hücum hattı var. Yani dediğim gibi Camavinga bu rotasyona giren bir durum var. Evet, sakatlık probleminden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Yani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzıyla oynatabildiği sürece, zaman Fransa Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak ve ondan sonra işte bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunu Fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebiliriz. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Esar, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sar, Papier ve yani Kamara, Liman Endiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Yeşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempolar düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Yani savunma hattı da zaten muhtemelen Koulibaly'ler, Mamoudou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu 3 tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
1: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
0: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider bitireceğini düşünüyorum. Fransa'nın 2 olacağını düşünüyorum.
1: Fransa 2 diyorsun. 3 Senegal, 4 Irak şeklinde o zaman.
0: Tabii. Ama o şaşmaz.
1: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar, Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
0: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nde kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Ulen Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandez'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin'den çünkü finale kadar. Finalde de evet, kadro kalitesinin de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya bence çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyeti aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine o en iyi adaylarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi'yi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesini düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence Lionel biraz alabilir. O yeterek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz 6 attılar. Diğerinde Avrupa Şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadının %80, %90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafa Dagnik gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok iyi, çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse liglerin detayı var yani yabancıların. Sıkıştı olanın sıkıştı adaylarından biri. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizimki gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası onların bir tecrübeydi. Asıl sınav dünya kupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuvada başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Zaywalt, Schlager, Bamgart, yani Leipzig merkezini alıp direkt milli takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onunla muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Gregorich ile beraber oynayacaklar. Etkileyici, yani dedim ya Arjantin'deki açlığı görmezsek ben turnuvayı grubu özürlerim bir numarada bitirebileceklerini de düşünüyorum. Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görür. Ki yani Ryan Kerk'i de mesela onlardan biri ama Fransa milli takım olduğunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendini takımda seçtiğini de gördük. Bence Amengüri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amengüri hatta 6 yaş kutlarının hemen hemen hepsinde Fransa milli takımında oynadı. Amengüri takımda Cezayir'i seçti. Ona keza Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceği düşünüyordu. O da zamanla o kaldı şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ayık Meyri, Bensabayini, Talgay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünmüyorum. O yüzden önceden bakıldığı zaman da hani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba geçtiklerini söyleyebiliriz.
1: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
0: Burada Avusturya'yı bir yazacağım. Hı hı. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
1: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var. Ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlarda kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
0: Yani Portekiz, yani isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo mu oynayacak bilmiyorum ama yani bu dört oyuncunun üç oynamak zorunda, öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi. Ve her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynama konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi derececek mi? Yoksa zaman zaman formayı Yani kenarda durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz hatta tek konu bu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir takımda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçalo Ramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok sık, çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo olan inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani Nuno Mendes çok formda gelmiyor. Ama yanında Gonçalo Ramos ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bugünümüzde son zamanlar gitse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. Kalede zaten yani hem Ozesa hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği konusunda çok iyiler ki Portekiz'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmasız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 yazdı hatta bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görürüz. Yani Luis Diaz bu mutlaka Amesu Rodriguez'in son turnuvası olacak. Ama ben parantezi biraz daha Sporting'in kolejisi olarak açmak istiyorum. Yani Gökçer Eş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilikten aldıkları oyuncu genel bir fiyat aldılar ve yeni kendi Gökçer Eş'i kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani ben o sosyal çizgi görüyoruz. Lukunu onlara alet tanıtman olacaklar. Ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında Fabio Cannavaro var. Fabio Cannavaro bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim sevmeye tabirle Wonder Kid'in. Çok fazla gelecek üzerinde yıldız olabilecek oyuncuları var. Ya zaten Samur'u da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bizim en iyi birkaç oyuncusundan biri. Husanov bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur'da stoper Ali Kurov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen santraf stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Asya liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alt yaş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlenmesi gereken milli takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın izlenme takımlarından biri. Bissa, Bakambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masuaku, Van Bissaka, Tuanzeri gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi olan oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum diyebilirim Kongo'yu.
1: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi?
0: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum evet.
1: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi üçüncüler tabii, tarafında. Tabii. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
0: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiremeyen bir milli takım. Yani Southgate, ben Southgate'in biraz haksızlığı olduğunu düşünüyorum. Çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söylüyorum. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı ya da 8 numaralıyı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgan'ın sonra kez daha öyle. Hani zaten Declan Rice'ı söylemeye gerek bile. Bence hem 6 hem 8 konusunda Şu an İngiliz oyuncuları arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer ikilisinden bir tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konulduğu noktada biraz daha dengeli bir takım olabilir. Yani onun dışında zaten çok büyük eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda oynayıp biraz daha topu hızlı gönderebildikleri noktada bu orta sahanlığıyla beraber bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa Şampiyonası'nda özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü yani oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikadan da iyi gollerle kaybettiler. Ve bu Hırvatistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü yani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde yani Kroos, özür dilerim Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Sučić, hem Luka Sučić hem Petar Sučić, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncular olduğunu düşünüyorum. Son turnuva demişler hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan jenerasyonu göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli jenerasyonu dinleyerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Ghana Afrika Dünya Kupası Afrika kalemelerinde şöyle söyleyeyim az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman yani en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz performans sergiliyor ki siteye transferi gerçekleşti. Onun partneri ters kanatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlandığını görüp ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da yani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir kendini tecrübü var. Onun atizliği biraz daha bir de kalibre ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Yani üçüncü olurlar ama en iyi üçüncü olarak girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama üzerine bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isimde bakıldığı zaman yani belki burada biraz tanıdığımız Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki de konu önerebiliriz.
1: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
0: Yani muhtemelen zaten Ghana ve Özbekistan'ı söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
1: Cezayir, Özbekistan, Ghana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
0: Bir dakika. Tekrar alabilir miyim sonra?
1: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
0: İran. Ortaya İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
1: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım.

0: Göksel'in Çağrı Saraç'la haber masası devam edecek.
1: Reklam.
2: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: gelmediyse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Fiber hızında hepedim, havada karada çekerim.
2: Düşen abiye, üst geçide bak abiye.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.

0: de Süpermax 5G fırsatını kaçırmayın.
1: Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Yaz kapıda. Yeni müşterilerimiz için %2,49'dan başlayan faiz oranlarıyla 12 ay vadeli 250 bin TL'ye kadar kredi Alternatif Bank'ta. Kredi başvurunuz mobilde, detaylar alternatifbank.com.tr'de.
3: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %45 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %45 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: parasını almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum. Bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Reklam bitti.
5: Radyo Gol.
4: Reklam.
6: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Aracını Tring satanların %96'sı neden mi tavsiye ediyor? Çünkü Tring Sat'la bir dakikada teklif alır, aracını aynı gün değerinde satarsın. Paran da anında cebinde olur.
9: Türkiye'ye soruyoruz. Size göre bankacılık nasıl olmalı?
10: Bana göre yenilikçi olmalı.
11: Bana göre bankacılık fırsat dolu olmalı.
12: Bana göre vizyoner olmalı.
13: Bana göre bankacılık samimi olmalı.
9: Güven veren, yenilikçi çözümleriyle bana göre bankacılık kuvvet Türk.
14: Sağlam bankacılık.
15: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
16: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
17: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
18: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
0: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. Arıyorum. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Kafam karışıyor, bulamıyorum. Daha ucuzu var, biliyorum. Biliyorum, bir gün gelecek.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
2: Akakçe.
4: Reklam bitti.
19: Göksel'in Çağrısı Araç'la Haber Masası devam ediyor.
6: Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.

0: Almanya, İskoçya, Almanya deriz burada.
1: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç, İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
0: Güzel ve gollü maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır o da bence ya, Norveç.
1: Meksika, Bosna, Hersek.
0: Ya orada içimden çok Bosna Hersek geçiyor ama Bosna Hersek ya. Bence Meksika'dan daha iyi kazanır.
1: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksel'in yayınlar sevgili Yaşar Kurt. Gerçekten futbol bilgine hayran kaldım. Tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
0: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
1: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
0: Bosna.
1: Bosna. Hollanda Fas.
0: Bu da çok iyi maç oluyor aslında. Burada ya hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Wout Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyebilirdik ama Hollanda burada bence galip gelir.
1: Kolombiya, Hırvatistan.
0: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
1: İspanya, Arjantin.
0: Gerçekten mi?
1: Evet.
0: İspanya, Arjantin bu arada oynanılmamış finalissima. Yani hem Avrupa Şampiyonu hem Copa Amerika'nın sahibi. Ama İspanya muhtemelen burada garip gelir gibi.
1: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
0: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'yı yendik, kez bir de Kanada'yı yendik.
1: Belçika, Kore.
0: Belçika. Bu arada Göksel'in Belçika Kore'den önce bizim bu hem Amerika'yı hem Kanada'yı yenme durumumuza karşı bu tarihte ikinci defa olacak. Biz 2002'de de gittiğimizde hem Kore'yi hem Japonya'yı yenmiştik. Evet. Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika.
0: Neyle eşleşme?
1: Belçika Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz, Paraguay.
0: Portekiz, Tatiliz.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa değil de başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Talihsiz. Ama zor maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım daha önde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi tabiri takım olduğu için değil. Ben bence Belçika'dan Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun. Yani tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen şeyde turnuvanın sonunda görürüz ki ikinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üstüne taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Ana Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adımdan Brezilya derim yine.
1: Yarı finaller Almanya İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görüşürken yani İspanya Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ötüren çıkartırım.
1: Brezilya Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya Portekiz.
0: İspanya Portekiz. Tokyo aç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet ama ya ben bu ağacı eğer ya olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya'ya acıdım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kural sevmediği biraz daha kolay yoldan geldiği için ya bilmiyorum bu şekilde olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması grup mücadeleleri yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle parantez açalım. 2014 Dünya Kupası'nda yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra halini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki yani ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani az önce senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar farklılaştırıyor ki yani çok önemli atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata o geri dönüş Almanya gruptan çıkamadı.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün, oynayan her yenilen golün, atılan golün bence de çok önemli değeri var.
1: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar ağzına sağlık gerçekten. Harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
0: Ben çok teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.
1: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
0: Hoşçakal.
1: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
1: Dünya Kupası hikayeleri. Pasadena'nın kavurucu sıcağı sadece Rose Bowl stadını değil, futbolun kalbini de yakıyordu o gün. Tarih 17 Temmuz 1994'ü gösterirken, Kaliforniya semalarında güneş sanki bir infazı, bir devrin son saniyelerini izlemek için durmuştu. Sahadaki yorgunluk, formaların üzerindeki ter değil, koca bir ulusun 100 yıllık hayallerinin ağırlığıydı. İtalya ve Brezilya, 120 dakikalık o nefes kesen kör dövüşü, gelip en insafsız noktaya, o beyaz çizgiye dayanmıştı. Tribünlerdeki 94 bin kişinin uğultusu, o an dünyanın en gürültülü sessizliğine dönüştü. Çünkü topun başında futbolun ilahi at kuyruğu vardı, Roberto Baggio. O sadece bir futbolcu değildi o yaz. Sakat dizlerine, bitkin bedenine rağmen İtalya'yı adeta sırtında taşıyan, her zorlukta bir mucize yaratan isimdi. Nijerya maçında ölümü gören İtalya'yı o uyandırmış, İspanya'yı o devirmiş, Bulgaristan karşısında finale giden yolu o açmıştı. Şimdi son bir adım kalmıştı. Bir vuruş, bir kupa ve sonsuz bir zafer. Roberto topu o soğuk beyaz noktaya yerleştirirken aslında sadece bir deri parçasını değil, Roma'nın dar sokaklarından, Floransa'nın meydanlarına kadar her bir İtalyanın umudunu oraya bırakıyordu. Adımları her zamankinden daha ağır, bakışları ise bir o kadar derindi. Karşısında kalede bir dev gibi duran Claudio Taffarel vardı. Taffarel'in gözlerinde kararlılık, Baggio'nun gözlerinde ise o her zamanki mistik hüzün. Radyoların başında milyonlar nefesini tuttu. Akdeniz'in dalgaları o an durdu sanki. Baccio gerildi, birkaç adım attı. O an zamanın yavaşladığını hissedebilirdiniz. Saçındaki o meşhur örgü rüzgarda bir veda buğsesi gibi savruldu. Ve o efsanevi sağ ayak topa dokundu. Ama o meşhur vuruş bu kez filelerle buluşmak için değil, gökyüzünün sonsuzluğuna karışmak için yapılmıştı. O an futbol tarihinin en ağır saniyesi yaşandı. Top kale direğinin üzerinden o sıcak Kaliforniya gökyüzüne doğru yükselirken bir hayalin parçalanış sesini duyabilirdiniz. Baggio topun gidişini izlemedi bile. Başını hemen öne eğdi. Kollarını beline koydu ve öylece kala kaldı. Çevresinde sarı formalı Brezilyalılar bir bayram yerine çeviriyordu sahayı ama Baggio o 94 bin kişinin ortasında evrendeki en ıssız adada kalmış gibiydi. Kimse kaçan bir penaltıya bu kadar üzülmemişti tarih boyunca. Çünkü herkes biliyordu ki o top kaleye girseydi adalet yerini bulacaktı. Ama hayat bazen en büyük kahramanlarına en acı finalleri yazar. Baggio o gün orada dakikalarca kıpırdamadan durdu. O meşhur at kuyruğu bir bayrak gibi değil bir yaz sembolü gibi sarkıyordu ensesinde. Derler ki o gün Brezilya kupayı kazandı ama dünya o masum İtalyan'a ağladı. Ve yine derler ki Sokrates zehirlenerek, Nietzsche halüsinasyonlar görerek, Baggio ise ayakta. Dünya Kupası hikayeleri. 7 Temmuz 1974, Münih Olimpiyat Stadyumu'nun çimleri o güne kadar görülmemiş bir devrimin son sahnesine hazırlanıyordu. Bir tarafta disiplinin ve gücün simgesi Batı Almanya, diğer tarafta futbolu bir sanat formuna, bir matematiksel şiire dönüştüren Hollanda. Başrolde ise futbolun dahisi, sahadaki filozof Johan Cruyff. O gün Hollanda sahaya çıktığında sadece bir maç kazanmaya gelmemişti. Dünyayı oyunun aslında nasıl oynanması gerektiğini ikna etmeye gelmişlerdi. Maç başlar başlamaz Almanlar henüz topa bile dokunmadan Johan Cruyff bir ok gibi fırladı. Ceza sahasına daldı ve yerde kaldı. Henüz ikinci dakika bile dolmadan Hollanda öndeydi. O an herkes aynı şeyi düşündü. Total futbol dünyayı ele geçiriyor. Futbolcuların mevkilerini terk ettiği, her oyuncunun her yerde olduğu, topun adeta bir orkestra şefi eşliğinde döndüğü o büyüleyici kaos kupaya dokunmak üzereydi. Ancak futbol her zaman en güzel hikaye yazanı ödüllendirmez. Almanların sarsılmaz direnci ve Gerd Müller'in o acımasız golüyle skor tersine döndüğünde Münih'in o gri gökyüzü Hollanda'nın üzerine çöktü. Maç bittiğinde kupa Almanların ellerinde yükseliyordu. Tabelada Hollanda mağlup yazıyordu. Ama o gün o stadyumdan ayrılanlar skorun anlatamadığı bir hakikate şahitlik etmişlerdi. Hollanda o gün kaybetmişti ama futbol Cruyff'un ayak izlerinde sonsuza dek değişmişti. Onlar kupayı kazanamadılar ama oyunun ruhunu fethettiler. Cruyff'un o zarif dönüşleri, her boşluğu dolduran zekası ve futbol basit bir oyundur ama basit futbol oynamak en zor şeydir diyen o mağrur duruşu tarihin altın sayfalarına mühürlenmişti. Bugün 1974 Dünya Kupası dendiğinde kimse o günkü savunma hatlarını ya da taktik disiplini konuşmuyor. Akıllarda kalan tek şey turuncu formalarıyla sahada bir fırtına gibi esen, yenilseler bile estetikten asla ödün vermeyen o romantik adamlar. Çünkü Cruyff bize şunu öğretmişti. Bir maçı kazanmak için sadece skor tabelasına bakmak yeterlidir. Ama bir oyunu ölümsüz kılmak için bir ruha ihtiyaç vardır. Belki de Hollanda'nın o gün kaybetmesi hikayeyi daha efsanevi kıldı. Çünkü kazananlar sadece istatistiklerde yaşar. Ama kaybederken bile oyunun kaderini değiştirenler kalplerde hüküm sürer. 1974'te Münih'te kupa bir elde kaldı. Ama futbolun geleceği o sarı farenin, Johan Cruyff'un vizyonunda yeniden doğdu. Kaybedenlerin estetiği, kazananların soğuk zaferini o günden beri gölgede bırakmaya devam ediyor.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Dici Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı. Ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunlara da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. 3 sene takımla birlikte ben uğraşıyorum. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra, Alanya deplasmandan sonra döndü dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktöre çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
4: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum demiş.
5: Ya tabii
4: demiştim.
5: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı. Ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
4: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
5: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle ihsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
4: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
5: Tabii ki Serkan Başkan Reşver de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reşver'le ayıracak.
4: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi diye.
5: Kesinlikle yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
4: Aynen.
5: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok tabii. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
3: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
4: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
5: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
4: Bir uyarı yapıldı kendisine.
5: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
4: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
5: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
4: Fenerbahçe falan diyorlar.
5: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef. Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer. Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşadı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'da 3-1 öndeyken El Bilal Turu'ya verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i 68. Son iki maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71. Son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
4: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
5: Ya bunu bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. evet orada biraz gerideyiz ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
4: Tabii.
5: Yani bunu sesini de çıkartmamız lazım. Evet, Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş. İlk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış. Bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın. Camia üzgün. Camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan Başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya, hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi. Evet. İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
4: Alacağından feragat etti.
5: Yani. Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
4: Niye yapsın abi? Bir
5: niye yapsın sonra yani?
4: Aynen.
5: Ama
4: öyle.
5: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
4: Bu da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
5: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda, ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolinden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
4: Sen hoca konusunda mesela yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok. Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
5: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamla çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
4: Kararı destekliyor musun?
5: Evet, bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven, çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
4: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
5: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
4: Evet.
5: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca'yla şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
4: Ha, evet.
5: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. E şimdi Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
3: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
4: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
5: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Getson haricinde herkes değişebilir.

0: bilir demiştim.
1: De
0: ama
1: yok.
0: Onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Murillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon ha deyince
0: kesinlikle
1: geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak? Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun. Ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perrizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Valla değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki. İkinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorum. Tabii, tabii, oraya olabilir. Da girelim, Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Ya yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikle insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturduğunu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Fenerbahçe farkı açtı. Gerçekten evet. Açtı. Ama bu sene özeline baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forechecking'li o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil. Ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci, Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden, Samsun Spor maçında ayağa kalkan, hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Hala hala ama tartışıyorlar.
0: Hala.

0: tartışıyorlar ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya abi, hatice değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana, bak hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar, sen televizyonda, radyoda, çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin, hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor.
1: Her şey bitiyor.
0: Ya bu işler böyle, kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Evet. Ama baktığın zaman, günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil. Onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında. O neyden şikayet etmiş ya? En son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç maç sayabiliyorum yani. Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digi Futbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Radyo Gold'e L1 üçgen zamanı.
4: Biri tahtını korumak için kusursuz plan arıyor, diğer ikisi de o tahtı yıkacak lideri. Bu yaz öyle kararlar alınacak ki önümüzdeki 3-4 yılın şampiyonu belki şimdiden belirlenebilir. Size de bir soru. Sizce bir takımı şampiyon yapmak için sıfırdan kadro kurmak mı daha zordur, yoksa o takıma doğru lideri bulmak mı? Galatasaray sil baştan plan yapıyor. Kadıköy, Beşiktaş tüm umutlar yeni hocaya bağlanmış durumda. Belki yeni hocaya. Sergen Yalçın kararını bilmiyoruz. Peki kimin kumarı tutar? Çünkü Galatasaray'da yeni sezonun mühendisliği başladı. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın hoca hamleleri bu mühendisliği bozma yetecek mi? Buna odaklanacağız. Yani üç büyüklerin kader yazını taktik tahtasında kıracağız. Abone ol tuşuna basanlar buyursunlar efendim. Ha, unutmadan sezonun performansına ben bu kez hocaları dahil edeceğim müsaadenizle. Seçimi siz yapın tamam, ama şunlar da not olarak dursun. Okan Buruk 4'te 4 yaptı. Akhisar'la Türkiye Kupası'nı aldı. Sonra gitti Başakşehir'le şampiyon oldu. Sonra geldi Galatasaray'la 4 sene üst üste şampiyon oldu. Acayip bir performans. Fatih Tekke az parayla çok iş. Bence o kadroyla nefis iş. Stoylov Göztepe aynen devam. İlhan Palut ligin son bölümüne damga vurdu. Kupada final de var. Atilla Gerin, Metin Diyadin. Kim şans veriyordu Allah aşkına? Kayyumlardan geldiler ettiler. O nedenle ben hakları teslim edeyim. Seçimi size bırakayım. Antrenörlüğün de sadece formasyon olmadığını gösteren insanlar oldular. O açıdan da ayrıca kıymetli benim için. Bakın geçenlerde Fatih Terim'le karşılaştık. Hocam dedim, sizin Leeds elemesinde aldığınız bir karar var. Şimdi İstanbul'da İngiliz taraftarlar öldü. Ortalık futbolun dışına taşar hale geldi doğal olarak. Üzgünsünüz bir yandan ama oyuna da devam etmeniz lazım. O sırada o gerginliğin ortasında kalkıp tek başınıza Leeds maçı izlemeye Enro'da gittiniz. Bu bir dedim antrenörlük modeli olarak alınır mı? Cevabı da izleyin, öyle başlayalım.
5: Leeds maçına gitmeniz o meşhur hikayede. Hmm. O bir antrenörlük tekniği değil mi aynı zamanda? Onun bir nostaljisi.
6: Yani orada benim yapmak istediğim şuydu. Ben 15 gün evvel eşim Fulya'yla beraber zaten seyretmiştim Leeds'i. Ama birinci maçtan sonra o hadise yaşadığınca döndüğümde buraya geldiğimde Murat Beyazıt'la geldim. İkimiz tek başımıza geldik. Nedeni de şuydu. Ben zaten Leeds'i biliyordum. 2-0'da yenmiştik. Ama biliyorsunuz 80 kişilik bir ceza verdi UEFA bize. Neyse hep bize verdi UEFA cezayı zaten. Ondan evvel Juventus maçında verdi de verdi. Türkiye'de dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Yani ben tek başıma gidiyorum. Burada 80 kişiyiz. Çünkü İngiltere'de oynanacak oyunları ben sahanın içindeki o temaslı oyunu, o birebir ezici oyunu iyi bildiğim için ve taraftar 40-41 bin kişilik, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkese etkileyeceği malum İngiltere'de. O oyunun içinde olmaları, hakem de ilk defa böyle bir maç yönetecekti, Lubos. Dolayısıyla o bir hocalarımla oturup bir stratejiydi bizim için. Yani bakın biz gidiyoruz tek başımıza, 80 kişi gitsek ne yapmayız diye. Ne yapmadık oldu zaten o da, çok şükür.
4: Güzel insanlar, sevgili Taçan, tebrikler kardeşim. Galatasaray şampiyon oldu. Ama tabii biz hemen aldık kağıdı kalemi, yeni sezonu planlamaya başladık. Niye? Çünkü bunu geçen 4 senede doğru düzgün beceremedi Galatasaray yönetimi. Şimdi onlar da değişiyor. Zannediyorum futbolun akıl tarafı daha görünür de olacak. Biz burada zamanında çok söyledik. Yani doğru zamanda upgrade etmek çok önemli diye. Çünkü zaten bir hazır başarı cebinde, bu kredi demek. Yani sen yarışırken sabırla bazı mevkilerin üstüne gidebilirsin, yukarı çıkarabilirsin. Şimdi Galatasaray'ın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı böyle bir şansı var, farkı var. Çünkü 4 senelik bir şampiyonun kredisi cebinde. Sen kadronu upgrade edebilirsin. Yani daha yukarıyı, Avrupa'yı zorlayabilecek şekilde hamleler yapabilirsin. Ama Türk futbolunda sabır yok. Yani sabır yok da sen bunun iletişimini yaparsan sana var. Çünkü dedim ya, senin 4 yıllık bir kredin var. Sen bunu oluşturabilmek için zamanında çıkamadığın ve dolayısıyla zamanında dolduramadığın oyuncuların bedelini geçen sene içerisinde bol bol ödedin. İstikrarsızlıkla ödedin, performans dalgalanmasıyla ödedin, daha iyi maçlar oynayabilecekken daha kötü neticeler aldığın zamanlarda ödedin. Yani burada bazı şeylerin tutmuş olması senin geçen sene her şeyi doğru yaptığın anlamına gelmez. Uğurcan'ı son anda aldın. Büyük parayı aldın, kıyamet koptu. Ha, Uğurcan harikalar yarattı. Şimdi gördünüz mü bak diyerek olmuyor. Bu rasyonel değil. Duygusal tarafıyla okey. Uğurcan'ı aldın, getirdin. Tamam. Bu tabii Galatasaray'ın yarattığı bir kazanma alışkanlığının da vermiş olduğu bir camia özgüveni, rahatlığı da var. Şuradan da örnekleyeyim durumu. Şimdi Galatasaray'ın şampiyon kutlamasına bakıyorsun. Bak gidiyor, akıyor kendiliğinden artık. İşte Galatasaray şampiyonluk röportajları ayarlıyor. Bakıyorsun bütün basın orada. Ya basın deyince aklına kim geliyorsa orada. Ama sorunsuz, kemiksiz çıkabiliyor iş. Niye? Bunlar hep şampiyonluğun getirdiği o alışkanlıkların dışa vurumu, davranışa dönüşümü. Dolayısıyla Uğurcan'ı alıyorsun, şampiyon ortama geliyor. Dolayısıyla daha iyi davranabiliyor, daha iyi performans ortaya koyabiliyor. Ama bu demek değil ki sen transfer kararlarını doğru verdin. Hayır. Bunları şimdi dışarıda bırakarak konuşursak biz o zaman futbol konuşmayalım. Yani işin akılcı tarafını, aklı, mantığı, planı dışarıda bırakırsak olmuyor zaten yani. Galatasaray bütün bir sene sağ bek ekleminde küçük küçük, sağ bek olduğu için belki de küçük krizler oldu. İşte Sacha Boey bir maçta hata yaptı, gol yedirdi. Şalay'ı tartışıldı. Singo bölgenin adamı mı değil mi? Yok efendim o size'da değil. Yok kas grubu kısa, işte uzun kısa. İşte bu dengesizliklerle gidene kadar oraya doğru bir hamle yapılamamasının neticesi bu. Sol bek hakeza öyle. Yani Jakobs tamam yağ yakmadı, yolda bırakmadı ama böyle bir şey. Bir şey böyle. Abdülkerim çok fedakarlık yaptı. Çok iyi hizmet etti Galatasaray'a. Ona şimdi ne söylesek ona haksızlık olur. Milli takımdaki performansına gölge düşürmek olur. Ama Davinson'la beraber bence bu sene çok kritik zamanlardı. İşte ağır kaldılar, bireysel hata yaptılar. Dolayısıyla bir upgrade gerekiyor mu? Bir düşünmek lazım. Yani en azından teknik heyetten bu konuda bir rapor almak gerekiyor. Merkeze bakıyorsun, Torreira okey kalmalı. Yani çünkü Torreira maliyetli bir oyuncu. Yani Torreira'nın bölgesinden ben çıkıyorum, tamam. Yerine çok ciddi bir maliyet. Maliyet de bu arada Torreira'nın fedakarlığını karşılamayabilir. Yani verdiğin para da Torreira'nın o ön alandaki baskıyı sağlayan esas oyunculardan biri olması gerçeğini bir anda sana vermeyebilir. Torreira'dan çıkış maddi manevi bir sıkıntı. Çünkü taraftarlar arasında bir bağ var, şehirle arasında bir bağ var. Galatasaray'ın oyun kimliğini açıklayan oyunculardan bir tanesi. Yani Torreira gitti, yerine Moreira geldi. Yani pat birebir karşılığı olur mu? Yani ne kadar para harcanırsa harcansın gelinmeyebilir. Çünkü paranız olsa da alamayacağınız türden bir oyuncu. Yani en azından burada yarattığı hikaye itibarıyla. Ama şu bir gerçek ki işte orada her ne kadar Lemina'da, Sara'da farklı özelliklerle orayı doldurmuş olsa da, özellikle Avrupa sahnesi için söylüyorum bunu, bir tane orayı upgrade edecek bir oyuncu lazım. İlk aydan beklenen performans alınamadı. Burada tabii o teknik heyetin ne söyleyeceği, ilk ayın durumu, takım içindeki konumlanması, takım içinde kabul görmesi gibi durumlar da var. Bütün bunlara karşılık geliyor mu? Yoksa ben hala Mertens'i arıyorum. Yani bunlar artık hemen karar verilmesi lazım. Ama bölgeye bakarsan, çünkü bölge kritik, bölge önemli. Bunların geçen senelerdeki gibi takvime bırakılması, daha zaman var denilmesi, şöyle acaba Fenerbahçe ne yapıyor diye suyun o tarafına bakılması gibi hususlar ciddi yanlışlar doğurabilir. Bunu gördük, yaşadık. Tamam. Aynı şeyi için de söyleyeceğim. Barış Alper. Sene başını hatırlayın. Değil mi Taçan? gidiyor mu, gitmiyor mu? Gitmek istemiyor, kaldı. Sonra sene başı bir yuhalama. Bakın şampiyonluk kutlamasına hangi şarkıyla çıktı? Karadeniz şarkısı. Şimdi horona odaklandı herkes ama o şarkının sözü neydi? Ben de çünkü çok sevdiğim bir şarkıdır, ben de dinlerim. Benim için arkamda neler neler dediler, gıyabında konuşup yerden yere vurdular. Yok o bitti dediler, adam olmaz dediler. Dedikleri olmadı maalesef yanıldılar. Tamam. O sözlerde sitemde var, hikayesini anlatıyor Barış yani, tamam. Onu da söyleyelim. Ters tarafa Yunus, senin için önemli. Evet, sakatlık vardı, hoca ile iletişimi iyi miydi? Yani buralar ne kadar iyi ayarlandı? Ve bunların bir karara bağlanması lazım. Kesinlikle bu arada kalması da lazım bu iki adamın. Çünkü özellikle şu son yabancı sınırıyla beraber Galatasaray'ın Barışlara, Yunuslara daha çok ihtiyacı hasıl oldu. Çünkü Lank'tan çıkacaksın. Ya da beklenene ne kadar aldın? Çıkacağım çünkü yerli yabancı dengem var. O zaman buraların iyi ayarlanması lazım. Şimdi Osimhen gidiyor, gitmiyor. 150 vermeden göndermem, etmem. Şimdi bu iletişimin de mesela önünü çok çabuk tıkamalı Galatasaray. Çok net bir iletişim kurmalı kamuoyuyla. 150'ye satıyoruz, 140'a vermiyoruz. Bitti. Yani öbür gün Manchester istedi, Napoli geri çağırdı. Bunlardan biraz kopması lazım. Icardi konusu hakeza öyle. Çabuk bu kararları çabuk alınması lazım. Icardi Galatasaray'a çok şey verdi. Defalarca anlattık. Ama bundan sonrası için ne vereceğinin de iyi tartılması lazım. Hem yönetim tarafından hem teknik heyet tarafından. Çünkü görüyoruz, Türkiye'de çok sık yaşıyoruz futbolda. Sempatiden, hatta en yüksek sempatiden en sert antipatiye hızla dönülebiliyor. Biz bunu sezon içerisinde yaşadık. Galatasaray'ın kendini yenilemesi, daha üst seviyeye çıkabilmesi için her zaman elindeki oyuncunun daha iyisini bulabilme kudretini göstermesi gerekir. Osimhen'in olası satışı gündemdeyken alternatifsiz kalma endişesi duyulabilir. Ancak 4 senelik bir dominasyondan sonra bu endişeleri yönetecek bir vizyon şarttır. Mertens ve Muslera örneklerinde yaşanan o geç kalma durumlarından dersler çıkarılmalıdır. Tamam. Icardi konusunda hata yapmadan içerideki tüm ağırlık merkezlerini, sezon boyu yaşanan endişeleri tek tek değerlendirerek doğru adım atılmalıdır. Galatasaray artık başarısını suya yazan değil. Elde ettiği bu büyük gücü bir koz olarak kullanıp ben daha iyi seviye nasıl çıkarım sorusuna cevap arayan bir şekilde ilerlemelidir. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Madem hedef Avrupa, 4 senelik şampiyonluk cebinde, bu kararların çabuk alınması lazım Galatasaray tarafında. Ve yedeklemelerin iyi yapılması lazım. İşte ikinci santrafor lazım kardeşim. Şey anlaşılsın diye örnek vereceğim. Hani Fransa çıkışlı olur ya böyle pır pır yırtıcı, ya da işte yedek beklemesi sorun olmayacak ama forma verildi adında da yırtan adam vardır ya, ondan bir tane bulacaksın ki scouting bunun için var. Galatasaray'ın profesyonelleri de bu konuda zaten yeterli kabiliyete sahip insanlar yani. Bunu rahatlıkla halledebilirler. Oraya bir bak. Buldun al. Yap bu denemeleri yani. Yapmak zorundasın. Yapacak ki 4'ü 5 yapması için konuşmuyorum. İstikrarlı bir başarıyla bir yandan kadro devinimini yapması lazım Galatasaray'ın. Icardi örneğini o yüzden verdim. Bu çok önemli bir şey yani. Okan Buruk'un bir kısa değerlendirmesi var gerçi. Onu verelim. Fenerbahçe'ye geçelim.
7: 4 tane tabii ki genç oyuncu alma şansımız var. Bizim şu anda elimizde Renato Naga ve sözleşmesi biten kiralık oyuncuları saymıyorum. Sözleşmesi biten oyuncularımızla zaten tam 10 tane oyuncumuz oluyor. Yani burada Icardi ve Lemina'yı da kattığımda tabii ki onlarla görüşülüyor. Lemina ile özellikle burada bir yere gelindi. Icardi ile başkanımız görüşecek tabii ki. Mevcut düzende zaten 10 yabancınız dolu oluyor. Sizin sadece 3 tane 23 yaş altı oyuncu alma şansınız oluyor. Hani buradaki en iyi oyuncular da Türkiye'ye çok fazla gelmek istemiyorlar açıkçası. Yani sizin en çok seçebileceğiniz bu tecrübede oyuncular veya çok yüksek paralar, yani artık Avrupa'da konuşulan en ucuz oyuncu 20 milyon, 30 milyon, 40 milyon, böyle 50, 60, 70 diye gidiyor. Yani şu mevcut kısıtlamada özellikle bizim gibi bir takımın işini çok zorlaştıracak bir kural geldiğini düşünüyorum. Transfer anlamında bundan sonra işimiz çok daha zor olacak yani.
8: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Güzel insanlar, Fenerbahçe'de iki başkan adayı var. Bir tanesi Aziz Yıldırım, hoca adayı Aykut Kocaman, burası net. İkincisi Hakan Safi, onun da antrenör adayı yabancı, öyle görünüyor. Şimdi bu tercihlere baktığımız zaman yerli mi istersin, yabancı mı istersin? Fenerbahçe'nin bu kısır tartışmadan önce bir çıkması gerekiyor. Bak, Fenerbahçe yerli hoca da denedi, şampiyon olamadı. Yabancı hoca da denedi, şampiyon olamadı. İş kariyerli hoca olsaydı Jesus'la da şampiyon olamadı. Jose Mourinho'yla da şampiyon olamadı. İş camia evladı olmaksa İsmail Kartal'la da şampiyon olamadı. Ama 99 puan geçinmişler abi. Pellegrini de toplamıştı 99 puanı ama Barcelona hegemonyasını yıkamadığı için gönderildi. Aradaki bu farkları anlayınca ve yönetince camia alıyorsunuz. Bu arada Pellegrini çok iyi isim olurdu. Kaç senedir de neyse. Dolayısıyla mesele yerli hoca, yabancı hoca değil. Şampiyonluk ortamını kim yaratacak? Mesele bu. Şimdi sen bunları tartışmak yerine Aykut Kocaman defansif futbol oynatıyordu. Sıkıcı futbol oynatıyordu. Conte işte gittiği her takımda ilk senede şampiyon yaptığı gibi altını çok dolduramayacağımız ya da çok rahatlıkla muhalefet edebileceğimiz argümanlarla zaten Fenerbahçe böyle şampiyonluk yoluna çıkamaz ki. Dolayısıyla tabii ki camiadan hani bir fikir birliği beklemiyoruz ama şampiyonluk ortamı böyle yaratılmaz. Gelecek kişinin şampiyon ortamı yaratıp yaratmaması ile ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yönetimde futboldan anlıyor mu? Yani bu futboldan anlamayı defalarca anlattım size, biliyorsunuz. İşte oyuncu yönetimi, prim vermesi, kamuoyunu hazırlaması, medya yönetimi hepsi var içinde. Hocaya bu rahatlığı, kolaylığı verip onunla beraber o mesai harcayabilecek mi? Ali Koç iyi bir yöneticiydi. Ama futbolu bilmediği için çok kaybetti. Hatırlayın, Kırılmanları'nda çok şampiyonu kaybetti Fenerbahçe. Sebebi yöneticilerin futbolu bilmemesiydi ya. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin futbolu bilen yönetime ihtiyacı var. Hem de çok ihtiyacı var. Bu hoca kadar önemli. Bunu hep es geçiyorlar. Hoca kadar önemli. Sonra o hocaya da rahatlığı, kolaylığı verecek. Ya da ne bileyim, bazen uyaracak. Çekip çevirecek. Hep hani pozitif yönden de demeyelim bunu. O yüzden bunu yapacak yönetimle hocanın seçilmesi lazım. Şimdi bakıyoruz. Tamam, bakalım. Aykut Kocaman. İsmi Kocaman duruyor burada. Ama aynı büyüklükte de bir itiraz mekanizması var. O da burada duruyor. Niye? Geçmişte bazı şeyleri ya anlatmadılar ya yanlış anlattılar. Bir tane örnek. Anadolu'da bir tabir vardır. Süt çocuğuna bulgur pilavı verilmez diye. Yani daha ağzı süt kokan bebenin sindirim sistemi gelişmemiştir, tamam mı? Pilavı yedirsen ne olur? Şişer. Ölür o çocuk. Eğer siz bundan 10 sene, 15 sene işte öncesinden bahsediyorum, çıkıp işte koşu mesafeleri falan derseniz, iki tane istikrarlı başarısızlık, işte beraberlik, mağlubiyet ise derler ki hoca ne oldu ya, koşu koşu, koşarak olmuyor hoca, topu içeri sokacaksın falan derler. Dediler. Çünkü sindirmek lazımdı önce. Deyince de imajı büyük zarar gördü. Çünkü bilimi kullanıyorum anlatmanın, iletişim kurmanın yolu o günlerde bu değildi yani. Böyle bir hataya düştüğü için de bugün belki o golleri çıkarmakta zorlanıyor Aykut Kocaman. Ya da işte Alex konusu. Yıldız oyunculara takıntısı var havası. Bunları zamanında doğru ifade etmeyi seçselerdi, basında bu kadar uzak kalınmasaydı, bunlar anlatılabilseydi bugün belki sorunmuş gibi, gerçekmiş gibi ya da çıkıp önünde böyle bir buzdağı gibi öyle görünür durmazdı. Şimdi bunların hepsi ismine muhalefet edenler tarafından argüman olarak kullanılacaktır doğal olarak. Yoksa Aykut Kocaman şampiyon yapmayı bilmiyor mu? Biliyor. Ama aldığı sonuçları taraftarın duygusuna çevirmeyi beceremiyor. Yani bu takım şey var ya, bu takım cesur değil. Yerine hani bu takım organize, bu takım agresif anlatılabilseydi bugün hikaye böyle dokunabilirdi. Ama Valbuena krizi, Alex mevzusunda biz hocanın dilini değil sessizliğini görünce bugün işte mesele halini aldı bazı şeyler. Ve insanlar ne bekliyor kendi Fenerbahçesinden? Üçüncü bölge oyunu, hızlı oyun. Ya bunlar hiç tarif için uydurulan sözler de. Coşku istiyor kardeşim işte. Coşku, o şampiyonluğu istediğini gösteren oyun. Onu deyince ne anlıyorsunuz? O nedenle diyor ki, nerede, kaç senedir takım çalıştırmıyor Aykut Kocaman diyor. Ya bu arada benim bildiğim, kendi duyduğumu söyleyeyim. Ekibi hala birlikte. Genişletilmiş şekilde birlikte. Yani eskiden ne görüyorsanız ekip sayıca onu çarpın yani. Tamam, daha geniş. Onu söyleyeyim. Peki bu ekip modern futbola ayak uydurabilecek şekilde mi? Hani örnek olsun diye söyleyeceğim. Çok anlattık ya biz bu mevzu modern futbolda, işte Uyku Koç'u anlattık. Bodo'yu anlattık, biliyorsunuz savaş pilotu kullanıyor falan. Böyle gereçlere değer verecek şekilde yenilikçiler. Uyku Koç'uyla geliyorlar demiyorum. Yanlış anlaşılmaz. Örnek olsun diye söylüyorum. Ben bilmiyorum neyle gelirler. Biraz ders çalıştım. Biraz bilgi sahibi oldum. Onu söylemeye çalışıyorum, tamam. Peki oyun modernize mi? Malum oyun değişti. Futbol değişti. Daha fazla geçiş, daha atletik falan. Evet, Aykut Kocaman gelirse oyun aynı oyun olmaz. Yeni bir anlayışla sahada izleriz Fenerbahçe'yi. Peki gelmeli mi? Onu ben bilmem abi. Benim bilmem de olsaydı Mourinho öyle olurdu. Ben yanıldım orada. Onu söyledim hep yani. Ben zaten böyle bir şey söylemem de konu yerli hocaysa. Hani Allah korusun bir çıkarım varmış falan gibi öyle, ama yani sadece Kocaman ismine bir katılık var. Biraz meselenin algılanış biçimi dikkatimi çektiği için %100 doğru mu diye bir bakış atayım dedim. O yüzden de birkaç telefon görüşmesinden bilgileri aktardım. Gerisini bilmem. Ki zaten söylüyorum, yabancı hoca yerli hoca meselesi değil. Yani şampiyonluk ortamı yaratmak meselesi. O yüzden bazı argümanlar diyorum. İşte Fenerbahçe Kasımpaşa'ya son anda puan kaydı. Okan Buruk da 3-0'dan 3-3'e getirmedim abi. Avrupa'da o yenilgiyi nasıl alır? Galatasaray'da Altmara Praga kötü şekilde elenmedim abi. Oyuncu krizi diyorsunuz. Icardi Van Danara krizini biz Müge Anlı seyreder gibi seyretmedik mi abi? Mesele o ortamın içinde çözüm yolları bulabilmek, yönetebilmek.

kendisine bakması lazım. Yoksa o gelecek, bu gelecek. Yani nereye geliyor bu arada? 40 oyuncusu var Fenerbahçe'nin. Az önce bahsettik. 10 artı 4 yabancı kuralını da koy. Mert Müldür kalacak yani. Heveslenme. Levent olacak kadroda. Bir sürü yabancım var. Yani çok iyi bir denge tutturman lazım. Çok iyi çıkışlar yapman, çok iyi takviyeler yapman lazım. Böyle çok sağlam hesaplar yapman lazım. Yani az zamanda çok büyük işler yapman lazım hocanla birlikte. Hakan Safi kanadında bu akıl Cenk Melih Yazıcı. İyi menajerdir. Global hakimiyeti çok yüksektir. Maldini'ye de üst akıl diyorlar. O net mi, onu yarın Hakan Bey'e sorma şansım olacak. Biz onun cevabını alalım, ona göre değerlendirelim. Herkes bir şey söylüyor ama aklı yine devre dışı bırakıyor herkes. Şimdi herkes Arda Turan övüyor. Mesela değil mi? Harika. İşte savaşın gölgesinde yaptıkları da hakikaten çok kıymetli. Peki o mu yaptı sadece? Yani al getir çözsün değil mi? Abi iğne midir bu ya? Vurunca çat diye ayağa kaldırsın. Sırnayı ne yapacaksın orada? Ya bizzat biz gittik konuştuk ya. Arda Hoca diyor ki her şeyi Sırna hallediyor. O yok değil mi? Açın son videomuzu lütfen izleyin. Özellikle ben çok adetim değildir. Özellikle rica ediyorum. Arda Turan videomuzu izler misiniz? Yani şu ezbercilikleri her kulüp için çözmemiz lazım. Onun için kim seçilirse seçilsin Fenerbahçe yine inanılmaz kararlar bekliyor. Yine tartışmalı anlar bekliyor. Yine hani bir şarkı var ya. Yarın yine yapraklar, yarın yine yağmurlar. Ardından yine soğuk, ardından yine tipi. Yine palto, yine gocuk, yine odun, yine kömür. Yine sövgü karakışa, yine bahara selam. Fenerbahçe'nin sezon özeti. Yine bezgin sabahlar, yine yılgın akşamlar. Yine hep dalavera, yine hep o kuruntu. Yine umut, yine düş. Yine hep Bekleroğlu. Beşiktaş daha beter. Çünkü Sergen Yalçın paradoksu var orada. Şimdi Sergen Yalçın'ı ismen seviyorlar. Geçmişte yaptıklarından dolayı seviyorlar. Şampiyonluk almış seviyorlar falan. Alternatifi de yok. Ama bir yandan da umut var mı? Sahada bir oyun kimliği var mı? Yani en azından işte bir kimlik gösterdi. Bu kimlikle kapıları açarız. Bizim eksikliğimiz de şu falan, o da yok. Yani ne yapacağını şaşırmış bir halde millet. Yabancı hoca isteyenler de elini böyle daha isteksizce kaldırıyorlar. Çünkü denendi, olmadı. Yani sorunun orada da hoca olmadığını anlamak gerekiyor. O ortam meselesi olduğunu anlamak gerekiyor. İşte Beşiktaş hüviyetini kaybetti. Önce gazeteye ilan vermesi lazım. Hüviyetimi kaybettim hükümsüzlükte. Arkasından bu kimlik neydi? Yani bir günde değil, bir dönemle değil. Bunun bir süreç işi olduğunu Beşiktaş'ın anlaması ve anlatması lazım. Fikret Orman ne yaptı? Feda'yla başladı değil mi? İbrahim Altınsay aklı kullandı. Samet Aybaba kullandı. Gurbetçilerle donattı. Bir menemen hikayesi yarattı. Hasan Türklerle, Tanju Kayhanlarla başladı süreç. Bilic'le beraber upgrade edildi. Ama yine hikayem var. Bilic değil mi? Gitar çalan, heavy metal, yakışıklı, karizmatik hocamız. Söylemleri falan dikkat çekiyor. Beşiktaş oyununu o sırada biraz daha oturtuyor. Ama bir şey eksik yine. Böyle bir şey eksik. Veliler, Necipler merkezde. Son bölüme kadar yarışmacı. Ama sonra kopan bir şey var. Sonra bir upgrade daha. Hani inşaat gibi düşün, müteahhit lazım. Şenol Hoca. Şampiyonluklar, Avrupa'da başarı falan. Bunun anlatılması lazım. Yani bir ismin gölgesine sığınarak, Sergen Yalçın isminin arkasına sığınarak, kurtar bizi Sergen. Sergen Yalçın da ismen çok güçlü de futbol bilgisi ve hakimiyeti açısından tam kurtarıcı olabilecek bir profil isim değil. Yapmayın, bunu defalarca gördünüz. Adam karikatürize edildi. Geçmişteki sözlerinden dolayı buralara tekrar girmeyeyim de. Ha, ben bunları bugün söyledim ama belki siz izlerken bir karar da çıkabilir Sergen Yalçın'la ilgili. Onu söyleyeyim. Yine aktör seçelim, oyun oynayacak çünkü Beşiktaş yönetimi. O kararlardan da bir hayır gelmez söyleyeyim de, gelmez. Bunun için Beşiktaş'ın işi zor. Beşiktaş demişken yıl 1935. İstanbul Kadıköy'de Beşiktaş'ın başı çektiği binlerce sporcu sahaya indi. Amaçları ama spor yapmak değil sadece, gizli bir plan var. Bugün her 19 Mayıs'ta stadyumları dolduruyorsak her şey o gün Beşiktaşlı bir yöneticinin ayağa kalkıp kurduğu o tek bir cümleyle başladı. Peki Atatürk'ün Samsun'a çıkışı nasıl oldu da bir gençlik ve spor bayramına dönüştü, onu anlatıyorum. Herkes çünkü 19 Mayıs'ın bir günde bayram olduğunu sanıyor ama yanılıyorlar. Aslında Samsun'da başlıyor hikaye. Biliyorsunuz şehri. Halk 26 senesinde kendi arasında bir karar alıyor. Bugünü Gazi günü ilan edelim diyorlar. 19 Mayıs resmi bir devlet kararıyla değil, halkın Atatürk'e duyduğu saf minnetle yerel bir vefa günü olarak doğuyor. Ama daha o zaman spor kelimesi yok, gençlik kelimesi yok. 35 yılına geldiğimizde Beşiktaş Cimnastik Kulübü bir fikir ortaya atıyor. Diyor ki bu anlamlı günü sporla taçlandıralım. Fenerbahçe ve Galatasaray da bu çağrıya kulak veriyor. Kadıköy'de yüzlerce sporcunun katıldığı muazzam bir Atatürk günü düzenleniyor.
İşte tam o coşkulu günün ardından Beşiktaş'ın efsane yöneticileri

0: üzerinden Ahmet Fetkeri kürsüye çıkıyor ve Türk spor tarihini değiştiren o teklifi yapıyor. Arkadaşlar, bu bayram sadece İstanbul'da veya Samsun'da kalmamalı. 19 Mayıs Atatürk Günü adı altında tüm Türkiye'nin spor bayramı olmalı. Bu teklif Ankara'ya ulaşıyor, taşlar yerine oturuyor. Çünkü Atatürk için zaten gençlik Cumhuriyet'in ta kendisi. 20 Haziran 1938 kanun çıktı. 19 Mayıs artık resmen gençlik ve spor bayramıydı. Şimdi en duygusal yanı ne biliyor musunuz? Atatürk ömrünün son yılında, yatağında, çok hastayken bile o ilk resmi bayram coşkusunu Ankara Stadyumu'ndan yükselen seslerle, belki radyodan yaşlı gözlerle dinledi. Dedi ki miras emin ellerde. Yani dostlar, 19 Mayıs sadece takvimde bir yaprak değil. Samsun halkının vefası, Beşiktaş'ın vizyonu, Atatürk'ün gençliği olan sonsuz inancının da hikayesidir. O yüzden Cumhuriyet'in ve sporun dinamizmini ruhunda taşıyan herkesin de bayramı kutlu olsun efendim. Taçan, senin de bayramı kutlu olsun. Sana bir hediyeyle bitirelim. Ahmet Kutucu röportajı yaptın. Sahalara indin sen de. Galatasaray şampiyonu. Oradan bir kısa verelim. Seni de es geçmeyelim ve bitirelim.
1: Okun Hoca'yı çok anlattık. L1 üçgende de çok anlattık. Uzun uzun. Ama hiçbir futbolcusundan Okan Hoca'yı dinleme fırsatımız olmadı. Okan Hoca nasıl başardı? 4 yıl üst üste şampiyon oldu. Bir oyuncu gözünden Okan Hoca'yı anlatmanı istiyorum ama böyle kısaca değil, biraz uzun detaylı istiyorum. Yani nasıl bir hoca, nasıl başarıyor, bunun için ne yapıyor, hani farkı ne? Birazcık ya, senden dinleyeyim.
2: Öncelikle tabii dediğiniz gibi 4 şampiyonluk arka arkaya bir hoca için yani çok büyük bir başarı.
1: Ve oyuncu olarak bunu 4 kez ve şey olarak arka arkaya yapabilen dünyadaki 2 kişiden biri.
2: Evet. Yani sonuçta insanlığı. Yani çok iyi bir insan. Yani antrenmanda olsun, şeyde olsun, bazen mesela olabiliyor bir oyuncunun belki bir sorunu var, bir şeyi var. Her zaman oyuncuları için orada, yani her şeye saygı duyuyor. Yani hoca olarak da çok, yani bu baskıda bile sakin kalabiliyor. Yani bunlar diyebilirim. Benim gördüğüm, zaten çok uzun bir süredir burada değilim. 1,5 senedir buradayım. Yani gördüğüm şeyler bunlar. Hele o sakin kalmak o baskıda çok önemli bir şeydir. Onu diyebilirim.
1: Okan Hoca'dan bahsettik. Bir diğer çalıştığın hoca da Türkiye'de Arda Turan. O da şampiyon oldu. Biliyoruz. Biz de geçen hafta yanındaydık. Senden de bir Arda Turan dinlemek isteriz.
2: Öncelikle buradan tebrik ederim hocamı, tüm ekibini, şampiyonluğa çok sevindik. Hepimiz, tüm ülke sevindi onun adına. Benim için bambaşka, yani çok farklı bir insan, bir hoca, yani insan olarak inanılmaz. Yani yani belki benim kariyerimdeki kırılma anı onun sayesinde başardım. Yani hem sağ içinde hem de sağ dışında. Yani bana çok şeyler kattı. Hem o hem teknik ekibi. Yani insan olarak geliştim ve oyuncu olarak geliştim. Çünkü bazı şeyleri belki ondan önce farklı bakıyordum. Sonuçta gencim. Oyun felsefesi inanılmaz. Zaten ben hep diyorum, Atletico ile Barcelona arasında bir şey.
1: Biraz çılgınca değil mi? Yani hem öyle savunma yapacaksın, hem öyle hücum edeceksin. Bunu nasıl yapacaksın?
2: Ama zaten ondan sonra siz de gördünüz. O başarı da elde ettik yani Süper Lig'de. Yani benim için bambaşka biri. Çok önemli biri benim hayatımda. Yani onunla tanıştığım için ve o benim hocam olduğu için çok mutluyum.
3: Bu içeriğe ve daha fazlasına YouTube'da L1 Üçgen kanalından ulaşabilirsiniz.
4: Bu bir tekrar yayındır. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları bugünkü ayrıntıları hep beraber gözden geçireceğiz. İrfan 25 ile beraber az önce Göksel'in Dünya Kupası gruplarında

0: Ken G grubundaki Yeni Zelanda'nın yerli Maori halkına ait o geleneksel bir güç ve birlik ritüeli olan haka dansından bahsedince gözümün önüne geldi bir anda. İster istemez ritmik ayak vuruşları, o beden hareketleri, gözleri açma, dil çıkarma gibi mimikler var ya. Gerçekten çok keyifli bir hal alacaktır diye tahmin ediyorum. İşte böyle organizasyonlarda var oluyor olmak, bizim de olmamız gerçekten keyif verici, sevindirici. Bizim de bir savaş dansımız olabilir. Orta sahada bir aydın havası, arkasından bir horon tepme, maç sonrasında neden olmasın ki? Sonra ne bileyim böyle kapalıdan maratona halay çekerek bütün stadı dolaşma falan yaşanabilir yani. Keşke o coşkuyu, o mutluluğu yaşatsa çocuklar da hep beraber eğlensek, tadını çıkarsak sabahın beşinde. Değil mi? Öyle olması lazım. Öyle bir güzelliği olması lazım. İrfan 25 geldi. Hoş geldi. Sevgiler, saygılar olsun. İrfan'ım hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hazırlıklar ne? Şarj. Teknolojiye neler. İnanılmaz bir şarj cihazı çıkardı ya. En son Star Wars'ta görmüştüm ben onu.
1: Telefon çalışmıyor o yüzden.
0: Anakin'de vardı o. Ay ay. İrfan, dün akşam maçı seyrettin mi?
1: Dedim.
0: Yani ben tabii şeyde oturduğum için, Cihangir Taksim tarafında oturduğum için Dolmabahçe'ye doğru gümüş suyundan, öbür taraftan Kabataş'tan falan bir sürü turistler mahalleyi şey bastı. Aston Villalılar bastı. Freiburglular geziyorlardı. Neyse ki öyle can sıkıcı çok can sıkıcı bir olay yaşanmadı. Ama tebessüm ettiriyor yani. İnanılmaz bir coşku. Keşke biz de gidebilsek. Deplasmana gitmek çok keyifli bir şeydir. Hele de yurt dışı deplasmana gitmek, bu coşkuyu yaşayan insanlar çok daha iyi anlayacaktır. Dün tabii bir gerçek vardı. Herkes birbirine soruyordu. Ne olur maç sizce diye. Aston Villa'nın alabileceğini, handikaplı bir galibiyet olduğunu falan söyledim ama Triplex Villa yapacaklarını tahmin etmemiştim ben. Hani Villa'nın 3 katlı olacağını, 3-0'lık biteceğini o kadar tahmin etmemiştim. Güzeldi maç, keyifliydi. Gol perdesini Tielemans açtı. Buendia ve Rodgers farkı arttırdı. Kupa 2'de tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery 5. zaferini yaşamış oldu. Yani gediklisi dediğin insan var ya, Unai Emery büyük adam. Gelir mi Beşiktaş'a diye ben öyle Beşiktaş'tan altta da şey var, teknik direktör adayları var. O kadar Unai Emery'den bahsedince ister istemez oraya bağlayasım geldi yani.
1: Beşiktaş'ı alacağım Beşiktaş'ı.
0: Alır mı? Yerli yabancı, Fenerbahçe'de de bir eksiklik var. Orada da bir düşünce var. Acaba bir sene yerli hoca, sonra Unai Emery olur mu öyle?
1: Diyorsun.
0: Diyeyim tabii, ne diyeyim yani. İstiyor çünkü bünye bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor böyle şeylerde.
1: Sirkeren kendine gel diyorum.
0: Doğan bir kendine gel. Bir aramıza dön.
1: Ya ben söyleyeyim, iki başkan adayının da ben yerli teknik adamı tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Ama bunu az önce, dün daha doğrusu konuşurken, demin de tekrar yayınında şey vardı. Konanç'la konuştuk. Aziz Bey'in Aykut Hoca'yı...
1: Ahmet Konanç tatilde.
0: Geldi, döndü. Aykut Hoca'yı açıklayamaması Aziz Bey'in, net olarak söyleyememesi, herkes tarafından bilinmesi, Hakan Bey'in de yerli tercihinde İsmail Hoca'yı kullanacak olması, herkes tarafından biliniyor da neden dillendirilemiyor? Gerçekten bir oy kaygısı, bir endişesi mi yaşatıyor bu iki isimde?
1: Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım, sosyal medyada kimin istediği veya kimin istemediğine bakmaz. Sosyal medyayı da takip etmez.
0: Ve etkilenmez diyorsun.
1: Sosyal medyada ki yani birisine inanıyorsa, güveniyorsa ve onunla çalışmayı istiyorsa, kim ne derse dersin o isimle çalışır. Ama sosyal medyada bir güruh var, onu söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın ismi daha ilk duyuldu, böyle hani bunu bir aydır ben söylüyorum. Neredeyse hani Sayın Başkan'ın Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığından itibaren diyorum ki ben Aykut Kocaman'la çalışacağını düşünüyorum dedim. Ama orada bir grup var. Yani Aykut Kocaman ismi duyulduktan sonra inanılmaz bir algı operasyonu yaptılar. Buna Serdar abi de dahil oldu. Hatta zaman zaman yanlış bilgiler verdiler. Öyle bir ileri noktaya gittiler ki mesela Can Bartu'nun işte FB TV'den kovulması, program yaptırmamasına neden oldu şeklinde bir yorum yaptılar. Yani külliyen yalan. Külliyen doğru değil, yalan demeyeyim, doğru değil. Ve daha sonra bunu hem Can Bartu'nun ailesi yalanladı, hem bugün FB TV'de program yapan Fatih Demirkoğlu yalanladı. Ya inanılmaz bir şekilde Ali Kocaman'a göre yıpratıcı bir şey var. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bu süreç içerisinde, yani eğer erken açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde Aykut Kocaman da çok yıpranmış olacaktı. Yani inanılmaz bir şekilde onun üzerinden algı operasyonu yapan insanlar, özellikle bir sosyal medyada bir...
0: Duyulan şeyler arasında şöyle şeyler var. Aykut Kocaman mı? Tamam, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Öbür taraftan abi yok abi, işte oynattığı oyun belli. Kadıköy'de gene herkes homurdanacak. Hep böyle bir oturmuş kafada bir Aykut Kocaman oyun şablonu var gibi gözüküyor
1: bir şey
0: mesela ama.
1: Sana. Yani Fenerbahçe Aykut Kocaman'ı
0: onu ayrıca yıkamamak nasıl bir şey mesela?
1: Ya yıkamamak işte diyorum ya, algılar üzerinde. Ben mesela şeyi söylerim sana. Benfica maçını hatırlatırım insanlara. Vasat futbol oynatıyor diyor ya. Mesela.
0: Yarı final maçı diyorsun.
1: Yarı final maçı. UEFA yarı finalde ki o süreci izlesin. Lazio'yu yenmiş Fenerbahçe. Bate Borisov, Victoria Pilsen. Bate Borisov'un o dönem yenilmezlik serisi vardı. Victoria Pilsen'in yenilmezlik serisi vardı. Onların hepsini yendi. Burada Jesus'un başında olduğu ki Benfica'yı, o zamanlar Benfica'dan kadrosunu açıp baksınlar hangi yıldız oyuncular var. O Benfica'yı burada 4-5-0 yenebilecek pozisyonları buldu Fenerbahçe. Şimdi vasat, şimdi bakıyorsun istatistiklere, en fazla gol atan, en fazla hücum şeyi ceza sahasında topla buluşan, 3. bölgede topla buluşan şey takım üyesinde bulunuyor Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetimi, diyorlar ki vasat futbol. Ama neye göre vasat futbol? Ya hücum futbol oynatan hocaları da gördük. Hepsi hücumu dedi. Mesela şimdi ben mesela Jesus ismi tekrar gündeme geliyor. Herkes o Jesus falan diyor. Abi ne çabuk unuttunuz mesela Jesus'un içeride dışarıda Deplas, içeride dışarıda Galatasaray'dan 3 yediğini. Galatasaray derbilerinde hangi derbiyi kazandı mesela Jesus? Tam Jesus iyi bir futbol oynattı ama ben içerideki Galatasaray derbisini unutamıyorum. Galatasaray derbisi
0: hatta ilk derbiyi kaybettiğinde hemen bir büyük eleştiri alınca bu maçın diğerlerinden bir farkı yok şeklindeki yorumundan sonra öyle güzel orta yaptı ki diğer maçlar için de zaten alabileceği olumsuz bir şey hocayı yakacaktı, yaktı.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim, hatırlasana Saracoğlu'nda oynanan Galatasaray maçını. Galatasaray tarihi farka gidiyordu ya. Bak tarihi fark ya. Ben hayatımda Fenerbahçe'nin o kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum yani. Ya şimdi bunların hepsi ortadayken ya şimdi ben İsmail Kartal, şimdi Sayın Hakan Safi seçilirse İsmail Kartal'da, Sayın Az Yıldırım seçilirse de ben Aykut Kocaman devam edeceğini düşünüyorum. Ve Aykut Kocaman gelirse de yardımcılar arasında Dirkayt, Vebo, Volkan Demirel ve Şikertel gibi isimlerden bazılarının yardımcı olarak aralarında olmasını bekliyorum. Yani Dirkayt'ı duydum. Daha sonra Volkan Demirel de zaten yaptı, eğer bir teklif gelirse kabul edebileceğini dile getirdi.
0: Dolayısıyla aslında bir futbol aklı olarak mı geliyor? Yani sportif direktörlüğü kafadan çıkartmışlar. Yani Maldini'nin ismi çıkınca Hakan Bey'in yanında orada asla ve asla diye devam etti mesela. Bir Devin Özek olmayacak, bir Terana olmayacak, bir Komolli olmayacak gibi yorumlar yapıldı. Yani bunları yapanlardan bir tanesi de Ahmet Ercanlar mesela, hani biraz daha o tarafa yakınmış gibi gözüküyor. Anladın mı? Mantık olarak, duruş olarak bakıyorum. Aziz Bey'i evet gelmesinde bir problem yok diyor ama Aziz Bey'le aralarındaki ilişki zamanında biliyorsun. Belli basın mensuplarını, yani oradaki bölünmüşlüğün diyeyim ben parantez içerisinde. Öyle bir sıkıntısı var. Ama orada da mesela ilk açıklama oradan geliyor. Ben de sana diyorum ki gene mi sportif direktör diyorum. Sen diyorsun ki yok futbol aklı diyorsun Volkan Demirel içinde. Yani o cümle de sarf edilmek istenmiyor
1: futbol
0: mesela.
1: Değil, futbol aklı değil.
0: Danışmanlık.
1: Volkan Demirel, şey Volkan Demirel yardımcısı olacak.
0: Ha. Oğuz Çetin geçiyor diyor futbol aklı diye
1: Çetin,
0: böyle şeyler.
1: Oğuz Çetin futbol aklı. Yani evet. Şöyle söyleyeyim.
0: Yani şey kelimeden uzaklaşıldı yani. Sportif yani direktör olmuyor.
1: Bak, Fenerbahçe'nin, mesela 38 tane futbolcusu var değil mi? Şimdi o futbol aklı ne yapacak? Ayrılması gereken 15 tane oyuncu mu var? Mesela 15 tane oyuncunun ayrıldığı 15 tane oyuncunun ayrılması noktasında yönetime yardımcı olacak. Yani kulüp işte veya işte transfer çalışmaları yapılacak. O transfer çalışmalarında işte isimlerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olacak. Yani bu. Yani sportif direktör değil. Aslında bir futbolun danışmanlığı gibi bir süreç var. Yani sportif direktör. Çünkü buradan sadece bir kişiyi vermeyecek. 3-4 kişi, 3-4 tane, 5 tane isim olacak orada. Bu Oğuz Çetin'de Şimdi Oğuzhet'in ismi geçiyor, Oğuzhet'ine saldırıyorlar. Aykut Hocaman ismi geçiyor, Aykut Hocaman'a saldırıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin değerlerinde saldıran bir güruh var sosyal medyada.
0: Sosyal medyada bir değerlerini sayfeden güruh, paralı bir grup olduğu söyleniyor. Ben net söyleyeyim.

0: aslında az önce dedik ya.
1: Aynısını Galatasaray da biliyorsun Gomis'te yaşamıştı.
0: Mesela şey,
1: Gomis'in boşluğunu 3 kişiyle doldurmaya çalışmıştı biliyorsun.
0: Az önce söyledik ya mesela geçmişi fazla takılmayacaksın ama geçmişi de unutmadan geleceğe yöneleceksin. Fenerbahçe'de onu yapması gerekiyor. Sayın Aziz'im dediğim gibi ekibi aslında Sayın Aziz'im adaylığını açıklamadan önce de belli şeylerde kendi bazı menajerlerle görüşüp ondan sonra bu isimlerin belirlendiğini söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir çalışma yapıldı. Fenerbahçe'nin eksikleri yönünde hangi mevkiler eksik, hangi mevkilere hangi oyuncular transfer edilecek. Belki de şunu göreceğiz Doğan. Güney Amerika'dan ve Brezilya'dan da tıpkı işte Nobre gibi geldiğinde Fenerbahçe'de çok fazla ismi gündemde değildi. Hani yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'de yıldızlaşan bir isim haline gelmişti. Onun gibi isimleri de göreceğiz Fenerbahçe'de. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın bir yıldız İşte 10 tane asker dediği nokta burası. Yani şimdi Andre Santos geldiğinde çok fazla bir şey mi? Yani neydi Andre Santos? Yani çok fazla ön plana çıkan bir isimdi ama Fenerbahçe'de önemli bir isim haline geldi. Yani orada gitti Sayın Aykut Kocaman, o zaman sportif direktördü. İzledi Andre Santos'u transfer etti. İşte Nobre transfer edildi. Yani bunun gibi isimler, hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın Güney Amerika'da ve Brezilya'da 23 yaş altı bazı Fenerbahçe'de oynayabilecek kaliteli 23 yaş altı önemli isimler belirlendi. Bu isimlerle de temaslar kurulduğunu da biliyoruz. Yani forvet transferi için mevcut yönetim Borussia Dortmund'un Ginerik oyuncusu Güzel ile büyük oranda şey yapmışlar.
1: Aslında yani. Ertan Torunoğulları biraz bu konuda transferi bitirmiş isimlerden bir
0: bitirme
1: tanesi.
0: Bitirme değil zaten, büyük oranda anlaşma yani transferi.
1: Siz
0: büyük
1: de eğer kabul ederseniz ki biz görüştük.
0: Evet.
1: Yeni yönetim hatta iki adaya da teklif edilmiş. Tabii, Hakan Bey'e de söylenmiş.
0: Hem Robertson.
1: Kirası ile ilgili ya da bir de
0: Robertson var işte. Robertson var.
1: Frankfurt'tan bir tane sol bek bir oyuncu vardı.
0: Robertson diye biliyorum ben anneşe olarak.
1: Robertson diye. Robertson'la
0: Girassi. Hem Robertson hem Girassi ile ilgili. Bu iki transferde de büyük aşama kaydettiklerini. Özellikle Girassi'de istediği yıllık ücret ile yıllık ücret arasında biraz fark olduğunu.
1: Biraz ama 40 milyon euroluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor.
0: Yani 30'un üzerinde kesin olmazsa olur yani. Zaten forvet aslında transferde...
1: Yani Torunoğulları ne kadar rakamı düşürmeye çalışsa da...
0: Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu... Şimdi Sayın Aziz'im şunu diyor. İyi bir kadroya sahip ama eksikler var. Mutlu eksiklere doğru şey yapacağız, hani düzelteceğiz. Aslında baktığın zaman Fransa milli takımının orta sahası var mı Fenerbahçe'de? Kante, Gendouzi.
1: Tamam.
0: Yani Dünya Kupası'na gitmedi Gendouzi ama Kante...
1: Sen öyle devam et. Ben diğerlerinin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum konuşma konusunda. Tabii. Sen yabancıları sayla. Kanteleri, Gendouzi'leri. Evet onlar Şifrin yarını. Onu söyle. Ondan Fred kalır mı kalmaz mı son performanslarıyla?
0: Bence Fred kalma ihtimali de var Fred'in. Çünkü 8 numara oraya bir içeride...
1: Bir Archie Brown'dan ne kadar mutlu insanlar orada olmalı mı olmamalı mı?
0: Ya şöyle söyleyeyim, yerlilerden de mesela işte bak niye mesela şey almak
1: istiyor? İlk aklıma yerli geliyor mesela Levent ne olur, Oğuz ne olur, Trabzon istiyor, Beşiktaş'ın devreye girdiği orada, söyleniyor.
0: Orada.
1: İsmail'in akıbeti ne olacak? Çok kıymetli bir oyuncu milli takımda.
0: İsmail bir şey söyleyeyim. İsmail dünya şampiyonası.
1: Ya mesela dinleyici şey yazıyor. İsmail'i satanı biz de satarız diyor mesela Fenerbahçelilerin çoğunlukla vermiş olduğu reaksiyon tepki bu yönde İsmail'le ilgili olarak.
0: Ben İsmail'in yani şey yapacağını satacağını düşünmüyorum ama İsmail kendisi ayrılabilir. Şundan dolayı dünya şampiyonasında
1: vitrin yaparsa
0: oradaki,
1: biraz.
0: Çünkü biliyorsun Hırvatistan Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'a karşı oynadığı maçın ardından o orta sahada neredeyse tek başına Hırvat orta sahasını domine işte İsmail Yüksek.
1: Ki İspanya deplasmanını da koyarım.
0: Evet o maçtan sonra Avrupa'dan çok ciddi transfer teklifleri geldi. İsmail Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Ama şimdi bir yeni gelecek teknik heyet bununla ilgili ne karar verecek? Çok önemli. Bence yeni gelecek teknik heyet Sayın Aykut Kocaman gelirse ben İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Ama İsmail kendisi...
1: Bir şey hatırlatsana. Aykut Hoca'nın yerli oyunculara dokunuşu mu daha kıymetliydi? Yabancı oyuncular deyince işte Alex'le yaşadığı sorunlar yüzünden yabancı oyuncularla bir sıkıntısı ya, bir mı? Şey mesela söyleyeyim. İşte algı dediğin konu burada başlıyor, anladın mı?
0: Abi işte Alex konusunu kimse mesela Aykut Kocaman'dan dinlemesi lazım mesela olayın neler yaşandığını. Hatta Alex ilk açıklamasında şunu söylemişti. Demişti ki beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun o süreçte gönderdi. Ben takımda kalmasını isteyen de Sayın Aykut Kocaman'dı. O süreç içerisinde insanlar şunu unutuyor. Aslında playoff maçlarını izlesinler. Fenerbahçe playoff. Beşiktaş derbisi. Alex ilk 11 sahaya çıktı. 60 ya da 61. dakikada oyundan çıktı.

0: çıktı, sakatlandı, oyundan çıktı. Ve o gol, o bir Almeida atmıştı herhalde golü. Gökhan Gönül'ün kafasının üzerine geçti. 1-0 biz Beşiktaş'ta, Dolmabahçe'de Fenerbahçe yenilmişti. Ama Alex çok kötü bir performans sergilemişti ve sakatlanmıştı. Daha sonraki maçta, bir sonraki maçta sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Şimdi son maçta, Galatasaray maçında da taktik idmanına dahi Alex ağrıları gerekçesiyle çıkmamıştı. Son gün sabahleyin artık her şey belirlendi. O zaman ben oynamak istiyorum deyince de taktik idmanında, çünkü bir taktik belirlemiş hoca. Ona göre de ilk 11 çıkardı ve sonradan oyuna dahil etmek istedi. Tabi orada Fenerbahçe'nin herkes söylüyor ya, hani yapıdır mapıdır. Yani o zamanki Galatasaray maçını izlesin de verilmeyen bir penaltılara baksınlar veya Diya'ya gösterilen kırmızı kartı görsünler. Yani o açıdan biraz da bakmak lazım. Diğer taraftan Alex'in en fazla gol katkısı sağladığı dönemde Sayın Aykut Kocaman dönemiydi. Hem gol hem de asist anlamında. Yıldızlarla arası bozuk deniliyor. Kayıt Yıldız değil miydi? Sov Yıldız değil miydi? Sov Fransa milli takımının gol kralıydı. Arkadaşlar şeye geldiği zaman.
1: Boyuna bir sıkıntısı yoktu.
0: Gayet şeyde de yoktu. Ve Sov'da da yoktu. Sov Fransa, bak şöyle düşün. Şu anda Fransa milli, Fransa'nın Lig 1'in gol kralını buraya getirmek istesen kaç milyon euroya getirirsin? Şu anda 80-100 milyon euro. Yani Sov o zaman
1: 75 üzeri
0: başladı. Sov o zaman Lig 1'in gol kralıydı. Yani gol anlamında ve takımı gönderdiğinde de şeye pankart falan asmışlardı. Nasıl gönderirsiniz falan diye Sov'u. Yani o Sol'la arası iyiydi, çok iyi kayıtla arası çok iyiydi. Giuliano vardı Fenerbahçe'de, Fernandão vardı, hepsiyle arası iyiydi. Yani bir tek Alex üzerinden algı yapılmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Artı şu var.
2: Ben senin hani camia anlamında, takip ettiğin konu anlamında objektif olduğunu, tarafsız olduğunu hep söylüyorum ama Aykut Kocaman konusunda orada biraz frenleme yapıyorum diye hep söyledim ben. Seviyorsun çünkü Aykut Hoca'sı. Hani cic ocul oncu mu buncu mu falan mı? Senin ona olan sempatini sen zaten yıllardır söylüyorsun.
0: Ben bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum.
2: Yok, hayır, ben dile getireyim ben tekrar da. Çünkü şey yazılıyor mesela, hani tarafsız da hani diye yazılıyor da o Aykut Kocaman konusunda değil arkadaşlar. Ben
0: şöyle söyleyeyim.
2: Ben net söyleyeyim yani.
0: Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Çok saygı duyduğum bir insandır. Zamanla konuşurum da, yani konuşuyoruz da. Ama şu var. Ben
2: bu arada neden İsmail Kartal geliyor diye de İsmail Kartal'ı karalayacak ya da üzerine algı yapabilecek bir isim de değil yani, onu da hatırlatayım da.
0: Ben İsmail Hoca'yı da çok seviyorum. İsmail Hoca'nın da hakkının yerini de düşünüyorum. Mourinho geldiği zaman da İsmail Hoca'yla da devam edilmesi yönünde görüşümü de belirttim yani. Dedim ki Mourinho'da ben İsmail Hoca'yla devam edeyim.
2: İlk istenmeyen soruyu da Mourinho'ya sormuş olan kişi de sendin.
0: Ha, Mourinho'da da aramız iyiydi. Mourinho'da da aramız iyiydi. Ona bakarsan yani.
2: Hala da.
0: Yani orada da nasıl bu soruyu sorarsın falan diye.
2: Kandillerde ve bayramlarda mesaj atmaya devam ediyor diye. Giresun aile grubuna eklemiş Mourinho'yu.
0: Yani şu var. Ben mesela Aziz Yıldırım'ı da çok severim. Çok saygı duydum. Benim için efsane başkandır. Bazıları belki tek gösterir ama ve ben Fenerbahçe'de başkan olursa da göreve, yani başarılı olacağını ve şampiyon olacağını inanıyorum Fenerbahçe'nin. Ya ben bunu her yerde dile getiriyorum. Yani beni zaten, hayır şöyle söyleyeyim, bunu saklama bir gereği duymuyorum ve net bir şekilde de dile getiriyorum. Ama şunu bak, ben şimdi Aykut Hocam'ı seviyorum diye Aykut Hocam'la ilgili açsınlar baksınlar 2018 yılında ilk yarıdaki performans nedeniyle gazetede nasıl eleştiriler yazılar yazmışım.
2: Şimdi belli dokunuşlara ihtiyaç var. Örnek veriyorum, senin bir futbol aklın varsa Galatasaray'ın ne kadar tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğu bir dönemi geride bıraktığı söyleniyorsa ama en büyük eksikliği Osimhen olmayınca Mertens tarafından aranıyorsa, senin de elinde inanılmaz kaliteli bir ayak var, Asensio diye. Bu adamın son dönem sakatlıklarıydı, belki içeride yönetimsel ya da teknik adam arasında yaşanan problemlerle ön plana çıkartabilirim konuyu. Oyuncuyu soğutma ya da küstürme gibi bir yaşanan bir gerçek var. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin içerisinde. Asensio'yu mutlu edebilecek teknik adam yerli midir? Ya da bu konuda yeni bir yönetimin devreye girip bu oyunculara kafalarının rahat edebilmesi için konuşmaları yapabileceğini düşünüyor musun?
0: Bak yine bazıları algı yaptı. Dediler ki Aykut Kocaman gelirse Asensio'yu gönderir falan diye. Onu şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Aykut Kocaman şu ifadesi var. Fenerbahçe'nin orta sahası şu anda kulüp tarihinin en iyi orta sahalarından bir tanesine sahip. Kim var?
2: Genduzi, Asensio, Kante falan gibi düşün yani.
0: Genduzi, Kante,
2: Asensio. Önlerinde Talisca diye düşün.
0: İsmail Yüksel unuttu milli takımı. Bak düşün.
2: Hayır yabancı olarak iskelete baktığında, omurgaya baktığında.
0: Kulüp tarihinin en iyi şeyi var. Ve sonuçta Fenerbahçe yeni sezonda da eğer Sayın Aziz Yıldırım da seçilirse, Sayın Aykut Kocaman da eğer teknik direktör olursa Asensio üzerinden bir kadro omurgayı oluşturacaklar. Yani öyle bir Asensio'nun gönderilmesi işte ondan

0: şeydi. Asensio zaten önemli bir yıldız. Yani şimdi hep diyorum ya, algılar üzerinden bazı şeyler yapılıyor. Daha hiçbir şey olmamış bir şeyde yok onda sorun yaşar, yok bunda sorun yaşar diyorum. Ben de çok örnekler var. Birçok futbolcuyla arasının çok iyi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Fenerbahçe'ye dokunduğunu biliyoruz. Ya 10 sene öncesinde Sayın Aykut Kocaman koşu mesafesinden, sprint, kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşlarda yayın yapanlar şunu söylüyorlardı. Ya ne koşuyorsun kardeşim, atletizm bu burası diyordu. Hmm. Ama şimdi bakıyorsun onlar da sprintten, koşu mesafesinden bahsediliyor. Ya biz bunu 10 sene önce duyduk. Ben Fenerbahçe TV'de programa çıkmıştık, muhabir programı. Orada dile getirmişti sayın. Yani bazı şeyler öyle bir şey yapılıyor ki mesela yani hatta ya Emre Bol da yayınında söylemiş. Yani bu futbol işte değişti. Aykut Kocaman döneminde 3 değişiklik yapılıyordu. Şimdi 5 değişikliğe döndü falan. Ya futbol yani şimdi bu insanlar diyelim ki 4-5 senedir takım çalıştırmıyor diye futboldan bu kadar uzaklar mı? Emin olun çok daha fazla maç izliyorlar. Bazı yabancı teknik adamla görüşüyorlar, gidiyorlar orada görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri yani Fenerbahçe'yi mesela Sayın Aykut Hocaman'ı ben biliyorum ki çok yakından takip ettiğini biliyorum. Keza İsmail Kartal'da. Hatta İsmail Kartal'a Fenerbahçe göreve geldiği zaman şunu sormuştuk biz. Hocam hani Fenerbahçe'de görev almadığın süreçte neler yaptınız demiştik. O da şunu söylemişti. Yardımcıları yurt dışına gönderdim. Onların eğitim almasını sağladım. Orada maçlar izlediler. İşte bazı yabancı teknik adamların yanında 6 ay kaldılar. Şimdi bu insanlar çalışmadıkları süreci de ya maç izleyerek şey yaparak geçiriyorlar. Yani futboldan uzak. Yani futbolda bu kadar bilinmez denklem içerisindeki bir şey değil. Birçok uzun süre görev yapmayan teknik adamlar görev aldıklarında takımların şampiyonluğa taşıyan birçok teknik adam var.
1: Öyle tabii ki. Ama yine de kafada bir şey var. Hani biraz böyle bir paslanmıştır algısı var ya, uzun zamandır devam etmiyor ya da yeni dönem futbola ne kadar adapte olabilecek ya da yaş aralığı artıyor ya biraz daha, eskiden oyuncularla arasındaki yaş aralığıyla şimdiki oyuncular arasındaki yaş aralığı, bu jenerasyonla diyalog kurabilme konusunda sıkıntı yaşayabilir mi diye.
0: Lucescu kaç yaşındaydı?
1: Hani, örneği tabii ki verebilirsin ya, yani bunu
0: Ancelotti kaç yaşında veya kulüp kaç yaşında, yani bunlar şey değil.
1: Tabii ki detay değil de bizim elimizde biraz malzeme olunca bunu iyi kullanıyoruz, rahatsızlığını da dile getiriyoruz ya, o yüzden söylüyorum yani. Böyle ortalar yapılıyor tabii ki. Şimdi ben merak ettiğim konu, bir dinleyicinin de sormuş olduğu ve lütfen hatırlatır mısın dediği konu, Galatasaray'ın 10+4 olayını gündeme getirmesi, daha ligin son maçının biter bitmez düdüğünden sonra Okan Hoca ile dile getirmesi ve şampiyonluk kupasını Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etmesinden sonra da orada bir ricasıyla gündeme gelen 10+4 ile ilgili, ben reklamdan sonra senden şeyi isterim. Hakan Bey'in de Aziz Bey'in de bu konuda, daha doğrusu genel anlamda Fenerbahçe'nin çatı altında bu olaya nasıl yaklaştığını biraz senden dinlemek isterim, ama biraz müsaade, kısa bir reklam arası, az sonra birlikteyiz. Devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. İrfan 25 ile beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan'cığım tekrar hoş geldin. Tabii değerlendirmeler konusunda hem Galatasaray'ın gündeme getirdiği ama daha önceden bilinen 10+4 kuralı ile alakalı şimdi de şeyler yapılıyor mesela, örnek veriyorum. Hamleler yapılıyor. Yani 10+4 yabancı kuralıyla eli kolu bağlanan Galatasaray'ın rotayı Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu cana çevirdiği söyleniyor. Canım benim şeklinde manşetleri gördüm çünkü sabah. Can Uzun'un transfer listesine alınması, ardından tabii bir taraftan Frankfurt deyince akla Albert Riera geliyor. Teknik direktör Riera ile de yaşadığı gerilimin ardından orada mutsuz olduğu dile getirilmiş ve böyle bir hamle yapılıyor. Yani bir ihtimal değişmezse diye 10+2'ye düşmesi ya da 14+2'ye çıkması gibi öyle enteresan şeyler de konuşuluyordu. Buna bakış açısı nasıl diye merak ettim ben de, hem Aziz Bey'in hem de Hakan Bey'in bu konuyla alakalı Galatasaray'ın tepkisini yersiz mi buluyorlar? Bu belliydi zaten. Çünkü benim elimde oyuncularım var. Sıdıkim var dersin. İşte Yiğit belki geri gelebilir, bilmem ne olabilir. Bir sürü alternatif sunabilirsin ya da sen de böyle bir sıkıntıyı yaşıyor musun kadro olarak?
0: Şu anda baktığın zaman Fenerbahçe'de uyanmış oyuncular var.

0: Hatta iki tanesi uyuyor. Nene ile Ayşe Burak'ın uyuyor. Hatta Sıdıkı Şerif de uyuyor. Buraya mutlaka ona uyuyacak bir iki tane de oyuncu transfer edecektir Fenerbahçe. Ama diğer taraftan yani şimdi Galatasaray kadrosunda çünkü 16-4'e uymak için birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Yani onun sıkıntısını yaşıyorlar.
1: Lan gitti. Sara gidiyor deniliyor. Evet, Torreira ayrılıyor deniliyor.
0: Ya şimdi bu
1: Ali Naci söylüyor bunları hani.
0: Yani şöyle söyleyeyim şimdi. O zaman ne yapman lazım? Kadroda çok önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek gerekiyor. O süreçte de bazı sıkıntılar yaşayacak. Galatasaray'ın yani 16-4 olmasın istemesinin nedeni biraz da bu. Ha Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safiye bu konuyla ilgili herhangi bir şey sormadım. Ama yarın Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var. Cumartesi günü de Sayın Hakan Safi'nin basın mensupları bir araya geldi toplantı var. Mutlaka o toplantıda kendilerine bu konuda sorarız. Hatta yani belki yayın sonrası veya yayın içerisinde de arayıp bu konuda düşünceler nelerdi diye sorabiliriz. Ama diğer taraftan dediğim gibi basın toplantısı bununla ilgili daha net bilgiye sahip oluruz. Fenerbahçe'nin şu aşamada...
1: Güzel sorulabilecek bence net sorulardan bir tanesi. Galatasaray'ın bu teklifine sıcak bakıyor musunuz? Elimizdeki kadroyla alakalı ileriki planlarınız, projeleriniz nelerdir diye. Bence güzel bir soru bir şey anlamında.
0: Tabii yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım az önce söyledim. Kadroyla ilgili iyi bir kadroya sahibiz. Ama eksikler var bu kadronun. Ve önemli transferler yapacağız ifadesini kullandı. Mesela iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var. Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor dedi Sayın Aziz Yıldırım dün İzmir'de. Dolayısıyla burada yerli ve yabancı konusu, hoca konusunda da halen tartışıyoruz dedi. Ve belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız ifade dedi. Ama bilin ki arka planda mesela Türk eski oyuncularımız olacak. Az önce dedik ya futbola. Bunlar da Sayın Aziz Yıldırım'ın dün İzmir'de yaptığı
1: En iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor derken kimlerden bahsediyor?
0: Herhalde Şikertel diyormuş. Şikrinyar. Genduzi.
1: Çağrılmadı mı Genduzi?
0: Çağrılmadı. Fransa milli takımına alınmadı.
1: Sara da giremedi. Gerçi Sara ayrılıyor şeyde de.
0: Ondan sonra Genduzi girmedi. Ben onları kastediyordu yani en iyi oyuncularımız derken. Asensio. Yani baktığınız zaman.
1: Alvarez gidiyor. Meksika'ya zaten daha önce de gidiyor.
0: Onu biz... onu biz sağlığına kavuşturduk. İyileştirdik.
1: Yeni takımı da hazırladınız oyuncu.
0: İyileştirdik. Antrenman eksiğini giderdik. Sağlam bir şekilde Dünya Kupası'na gönderiyoruz yani Alvarez. Alvarez iyi bir oyuncuydu aslında ama tabii...
1: Ya sana sorulan sorulardan bir tanesi. Dün ben tabii biraz kışkırtma anlamında da biraz makarasını yaptım Ahmet Konaş'la da. O potansiyel çünkü çok var ya onda. Dedim ki Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım otelde görüşmüş diye. Ya bir haber yapılıyor. Doğruluk payı ne olursa olsun kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Bir otel ismi verilmiş. Koç ailesine ait bir otel ismi verilmiş. Aziz Bey'in o otelde ne işi var diye önce bir düşünmek lazım diye girdim konuya da şey anlamında kafa olarak onu vermedim o tüyoyu. Görüştü diyorlar tabi diyorlar yalan diyor fake haber diyor olmaz diyor ama olursa da fena olmaz diye. Öyle bir gidiyor. Ya. Sergen Yalçın ismi gerçekten geçti mi hiç? Hiç yok değil mi?
0: Yani hiç geçmedi.
1: Peki şey konusunda Mourinho öncesinde Sergen Yalçın var mıydı?
0: Sergen Yalçın vardı Mourinho öncesinde. Şöyle söyleyeyim. Fotoğraf yayınlıyorlar. O gün Sayın Aziz Yıldırım Ankara'da. Otel İstanbul'da.
1: Ya bir de divan otel yani. Ya
0: bir de Sergen'in üzerinde mont var. Yani o sıcak havada montla mı gelmiş yani? Hava yani şey. Üzerinde de şey var mont var yani. Kışlık mont var. Yani ya şey atıyorlar işte diyorum ya inanmaz bunun doğruluk payı nedir yoktur eleştiriyorlar şey yapıyorlar yani birçok teknik adam ismi gündeme atılıyor işte gündemde şunda konuşuldu ama şunu göz ardı etmemek lazım Fenerbahçe'nin mali anlamda çok sıkıntılı bir kulüp olacak onu söyleyeyim yani mali anlamda çok sıkıntılı 38 tane futbolcum var ya yani bu futbolcuları nasıl göndereceksin bir kere ya futbolcuları gönderirken geçen haberini yapmıştık işte söyledik 90 milyon euroluk yükümlülük var ki bazılarında ben futbolcuların yıllık ücretlerini ortalama yapmıştım bazıları düşükmüş yani onu da öğrendim daha yüksek bir şeydi yani ortalama 90 milyon euroluk bir yükümlülük var 15 futbolcu gönderirsen yani bu futbolcuları göndermek için de kulüp kasasına en az bir 50 milyon euro çıkar minimum en az zararlı gönderdiğin takdirde. Dolayısıyla hani kolay değil bazı şeyleri yapabilmek. Ve hep şunu söylüyorlar. Ya işte şunu aldın şunu gönderin şunu yıldız. Ya abi bu son 8 senede her sene sil baştan kadro düzenlediği için Fenerbahçe başarısız oldu. Her sene sil baştan kadro. 2017-2018 sezonunda Sayın Aykut Kocaman Komolli'ye verdiği raporda şunu söylemişti. Kadro hazır hiç transfer yapmadı. yapmasanız da bu takım şampiyonluk mücadelesi verir. Ama 3 tane sol stoper, işte orta saha forvet transferi yaptığınızda da bu takım şampiyon olur şeyini verdi. Ama ne oldu? O kadroyu komple değiştirdiler. Sonra bir anda şey oldu. Her sene neredeyse 14, 15, 16 tane futbolcu transfer ettiler. Şimdi eksik noktalara belli takviyeleri yaparak Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verecek. Çünkü şunu söyleyeyim, iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe. Gerçekten iyi kadroya sahip. Ama forvet eksikliği var tabii. Yeni eski yönetimin orada 3 tane forveti gönderip sadece Şerif'le yola devam edilmesi büyük bir hataydı. Ha Şerif'in geleceği ne olur Fenerbahçe'de? Şerif'in geleceği de zaten tartışılır. Ha Şerif Fransa genç milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Var. Ama ne olacak? Eğer kalırsa da Fenerbahçe'nin, bence Fenerbahçe'nin ona özel antrenörü tutması lazım. Oyuncunun gelişimi açısından.
1: Şimdi bu arada arkadaşlar diyor ki, yani iki gün üst üste Fenerbahçeli yorumcu çıkartman da bilmem ne diye böyle bir değişikliğe gittik zaten. Böyle bir pazartesi ve salı günleri de arkadaşlar Oğuz Altay ve Ali Naci Küçük vardı zaten. Öyle bir yer değişikliği oldu burada dijital platformda çektikleri programlar dolayısıyla bir yer değişikliğine gidildi. İşte yarın da Murat Özen'le kısmet olursa öyle bir program yapmayı planlıyoruz. Hani şey kısmı yok. Hani böyleymiş. Ay yapınca Fenerbahçe Radyosu kapanınca biz de bu şekilde devam edelim. Öyle mi dedim diyeyim. Ne diyeyim ya şimdi? Hani ya gerçekten hani böyle şey, makarasını da tavan yapacağına böyle ortalar yapıyorsunuz ya. Hemen böyle oradan bak nasıl algı abi, algı yapılıyor herkes falan diyorsunuz ya, siz de alışmışsınız ve demek ki bu işler farkında olmadan da yapılıyor ya, da çok güzel böyle farkındalık yaratabiliyorsunuz yani, helal olsun ya. Bu arada hani şöyle bir şey söyleyeyim, koskoca yayının veya da radyonun yayın anlayışını hani belirleyebilme gibi bir gücü ve haddi hissediyorsanız, mesela araba şeyi de örnek veriyorum, İlker Duralı'yı da Lig Radyo'yu da söyle, ben sana telefonunu vereyim, Radyo Spor'u da ara, anladın mı, Barış Ertül'le de konuş, hani öyle devam, her şeye karışın ya. Allah, niye bu şekilde, niye şöyle ya, anlam veremiyorum ya. İnsanlar gerçekten hani her şey mi bu kadar eleştirilir ya? Ya dün Ahmet Konaş'ın domatesin kabuğuyla kavga ediyorsun ya. O öyle menemen öyle mi olur falan diye bir gaza geldi bir ara, bir şey yaptı öyle. Dedim ki
0: kim?
1: ya niye böylesiniz? Ahmet, sakin olun.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ahmet'in genel özelliği hocam.
1: Tabii canım ya.
0: Normalde de
1: şey bence yapayım. Genel özelliği de değil. Sonradan öyle oldu. Bir şey o. Ne içtiyse en son, hani ne yediyse o.
0: Ahmet'im ben şey yapayım. En güzel şey yeni transferlerden sonra onu oyuncuları tanıtımı. Yani gençler yani, topal bir oyuncuyu da transfer etse Fenerbahçe onu bile över Ahmet.
1: O anlık geldiği ilk an övebilir. Ondan sonrasında eleştirinin de kralını yapabilir yani. Onu en çok güzel Murat Özen anlatıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: O ona taş atıyor, ona taş atıyor diye.
0: Bir şey geçen aradım ben bunu. Neredesin dedi, Dalyan'dayım. Dedim Dalyan'da ne işim var? Dalyan'da dedim program mı var dedim, tamam mı? Ben anlıyorum İstanbul Dalyan, tamam, Dalyan kulüp var ya sana. Diyorum oğlum ne var Dalyan'da diyorum. Habere mi gittin diyorum. Yok ya yani, Denizli'yim diyorum.
1: Yok kaçtı kaçtı abi, çok daraldım, benim gitmem lazım dedi. Böyle böyle kaçıyoruz dedim, hadi hayırlı yolculuklar falan. Ondan sonra bir şey paylaştı, video, suyun içinde yatıyor böyle. Dedim ki biz eskiden deniz karpuz kabuğu görmeden denize girmedi. Şimdi Ahmet'i görmeden girmiyoruz diye. Doğan abi, Galatasaray böyle her zaman kendi istediği olsun istiyorlar ya, radyoya da öyle karışıyorlar bak, görüyor musun diye bak, nasıl insanlar nasıl seviyorlar böyle ortamları, hastası herkes ya. Bu Sıdıkı'yı kim aldı, Sıdıkı'yı açıklandı mı diye yazılmış.
0: Başkan açıklar herhalde diyorum. Aziz Başkan eğer seçilirse.
1: Raporda yazar mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey gelirse ya da Aziz Bey gelirse arasında geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla alakalı sen seyret o zaman bak cümbüşü falan diyebileceğin bir ortam bizi bekliyor mu şu an?
0: Ya şöyle söyleyeyim, bir de Mali Genel Kurul var yani, bir de onu söyleyeyim. Yani Mali Genel Kurul da Eylül ayında.
1: Mesela Hulusi Bey'in konuşmaması için dün yönetimin bir karar aldığı olayı doğru mu?
0: Günedi mi?
1: 6'sında 7'sinde kürsüye çıkmaması için.
0: Olabilir yani.
1: Olabilir mi? Allah aşkına varsa söyle, olabilir deme ya. Yani, yeni yönetimin böyle bir engellemeye geçtiği doğru mudur?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Hulusi hani engelleme yapmaz yeni yönetim. Yani mevcut yönetim mi?
1: Mevcut yönetim yapmış ya.
0: Ya mevcut yönetim ya orada şey yapmaz, engelleyemez. Orada eğer Yüksek Divan Kurulu veya orada yani Genel Kurul Divanlık Başkanı Hüseyin Hulusi Belgü'ye konuşma için hakkı verirse, orada Hulusi Belgü çıkar konuşabilir. Böyle bir engelleme hakkı yok. Yani çünkü oradaki şeyi konuşmayı divan başkanlık heyeti belirliyor ve insanlar orada konuşmak için divanlık başkanlık heyetine isimlerini sunuyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar ki ben Hulusi Bey'in sosyal medyada çok sert eleştirilerde bulunmuştu mevcut yönetime. Bununla ilgili belki eleştiriler yapabilir diye düşünüyorum.
1: Bir şey bulmaya çalışıyorum da sana oradan net bir konu açayım diye nereye kaydettiğimi unuttum telefonda. Şöyle diyor. Ne diyor? Bir hamle var. Bu hamlenin temel bir amacı var. Saran yönetimi kendisini sert şekilde eleştiren eski yönetici Hulusi Belgün'ün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor. Bu hamlenin temel amacı Belgün'ün kongrede kürsüye çıkıp Saadettin Saran yönetimine yönelik sert eleştirilerini kamuoyu önünde dile getirmesini engellemek olduğu. Belgün son aylarda yaptığı açıklamalarda mali şeffaflık eksikliği, yayın haklarındaki çıkar çatışması iddiaları, amatör branşlardaki yönetim zafiyetleri ve voleyboldaki plansızlık nedeniyle yönetime ağır eleştiriler yöneltmişti. Özellikle yayın hakları başta olmak üzere ihaleyle verilmesi gereken işlerin ihalesiz olarak verilmesi konusunda yaptığı uyarılar camiada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi Fenerbahçe camiasının gündemindeki en önemli soru şu: Hulusi Belgün kongrede konuşabilecek mi sorusunu sorarız diyor. Böyle okudum.
0: Evet, disipline sevk edildiğini bilmiyordum. Yani
1: evet, öyle bir durum söz konusu.
0: Tedbirli olarak sevk edildiyse tabii öyle bir durum söz konusu olabilir.
1: Disipline sevk edildiği için kürsüye çıkıp konuşma hakkı engellenmiş oluyor diye söyleniyor.
0: Olabilir.
1: Burada tabii birlik beraberlik mesajı veren bir mevcut şu anki yönetimden bahsediyoruz. Kaynaşma, sevgi ortamı, her şey güzel olsun durumu sahte mi diye sorarım. Yani sana sormam bu soruyu, genel anlamda ortaya sorarım, anladın mı?
0: Abi mutlaka Fenerbahçe camiasında inanılmaz yani şu anda zaten yani tam birlik beraberlik mesajları veriliyor ama yani çok ciddi şekilde de el altından eleştiriler söz konusu oluyor.
1: Yani bu arada sadece Barış Bey'in herhalde bu çağrıya uyduğu ve Aziz Bey tarafına geçtiğini görüyoruz değil mi?
0: Şimdi Sayın Hakan Safi'ye de aynı çağrıyı yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Kabul etmedi. Sayın Hakan Safi ama Eylül ayında hani yeni yönetim geldiğinden beri orada Aziz Başkan da Ali Başkan da aday da olsa ben adayım hodi meydan ifadelerini bizzat kullandığını biliyorum. Yani o süreçte kendisine çok inanıyordu, güveniyor ve ne olursa olsun ben adayım demişti. Dolayısıyla o birleşme çağrılarına cevap verdi. Olumsuz cevap verdi yani Sayın Hakan Safi. Sayın Büyük Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı. Yani burada Barış Göktürk bunu kabul etti ama Sayın Hakan Safi olumsuz cevap verdi.
1: Bir futbolcunun kafasının rahat olması gerekiyor ki performansını tam anlamıyla sahaya yansıtabilsin. Bak, dinleyicinin bakış açısı bu. Ama o kadar da rahat olunca bazen sıkıntı da yaratabiliyor. Rehavet de tabii ki önlenmeli. Eğer bu Fred bu şekilde top oynayabiliyorsa son maçlardaki performansına bakıldığında demek ki adamın kafasının rahat olması lazımmış. Ben bir Galatasaraylı olarak Fred'i takımımda görmek isterim diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Yani Fred'in kalmasını ben kalacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Yani bir yıllık bir sözleşmesi var. Bu gelecek teknik heyetime göre değişecektir. Şimdi İsmail Kartal döneminde Fred müthiş bir performans sergilemişti. Eğer İsmail Kartal gelse Fred'in kalmasını ister. Ben Sayın Aykut Kocaman da kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Fred de kalmak istiyor. Opsiyon var. O da bir yıl uzatma opsiyonu var. Fred o bir yıl opsiyonun sözleşmeye katılarak bu sözleşmenin iki yıla çıkarılmasını istiyor. Yani aslında kalma Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ama Fenerbahçe yönetimi
1: 10+4'ü bozma ihtimali olup da kenarda duran daha kararı verilmemiş oyuncular arasında mı pek?
0: Tabii kanal orada teknik heyet karar verecek.
1: Ama mesela 16-4'te
0: mesela Osterbold'e gitmek istiyor, ayrılmak istiyor.
1: Kendi istiyor.
0: Yani hem Roma'dan hem de
1: Ederson Premier Lig'den oradan başla.
0: Ederson eğer teklif gelirse Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
1: Çünkü Suudi Arabistan
0: ya zaten ancak Suudi Arabistan'daki bir kulüp onun yıllık ücreti, o yıllık ücretini ödeyebilir.
1: El Ahli, El Hilal gibi kulüplerin.
0: Al Nasr'ın, El Hilal'in kulüp şeyi var. Yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Dolayısıyla oradan Fenerbahçe'nin daha sonunda 25 milyon euro gibi bir sözleşmesinde fesih maddesi var. Eğer bu madde yani 25 milyon euro bir bonservis bedeli ve 11 milyon euroluk yıllık ücretini ödeyecek bir kulüp bunda Ederson'a ayrılırsa, Fenerbahçe minimum hani hiç para ödemeden Ederson'a yoldan ayırırsa 47 milyon euroluk yükümlülükten kurtulacak yani. Yani hem 25 milyon euro bonservis kazanacak hem 22 milyon euro Ederson'a ödeyeceği ücretten kurtulacak. Şimdi Ederson'a ayrılma ihtimali var. Osterwold'den ayrılma ihtimali var. Archie Brown'la ayrılma ihtimali var. Semedo yollar ayrılabilir Semedo'yla. Semedo'da 4.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Orta sahaya gelsek bu sabahın ayrılma ihtimali var. Bu sabahın ayrılma ihtimali söz konusu.
1: Niye? Erti,
0: çok şey yapmıyorlar yani beğenmiyorlar. Şuradaki ekibe konuştuğumuzda değerlendirdiğimizde bu sabahın ayrılma ihtimali söz konusu.
1: Ha, bazı oyuncular var. Nene, İrfan Can Kahveci de ilk geldiği sezon ne kadar eleştirilmişti. Sonrasındaki sezon ligin MVP'si oldu yani.
0: Evet, şöyle İrfan da gelecek zaten o bölgeye biliyorsun. İrfan Can Kahveci dönecek. Nene'nin ben takımda kalacağını düşünüyorum. Nene ödenen bonservis bedeli tartışılsa da yıllık ücret anlamında düşük bir ücret alıyor ve şimdi oyuncunun aslında fayda maliyet analizine çıkardığın zaman 10 gol yanılmıyorsam 10 yine asist yani çiftliği rakamlara ulaşmış asist gol katkısı anlamında. Dolayısıyla hem 23 yaş altı o kritere uyduğu için ben yeni sezonda da kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrılırsa bir Şerif'le yollar ayrılır ama Şerif'e de kim hani yani Şerif'i kiralık bir takıma göndersen de adam yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşmeyi imza atmış Fenerbahçe yönetimi. Şimdi bu oyuncuyu hangi kulüp kiralık oyuncusuna sadece 3,5 milyon euro hani kiralık ve kiralama bedeli almasan dahi hani Avrupa'da bir kulübe kiralasan 3,5 milyon euro kimse vermez.
1: Dışarıda kiralık olup da döndüğünde yönetimlerin tercih edebileceği bir oyuncu var mı? Mimović gibi, işte Ömer Fayet gibi ya da ne bileyim Bekao gibi.
0: Şu anda Mimović, Ömer Fayet, Livakovic, Bekao yolların ayrılması planlanıyor. Cengiz
1: Carlos var mıydı?
0: Bir de Diego Carlos var.
1: Bir de Carlos var.
0: Amrabat var. Hı. Diego Carlos Amrabat'ta hem de Amrabat için
1: Real Betis. Livakovic var bu arada.
0: Söyledim onu Livakovic'i. Livakovic Dinamo Zagreb'te kalmak istiyor. Real Betis'te de Real Betis Amrabat'ı istiyor. Como Diego Carlos'u istiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacaktır. Oradan kiralıktan dönecek büyük ihtimalle yerli rotasyonunda da kullanılacağı için İrfan Can Kahveci'nin ben takımda kalmasını bekliyorum. Yani çok fazla oyuncu dönecek Fenerbahçe. 12 tane kiralık oyuncusu var Fenerbahçe'nin. O yüzden toplamda 38 futbolcu diyoruz.
1: Bir tek saymadığımız Fall kalmış Aziz.
0: Aziz Fall şey değil ki Aziz Fall şu anda şeydi zaten yani Fenerbahçe altyapısında. Hı hı. Yani kiralamadı altyapı.
1: Oynayabilir mi işte 19?
0: Yok zannetmiyorum oynayacağını düşünmüyorum. Aziz Fall daha takım kadrosunda yer almaz. Ya yollar ayrılır, feshedilir. Ya Diouf vardı aslında o Diouf'un sonunu sormadım. Yani Diouf'u sormadım. Diouf'un da herhalde sözleşmesi...
1: Hiç görmedim bile şu an kadroda biliyor musun? Forvet hattından şeye kadar gidiyorum.
0: Kimi?
1: Diouf'u.
0: Diouf yok ya imzaladı yani bir altyapıdan çok geleceğin yıldızı olarak geldi. Fenerbahçe burada oyuncunun şeyini yaptı yani ameliyatını yaptırdı. Çapraz ameliyatını yaptırdı. Sonra oyuncu yine iyileşti ülkesine döndü. Yine Generalis Foot'a döndü diye ifade edildi. Bakalım ne olacak onun sonucunu da bekliyoruz aslında.
1: Tarık Çetin'le yapılan anlaşma Trabzon'un devreye girdiği söyleniyor. Yeni yönetim bu arada böyle bir tasarrufa geçer mi şu an adaylar arasında?
0: Yok, Tarık Çetin'le
1: kalecide falan bakılma durumu var mı?
0: Var.
1: Aziz yani, Bey söylüyor değil mi?
0: Tabii kaleci arayışı var Fenerbahçe'de. Yani şöyle söyleyeyim Ederson'dan çıktıkları anda zaten iki tane kaleci kalıyor. Mert Günok, Tarık Çetin.
1: Livakovic de var ya elinde o yüzden söylüyorum.
0: Abi zaten hani Fenerbahçe'de 5 tane kaleci var şu anda sözleşmede.
1: İrfan Can Eğribayat, evet, Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Livakovic. Diğerleri zaten Ertuğrul Çetin'le Engin Can Biterge. Onlar 19 yaşında ki Ertuğrul gerçi 23 yaşında.
0: Ertuğrul Osman Ertuğrul Çetin de hani kiralık olarak gidiyor evet. Başka takımlarda. Bu sezon hani sözleşmesi onun arada bonservisiyle verdi Fenerbahçe diye biliyorum ben. Bonservisiyle verdi diye biliyorum. O Osman Ertuğrul Çetin. Erok da mı oynuyordu?
1: En son oynadığı takım Erok.
0: Erok da oynuyordu evet.
1: Final maçında seyretme imkanımız olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Erok da bırakmayabilir tabii ki. Bırakmak istemeyebilir.
0: Yani Fenerbahçe'de çok fazla kaleci var. Ya zaten bu kalecilerden en az 4 tanesi gidecek yani. Tarık Çetin'le sözleşme ilerledi yeni mevcut yönetim. Tarık Çetin yeni sezonda kalacaktır. Ama onun yanında iyi bir kaleci için arayışlar devam ediyor.
1: Ya Osterwolde neden gitsin? İstesin durdurun göndermeyin yeni sözleşme önerin. Galatasaray Apo'yu gönderir mi

0: onunla şampiyon yaptı. Osterwolde gibi adam makacı alırsın diye öyle bir şey yazılmış da şey yapamadım. Çeviremedim.
1: Osterwolde gidecek yani. O soruyu anlamadım ama.
0: Osterwolde gitmek istese de niye gönderiyorsun diyor. Bence abi, tutmalısın diyor.
1: Bence Osterwolde'ye göndermesi gerekir.
0: Sebep?
1: Eğer iyi bir bonservis teklifi geldiyse göndermesi lazım.
0: Çünkü yani pime çekilmiş bir bomba gibi midir?
1: Evet, evet.
0: Kart alabilme ihtimali yüksek midir? Abi, takımla uyumsuzluğu mu vardır bu oyuncular
1: sezon,
0: arasında?
1: Bu sezon çok fazla beklentileri karşılayamadı. Eğer iyi bir bonservis ki Osterwolde ile eden de 15-16
0: milyon. Osterwolde iyi bir stoper, aynı zamanda alternatif bir sol bek oyuncusu değil mi?
1: Sol bek oynamak istemiyor adam işte, sıkıntı orada.
0: He, o istemiyor.
1: Yani Tedesco'nun sol bek oynatmak istemiş, adam oynamayacağım demiş yani.
0: Semedo'nun da şey oynamak istemesi gibi. Bir Singo mu bir ara sıkıntı yaratmıştı Galatasaray'da mı ne, öyle bir şey vardı.
1: Mesela yani o yüzden hani dedi ki Tedesco gitsin hani, çünkü takım üzerinde çok fazla bir otorite kuramamıştı.
0: Yani bir saat başı yapayım geleyim. Fenerbahçe'nin her sene alışkın olduğu yeniden bir yapılanma dönemine girecek olması, hani Galatasaraylıların attığı mesajlara bakınca ya da Beşiktaşlı olsa da, daha doğrusu Fenerbahçeli olmayanların, futbol severlerin düşüncesi şöyle bir şey var. Yani ben sıkıldım, Fenerbahçe hala mı sıkılmadı? Her sene yeni bir kadro oluşturmaya çalışmaktan.
1: Yeni bir kadro kurmayacak Fenerbahçe. Az önce dedin ya, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi mesela.
0: İyi bir kadrosu var, iyi takviyelerle.
1: İyi bir kadrosu var, iyi takviyelerle beraber şampiyon olmam için her şeyin uygun, iyi bir kadromuz var diyor. Ve dolayısıyla belli noktalara takviyelerle Fenerbahçe'nin şampiyonu en büyük olacak. Hangi belli noktalar onu da söyleyeyim. Kaleci, stoper, sol stoper. Sol stoperde bir yerli, bir yabancı. Ondan sonra sağ kanat, iki tane forvet. Bunlar. Orta sahayı zaten Fenerbahçe'nin orta sahası. Bence çok güçlü bir orta saha var Fenerbahçe'de.
0: Devam ediyoruz gündeme dair konuları. İrfan 25 ile beraber incelemeye, altına almaya gündeme dair konular dediğimiz. Tabii Fenerbahçe üzerinden yoğunlaşıyoruz. Ağırlıklı olarak bu konuları konuşuyoruz. Başkan adaylarının sahaya inişi ama isimler konusunda gizemini koruyor olması... bağlantı yaptığımız dinleyicilerle de konuşurken İrfan şöyle bir şey vardı. Seni ne heyecanlandırır şeklinde yorum yapıyorduk da bu konuyla alakalı biraz zaman geçmesi lazım. Yani şeyden dolayı, evet geleceğiz, iyi bir takım kuracağız, şampiyon olacağız. Bunlar artık insanların çok fazla heyecanlanmadığı konular diyeyim. Katılır mısın? Yani şu vaatler değil, artık net bir şey görmek istiyor kısmına geliyorum. Yani zaten Aziz Bey de bunu söylüyor, Hakan Bey de söylüyor, Ali Bey de söylemişti, Saadettin Bey de söyledi. Söz veriyoruz, şampiyon olacağız, ne dilersen dile benden. Bunlar biraz daha şey gibi, seçim vaadi gibi gözüküyor ve klasikleşmiş olan vaatler gibi.
1: Şimdi söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada. Yani şimdi ortada bir şey var. Yani yaptıklarım, yapacaklarım teminatıdır dese yeter ha. Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü göreve geldi.
0: Ama şu an ekonomiyi mesela dinlemek istemiyor. Anladın
1: dinlemek
0: mı?
1: Dinlemek zorundasın ekonomi. Ekonomi dinlemek istemiyor diye bir durum yok.
0: Yani, ben taraftarım diyor. Abi yani, bana ne
1: taraftarsın da yani kulübü, sen diyelim ki ne oldu 8 senede, son 8 senede tam Sayın Aziz Koç geldiğinde de bir mali anlamda zor bir kulüp vardı ama yani şu anda borç artmış durumda. 650 milyon eurodan borç başlıyor. Belki açıklayacak borcu 650 milyon eurodan başlayacak. Yeni transfer yapacaksın, sil baştan kadroyu oluştur, ondan sonra yeni transferler yap, yıldız oyuncular yap, yıldız oyuncular transfer tamam
0: zaten
1: da,
0: onlar da yapabileceğine inandığı için giriyorlar
1: tamam,
0: bu yarışa.
1: Ama şunu söyleyeyim, tamam yapabileceği için giriyorlar da yani kulübün belli noktalarda o mali durumunu da görmek zorunda. Yani UEFA'dan ceza gelecek, 10 ile 15 milyon euro arasında bir ceza bekleniyor. Vergi cezası var, vergi cezasının miktarı 8 milyar TL olduğu ifade ediliyor. Toplam 175 milyon euro ifade ediliyor. 2022'den itibaren verginin ödenmediği bu iddia ediliyor. Şimdi bakıyorsun işte Şerif devrasında transfer edilen oyuncuların maliyeti bu sezon Haziran ayına girecek. Yani çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya Fenerbahçe. Dolayısıyla hani öyle kolay değil. Ya yani sıfırdan kadro kuralım. Ya yani taraftar için kolay. Yani şunu diyebilir, bana ne tamam 10 tane aldım ondan. Fenerbahçe'nin başarısız olmaz nedeni zaten bu, her sene sil baştan kadro kurmak değil mi? Hı hı. Herhalde son 8 senede yapılan transferlere bakarsan neredeyse 180-190 tane transfer yapmış Fenerbahçe. En son 160'ın üzerindeydi. Herhalde bir son bir iki senede yapılanlarla 170'i falan geçmiştir yapılan transferler. Bir de bunun kiralık gönderip tekrar gelip tekrar kiralık gönderip sirkülasyon daha da artıyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin başarısız olma nedeni bu zaten. Ya yani bir kadro üzerinde kurup o kadronun iskeletini koruyup ondan sonra üzerine nokta transferler yaparak yola devam etmesi daha doğru bir seçenek olacaktır. Şimdi şeyler çok, şimdi başkan adaylar olunca yani transfer tabii şey transfer dönemi geliyor. İşte Salah ismi geçiyor. 20 milyon euro yıllık ücret. Abi 20 milyon euro. Yani bak bir kulüpler bir noktadan sonra batar. Bu kulüpler bir noktadan sonra artık ödenmeyecek noktaya gelir. Ya 8 milyar TL vergi borcu ne demek? Bak 3 tane büyük kulübün vergi borcunun toplam, yani Trabzon'da dahil ettik de dahil mi bilmiyorum ama 30 milyar TL'nin üzerinde vergi borcu var. Devlet senin benim vergi borcum olduğu zaman beni affediyor mu devlet? Benden alıyor değil mi vergi en küçük şeyimi?
0: Gerçi dün mecliste vergi düzenlemesiyle alakalı yeni bir karar alındığı söyleniyor. Hep böyle kulüplere yapılıyor ama bize gelince kısmı vardı ya, bu kanunla amme alacaklarının tahsil hususu hakkındaki kanun değişikliği ile alakalı da çok fazla bilgi paylaşılmış. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle ilgili olarak.
1: Ama mesela bu kulüplere kapsıyor mu bilmiyorum.
0: İşte kapsar mı kapsamaz mı bilmiyorum. Çünkü ama seçim yaklaştıkça biliyorsun bir yapılandırma dönemine girmeyi halk şey diyor mesela ama, büyükler kulüplere yapılan şeyler bize niye yapılmıyor
1: ama
0: diye.
1: Şöyle, ama ne olursa olsun bence şey yapılmıyor. Ama lazım ya. Yani şimdi yıllarca kaç defa kulüplerin vergi borçları silindi değil mi? Çok ciddi olarak vergi borçları silindi.
0: Ya da ötelendi ya da
1: ötelendi o silindi. Ana para 400'se falan diyelim ki 10 milyon TL'de 15 milyon TL. Abi ondan sonra bunun arkası gelmiş. Sen yine inanılmaz transferler yapıyorsun. Vergi borçları, vergilerini yine vergi, devlete vergi ödemiyorsun. Ya böyle şey olmaz. Ama Fenerbahçe'nin zaten az yadırım dedi. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani tek tek sen bak, orta sahası çok güçlü bir orta sahası var. Bence ligin en güçlü orta sahası şu anda Fenerbahçe'de. İşte Gendouzi, Kante, Fred, Talisca, İsmail
0: Üstelik. Tabii gelebilecek teknik adam için ama mesela büyük avantajlar.
1: Mesela sol kanada bakıyorsun, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Solda da oynayabiliyor mu?
0: Evet.
1: Nene İrfan Can Kahveci dönüyor. Nene İrfan Can Kahveci, Musaba var. Yani Fenerbahçe'nin şu anda bir sol stoper.
0: Oğuz'u sağ koyarım da Levent'i biraz daha sola çıkartabilirim mesela
1: sol stoper hani. Sol stoper yani bir yerli bir yabancı stoper alsın Fenerbahçe. Stoper altını güçlendirip forvete de iyi kaliteli iki tane forvet oyuncusu alsa Fenerbahçe yine şampiyondan büyük aday olur.
0: İşte bak o noktada bir es isteyeceğim senden. Şundan dolayı kaynaklanıyor. Mesela bu soruyu ben de soracaktım. Senin görüşünü alacaktım ya da bildiğini bizimle paylaş isteyecektim. Sürekli olarak bir oyuncu alınsın, o oyuncuyla görüşüyor yönetim, bu oyuncuyla görüşüyor. Mevcut çalışmak istediği teknik adamlarla bir plan yapıp mı bu isimler gündeme geliyor? Yoksa biz oyuncuyu alıyoruz, getirdiğimiz teknik adam da bu oyuncularla oynasın mı deniliyor?
1: Vallahi
0: yani sence transferi hoca mı yapmalı, yönetimler mi yapmalı kısmındayım. Yani önce bir hocayı belirleyin, ondan sonra transferlerine yapalım kardeşim kısmında yaklaşımda bulunan taraftara hak veriyor musun?
1: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, isimler belirlendi. Ama teknik heyet mesela belirlendikten sonra 6-7 Haziran'dan itibaren önünde 20 günlük bir süreç var. Bunlar denilecek ki teknik heyete, diyelim ki hatta ben daha erken belirlenme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Denilecek ki teknik heyete bu isimler var. Şu mevkilerde diyecek ki ben sol stoper. Zaten Fenerbahçe'nin ihtiyacı belli. Biz Aykut Hocaman da bunu her zaman diyor. Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Forvet ihtiyacı var değil mi? Sağ kanat ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şimdi bu mevkilerde şu oyuncular var denilecek. Hoca da izleyip ona göre karar verecek ve bu
0: hemen zaten önce 4 maçlık ya da en fazla 5 maçlık bir alternatife gitmen lazım stoper tandeminde.
1: Evet.
0: Onu bozduğunda zaten sıkıntının ne kadar can yaktığını hep beraber yaşadık, gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Agbadu'nun yanı kim? İşte Şikrin yarın yanı kim? İşte Davinson gideriz, onun yanı kim? Değil mi? Ya da Abdülkerim ile Davinson olmazsa onun yanına kim gibi? Böyle sıkıntılar var. Şu kafada oturtuyorsun. Ama Fenerbahçe'de lig başından beri abi Şikrin'in yanında Osterwolde mi? Osterwolde değil de Bekay'ı göndermeyecekti. Yok öteki şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Emirhan mıydı? Udokai miydi? Bilmem ne miydi? Oturmuş bir iskeletin ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani bir dörtlüğü rahat sayman lazım. Sayabildiğin kadro seni zaten şampiyonluğa taşıyabilecek kadrodur. Ama şöyle bir gerçek var. Bazı isimler var ki gelse de her teknik adam tamam der yani. Yani Sherlock gibi bir isim tekrar gündeme geldi. İlk hedef olarak gündemde düşünülen isimler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani, yerli oyuncu kısmında da yani benim oyun anlayışıma uyuyor mu uymuyor mu kısmında hocalar da herhalde şu an biraz bir nabız yoklandıysa karışıyordur diye düşünüyorum. Hani yabancı da karışamaz da şu an.
1: Ya yerli oyuncular zaten Türkiye'de.
0: Mesela bir hocayla, yabancı bir hocayla görüşülürken hocam elinde bir oyuncu var mı, gelirsen kiminle gelirsin diye soruluyor mudur?
1: Ben şöyle söyleyeyim, zaten o yüzden ben yabancı hoca olmayacağını düşünüyorum. Çok önce çok kısa.
0: Çünkü yabancı hoca bana ne, ben kendim gelirim önce. Abi, o yabancı, da şöyle bana söyleyeyim, bırakma diyebilir yani.
1: Yabancı hocayla anlaştık.
0: Ya da ben gelirsem bu oyuncu da isterim deyip bir şart koşuyor da olabilir yabancı hoca.
1: Mesela senin kadroda tutmayı planladığın bir oyuncuyu diyer ki ben bu oyuncuyu kadroda görmek istemiyorum diyebilir.
0: Yani Kante bana göre bir oyuncu değil diyebilir mesela. Ya da Gendüzi ile oynamak istemiyorum diyebilir.
1: Diyebilir. Yani o yüzden yerli bir oyuncu, yerli bir teknik adam. Ve zaten bu yerli teknik adam da bu kadronun büyük şeyini zaten biliyor. Birçok şeyini biliyor. Mesela İsmail Kartal da hani Tedesco gelmeden önce kendisiyle görüşünde rapor istediğinde, yani rapor verildiğinde, Demirözer rapor verdiğinde takımla ilgili işte hangi oyuncudan oynayacağı, hangi oyuncudan yedek kalacağı konusunda görüş bildirmişti. Sayın Aykut Kocaman da yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili bilgiye sahip ve hangi oyuncuların gönderebileceğini, hangi oyuncuların takımda kalacağı yönünde de onun da net bir bilgisi var. Dolayısıyla gelecek geldiği zaman diyelim ki seçildi Sayın Aziz'im. Seçildiği takdirde hemen bir toplantı ve toplantı içerisinde zaten belirlenen isimler peyderpey hemen bir hafta içerisinde açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi önlemesine kadar tüm takım hazır hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Yani rahat olun, Şampiyonlar Ligi önlemesine her anlamda hazır bir takım
0: oynuyor. Vallahi Futbol Manager mı oynuyor yoksa gerçekten diğer ligleri takip mi ediyor dinleyiciler, ya da birinden duyup mu her tarafta bir paylaşım yapılıyor bilmiyorum. İyi bir işte forvet bulunup yanına da işte Pavlidis'i alıp, örnek veriyorum, Benfica'da Yunanistan milli takımından tanıdığımız
1: Pavlidis bir isim. İsmi geçen isimlerden bir tanesi.
0: Evet, çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Bir dinleyici de yazmış. Bence Premier Lig'in 5. ve 6. sırasında bitiren ya da 10. sırasında bile bitiren bir forveti Türkiye'ye getirdiğinde adam zaten oynar. Bir de yanına Pavlidis gibi bir ismi bulduğunda uyum sağlarsa tadından yenmez diye düşünüyor. Şimdi bir taraftan Girassi, bir taraftan Sherlock gibi bir isim gelirse Sıdıki'den tamamen vazgeçilmiş mi olacak diye de düşünüyor. Yani varken yanına eklemek mi, yoksa onu da kenara atıp ya tamamen yeniden bir oluşum.
1: Şoşum, en az iki tane forvet alacak. Yani iki tane forvet kesin alacak. Belki üç dedi Sayın Aziz'im. Yani Sayın Hakan Safi de aynı şekilde iki tane forvet kesin alacak. Ha, Şerif bu forvetlerin arkasında kendisini geliştirmesi anlamında yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü Şerif'te de o potansiyel var aslında. Ama
0: ki Kanada'da koyabiliyorsun.
1: Kanada'da koyabilirsin. Bitiricilik anlamında bazı sıkıntılar var ama onu da yani özel antrenmanda.
0: Yani Musa Banene ve Kerem rotasyonuna girebilirsin.
1: Girebilir. Dolayısıyla orada iki tane forvetin kesin alacaklar yani. O orada bir sıkıntı yok.
0: Böyle bir soru gelmişti. Haberlere göre Conte ile konuşulmuş ama Conte'nin şartları artık biraz da bir şey. Hani bana alacaksan Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncuyu al şeklinde iddia etmiş bir dinleyici. Muharrem Devrim de der ki,
1: sosyal medyada çıkan haberler.
0: En sevdiğim İrfan 25, Galatasaray şampiyonluklarından sonraki pamuk gibi İrfan 25, istediklerini net bir şekilde söyleyebiliyor diyor. Sakin söylüyor diyor.
1: Ben normalde de söylüyorum canım.
0: Eskişehir taraftarı Yüksel İrfan Bey çok güzel anlatıyor. Fenerbahçe'nin eksikliklerini biliyor. Fenerbahçe'nin hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini biliyor. Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuları biliyor. Fenerbahçe'nin onun sonrasında teknik direktörünü biliyor. İşin içerisinde bu kadar tanıyan bir yorumcu da görmedim. Bence sportif direktör İrfan 25 olmalı diye.
1: Yok rahat.
0: Peki tabi İrfan olunca biraz Aykut Kocaman üzerinden konuşuyorsunuz da Hakan Safi gelirse
1: İsmail Hoca olacak.
0: Onunla ilgili yorumlara nasıl yapar diye. Ya az önce söyledik ya arkadaşlar, kim gelirse kim giderse kısmında değil. Yani şu an bugünkü gazetelere bile şeyden bakıyorum, örnek veriyorum. Ertuğrul Doğan bile, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bile diyor ki Trabzonspor Mart'ta bile oynar. bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız deyip şeyle ilgili kupayla alakalı Fatih Hoca'nın bir efsane olduğunu, onun bile bu camiada eleştirildiğini söylüyor. Okan Hoca'nın bile eleştirildiği bir nokta sonuçta, Galatasaray'da bile eleştiri kültürünün ne kadar biliyorsun sınırsızca yapılabildiğinin net göstergesi aslında. Burada Beşiktaş'ta da mesela Önder Hoca'yla dün mesajlaştık da bayağı tebrik ettim hocam, hani bizim ayrı bir dostluğumuz var zaten Önder Hoca'yla. Gelmesi konusunda sevdiğim bir insan ama doğru bir hamle mi gibi sorular da soruldu. Bana göre doğru bir futbol aklı. Tabii burada teknik adamın gelişiyle alakalı, kimle çalışır, işte Valverde mi gelir, Razvan Lucescu mu gelir, Postekoğlu mu gelir ya da Mancini düşünülüyor, işte Beşiktaş'ta da yine Conte ismi ön plana çıkıyor falan, o mu olur, bunun kararı verilecektir. Yani başarılar gerçekten kupayla ölçülmüyor aslında. Evet. O hale gelmiş durumdayız şu an. Beşiktaş taraftarı şey diye bakıyor. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk vaadine çok kolay kolay kanmaz. Fenerbahçe'nin bunu yapmak zorunda olduğu bir gerçek var, değil mi? Tabii. Ama Beşiktaş'ın öyle bir gerçeği yok. Yani önce bir toparlanma sürecine girmesi gerektiğini kabul ediyor camia.
1: Onu kabul etmez ya. Beş Sergen'de de toparlanma şeyi vardı. Yani şampiyonluk şeyinde kaldığın zaman gelen hoca yine eleştirilir.
0: Sergen Hoca da gittikten sonra bu takımda gerçekten... Evet ya, 3 tane transferle şampiyon olabilecek bir kadro var diye düşünen kaç Beşiktaşlı var sence? Sen düşünebiliyor musun mesela? Evet ya, Beşiktaş kadrosu çok kaliteli ve şu an önümüzdeki sezon yapacağı 5 transferle şampiyon olabilir diyebilir misin?
1: Diyemem.
0: Ben diyemiyorum Beşiktaşlı olarak.
1: Ama şu da var.
0: Ama ben istiyorum ki, bak mesela bir Beşiktaşlı olarak şunu istiyorum. Tabii ki hedefim şampiyon olarak lige başlamak. Benim amacım şuna dönmüş durumda. Beni bu şekilde evirdiler. Kasım'da havlu atmayayım, anladın mı? Çünkü buna alıştırıldı. Yarışın sonuna kadar hiç olmazsa mücadeleyi görebileyim, derbileri kazanabileyim, anladın mı? Tesellilerle avutulan bir camia haline geldi.
1: Sezon başında bunu söylersin. Bak, sezon başında bunu söylemen doğru. Ama sezon içerisinde şampiyonluktan uzaklaştığında yine eleştirirsin.
0: Tabii ki eleştirirsin. Ya ben devre arasına yarışta devam eden bir şekilde gireyim ki, anlatabiliyor muyum? Sonrasında bir takviye gerekiyorsa yarışta kalabilecek bir hamle yapılabilsin. O zaman taşın altına el konma durumuna girebileyim. Ya ben biraz realist yaklaşan biriyim. Böyle hayaller üzerinden, evet harika olacak, Önder Hoca geldi, yaşasın, işte Aykut Hoca geliyor, hey falan diyen bir adam olamadım. Anladın mı?
1: Ya şunu söyleyeyim. Az önce dedik, bak Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı var. Yani tamam, her şey güzel. Yeniden sıfırdan bir kadro kurulsun, güçlü bir kadro kurulsun. Herkes bunu ister. Ama kulüplerin mali durumları da ortada. Ve bunlar bir noktadan sonra döndürülemez bir noktaya geliyor. Bunu bak, Galatasaray bile sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın borcu mesela 30 milyar TL'den falan bahsediliyor.
0: Tabii.
1: Bak, net söylendi. Galatasaray Şampiyonlar Ligi.
0: Mali genel kurulu.
1: Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri olmasına rağmen bu borç var Galatasaray'da. Yani uzun süre üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmesine rağmen. Peki Galatasaray şampiyon olduğu zaman ne kadar şey aldı? Şampiyonluk ödülü aldı. 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam, yani bu sezon şampiyon tamamladı. Şampiyonluk şeyi ekstra 300 milyon TL. Ne kadar 300 milyon TL? 6 milyon euro. Yani bir futbolcunun maaşını ödemiyor. 11 tane futbolcunun maaşını nasıl ödeyeceksin? Yani burada Beşiktaş mesela, Beşiktaş bu kulüp arasında belki de en sıkıntılı olan kulüp. Niye? Bankalar Birliği'nden çıkmadı. Çünkü Bankalar Birliği'nden çıkmaması demek, Beşiktaş'ın elde edeceği bonservis gelirinin %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor demek. Artı %50 faiz demek. Senin 400 milyon TL borcun varsa diyelim ki, eğer ödemezsen bir sonraki sene 400 milyon TL olacak 600 milyon TL. Ve mesela 8,5 milyon euroyu mesela şey kullanmış ya, Trabzon satın alma opsiyonu. Yani onun parasının %50'si otomatikman kasaya girmeden Bankalar Birliği'ne gidiyor.
0: Bankalar Birliği parası.
1: Tabii banka 4.2 milyon eurosu direkt Bankalar Birliği'ne.
0: Muçi resmen de tabii 15 gol 7 asistle katkı sağladı Arnavut Yıldız ve satın alma opsiyonunu kullanan Trabzonspor Beşiktaş'a 8,5 milyon euro artı KDV ödeyecek dendiği an 4 milyonu zaten gitti Bankalar Birliği'ne mi?
1: Gitti. Yani %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor.
0: 4 milyon artık ADV gidiyor.
1: Tabii bankalar bir de sponsorluk gelirlerin %50'si gidiyor, şeye gidiyor.
0: Biraz mikrofona doğru ha.
1: Sponsorluk gelir.
0: Bir oturtamadın şarjı orada.
1: Bozuk. Spor şey
0: buraya biri takayım
1: lan. Yok şey. Lan bozuk telefon. Evet. Sponsorluk gelirlerinin de %50'si gidiyor. Yani o yüzden çok sıkıntı. Yani Fenerbahçe niye bir an önce çıkmak istedi? O yüzden. Yani orada o gelirleri kullanamıyorsun. Gelirlerin yarısı gidiyor. Ve artık döndürülemez bir noktada. Yani Fenerbahçe'nin mesela yapması gereken en önemli şey mevcut kadrosunu koruyup, yani oradaki önemli yıldız isimleri koruyup onun üzerine takviyelerle yapmak, yeni sezona girmek. Çünkü sil baştan bir kadro kurmak demek, sil baştan bir kadro kurmak demek yeni sezona yeniden belirsizlikle girmek demekti yani. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını çok yaşadı.
0: Şimdi hem sorulan sorularla hem de çıkan haberlerle ilgili olarak tabii forvet isimler de gündeme geliyor ya. İşte az önce bahsettiğimiz isimler arasında Charlotte'u koyduk, Cirasi'yi koyduk. Biraz netleşen isimler arasında Ümit Aktağ vardı Alanyaspor'da, stoper bölgesinde oynayan. Ardından bir Vedat Muriç gerçeği vardı. Galatasaray da ilgilenmeye başladığı söylendi. Okan Hoca'nın da istediği oyuncular arasında Osimhen alternatif, zaman zaman Osimhen'le oynayabilecek bir oyuncu kıvamında.
1: Yani Mayoko küme düştü değil mi?
0: Evet.
1: Mayoko küme düştü. Mayoko'nun satabileceği bir oyuncu ama
0: şu an bonservisi elinde mi oluyor Vedat Muriç'in?
1: Hayır değil. Öyle bir durum.
0: Öyle bir sözleşmede bir maddesi var mı?
1: Yok.
0: Ligde kalmazsa oyuncu serbest yani, kalır
1: yani
0: gibi.
1: İstedi, Mallorca istedi bonservis bedeli satar.
0: Böyle bir iddia vardı çünkü sosyal yok, medyada yok, hemen yok, yazıldı
1: değil,
0: edildi
1: değil,
0: ama.
1: Değil. Yani Mallorca'nın istediği bonservis bedelin doğrusunda Mallorca istediği bonservis bedeli
0: mikrofona satacak. Doğru.
1: Mallorca istediği bonservis bedeli satacak oyuncu. Onda da en az minimum 20 milyon euro gibi bonservis bedeli ister.
0: Düşünce var mı şu an? Mesela örnek veriyorum, Aykut Hoca ister mi bunun için?
1: Ya şöyle söyleyeyim, iki tane bir elde oynayacak. Böyle bir avantajı olacak, öyle düşün. Yerli rotasyonda bir tane forvetin olacak.
0: İster diyorsun.
1: Yani. İster.
0: Hakan Bey de ister mi? Çünkü camia istiyor.
1: Şöyle sanki. Söyleyeyim. Eğer mevcut yönetimde Saatin Saran devam ediyor olsaydı Cirasi ile beraber Vedat Muriç olurdu.
0: İki isim diyorsun.
1: Tabii. Çünkü Vedat Muriç ile sezon sonu için sözleşmişlerdi. Söz kesmişti Fenerbahçe. Hatta Fenerbahçe'nin belki de ilk transferi Vedat Muriç olurdu.
0: Charlotte aranan kan mı gerçekten?
1: Valla ligi tanıyor. Ligi bilen bir isim. Ve geldiğinde de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Charlotte başarılı olur.
0: Başarılı mıydı sence?
1: Ligde Trabzon.
0: Avrupa'da. Ligde başarılıydı.
1: Abi Avrupa'da.
0: Bana anlatma, ben Beşiktaşlıyım yeri. 2-1'den 2-2'lik maçı ben hatırlıyorum
1: abi
0: da.
1: Abi şimdi Avrupa'da çok başarılı olduğunu söyleyemez son dönemde ama diğer taraftan şimdi mesela.
0: Yani Leipzig performansını belki bir şey derim ama Atletico Madrid performansı.
1: Zaten orada sıkıntı var ama işte şimdi orada çok iyi performans sergileyemiyor biliyor. Ama diğer taraftan buraya geldiği zaman çok iyi performans. Mesela Onaçu Trabzon'dan ayrıldıktan sonra da çok Avrupa'da çok iyi performans sergileyemedi mesela.
0: Girişimi var mı Onaçu ile ilgili Fenerbahçe?
1: Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum ben Onaçu'yla. Bence en mantıklı Onaçu olur. Açık söyleyeyim sana.
0: Yani ligi en iyi bilen dersen ben Vedat Muriç'i falan Charlotte'u geri plana koyarım Onaçu'nun.
1: Abi şöyle şimdi Charlotte 30 vereceğine ben Onaçu'ya 30 veririm bonservis alırım yani. Çünkü bir yani Charlotte kadar yıllık ücreti yüksek olmayacak bir kere Onaçu'nun.
0: Bu arada yok Trabzon'da Fener'e gelmez. Yok Fener'le Cimbom'a gitmez. Cimbom'da yok oraya gitmez falan gibi kimse bakmaması lazım olaya.
1: Şöyle söyleyeyim.
0: Kimler kimler nerelere gidiyor?
1: Bir şey söyleyeyim yani şöyle söyleyeyim. Onaçu'nun mesela yani bonservisi yüksek ver ama yıllık ücreti daha düşük olacak. Yani hemen hemen aynı maliyet gelecek. Charlotte mesela Fenerbahçe'ye gelse en az 7-8 milyon euro belki 9 milyon euro yıllık ücret oynayacak.
0: Vedat Muriç'in yerli oynama ihtimaline sıcak bakmayanlar yanlış biliyor diye düşünenler var senin için. Vedat Muriç yerli statüsünde mi oynayacak? Nasıl yerli?
1: Fenerbahçe'de yerli oynadı. Yerli oynamadı mı Fenerbahçe'de?
0: Tekrar yerli olarak mı geri dönecek? Bakmak lazım ona. Abi, tabii. Sen emin misin bu konuda?
1: Benim bildiğim yerli.
0: Fatih Hoca onu milli takıma almadı.
1: Evet.
0: Oradan sonrasında çift pasaport mu vatandaş oldu mu?
1: Ya uzun süredir Fenerbahçe'de forma giydi. Yerli olarak oynadı yani Fener'de. Yani bir uzun süre Türkiye'de kaldığı için belki şey olabilir.
0: Böyle bir ihtimal olarak söylüyorsun. Olmaz diyemiyorum da olmama ihtimali de olabilir. Onu da söyleyebilirim. Yani yemin ederim ama ispatlayamam gibi oldu. bir dinleyici de diyor ki oynayamıyor abi diye biliyorum demiş. Yerli statüsünde.
1: Fatma mı lazım onu? Ben bildiğim yerli diye oynuyor ama.
0: Neyi değiştirecek ki? 10 artı 4'e mi takılır diyorsun?
1: Evet. Abi Fener'de şey belli zaten ya. Şimdi bak Şikrinyar 1. Kaleci 2. Gendüzi Kante 4. İşte ondan sonra 2 tane forvet geldi diyelim. 6. Bir sağ kanat 7. Ondan sonra 4'ü tamamlayacağız.
0: Biliyorsun Premier Lig'de bir alt lige düşen takım para alıyor.

0: Ama onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bu da Middlesbrough'la olabilir. Yani böyle bir şey var, enteresan bir şey var da.
1: Ama adamları görüyor musun? Hiç acımadılar ya. Sadece antrenmanı kenardan izlediler diye. Çatlayan adamları attılar şeyden.
0: İzleyen kim?
1: Onların analiz ekibinden bir şey.
0: Analiz ekibinden değil mi? Tabii. Yani resmi biri. Tabii, bir taraftarın tabii. Yapmış olduğu bir şey değil yani.
1: Tabii tabii, analiz ekibinden birisi izlemiş.
0: O ispatlandığı için bir ağaç arkasından telefonla çekerkenki görüntü yaktı yani.
1: Adamları harcadılar abi. Direkt hiç gözünün yaşına bile bakmadılar. Yok efendim şey
0: falan. Bizans oyunları böyle şey falan değil mi? İngiltere'nin göbeğinde de oluyor mu ya?
1: Oluyormuş demek ki.
0: Çok ilginç değil mi ya?
1: Ama kuralı esnetmeden uygulamaları çok önemli değil mi bence? Kim olursun adam çatladı kente falan.
0: Yani biz, eğer böyle yaparsak o... Anayasa Mahkemesi devreye girer. UEFA bunu duyarsa bizim askıya alır biz falan o, gibi bir şeyleri
1: biz
0: yok.
1: Bizde olsaydı o 10 tane şey getirirlerdi tamam mı? Adamlar dedi ki kardeşim uymadın çat hemen gönderdi ya. Güzel.
0: Bolu'dan Vedat diyor ki Galatasaray Muriç'i alırsa yabancı, Fenerbahçe alırsa yerli olur. Ya helal olsun size ya.
1: Bence de bence. O bak o çok güzel yaklaşım ya.
0: Evet. Bu arada şampiyon olan Barcelona 93 milyon alıyor. Küme düşen Burnley 117 milyon lira alıyor. Nasıl bir adalettir bu kardeşim diye yazmış. Eğer bu çıkarsa 300 milyon sterlin mi ne? Öyle bir şey oluyor.
1: 300 milyon euro.
0: Euro mu? İngiltere'de euro niye alırsın ya?
1: Yani toplamına bakarsan 300 milyon. Yani pound toplamını anladım. Evet. Ama iş, yani ben orada Kayserispor hocasını götürmüştüm biliyorsun Sayda Acılıcalı buradan. Kayserispor'un adam orada bile başarılı oldu. Helal olsun ya. Bak, demek ki.
0: Ya şotalar motalar da geçti gitti de. Denedi.
1: O ilk başlarda denedi bence.
0: Hani çok denedi.
1: Ama sonuçta doğru yolu buldu yani şey yapmadı. Bence inşallah umarım Premier Lig'de yükselir.
0: Kurban kesiliyor. Konyaspor kupaya uğurlanıyor Antalya'ya. Ondan sonra bazı hocalar var ya, bazı takımlarla kimyası kısmında İlhan Palut ve Konya.
1: Ama İlhan Palut gitti her takımda bak.
0: Mesela Recep Uçar Rize. Bak, Recep başka yerde olmuyor ikisi de mesela. İyi hoca diyorsun ama
1: İlhan Palut Rize'de de iyi başarılı.
0: Sami Uğurlu Kasımpaşa başka yerde olmuyor
1: ya,
0: mesela.
1: Da, olmadı. Şey Alanya'da.
0: Olmuyor Antalya'da. Olmuyor yani anladın mı?
1: Ama mesela şey İlhan
0: Çağdaş Atan mesela, mesela oradan İlhan, burası oradan
1: İlhan Palut ama şeyde Rize'de de başarılıydı. Öyle kötü bir hoca değil yani. Konya'yı da bayağı aldı. Belli bir noktaya getirdi. Ben mesela Eyüpspor'un hocası var ya, yardımcı hoca.
0: Atilla Hoca.
1: Bence en büyük tebrik şeylerden. Çünkü Eyüpspor kesin düşecek gözüyle bakılıyordu.
0: Evet evet.
1: Yani oradan o kadar şeyi alıp hani başkanı içerideydi, sonra işte kayyum atandı bilmem ne oldu. Ve orada o takımı bir noktadan oraya getirmesi çok önemli bir başarıydı.
0: Ne oldu bu arada? Federasyon Yasin Kol'dan vaz mı geçti ya? Son maçlarda önemli maçlar Halil Umutmeler atanıyor.
1: Halil Umutmeler'i psikolojik olarak hazırlıyorlar. Dünya Şampiyonası'na maç şeyimiz yok ya.
0: Hocamız yok. Neyi hazırlıyorlar?
1: Elemelerden falan hani sonra
0: ya da emekliliği hazırlıyor olabilirler Halil Umutmeler.
1: Umutmeler'in önünde daha çok şey var. Hani bir sonraki elemeler maçı işte şampiyon maçı.
0: Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Federasyona buradan kapak olsun. Hatta federasyona değil de burada Ferhat Bey'e sözüm. Cüneyt Hoca hem 3 tane hakem yollattı Gürcistan'dan Dünya Kupası'na. Varlarıyla, avarıyla, saha hakemiyle. Hem de danışmanlık yapıyor biliyorsun değil mi?
1: Evet.
0: Dünya Kupası'nda.
1: Ya Cüneyt Hoca'yı bana şimdi övme ya.
0: Hayır, övmekle alakalı değil mesela. Yani.
1: Ama hadi şöyle söyleyeyim. Demek ki çalışma imkanı verince, doğru çalışınca oluyor.
0: Ya şimdi Cüneyt Hoca'nın da Türkiye performansına bakarsam ben. Hani evet, iyi bir hakem mi yani yöneten mi, idare eden mi kısmına gelirsem. Çok konuşuruz ayrı konu da. Biraz gerçekten orta yolu bulmak adına bir teknik yönetimi hakimdi.
1: Ama şöyle söyleyeyim. Tebrik etmek lazım. Bak Gürcistan 3 tane hakem gönderirse Dünya Şampiyonası'na bizim bir tane hakemimizin olmaması ama halen de Federasyon Başkanlığı'nın Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı'nı orada tutuyor olması çok enteresan ya. Ya tüm kulüpler hakemlerden şikayetçi ama Federasyon memnun.
0: Sana bir soru. Galatasaraylıları da ya dedirtecek bir şey. Bernardo Silva ile görüşen yönetim var mı? Şey iyi soru biraz. Ya vallahi. Duydum ama şu an söylemesem olur mu diyebileceğim bir isim mi?
1: Ya şöyle söyleyeyim, ya dediğim gibi isim.
0: Ya bu arada boşta olan oyuncuyla herkes ilgileniyor.

0: çünkü Silva City'ye veda etti yani.
1: Şöyle söyleyeyim ya, Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylediği için, ben Hakan Safi de önemli yıldız isimlerle görüşüyor. Ben hani Bernardo Silva'nın da Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu, yani ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ilgi duyuyor mu, hani ekibi ilgi duyuyor mu, onu bilmiyorum, açık ve net söyleyeyim.
0: Sen de bilmiyorsan kimse bilmiyor.
1: Ama hani çünkü edin. Sayın Başkan şunu net bir şekilde söyleyeyim, benim ağzımdan diyor kesinlikle bir transfer yazmayın.
0: İsmini
1: söylemeyin diyor, söylemeyin diyor, yani yazmayın. Çünkü gerçekten o konularda çok şey davranıyorlar, sıkı davranıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin yani zaten bizden duyarsınız diyorlar, yani net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden hani net bir isim söyleyemem ama Sayın Hakan Safi cephesinin görüştüğünü biliyoruz, yani öyle ifade edebilirim.
0: Abi, yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sakıyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak 1 liraya veriyor. Çok saçma değil mi bu? Fikri nedir acaba İrfan Yılmaz?
1: Abi o zaman da ona göre karar verecekler. Yani şimdi Fenerbahçe'nin 18 tane yabancı oyuncusu var değil mi? 19 tane yabancı oyuncusu var.
0: Yani nereye alır abi, bu sınır geldiğinde, finansal fair play'e girdiğinde nasıl alabiliyor hala bu oyuncuları? Beşlik oyuncuyu bire ver deyince 5 tane 6 tane oyuncuyu, senin sınırın gitmiyor mu o zaman? Onların paralarını da ödüyorsun. Evet. Örnek veriyorum sana, sadece yabancı ile ilgili de değil ki bu. Cengiz'in parasının 3'te 2'sini sen ödüyordun. 3'te 1'ini ödüyordu Beşiktaş mesela diyelim, neyse yani.
1: 2.250 Fener ödüyordu, 1.750 Beşiktaş ödüyordu. Onda mesela Livakov için neredeyse tamamını ödüyorsun. Mimov için tamamını ödüyorsun. Ondan sonra Diego Carlos'un 3'te 2'si, Amrabat'ın 3'te 2'sini ödüyorsun.
0: Yani... Bu arada Bernardo Silva Atletico Madrid'le anlaştı diye iddialar var da. Bu ne kadar doğru bilmiyorum.
1: Şöyle söyleyeyim. Ya tabii bu oyuncuların ne kadar, şöyle söyleyeyim. Bu oyuncular genelde
0: arkadaşlar ön görüşmeler yapılıyordur. Herkes herkesle anlaşabilir. Dünya Kupası'ndan önce yapılan haberlere çok itibar etmeyin.
1: Şöyle söyleyeyim. Şöyle de bir şey var. Yani şimdi bu oyuncular Türkiye'ye diye bence en son tercih ediyorlar. Hani eğer belli bir seviyedeyse, kalitedeyse, yıldız oyuncuysa, eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir teklif varsa bu teklifleri değerlendiriyorlar. Yani sen mesela çok yüksek yıllık ücret ödesen de oyuncunun tercihi Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Orada kalmak istiyor.
0: Ne istiyor tabii
1: veya,
0: yani.
1: Veya sen mesela şimdi oyuncu orada 5 milyon euro alıyorsa sen o zaman ona 10 milyon euro vereceksin ki o zaman gelebilsin.
0: Ya şimdi Atletico Madrid istiyor. Bu arada Bernardo Silva gibi bir ismi hani Fenerbahçe'de devreye girdi. Galatasaray'da çok istiyor, baskı yapıyor falan kısmına geçtim de. Benfica'sı, Barcelona'sı, Milan'ı, Juventus'u, Chelsea'si, yani bu adamı istiyor.
1: O zaman Türkiye'ye gelmez.
0: Yani öyle bir şey sunman lazım ki bu adama.
1: Abi o öyle bir şey sunsan da Barcelona istiyorsa gelmez Türkiye'ye.
0: Bu arada 52 tane maça çıkıyor City ile Bernardo Silva. 3 golü var, 5 asisti var.
1: Az. Ama buraya geldiği zaman değişir yani. Orada Premier Lig'de 3 gol 5 asist var.
0: Ya ayrı konu tabii de.
1: Şimdi o buraya geldiği zaman bir sene antrenman yapmasa da orada aldığı antrenmanla beraber ben sana söyleyeyim çok daha...
0: Ya kafasında bir kere son kez şeyle beraber...
1: 6 ay oynar ben sana söyleyeyim.
0: Herhalde seçilmiştir diye tahmin ediyorum. Ronaldo ile beraber son Dünya Kupası falan gibi. Yani o kafada olması lazım. Hani Ronaldo'nun biraz olaya yaklaşımı daha farklı ya milli takımda.
1: Evet.
0: Messi modunda. Bernardo Silva ile ilgili bir sürü haber var.
1: Vallahi şey olarak bakarsan yani senin dediğin takımları sayıyorsa eğer Türkiye'ye gelmez o oyuncu. Gelmez yani.
0: Beşiktaş bu arada şampiyon olamadı diye mi, ondan diye mi Rafa Silva'nın satışından dolayı şeyi de kaybetti.
1: Üçüncü olduğu için.
0: Değil mi?
1: Tabii. İkinci olsaydı o alıyormuş.
0: Alıyormuş yani. Değil mi para?
1: Şampiyonlar Ligi'de gitseydi.
0: Rafa Silva'dan değil mi Şampiyonlar Ligi'ne gitseydi?
1: O bir Fener şansı var Beşiktaş'ta.
0: Rafa Silva'dan diyor para gelecekti, gelemedi oradan da.
1: Ama mesela 8,5 milyon euro gelmesi güzel olmuş.
0: MLS Ligi'ne gider diyor Bernardo Silva diye yazmış bir arkadaş. İrfan Yılmaz'a sorar mısın lütfen? Başkan adayları Fenerbahçe'de kaleci aramaya başladı. Fenerbahçe'nin kaleci ihtiyacı kesinlikle yoktur. Ederson'u satamazsan Ederson nasıl etkilenir bundan peki? Nasıl bir performans beklersin demiş.
1: Abi işte Ederson dünya şampiyonasındaki performansını beklemek lazım aslında. Dünya şampiyonası çok iyi bir performans sergilerse bu sefer de sattığın zaman derler ki bu kaleciyi diye sattın diye inanma.
0: Ederson'un sıkıntısı Fenerbahçe'de kendi kulübüyle mi, taraftarla mı?
1: Abi şöyle söyleyeyim. Ya şimdi
0: şu an çok bozuk değil mi tarafta?
1: Taraftar şöyle 3 maça bakar bu. Şampiyonlar Ligi ödeleme maçı oynar. Çok iyi performans sergiler. Ondan sonra dersin ki bu taraftar seni el üstünde tutar. Hatırlarsan İrfan Can Kahveci'ye Jesus döneminde Dinamo Kiev maçıydı.
0: Evet.
1: Protesto ettiler.
0: İstiklar vardı.
1: İstikladılar. Ondan sonra kahve şeyi koyup
0: fincanlar
1: koyup yapıldı. Hadi git dediler. Tamam mı? Ama ne oldu? Bir sezon sonra ne oldu? İrfan Can Kahveci takımın değişmez oyuncularından bir tanesi oldu. Taraftarların göz bebeği oldu. Aynı şekilde yani bu Ederson'da iyi bir performans sergiler. Bu taraftar unutur ve onu el üstünde tutar diye düşünüyorum. Bence şurada tartışması gereken nokta ne biliyor musun? Kaleci antrenörü. Şimdi Ederson Brezilya milli takımının kalecisi değil mi? Birinci kalecisi. Hı hı. Bizim Tedesco döneminde kaleci antrenörü kimdi? Kariyerine baktılar mı hiç? Bir bakın. Dördüncü hiç üst düzey şeyi yok. Şöyle söyleyeyim. Üst düzey takımlarda forma giymemiş bir kaleci antrenöründen bahsediyoruz. Şimdi o kaleci antrenörüne ona ne verebilir ki? Zaten sıkıntı orada. Bence Ederson'un buradaki şeyi, onun üzerindeki o disiplini sağlayabilecek bir teknik heyet şeyi olması gerekiyordu. Çünkü bazı antrenmanda da çalışmıyor adam ya. Tedesco'nun üzerine yürüdüğü bile iddia ediliyor şeyde. Yani dinlemiyor.
0: Bu arada Guendouzi'nin bu konuda takım içerisinde biraz enteresan bir tavrı olduğunu, herkesle tartıştığını, kaybetme...
1: Çok fazla sevilmeyen bir Guendouzi. Ama normal yani bir işçi neden futbolcu olması lazım? Tartışmalar olmaz.
0: Hayır. Ya kazanma hırsından kaynaklı evet, tartışmalar evet, olduğu evet, söyleniyor.
1: Evet, kazanma hırsından.
0: Skriniar'la bile tartıştığı söyleniyor evet, falan evet. diye.
1: Yani takım içerisinde aslında çok fazla yani sevilmeyen...
0: iyi bir şey değil mi aslında bu?
1: Bence iyi. Yani isyan eden, yenilgiyi kabul etmeyen oyuncunun olması lazım. Daha fazla oyuncu olması lazım Fenerbahçe'de. Ama şu var. İlk başta şeyi kaçırdılar. Yani mesela İrfan Can Kahveci isyan etti Samsun Spor maçında. Arşi Buram'la soyunma odasında tartıştı. Sen İrfan Can Kahveci'yi kadro dışı bıraktın. Yani şimdi o zaman takım içerisindeki o adaleti de sağlayamazsın.
0: Şimdi Ederson'un burada yaşadığı sıkıntılardan dolayı sen Bernardo Silva'nın Ederson'la hiç görüşmediğini mi düşünüyorsun diye sorar dinleyici. Gelme buraya, bu tarafta seni yer burada falan diye.
1: Abi bunu mesela ona bakarsan Dzeko ile Tadiç'te de aynısı olur. Mesela diyelim ki Dzeko Fenerbahçe'den nasıl ayrıldı? Adamı yemekhane şeyinde arkada tabak bıçak yani, kaşık süper falan olduğu falan, bir fotoğraf.
0: Plastik sandalyeli Volkan Demirel'e geri dönerdi konu.
1: Yani şimdi sen Tadiç ve Dzeko ile ayrıldın ama mesela onlar çok karakterli oyuncularmış. Mesela Tadiç'in hala Dzeko'nun hala Fenerbahçe ile ilgili paylaşımlar yapması. Tadiç'in Fenerbahçe ile ilgili bunun şeyler söylemesi. Onların ne kadar değerli oyuncular olduğunu gösteriyor aslında. İşte Fenerbahçe taraftarının da bu sosyal medyadaki algılara kapılmaması, özellikle bazı yorumcuların, YouTube'daki yorumcuların algılarına kapılmaması, oyuncularına sahip çıkması gerekiyor. Mesela Tadiç'le ilgili ne yorumlar yapılıyordu? Sadece kıçını dönüyor. İşte derbi maçlarda yok. Çünkü bunların hiçbir tanesi, bu yorumcuların birçoğu stada gelip maç izlemiyorlar Doğan. Sadece televizyondan maç izliyorlar. Bak gerçekten stada gelip maç izleme, televizyonda maç izlemek arasında dağlar kadar fark var. Zaman zaman o oyuncunun boş koşuda veya alan kapatmada ne kadar önemli olduğunu görüyorsun. Oyun atak başlangıcı. Çünkü sen televizyonda izlerken sadece kameranın gösterdiği açıyı izliyorsun. Ama statta stadın genelini görüyorsun. O sahanın genelini görüyorsun ve oyuncunun oyun içerisinde ne kadar önemli olduğunu oradaki şeyle beraber fark ediyorsun. O yüzden çok fazla yorumcuların algılarına kapılmaması gerekiyor. Yani onların algılarıyla oyunculara küfredilmemesi gerekiyor. Mesela Dzeko'ya bile düşünsene Dzeko.
0: Yok. Bunun çözümü şöyle, ben onu söyleyeyim sana net bir şekilde. TC kimlik numarası girilmeden internet hesabını kullanamamak, paylaşım yapamamak.
1: Ama şunu söyleyeyim. Bunu yorumcular mesela Dzeko ile ilgili, Tadiç ile ilgili bizzat adam YouTube'da çıktıp yorum yapıyordu mesela. Eleştiriyor. Hani eleştirebilirsin ama dediğim gibi oyuncunun genel anlamda işte biraz eleştirirken de insanların gelip sahada statta maçı izlemesi lazım. Yani onunla ilgili statta maçı izledikten sonra gerçekten farklı. Ya bir televizyonda izlemekle...
0: Abi bütün yorumcular artık tamamen YouTube kanallarında maç sonunda direkt yayına girdiği için olduğu yerde maçı televizyondan seyredip yorumlamanın ne kadar sıkıntılı olduğunu biliyor aslında.
1: Aslında Doğan mesela sen de çok iyi biliyorsun. Statta maç izlemekle
0: çok farklı abi.
1: Abi şeyde televizyonda
0: ekranda olmayan ve ekranda olmayıp ve haber yapabileceğin 10 tane şeyi çıkartıyorsun.
1: Ve şu var, o oyuncunun mesela hani topsuz oyunda ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkıyor bazı maçlarda.
0: Ya mesela bir gol pozisyonunda rakip ceza sahası içerisinde yaşanan karambol esnasında kalecinin yedek kulübeyle, yedek kulübenin kaleciyle, defans oyuncusuyla, bir tane oyuncunun tribünle olaylarını görmüyorsun televizyon.
1: Evet, onu diyorum.
0: Yani bir sürü şey örnek verebilirim de o yüzden söylüyorum. Yani bir teknik adamın kenara gitmesi falan. Yani, öyle şeyler düşün yani.
1: Ama işte artık herkes şeyine geldiği için televizyondan izleyip çıkıp hemen yorumunu yapıyor veya zaman zaman yanlış eleştiriler de yapıyorlar.
0: Vallahi öyle veya böyle konuştuk. Doğan Bey, Beşiktaş'ta hoca kampa yetişir mi? Yetişmek zorunda. Bazı
1: Beşiktaş erken
0: ilgili,
1: açıyor değil mi?
0: Evet, 23'ünde açıyor.
1: 23'ünde açacak ilk maçı.
0: Sen de 23'ünde açıyorsun.
1: Mecbur, bizde 22 Temmuz'da.
0: Sana da yetişmek zorunda hepsi.
1: Yani, fena da yetişiyor. 6-7 Temmuz'da zaten hoca belli olacak başkanla beraber.
0: Net midir?
1: Net, net.
0: Her şey 6-7
1: Temmuz'da. 6-7
0: Temmuz'da. Katılım ne olur?
1: Ben
0: 6-7 Temmuz'a kadar daha yayınımız var çünkü.
1: 22-23 bin civarında katılım bekliyorum ben. Çok yani, fazla katılım olmaz.
0: Ali Bey ve Aziz Bey seçimi gibi mi? En son abi, seçimde de öyle bir şey
1: yok,
0: olmadı
1: Aziz
0: mı?
1: Aziz Bey Ali Seyit'in 26 bin küsur katılmıştı. Ondan daha az olur.
0: Pardon. Saadettin Bey ile Ali Bey.
1: Saadettin Bey ile Ali Bey'inki de 24.500.
0: 24 bin civarında mı olur?
1: Bu kez daha az olur.
0: Daha az olur.
1: Daha az,
0: az olması Aziz Bey'e mi yarar
1: az
0: gibi gözüküyor. Bey, öyle yorumlanıyor değil mi? Geçiyor.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu çok güçlü.
0: Ali Bey'i destekleyenler Hakan Bey'i mi destekler?
1: Zannetmiyorum. Hepsi desteklemez en azından.
0: Yani burada 3 tane yıldız isim ya da yapılabilecek bir proje ya da bir teknik adam belirleyici faktör mü olur?
1: Ya sen Hakan Safi'nin bence şu anda hani biraz dengeyi getirmesi için veya bir oyuna geçmesi
0: bir
1: için
0: isim vermesi gerekiyor.
1: Isim,
0: kartları açık oynamaya başlaması gerekiyor.
1: Yıldız isim açıklaması gerekiyor. Çünkü Sayın Hazretlerim şu anda bir adım önde. Neden bir adım önde? Bir, tecrübeli bir başkan. 20 yıl bu kulübün içerisinde olmuş ve şunu her zaman dile getiriyor.
0: Fena. Ona da tepki oyları var ama bunu kabul etmek lazım.
1: Tabii istemeyen.
0: Çünkü mesela Abdullah Bey'in bile en yakın dostlarından bir tanesi bile Hakan Bey'e desteğini açıkladığında bazı şeylerin değişmesi ve yenilenmesi ve gençleşmesi lazım şeklinde yorumu vardı.
1: Ya şöyle söyleyeyim, Abdullah Bey ile Sayın Aziz Yıldırım arasında sıkıntı var. Yani bir konuşmuyorlar.
0: Listede görmedik zaten ki o liste açıklandı. Aziz Bey'in listesi neredeyse yedekleriyle beraber, ihtimalleriyle beraber. Bunun içerisinde Nihat Özdemir'in, aynı zamanda Ülker grubunun önemli isimlerin de olduğu söyleniyor mesela.
1: Mehmet İnan, Ahmet Uzun, Kurum Han olacağı iddia ediliyor.
0: Yani güçlü bir yönetim kadrosu var Aziz Bey'in.
1: Fenerbahçe'nin işte Sayın Aziz Yıldırım'ın kadrosu şey anlamında Sayın Hakan Safi'nin yönetim kurulundan daha güçlü.
0: Hem yani maalesef, şunu söyleyeceğim sana. Şu var. Mantıklı düşünen, senin az önce iddia ettiğin, hayır dediğin bir kesim var ya, benim çok sıcak bakmadığım, ya ben taraftarım, beni ilgilendirmiyor maliymiş bilmem neymiş, bu sene şampiyon yapabilecek bir oluşuma ben oy veririm diyen genel kurul üyeleri var. Ama sen de diyorsun ki ya bakma, öyle düşünmeyen de çok insan var. Onlar da işte Aziz Bey'in listesinin gücüne, Hakan Bey'in yapabileceklerine veya transferlerine
1: mesela
0: daha fazla itibar edecek.
1: Şu anda Türkiye'nin mesela en zengin insanı geldi değil mi? Fenerbahçe başkanıydı. Türkiye'nin en zengini. Hı hı. Sayın Ali Koç. Ama yönetim kurulu ne demiştik? İlk yönetim kurulu zayıf demiştik değil mi? Eleştirilmişti zayıf olduğu için. Sonraki dönemde güçlü bir yönetim kurmuştu Sayın Ali Koç. Mali anlamda da güçlü bir yönetim kurmuştu. İkinci döneminde kimse buna bir şey diyememişti. Ama ilk dönemi geldiğin zaman yönetiminin zayıf olduğu yönde. Şimdi Sayın Hakan Safi'nin, Sayın Hakan Safi de Eylül ayından beri neredeyse başkanlık yarışının içerisinde. Ama yönetim kurulu anlamında halen tam olarak oluşturamadığını ve yönetim kurulunun daha nispeten Aziz Yıldırım yönetim kuruluna göre güçsüz bir yönetim olduğunu söyleyebilirim. Çünkü şu var, bak kimleri aldı? Hatta şu anda Saadettin Salan yönetiminden de 2-3 kişinin gireceği ifade ediyor. Sayın Murat Emanetonoğlu girecek. Mevcut yönetimde yer alan. Sayın Ozan Vural girecek. Altyapıdan sorumlu. Girmesi muhtemel isimlerden. Birkaç kişi daha girebilir. Diğer taraftan Sayın Tahsin Beyzadeoğlu girecek, profesör doktor, ortopedi doktoru, aynı zamanda Fenerbahçe Sağlık Kurulu Başkanı Sayın Hakan Safi'nin listesine yer alacak. Sayın Metin Doğan, Metin Sipahoğlu, Ruşen Çetin, ondan sonra Ali Aytemiz gibi isimler yer alıyor şu anda. Hı hı. Ama diğer tarafa baktığınız zaman zaten Mahmut Uslu, Önder Fırat, Nihat Özbağ üçü var. Nihat Özdemir'in oğlu Sayın Batuhan Özdemir.
0: Ya bu arada yanında zaten 3 tane ismi sayman lazım ki diğerlerini zaten tanımıyoruz da.
1: Evet, evet.
0: Aziz Bey'in bir önceki yönetimlerinde de evet vardı da camianın içindeki insanlar biliyor. Ön plana çıkan 3 tane isim vardır. Aziz Bey geliyorsa Mahmut Bey zaten yanında geliyordur, evet, gibi düşünürsün.
1: Sayın Mahmut
0: Hakan Bey gelirse yanında olabilecek isimler bellidir. Mesela anladın mı? Yani Sayın Salar gibi düşün. Saadettin Bey'in yanında da. Hep yanındaki ve bir yanındaki daha bilinir zaten. Diğer yönetim kurulu üyelerinden bir haberdir çoğunlukla. Genel kurulu üyeleri de taraftarda yani.
1: Yani şöyle söyleyeyim, Sayın Aziz Yıldırım'ın listesinde dediğim gibi güçlü isimler var. Halen de bazı isimlerle görüşüyorlar. Bir iki isim dışında hani.
0: Mesela bir şey olarak, stratejik olarak Hakan Bey'in ya da Aziz'i daha çok yapıyor. Rakiple uğraşmak ya da federasyona bundan sonra işte gerekeni yapacağız mesajları vermek etkili bir stratejik yöntem mi?
1: Ya bugüne kadar niye eleştiriyordu Fenerbahçe camiası? Sessiz kaldığı ve federasyon nezdinde hiçbir etkisinin olmadığı yönündeydi. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım bu konuda bence hani yani geçmişte yaptığı şeylerle beraber bence biraz daha bu saha dışında da mücadele anlamında daha etkili olacaktır. Sayın Hakan Safi de aynı şekilde, onu söyleyeyim ya, yani o da seçilirse o da mutlaka bununla ilgili, hatta onun geçtiğimiz yayın L1 üçgende yaptığı röportajda şunu söylüyordu. Yapı evet vardı ama ya biz kendi yapımızı kurmalıyız şeklinde bir ifadesi vardı. Onun da aslında bu konularda hazır olduğunu söyleyebilirim.
0: Peki. İrfan teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Var mı Dici'de çekim bir şeyler? Programlar yapacak mısınız? Konuşuyor musunuz? Zaten boş durmuyor. Sürekli olarak seçim yaklaşınca da hararet artıyor. Ama bunu biraz tabii kararsızlıkları ortadan kaldırmak adına da hamlelerin yavaş yavaş çıkabileceği, kartların açılabileceği bir haftaya giriyor muyuz?
1: Evet, evet.
0: Bu arada Temmuz demişiz az önce, 6-7 Temmuz demişiz de Haziran'da ben demişim Temmuz diye ağzımdan çıkmış.
1: Haziran.
0: Hani Temmuz dedim diye bir söyleyeyim. Ay ileri atılmadı. Hani
1: şöyle öyle söyleyeyim. Şimdi 6-7 Haziran'da yapacak. Yarın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var.
0: Orada ne kadar netleşebilir olaylar?
1: Şöyle söyleyeyim. 22'si Cuma, yani yarın
0: evet.
1: Yönetim kurulu listelerinin verilmesinin son günü. Yani o gün veriliyor. Zaten yönetim kurulu listeleri
0: netleşecek.
1: Ama seçim tarihine kadar bazı değişiklikler yapabiliyorlar. Onu Türkiye'de 3
0: hakkı mı var? 3 hakkı var galiba.
1: 3 hakkı değişebiliyor. Ve bugün itibariyle de Sayın Aziz Yıldırım bu arada bugün saat kaç? 12 oldu. Büyük ihtimalle ya vermişlerdir ya da vereceklerdir. Sayın Aziz Yıldırım başkanlık için, kendisi için toplanan imzaları bugün Yüksek Divan Kurulu'na teslim edecekti. Büyük ihtimalle teslim etmişlerdir ya da edeceklerdir. Diğer taraftan Sayın Hakan Safi de cumartesi günü saat 11'de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte basın mensuplarının önüne çıkacak. O da basın mensuplarının sorularını cevaplayacak. Bundan sonraki süreçte artık bugüne kadar hep derneklerle işte bir araya gelip dernek ziyaretleri devam edecek ama diğer taraftan da artık gazetelerde, televizyonlarda da röportajlarını başkan adaylarını izlerken göreceğiz.
0: İnşallah.
1: Tabii şeyler olacak, ben de yapacağım röportaj. Hı hı. İşte bakalım, bize 29'unda gelecekmiş Sayın Aziz Yıldırım. Sayın Hakan Safi de gelecek. Ondan sonra orada gerekli soruları soracağız.
0: Teşekkür ediyorum İrfan'cığım, sağ olasın. Ağzına yüreğine sağlık. Kulağınızdan gol sesi eksik olmasın.
2: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap devam edecek.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Atakan Kurt'la birebir başlıyor.

0: Hanımlar, beyler, herkese merhabalar. Radyo Gol frekanslarından selamlar, sevgiler. Atakan Kurt'la birlikte olacağız. Sizler de bize destek olursanız, mesaj atarsanız, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz. 0212 273 1010 WhatsApp hattımızı hatırlatarak girişimizi yapalım. Herkese tekrar merhaba diyelim. Atakan Kurt'a da bir selamlarımızı gönderelim. Abi, selam.
1: Selamlar, sevgiler Cihan'cığım. Yayınlar diliyorum kardeşim.
0: Teşekkür ediyorum abi. Sen de gerçekten şu an
1: zor şartlarda
0: bize bağlanıyorsun gerçekten.
1: Evet, zor şartlarda kardeşim.
0: Sarsala koyundasın. Sen bildiğim kadarıyla.
1: Sarsala değil. Burası ne koyulu?
0: Daha gidemediniz mi?
1: Akvaryum koyu, Göcek.
0: Daha Göcek'tesiniz, anladım.
1: Ama Türkiye'de her yerde akvaryum koyu var biliyorsun. Bodrum'a gittiği zaman da var. Didim'de var, Datça'da var, her yerde var.
0: Evet, yani Kelebekler Vadisi ve bu akvaryum koyu çok popüler her yerde.
1: Evet, her yerde var.
0: Bulabiliyorsun, gerçekten Muğla'nın da en güzel koylarından birisi ama... Senin biraz böyle tatilini böleceğiz ama Beşiktaş'la bir giriş yapalım istersen abi. Yeni dönem için ilk adımı attı Beşiktaş. Önder Özen'le anlaşma sağladığı siyah beyazlı ekip ve şimdi akıllarda tek soru, teknik direktör kim olacak veya Önder Özen Atakan Kurt'a göre doğru bir isim mi?
1: Yani Önder Özen doğru isim. Daha önce Beşiktaş'ta çalıştı. Klas adamdır, iyi adamdır, futbolla alakalıdır, Türk futbolunu bilir, Avrupa futbolunu takip eder, Güney Amerika futboluna hakimdir, önemli menajer scout bağlantıları vardır, istediği oyunculara ulaşabilir ya da doğru analizler yapıp doğru oyuncuları takıma kazandırmak için doğru raporlama sunabilir. Daha önce Fikret Orman döneminde çalıştığı süre zarfında birçok kere yani kulüp çalışanları tarafından araştırıldı da, yani menajerlerle ne gibi iletişimleri, bağları, ağları var, oralarda kendini çıkar sağlıyor mu, hepsinde ne kadar dürüst ve işine odaklı olduğu da ortaya çıktı. O yüzden Beşiktaş çok doğru bir seçim yaptı. Şimdi teknik direktör için arayışlarını sürdürüyor. Yurt içinde işte Nuri Şahin ismi var, onun dışında Top Möller ismi var. Önemli isimlerle Razvan Lucescu var ki Razvan Lucescu Serdal Adana'nın ilk düşündüğü isim. Ange Postecoglou var. O da daha önce Ole Solskjaer'den önce gündemine gelen bir isimdi. O da Beşiktaş'ın şu anda gündemine gelen isimlerden bir tanesi. Beşiktaş şu anda, yani ben çok umutsuz dedim. Niye umutsuz dedim biliyor musun Can? Beşiktaş'ta hangi teknik direktör gelirse gelsin işi çok zor değil. Çünkü geçen sene Beşiktaş 4. sırada bitirdi ligi. Küme düşen takımları yenemedi. Küme düşme mücadelesi veren takımları yenemedi. İlk 5 sıradaki takımları yenemedi. 40 sene sonra Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'u yenemedi. Yani rezalet, berbat bir sezon geçirdi. Bu sezon kadar zaten kötü bir sezon olmaz. Yeni gelen teknik direktörü için bu bence bir kazanç, bir artı ve bundan daha iyisini gösterdiği anda zaten kendisine sabredilecektir ve destek verilecektir. Beşiktaş, yani ben Beşiktaş yorumcusu olarak, taraftarı olarak, gönül vereni olarak gelecek sene elbette ki Beşiktaş her zaman şampiyonluğa oynar ama gelecek sene benim bir şampiyonluk beklentim yok. Beşiktaş 5 senedir Kasım'da lige havlu atıyor ve 4. bitiriyor, 3. bitiriyor, 5. bitiriyor. Hiç ilk 2'de bitiremiyor ve yarışta olamıyor. Gelecek teknik adam eğer Beşiktaş'ı zirvede tutarsa, zirve yarışının içinde kalırsa, ligin sonuna kadar kafa kafaya giderse, hatta Mart-Nisan gibi böyle liderin hemen arkasında durabilirse, sonuçta Galatasaray bu sene Şampiyonlar Ligi gidişleri ve dönüşlerinde öncesi ve sonrasında o kadar çok puan kaybetti ki, yani orada mesela Fenerbahçe ondan yararlanamadı. Beşiktaş oralarda durabilirse bunlardan yararlanabilir. Adım adım gitmek lazım. Sonuçta karşında 300 milyon euroluk bir Galatasaray takımı var. 250-280 milyon euroluk bir Fenerbahçe takımı var. Yani Beşiktaş'ın kadro değeri 185 milyon euro. Tamam, para çok şey ama her şey değildir. Doğru planlamayla 200-250 milyon euroluk takımla 300-350 milyon euroluk takımı geçebilirsin, yenebilirsin. Çok uzağa gitmeyelim. 2015-2016 sezonunda Beşiktaş, Şenol Güneş'e şampiyonlar giderken Kalede Tolga Zengin, savunmanın sağında Andreas Beck, stoperlerde Rodolf Ersan Gülüp, sol bek İsmail Köybaşı oynuyordu. Solda Olcay, sağda Gökhan Töre oynuyordu ama o sezon Van Persie'li, Nani'li, Volkan'lı, işte Fernandao'lu, Josef'li, Fenerbahçe daha pahalı bir kadroya sahipti ama Beşiktaş süklase etti ligi. Doğru yapılanma, doğru planlama, doğru oyuncular şampiyonluğu getirebilir. Ama adım adım gitmek lazım. Yani Razvan Lucescu doğru bir isim. Arda Turan doğru bir isim. Nuri Şahin doğru bir isim. Yani bu isimler Türkiye Ligi'ni de biliyorlar, takip ediyorlar. Ve Nuri Şahin de geçen sene Başakşehir'de çok başarılı oldu. Razvan Lucescu yıllardan beri Türkiye hayali kuruyor. Babasından dolayı. Yani bu isimleri getirdiğiniz andan itibaren 2-3 senede size büyük başarılar getirebilir. 5-6 sene sabredebilirseniz Avrupa'da final getirebilirler. Onun için Beşiktaş yönetimi doğru adımları atacaktır. Önder Özen doğru adımları atacaktır. Peki, ve Beşiktaş en doğru seçimleri, tercihleri yapacaktır diye düşünüyorum.
0: Peki Atakan abi, Atakan Kurt'la beraberiz. Tabii Önder Özen döneminde Gökhan Töre ve Atiba transferlerinde anlattığı gibi işte direkt kendi fikri olduğunu biliyoruz. Kaldık işte Talişka'yı da henüz 19 yaşındayken, bu Brezilya'da herhalde Bahia'ydı. O zaman izlemiş Önder Özen. Hatta alınması yönünde rapor vermişti ama Beşiktaş yönetimi Talişka'yı biraz 2-3 sene galiba gecikmeli olarak Benfica'dan kiralama yöntemiyle alabilmişti. Yani Bilic konuşulmuyor mu hiç? Çünkü Zeki, Önder Özen Bilic'le daha böyle uyumluydu. Bilic yok mu şu an? Rafa mı kaldırıldı? Çünkü genelde Nuri Şahin, Lucescu isimleri konuşuluyor. Senin daha az önce bahsettiğin gibi galiba Bilic için bir adım atılmadı.
1: Bilic net bir teknik adam değil. Çünkü son 5 senesinde bir sene, bir buçuk sene çalışmış. En sonunda Arabistan Ligi'ne gitmiş. Yani şu anda Beşiktaş'a net bir teknik direktör lazım. Son 5 senesinde full çalışmış. Dünya futbolunu takip etmiş, gelişime değişime ayak uydurmuş, kendisini geliştirmiş, buraya geldiğinde büyük katkılar verebilecek teknik adama net bir teknik direktör ihtiyacı var. Bu yüzden Bilic doğru bir teknik direktör olmaz bana göre. Ben Önder Özen'in de Bilic'i alacağını düşünmüyorum, tahmin etmiyorum. Dediğim gibi Beşiktaş burada en doğru seçimi yapacaktır. Beşiktaş'ta Fikret Orman döneminde çalıştı Önder Özen. O dönemde Tolga Zengin de çok ısrar etmişti. Onun dışında Ömer Şişmanoğlu da ısrar etmişti. Ömer Şişmanoğlu'nu aldırmıştı. Pedro Franco'yu aldırmıştı. Cenk Tosun'u aldırmıştı. Ve Atiba Hutchinson'ı aldırmıştı.
0: Sosa var mıydı? Sosa'yı aldırmış mıydı?
1: Sosa'yı aldırmıştı.
0: O da vardı, evet.
1: Eneramo'yu aldıran, Sezer Öztürk'ü aldıran o dönem Fikret Orman'dı. Yani Atiba, hatta şöyle söyleyeyim, Gökhan Töre'de Ahmet Kavalcı'yla Eren Şafak çok ısrar etmişti. O dönem hatırlıyorum. Onun dışında Enan Amos, Sezer Öztürk'ü Fikret Orman aldırmıştı. Sosa'yı Ahmet Tuşebi istemişti, Dembaba'yı. Yani tabii ki de başkanın onayı olmadan transferler olmaz. Yani Önder Özen aldı, yaptı demek çok doğru olmaz. Önder Özen raporu sunuyor, başkan kabul eder ya da etmez. Sonuçta o kadro 8,5 milyon euroya kuruldu. Ve 8,5 milyon euroya kurulan o kadrodan 4 oyuncu Beşiktaş'a uzun seneler hizmet etti ve 3 tane şampiyonluk, 6-7 tane kupa kazandılar. Yani hani diyorlar ya 100-150 milyon euroluk takımlar. Ya 20-25 milyon euroya bile sana uzun süre hizmet edebilecek oyuncular alırsın ve sana uzun vadede büyük katkılar ve şampiyonluklar kazandırabilir. Hep diyoruz ya doğru planlama. Onun için Beşiktaş doğru planlama yapacak. Scout ekibini doğru kuracak. Arama işlerini doğru şekilde etüt edecek, yapacak ve doğru oyuncuları getirecek.
0: Evet, Atakan Kurt'la...
1: Kolay mı? İşi kolay mı? Kolay değil ama çok da zor değil. Yani Beşiktaş son 3-4 yıldır Fenerbahçe gibi hep ikinci bitirseydi ligi, bu sene inanılmaz bir baskı stresi olsaydı gelen teknik direktör ve menajer için zordu. Ama zaten Beşiktaş son 5 senedir ligi Kasım'da avlatıyor. Ve geçen sene ligi 4. bitirdi. Bir tane derbi kazanamadı. Onun için gelen teknik direktörün işi çok zor değil. Çünkü bu sezonki kadar berbat bir sezon olmaz zaten Beşiktaş'ta.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz devam ediyor. Peki abi, senin bir haberin var yaklaşık böyle 4-5 gün önce Şenol Güneş'le ilgili olarak, ki ben biliyorum seni, Şenol Güneş'i sen çok iyi de tanıyorsun. Muhabirlik döneminde çok da böyle sohbetin var, bilmiyorum hala ediyor musun? Şenol Güneş ekibine çağırmış, aramış daha doğrusu. Demiş ki herhangi bir kulüple birileriyle anlaştınız mı? Ekibinden birkaç isim de demiş ki yok, daha anlaşmadık. Şenol Hoca da demiş ki anlaşmayın, benden haber bekleyin. Senin haberine göre bunu... Evet, sen evet. Söylemişsin.
1: Mehmet Kulaksızoğlu, Eren Şafak, Bayram Bektaş ve diğer iki ansörüne benden haber bekleyin, kimseyle anlaşmayın dedi. Bu birebir doğru bir haber. Beşiktaş'tan teklif bekliyordu Şenol Güneş. Çünkü birilerinin vasıtasıyla, aracılığıyla Beşiktaş yönetimi Serdar Adalı haberde yollatmıştı daha önce, ama son dönemde, son süre zarfında kendisiyle çalışmak istemediğini düşündü ve çevresindekiler de bunu kendisine deklar etti, söyledi, aklına girdiler ve Şenol Güneş'i istemediğini belirtti, dile getirdi. Şenol Hoca da buna alındı, yani yakın çevresiyle yaptığı konuşmalarda buna alındığını, ağrına gittiğini, kendisine ayıp edildiğini söylüyor. Ama tabii bir başkana konularda saygı duymak lazım. Sonuçta kulüp başkanıdır, kendisi kuruyordur, yönetiyordur. Sonuçta 3 dönem bana transfer döneminde süre verin dedi. Bu 4. transfer dönemine giriyoruz. Ve 3 transfer dönemidir başarılı değil. 4.sünde inşallah başarılı olur. 100 milyon euro transfer bütçesi ayırdı Serdar Adal'a. Ve yani santrafor, sol kanat, sağ kanat, orta sahayı 2, stopere, sol beke, hatta kaleci 7-8 tane oyuncu da alacak. Ohyanju, Murillo gibi oyuncular iyi oyunculardı. Olaytan rotasyonda kullanılabilir. Jalo kalacaktır. Onun dışında Chenli kalacaktır. Hatta Chenli, Murillo, Graf gibi isimler hocanın gidişine çok sevindiler, mutlu oldular. Çünkü istedikleri forma şansını özellikle Chenli bulamıyordu. Graf pasifize edilmişti. Ben doğru isimlerin alınacağını düşünüyorum. Çünkü başkan da biliyor artık son şansı. Yani Serdar Adalı bu transfer döneminde doğru isimleri alamazsa, doğru oyuncuları getiremezse, doğru kadroyu kuramazsa zaten Kasım'ı, Aralık'ı göremeyeceğini kendisi de biliyor. Çünkü Beşiktaş kötü başlarsa Allah korusun, zirve yaşında olmazsa zaten şu anda bir kalkan görevi yapacak bir teknik adam da yok. Önceden Sergen Yalçın vardı. İnsanlar Sergen Yalçın'ı protesto ediyordu. Haklılardı. Çok başarısızdı. Ki devre arası transferinde 7 tane istediği oyuncu alındı. Şimdi bir kalkan da yok. Yani ben teknik direktörü protesto edeyim, onu protesto edeyim diyecekleri bir isim de yok. Şu anda tek protesto edilecek isim yönetim ve Serdar Adalı. Yani dediğim gibi Allah korusun kötü bir başlangıçta Serdar Adalı burada durmakta çok zorlanır. Olağanüstü kongreye gider. Serdar Adalı da bunu benden daha iyi bildiği için en doğru oyuncuları alacağını düşünüyorum ben.
0: Evet, Atakan Kurt'la birlikte elimiz sürüyor. 0212 273 10'a gelen mesajlar var tabii. Onların hepsine bakacağız. Hiç merak etmeyin. Az sonra Atakan Kurt'a ileteceğim abi. Dün İnönü'de oynanan güzel bir final vardı. Sergen Yalçın'a da geçeceğim. İstifa olayını soracağım ama finalde ilginç bir şey oldu. Yani stadyumun çatıyla o türbin arasında olan bir boşluğu var. Sen daha iyi bilirsin. Orayı UEFA reklam paravanlarıyla kapattı. Ve stadın akustiği sanki böyle daha güzel hale geldi. Daha önceden işte Beşiktaş'la arkadaşlarla da konuşuyordum. Onlar hep böyle federasyondan buranın kapatılmasını istiyormuş. Ama federasyonda güvenlik gerekçesiyle buna işte red talebi veriyormuş. UEFA bunu yapabiliyorken bizi niye bunu yaptırmıyorlar? İşte federasyon bize karşı söylemleri dün çok fazla konuşuluyordu. Sen ne dersin bu konuya?
1: Ben bu dakikadan sonra bunun yapılacağını düşünüyorum. Artık TFF'nin de buna hayır demeyeceğini düşünüyorum. Yani bu akustik için, görsellik için, ambiyans, atmosfer için, yayın için, yayıncı kuruluş için, taraftar için, futbol severler için olması gereken ve olmazsa olmaz bir durum. Yani sonuçta daha fazla ses çıkıyor, daha fazla cümbüş oluyor, ses daha fazla içeride kalıyor. Bu bence olacaktır bu sene. TFF buna hayır demeyecektir. Hayır diyorsa da artık yönetim masaya yumruğunu vuracak, bunu yaptıracak artık. Güçlü bir yönetim örneği göstermeli. Onun dışında bu, evet, bunu bir kenara koyalım, bu olması gereken durum. Onun dışında bayraklar, tribündeki ambiyans, coşku, formalar, stadın o durumu, yani desen ki bana abi şu maçı izleyelim, ben İnönü stadını olduğunu bilmeyeyim, Tüpraş stadı olduğunu bilmeyeyim, dedim ki ya burası nasıl bir stad, neresi burası diye sorarım sana Cihan. Sen de İnönü stadı abi İstanbul dersen Dolmabahçe, ben şaşırırım.
0: Ben de yani, mesela ben de bilmesem buranın Dolmabahçe olduğunu anlamazdım. Freiburg taraftarı gerçekten sınıfı geçti, sahada sınıfta kaldılar ama yani inanılmaz o türbinleri. Çok senkronizeydiler.
1: İnanılmaz yani, o formalar, senkronize bağırmalar, tezahüratlar, coşkular, bayraklar, inanılmaz da hayran kaldım. Beşiktaş da bunu artık örnek teşkil etmeli. Taraftar yönetimle beraber, taraftar grupları, amigolar oturmalı, konuşmalı ve bunu tamamıyla sahaya sürmeliler. Tamam, iyi takım kur, doğru planlama yap, doğru oyuncuları getir, doğru teknik direktör, ama kardeşim sen içeride rakip üzerinde o istediğin baskıyı kuramıyorsun. Onu yapman lazım. Bak Galatasaray bir nevi bunu yapabiliyor. Sonuçta mikrofonlar koyuyor. Bazen taraftar yeteri kadar bağırmadığı zaman mikrofonlardan 3 kat 5 kat daha fazla ses çıkabiliyor. Sağ içindeki oyuncular, rakip oyuncular bundan etkilenebiliyor. Yani neyse doğru, onu gerçekleştirmek lazım.
0: Evet, yani gerçekten de ne İstanbul'muş İngilizlere. Amma uğurlu geliyor Atakan abi, Liverpool City.
1: Ya inanılmaz ya. Şimdi yani de Aston Villa geliyor, kupayı alıyor gidiyor. Aston Villa geliyor, kupayı alıyor gidiyor. Bir de dün İngiliz forum sitelerinde X adı

0: seslerini de böyle takip ettim. Bayılmışlar İstanbul'a, yaşantılara, restoranlara, ulaşımlara, Dolmabahçe'ye, stada, işte Galata Port'a, işte orada işte Sultanahmet tarafına falan bayılmışlar. İnanılmaz güzel gezmişler, eğlenmişler. Bu çok iyi bir referans turizm için. Yani gidecekler ve bir kez daha gelecekler ve arkadaşlarına, eşlerine, dostlarına da tavsiye edecekler. Bu turizm açısından İstanbul'un, Türkiye'nin tanıtım açısından da doğru bir durum yani.
1: Evet, bazı arkadaşlar da yazmış, o paneller daha kalkmaz, UEFA'nın Beşiktaş'a hediyesi demişler. Umarız öyle olur. En azından akustiği daha etkili hale getirmiş.
0: Tabii aynen öyle inşallah.
1: Peki abi, Sergen Yalçın'ın istifasına ne diyorsun? Bir rüzgar gibi geldi, rüzgar gibi çıktı. Serdal Adalı ile görüşmesi çok uzun sürmedi ve 150 milyon TL'yi de almadığı söyleniyor. Yaklaşık 3 milyon dolar içeride bıraktı ve kendisinin istifa ettiği dile getiriliyor. Yani sence geç kalınmış bir istifa mı? Hani ben Konyaspor maçı sonunda uygun zaman demiştim. Bana kızmıştı Beşiktaşlı arkadaşlarım.
0: Sergen Yalçın çok akıllı birisi. Şimdi artılardan bahsedeyim, sonra eksilere geçelim. Sergen Yalçın yapamayacağını, yetemeyeceğini, dokunamayacağını ve bu takımda başarılı olamayacağını anladı. Ve en ufacık olumsuzlukta ve de kötü gidişatta o protestoların katlanarak artacağını çözdü ve inanılmaz bir yüksek IQ'su olduğu için istifa etti. Doğrusunu yaptı. Bir de giderken parasını bıraktı. Almadı, tazminat almadı, kovalamadı. Bu hakikaten takdire şayan, alkışlanacak bir hareket. Sergen Yalçın, tebrik ederim, bu artılar. Eksine de geçelim. Yani zaten bence Konya Spor maçından sonra bırakmıştı. Orada yönetim istifasını geri aldırmayacaktı. Sergen Hoca inanılmaz kötü bir sezon geçirdi. Bu bundan sonraki kariyerine de bence etki eder. Zaten Sergen Hoca futbolu sevmiyor. Futbolu izlemiyor. Rakipler izlemiyor, maç izlemiyor. Oyuncu bilmiyor, oyuncu tanımıyor. Yani kendisine adayan, futbolu bilen, futbolu seven, değişime, gelişime ayak uyduran, gidip farklı farklı ülkelerde farklı farklı takımların maçlarını izleyen ve son 4-5 senesinde sürekli takım çalıştıran bir teknik direktöre gitmek lazım zaten. Şimdi Osimhen'i tanımıyor Sergen Hoca. Sergen Hoca oyuncuları bilmez. Çünkü Sergen Hoca eğlenmeyi sever. Evet, çok büyük futbolcuydu. Hakikaten bir stardı.
1: Yaz da geldi diyorsun.
0: Yaz da geldi. Sergen Hoca eğlenceyi de sever. Futbol izlemeyi de çok sevmez. Yani düşün. Beşiktaş'ın İnönü stadında, Türkbaş stadında milli maç oynanıyor. Sergen Hoca kendi stadında maç izlemeye gitmiyor. UEFA Avrupa Ligi finali oluyor. Kulüp personellerine demiyor ki, ya arkadaşlar, daha istifa etmeden önceki durumu söylüyorum. Ya bana bilet ayarlayın, gideyim Aston Villa Freiburg maçını izleyeyim demiyor. Yani Sergen Hoca'nın umurunda değil. Sergen Hoca'nın bir oyun şablonu var. Önde baskı. Rakibi hataya zorlayalım. İşte savunmayı öne çıkaralım. 35 metreye sıkıştıralım oyunu. Düşen topları, ikinci topları alalım. Evet, bu olabilecek bir taktik. Okan Buruk da bunu yapıyor. Ama BCD planların da olur. Sergen Hoca'nın bu planları yok. Sen şimdi oyun boyu uzuyor. 50-60 metre oluyor. Oyun sete de çeviremiyorsun. Kadro kaliten de sınırlı. BC planın yok. Bir organize atağın yok. Organizasyonun yok. Bir stratejin yok. Ne oluyor? Sınıfta kalıyorsun. Fenerbahçe'yi yenemiyorsun. Galatasaray'ı yenemiyorsun. Trabzonspor'u yenemiyorsun. Öne geçiyorsun. Rakipler geliyor, geri dönüyor. Puan kaybediyorsun. Ya sen son 6 haftada Trabzonspor 12 puan kaybetmiş. Sen bu süre zarfında bütün maçları kazansan ikinci olma ihtimalin var. Cihan, sen 10 hafta önce diyorsun ki bizim için lig önemli değil, kupa önemli diyorsun. Oyuncuları seriyor, dinamik kalmıyorlar, işte kolektif kalmıyorlar, kondisyonları yeterli kalmıyor. Sen kupa maçında da eleniyorsun. Konya Spor seni son düzlükte fizik olarak üstüne çıkıyor. Sonra eğleniyorsun, çıkıyorsun maçtan sonra diyorsun ki ya ne olacak, bir senede kupa almayalım tarzı bir ifade kullanıyorsun. Olmaz. Taraftar da bunu affetmez.
1: İyi de para harcattı yani. 100 milyon euro harcayıp 4. oldu. Peki.
0: Gidenler gelenler, onları da hesaplarsan 30-35 milyon euroya tekabül ediyor ama sonuçta 7 tane oyuncu aldırmış.
1: Yani şu an espriler...
0: Yani, o Aytun istemiş gelmiş, o Yanşo istemiş gelmiş, Murillo gelmiş. Yani oyun, bir de birçok oyuncu da küstürmüş kardeşim. Geçen sene 35 maç oynamış Jota Silva Premier Lig'de. Sen bu adamı hiç oynatmamışsın. 10 hafta yüzüne bakmamışsın. İşte sonra süre vermişsin, gol atmış, harika maç çıkarmış, asist yapmış, ertesi hafta yine kesmişsin. Sonra oynatmışsın, yine oynamış, adam küsmemiş. Yani tavır da yapmamış, trip de atmamış. Ama baktığın zaman adamın oynadığı sürelere 80 dakikada bir adam skor üretmiş sana. Daha ne yapsın? Cengiz'e verdiğin şansın %50'sini Jota'ya versen, Jota bak emin ol 10 gol 10 asist yapardı. Jota Silva Fatih'teyken gitseydi 15 gol 15 asist yapardı.
1: Evet, espriler de yapıyorlar tabii. Sen az önce dedin ya, Freiburg maçını izlemek için hiç bilet ricasında bile bulunmadı diye. İşte Freiburg kim abi? Freiburg gelsin beni izlesin tarzı espriler yapıyor. İşte Freiburg benim Freiburg benim Denizli'ye attığım golü gördü mü tarzı mesajlar da geliyor biz konuşurken. Az sonra döneceğim.
0: Ben Emre diye arkadaşım var, Emre Şengül, onunla beraber bir şeyi konuşuyorduk. Yani Aston Villa 5. Freiburg 6.'ymiş galiba Alman liginde ve UEFA'da final oynuyorlar abi. Yani senin liginin kötülüğünü düşün. Ya senin ikinci sıradaki, üçüncü sıradaki takımlar bunlara rakip olamıyor. Üçüncü turda, çeyrek finalde, son 16'da eleniyorlar 32'de. Yani bizim acilen kendimize çeki düzen vermemiz, kendimizi düzeltmemiz, kendimizi kaftanın üstünde görmememiz lazım. Ya geliyor adam, Freiburg final oynuyor, son bir de kupa alıyor. Yani Shakhtar kupa aldı Ganje. İşte Onun için Razvan Lüçesko istiyorum.
1: Villarreal aldı.
0: Villarreal der PSL'e kontrat Razvan'a. Sana 3. 4. 5. senede UEFA'da yarı final getirir kardeşim. Sabret ya. Ya sen 5 senede lige Kasım'da avlatıyorsun abi.
1: Evet, Musa da ilginç bir şey yazmış. Unai Emery demiş bütün kupaları içinde villa olan takımlarla aldı.
0: Villarreal. Evet, aynen öyle. Bütün işte Villarreal.
1: Evet.
0: Ondan sonra peki, Aston Villa.
1: Evet. Sevilla.
0: Sevilla. Sevilla. Yani enteresan. 5 tane kupa almış adam. İnanılmaz ya.
1: Şu konuşma geçmiş mi yönetimle Sergen Yalçın arasında? Kulislerde bu konuşuluyor. Yönetim Sergen Hoca'ya demiş ki eleştirilere göğüs gereceksen, bir yıl daha kalabileceksen kal demiş. Evet, ama yani, Kasım'da istifa edeceksen git demiş.
0: Yani o toplantıdaki kişiler birebir anlattı. Diyorlar ki 100 milyon euro transfer para harcayacağım. Biz iyi olacağını düşünüyoruz ama Allah korusun. Tepkiler olabilir. İşte olumsuz şeyler olabilir, olumsuz sonuçlar olabilir. Buralarda göğüs gelebilecek misin? Beraber yürüyebilecek miyiz? Ya ben işte taraftar bana bunu yaparsa ben duramam. İşte ben göğüs gelemem. İşte Fahyat Hoca istiyor ki taraftan ona hiç tepki göstermesin. Hiç olumsuz bir şey olmasın. Yani hoca 3 sene kalsın, 3 sene hiç böyle şampiyon olmasın, hiç başarılı olmasın ama taraftar ona hiçbir şey demesin. Yani böyle bir şey olabilir mi kardeşim? Ya Şenol Hoca geldi, 2 sene üstte şampiyon yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkardı. Sonra bir daha geldi. 2.36 puan ortalama, 15 maçta 13 galibiyet. Ertesi sene adama amartelerini falan verdiler. Ve hatta bunu Şenol Hoca istiyormuş gibi lanse ettiler. Yalan haberlerle itibarsızlaştırdılar. Şenol Hoca dedi ki ben yönetimin önünü açıyorum dedi. Gitti kardeşim. Mustafa Deniz'le 3 kupa aldı. Ertesi sene 5. hafta gitti. Yani ne oluyor ya? Ya Mourinho gitti abi. Ya bak Okan Buruk hala tartışılıyor. Cihan 4 sene üstte şampiyon olmuş. Okan Hoca işte geçen şeyi okudum. Diyorlar ki işte teknik heyeti değişecek. Altına şey yazmışlar. Okan Hoca da gitsin. Onda o da değişsin falan diyorlar. Yani bunlar konuşuluyor. Sergen Hoca diyor ki ben başarısız olsam da kimse bana bir şey demesin. Ya hocam Beşiktaş kulübünü sen kurmadın 1903'te.
1: Evet, Atakan Kurt'la birlikteliğimiz sürüyor. Dinleyenlerimizden gelen mesajlar da var, sorular da var tabii. İstanbul'dan Turgay yazmış. Serdal Adalan'ın geldiğinden beri yaptığı en iyi icraat Önder Özen'i getirmek oldu bence. Slavatin Bilic zamanındaki yapılanmanın temellerini de o atmıştı. Olcay Şahan, Gökhan Töre, Veli Kavlak, Oğuzhan Özyakuplar o dönemde gelmişti diyor. İstanbul'dan Turgay ve şey istemiş o da. Bilic'i istemiş, Slaven Bilic az önce konuştuğumuz gibi.
0: Ya Bilic! Son 3-4 sene çalışıyor olsaydı ben de çok isterdim. Yani o takım olma yolunda Bilic hakikaten doğru teknik direktör ve o kaldığı sezonda çok başarılıydı. Son 3 2 haftaya kadar şampiyonluk yarışındaydı. Avrupa'da Liverpool'lar, Tottenham'lar, Arsenal'lerle kafa kafa oynadı. Liverpool elinde yani gayrı Cenk Gönen falan vardı. Tolgaylar, Mogaylar, Gökhan Töreler'le falan Liverpool'u dar etti yani. Arsenal'le kafa kafa oynadı. Avrupa'ya çok yönelmişti son periyotta. Hiç çok önemsememişti. O Avrupa'daki başarı bilişi zaten West Ham'a götürmüştü. Ama en büyük handikapı da şuydu, her hafta deplasmanda oynuyordu, Ankara'da oynuyordu ya da deplasmana gidiyordu. Hiç İstanbul'da oynamıyordu, çok yorulmuştu o periyotta. Yani evet doğru bir isim ama son 4-5 yılda çalışmamış. Çalışıyor olsa öyle zaten gözüm kapalı getiririm. Beşiktaş camiasına çok uygun bir teknik adam ama son 3-4 yılda çalışmamış bir teknik adam.
1: Evet yani Beşiktaş döneminde de başarısız demek biraz hani kötü olur çünkü takım olarak.
0: Yok başarısız değil. Ben başarısız demedim zaten.
1: Yok başarısız diyenler var yani takımı stadı yoktu, feda sezonu, kadro kısıtlı falan, ona rağmen bence iyi işler yaptı değil mi?
0: %100 başarılıydı. Yani dedim ya hep ya Ankara'da oynuyordu ya da deplasmanda ve kadrosu kısıtlıydı ve Avrupa'da da oynadı, çok yoruldu, son 3-4 hafta kala avlu attı.
1: Atakan Bey'e sorar mısın, yeni televizyon yorumcumuz pardon demiş, sonra ironi yapmış, antrenör adayımız kim olacak, bir takım yöneten Felipe Luis'in şansı var mı yoksa önce YouTube yayını mı açması lazım, sevgiler Ozan, böyle bir soru sormuş.
0: Yok, ben Önder Özen'in net bir teknik direktör getireceğini düşünüyorum. Hatta Razvan'ın, Nuri Şahin'in, Arda Turan'ın çok Beşiktaş'a uygun olduğunu düşünüyorum. Bu isimlerle Beşiktaş'ın başarılı olabileceğini düşünüyorum. Göz hoş gelen futbol sergileyebileceğini düşünüyorum. Yani Olaytanlar, Ohyanjular, Şenliler, Murillolar, böyle dinamik dünya futbolunu takip eden bir teknik direktörün elinde değerleneceğini düşünüyorum. Doğru 4-5 takviyeyle beraber, doğru isimle beraber Beşiktaş'ın zirve yaşında olabileceğini düşünüyorum. Zaten adım adım gitmek lazım. Sen Kasım'ı göremiyorsun. Önce bir Ocağı göreceksin, sonra bir Şubat Mart'ı göreceksin, sonra sonuna kadar devam edeceksin.
1: Evet yani devam edecekten oraya bağlayayım. Tekrar Beşiktaş'a döneceğim ama seninle böyle Avrupa'dan futbolu konuşmayı da seviyorum. Çünkü o konularla gerçekten çok bilgi sahibisin. Arsenal'ın şampiyonluğuna ne dersin abi? Hani bir istikrar olması lazım dedin. Oradan Arteta'ya bağlamak istiyorum. 22 yıl sonra başardı, helal olsun.
0: Evet, son haftaya kalsaydı o stres baskı Şampiyonlar Ligi finaline de yansırdı. Şimdi şampiyon oldular. City hata yaptı. Şimdi burada çok rahatladılar şampiyonluktan sonra, bu rahatlama bence şeye de yansıyacak, Şampiyonlar Ligi finaline de yansıyacak, daha iyi performans gösterecekler. Yani 2-2 yapabilirler ve bu Arsenal tarihinde yok. Yani inşallah olabilir, tabi zor, Paris Saint Germain daha güçlü takım ama işte tek maç, her şey olabilir. Maçı bir kilitler Arsenal çok zor gol yiyen bir takım. Chelsea bunu yaptı Paris Saint Germain'e. Maçı bir kilitlediler Süper Kupa finalinde. Kafadan iki tane gol buldular. Darmadağın oldu Paris Saint Germain. Yani öyle bir durum olabilir.
1: Evet, hiç yani belli olmaz. Yani futbol konusundan bağımsız. Hani adam hiç, Arteta da hiç yaşlanmıyor işte. O Arsenal, Everton, Paris. Hani saçları peruk diye düşüneceğim artık. Ne uzuyor, ne kısalıyor, ne değiştiriyor falan. Adam hep aynı adam.
0: İçi seni yakar, dışı beni. Adama sormak lazım.
1: Lazım.
0: Adam,
1: tabii ne bileyim.
0: Adam neler yaşıyordur biliyor musun?
1: Ya, peruk gibi geldi bana. Hiç yaşlanmıyor falan böyle. Atakan abi güzel konuşuyor ama demiş. Sergen Hoca'nın bu durumunu dün öğrenmedik ki. Hoca gelmeden isminin çıktığı günlerde bu konular konuşulsa belki hiç bugünlere gelmeyecektik. Geçen sene Önder Özen'le anlaşmıştı başkan. En azından Rafa Silva elimizde kalırdı diyor.
0: %100 katılıyorum. İşte hocanın bu şeyleri geldi. Muşi bende yok. João Mario bende yok. O bende yok. Rafa işte şöyle böyle. Zaten Rafa küsmüştü. Şampiyonluk yarışından uzaklaşınca zaten sinmişti. Bir de geri gelmez adamın tek yakın arkadaşı João Mario'yu gönderdiler. Adam kimsesiz kaldı. Bir de Sergen Hoca'nın açıklamalarını adama dinlettiler, izlettiler. Adam zaten gitmek için bahane arıyordu ve gitti. Yani onun için diyorum ya, Sergen Hoca hakikaten çok zarar verdi takıma. Yani Cengiz ısrarı adamın Rafa Silva'yı kaybettirdi, Jota Silva'yı kaybettirdi. Yani Bilal Touré'yi de Cengiz'i oynatmak için o cezalarını yaptı ya şampiyonluk senesinde. Onu yapmak için, çünkü başka bir oyun planı yok hocanın. İşte Cengiz'e içeri kat ettirelim, arka direği kestirelim, Bilal golleri atsın düşüncesi bütün sezonuna mal oldu Beşiktaş'ın.
1: Peki abi, yani Beşiktaş konuşuyoruz işte, futbolculardan bahsediyoruz, teknik direktörden, hatta şu an sportif direktör yeni geldiği için Önder Özen'den konuşuyoruz, ama Sayın Başkan Adalı başkan olmadan önce söylediği hiçbir şeyi şu an yerine getirmedi. Yani gelmeden önce Alman scoutla anlaştım dedi. Birinci hedefim Sergen dedi. Sergen Yalçın olmadı, Solskjaer'i getirdi. Ya sonra Solskjaer'i gönderdi, bak, Sergen Hoca'yı getirdi.
0: Sergen Yalçın'la oturdu ya mesela. O zaman çok baskı vardı gerçi. Sergen Hoca'yı getirmek zorunda kaldı ama.
1: Hani vaatler yerine getirilmeli ya, o yüzden.
0: Şimdi diyorum. Sergen Hoca gelip ya ben Graf'la çalışmam. Ya sen teknik direktörsün abi. Sen şimdi Sergen Hoca dışında söyleyeyim. Mesela Cihan'la anlaşıyorum ben. Geldi benim takım Nişantepe FK, benim kulübüm. Dedi ki gelirim ama dedi ben dedi Kraft'la çalışıyorum. Ya dedim ki ya Cihan sen kimsin kardeşim? Ya senin böyle bir düşüncen, planın, böyle bir direktifin, isteğin bana olamaz kardeşim. Sen teknik direktörsün, gelirsin çalışırsın.
1: Paranı da alıyorsun.
0: Sen öyle bir scoutla onunla çalışırım, bununla çalışmam. Yani senin ne haddin ederim yani, anladın mı? Ya bir teknik direktör scout'a, scout departmanına, bu takımın planlamasına, yapılanmasına karışamaz yani.
1: Graf ne oldu? Devam ediyor mu? Hiç böyle
0: bir... Ediyor. Yani Graf da ediyor. Önder Özen de şimdi Graf'la beraber ortak birlikte doğru bir şekilde çalışacaktır. Çünkü Önder Özen'in o konuda egosu, kibri yoktur. Yani ben iyi işler yapacaklarını ve o oyuncu havuzunda doğru futbolcu çıkaracaklarını düşünüyorum.
1: Evet tabii, Graf'ı şu yüzden sordum. Sergen Yalçın istifasından sonra kendi sosyal medya hesabında bir şey paylaştı ve tırnak içinde karma yazdı. Burada da Sergen Yalçın'a bir gönderme yaptığı konuşuldu. Kısa süre sonra yani, kaldırdı paylaşımını ama
0: Serdal hani, Başkan çok kızdı ona çünkü.
1: Altına da Goodbye yani, Elveda şarkısını koydu.
0: Ya yani, yanlış. Yani orada haklı ama yanlış. Yani bazen susmayı bilmek, sessiz kalmayı bilmek, sabretmeyi bilmek lazım. Graf sonuna kadar haklı, %100 haklı ama o paylaşımında yanlış yaptı. Keşke yapmasaydı. Yani o durumda keşke Serdal Başkan da ona sahip çıksaydı ama göndermedi de.
1: Ya bunu yaptığına göre yani Sergen Hoca çok mu mobbing uyguluyordu acaba Graf'a? Ya da onu istemediği için mi yaptı?
0: Ya bir şey söyleyeceğim.
1: Ya sürekli baskı mı vardı üstünde acaba?
0: Bak normalde Sergen Hoca Serkan Reşber'le de çalışmazsa. Dedi ki ya burada bir scout başı, menajer, idari menajer, spor direktör var. Graf var. Önder Özen'le anlaşıyor. Ben dedi bunun önlemini alayım. Madem birisi olacak, benim bildiğim, tanıdığım birisi olsun dedi. Serkan Reşmi'ye getirdi. Normal şartlarda kulübün böyle bir isteği, talebi ya da planı olmasa zaten Sergen Hoca Serkan Reşmi'ye de getirmezdi.
1: Yani tabii aralarında ne olduysa olsun şey ya, o, bak, o paylaşımı bak, yapmamalıydı bence de
0: Cihan,
1: yani.
0: Cihan şöyle bir durum var. Ya kardeşim futbol ne kadar iyi bilirsen bil. Daha önce ne kadar star olursan ol. Futbol gelişiyor ve değişiyor ve sen dünya futbolunu izlemiyorsun. Bir tane maç seyretmiyorsun. Adam geliyor yıllardır bu işi yapıyor. Adamla ne koordineli çalışmıyorsun ki? Adam sana oyuncuyu getirir Graf. Sen de son olarak izlersin abi. Anladın mı? Ya sana cezalı geçiyorlar. Sen bir dakikada izliyorsun da getirin falan diyorsun. Yani anladın mı? Ki o dönem başka sabek istiyordu. Rozier'i getirdi. Erdal Torunoğlu'yu sonra konuşmadılar. Rozier iyi çıktı falan filan. Yani ne gerek var ki millette sorun yaşamaya? O dönemde de Erdal Torunoğlu'nun telefonlarını engellemişti. Ulaşamamıştı. Yani bu kadar egoya, bu kadar kibre gerek yok.
1: Atakan abi şu da yok mu? Bu arada Atakan Kurt'la beraberiz, radyolarını yeni açanlar varsa tekrar anonslayayım. Yani bir scout şefine çok fazla anlam yüklemiyor muyuz? Bu adamın görevi oyuncuyu izleyip yönetime raporlamak. Yani ya kulüpteki işte, bütün yanlışları...
0: Ya, abi biz yüklemiyoruz ki, Sergen Hoca yüklüyor. Ben istemem diyor.
1: Taraftar da bazen yüklüyor. Hani söylüyorlar mesela Graf sebep oldu buna, bize bu oyuncuları getirdi falan ya diyenler
0: bak,
1: de var.
0: Bak Beşiktaş'ta başarılı olmak, emin ol Fenerbahçe'de başarılı olmaktan daha kolay. Çünkü Beşiktaş coşkuyu sever, hırsı sever, ruhu sever, genç oyuncuyu sever, altyapıdan çıkan oyuncuyu sever, sahada her şeyini koyan oyuncuyu sever. 2 milyon euroya oyuncu getir, gelsin böyle 2-3 maç böyle skor yapsın, oyuncu tapar. Ama Fenerbahçe taraftarı hep böyle isim marka oyuncu ister. Onun için diyorum ki Beşiktaş doğru planlama yapsın. Doğru yolda ilerlerse başarıya gider. Ya bak Beşiktaş geçmiş olsun. Metin Ali Feyyaz dönemi. 3-4 sene bir arama tarama yapmış. Türkiye'nin dört bir tarafından hem altyapıdan çıkarmış hem sağdan soldan toplamış. 3 sene ambargo koymuş ama 2 sene başarısı olduktan sonra istikrar yakalamış. Sonra 100. yıla dön. Tümer'le İlhan'ı getirmiş önce. İbrahim Üzülmez'i getirmiş. Ondan sonra yapılanma neticesinde işte Sergin'i

0: yıldızlar gelmiş, paralar ödenmemiş, takım dördüncü olmuş. Beşiktaş'ın çok fazla stada yıldıza ihtiyacı yok. Bir tane yıldız koyarsın, etrafına doğru oyuncuları yerleştirdiğin zaman o takım zaten başarıya gider. Bir de Galatasaray yıllardır niye başarılı? Çünkü planlama yaptı. Kerem'i getirdi, Barış'ı getirdi. Yunus altyapıdan çıktı. 2 sene kiralık oynadı geldi. Sonra Davinson sahiplendi. Torreira sahiplendi. Kaan Ayan'ı getirdiler. Uğurcan geldi. Yerliler kaliteli. Erenliler, Abdülkerimler. Senin yerliğin yok, kaliteli yerlin. Kaliteli yerlin olmazsa şampiyon olamazsın. Beşiktaş'ın doğru kaliteli yerliler, aidiyet duygusu hisseden kaliteli yerliler bulması lazım. Onlarla beraber harmanlaması lazım doğru yabancı oyuncuları. Öyle başarı gelir.
1: Atakan Kurt çok doğru tespitler yapıyor, helal olsun. Serdal Başkan kurduğu cümlenin sonunu getiremiyor. Tam cümleyi bitirecek başka bir cümle kuruyor. Acaba ne diyor diye düşünmekten alamıyorum kendimi demiş. Cümleyi biraz bitirmesi lazım diye eklemiş. O her zaman olmaz. Paris Saint Germain ilk yarıdan iki tane atarsa geçen seneki benzer bir sonuç görebiliriz finalde. Yine o sıkıcı futboluyla Arsenal kazanmasın bir zahmet demiş.
0: Tabii Paris Saint Germain 20 dakika ilk golü bulursa işler değişir.
1: Real Madrid Mourinho'yu alacağına Unai Emery'i neden düşünmez demiş. Böyle bir mesaj var. Yeni sezonda zaten Eylül-Ekim gibi havlu atacak Beşiktaş diyor. Her Kasım ayında şampiyonluk yarışına havlu atıp her Mayıs'ta yeni bir hoca arayışına giriyoruz. Atakan Kurt diyelim Beşiktaş'ın yönetimi bu senaryonun tekrarlanmaması için ne yapar demiş.
0: İnşallah getirdiği hoca doğru hoca olur. Net hoca olur. Ve 3-5 sene hocayla devam eder. Yani zirve yaşını devam ettirsin yeter ya. Yani şampiyonluk falan beklemiyorum ben. Yani Nisan Mayıs'a kadar devam etsin, kafa kafaya götürsün. O hoca 200 sene daha çalışsın.
1: Füssen'den yazmış. Antalya son maçta bir şekilde düştü ve 3 büyükleri suçladı. Bursa Spor'a ne iftiralar attı demiş. Haksız mıyım, saygılar diyor. Cengiz Han mesajını atmış. Okan Buruk Fenerbahçe'ye gelsin, Sergen Yalçın Galatasaray'a gelsin, Tekke Beşiktaş'a gelsin, şenlik olur demiş Mustafa. Benim rüyaların saçmalık seviyesi gibi bir şey oldumuş senin mesaj Mustafa. Selam olsun, teşekkür ediyorum. Tabii takılıyorum sana. En çok zoruma giden de Trabzonspor maçında önemsiz bir maç diyorsunuz. Bir tek oyuncu
0: evet,
1: değişikliği
0: yapmış. Evet ya, inanılmaz bir, ya inanılmaz bir açıklama o ya.
1: Taraftar Çerni diye tempo tuttuğu için bu şımarıklığı yapıyorsun demiş. Sergen Hoca'nın egosunu bir türlü yenemiyor egosunu demiş Sergen Yalçın. Evet. Neden öyle bir açıklama yaptı gerçekten? Ondan yani önce de hiç, önemli demiş.
0: Hiçbirisine anlam veremiyorum. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ki. Sergen Hoca'nın haleti, rüyesi, psikolojisi, mentali, yüzü, mimikleri yani sağlıklı ve doğru değildi yani. Yani o psikoloji, o stres, baskı, başarısızlık onu bence bambaşka birisine evirdi, büründürdü.
1: Keskin federasyonun 10+4 kuralını sormuş. Trabzonspor için alınan bir karar mı yoksa bu karar Galatasaray'ın önünü kesmek için mi alındı demiş.
0: Ne, bir daha söyle.
1: Federasyonun 10+4 kuralı var ya.
0: Aha.
1: Bu kural Galatasaray, diyor Galatasaray'ın önünü kesmek için mi diyor.
0: İsteği ya da
1: Trabzon'un iyiliği için mi yapılmış.
0: Olur olmasa zaten böyle bir karar alınmaz.
1: Galatasaray da olur vermiştir diyorsun. Yani federasyon...
0: Herhalde şey. Ya bütün dört büyüklerin şeyini sormuşlardı fikrine.
1: Yani sahada 10+4 formülüne gidilecek. Bakalım bu sezon neler bekliyor bizi. Çağdaş Atan bizim işimizi çözemez mi demiş. Olmaz mı?
0: Çözemez. Çözemez çünkü Çağdaş Atan çok iyi bir teknik direktör. Futbol bilgisi çok iyi. Kendisini geliştiren ama buraları yönetebilecek kalibresi olmayan, o da mesela iki eleştiriye olduktan sonra herkese kavga edebilecek potansiyele sahip. Ya çünkü basit toplantısı hatırlıyorsun. Bir iki tane böyle soru sorulduğu zaman hemen kavga ediyor. Orayı yönetemez yani. Evet. Burak Yılmaz da mesela çok başarılı. O da çok duygusal. O da yönetemez.
1: Soru sorulmayınca da trip atıyor Çağdaş Hoca. Yok mu
0: sorulmuş? Evet. Aynen öyle.
1: Aslında böyle teknik adamlık piyasası dediğimiz argo tabirle buraya çok iyi giriş yapmıştı. Öyle ki hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'la adı geçmişti. Ama sonra bayağı böyle bir aşağı yuvarlandı hocanın. Niye öyle oldu onu da bilemiyoruz. Şöyle devam edelim. Hüseyin Mecit selamlarını iletmiş. İyi yayınlar, iyi ki varsınız diyor. Sağ ol Hüseyin'cim, sen de öyle. Aynı Aykut Kocaman'ın da başına geldi. Aynıları diyor. Bunların opsiyonlar devreye giriyor. Sergen oynatsaydı Jota opsiyonu devreye girecekti. Senin burada yönetimi eleştirmen lazım demiş. Hep derim Türkiye'de alınmış A-Class hoca sertifikası geçersiz.

0: olabilir. Bence buradaki sertifikalara tekrar bir inceleme yapılmalı. Aynı ehliyet gibi demiş. Yani bunu İbrahim Yavuz da söylemişti ya, ben dedi gittim dedi hemen kolay bir şekilde dedi C'ye aldık dedi, yani hiçbirimiz mi kalmadık dedi, hepimiz mi başarılıydık dedi. Ya bu sertifikalarla ilgili sende bir problem, bir torpil olduğunu düşünüyor musun Atakan abi, teknik direktör lisanslarıyla alakalı?
1: Öyle çok kariyerli teknik adamların, kariyerli futbolculara bir öncelik sunuyorlar. Mesela çok mesela yeni bırakmış milli takım kariyeri olan, üç büyük kariyeri olan futbolcular aynı anda bıraktıysa 4-5 tanesi başlıyorlar ve onlar için ayrı bir şey açılıyor. Hemen bir teknik direktörlük kursu açıyorlar, onu biliyorum.
0: Biliyorum demiş, Beşiktaş yorumcusun diyor ama Nijmegen'den, Hollanda'dan Süleyman yazmış. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman gelirse başarılı olur mu? Yoksa Conte gibi yabancı bir isim mi gelmeli? Fikrine merak ediyorum demiş.
1: Aziz Yıldırım'a seçim kaybettirdi Aykut Kocaman ısrarı bence. Aykut Koca çok doğru bir isim, çok karakterli bir isim. Hakikaten efsane ama son 5-6 yılında hiç çalışmamış bir isim. Ve Fenerbahçe taraftan %90'ı da şu anda Aykut Hoca'yı istemiyor. Yani eğer orada ısrar ederse Aziz Yıldırım Aykut Kocaman konusunda seçimi kaybeder. Oraya herkesin okey diyeceği bir teknik direktör ismi koyması lazım.
0: Yani Hakan Safi'nin de aslında çıkışları fena değil. Aziz Yıldırım işte bir tane yıldız oyuncu, geri kalan asker oyuncu olması lazım diye bir şekil, yani röportaj verdi, yorum yaptı. Hakan Safi de hemen buna cevap olarak bir tane yıldız yetmez, burası Fenerbahçe, bolca yıldız ve yerine asker de alacağım.
1: Tabii şimdi seçimi kazanmak için 50 tane şey söylüyor ama
0: tabii rekabet.
1: Seçimi kazandıktan sonra bütün icraatlar değişiyor. Yani dediklerinin %70'ini yapmıyorlar. Yani şu anda kongrelerin gözünü boyamak için 50 tane şeyde bulunuyorlar, vaatte bulunuyorlar ama geldikten sonra bunların çoğunu yapmıyorlar. Ben çoğu vaatlerine, söylemlerine zaten inanmıyorum başkan adaylarına.
0: Şu Aykut Kocaman'la ilgili söylemene takılmış dinleyenlerimiz, zamanında işte bizi kurtarıcımızdı Aykut Kocaman, bu federasyona, bu futbol ortamına pek o cevap veriyor söylemleriyle, biraz soğuk bir adam ama işte bence işe yarar tarzı bir şey yazmış dostumuz. Ben biraz böyle özet geçtim onu. Neden oy kaybettirir Atakan Kurt'a göre diye bir soru sormuş.
1: Ya çünkü son 5 senesinde çalışmadığı için, Fenerbahçe'de son 12 yıl senesinde şampiyon olamadığı için ya şimdi geldiği zaman elbette ki şampiyon yapabilir Aykut Hoca. O bilgi birikimi var. Ama Fenerbahçe taraftarıyla konuştuğumda, ben de sokaktayım, insanlarla konuşuyorum, sohbet ediyorum, %90'ı sıcak bakmıyor.
0: Ya ben de Fenerbahçeli olsaydım sıcak bakmazdım. Yani Konyaspor'da Hleb'le bir sıkıntı yaşamıştı, Fenerbahçe'de Alex'le sorun yaşamıştı ve bunca tırnak içinde hizmetten sonra umut olarak yine Fenerbahçe'ye getiriliyorsa, bence hiç öyle zahmet edilip büyük bütçeler falan diye anons yapmaları gerekmiyor. Elbette ki Aykut Hocam'ı severim, hani bizi eleştirmek bize düşmez ama hep böyle büyük oyuncularla tartışma yaşıyor. Fenerbahçe'nin artık o tartışmalardan uzaklaşması, bütünleşmesi lazım bana göre. Hatta iki başkan adayının bile bir şekilde birlik beraberlik çağrıları yapıp biraz daha böyle o kaostan, kargaşadan uzaklaşması lazım ama iki başkan da biraz böyle yüksek gidiyor şu an için. 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek seçim öncesinde. Hayırlı işler, kolay gelsin. Görüyorsun değil mi demiş. Adamların diyor, adamlar hatırlamak için federasyon yazmış, iş bilmediği nedir diye soruyorsan yabancı kuralı. Şimdi en büyük gelir Avrupa'da, buradan gelir nasıl gelir ve tecrübeli oyunculardan olur demiş. Bunu 4 genç oyuncuyla yapamazsınız diyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'a genç oyuncuları Avrupa'ya ne kadara sattık, süre verdik demiş. Şey demek istiyorsun herhalde anladığım kadarıyla, niye bu kısıtlamayı yaptınız? Yabancı oyuncular Türk futboluna değer mi sağlıyor, katkı mı sağlıyor diyorsunuz Evren Bey. Biraz karışık yazmışsınız. Hani sizden ricam, biliyorum yoldasınız. Sizler de böyle konuşarak dikteyle yazıyorsunuz ama ben de gerçekten okumakta çok zorlanıyorum. Ataşehir'den Fatih yazmış. Abi diyor, %90 diyorsunuz da kim istemiyor? Bu istemeyenler kim? Aykut Kocaman gelmeli, yanına da Emre Volkan gelmeli demiş Fatih Kaya. Fatih, direkt ilk ona oynayamazsın o zaman, ben sana söyleyeyim. Emre ile Volkan'a
1: tabii. Yani anca öyle olabilir. Mesela Aykut Hoca'yla iki tane işte son 3-5 senesinde çalışan, teknik direktörlük yapan ama Aykut Hoca'nın altında çalışmayı kabul edebilecek iki tane isim getirse olabilir. Mesela Volkan Demirel tamam derse.
0: Der mi sence?
1: Başka bir, ya bilmiyorum, Volkan Demirel önce gelirim dedi, sonra ben öyle bir şey demedim dedi. Son durumda ne diyeceğini bilemiyorum.
0: Ya sonuçta artık teknik direktör olmuş ve birkaç takım çalıştırmış. Tekrar yardımcı olmayı kabul eder mi? Yani bir alt görevde olmayı. O biraz aklını kurcalıyor.
1: Evet, o yani şöyle kabul eder. Aykut Hoca'dan sonra görevi alma ihtimali olabileceği için kabul eder. Ya ben bir yardımcı antrenörlük yapayım, burayı bir havasını teneffüs edeyim, biraz daha pişeyim, taraftarı kendimi kabul ettireyim. Sonra teknik direktör olurum düşüncesiyle ve hedefiyle gelip anca şey yapabilir.
0: Aykut Kocaman veya Bülent Uygun, heyecan istiyorsan da Yılmaz Vural'ı getireceksin demiş. Beşiktaş'ın kaybedecek hiçbir şeyi yok. Bu süreçte altyapıya önem vereceklerdi, vermediler. Hoca olarak da Tedesco, Torrent ya da Selçuk İlhan gibi iyi taktiksel hocalardan biri gelseydi önümüzdeki sezon Beşiktaş için farklı şeyler konuşuyor olurduk diyor. T'ye ismini yazmamış. İbrahim Atakan Bey'i İbrahim Üzülmez'in restoranında gördüm. Acaba Beşiktaş'la anlaşması nasıl olur, sorabilir misin diyor.
1: Yani yabancı bir hoca gelirse İbrahim Üzülmez de yardımcı antrenör olarak gelebilir ki o da teknik direktör ve bize sporla gençler birliğiyle şampiyon olmuş bir teknik direktör, ama o egoyu kibri göstermez. Yabancı bir hoca gelirse onun altında antrenör olarak çalışabilir. Çünkü Beşiktaş'ın efsanesi katkıda bulunmak istiyor Beşiktaş'a.
0: Atakan abi çok sükseli bir hayatın var ha. Yani sen orada yakalanıyorsun sürekli. Magazin gibi dostlarımız da bizi görüyorlar. Yani İbrahim Üzülmez'in çalışmasını istemiş anladığım kadarıyla Beşiktaş'ta dostum.
1: Evet, doğrudur.
0: Yani topu sürerken kafası hep yerdeydi. Halı sahada da öyle mi hala İbrahim abi?
1: Yok yok, hep kafa havada.
0: Havada mı? Ya da evet, bize havada, bize havada. Mi öyle geliyordu acaba ya? Gerçekten
1: kafa havada. Ama 30 yaşından sonra ciddi anlamda futbol öğrenmişti ve milimetrik paslar atıyordu, ortalar yapıyordu.
0: Ya şeyi unutmuyorum, bir maçta ayakkabısı çıkmıştı, çorapla böyle bir süre topu sürdü, sonra orta falan yaptı, hakem bakıp sırıtmıştı, inanılmaz anlardı onlar, sen daha iyi hatırlıyorsun.
1: Evet evet.
0: Yavaş yavaş biz de noktalayacağız. Son 5-6 sorumuzu da okuyayım, dinleyenlerimiz büyük ilgi gösteriyor sağ olsunlar. YouTube'da yorumlarını dinliyorum Allah aşkına. Ya Sergen'i gönderdik, ne olacak? Aynen bunları söyler misin? Bu takım 12 hoca...
1: Tamam da...
0: 12 hoca değiştirmiş.
1: Ümit var mıydı, ışık var mıydı? Yani Sergen Hoca bir şey gösterdi mi bize? Bir şey vaat etti mi göster maçı dışında? Hiçbir şey vaat etmedi. Elbette gidecek.
0: Atakan Kurt'a göre sezon başı kampı yemiş. Sakatlıktan tamamen kurtulmuş. Kiloları vermiş. Icardi seneye olmalı mı?
1: Olmamalı. Icardi eski seviyesinde hiçbir zaman olamaz. Galatasaray duygusallık yapıp Icardi'yi tutarsa büyük hata yapar.
0: Başkan olmadan önceki vaatler ne oldu demiş. Arnavutköy'de havalimanına yakın yerde arazi vardı. O iş ne oldu, bilgi var mı?
1: Diyorum ya, Türkiye'deki kulüp başkanları verdiği vaatte %90'ını maalesef tutmuyor.
0: Evet, bence de. Şöyle devam edelim. %80 Aykut Kocaman'ı ve Aziz Yıldırım'ı istiyor bence diye bir mesaj var. Sergen Hoca kendini hala futbolcu zannedip aktif futbolcularla kendini kıyaslıyor. Bu psikolojiden kurtulacak bir durumu olmadığı için hocalık yapma ihtimali yok. Candaş Tolga'yla yola devam etmeli bence demiş. Güzel insan, iyi yayınlar. Atakan Bey'e selamlar. Beşiktaş'a Koray Palaz Hoca olmaz mı demiş Ferdi. Valla Koray Palaz Hocamı severim. İyi de bir hocadır ama tabii biraz zor şu şartlarda. Atakan abi Galatasaray'ı o kadar övmesin. Ya sonuçta biz hoparlörlerle şampiyon oluyoruz demiş. Ha, sen az önce şey dedin ya, bazen mikrofon falan da koyuluyor herhalde ona istinaden.
1: Ya Galatasaray her türlü olayda, stratejide bir plan yapabiliyor. Takımı iyi kuruyor, en iyi kadroları yapıyor, en iyi transferler yapıyor. En iyi teknik direktörü getiriyor. TFF'de, MHK'de en kuvvetli oluyor, lobisi en kuvvetli oluyor. Yani hiç yanlış at oynamıyor. Hep doğru strateji yapıyor.
0: Atakan abi çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Aynı koydaysınız.
1: Aynı koydayız. Başka koya gelseydik zaten ses olurdu. Cihan'cığım.
0: Anladım peki.
1: Şu anda herkes gözümün içine bakıyor. Ne zaman kapatacağım diye telefonu.
0: Evet, ben de onlardan selam. Selam söyleyeyim onlara da. Teşekkür ediyorum.
1: Aleyküm selam kardeşim. Yayınlar veriyorum.
0: Denizin ortasında da yayın yapmadık demeyiz artık. Görüşmek üzere abi. Sağ olasın.
1: Görüşürüz kardeşim. Selamlar, sevgiler.
0: Sağ olasın. Evet, tabii yaz ayının yaklaşmasıyla beraber insanlar da sezonun bitmesiyle biraz daha böyle tatillerini erkenden yapıp Dünya Kupası'na hazırlanmaya çalışıyorlar. Atakan Kurt da Sarsala koyundaymış. Gerçekten muazzam. bir anda böyle biz de stüdyoda olduğumuzu düşününce tırnak içinde hani marabalar çalışsın, yorumcular gitsin havasına büründüm bir anda. Gerçekten Dalaman'a yaklaşık böyle 20 kilometre falan uzaklıkta harika bir koy. Hani ben bir kez gitme fırsatı buldum ama yani Atakan Kurta'da şu an iyi eğlenceler diyelim. Bize de bu arada bağlanmış oldu. Birkaç mesaj daha var, onları da biraz böyle göz atalım. Osimhen'in diyor geçen sene istenen düzeyde olmamasının sebebi bence milli takımdan sakat dönmesi. Sonrasında da Afrika Kupası ve son olarak da kolunun kırılması demiş. Ya çok hırslı oynuyor, çok istekli oynuyor dediğin gibi. Yani bence bunlarda en büyük etken Afrika Kupası'nın olması. Çünkü çok fazla yoruldu Afrika Kupası'na gidiş gelişlerde. Senin de söylediğin gibi talihsiz bir sakatlık, kolunun kırılması. Yani inanılmaz bir isim. Ya böyle şey değil yani. Osimhen hiçbir zaman böyle golcü, vurduğunu gole çeviren bir oyuncu olmadı. Farklı bir tarzı var. Hücum presi yapıyor, hava toplarının hepsini alıyor neredeyse. %90'ını alıyor. Topu ileri vuruyorsun, çok iyi kontrol ediyor, hücumu başlatıyor. Hani nerede nasıl durması gerektiğini biliyor. Pozisyonu kokluyor. Rakibin böyle iki oyuncusunu da meşgul ediyor. Daha rahat yani. Takım arkadaşlarının daha rahat oyun kurmasını sağlıyor ve gerçekten de bence hani diğer oyunculardan saha içinde bir tık daha fazla mücadele ediyor ki bu mücadelesini gören arkadaşları da argo tabirle oyunu salmıyorlar. Hep onlar böyle tetikte, onları da motive ediyor. Biraz böyle Osimhen attığı gollerle değil de oynadığı takımın performansını böyle üst seviyeye taşımasıyla değerlendirmek lazım. O yüzden hani kötülemek için çok da böyle istatistiklere girmeye ihtiyaç yok. Hani bugün kime sorsan herhalde Osimhen bana gelmesin demez. Öyle farklı bir oyuncu yani, evet Icardi gibi son vuruşları iyi olan bir oyuncu değildi ama takımını gerçekten üst seviyeye çıkarıyor. Formsuz Icardi çift taneli gole ulaşmış. Formsuz Icardi ayarında bir forvet almak herhangi bir kulübe ne kadar patlar merak ediyorum. Yani Fatih, aslında Osimhen'e söylediklerim var ya az önce. Onları da şimdi Icardi'ye uyarlayabiliriz. Yani Icardi'nin 15 gol atması da hani Galatasaray'a çok katkı, yani bu sezon çok katkı verdiği anlamına gelir mi? Evet, atıyor bir şekilde adam. Ama hani attığı maçlar, sonradan girdiği karşılaşmalar vesaire, 11'de başladığı maçlarda gerçekten yani anlıyorum, Icardi'ye büyük sevgi var. Hani ona git bile demek istemiyor insanlar. Bir şekilde kalsın deniliyor ama futbolda böyle bir şey değil. Biraz da böyle profesyonellik barındırıyor. Hani Icardi yedek kalmayı kabul etse, hani caz yapmasa, ben de bugün ama argo tabir kullandım. Yani 2-3 milyonu kabul etse dursun tabii ki. Icardi yedekte olması bile Galatasaray için büyük bir olay. Icardi için de büyük bir olay tabii. İkisi de birbirini besliyor. Ama görünen o ki Icardi de veda edecek gibi duruyor. Çünkü Galatasaray'ın vizyonu bambaşka boyutlara ulaştı şu bir iki sene içinde. Formsuz oyuncuyu da çok fazla takımda tutmak istemiyor. Icardi de böyle taraftarın sevgisi varken, aynı Muslera gibi, şimdi son senesinde daha düşüşe geçecek bence. Çünkü kendisine artık bakmamaya başladı. Burada taraftarın sevgisini de aldı. İşte Kasımpaşa maçında, dün de konuştuk İbrahim Yavuz'la, hani o son bir soyunmaya giderken, işte üstünü çıkarmaya giderken, futbolcular formasını giyerken böyle bir %100'ünü verir. Sahada son bir sprint atar. Biz de televizyondan gördük. Ben o maça gitmemiştim, Kasımpaşa maçına, ama İbrahim Yavuz da statta görmüş. Icardi %30'uyla koşuyor diyor. Hani şey de var tabii, lig bitmiş, şampiyon belli, düşecekler belli olmuş, ligin ikincisi belli. Onun da verdiği bir rahatlık vardır ama sezon içinde de çok fazla kendisinin çabaladığını göremedik. Ama bir dediğim gibi mutlu mesut bence son verilmeli bu hikayeye diye düşünüyorum. Ayvalık Gücü'nden Mehmet Yıkılmaz da Beşiktaş'ın aradığı hoca zor maçlarda bile yenilmemeyi başarıyor demiş. Mehmet Yıkıl tanımıyorum vallahi Ayvalık Gücü hocasını ama ya şu an yüksek ihtimal Razvan Lüçesko olacak. Yani benim kulağıma gelen Nuri Şahin hocayı da biraz zorluyorlar. Yani Şenol Güneş olayı zaten yok. Kapıları kapatmıştı. Sayın Başkan Serdal Adalı çalışmak istemediğini açık açık dile getirmişti ama Sayın Hocam Şenol Güneş hala böyle pusuda bekliyor. Acaba bir teklif gelir mi, yardımcılarıyla falan birleşiyor ama Adalı dedi ki ben çalışmayacağım dedi. Yani istemiyorum, böyle planlamamızda Şenol Güneş yok dedi. Yani şey de olabilir mesela, neden böyle kısır döngüde dolaşılıyor, işte Razvan Lüçescu deniliyor. Onun dışında birkaç isim daha var, işte Bilic söyleniyor. Hani bir Farioli'ye neden gidilmiyor mesela? Bir Thomas Rice'a neden gidilmiyor? Yani Nuri Şahin konuşuluyor, o güzel. Yani Nuri Şahin de olabilir. Bence hani Farioli alabilirse Beşiktaş bence iş yapar diye düşünüyorum. Onun dışında hani Montella çok gelmez. Zaten şeye de soruldu. Federasyon başkanına da sorulmuştu. Montella olur mu? Olabilir ama çok geleceğini düşünmüyorum. Benim aklımda ya Nuri Şahin ya da Razvan Lucescu'nun geleceği görüşü var. 5 yıl sözleşme yapacaksın Razvan'la, tamam mı? Yani babası gibi Şaktır'ı nasıl domine etmişti. Gelecek Beşiktaş'ta da bir dominasyon kuracak. Acaba gelmese mi ya? Ha? Ya vazgeçtim, gelmesi falan. Hayır, bir Galatasaraylı olarak olabilir. İyi de bir oyuncu. Gerçekten potansiyelli bir hoca. Bence yönetimin acilen bekletmeden kendisini getirmesi lazım. Gelebilecek en iyi aday gibi duruyor. Tam da formda şu anda. Babasını da Türkiye'yi tanıdığı gibi kendisi de mutlaka tanıyordur. Evet, Nuri Şahin Dortmund'a gitti. Burada da daha önce hocalık yaptı. O tecrübe var mı? Yani tecrübesiz diyemeyiz ama daha o üst klasman dediğimiz tecrübeye bence hocalık olarak erişemedi. Futbolculuk tarafı bambaşka tabii, Madridler, Dortmundlar, ama teknik direktörlük başka, ya onu söylüyorum. Bakalım neler olacak Beşiktaş için de, hayırlısı olsun. İyi yayınlar diliyorum, Galatasaray taraftarıyım demiş. Selam olsun diyor. Teşekkür ediyorum. Sordum bunu. Sordum. Icardi'yi sormuşsun. Onun da üstüne konuştuk aslında. Aykut Hoca olursa ben yardımcı olurum dedi Volkan Hoca. İşte başta dedi Fatih, sonra da olmam dedi. Yani Volkan Hoca'nın da söylemleri biraz sıkıntılı. Bir oluyor bir olmuyor. Kendi de emin değil. Yunus Bey selamlarını iletmiş. Teşekkür edelim. Atakan abi, bir teknede akşam güneşi batarken çiçekli gömleğinle sohbet edilecek adamsın. süpersin abi demiş. Yani şu an zaten Atakan Kurt tam da senin söylediğini yapıyor. Daha tarih öğle saatleri ama akşama doğru işte güneş batarken herhalde arkadaşlarıyla orada o sohbeti yapacaktır. Hani kime yakıştığını bilmem tabii ama kime yakışmıyor dersen çiçekli gömlek herhalde İbrahim Tatlıses'e yakışmıyordur. İnanılmaz yani, çiçekli gömleklerden akla geldi ya. Evet, yani yaz aylarında böyle havai gömleği falan var ya, böyle güzel olabiliyor. Bilmiyorum yani, bazı insanları çok klas da gösterebilir, bazıları da çok komik de durabilir. Yani böyle kolları kıvırmadan boğazı ilikleyerek giyersen, hani babaannemin köydeki plastik beyaz sandalyeleri oturunca milletin böyle tırnak içinde totosu üşümesin diye eski yorgan yüzlerinin böyle sağını solunu yamalayarak diktiği yün minderlere benziyor insan, ama işte daha farklı giyince de güzel oluyor. Atakan Kurt'a da selamlarımızı iletelim. Beşiktaş'ın bir yıldıza ihtiyacı var. Diğer kadroyu da yıldızın etrafında şekillendirmesi lazım. O yıldız da bence Orkun olmalı. Elinde böyle bir futbolcu varken alacağın futbolcuları da onun etrafına dizilecek şekilde seçmen lazım demiş. Ya Orkun, evet, Nurullah iyi bir oyuncu ama bilemiyorum ki yani yeteri kadar katkı sağladı mı? Evet, son dönemlerinde performansı iyi. İlk geldiğinde herhalde o Beşiktaş'ın çocuğu olayları, küçüklükten beri hayalini kurduğu takım ve burada kendini gösterme çabasının verdiği hırsla gerçekten hiç göremedik. Ama söylediğin gibi son haftalarda biraz toparladı kendisini. Ama Beşiktaş şampiyon olana kadar gitmeyeceğini söylüyor yakın çevresine. Ama Beşiktaş'ın şampiyon olmasını beklerken acaba kendi kariyeri de noktalanabilir mi bilmiyorum. Yani bir milli futbolcu düşün, kendi değerini düşün. Yani ona istinaden, ama o da gelmiş, ben diyor Beşiktaş'ı şampiyon yapacağım, gidersem de ondan sonra giderim diyor Orkun Kökçü. Valla çok merak ediyorum Dünya Kupası'nda ne yapacak Orkun. Özellikle diğer futbolcularımız da merak ediyorum. Bir tane omuz pası vardı, hatırlayın. Geçen hafta yani, vay be dedim, ne pas attı falan, böyle uzanarak izliyordum maçı. Ha, evet, yanına birkaç daha adam alınırsa belki orada maestro görevini üstlenebilir Orkun Kökçü. Ha, böyle çok acımasız yorumlar yapıyorlar. Evet, kendisi 25 milyon euro ve işte 5 milyon euro da bonus falan, 30 milyona geldi. Yıllık da 5 milyon para alıyor, iyi para. Ama asla kendisi kötü oyuncu değil ve daha 25 yaşında. Yani kupa maçında da, en son kupa maçında izledim kendisini işte, o zaman ondan sonra izleyemedim. Takımı da iyi yönetiyordu, daha gelişecektir de. Hayırlısı olsun yani. Orkun ve Beşiktaş birlikteliği, ama o demeci biraz değiştirmesi lazım ya. Beşiktaş şampiyon olmadan gitmeyeceğim derse biraz kariyerini sıkıntıya sokabilir ha. Beşiktaşlı arkadaşlar, senin yaptığın yoruma diye şimdi Beşiktaşlar kızıyor bana. Kerim video atmış, abi yayınlama sen dinle diyor. Vallahi Kerim, bu WhatsApp'a ne yaptılarsa göremiyorum ya. Buradan ses de atıyorsunuz ya, herhalde komple sesleri kapattılar. Bir şey gönderdiğinizde o sesleri yayınlayamıyorum, ilginç. Cihan, Serkan Rençber görevi bıraktı mı? Benim güvendiğim bir adam, inşallah bırakmamıştır diyor. Bıraktı. Tabii ki bıraktı Serkan Rençber. Önder Özen geldi işte. Bakalım Önder abi neler yapacak. Zaten sezonun başında da Önder Özen gelecekti. O konuşuluyordu. Ama daha sonra işte Sergen Hoca ve Önder Özen birlikteliği çok olmayacak dendiği için Serkan Rençber'e geçildi. Serkan abi ben de beğeniyordum. Mesela yorumları falan güzeldi. Ama demek ki bu işler böyle olmuyor ya. Serkan Rençber'in söylediği futbolcular falan yorum yaparken muazzamdı. Yine Alp de fena değildi ama ben o görevin başına geçince demek ki buradan konuştuğun gibi kolay olmuyor işler. Bir de tek başına değilsin ya, orada bir sorumluluğun var yani, bir ekibi yönetiyorsun. Orada bir yönetimsel bilgi birikimin de olması gerekiyor diye düşünüyorum. Olmadı Serkan Rençber'le. İyi bir PR çalışması yapmıştı. Beşiktaş'ın başına gelirken çok fazla Beşiktaş yorumcusunun kendisini övdüğünü ben görmüştüm. Ama hani ben scout zannedenler var. Scout olmadığını size söyleyeyim. Yani ekranlarda çıkıp işte Muleka'yı ben keşfettim, Chelsea altyapısında bir genç var, Mason Mount çok iyi demekle böyle scout olunmuyor. Ben de size söylerim, siz de bana söylersiniz. Hepiniz konsol oyunu oynuyorsunuz, belki alt liglerde bazı maçları izliyorsunuz. Yani böyle Chelsea gibi, işte Liverpool gibi, Barcelona gibi, Madrid gibi takımların altyapısından zaten o 30 oyuncunun 20 tanesi kalbürüstü takımlara gider zaten. Hani bizim bunu buradan söylememiz bizim bu işi bildiğimiz anlamına gelmiyor. Hani o gidemeyen 10 tanesi de, hani 30'dan 20 gidiyor dedim ya, o gidemeyen 5'i de sağa sola kiralanır. 2-3 tanesini de böyle hani belki bize yolu düşer, öyle söyleyeyim. O yüzden öyle Moleka ile falan bu işler olmuyor Serkan abi, maalesef. Buradan bizi de atıp tutuyoruz. Kusura bakma, yazmak istediğim Türkiye'deki şampiyonlukla gelen gelirin Avrupa'daki gelirler demiş. Ha, tecrübeli yıldız isimlerle olur. Buradan bir şey alamıyorsun diyorsun. Yani Türkiye'de kazandığın para ile Avrupa'da başarılı olman lazım. Onun için de yıldız isimler alacaksın demişsin. Genç oyuncu alıp da oynatmayacaksan niye alıyorsun ki diyor. Amsterdam'dan Evran. Mantıklı. Alp Türkmen kalp atmış bize. Sağ ol Alpciğim. İstanbul'dan Ercan. Ben şayet diyor Ercan Ülker. Önümüzdeki sezona da Galatasaray şampiyon olarak girerse, bitirirse şu günlerde neler konuşuruz oluruz. Bir yorum yapmanı bekliyorum o Ercan. Vallahi yarın hayatta kalıp kalmayacağımız bile muamma. Yani bakıyorsun yolda yürürken bir inşaatın çatısından kafana tuğla düşüyor, hayatını kaybedebiliyorsun. O yüzden yani bir yıl sonrasını daha sonra konuşuruz, olur mu? Daha önümüzde Dünya Kupası var. 2026 Dünya Kupası. Ben çok merak ediyorum. Özellikle Kenan Yıldız'ın, işte Arda Güler'in, Barış Alper'in, hepsinin tek tek merak ediyorum. Ama işte üstüne koya koya gidecek bu isimlerin bizi onurlandırmasını, gururlandırmasını istiyorum. İşte çıkmış geçenlerde Juventus'un eski tecrübeli ismi Kenan'la ilgili. Diyor ki ben yeteri kadar iyi futbolcu olduğunu düşünmüyorum diyor. Hani belki bizimkiler yanlış çevirmiştir. Adamcağız şunu da söylemiş olabilir. Yani üst düzey futbolcu değil, İyi futbolcu ama üst düzey futbolcu demek istemiştir belki. Bak bu yoruma ben katılırım. Hani Kenan bence de çok üst düzey futbolcu değil ama yetenekli bir iyi futbolcu. Hani belki adamcağız hani üst düzey değil der ki, hatta şey yazmışlar altına. Ya bu adam da işte İtalya'nın Sergen Yalçın'ı, buna niye kulüp teklif etmiyorlar falan diye yorumlar da yapılmış. Hani yedeğe falan düşmüştü bir ara Juventus'ta ama hani o şeyden düşmemişti o dönem. Nisan aylarında işte sezonun bitmesine 1-1,5 ay kala. Dizinde bir sakatlığı vardı ve o dizindeki sakatlık epey bir ilerlemişti. Zaten uzun süredir, yani Kenan'ın 1,5 yıldır falan dizinde bir problem var arkadaşlar. Ve işte bu da zaman zaman Kenan'ı sıkıntıya sokabiliyor. Oradaki bir durum herhalde farklı bir şey, bilmiyorum, onu doktorlara sormak lazım. Bizim bildiğimiz bir şey değil ama o dizindeki sakatlık onu zaman zaman zorluyor. Zaten hani çok da kötü bir performans sergilemiş olsaydı Juventus tekrar kendisiyle sözleşme yenilemezdi. Ki Juventus'la sözleşme yenilediğinde de kendisine çok kızmıştım Kenan'ın. Yani daha farklı noktalara gitgide belirdi. Daha yaşı çok genç. Yani sadece hani çocuk yakışıklı mı? Allah var, yakışıklı. Karizma mı desem var. Yani gider Juventus'ta formayı da sattırır. Kendi tuttuğu takımın taraftarlarını da kendisini sevdirir. Ama bir an önce o Juventus'tan kurtarması gerekiyor kendisini. Gerçekten çok basiretsiz bir kulüp Juventus şu dönemlerde. Daha farklı noktalara gitmesi lazımdı ama o imzayı attı. Sözleşmeyi yeniledi. Bu saatten sonra işi biraz zor. Yazmadığımız için dinlemediğimiz anlamına gelmez, buradayız demiş. Vallahi Onur, bitirecektim Atakan Kurt gidince aslında, konuklu program olduğu için. Çünkü ben 2.30'da tekrar gireceğim yayına. 2.30-3.30 arası yaparız bir daha beraber. Hatta ne 2.30, şöyle bakayım. Evet, 2.30 gibi girerim. O saatlerde girerim. Saat kaç? 1.40, 2.40. Yani 2.45 gibi tekrar dalarız. 4'e kadar gideriz, sohbet ederiz sizlerle. Bugün Çağatay Çıtlak yok. Kendisi Antalya'ya gidecek. Türkiye Kupası finali için. Gitsin izlesin. Yarın belki burada olur. Yetişemezse yine biz yaparız. Hiç problem değil. Keyfimiz yerinde zaten, bir şekilde götürmeye çalışıyoruz. Posteglu'yu istiyoruz demiş. Nuri'nin ne başarısı var diyor. Başakşehir'le bir tane büyük maçta puan bile alamadı demiş. Artık dünya klasmanında bir vizyon çizmeye çalışıyor Galatasaray. Bu vizyoner ilerlemenin içinde duygusallık ve geçmişe dayalı bağlılıklar çok fazla maalesef yer almaz. Bu duygusallıklar kulübü ligin ötesine taşımaz. Bu sebeple ben Icardi'nin gidişine doğru buluyorum. Bir de Mourinho'nun Real Madrid'e gelmesi konusunda ne düşünüyorsun? İmaj tazeleme durumu mu demiş. Vallahi çok ilginç ya. Değil mi? Adam herhalde bir de Real Madrid'i tokatlayayım dedi. Amiyane tabirle, evet yani önceden geldi, başarılı oldu ama bu adam işte Chelsea yani, tamam bizim takımları tırnak içinde yani mecburen biz o paraları veriyoruz. Yoksa bu tarz hocaları falan ülkeye getiremeyiz. Ama yani bu adam üst düzey futbol aklı olan Chelsea'yi bile tokatladı. Yani evet, argo tabiri, özür diliyorum sizlerden ama yaptı yani. Ya bilemiyorum. Real Madrid niye böyle bir şey yapmış? Osimhen'i de istediği söyleniyor. Yani senelik 25 milyon maaş, 150 milyon bonservis falan Real Madrid için hiçbir şey yani. Yani o yüzden Galatasaraylıların korktuğu gerçekleşebilir. Osimhen'e de veda edebilirler. Yani Madrid gibi bir kulüp oyuncunuzu istediğinde ve parayı da masaya koyduğunda oyuncu da belki değil, gitmek ister yani. Buradan kovulanları Madrid kapıyor. Biraz ilginç yani. Yani Real Madrid gibi büyük bir kulüp düşünün. Hani son zamanlarda işleri iyi gitmiyor. İngiliz, Alman, işte Fransız kulüpleri Şampiyonlar Ligi'ni domine etmiş. Toparlanman lazım. Ama sen gidiyorsun Mourinho denen bir ismi, artık eski heyecanı kalmayan, eski enerjisi kalmayan bir ismi tekrar takımın başına getiriyorsun. Yani içinde bulundukları bu kötü duruma şaşırmamak lazım. Mourinho gelirse zaten Arda Güler'in kaçıp kurtarması lazım kendisini oradan. Gerçekten bir dakika bile kalmaması lazım. Mourinho, ya büyük saygı duyuyordum biliyor musunuz? Ya buraya geldiği için o kadar üzüldüm ki. Keşke hiç tanımasaydık hani kendi demeçlerini vesaire. Bilmeseydim hani o zihnimdeki Mourinho gibi kalsaydı derler yani. Çok sevdiğiniz bir insan size bir yanlış yapmıştır. Ulan keşke bu insanı bir daha... Bu yanlışını görmeseydim, zihnimdeki gibi kalsaydı dersin. Ya Mourinho da öyleydi benim için. Ya adam ne aura var adamda diyordum. Yani karizma diyordum falan böyle. Artık miadını doldurmuş gibi. Çok garip. Yani Real Madrid'e imza atarsa sağlam bir bütçe ister. Attı mı? Kesinleşti mi? Ben orayı tam takip edemedim ama verirlerse yani vereceklerdir. Ama ben yine oradan da gönderileceğini düşünüyorum Jose Mourinho'nun. Ya da tam tersi de çıkabilir ya. Bakın bu adam gider seneye falan Madrid Şampiyonlar Ligi şampiyonu yapar. Çünkü Türkiye'ye gelen herkesin gerçekten ayarı bozuluyor. Sonra ben burada ne arıyorum diyorlar ve sonunda da dipten böyle bir çıkış arıyorlar. Hani geliyorlar buraya, biz bir kafalarını karıştırıyoruz onların. Sonra gittikleri yerde bir başarılı oluyorlar. Hani belki burada ona sağlam bir tokat atmışızdır ki, gerçi oradan Benfica'ya gitti tabii. Orada olayı da var. Orada da hiç maç kaybetmemişti ama yine de tabii istediğini yapamadı. Benfica'da kötü mü yönetti? Tabii ki kötü yönetmedi ama şampiyon olmasını da isterdi. Ne var ne var ne var, dostlarım yazmış. Çorbacıya gidince sadece mercimek var cevabını alan o abi gibi isyandayım. Hatırlıyorum o videoyu muazzam hani. Şey değil mi, uzun yolda çorbacı yazmışlar. Kocaman, sen buraya çorbacı yazıyorsun sadece mercimek var falan diye. Bak dur, program içince tekrar izleyeyim. Zaman zaman açıp izlerim çorbacıya giden abinin isyanını. Beşiktaş'ı kaleci alın. Bir sezonda Ersin olursa Cihan Dişli'nin tuttuğu takımı tutacağım. O Bayrampaşa milliyetçisi Murat Özen'e iletin lütfen demiş Erkan. Vallahi Murat Özen cuma günleri burada oluyor. Doğan Öncel'le program yapıyorlar. Çok fazla böyle yöneticileri eleştirmez. Sergen Hoca'yı bombalamaz. Ama şimdi Sergen Hoca gitti ya, arkasından sallar, merak etme. Serkan Reçber de gittiyse rahat rahat cuma günkü programı dinleyebilirsiniz. Bu noktada hiçbir problem çıkacağını düşünmüyorum. Ya yeni gelen isimlere şimdi biraz belki... Yani Önder abiye falan, ha çok iyi bir insan, çok saygılı, çok efendi, yorumlarını da biliyoruz falan, böyle yanlayabilir yani argo tabiriyle. O yüzden rahat rahat yani dinleyebilirsiniz kendisini. Gitsin izlesin Kıskançlık. Şeyi mi söylüyorsun Harun? Çağatay Çıtlak abi, Türkiye Kupası'na gitsin izlesin. Yok vallahi ben hiç Türkiye Kupası'nı yani, ya saygısızlık olmasın, bütün kupalar bizim, ama hiç öyle yani heyecanla da gidip izlemek istemem. Yani şöyle bir heyecanım yok. İyi olan kazansın. Hangi takım iyi oynuyorsa. Hani şey gibi anlatıyorsun bunu bana hani. Hani sanki beni Wembley'de bir Şampiyonlar Ligi finali izlemeye gitmiş de. Bak onu kıskanırdım. Yani şu hayatta hani Almanya'da tribünde maç izledim. Şeyde Hollanda'da izledim, ama İngiltere'de izleyemedim, gidemedim daha doğrusu İngiltere'ye. O zaman şey vermemişlerdi bize, vize çıkmamıştı. Çok çok istiyorum ya İngiltere'de o İngiliz taraftarlarla, biraz böyle arızalar, manyaklar. Bizim taraftarlar da iyi ya, ya bizimkiler de iyi de işte bizim tribünlerde her şey serbest olmadığı için çok ben böyle tad alamıyorum tribünde maç izlerken. Keyfimiz yerinde. Cihan zam mı aldın demiş. Yok canım ya, zam Haziran ayında. Zam ayı Haziran ayı Alpçim. Halledeceğiz onu, bir şekil yapmamız lazım. Doğru söylüyorsun. Yayınlar Cihan maaş yattı galiba, bu kadar kalmazdı. Ya arkadaşlar ben paraya mı endeksliyim ya? Öyle bir imaj mı çizdim sizin üstünüzde acaba? Ya Atakan Kurt biraz erken bitirdi, tamam mı? Normalde işte bir saat yapıyoruz kendisini. Bir saat 15 dakika, bir saat 20 dakika falan yapıyoruz. Bu sefer böyle 40 dakika 50 dakika falan oldu. Konu konuyu açtı. Beşiktaş durumu da vardı. Mesaj da çok fazlaydı. Onları böyle sizlerle sohbet ediyorum. Mutsuzsanız gideyim ha? Gideyim. Valla gideyim falan. Sağ olun bu arada. Teşekkür ediyorum. Az sonra zaten bir kim ne dedi sizle beraber olacak. Sonra da biz gireriz. Canlı yayınımızı yaparız tekrar. Burak yazmış. Ne diyorsun Burak? Bakayım ne demişsin. İlhan Mansız mı sordun? İyi yayınlar. Dün İlhan Mansız yerine Bülent Korkmaz kupa taşısaydı daha iyi olmaz mıydı diyorsun. Maçı da izliyordu. Neden İlhan Mansız demiş. Valla bilmiyorum ki. Yani onun bir şeyi vardır. Konuşmuşlardır aralarında. Hiç bilgim yok. Cihan şeytanın avukatlığını yapacağım sözünü çok özledim demiş. Valla zaman zaman yapıyorduk şeytanın avukatlığını. Onlar da, yorumcular da, zeki olanlar cevap verebiliyordu. İlgilenmeyenler, takip etmeyenler çok fazla cevap veremiyorlardı. Peki arkadaşlar, yavaş yavaş veda edeyim ama geleceğim tekrar, olur mu? Kaçta geleceğim? 14.45 gibi gelirim. Bir saat sonra gelirim. 16'ya kadar gideriz. O süre zarfında da sizi Radyo Gol'de güzel içeriklerle baş başa bırakacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Hoşça kalın.

0: Tona Erdi.
1: Bu bir tekrar yayındır.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası başlıyor.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
4: Mutlu günler sevgili futbol severler, sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Dünya Kupası özel programımızda sizlerle birlikteyiz ve derinlemesine bir Dünya Kupası programı yapacağız. Sevgili Yaşar Kurt'la ne zamandır planladığımız bir programda aslında. Her grubu, her takımı gerçekten çok detaylı konuşacağımız bir program olacak. Sizler de 0212-273-10'dan mesajlarınızla bizlere katkı sağlayabilirsiniz. Sorularınız varsa yöneltebilirsiniz ve hattımızda Yaşar Kurt var. Yaşar hoş geldin.
5: Hoş bulduk Gülçin, nasılsın?
4: Teşekkür ediyorum, sen nasılsın?
5: Çok teşekkür ederim, sağ olasın.
4: Yani artık geldi çattı ya Dünya Kupası, şaka gibi. 24 yıl sonra oradayız. Yani ilk olarak hislerini merak ediyorum. Dünya Kupası biz futbol severler için, yani dinleyicilerimiz de aynı fikirdedir. Çok ayrı, yani yeri çok ayrı. Ülke turnuvalarını ben zaten çok ayrı severim. Bir de Dünya Kupası olunca bir daha birbirleriyle denk gelmesi imkansız oyuncuların karşı karşıya rekabet edeceği bir turnuva. Gerçekten daha da abartmalıyız galiba. Yani ne kadar abartabiliriz bilmiyorum ama yani daha da abartmalıyız. Festival ya adeta, değil mi?
5: Yani tam kelime aslında geçmişten günümüze bakıldığı zaman fuar diyebiliriz. Yani çünkü evet günümüzde yani onlarca maç izliyoruz, izleyebiliyoruz, her gün ulaşabiliyoruz ama bu yani 90'lardan önce baktığımız zaman futbolun aslında fuarı. Yani her yeni oyun stili oraya geliyor. Yani Hollanda'nın biz kompakt futbolunda orada görüyoruz. Brezilya'nın yoga buluntusunda orada görebiliyoruz sadece. Yani birçok takımın biz bu yüzden de fırsatıydı. Tabii ki yani işte geçmişlere baktığınız zaman kuvvet hikayesinde görüyorsunuz. Daha düşük kaliteli takımların da daha büyük takımlara kafa tutmaya çalıştığında görüyoruz. Çok büyük yıldızları görüyoruz. Ya da Dünya Kupası'nda yıldızlaşmış sadece Dünya Kupası'nda oynayabilen futbolcuları da görebiliriz. Yani dediğim gibi festival... yani birçok futbol seyirin yani 4 yılda bir olması nedeni ki zaten 2 yılda bir çekmeye çalıştığı zaman FIFA bunu teklif ettiği zaman en büyük itiraz buradan kaynaklanmıştı. Yani az ama öz bütün göz zevkimizi yükselten, kişisel görüşüm düşük takımlıyken daha zevkli olan bir turnuva. Yani tam anlamıyla dediğim gibi fuar festival diyebiliriz.
4: Peki Panini'ye başladın mı Yaşar ya, merak ettim.
5: Bu şey inanır mısın, İzmir'de bulamıyorum. Yani internet satışları da yok gibi bir şey. Hani birkaç yer var. Yani İzmir'in biraz dış, yani Urla gibi yerlerde. Henüz daha kışın çok fazla açık olmayan yerlerde. Galiba hafta sonu oraya gitmeyi bile düşünüyorum. Yani bir Panini çıkartması. Çünkü Türk milli takımın çok uzun zaman süreden, çok uzun zaman sonra geldiği bir turnuva. Yani ileride çocuklarıma anı bırakmayı düşünüyorum açıkçası.
4: Ya şöyle Yaşar, seni daha da heveslendirecek bir şey anlatayım istersen. Ben bir 10 tane çıkartma açtım. Bana görmüşsündür belki Twitter'da ekstra sticker Messi çıktı. Ben sana sonra yazarım, gerçekten bir 100 tane daha sticker alabileceğim ücrete o Messi sticker'ını vermiş bulundum ben de.
5: Verdim.
4: Evet. Yani bugün yeni alıcısına kavuştu ve ben tekrar Messi'yi çıkartacağım.
5: Anladım. Yani bence gayet mantıklı. Yani ya bu tarz zaten Panini'nin veya da ne bileyim bu tarz çıkartmaların, oyuncu kartlarının özelliği bu tarz takasların yapılabilmesidir. Yani kesinlikle ben bunların çok daha zevkli olduğunu, futbol zevkinin de hani bizim ufaklıktan geldi, bizim küçüklükten geldi bir alışkanlık.
4: Evet.
5: İlerleyen nesillere de yansımasını düşünüyorum açıkçası, istiyorum ben de.
4: Kesinlikle. Tabii buradan da gruplara geçmeden önce seslenmemiz gereken bu konuda aslında bazı menşialar da var. Ya bu artık maç bileti gibi kara borsaya düşecek bir şey değil. Yani bunu da yapmayın. Yani zaten ufak şeylerle artık mutlu olmaya başladık. Bu da herkesin mutlu olduğu bir şey. Yani sticker yapıştırıyoruz. Hatırlıyorum ben, gazeteyle birlikte bedava verilirdi ben çocukken ve stickerları da ben cep harçlığımla alıp yapıştırırdım. Yani buralardan işte albümü bile senin söylediğin yerleri biliyorum yani, o fiyatlara satmak. Çünkü ben biliyorum, araştırdım, Panini bu albümü Türkiye'ye eşantiyon olarak veriyor. Albüm bedava veriliyor zaten. Stickerlarda hatırı sayılır bir miktara zaten satılması gerekiyor. Ya bunu da kara borsaya düşürmeyelim. Halkın elinden de çok ufak zevkleri almayalım ya, değil mi?
5: Yani kesinlikle yani daha yani ülkemizde en azından birçok şey ulaşması bu kadar zorken, bu arada yani karaborsaya geçtim, internette kendi Panini albümünüzü yapma videoları başlamış. Yani bir yazıcıdan çıkarttım, yapıştırın vesaire tarzında. Hani en azından albümü tek başına alabilirsin ama yapıştırıcıları, stickerları kendim basma yoluna gidenler var, onları gördüm. Yani çok söylenecek bir şey yok. Ya yani onları da anlayabiliyorum bir noktada, hani senin az önce söylediğin nedenlerden dolayı, ama hani bunların küçük mutluluklar bu kadar pahalı olmamalı bence. Ben de senin gibi düşünüyorum.
4: Peki artık yavaş yavaş gruplarla başlayalım o zaman. A grubuyla şöyle bir başlayalım. A grubu. Ev sahibi Meksika. Güney Kore, Güney Afrika, Çekya. Açılış karşılaşması Meksika ve Güney Afrika arasında oynanacak. Sonra da Kore ve Çekya karşı karşıya gelecek. Aslında en dengeli gruplardan birisi diyebiliriz herhalde A grubu için. İlk olarak ev sahibi özelinde, Meksika özelinde başlayalım. Yani dengeli bir grupta tabii ev sahibi biraz daha ön plana çıkar ama... değişik bir tesadüftür ki Meksika ve Güney Afrika açılış karşılaşması biliyorsun 2010'da da iki takım karşı karşıya gelmişti ve güzel bir maç olduğunu hatırlıyorum. Şabalala, ülkemizin Şabalala ile tanıştı, açılış golünü atmıştı Şabalala o turnuvada. Bu grubu nasıl değerlendirirsin ilk olarak Meksika özelinde? Yani baktığımızda hala Lozano gibi isimler var. Meksika'dan futbolcu çok az çıkmaya başladı artık son dönemde. Ama bir ev sahibi apoletiyle, ev sahibi ünvanıyla bu turnuvada A grubunda yer alıyor Meksika.
5: Yani kesinlikle yani grubun seviyesine bakıldığı zaman yani Meksika ve Çek Cumhuriyeti'nin kağıt üzerinde zaten çok önde olduğunu söylemeye gerek bile yok aslında. Hani ev sahibinin haricinde... Hani Güney Afrika ve Kore'ye baktığımız zaman henüz diğer iki takım olan, yani Güney Kore özellikle bir şeyler vaat ediyordu ama hem kaliteli oyuncuların yaşlarının ilerlemesiyle beraber hem de savunmadaki problemle beraber ben de Meksika'yı ev sahibi avantajıyla bir adım önde görüyorum. Yani sen Lozano'da dedin ama antrenör koltuğunda hala Javier Aguirre var. Hani uzun zamandır Meksika'nın başında birbirine alışmış bir takımı yönetiyor. Dediğim gibi ev sahibi avantajıyla geldiler. Bence bunu sonuna kadar kullanacaklar gibi duruyor. Kalede Ochoa'yı belki son kez, yani son 4-5 dönemdir bunu söyleriz belki ama Ochoa galiba son kez bu sefer kalede olacak. Onun dışında hani savunma hatlarını çok yeterli görmedim ama hücum hatları bu grup üzerinde bence yani rahatlıkla çıkabilecek. Özellikle Raul Jimenez fena da bir sezon geçirmedi fırında bence. Lozano'nun sakatlığı noktası bilmiyorum. Son dönemlere sakat olduğu için oynamadığını gördüm. Yani ligini açıkçası çok fazla takip etmesem de sakatlıktan kaynaklı problemleri var. Yani Edson Alvarez mesela bir de Fenerbahçe'de çok uzun süre sakatlıktan dolayı forma giyemedi ki zaten milli takıma yetişmek için ameliyat olduğu da biliniyor. Ama ben tüm bunların dışında detaylı baktığım zaman kendi liginde, Meksika liginde Alexis Vega'yı biraz ön plana çıkarmak istiyorum. Çünkü son maçlarına bakıldığı zaman Meksika'nın özellikle hazırlık maçlarında ve Gold Cup'ta çok fazla ön plana çıktığını gördük Alexis Vega'nın. Hücum metriklerinin hemen hemen hepsinde bir numara, ya bir numara ya iki numara. Onun için onun biraz kendini göstermesi gereken Meksika adına biraz daha sürpriz bir oyuncu diyebiliriz. Daha yani 28 yaşında ama buradan Avrupa'ya gidecek bir potansiyeli var bence. Güney Afrika'ya baktığımız zaman yani Güney Afrika kendi Afrika'dan yani Afrika uluslardan gelen oradaki biraz daha görece daha düşük profillerden kaynaklı biraz daha Dünya Kupası'nda gördüğümüz. Yani bunu bu arada çok fazla söyleyeceğiz. Yani İtalya'nın olmadığı Dünya Kupası'nı bu takımlar geliyle çok fazla söyleyeceğiz ama parantez açayım, ben bu takımların Dünya Kupası'na ilk sadanı getirdiğini düşünüyorum. Ama senin dediğin gibi 2010 bence bunun en büyük örneğiydi. Güney Afrika'da yapıldı ve gerçekten futbolun nelere yol açacağını gösterdi. İsim isim bakıldığı zaman aslında çok fazla deşebileceğimiz bir oyuncu yok Güney Afrika'da. Yani bunu izlememiz gerekiyor ya da bu sürpriz olabilir diyebileceğimiz bir oyuncu yok. Sadece Lyle Foster belki Burnley'de zaman zaman oynayan ve kendi metrikleri üzerine bakıldığı zaman Madrid'in metrikleri çok üzerine çıkmış bir oyuncu. En fazla belki onu gösterebiliriz ama hani belki avarajını uygun bir konuma gelirse Kore ile beraber üçüncü için kapışabilir.
4: Ya kesinlikle katılıyorum. Ya Steven Pienaar mesela o eski kadroda en öne çıkan isimdi. Artık öyle en öne çıkan bir ismi gösteremiyoruz Güney Afrika'da ama daha takım halinde bir oyun oynuyor da olabilirler artık. Çünkü yıldızlaşacak oyuncuları yok. Mecburen takım halinde oynayacaklar. Güney Kore için de benzerini söyleyebiliriz. Çünkü tamam Beşiktaş'taki forvette Heung-min Son hala kanatta oynayacak. Gerideki Min Jae var ama takımın geri kalanında tam olarak bir yıldız statüsünde diyebileceğimiz, hatta artık Heung-min Son'u da tam olarak bir yıldız statüsünde sayamayız herhalde. MLS'te geçen birkaç maçını izledim. Yani biraz form düşüklüğü var onda da. Ya aynılarını tabii bir seviye üst futbol oynayacaklardır Güney Afrika oranla ama Güney Kore için de söyleyebiliriz herhalde, değil mi?
5: Yani kesinlikle eskiden kastım biraz 1-2 turnuva daha geri gittiğimiz zaman Hönnüsor'un biraz daha prime olduğu zamanlarda yavaş yavaş alttan genç oyuncular da çıkıyorlardı. Jurassic Park'ı çok iyi hatırlıyorum. Ya bu tarz hem tecrübe hem genç kadroyla beraber tabii ki çeyrek finalleri final vaat etmiyorlar ama en azından gruptan çıkmayı biraz daha vaat edebiliyorlardı. Ama bu sene yani biraz daha hücum oyuncuların ayağına bakıyorlar gibi. Çünkü savunma hatta kimliceye diyoruz ama kimliceye de çok fazla oynamadığını kabul etmemiz lazım. Ve çok fazla sakatlık yaşadı. Yani yanına yazabileceğiniz ikinci bir savunmacı yok neredeyse. Ama hücum hakkında, ki ben burada parantez içinde kaygınlığı almak istiyorum. Paris Saint-Germain de bu sene hem Avrupa hem de Liga'ya bakıldığı zaman o rotasyonlara çok fazla şans da buldu. Ki benim şahsi olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Tabii ki Oho Ligi'nizden de tanıyoruz. Ama ben ana nokta olarak, ana belirleyici olarak Müsoma ve Oho'dan ziyade kendimi biraz daha önceye çıkartabilirim.
4: Ve gruptaki tek Avrupa takımı, o açıdan da çok güzel bir grup değil mi Yaşar? Ya her bölgeden, her kıtadan bir takım var ve gruptaki tek Avrupa takımı Çekya. Çekya'da tabii eski formundan çok uzak. O Rosicke'li kadrolar, Jan Koller'li kadrolar yok yani. Şu anda Çekya için en önemli 3 oyuncu say desek herhalde Patrick Schick'i söyleriz. Aklına gelen başka Vaclav Černý, tanıdık bir isim diye. Bir de Thomas Suchek.
5: Yani kesinlikle, ama şunu da parantez açmamız lazım. Türkiye'de yoldan kimi çevirsek 10 kişiden 5'i muhtemelen Çek Cumhuriyeti kadrosuna izlerden söyleyebilir. Çünkü yani bu kadar sık karşılaştığımız başka bir takım yok muhtemelen. Yani ağacı bilmiyorum ezbere, ağacın karşı takım tarafında bile olsa bir noktada Çekke'yle karşılaşacakmışız gibi geliyor. Yani her turnuvada karşı karşıya geliyoruz. Yani birbirimizin oyunu çok yakından da tanıyoruz artık iki takımın. Evet, yani ezber söyleyebiliriz. Fiziksel bir oyun, üçlü savunma vesaire, bunları ezberden söyleyebiliriz ama yani oyuncu özelinde bakıldığı zaman evet, bu takımın bir numaralı ayağı yani Patrick Schick demek bence de yalan olmaz. Yani Kufal var. Bildiğimizde yarım sezon oynasa Yurasa'yı gördük. Hiranak bence Hoffenheim'in bu seneki çıkışında iyi bir faktördü ama ben savunmadan Krejcik'i bu sefer biraz daha sürpriz atlayayım ama biraz sürpriz oyuncu, biraz öncelere çıkabilecek bir oyuncu olarak söyleyebilirim. Wolverhampton bu seneki oyununda zaman zaman fırsat buldu ve bence fırsat bulduğu maçı gayet de iyi değerlendirdi. Özellikle takip ettiğim oyunculardan biri Krejcik'i. Güçlü, boyuna rağmen, uzun boyuna rağmen çok ağır da bir stoperdir. Bu özellikle savunma sistemli Çekya'da ben ön plana çıkabileceğini düşünüyorum. Evet, yani tamamen 3 maçın üstünde de ya da ilerlerse 4-5 maçı yıldız olmaz ama olası bir sürprizde, olası bir peri masalında bir numara yazabileceğimiz oyunculardan biri bence.
4: Peki, tabii bir yandan önüme de açtım simülatörü ve senin tahminlerine göre de böyle bir dizilim yapacağız. Bu grupta kimi birinci olarak görüyorsun Yaşar?
5: Bu grupta benim favorim Çek Cumhuriyeti bir olur gibi geliyor bana.
4: Birinci Çek Cumhuriyeti diyorsun. İkinci sıra ve üçüncü sıra kimi öngörüyorsun?
5: Yani Meksika ikinci sırada muhtemelen olur. Güney Kore'de 3 gibi duruyor şu an. Yani çünkü Afrika'da çok fazla bir şey var diye bir oyuncu görmüyorum.
4: aynı fikirdeyim. Sadece ben Çekya'dan o kadar iyi bir oyun beklemiyorum. Ama çok dengeli bir grup, yani ne olacağı hiç belli olmayacak bir grup. Ve tamam, bu şekilde simülatöre giriyorum. Tabii ilerleyen zamanlarda hani kim kimle eşleşiyor daha iyi görebilmemiz açısından da güzel bir aslında sistem olacak. Ve B grubuyla devam edelim. Yine aynı şeyleri söyleyebileceğimiz bir grup herhalde. Kanada, Bosna Hersek, Katar, İsviçre. Tabii Katar buranın zayıf takımı. Kanada için de aslında benzer şeyler söyleyebilirdik. Tabii Katar kadar olmasa da, ama Kanada ev sahibi takımlardan birisi. Bosna inanılmaz bir hikayeyle geldi. İsviçre'de tam bir turnuva takımı. Yani B grubunda her takımın bir hikayesi var.
5: Yani az son 5-10 dakika söyleyeyim her şeyi. Bu grup için neredeyse aşağı yukarı söyleyebiliriz. Çünkü yani roller bile birbirine uyuyor. Yani İsviçre, Çek, Cumhuriyeti'yle birebir eşleştirebilirsiniz. Kanada, Meksika'yla. Hani Bosna, Kore'yle, Katar, Afrika'yla. Ama ben A grubuna göre güçlerin burada, yani Katar'ı biraz daha kenarda bırakırsak, diğer 3 takım üzerinde daha eşit olduğunu düşünüyorum. Çünkü evet, Kanada ev sahibi ama Meksika kadar bir güçlü ev sahibi değil bence. Çünkü onlar da yani yapılanma demeyelim ama zaten son Dünya Kupası 2022'ye uzun zaman sonra katılmışlardı. Ve oradan sonra üzerine çok fazla bir şey koyabildikleri ben de düşünmüyorum açıkçası. Jonathan Davis bu takımın bir numaralı oyuncusu. Yani çok sürpriz değil ama Olosey'i herhalde bu sene ya birkaç maç izledim, tamamını izlemedim açıkçası ama fena bir oyuncu değil, atlet bir oyuncu. Kaylarını zaten tanıyoruz. Onun dışında bakıldığı zaman açıkçası çok bir şey vaat etmiyorlar ama ne olursa olsun ev sahipleri, yani biraz yani ambiyana tabiri ilk kriz değil de çok fazla gördük. Belki bu kontenjandan biraz daha ileri gidebilirler. İsviçre bizim yıllardır bence yapmak istediğimiz ve hedeflediğimiz şeyi yapıyor. Her turnuvaya bir şekilde katılım sağlıyorlar. Avrupa kontenjanından. Gerçekten hani İsviçre şunu diyebiliriz. Yani bu turnuvaya katılır. Bu turnuvada çeyrek yarı görür mü? Muhtemelen zaman zaman gördüğünüz bir yaptığını görüyoruz çeyrek final civarında ama genelde grupta da eğlence oluyor ama ne olursa olsun önümüzdeki turnuvaya İsviçre katılabilir diyoruz ve bence bu önemli bir istatistik. Yani çok fazla jenerasyonlar değişmesine rağmen bunu alışkanlık haline getirmektir bence başarı. Oyuncu üzerine bakıldığım zaman yani son 2022'de özellikle, daha doğrusu yani 2021-2022 o jenerasyonda trollerin, Abişer'in çok fazla ön plana çıktığını, biraz da seriyen ve destekli bir umurda oluşturduğunu, burada ilerlediğini görmüştük. Hala aynı takım var. Onlar da yani jenerasyon değişti ama bu jenerasyon değişimiyle yeni bir sonraki jenerasyon kim? O konuda biraz soru işareti yaşıyorlar. Çünkü artık oyuncular da yaşlanmaya başladı. Yani hala forvetleri kadro Giges oynuyor. Artık 33-34 yaşına geldi. Buraları biraz yenileyebilecekleri noktada bence bu alışkanlıklarını devam ettirebilirler. Ama bu turnuva üzerine bakıldığı zaman bu kolay grupta bence hala şansları var. Ama gelecekte ne olur tabii ki bilemiyoruz. Hani Katar üzerine bakıldığı zaman da aslında bu Dünya Kupası'nda almadan önce 2022'den önce bir yapılanmaya girmişler zaten, bunu biliyoruz. Birçok İspanya'dan özellikle Barcelona tarafından altyapı hocalarıyla anlaştılar, bir akademi kurdular. Buradan bir şekilde ilerletmeye çalışıyorlar. Ama onlar da henüz istedikleri sonuçlar tabii ki varamadılar. Kolay değil. Bir yapılanma içindeler. Birkaç turnuva sonrasında biz Katar'ın daha ilk iki zorlayan, belki en üçüncü zorlayan takım olduğunu gördük ama o turnuva muhtemelen şu an değil. Bosna üzerine bakıldığı zaman da yani her gruptan desteklediğim bir takım var diyebilirsem, ben bu gruptan Bosna'yı tabii ki de destekliyorum. Çünkü yani inanılmaz zor bir yoldan geldiler. Yani İtalya, Galler, yani hiç kolay işler değil. Özellikle yani Edin Džeko'yu, Netflix saçma sapan yerlere belgesel yapıyor. Džeko üzerinden ne zaman belgesel yapacaklar açıkçası onu çok merak ediyorum. Onların da daha Bundesliga temelli bir kadroları var. Daha Bundesliga umuru kadroları var. Ama benim burada biraz daha parantez açacağım oyuncu Sassuolo'dan Tarık Muharremovic. Bu sene çok ön plana çıktı. Çok fazla maçta fırsat buldu. Zaman zaman sürpriz goller de attı. Bu yıldızların arasında bu turnuvada belki Bosna Hersek adına parlayabilecek oyuncu belki Muharremovic diyebiliriz.
4: Kesinlikle Tarık Muharremoviç benim de ön plana çıkarttığım oyunculardan birisi. İsviçre için de Johan Manzambi'yi aslında bu şekilde ön plana çıkartabiliriz herhalde. Ve İsviçre için şu parantezi açmak gerek. Yani garip olacak ama Şakir'in olmadığı bir turnuva. Çünkü kadroları açıklandı ve Şakir'i yok.
5: Yani Şakir'i artık bir noktada olmamalıydı da. Yani kesinlikle katılıyorum. Dünya Kupası'nın hani başında söylemiştik. Sadece Dünya Kupası'nda oynayan Dünya Kupası oyuncularından biri bence Şakir'i. Zaman zaman form kulüp formlarında yükseldiği dönemler oldu ama asıl hep Şakir'i İsviçreli Şakir olarak bilindi. Onu görmeyecek olmak biraz farklı gelecek ama artık az önce dediğimiz gibi o jenerasyon değişimini yapmak zorundaydı İsviçre.
3: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
4: Peki bu gruba dair zirve tahminin nedir?
5: Çok sürpriz olmayacak. Ben burada muhtemelen İsviçre'nin biri olacağını düşünüyorum. İki de ben Bosna çekiyorum.
4: Evet, aynı fikirdeyim.
5: Yani Kanada 2, Katar 3 olur ama yani sürpriz bir şekilde Katar ve Kanada'nın yerleri değişirse de açıkçası şaşırmam. Çünkü yani Kanada o derece çok fazla bir şey ümit vermiyor maalesef bana.
4: Peki C grubuyla devam edelim. C grubunda Brezilya, Fas, Haiti, İskoçya yer alıyor. Brezilya'da tabii gündem yani kadronun açıklanışı, Neymar'ın oluşu. Yani bu söylentiler vardı ama ben Ancelotti'nin böyle bir karar vereceğini düşünmüyordum. João Pedro'yu almadı. Neymar aldı kadroya ve son Dünya Kupası'nı yaşayacak Neymar'da. Aslında süre dakika anlamında bakıldığında evet Neymar hak etmedi ama Neymar da yani ismiyle gerçekten Brezilya'ya ayrı bir hava katan bir isim.

0: üzerinden bir çok güzel bir reklam var ve reklamın sonunda hani o reklamda bu arada R9 Ronaldo da oynuyor, Nazario da oynuyor, Taffarel'i vesaire görüyoruz. Çok iyi bir reklam. Ve finalinde Ancelotti çıkıp tüm Brezilya'ya bir olması gerektiği mesajını veriyor. Bunu da Neymar almadan yapamazsınız. Çünkü Neymar alınmadığı noktada Brezilya baya ikiye bölünecekti. Ve yani Neymar ana planda olmayacak muhtemelen Brezilya'da. Hatta zaman zaman sonradan girdiğini de görürüz. Çünkü hem az maç oynadı, formu düşük, zaman zaman sakatlıklar da yaşadı. Yani çok büyük bir problem olacaktı ve bence yani amiyane tabiriyle abilik yapması üzerine doğru bir mantıkla götürüldü. João Pedro alınabilir miydi? Alınabilirdi ama yani maalesef belli bir kota var ve bazıları girmeyecek. João Pedro'ya yazık oldu bu noktada. Ben Brezilya'nın uzun zaman sonra en dengeli, yani yetenekli veya iyi, şu bu demiyorum ama bence dengeli bir kadrosu var. Sen savunma üzerinde zaten yani Gabriel var, harika bir sezon geçirdi. Marquinhos, Şampiyonlar Ligi finali, yani bu ikisi zaten Şampiyonlar Ligi finalinden çıkıp gelecekler. Onun haricinde yani bunların yedeği de Bremer, Juventus'ta. Yani oynadığı maçlarda gayet iyi bir performans gösteren Bremer. Yani sol bek inanılmaz, hala Alexandro var. İnanılmaz, yani hangi takıma giderse gitsin bir şekilde bu takımın sol bekinde hep Alexandro'yu görüyoruz. Orta saha üzerinde ben yani sağlıklı ve iyi bir şekilde geldiği zaman ben bununla Gümerec'in ileriki üçlüyü en yönetebilecek orta sahadan biri olduğunu düşünüyorum. Onun yanında Casemiro gibi onu taşıyabilecek savunma anlamında ve hücumda da yardımcı olabilecek bir paket var. Yani orta saha için çok hoşuma gitti, çok dengeli olduğunu düşünüyorum. Yani hücum hakkında da artık yani elinizde öyle cevherler var ki kim isterseniz yönetin. Yani Cunha, Endrick, Vinicius, harika bir sezon geçiren bence Brentford'da Thiago, Rafinha. Yani inanılmaz, istediğiniz oyuncu istediğiniz yere koyduğunuz zaman istediğiniz performans alabiliyorsunuz. Ve oyuncu yönetimi konusunda da tarihin en iyi antrenörlerinden biri belki Ancelotti var. Ben yani Brezilya'nın sürpriz, yani Brezilya şampiyonluğu sürdürmek tabii ki de zor ama adaylar arasında değil, yani de en elit adaylar arasında değil ama ben şansının diğer elit adaylar kadar olduğunu düşünüyorum. Ben o elit statüsünü alırım açıkçası. Gruptaki diğer takımlar İskoç, yani İskoçya beni Avrupa Şampiyonası'nda 2024'te en çok şaşırtan takımdı. Ben özellikle Premier League temelli orta sahasından çok şey bekledim. Biraz tempo bekliyordum açıkçası ama gruptan çıkamadılar. Yani inanılmaz bir şey. Ve benim Premier League temelli orta saha oyuncuları dediğim hemen hemen hepsi Serie A'ya taşındı. Yani Billy Gilmore, McTominay, Lance Ferguson, hatta Santrafor'daki Chad Adams bile biraz daha Serie A temelli bir kadro oldu ve Dünya Kupası'nda yani birlik değil kısa bir turnuva olduğu için genelde daha düşük tempolu maçlara alışkınız ve bu noktada hep Serie A temelli ya da İspanyol La Liga temelli takımlar biraz daha şanslı olduğunu görüyoruz. Onun için ben ikinci bir şans olarak İskoçya'yı tekrar favori takımlarım arasında alacağım ama eğer bu da olmazsa muhtemelen yine boşa gitmiş bir jenerasyon gibi duracak. Fas, Arap ülkeler arasında şu an için en yüksek takım. Kupaları elinden alındı. Biraz kendilerini bu noktada kanıtlamak da isteyecekler. Oyuncu üzerinde de yani 5 büyük lige gerçekten son zamanları bayağı bir oyuncu sarf etmeye başladılar, göndermeye başladılar. Antonio'ya da işte White Hoca'dan sonra Muhammed Oyatti geldi. Oyatti diğer takım başına geldi ve o da U23 takımının antrenörüydü. Geçici olarak açıklandı ilk başta ama sonra muhtemelen turnuvayı onunla geçecek gibi duruyorlar. Yani zor gruptalar. İskoçya, Fas, Brezilya üçlüsü bence üçü de birbirine işte çevirecek takımlar. Özellikle bu tarz kısa turnuvalarda. Onun için izlenmesi gerekli gruplardan biri olacak. Yani Haiti konusunda da yani Allah affetsin çok fazla tanıdığım dengi yok açıkçası ama birkaç tanıdık isim var. Hani Nazan'ı Kayseri Spor'dan biliyoruz. Belagerde'yi Wolverhampton'dan izlediğim birkaç maç var. Onları izledim. Orada da çok fazla fırsat bulmadı ama fiziğiyle biraz daha önden çıkan dengi. Bu üçlerin arasında Haiti'ye biraz yazık olacak gibi duruyor.
1: Peki birinci sırada kimi öngörüyorsun? Yani Fas bence burada birinci sırayı alması pek sürpriz olmaz ya.
0: Kesinlikle olmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Fas Brezilya arasında ki ben ilk ikinin böyle olacağını düşünüyorum ben de. Hangisi bir hangisi iki yani itiraz etmem ama ben bu rüzgarla beraber Brezilya'nın bir numarada olacağını düşünüyorum.
1: Yani Haiti sonda, İskoçya 3. sırada diyor.

0: diyorsun değil mi?
1: İsko Çevik gibi olur yani. Ya, bu tahmini kadrom yani Fas, Brezilya 1-2 değişebilir. Yani Fas, İskoç 2-3 değişebilir. Yani onun için dengeli gruplardan biri ama son olarak Brezilya'dır. Fas 2, İskoç 3 olur diye düşünüyorum ben de.
0: Ortada tabii İskoçya tarafında da ilginç bir hikaye şu. Andrew Robertson, yani her röportajında adını anıyor tabii. Diogo Jota. Yani Diogo Jota ile Dünya Kupası'nın hayalini çok kurduklarından bahsediyor ve hep ekliyor yani umarım bir yerlerden beni izliyordur diye. Gerçekten duygusal bir hikaye de orada İskoçya açısından var.
1: Yani Jota muhtemelen izliyordur ama üzerindeki forma muhtemelen Portekiz forması. Yani umarım yani Robertson'un da dediği muhtemelen kendi takıma karşı üzerinden bakıyordur ama yani Robertson'un da özellikle Rudan Neves'inde Jota üzerinden bu inançları ve kendine motivasyon devşirmeleri bana da çok saygı ve respekt takdir edilmesi geliyor açıkçası.
0: Peki bir başka grup ve bizim grubumuz aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay, Avustralya, Türkiye. Milli takımımızın da tabii geniş kadrosu açıklandı. Ya az çok artık Vincenzo Montella'yı da tanıyoruz. Kimlerin çıkacağını, kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz. Hem milli takımımızın aday kadrosunu nasıl değerlendirirsin hem de rakiplerimizi nasıl analiz edersin?
1: Yani Türkiye üzerine baktığımız zaman ya, kesinlikle yani bunun hem bence de konfisken avantajları var hem de dezavantajları var. Yani öncelikle bizim bu kısa kadromuzda her zaman yani alışılmış kadromuzda ciddi bir sakatlık olmaması çok şükür. Elimizde en kolay yaşatan, en rahatlatan ve içimizde rahatlatan konu. İnşallah turnuvaya kadar da turnuva boyunca herhangi bir sakatlık yaşamayız. Çünkü sezon içinde yani Hakan'ın da Arda'nın da zaman zaman Canizli'nin de çok fazla kısa sakatlar oldu ve ama en azından turnuvaya kadar sağlam bir şekilde geliyorlar. Bizim için en sevdiğimiz nokta o. Yani biliyoruz evet az çok alacakları ama benim içime sinen birkaç seçim var. Yani en başında ya ben de Emirhan Topçu'yu biraz daha bir geniş kadroda eklenmesini düşünüyordum. Emirhan evet ilk döneminde Beşiktaş ne kadar kötü oyunlar söylemesin. Ayakta kalan, özellikle büyük maçlarda ayakta kalan ender oyunculardan biri. Ya da Göztepe üzerinden Arda Okan'ı ben geniş kadroda bekliyordum. Gerçekten çok beğendiğim bir oyuncu. Yani bek konusunda da çok hem bek hem sağ oyunu oynayabilen bir oyuncu. Yani sağ çizgiyi tamamen kapatabiliyor. Tabii ki turnuva gitmesini ben de beklemiyordum ama en azından bu geniş kadroları çağırmak oyuncular için bir moral kaynağı olabiliyor. Onun için birkaç küçük itirazım var ama yani sonuçta kimlerin gideceği, kimlerin gitmeyeceği belli. Montella'ya bu konuda inanmaktan başka durum çaremiz yok. İnanıyoruz. Bunu bize bir önceki büyük turnuvadan Avrupa Şampiyonası'ndan almamızın nasıyla çıkardı. Muhtemelen buradan da Ben en iyisini yapıp bize en iyi yerlere taşıyacağımı düşünüyorum.
0: Ya şu da var Yaşar. Katılır mısın bilmiyorum ama bizim ülkede şu yanlış anlaşılıyor biraz diye düşünüyorum. Hani çok fazla Dünya Kupası'na katılmadığımızdan kaynaklı bence veya çok fazla turnuva tecrübemiz olmadığından kaynaklı. Sadece eleme tecrübesi olduğu için milli takımı insanlar biraz şey diye algılıyor. Sezonun takımı. Öyle bir şey değil milli takım. Hani diyorlar ya mesela Ozan Tufan örneğini verebiliriz mesela. Ozan Tufan bu sezon çok iyi performans gösterdi. O yok işte şu var. Veya Adil Demirbağ. Yani 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılıyor ülke ve bu oyuncular Adil Demirbağ gibi oyuncular ilk kez milli takıma bu seviyede seçilmesi yani kafasına sıkmak olmaz mı bir teknik direktör için?
1: Yani daha kısa bir anekdot vereyim. Geçtiğimiz programdan birinde yani Emre Hoca'nı dinlediğim zaman Mert Günok üzerinden şunu söylemişti. Yani hocayı yedek kaleci üzerinden değiştirmeyelim artık demişti. Yani o noktaya geldi. Yani yedek kaleciler üzerinden, üçüncü kaleci üzerinden değiştirmeye başlandı artık. Yani bence artık plana sadık kalmalı ve hocanın planına güvenmek lazım. Kadro seçimi üzerinde de yani bunu sürekli söylüyorum. 23 kişilik bir kadroysa 17-18 tane sabit oyuncu olabilir bence. Montella'yı bu küçük farklar üzerinde ben eleştiriyorum. Evet 2 oyuncu, 1 oyuncu, 3 oyuncu bence forma göre seçilebilir. Ona katılabiliyorum. Ama bu Dünya Kupası için değil. Yani bu elemeler üzerinde bakılabilir ama Dünya Kupası'nda hani bildiğin, güvendiğin bölge Samet Akaycı'nın önüne veriliyor her zaman. Evet ben de Samet Akaycı'nın şu an Türkiye milli takım standartlarının bunu düşünmüyorum. Ama adil mi Samet mi dersen bir an tutup tabii ki Samet seçer mantıken çünkü neyi yapabileceğini, neyi yapamayacağını daha iyi biliyor.
0: Ve şunu onun da için, kabul etmek gerekmez mi Yaşar? Yani hep Rizespor örneği veriliyor çünkü veya Fenerbahçe örneği ama milli takımdaki Samet Akaydın performansıyla kulüp takımındaki Samet Akaydın performansı arasında dağlar kadar fark var.
1: Ya onu ekleyebiliriz tabii ki. Yani zor maçlar da yaşadı. Ama genel olarak bakıldığı zaman bu kısa turnuvalarda ben Montenegro mesela hani geri gelmiş olmasa çok fazla üçlü deneyeceğini düşünüyorum güç takımlara karşı. Özellikle yani inşallah gruptan çıktıktan sonra böyle daha zor maçlarda üçlü savunma deneyeceğini düşünüyorum. Üçlü savunmalarda bence de sana çok daha iyi. Yani oralarda çok iyi kotardı Avrupa Şampiyonası'nda. Bence yani evet bazı defekler olsa da ben de daha uygun olduğunu düşünüyorum. Daha iyi diyemem. Hiçbir oyuncu kıyaslayamam ama milli takım özelinde daha uygun olduğunu ben de düşünüyorum.
0: Peki rakiplerimize baktığımızda da Amerika Birleşik Devletleri ev sahibi unvanıyla bu grupta yer alıyor ve güçlü oyuncuları da var. Weston McKennie gibi, Pulisic gibi oyuncuları da var. Paraguay ve Avustralya ise nispeten daha zayıf takımlar ama onların da tabii önemli oyuncuları var. Paraguay'da Almiron var. Örnek verebileceğimiz Avustralya'da da kaptan Jackson Irvine, Saint Pauli formasıyla tanıdığımız.
1: Kesinlikle bu takımın kafa iki takım Amerika ile biziz. Diğer iki takım ya biraz daha puan çalmaya veya asıl amacı 3 puanlar geldi bizleri durdurmak olacağını düşünüyorum. Çünkü yani milli takımımız özellikle dünya kupası elemelerinden de hazırlık maçlarından da hatta playofflardan da gösterdi ki skor almaya çalıştığı zaman gayet iyi performans gösteriyor. Amerika Birleşik Devletleri de zaten gösterdiği sayede hazırlık maçı yapmıştık Amerika'da ve galip geldik. Ama tabii ki Amerika'nın çok fazla yıldızı, çok önemli yıldızları o maçta yoktu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Tek tek baktığımız zaman da aslında isim olarak bence de çok iyi ama Amerika'daki oyuncuların bir turnuvadan güçlüğe geçtiğini düşünüyorum. Çünkü bir yani Pulisic geçtiğimiz sezonun ikinci yarısı neredeyse komple yok. Balogun alt finalde var ettiği şeyleri Monaco'da bence henüz daha gösteremiyor. Yani, evet 24 yaşında ama hala bir santrafor için prime yaşına var. Onun için henüz ben net bir tehlike diyemem. Mekke'nin kötü bir Juventus'un çok iyi oyuncusu ama ortalama bir takımın bence ortalama bir oyuncusu olabilecek seviyede. Giovanni Reyna var ettiği şeyleri yerine getiremiyor. Belki Brandon Aronson'a biraz sparantı için alabiliriz. Ben yetenekli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bütün market üzerinde Premier Lig'de bence iyi performanslar gösterdi. O bizim için net bir problem olabilir. Ama geri kalan üzerinde yani orta sahanın gerisinde zaten kaleci ve savunma üzerine bakıldığı zaman yani etkili hiçbir oyuncu söyleyemiyoruz. Evet değişik bir it oynayan oyuncular var ama yani bu seviyede oyuncuları değil bence Amerika yani ev sahibi olmasa bile zaten rahatlıkla yenebileceğimiz bir takım derdim. Yani rahatlıktan kastım yani yenebileceğimiz derim en azından Dünya Kupası'nda kimse kimseyi rahatlıkla yenemez ama bize rakip olamaz diyebilirdim ama ev sahibi avantajlarıyla beraber ve yani maalesef ben bunu da söyleyeceğim ama Infantino-Trump ilişkilerini rahatsız edici boyuta getirdi. Bunları da göz önünde bulundurmak lazım. Ben Amerika'nın bizle beraber liderlik mücadelesine gireceğini düşünüyorum. Paraguay, yani evet bir değişim söz konusu orada da. Çok fazla yaşlı oyuncu var, çok fazla genç oyuncu var. Arada biraz problemli işi var. Sen Almiron dedin. Ama ben biraz daha Uğur Enkisoy'u biraz daha ortaya çıkartacağım. Bence Brighton'a çok iyi sezon geçirmişti. Orada zaten Chelsea transferi yaptı. Chelsea Strasbourg'a kiraladı. Bu sene çok fazla maç oynadı Strasbourg'da ama gol ve katkısı konusunda problemler yaşıyor. Onun için dikkat edilmesi gereken sporcuların başında geliyor. Almiron kesinlikle öyle. Biraz seviye düşse de İngiltere Premier Lig'de çok iyi bir takım olmuştu. Çok iyi bir asker olduğunu görmüştük. Problem yaratacak diye atmaya çalışacaklar Türkiye ve Amerika'ya. Yani Avustralya üzerine bakıldığı zaman da onlar da Asya'dan gelen, düzenli Dünya Kupası'na katılan bir takım. Şu an üzerine bakıldığı zaman da hani Matt O'Brien ve Aziz Bey dışında çok fazla aslında konuşabileceğimiz bir oyuncu da yok. Bu takım, bu ligin ya da bu grubun en zayıf haftası diyebiliriz onlar için.
0: Yani bu gruba dair sıralaman nedir peki? Onu da net olarak alalım.
1: Yani açıkçası ben Türkiye'yi bir görüyorum. Amerika muhtemelen 2 olur. Paraguay'da 3 olur gibi duruyor bana.
0: Peki E grubuyla devam edelim. E grubunda Almanya, Curaçao Fildişi sahilleri ve Ekvador var. Yine her takımın ayrı bir hikayesi var. Almanya kadrosunu açıkladı. Leroy Sané kadroda bulunuyor. Tabi bulunmayan isimler de var. Julian Brandt gibi isimler. Neden yok diye eleştiriler de aldığını gördüm. Curaçao, Dick Advocaat'la yollar ayrılmak zorunda kalmıştı kızının hastalığından dolayı ama geri döndü. Dünya Kupası'nda yine takımın başında olacak. Fildişi sahilleri yine iyi bir kadroya sahipler. Özellikle Yann Diomande önderliğinde ama her zaman iyi bir kadroyla gelip pek iyi şeyler başaramayan bir Fildişi sahili tarihi var. Ekvador'da bildiğimiz gibi yine Ener Valencia'nın ileri uçta oynayacağı bir turnuva. E grubunu nasıl değerlendirsin? Tabii Ekvador'da bir Moises Caicedo gerçeği de var.
1: Yani Almanya'da başlarsak son turnuvada ev sahibi oldukları Avrupa Şampiyonası'nda kendileri açısından şampiyonluk beklentileri vardı. Orada bir hayal kırıklığı olduğu söylenebilir. Nagelsmann genç bir antrenör, yani genç antrenörler için, yani henüz yeterince tecrübe kazanmamış antrenörler için Dünya Kupası ya da milli takım turnuvaları zor olabiliyor. Onun için bir Avrupa Şampiyonası tecrübeydi. Asıl sınavı bence Dünya Kupası'na verecek. Yani kadrolar üzerine bakıldığı zaman yani isim isim bence eksik hiçbir tarafları yok. Bence gayet iyi. Yani evet, bence iki noktada diğerlerine göre daha zayıflar. Bir her zaman 9 numara diyebiliriz. Orada yani Kai Havertz Arsenal'de 9 gibi gözükse de çok merkezleştiği için, çok derine geldiği için en ileri üstteki o santrafor 9 numaralı çok fazla yapabilecek durumda değil. Yani ona keza Voltemada ve Lucas'ın daha orta sağlaştı. Net bir 9'ları çok var diyemeyiz ama bunun da üstesinden görebilir. Ama ben asıl problemin yani Almanya'da yani yıllar sonra ilk defa kale mevkinde olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani Neuer bir oynuyor bir oynamıyor, problem oynadığı nokta zamanlarda da yani benim tarih boyunca en sevdiğim kalecilerden biridir. Belki de bir numaradır Neuer ama artık eski formunda olmadığını kabul etmek gerekiyor. 40 yaşına geldi yani gayet de normal. Nübel iyi bir sezon geçiriyor ama o sorumluluğu alabilir mi çok emin değilim. Baumann da yani Hoffenheim iyi bir sezon geçirse de Hoffenheim'in çok fazla gol yediğini de kabul etmemiz gerekiyor. Yani Baumann'ın çok kötü maçları da var. İlk defa Almanya'nın kalecilik kale üzerinde bir problem yaşayabileceği bir turnuvaya geldik. Bana o enteresan geliyor. Ama bu turnuvada yani bu grupta çok zorlanacaklarını düşünmüyorum. Onlara kafa tutabilecek en başta bence Fildiş sahilleri geliyor. Yani haklısın. Diomande bence hücum konusunda bu takımın lideri olabilir ama yani tek tek bakıldığı zaman da Diallo, Mensah da gerçekten iyi bir sezon geçiriyor. Boni, Inter'de full mob şansı bulduğu her maçta neredeyse oynadı. Bozman Ature, Hoffenheim'de harika bir sezon geçirdi bence. Fırsat bulduğu her maçta iyi oynadı. Adimbra, Fofana, Kessi, yani o Drogba'lı, Kalulu, Ture kardeşi, kardeşlerin olduğu kadroya yakın ve hatta isim isim bakıldığı zaman ben onlara daha iyi olabileceklerini düşünüyorum. O 6. jenerasyon çok fazla vaat ettiğini yerine getirememişti. Galiba yanlış hatırlamıyorsam sadece bir tane Afrika Ulusal Kupası vardı. Dünya Kupası'nda hiç vaat ettiklerini gerçekleştiremediler ama ben bu kadronun iyi bir kadro olduğunu düşünüyorum ve Almanya'ya muhtemelen gruptan sorun çıkartamasalar yani ikinci olarak çıksalar da ilerleyen turlarda hiçbir fena takım olmadığını düşünüyorum. Özellikle geçiş oyunu rahatlıkla oynayabilirlerse yani geride sağlam durdukları noktada bu hücum hattında bence gol atamayacağı bir takım yok. Yani Ekvator'da Güney Amerika'nın kontenjan atması geliyor. Daha burada kendi yer bulan takımlardan biri. Dediğim gibi yani birçok turnuvada Ener Valencia'nın bir Ekvator olarak hatırlıyoruz ama
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
1: Yani şöyle söyleyebilirim. Bazı mevkilerde çok ultra yıldızları var ama geri kalan parçaları o yıldızlara çok fazla ayak uyduramıyor. Yani az önce senin dediği gibi. Orta saha Moises Caicedo da var. Yanına bir orta sahada bir merkez oyuncusu daha çok fazla etkileyemiyorsun. Kenarda da Kendrick Paye var. Gelecek vadeden bir oyuncu ya da Estupinan var. Ama yani çok fazla yanlarını dolduramıyorsun. Savunmada Paco ile Hinkat var. Yani az önce Brezilya'da demiştik. Marquinhos Marquinhos'la Gabriel'in şampiyonlar liginde karşılıklı oynayacaklar diye. Paco'yla Capido aynı şekilde o maçta oynayacaklar. İyi bir savunma merkezi ama sağ sol biraz problem. Yani dediğim gibi çok iyi noktalarını, güçlü yanlarını ortaya çıkartıp etkileyici bir oyun sergileyebilirler ama zayıf oldukları yerden de bence bir şekilde vurulacaklar gibi duruyor. Ama şanslılar çünkü muhtemelen üçüncülük ceplerinde gibi duruyor. Çünkü yani kura çağı yani çok kolay kolay dördüncü yüzeyleri gidebileceğini düşünmüyorum ama buraya kadar gelmeleri bile saygı hak eden bir durum. Onlar için karnaval olacak, onlar için eğlence olacak. Yani Advokat'ın da muhtemelen turnuva sonrası emekli olması bekleniyor. Advokat da bir milli takım başında dünya kupasında olacak. Tanıdığımız oyuncularına bakıldığı zaman da Tayyip Çong örneği verilebilir. Konyaspor'da Bazar, yıllardır Konya'da oynuyor, etkileyici bir oyuncu, beğendiğim bir oyuncu. Kayseri'den Brennett var, yani baya baya Türkiye liginden oyuncuların olduğu, oyuncuların olduğu ya da söyleyeyim, bir takım. Çok fazla şans vermesem de dediğim gibi bu dünya kupasını güzelleştiren takımlardan biri olacak bence.
0: Peki sıralaman nedir bu gruba dair?
1: Burada klasik Almanya fil dişi, Ekvator, Kuraçao gibi duruyor.
0: Almanya fil dişi, Ekvador ve Kuraçao diye sıralıyoruz ve kısa bir araya gidelim Yaşar. Aranın ardından F grubuyla devam edelim. Yeniden birlikteyiz sevgili Radyo Gol dinleyicileri. Yaşar Kurt'la birlikte Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. F grubuyla devam ediyoruz. Hollanda, Japonya, İsveç, Tunus, yani en rekabetçi gruplardan birisi desek yanlış olmaz herhalde Yaşar, değil mi?
1: Tabii yani kağıt üzerinde oyun, yani kadro durumlarına da kalitene baktığı zaman ben de ona yakın olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani şunu da ne bilir, Hollanda diğer takımlardan daha iyi bir kadro kalitesine sahip midir ama isim isim bakıldığı zaman yani özellikle Premier Lig topçuları neredeyse hemen hemen hepsi kontrol bir şekilde geliyor. Yani malen bir tek burada Roma'da üst düzey performans gösterdiği bir ikinci yarısında ona yürebilir ama yani Gakpo, Reinders ikinci yarıda özellikle yok. Kortmanyak zaten düşüşte ya da Van Dijk, Lincoln, Akio Unifred'e oynamıyor. Hato iyi değil. Yani Van de Ven Tottenham'daki iyi oyuncudan biri ama o bile yani şu an var ettiği seviyede değil. Yani birçok oyuncunun puan düzeyinin çok düşük olduğunu görüyoruz ama tabii ki de Hollanda Dünya Kupası'nın en formlu takımlarından biri, en buraya alışkın takımlardan biri. Onun için benim bir şey beklediğim ya da minimum çeyrek finalde kırın takımlardan biri. Kolay kolay sürpriz, hani ölümsüz anlamda sürpriz olacağını düşünmüyorum Hollanda adına ama bu puan durumuyla işlerin de çok kolay olmadığını düşünüyorum. Ama yani çok sıkı ki ölümsüz anlamda sürpriz yapabilecek bir takım var orada, İsveç. Yani kağıt üzerine bakıldığı zaman yani her mevki yerinde gerçekten çok iyi isimler var. Özellikle sadece antrenman hakkından bahsetmiyorum. Yani evet, İshak Gökereş kağıt üzerinde yani çok iyi ikili. İshak her ikisi de birinci sezonun sezon kadar iyi olmasalar da sonuçta çok kaliteli oyuncular. Ne yapacakları ne zaman ne yapacakları belli olmaz. Elanga'nın da Newcastle'da yükselen bir sezon geçirse hücum atları gerçekten iyi. Bergwall çok fazla sakatlık geçirdi sezon toplumda ama vaat ettiği şeyleri bir göreceğiz. Ayarı benim kişisel olarak çok sevdiğim oyunculardan biri. Lille'ye faktörünün de tekrardan kendini buldu. Saçını çok beğendiğim oyunculardan biri. Emel Hoyn yanlışta çok fazla oynamıyor ama oynadığı zamanlarda da hiç fena bir oyuncu değil. Yani, tüm bunları getirdiğimiz zaman yani İsveç'in playofflarda bu kadar zorlanarak Dünya Kupası'na gelmesini beklemezdik. Kaldı ki insan bir günde bir şeyle geliyor, biletiyle geliyor. Oradan playofflara kaldı, playofflardan kendini buraya yaptı. Başlarında Grand Potter gibi yani Chelsea'de bile bir şekilde başarılı olmayı ilk kötü başarabilmiş bir oyuncu. Zaten Brighton'da harika bir takımdı. Bu kadar taktiksel bir öceler daha fazlasını bekliyorsunuz. Umarım bu beklenti Dünya Kupası'nı alırız ve olduğu noktada çünkü çok eğlenceli bir grup olacak gibi duruyor. Japonya zaten Dünya Kupası'nın derdiğindeki Dünya Kupası'nın sürprizlerinden biri. Avrupa Şampiyonası'nın sürprizlerinden biri. Gerçekten Almanya ve gruptan bence iyi bir şekilde çıktılar. Antrenörler aynı. Moriyasu hala aynı şekilde devam ediyor. Yani orta sahada da ve hücum hattında yetenekli ayakları var. Özellikle Maeda, yani Celtic'de yıllardır gayet iyi performans gösteriyor. UEFA'nın yanına koyabiliriz. Kubo, İspanya Ligi'nde birçok takımda oynadı. Hem Real Madrid, hem Barcelona'da oynayan ender oyunculardan biri. Şu an finansal hatta bence kendini gayet iyi şekilde gösteriyor. Ritsi Luan zaten Frankfurt geçen sene yanlış hatırlamıyorsam hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'ye oynamışlardı ve gerçekten iki maçta da kendini hayran bırakmıştı. Genel olarak bu Messi'nin performansı da iyi. Orada Kavada biraz daha düşüşte diyebiliriz. Yani onun da düşüşü Almanya Ligi'nden ilk önce Lazio'ya, oradan Crystal Palace'a geldi. Kendini fiziksel olarak Crystal Palace'a ya da İngiltere Premier Ligi'ne diyelim alıştırdığı noktada da kayıt içine göstermeye başladı. Geri hattında da yani çok fazla ilgi yok ama kapandığı zaman bu takımın neler yapabileceğini az önce dediğim gibi gördük. Suzuki Parma'da yani çok iyi ceza olmasa da neler yapabileceğini daha önce sezonlarda bize gösterdi. Sürpriz yapma adayı takımlardan biri. Onun için Japonya'yı da göz ardı etmemek gerekiyor. Tunus da buraların gereklilerinden biri bu turnuvanın. Onun için yani tecrübe konusunda bu üç takıma biraz kafa tutabilecek bir kutsa da hani kadro kaliteleri çok bunu vaat etmiyor, bunu söyleyebiliriz. Yine Afrika'dan gelen zayıf takımlardan biri ama hani bu üç takımı yener diyemem ama üç takımdan birinden puan çalabileceğini düşünüyorum açıkçası.
0: Peki sıralama olarak tahmin edilmesi en zor gruplardan birisi gerçekten. Sen ne düşünüyorsun sıralama açısından?
1: Yani bir numara biraz bariz gibi Hollanda düşünüyorum. Çünkü bireysel olarak çok fazla maç üzerecek oyuncu var ama yani ikincilik konusunda ben Japonya'yı bir adım önünde görüyorum. İsveç 3 gibi duruyor. Çünkü yani İsveç, yani vardır kitlerini gösterirse İsveç 1 de olabilir ama bence bu turnuva o turnuva değil. Onun için İsveç biraz daha 3 gibi duruyor.
0: Peki bir diğer grup G grubu, Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda. Yani kağıt üstünde Belçika'nın aslında rahat bir grubu gibi gözüküyor ama Belçika'da da eski Belçika değil. Hatta benim çok şaşırdığım konulardan birisi Ajax'ta harikalar yaratan Mika Gotz. Ya çok iyi bir kadro havuzu varmış gibi Belçika'nın kadrosuna seçilmedi ve herhangi bir sakatlığı da yok. Ve Mısır'da Omar Marmuş, Muhammed Salah gibi isimlerle yine dikkat çekiyor G grubunda.
1: Yani kesinlikle bu Belçika'nın bir jenerasyon da demek zor artık. Yani bu oyuncu grubuyla geldiği, yani kaçıncı turnuvadan bilmiyorum ama yani hala bir şeyler bekleyenler var bu takımdan. O takım artık bu takım değil maalesef ve o takımın yıldızı en büyük problem takımın tecrübeli yıldızlarının çok fazla sakatlık problemi yaşaması. Yani en temelinde Lukaku ve Kevin'de bunu örnek gösterebiliriz. İkisinin de çok fazla sakatlandığını gördük ve bu üç oyuncu ki Kurtuan'ın da Real Madrid'den yarı sakat diyebilirim. Yani son maçlarda oynadı ama %100 iyileşmiş bir durumda değil. Turnuvaya kadar muhtemelen iyileşir ama bu tecrübeli yıldızların da biraz fiziksel problemlerinin olduğunu göz ardı etmemek lazım. Yani bir liste olarak geldiği zaman önümüze dünyanın en iyi oyuncularının bir çoğunu takımda kabul ediyorum. Özellikle olsa da merkez hattında yani Amudu Onana ve Tilemans hem Aston Villa'dan birbirine alıştıkları var. Hem de gerçekten milli takımda gayet iyi oynuyorlar. Fenerbahçe onları çok iyi yönetliyor. Savunma hattında yıllardır çözemedikleri bir problem var. Yani o iyi dörtlüğü bir şekilde oturtamıyorlar. Yani sağ bekleri evet. Minye bu kesin. Gerekli yani Kassan ile beraber dene olabilirlerdi ama Minye biraz daha garanti. Artur Teat evet bekli stoper ama geri kalan sol bek ve diğer stoper konusunda problem yaşıyorlar. Konya'nın kadrosundan da bu sene çok fazla oynamadı. Onun da eksikliği var. Ama kale üzerine bakıldığı zaman da galiba turnuvadaki en iyi kaleci rotasyonu galiba Belçika'da Brezilya'yla beraber. Yani Courtois, Lammers, Mike Turner, yani iki tane yıldız kalecisi, bir tane de gelecek adayın kalecisi var. Bence etkili olacak. Ve bu yani üç kaleciden hangisi oynarsa oynasın bence Belçika çok fazla problem yaşamayacak gibi duruyor.
3: Şu an bu konferanstaki tek kişi sizsiniz.
0: Evet, Yaşar yeniden bağlanacak. Bağlantısı kesildi sanıyorum. Dünya Kupası özel programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yaşar Kurt yeniden bizimle birlikte olacak. Hemen tekrar hattımıza alacağız kendisini. Ve Dünya Kupası özel grubumuza G grubuyla devam ediyoruz. Belçika, Mısır, İran, Yeni Zelanda'nın olduğu grup ve Yaşar Kurt yeniden hattımızda. Evet Yaşar, yeniden hattımızdasın.
1: Evet, Mısır demiştik. Ben Mısır'da da yani evet malmuş diyebiliriz. Birçok oyuncudan bahsedebiliriz ama Salah'ın hikayesi yani muhtemelen Avrupa futboluna veda edildi futboldan gittikten sonra, ayrıldıktan sonra biraz Arabistan kulübüne gidecek gibi duruyor. Son büyük turnuvası gibi duruyor. Şu anki form durumu hiç içici değil ama kafaya taktığı zaman neler yapabileceğini bize bir önceki sezonda, şampiyonluk sezonunda göstermişti. 33 yaşında son büyük turnuvasının farkında olan bir Salah bence rakipler için gerçekten zorlayıcı ve yani istekli bir Salah Mısır'ı çok uzaklara taşıyamasa da minimum bir iki tur götürebileceğini düşünüyorum. Onun için etkileyici bir Salah bekliyorum. Yani İran önceden bakıldığı zaman yani İran'ı bu turnuvada sadece futbol içi olarak değerlendirmek çok doğru değil. Yani ev sahibi ülkelerden biri ya da bir numaralı ev sahibi diyebiliriz. Şu anda bir savaş içindeler ve buraya girip gelmeleri bile soru işaretiyken gelecekler açıklandı. Yani zor bir turnuva. Yani önce 2022'de de siyasi anlamda birçok mesaj vererek kendi ülkelerine birçok tartışmalara çıkmışlardı. Muhtemelen bu turnuvada da belli protestolar olacak. Onun için İran maçlarını ekstradan bekliyorum. Yani sağ içinde oyuncu üzerine bakıldığı zaman da açıkçası çok fazla yerellikten takımları var, oyuncuları var. Yani buradan da belki Taremi ve biraz daha Serdar Azmoğan önceden çıkartabiliriz ama yani açıkçası yan parçalarla ilgili çok fazla söyleyebilecek bir şeyim yok. Yeni Zelanda Asya kıtasının kontenjanı da gelmiş bir takım. Chris Wood her zaman bu takımı sırtında bir şekilde taşıyor. Kehel yok artık. Tim Kehel yok. Onun yokluğunu bir şekilde doldurmaya çalışıyorlar ama onlar da bu hem bu gruba hem de turnuvaya renk atacak takımlardan biri.
0: Peki bu grup için sıralaman nedir?
1: Ya bu grup muhtemelen Belçika Cumhurbaşkanı çektiği bir grup. Yani onun için ben onları bir numara olacağını düşünüyorum. Mısır'ı da ikiye koymak sürpriz değil. Yani 3 burada muhtemelen İran olabilir. Ama yani İran'ın burada ikinci yolu çıkmasında yani muhtemelen üçüncü olacaklar ama ikinci yolu çıkmasında ekstra dinsiyelini söylemem lazım.
0: Mısır ikinci dedin. Üçüncü İran mı Yeni Zelanda mı diyorsun?
1: İran bence.
0: Peki H grubuyla devam edelim. İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay. Tabi burada Neymar da kadroya alınınca gözler bir anda Uruguay'a döndü. Acaba Suarez de olur mu diye ama onların gerçekten Bielsa ile arası o kadar kötü ki imkanı yok böyle bir şeyin. Ya Bielsa hakkında bayağı atıp tutmuştu Suarez ve Bielsa da bilirsin inatçı bir teknik direktördür. Asla geri adım atmayacaktır orada. Ve İspanya, Yeşilburun Adaları, Suudi Arabistan, Uruguay grubu nasıl değerlendirirsin? İspanya bir hayli güçlü turnuvanın da şampiyon adaylarından birisi.
1: Yani İspanya muhtemelen yedek kadroyla yani en rotasyonlu kadroyla bile bu gruptan rahatlıkla çıkabileceğini düşünüyorum. Uruguay'da dahil olmak üzere yeneceklerini düşünmüyorum. Çünkü yani zaten bunu Fenerbahçe şampiyonasında görmüştük. Yani birebir bütün oyuncuların birbirine rotasyon yapabildiği ve hiçbir oyun gücüne düşmediği bir kadro. Yani bunun ne kadar kadronun güçlü olduğunu en yakından zaten en acı şekilde biz öğrendik. Yani grupta bizi ağır bir mağlubiyete uğrattılar ve yedek kadroyla çıktıkları maçta da 2-2 zor aldık ellerinden. Çok etkililer. Yani sahanın her yerinde yani isim isim bakıldığı zaman B sınıfı bir oyuncu yok. Yani sadece A sınıfı, A sınıfı seviyede oyuncular. Buradaki tek soru işareti İspanya'yla ilgili konuşabilecek. Lamine Yamal. Yani ligin sonunu biraz sakatlıktan dolayı kaçırdı. Dünya Kupası'nda da olup olmayacağı yani soru işareti muhtemelen olacak ama yani olsa bile muhtemelen %100 olmayacak. O biraz soru işareti ama onun yokluğunu da bir şekilde doldurmaya çalışacak bence İspanya. Bu grubu yani tartışmasız bir numarası, hatta şampiyonada turnuvanın da en elit 3-4 şampiyon adayından biri olduğunu düşünüyorum. Uruguay yani Uruguay'da yani sanırım dediğim Luis Suarez Cavani rotasyonundan yani ikisini aynı anda oynatmaya çalışmaktan hep baklama 4-4-2 çıktığını görüldük Uruguay'ın. Bielsa'nın elinde şu an santrafor olarak, net bir santrafor olarak Darwin Núñez var. Yani hücum hattında golcülük olarak biraz geri gitmiş bir Uruguay var. Ama bu eksiği biraz Bielsa'nın taktiksel hamleleriyle idare edebilecek gibi duruyor. Orta saha merkezleri, yani Valverde, Ugarte, bunlar hiç fena oyuncular değil. Tutuculuk konusunda hiç fena değiller ama yaratıcılık konusunda, ki Bielsa'nın orta sahasında minimum bir tane yaratıcı oyuncu istediğini hep biliriz. Orada bilmiyorum, yani o yokluğu nasıl idare edebilecekler. Oyunda Pellistri, yani Manchester altyapısından bildiğiniz bir oyuncu. Fena bir oyuncu değil ama görmemiz gerekiyor açıkçası. Çok umutlu değilim. Savunma Jimenez, Arroyo, yani iki tane İspanya Ligi'nin en, yani o Uruguay'ı unutalım ve ben de derim ki İspanya Ligi'nde en çok sakatlanan iki stoper kim? Muhtemelen Jimenez ve Arroyo derim. Onlarda da bir sakatlık problemleri var ama oynayabildikleri noktada Uruguay'ı rahatlıkla taşıyabileceklerini düşünüyorum. Kalede hepimiz yakından tanıdığı muhtemelen Muslera olacak. Muslera'nın da son turnuvası olacak gibi duruyor. Ve Uruguay, yani bence hem Yeşil Bulun hem Suudi Arabistan'la aynı gruba düşmenin avantajıyla biraz daha ikinci olacak gibi duruyor. Ama yani Bielsa'nın, Bielsa şapkadan tavşan çıkartamadığı sürece bence maksimum bir tur daha gider gibi duruyor. Çünkü kalite olarak bence gayet düşmüş bir Uruguay var. Yani Suudi Arabistan, yani Suudi Arabistan üzerinde bakıldığı zaman kadroya tek tek bakıldığı zaman oyuncular, işte Al-Nassr, Al-Ahli, Al-Hilal, bunlar hep Suudi Arabistan'ın size takımları olsa da hep biz Avrupalı, Avrupa'dan transfer olmuş oyuncuları bildiğimiz için hep oradaki oyuncuların tamamını çok iyi olduğunu düşünüyoruz ama muhtemelen yabancı kıskamasından kaynaklı oynayan oyuncular bunlar ve kalite olarak çok üst düzey değil. Evet, son Dünya Kupası'nda grupta hiç fena değillerdi. Hatta Arjantin'e inip çok yükselip de başlangıç yapmışlardı. Ama yani oyuncu üzerine bakıldığı zaman çok kolay gibi durmuyor. Aldan Sarı muhtemelen bu takımda bir ön plana çıkacak gibi duruyor. Ya da Abdullah Alham'dan Al-Nassr'da çok fazla şans bulan oyunculardan biri. Ama yani üçüncülüğü zorlasalar da, hatta yani geçen turnuvadaki gibi bir istek olursa belki Uruguay'da tahakkümden edebilir gibi düşünüyorum. Yani Yeşil Burun adları konusuna geldiğimizde de, yani çok Ali Galip'te bir kadro. Yani Leonardo da Costa, Geri Rodriguez var. Birçok Trabzon'dan Pina'yı görüyoruz. Çok fazla Süper Lig'den oyuncu var. Belki tanıdık oyuncular olduğu için bu maçları biraz daha takip edilebilir ama kağıt üzerinde çok fazla diğer rakiplerini zorlayabilecek takımlar değiller.
0: Yani bir İspanya, iki Uruguay, üç Suudi Arabistan, dört Yeşil Burun adaları diyorsun değil mi?
1: Yani evet, şu an öyle duruyor ama dediğim gibi Suudi Arabistan'ın olası bir ikinciliği de çok sürpriz olmaz diyeyim.
0: Ö grubuna baktığımızda Fransa, Senegal, Irak, Norveç, Irak tabii çok kötü bir gruba düştü gerçekten. Senegal yine iddialı bir kadroya sahip. Fransa zaten bildiğimiz gibi ve Norveç, yani turnuvanın en iyi forvet hattına sahip olabilir. Sørloth, Haaland, yani onların kanat olarak baktığımızda bir Antonio Nusa'ları, bir gerilerinde de bir Martin Ødegaard desteği, hücum olarak inanılmaz şeyler vaat eden bir takım. Nasıl değerlendirirsin Ö grubunu?
1: Ben sana ilk sırayı söyledim ama yani hücum hattında Hauge, Bodo Glimt'le bu sene gerçekten çok iyi performans gösterdi Avrupa'da, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde. Schneiderup Benfica'da gerçekten rotasyonla etkili iş yapan bir oyuncu. Hani Jorgen Nersen bu listenin sonunda, o da Crystal Palace'da gerçekten hiç de fena olmayan bir sezon geçiriyor. Hani Oscar Bo, Patrick Berg, bence isim bakıldığı noktada yani Norveç, yani İsveç'teki gibi İleride iki tane yıldız oyuncu var da arkada biraz daha takım oyuncularından ziyade bence takım her mevkide etkili oyuncuları var. Yani stoper hattında Ayer, Ostigard, evet hücum hattı kadar etkileyici değiller ama onları destekli bir şekilde götürebilirler gibi duruyor açıkçası. Yani özellikle Haaland'ın kendini göstermek için çok ekstra bir çaba sarf edeceğini düşünüyorum. Çünkü yani Norveç, evet ortalamanın çok üzerinde bir kadro olsa da her turnuva garanti gelebilecek, gözüne bakılabilecek bir durumda değiller. Biraz kura şansıyla Dünya Kupası'na gelme durumları var. Onun için bu fırsatları hep değerlendirmek isteyeceğimi düşünüyorum Haaland'ın. Onun için etkileyici bir grup performansı bekliyorum. Fransa'da yani Fransa'nın üzerine bakıldığı zaman çok fazla konu var. Bir numara zaten Deschamps'ın son turnuvası olacağı açıklandı. Dünya Kupası sonrasında Döşan muhtemelen transfer etapına ayrılacak ve hatta yerine Zidane'ın gelmesi bekleniyor. Onun için bir devir teslim olacak. Karışık bir takım, yani Mbappe, Tchouaméni, Kamavinga gibi takım alınmadı. Her ne kadar karışık olsa da yani ileri hatta bakıldığı zaman yani inanılmaz bir kadro var. Dembele, Mbappe, Olise, Cherki, yani yumakta gayet iyi. Orta sahaya bakıldığı zaman ben Milan'da bu sene beğendim. Rabiot, Zayemeri, Fenerbahçe'den tanıdığım N'Golo Kante var. Yani inanılmaz bir orta saha ve bir hücum hattı var. Yani dediğim gibi Kamavinga bu orta sahaya giren bir durum var. Evet, sakatlık problemlerinden de kaynaklı ama gerçekten onun yokluğunu çok hissettirmeyecek bir kadro. Hani zaten savunma hattı yani inanılmaz, tarihin en iyi savunma hatlarından biri. Kalede 3 tane iyi oyuncu, yani tartışmasız turnuvanın en büyük favorilerinden biri. Ama dediğim gibi bu takımı Döşan tarzında oynatabildiği sürece, her zaman favori Fransa. Döşan kendi tarzını muhtemelen yansıtacak. Ondan sonra işte bakacağız gibi duruyor. Yani Senegal şöyle söyleyeyim, hücum hattında özellikle etkileyici oyuncular var. Yani bunun fildiş için söylediğim şey Senegal için de söyleyebilirim. Yani bireysel yetenek olarak yani İsmail Sarr, özellikle ben Komodo Assane Diao'nun altını çizmek istiyorum. Bu sene inanılmaz bir performans gösterdi. Santrafor konusunda yani biraz şanssızlar. Nicholas Jackson var. Hani her ne kadar Bayern Münih'de santrafor olsa da tanıdığımız bir oyuncu. Biraz mental olarak kendini maç içinde kaybedebiliyor. Orta saha merkezine baktığımız zaman yani üçlü oynadığını görüyoruz genelde. Sarr, Papier ve yani Kamara, Liman Endiaye biraz daha kanada atmak zorunda kalıyor. Evet'in de çok fazla merkezde oynadığını gördük ama yani bu bolluktan kanada gittiğini gördük. Mane'yi muhtemelen biraz daha 9 gibi koyacaklar. Çünkü hem Yeşiller'le de hem Arap Ligi biraz daha tempo olarak düşük olduğu için Mane'yi biraz daha 9 gibi kullanacağını düşünüyorum. Hani savunma hattı da zaten muhtemelen Koulibaly'ler, Mamadou Sarr ve hatta sol bekte Jacobs'u da geleceğiniz gibi duruyor. Yani etkileyici bir takım. Üçüncülük için zaten net favori gibi duruyor. Irak'ta az önce söylediğim gibi yani belki daha görece ortalama bir grupta belki şansları olabilirdi ama yani bu üç tane devin karşısında, etkileyici takımın karşısında çok fazla şansları var gibi durmuyor. Onlar için bir tecrübe olacak diyebiliriz.
0: Peki bu gruba dair sıralaman nedir?
1: Burada ben Norveç'i bir düşünüyorum. Norveç'in lider bitireceğini düşünüyorum. Fransa'nın iki olacağını düşünüyorum.
0: Fransa 2 diyorsun. 3 Senegal 4 Irak şeklinde o zaman.
1: Tabii. Ama yani şaşmaz.
0: J grubuna baktığımızda aslında kamuoyunda hep Arjantin kolay bir gruba düştü diye yazılıyor ama ben aynı fikirde değilim. Yaşar, Arjantin, Cezayir, Avusturya ve Ürdün. Ya burada sadece Ürdün kolay bir takım olarak görülebilir. Avusturya ve Cezayir yani çok iddialı takımlar. Bence Arjantin işi o kadar kolay değil. J grubu hakkında ne düşünürsün? Son şampiyon Arjantin'in grubu.
1: Ben burada Arjantin'in tek ve en büyük rakibinin kendileri olacağını düşünüyorum. Çünkü yani geçen son şampiyon olarak geliyorlar ve o açlık hala var mı? Yani en büyük soru işareti bence. Çünkü son Katar'daki turnuvada çok aç bir Arjantin vardı. Yani özellikle Suudi Arabistan'dan yedikleri o tokattan sonra Scaloni'nde kadro içinde bazı değişikliklerinden sonra tabii ki yani Uli Alvarez'in biraz daha kadroya girmesi, Enzo Fernandes'in biraz daha forma şansı bulmasıyla beraber.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam edecek. Göksel'in çağrısı araçla haber masası devam ediyor.
1: Çok daha aç, bütün rakiplerini sindiren bir Arjantin görmüştük finale kadar. Finalde de evet, kadro kalitesinden de birebir bakıldığı zaman Arjantin Fransa'ya ben çok üstün bir takımdı ama Arjantin o isteğiyle biraz daha galibiyeti aldı. O açlık, o istek devam ettiği sürece bence Arjantin bu turnuvanın yine en iyi kadarlarından biri. Ama bir doygunluk olursa ya da geçen turnuva biraz daha onlar yetmiş gibi durursa bir problem olacak gibi duruyor. Çünkü bir önceki turnuvada ana motivasyon Messi'yi kupa kazandırmakta. Messi kupa kazandı ve Messi yaş olarak da hem Amerika Ligi'nin kalitesinde düşünürsek artık takımın dümeninde o kadar çok fazla olacak gibi olabilecek gibi durmuyor. Messi'nin biraz daha kenarda olduğu noktada sorumluluğu kim alacak? Bence İlhan Gerez alabilir. O yeterek var. Ama onun da ne kadar istediğine göre değişir. Bu grubun 2 numaralı favorisi bence net Avusturya. Hani Avusturya'da son 2-3 senede birkaç maçla karşılaştık ve ne kadar etkili olduklarını gördük. Hani birinde zaten biz 6 attılar. Diğerinde Avrupa Şampiyonası biz onları yendik ama ne kadar zorlandığımızı hatırlıyoruz. Kadının %80, %90 neredeyse Bundesliga temelli. Aynı ligden gelen oyuncular ve başlarında Rafa Dagnik gibi bir hem Almanya ligini çok iyi tanıyan hem de bir geçişi çok iyi kurgulayan bir hoca var. Çok net bir geçiş takımı oluşturdu. Yani benim çok beğendiğim takımlardan biri. Hatta Dark Horse ligleri detaylı var yani yabancıların. Süper olan sıkıntı haberlerinden biri. Ben Avusturya'ya bir numaralı Dark Horse'a da koyuyorum. Geçen turnuva bizim gibi düşünüyorum onu. Hep Avrupa Şampiyonası onların bir tecrübeydi. Asıl sınav dünyakupası olduğunu düşünüyordum. Hem Türkiye için hem Avusturya için. Hala aynı fikirdeyim. Bence asıl sınav onlar için bu sene başlıyor. Bu turnuva da başlıyor. Etkili bir oyuncuları var. Özellikle Zayvalt'ı Schlager bazı vermeden Leipzig merkezini alıp direkt bir takımda kullanabiliyor. Yani Arnautovic onun da muhtemelen son turnuvası olacak gibi duruyor. Berberic'le beraber oynayacaklar. Etkileyici yani Arjantin'de bir açıda görmezse ben turnuva bir grubu izinlerim. Bir numarada bitirebileceklerini de düşünüyorum. Cezayir çok benim beğendiğim bir takım değil açıkçası. Biraz daha hani son zamanlarda şöyle bir şansları var. Genelde Cezayir'deki yüksek kaliteli oyuncuların Fransa milli takımın tercih ettiğini görür. Ki yani şu an Çelki de mesela onlardan biri. Ama Fransa milli takım olduğunun bu kadar şişmesinden kaynaklı, bu kadar rekabetin olmasından kaynaklı Cezayir çıkışlı birçok oyuncunun kendini milli takımda seçtiğini de gördük. Bence Amingeri bunlardan biri, Mahrez bunlardan biri ki Amingeri hatta 6 yaş kutların hemen hemen hepsinde Fransa milli takımında oynadı. Amingeri takımda Cezayir'i seçti. Ona keza Mahrez, Benacer, yani Hüseyin Avar Fransa milli takımının şu anki jenerasyonun bir numara oyuncularından biri olabileceği düşünüyordu. O da zamanla o kadro şişkinliğinden kaynaklı muhtemelen Cezayir'i seçti. Yani savunma hattını ben çok ekstra beğeniyorum. Yani Ayık Meri, Bensabayini, Talbay'ı yani inanılmaz oyuncular. Biraz kalede problemleri olsa da o ilk iki yarışında Arjantin ve Avusturya'ya çelme takabileceğini ama çok fazla oraya aday olabileceğini düşünüyorum. Uygun özelliğine bakıldığı zaman da yani az önceki Irak gibi biraz tarihsiz bir gruba geçtiklerini söyleyebiliriz.
0: Peki şey grubu için sıralaman nedir?
1: Burada Avusturya'yı bir yazacağım. Hı hı. Arjantin 2, Cezayir 3 gibi duruyor.
0: Peki K grubuna geçelim. Messi'den Ronaldo'ya geçiyoruz. Portekiz nispeten daha kolay bir gruba düştü. Demokratik Kongo, Özbekistan ve Kolombiya gruptaki diğer takımlar. Portekiz'in gerçekten iyi bir kadrosu var ve Kolombiya ile birlikte başı çekiyorlar favorilik konusunda. Tabii diğer takımlar da kapalı kutu biraz aslında. Bu açıdan da bakmak lazım. K grubunu nasıl değerlendirirsin?
1: Yani Portekiz yani isim bakıldığı zaman onlardan bir şey söyleyebilirim. Bir tane B sınıf oyuncu yok neredeyse ve ama özellikle orta sahalarına bakıldığı zaman hani Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes üçlüsü yani gerçekten korkutucu bir üçlü. Hani Bernardo Silva'yı buraya yazamıyoruz yani. Ya kanatta mı oynayacak ya bilmiyorum, orta sahadan birini kesip Bernardo oynayacak bilmiyorum ama yani bu dört oyuncunun üç oynamak zorunda öyle düşünebiliriz. Yani bu takımın kim olursa olsun gerçeğiydi ve her zaman Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo oynamak konusunda bir önceki Avrupa Şampiyonası gibi ya da Dünya Kupası'ndaki gibi belirtecek mi? Yoksa zaman zaman formayı kenarda durmayı da zaman zaman tercih edebilecek mi? Kritik konu aslında bu. Yani Portekiz'de hatta tek konu mu diyebiliriz. Çünkü yani Konsesal'ın bir konuda geldiğini görmek lazım. Yani Gonçal Aramos, Paris Saint-Germain rotasyonunda çok sık, çok fazla yer almasa da yer aldığı maçlarda gerçekten skor yapan bir oyuncu. Yani savunma hattı zaten yani Diaz, Nuno Mendes, Cancelo olan inanılmaz bir hattı var. Stoper konusunda biraz soru işaretleri var. Yani ben Diaz çok formda gelmiyor. Ama yanında Gonçalo Inácio ile beraber bence etkileyici bir oyun sergileyebilir. Ki Nelson Semedo da bir günümüzde son zamanlar düşse de Portekiz'in takımında çok fazla iş yapar. kalede zaten yani hem oynuyorsa hem Diego Costa bence gayet iyiler. Özellikle çizgi kaleciliği Conte çok iyiler ki Conte'de çizgi kaleciliği biraz daha iş götürür. Bu grupta tartışmamız bir numaralar. Bence grubu rahatlıkla 3'te 3 hızlı bence muhtemelen. Birinci bitirecekler gibi duruyor. Kolombiya çok yetenekli ayakları var. Kesinlikle ama takım olma konusunda problem yaşadıklarını zaman zaman görüp yani biz diyoruz bu mutlaka Amesolide'nin son turnuvası olacak. Anadan parantezi biraz daha Sporting'in kolejisi geçmek istiyorum. Yani Gökçer Eş'in yokluğunda onun yerine doldurması için geldi ve bence inanılmaz bir performans gösteriyor. İspanya ikincilikten aldıkları oyuncu genel bir fiyat aldılar ve yeni kendi Gökçer Eş'i kendileri yarattılar diyebiliriz. Savunma konusunda tanıdık oyuncular var. Hani daha sonra Sanchez'i görüyoruz. Lukunu onlara ayarlar tanıdık olacaklar. Ve şu an için Portekiz'le beraber ilk iki yerleri garantiymiş gibi duruyor. Ama burada Özbekistan biraz belki problemler çıkartacak. Çünkü başlarında fazla Cannavaro var. Cannavaro bir proje üzerinde getirdiler. Çok fazla nasıl söyleyeyim sevmeye tabirle 11 kitleniyor. Çok fazla gelecek üzerinde yeni olabilecek oyuncuları var. Ya zaten Samur'u da bu sene kendini bizden biliyoruz. Bizim en iyi birkaç oyuncusundan biri. Usanov bence gayet iyi bir gelişim sergiledi ve artık biraz daha kendini göstermeye başladı. Ben Çaykur'da stoper Ali Kulov'u da çok beğeniyorum. Yani skor yapmayı bir şekilde başarabilen santraf stoperlerden özür dilerim. İsim isim bakıldığı zaman burada çok fazla kendi liginde oynayan oyuncular var. Genelde Aksel liginde oynayan oyuncular var ama burası bence Dünya Kupası'na giden birçok gözlemcinin özellikle izlemek istediği takımlardan biri olacak Özbekistan. Çünkü çok fazla bununla ilgili haber çıkıyor. Bir yapılanma içinde var. Alteş gruplarında başarılı takımları var. Onun için özellikle izlemesi gereken bir takımlardan biri. Kongo'da Afrika'daki kontenjanla beraber buraya gelmiş buranın güzel takımlarından biri. Lisa, Makambu gibi çok yetkili santraforları var. Orta saha ve savunma hattı konusunda biraz problemler. Savunma hattı biraz yaş aldığı için problemli. Yani Masaku, Wan-Bissaka, Tuanzeri gibi oyuncuları var. Premier Lig görmüş, Premier Lig tecrübesi son oyuncular ama yavaş yavaş yaşandıkları için o atletizmini kaybetmiş oyuncular. Ben yani üçüncülük konusunda Özbekistan'ın gerisinde görüyorum diyebilirim Kongo'yu.
0: Üçüncü olarak Kongo'yu gerisinde yani ilerisinde mi?
1: Özbekistan. Özbekistan 3 olabilir diyorum evet.
0: Yani ama orada da tabii yeterli puan toplayamayan takımlardan birisi olması da çok olası en iyi üçüncüler tabii, tarafında. Tabii. Orayı da tabii değerlendireceğiz, orayı da sayacağız ama son grubumuza geçelim. İngiltere, Hırvatistan, Gana, Panama. Yani Panama son katıldığı Dünya Kupası'nda yine aynı talihsizliği yaşamıştı. İngiltere ve Belçika ile aynı gruptaydı. Bu kez İngiltere, Hırvatistan'la aynı grupta. Ve Gana'da gerçekten Panama'ya oranla daha iyi bir takım olduğunu söyleyebiliriz. L grubunu nasıl değerlendiririz?
1: Yani İngiltere çok şey vaat eden, yani isim isim bakıldığı zaman ama oyun olarak o vaat ettikleri bir şekilde yerine getiren bir milli takım. Yani Southgate, ben Southgate'in biraz haksızlığı olduğunu düşünüyorum çünkü elinde birbirinin benzeri çok fazla oyuncu var. Biraz Chelsea'ye de benzetiyorum aslında. Bir yaratıcı orta saha konusunda problem var. Hala o problem var ama hep ben şunu söyleyeyim. İngilizler orta saha yaratma konusunda biraz problemler çıkarma konusunda. Bütün büyük takımların hep yaratıcı orta sahaları hep görece yabancı oyuncular olurdu. Ama bu sene o box to box'ı yani 8 numaralığı çözmüş bir İngiltere var. Bunu hem Eric Anderson hem Adam Wilson üzerinde söyleyebiliriz. Çok iyi sezon geçirdiler. Morgunlar'ın sonra kez aile. Hani zaten yani deklamansı söylemeye gerek bile bence hem 6 hem 8 konusunda şu an İngiliz oyuncuları arasında bir numara. Onun için ben İngiltere'nin bu seneki şansını biraz daha yüksek görüyorum. Yani 10 numara konusunda Bellingham Palmer ikilisinden biri tercih edip arkasına işte az önce sayın 3-4 oyuncudan ikisi konu olduğu noktada biraz daha dengeli bir takım olabilir. Yani onun dışında zaten çok büyük eksikleri yok. Oyunu biraz daha geniş alanda biraz daha topu hızlı döndürebildikleri noktada bu orta saha oyuncularıyla beraber. Bu turnuvada başarılı olmaları içten bile değil. Savunma hattını çünkü gayet iyi bir şekilde kurabiliyorlar. Hırvatistan son Dünya Kupası'nda son Avrupa şampiyonası özür dilerim. Beni en büyük hayal kırıklığına uğratan takımlardan biri çünkü ve oynadığı maçların birçoğunu öne geçip son dakikalarda bir gollerle kaybettiler. Ve bu Robistan tecrübesinde bir takıma hiç yakışmayan bir durumdu. Çünkü hani orta sahalarında çok etkileyici oyuncular var. Yani öne geçtiği maçları rakibi bir anda uyutup bağlayabilecekken biraz problem yaşadılar. Onlar da bir dönüşüm içinde. Yani Kroos, Modric muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Perisic muhtemelen son turnuvasını yaşayacak. Birçok yaşlı oyuncu varken aynı zamanda Fucic, hem Luka Fucic hem Peter Fucic, Baturina gibi ben gelecek vadeden etkileyici oyuncuları olduğunu düşünüyorum. Son turnuva demişler, hani Kramaric benim çok sevdiğim oyunculardan biri, muhtemelen onu da son kez göreceğiz. Ve bu devir teslimle beraber yeni bir Hırvatistan cinayetini göreceğiz. Bu Hırvatistan Yugoslavya döneminden beri sürekli Yugoslavya dağıldıktan sonra sürekli cinayetini bilerek gelen yeni takımlardan. Bu konuda çok fazla problem yaşamıyorlar. Onun için bu devir teslimi nasıl geçirebilecekleri önemli. Geçirmek için bence gayet ideal bir gruptalar. Muhtemelen İngiltere'nin arkasında ikinci olacaklarını düşünüyorum. Ghana Afrika Dünya Kupası Afrika arenalarında şöyle söyleyeyim, az gol yiyip az gol atan takımlardan biri. İsim isim bakıldığı zaman en çok ön plana çıkan oyuncu tabii ki Antonio Semenyo. Son iki senedir gerçekten inanılmaz bir performans sergiliyor ki Sıfır transferi gerçekleşti. Onun partneri Perskan hatta Inaki Williams bu sene çok fazla dönem sakatlanmaları gerek ki çok fazla olmaz bu. Atletik Bilbao'da en çok oynayan oyunculardan biri. Onun haricinde bakıldığı zaman da hani savunmaları biraz daha derece 5000 ortalama takımlarından bir kendini tecrit var. Onun atizliği biraz daha bir de kalibe ekstradan söyleyebiliriz. Ama bu turnuvada çok fazla yerleyebileceklerini düşünmüyorum. Ben 3. olurlar ama en iyi 3. olarak da girebilirler mi? Az önce Özbekistan'da söylediğimiz gibi o konuda söyleyeyim. Panama üzerine bakıldığı zaman da yani az önce söylediğim gibi çok talihsiz bir gruba denk geldiler. İsim isim de bakıldığı zaman yani belki burada biraz tanıdığımız Mourinho var. Ki Mourinho yani biz tanımadan önce de Fransa'da Marsilya'da gerçekten etkileyici performans gösteriyordu. Ekstradan izlenebilir oyuncu olarak belki de konu önerebiliriz.
0: Peki yeniden kısa bir araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu üçüncüleri de seçmeni isteyeceğim Yaşar. Yani 8 üçüncü seçilecek. Aslında ben sana takımları sayayım. Sen devam edemeyecek dörtlüyü bana söyle. Kore, Kanada, İskoçya, Paraguay, Ekvador, İsveç, İran, Suudi Arabistan, Senegal, Cezayir, Özbekistan ve Gana'dan hangi dörtlü devam edemez sence?
1: Yani muhtemelen zaten Gana'da Özbekistan'ı söylemiştik. Onun haricinde de Cezayir'i çok fazla tutuyorum bu turnuvada açıkçası. Yani onu söylemem gerek.
0: Cezayir, Özbekistan, Gana. Bir devam edemeyecek takım daha olacak.
1: Bir dakika, tekrar alabilir miyim şu an?
0: Kalanlar Senegal, Suudi Arabistan, İran, İsveç, Ekvador, Paraguay, İskoçya, Kanada.
1: İran. Ota İran. Çünkü İran'ı Amerika'daki bir turnuvada bu kadar yüksek kazandıracaklarını düşünüyorum ben de.
0: Peki kısa bir araya gidelim. Aranın ardından senin tahminlerine göre eşleşmeler ve final yolunda neler olacak birlikte bakalım. Artık son bölümdeyiz. Dünya Kupası özel programımızda Yaşar Kurt'la birlikte ve ağaç oluşmuş durumda Yaşar. İlk eşleşmeyle başlayalım. Tahminini alayım. Senin tahminlerine göre ağaç şu şekilde oldu. İlk eşleşmemiz Almanya-İskoçya.
1: Almanya-İskoçya. Almanya deriz burada.
0: Bir İskandinav eşleşmesi Norveç-İsveç. Güzel bir maç olur bu arada.
1: Güzel ve gollü bir maç olur gibi duruyor. Ama Haaland olan kazanır orada bence ya Norveç.
0: Meksika-Bosna-Hersek.
1: Ya orada içimden çok Bosna-Hersek geçiyor ama Bosna-Hersek ya. Bence Meksika'dan daha iyi kazanır.
0: Bu arada bir dinleyicimiz de demiş ki selam Göksen'i yayınlar sevgili Yaşar Kurt. Gerçekten futbol bilgine hayran kaldım. Tek tek bütün takımları saydın maşallah diyelim demiş Mehmet Bey.
1: Çok teşekkür ederim, sağ olsun.
0: Meksika Bosna Hersek ne demiştin?
1: Bosna.
0: Hollanda Fas.
1: Bak bu da çok yemek olur aslında. Burada ya hocadan hoca değişti. Ben Hollanda'ya daha yakın. Eski Fas hocası Vahit Hoca ile beraber olsaydı belki Fas diyecektik ama Hollanda burada bence galip gelir.
0: Kolombiya, Hırvatistan.
1: Kolombiya. Ben Hırvatistan'ın bu sene değişim içinde olduğunu ve Kolombiya'nın daha iyi takım olduğunu düşünüyorum.
0: İspanya, Arjantin.
1: Gerçekten mi?
0: Evet.
1: İspanya, Arjantin bu arada oynanılmamış finalissima. Yani hem Avrupa Şampiyonu hem Copa Amerika'nın sahibi. Ama İspanya muhtemelen burada garip gelir gibi.
0: Ve bir diğer tarafta milli takımımız Kanada ile eşleşmiş oluyor böylelikle.
1: Çok güzel, çok güzel, tertemiz. Hem Amerika'yı

0: Japonya'ya gelmiştik.
1: Evet.
0: Belki bu turnuvada da hem iki ev sahibini birden yenmiş oluruz.
1: Peki Belçika. Belçika Kore'ye ne diyorsun?
0: Belçika.
1: Turnuva ağacının diğer tarafına baktığımızda Portekiz, Paraguay.
0: Portekiz, Tatiz.
1: İsviçre, Ekvador.
0: Burada biraz daha İsviçre'ye yakın gördüm.
1: Amerika Birleşik Devletleri, Mısır.
0: Amerika bence burada Mısır'dan daha iyi takım.
1: Avusturya, Uruguay.
0: Avusturya.
1: İngiltere, Senegal.
0: İngiltere buradan Senegal'i geçer.
1: Çekya, Suudi Arabistan.
0: Çekya.
1: Fil dişi sahili, Fransa.
0: Fransa ile başka bir takım olsa fil dişi diyebilirim ama muhtemelen Fransa geçer. Ama bu maç olur.
1: Talihsiz bir eşleşme. Brezilya, Japonya.
0: Brezilya.
1: Yeni eşleşmeler bir sonraki turda Almanya, Norveç.
0: Ben Almanya'nın yarım adım dahilinde olduğunu düşünüyorum burada.
1: Bosna Hersek, Hollanda.
0: Hollanda. Bosna buraya kadar. Teşekkürler.
1: Kolombiya, İspanya.
0: İspanya.
1: Türkiye, Belçika.
0: Gönül rahatlığıyla Türkiye diyorum. Bunu yani kendi tabiri takım olduğu için değil. Ben bence Belçika yenebilecek güçteyiz.
1: Kesinlikle aynı fikirdeyim. İsviçre, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Avusturya, Amerika Birleşik Devletleri.
0: Avusturya.
1: Çekya, İngiltere.
0: İngiltere.
1: Brezilya, Fransa.
0: Brezilya.
1: Sürpriz diyorsun yani, tarihi bir eşleşme aslında.
0: Kesinlikle ama yani ben Brezilya'nın bu seneki inancının çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. O tane şeyde turnuvanın sonunda görürsün, ikinci turda falan edebilirler.
1: Çeyrek final eşleşmeleri bu tahminlere göre Almanya, Hollanda.
0: Almanya.
1: İspanya, Türkiye.
0: Bence çeyrek final çok iyi. Yani çeyrek finale ben okeyim. Evet. İspanya'yı bir üst tura taşırız.
1: Avusturya, Portekiz.
0: Portekiz. Yani Avusturya buraya kadar iyi geldi.
1: Portekiz'in de yani kurası şeker gibi gerçekten gidiyor. Brezilya, İngiltere.
0: Çok yani iki fiziksel takım diyebiliriz. Ama bitiricilik konusuyla yarım adımdan Brezilya derim yani.
1: Yarı finaller Almanya, İspanya.
0: Bu yanlış hatırlamıyorsa Avrupa Şampiyonası'nda revanşı olacak.
1: Evet.
0: Avrupa Şampiyonası'nda görüşürken yani İspanya, Almanya'ya göre biraz daha iyi bir takım. Gene İspanya'yı oradan ötürüne çıkartırım.
1: Brezilya, Portekiz.
0: Portekiz.
1: Üçüncülük mücadelesi Almanya, Brezilya.
0: Brezilya.
1: Final İspanya, Portekiz.
0: İspanya, Portekiz. Tokyo maç. Portekiz.
1: Yani Cristiano Ronaldo herhalde bu tabloyu görse yani uyku uyuyamaz 20 gün falan.
0: Yani evet ama ben bu ağacı yani olası ağaçta yani Brezilya'nın rakiplerini görünce yani Brezilya ağacıydım. Hani İngiltere, Fransa, İngiltere, Portekiz üst üste. Portekiz'in de kurası sevimini biraz daha kolay yoldan geldiği için yani bilmiyorum, bu şekilde olacağını düşünüyorum ama dediğim gibi yani ilk maçların oynanması, grup mücadeleleri, yani Allah korusun ama olası sakatlıklar vesaire birçok şey etkiler. Yani şöyle parantez açalım, 2014 Dünya Kupası'nda yani ev sahibi Brezilya'nın Neymar'ın sakatlığından sonra kendini düşünürsek çok önemli olduğunu düşünüyorum ben sakatlıkları.
1: Ya tabii ki ya, ilk maçları hatırladığımızda son Dünya Kupası'nda bile Arjantin Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başladı. Öyle bir Meksika maçına çıktı ki yani orada olacak bir beraberlik veya mağlubiyette Arjantin veda ediyordu. Sonrasında kazandı, şampiyonluğa kadar gitti.
0: Yani kesinlikle yani az önce senin dediğin gibi Suudi Arabistan mağlubiyeti var. Yani ufak beraberlikler, ufak mağlubiyetler yani turnuva ağacında o kadar yol değiştiriyor ki, o kadar farklılaştırıyor ki Yani çok önemli, atılan gollerin bile önemli olduğunu düşünüyorum ben de.
1: Benzer bir durumu hatırladığımızda Almanya, Japonya karşısında yaptığı hata, o geri dönüş.

0: şu Almanya gruptan çıkamadı.
1: Aynen öyle, aynen öyle. Onun için dediğim gibi her bir golün oynayan her yenilen golün atılan golün bence de çok önemli değeri var.
0: Kesinlikle öyle. Tabii Dünya Kupası boyunca yayınlarımız an be an devam edecek ve programın da sonuna geliyoruz. Yaşar, ağzına sağlık, gerçekten harika bilgiler aktardın. Tüm gruplara, tüm takımlara dair tekrar teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık.
1: Ben çok teşekkür ederim. Senin ağzına sağlık.
0: Dünya Kupası heyecanı artık yavaş yavaş başlıyor. Yaşar Kurt'la da programlarımız sık sık olacak ve görüşmek üzere Yaşar. Teşekkürler.
1: Hoşçakal.
0: Yaşar Kurt'la birlikteydik. Sevgili Radyo Gol dinleyicileri, Dünya Kupası özel programımızda sizlerleydik ve birazdan içeriklerimiz sizinle olacak.
2: Göksel'in çağrısı araçla haber masası sona erdi.
3: Kim ne dedi? Digi Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
4: Digi Futbol'dan herkese selamlar, sevgiler. Ben Muzaffer Can Bedir, Emre Eren'le beraberiz. Emre abi hoş geldin.
5: Hoş bulduk.
4: Hayırlı uğurlu olsun.
5: Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın.
4: Nasılsın abi, iyisin?
5: Her şey yolunda, bir yaramazlık yok. Tabii gündem çok yoğun.
4: Evet, Beşiktaş gündemi çok yoğun. Tabii ki biz de çoğunlukla Beşiktaş'ı konuşacağız. İstersen Sergen Yalçın'la başlayalım. Sergen Yalçın görevi bıraktı. Aslında geldiğinde büyük umutlarla geldi. Camiayı toparlayacak adam olarak geldi ama final böyle oldu. İstersen oradan başlayalım.
5: Ya güzel bir final olmadı bence. Sergen Yalçın'la alakalı final çok doğru olmadı. Çünkü çok ciddi bir tepki aldı ama zaman zaman eksiler var, artılar var. Bunları da konuşmak lazım. Tabii Sergen Yalçın yorumculuktan tekrar antrenörlüğe geçerken, tekrar Beşiktaş'ın başına geçerken ben Serdar Adalı Başkan'la birlikte son gece, seçime girmeden bir gece önce beraberdik. Hüseyin Başkan da geldi, Serdal Başkan da geldi. Canlı yayın yapacağız. Sergen Yalçın'ı sordum hemen. Dedim sevgili başkanım, Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor musunuz? Tabii ki dedi. Evvelsi gün aradım kendisini dedi. Ama dedi çok ciddi bir rakam alıyormuş dedi televizyon kanalından. Hani biz o rakamları öder miyiz, ödeyemez miyiz bilemiyorum ama dedi. Kardeşiyle ilgili bir sıkıntılar var dedi. Beni azat et başkanım demiş. Sonra başkan Ole Gunnar Solskjaer'e döndükten sonra baktı ki işler Sergen Yalçın'a doğru geri dönecek. Sezon başında da kötü giden bir, özellikle Shakhtar Donetsk maçında 6 gol yemesi Beşiktaş'ın, Luzern gibi bir takıma elenmesi tuzu biberi oldu ve Sergen Yalçın dönemi başladı. Sergen Yalçın dönemi başladı ama çok sağlıklı başlamadı. Sevgili Muzaffer, yani Sergen Yalçın'dan ben şunu beklerdim. Sevgili hocamdan şunu beklerdim. Yani ben oraya geliyorsam tam yetkiliyim, tek yetkiliyim. Üst sene takımla birlikte ben uğraşacağım. Scouting'i ben belirlerim. Eduard Graft'ı da mutlaka buradan dışarıya çıkartman lazım. Yani transfer komitesini bana bırakman lazım demesi lazımdı. Yani ilk hatası Sergen Yalçın'ın bence bu oldu. Ve Alanya maçına gitti takım. Sergen Yalçın iki antrenmandan sonra, Alanya deplasmanından sonra döndü, dedi ki bizim dedi arkadaşlar dedi bu takımla dedi çok işimiz var. Büyük bir sıkıntı var dedi. En az dedi bana 2 ya da 3 transfer dönemi var. 3 transfer dönemi lazım dedi. Yani bu demeçler bence Sergen Yalçın kültürüne, Sergen Yalçın gibi bir teknik direktör çok fazla yakışmadı. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Sergen Yalçın izliyordu, görüyordu, yorumlarda şunu diyordu. Beşiktaş'ın forması 3. olur diyordu.
4: Tabii. Konuştukları da çok fazla önüne çıktı Sergen Hoca'nın. Ama sen mesela, biz seninle programa girmeden önce Sergen Yalçın'la alakalı şunu söyledin. Evet, Sergen Hoca'nın da hataları vardı ama gönderilme, yani işin bu noktaya gelmesinde de yapılan bazı haksızlıklar olduğunu düşünüyorum.
5: Ya tabii
4: demiştim.
5: Ki haksızlıklar tabii ki var. Şöyle haksızlıklar biraz var. Sergen Yalçın dedi ki ben devre arasına kadar bu takımla gideceğim. Rafa Silva gibi dedi önümüzde çok ciddi bir problem var dedi. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir problem yarattı arkadaşlar. Bunun iç yüzünü kimse bilmiyor ama ben çok net bir şekilde öğrendim. Fenerbahçe maçı öncesi Perşembe günü Rafa Silva'ya bir yemek düzenleniyor. Rafa Silva oynamayacağım diyor. Ve ısrarla teknik direktörün oynama ihtiyacına karşılık vermiyor. Ve teknik direktör ve yönetim kurulu diyorlar ki Rafa Silva adına bir yemek düzenleyelim. En azından arkadaşlarıyla o kaynaşması daha rahat olsun. Bizim Rafa Silva'ya ihtiyacımız var. Rafa Silva'nın da Beşiktaş kulübüne ihtiyacı var dediler. Ve yemeğe gidiyorlar. Sevgili Muzaffer, öyle bir şey oluyor ki yemekler geliyor. 15 dakikada Rafa Silva yemeğini yedikten sonra diyor ki ben ayrılmak istiyorum diyor yemekten. İşte oradaki teknik heyet diyorlar ki senin adına yemek verdik falan filan. Bu 20 dakika sonra yemekten kalkıyor. Ertesi gün geliyor ve oynamama isteğini tekrar deklare ediyor. Bunun üzerine Serdal Başkan devreye giriyor ve benim için ve bizim için oynamak zorundasın diyor. Öyle çıkartıyorlar. Yani Rafa Silva Beşiktaş'ta büyük bir krizdi. Kimsenin bilmediği iç yüzü aslında çok ciddi problemler vardı ki Sergen Yalçın'ın yorumculuk zamanında yapmış olduğu yorumlardan çok etkilenen bir görüntüsü vardı. Ya böyle bir problem vardı. Bunlarla uğraştı Sergen Yalçın. Devre arasında da Serkan Reçber'i göreve getirerek 300'e yakın oyuncu izlediler. Ve bütçe doğrultusunda doğru transferler yapmaya çalıştılar ama geldiğimiz nokta maalesef çok doğru olduğu mu olmadı mı bunu tartışabiliriz.
4: İstersen buradan oraya bağlayalım. Serkan Reçber'in devre arasında yaptığı

0: yaptığı transfer politikasını ve transferleri nasıl buldun mesela?
1: Agbodu çok değerli bir oyuncu olduğunu biliyoruz. Yani çok ciddi bir rakama da alındığını da biliyoruz. Ve bu oyuncudan mutlaka Beşiktaş'ın bir potansiyel oyun isteğine karşılık vereceğini de biliyorduk. Baktık Oh transferi geldi Belçika'dan. Geldiği haftalarda iyi bir görüntü verdi. Evet. Yani atletik özelliği yüksek, oyunu 3. bölgede domine edebilen, gol vuruşlarını doğru yapabilen bir santrafor görüntüsü vardı. Murillo gibi bir sağ bek geldi. Bizi gerçekten ilk oynadığı 3 haftada mest etti. Hepimizi mest etti. Aslani'ye baktık çok hazır değildi. İlk oynadığı maçta 10 dakika sonra bir kırmızı kart gördü. Vazquez transferi yapıldı. Sergen Yalçın ona kesinlikle onay vermemişti zaten. Başkan ve yönetim tarafından yapılmıştı. O Ersin de yoluna devam etti. Olaytan transferi, Göztepe'den Olaytan transferi ki ben İzmir'de maçtaydım ilk maçta. 3-0 biten maçta Olaytan olay yapmıştı gerçekten. Yani Beşiktaş savunmasını yerle yehsan etmişti. Ve bu oyuncuya talip oldular. Bu oyuncuyu aldılar. Biz aslında oyun potansiyelini biraz yükselteceğini düşünüyorduk Beşiktaş takımının. Ki 3-4 hafta, 5 hafta böyle oldu. Ta ki Galatasaray maçına kadar. İşte Galatasaray maçında o oyuncu kalitesinin, oyuncu enerjisinin ne kadar düşük olduğunu çok net bir şekilde herkes gördü.
0: Peki Serkan Reçber istifa eder mi Sergen Yalçın sonrası?
1: Tabii ki Serkan Reçber de yönetim kurulunun zaten alacağı kararı bekliyor. Bugün ya da yarın o da istifa kararını açıklayacak. Zaten Sergen Yalçın'la birlikte geldiğini biliyorsun. O getirmişti. Sergen Yalçın'la birlikte de Beşiktaş yollarını Serkan Reçber'le ayıracak.
0: Şimdi Sergen Yalçın'ın görevi bıraktı. Hoca adayları kimler? Şenol Güneş ismi tekrardan konuşulmaya başlandı. En son bu sosyal medyada gördüm ben de. Tedesco Beşiktaş'a önerildi
1: kesinlikle
0: diye
1: yok. Şenol Güneş de kesinlikle yok. Zaten başkan bunu herkese açıkladı. Bir basının karşısında çıkıp kendisi söyledi. Böyle bir düşüncemiz yok dedi. Graf'la birlikte bir toplantı yapılacak ki Graf şu anda görevine devam edecek. Evet. Beşiktaş kulübünde oraya da geleceğiz.
0: Aynen.
1: Onunla birlikte yapılacak transfer bütçesi belli olacak ve teknik direktör adına sır gibi saklanan bir Alman konuşuluyor. Beşiktaş takımına çok sır gibi saklıyorlar. Hatta bunu Serdal Başkan'ı arayarak istedim kendisinden ama bu konuda cevap vermedi. Kesinlikle bu konuda bir şey konuşamam. Daha yönetim kurulu olarak toplantı yapmadık. Yeni teknik direktörümüzü belirlemedik ama çok kısa zamanda bunu da belirleyeceğiz dedi kendisi. Ama tabii Beşiktaş önümüzdeki sene sil baştan yeni bir takım yapılacak Muzaffer. Yani 5 senedir Beşiktaş Kasım ayında havlu atıyor ya. Çok evet. Enteresan bir şey ya. Ya olacak bir şey değil. Artık camia, taraftar kesinlikle diyor ki biz diyor doğru bir oyun istiyoruz. Biz belki şampiyonluktan bile geçtik. Ligin ikinciliğinden bile geçtik ama biz potansiyel oyunumuzu, o Beşiktaş'ın o güçlü, kuvvetli, heyecanlı oyununu sahaya yansıtmak istiyoruz diye barın barın bağırıyor taraftar ama maalesef buna ne teknik direktör ne yönetim hiçbir şekilde cevap veremedi. Mesela Serdar Adalı Başkan 1,5 yıldır görevde ve 2 teknik adam değişti. Ve hatta önümüzdeki hafta 3. teknik adam açıklanacak. Yani Beşiktaş nereye gidiyor? Bu kaotizm ne zaman bitecek? Biz de merakla bekliyoruz sevgili Muzaffer.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
0: İstiyorsan buradan Eduard Graf'a da geçelim. Paylaşım yapıyor Instagram'ından Goodbye şarkısını koyarak ve sonrasında da bu paylaşımı siliyor. Sen de buna anladığım kadarıyla çok sinirlisin.
1: Çok sinirliyim. Bu camia Graf'ta kesinlikle cevap verecektir. Goodbye ne demek ya? Ya Beşiktaş tarihinde futbolculuk döneminde 3 tane şampiyonluk yaşamış. Son şampiyonluğu 100. yılın kutlamalarında yaşamış ve bu takıma çok büyük hizmet vermiş. Sergen Yalçın'a bu kelime edilmez. Bu kelime yapılmaz. Yarın ne olur biliyor musun Muzaffer? 3 ay sonra o taraftar ona goodbye der. Goodbye Graf der. Anlatabiliyor muyum? Yani bu işler öyle olmaz ki bence yönetim kurulu çok doğru bir hareket yaptı ve bu konuda gerçekten Graf'ta yazılı olarak bir kağıt verdiler. Bu şekilde konuşmanın çok yanlış olduğunu da çok net bir şekilde anlattılar.
0: Bir uyarı yapıldı kendisine.
1: Tabii ki yapıldı. Yapılmak da zorunda. Yani Sergen Yalçın tabii ki başarılıdır, başarısızdır. Doğru oyun oynatmıştır, oynatmamıştır ama Beşiktaş'ın büyük değerlerinden biridir. Kimsenin bunu unutmasına asla izin vermeyiz.
0: Sergen Yalçın'ın geleceğini nasıl görüyorsun abi? Tekrar yorumculuğa falan döner mi sence yoksa takım çalıştırmaya?
1: Vallahi sevgili Muzaffer'cim.
0: Fenerbahçe falan diyorlar.
1: Benim bildiğim şu var. Yorumculuk yapıyorsan antrenörlük yapmayacaksın. Antrenörlük yapıyorsan yorumculuğa dönmeyeceksin. Benim böyle bir kıstasım var. Yani ben böyle düşünüyorum. Futbolu böyle düşünüyorum. Ben mesela bu işin hep yorum kısmında kaldım. Hiç teknik tarafı asla düşünmedim. Ve bana bir teklif gelse de asla bunu kabul etmem. Çünkü ben işin yorumcusuyum. Ben bu işin yorumculuğunu yapmak istiyorum. Kendime öyle bir plan hazırladım. Tabii şimdi Sergen Yalçın da tabii yorumculuk yaparken hani dışarıdan bazı şeyler, konuşmalar, bu sözler çok değerli ya da değersiz olduğunu çok net bir şekilde gördük. Diyordu ki Sergen Hocam ya bu forma diyordu her şekilde ama olmuyormuş maalesef.
0: Kolay
1: hatta
0: değil.
1: Şunu söyledi Sergen Yalçın. Hatta şunu söyledi. Bir de şuna değinmek istiyorum. Dedi ki arkadaşlar dedi burası dedi Beşiktaş Kulübü. Beşiktaş Kulübü'nün forması çok değerli ve önemlidir. Bu formayı taşıyacak oyuncular gereken hizmeti ortaya çıkartacaktır dedi. Ama maalesef bunlar yapıldı mı bunlara da geleceğiz. Ama biraz da hakemlere girmek istiyorum sevgili Muzaffer.
0: Buyurun abi.
1: Biraz da hakemlere girmek istiyorum. Yani büyük takımların yaşamadığını Beşiktaş bu sene yaşamadı.

0: vardı. Antep Spor maçında 2 puan kaybetti Beşiktaş takımı. Trabzonspor'la 3-1 öndeyken El Bilal Touré'ye verilen kırmızı karttan sonra 2 puan kaybetti bu Beşiktaş takımı. Dönüyoruz derbilerde. Osimhen'in çift sarıdan atılması gerekirken hakemler devam ettiriyor. Oradan da yazdık mı bir puan? Etti sana 7. Fenerbahçe maçında 90+7'de penaltı Beşiktaş'ın gene bir puanı gitti. Etti mi sana 8? 60 üzerine koy 8'i, 68. Son iki maçta da Beşiktaş bu puanları alır mıydı? Trabzon'u yenip 71, son maçı da kazandığı zaman 74 puanla ligi bitirebilirdi. Şimdi bir bu tarafa da bakmak lazım. Yani bir işin hakem kısmına da bakmak lazım. Camia çok yoruldu. Yıllardır zaten camia bu lobi yüzünden çok ciddi problemler yaşıyor ama biraz da hakemlere de değinmek lazım ya Muzaffer.
1: Abi ama günün sonunda hani bunu da çözecek taraf Beşiktaş yönetimi, Serdal Başkan ama bence burada Fenerbahçe'yi de bunun içine katarak söyleyebilirim. Bu tip konularda Galatasaray'ın iki takımda çok gerisinde kalıyor. Yani baskı altına alamıyorsun TFF'yi, MYK'yı.
0: Ya bu yıllardan beri gelen bir hikaye. Evet. Yani ya Beşiktaş takımı 86 yılında bir hakem tarafından gol yedi ya. Orta yapıyor rakip. Ankara güçlü oyuncu orta yapıyor. Hakemin sırtına çarpıyor, gol oluyor. Yani hep Beşiktaş'ın başına geliyor. Tabii ki bu lobi çok değerli ve önemli. Yıllar önce bu işi başarmak lazımdı. Evet orada biraz gerideyiz. Ama sesimizi çıkartmayacağız anlamına da gelmiyor bu.
1: Tabii.
0: Yani bunun sesini de çıkartmamız lazım. Evet Serdar Adalı Başkan transferler döneminde, Ole Gunnar Solskjaer transferler döneminde evet sıkıntılı transferler yaptı mı? Yaptı. Sergen Yalçın devre arası o transferlerden istediği verimi alabildi mi? Alamadı. Bunları kapatmamak lazım. Bunlar gerçekler. Ama bir gerçekler de var. Hakemler ya. Ya Beşiktaş taraftarı bıktı ya. Ya bir tane arkadaşım var. Dün beni telefonla aradı. Ya ağlayacak neredeyse biliyor musun? Ya Beşiktaş takımı için diyor. Kombin aldım 350 bin TL'ye diyor. Her maç diyor stada geliyorum. En az diyor 50 arkadaşıma forma almışımdır diyor. Kulübe katkım 1 milyon TL diyor. Ya bunun gibi binlerce taraftarımız var bizim. Taraftar da bıktı artık. Taraftarın bazı haklı olduğu noktalar var. Tek haksız olduğu nokta Sergen Yalçın'a biraz daha müsamahalı davranabilirlerdi. Çünkü bizim içimizden çıkmış. Futbolculuk zamanında önemli işler yapmış. Teknik direktör olarak gelmiş ilk 6 ay diliminde çok doğru bir oyun oynatmış. Ertesi sene bu takımı şampiyon yapmış bir teknik adama suç şişesi atılmaması lazımdı. Bunu yapmamamız lazımdı. Tabii ki camia kırgın, camia üzgün, camianın beklentisi var. Ama burada biraz daha sakin ve sükunetli olmaları lazımdı derken Sergen Hoca işte Konyaspor maçında soyunma odasına giriyor. Bu da içeriden aldığım bir bilgi. Arkadaşlar diyor ben bugün itibariyle görevi bıraktım diyor. Arkadan başkan, Murat Başkan, Kaan Bey, Hakan Daltaban soyunma odasına giriyorlar ve Sergen Yalçın'ın sezon sonuna kadar devam etmesi için telkinde bulunuyorlar ve onu ikna ediyorlar. Ama o gün itibariyle de Sergen Yalçın yönetim kurulundan çok fazla bir destek göremiyor açıkçası. O su şişesine çok takılmış. Ben Sergen Yalçın burada su şişesi yiyorsam, bu taraftar beni istifaya çağırıyorsa benim burada durmamın anlamı yok demiş. Neden anlattı biliyor musun teknik direktörleri? Hani dedi ya hala dedi Beşiktaş kulübü Van Bronckhorst ve Ole Gunnar Solskjaer'e dedi tazminat ödemeye devam ediyor dedi.
1: Evet.
0: İşte bugün için dedi Sergen Yalçın 250 milyon TL'yi bıraktı. İşte bu Beşiktaşlılık duruşudur bu. Bu büyük bir duruştur. Bunu kimsenin unutmaması lazım.
1: Alacağından feragat etti.
0: Feragat etti tabii. Hangi teknik adam yapar ya? 250 milyon TL alacağı var.
1: Niye yapsın abi?
0: Bir niye yapsın yani?
1: Aynen
0: ama
1: öyle.
0: Sergen Yalçın yaptı. Bunu da Beşiktaşlılar unutmasınlar bence.
1: Da güzel bilgi abi. Teşekkür ederiz. Sence Serdal Başkan önümüzdeki sezona da kötü başlarsa istifa eder mi? Etmeli mi?
0: Şimdi okların tamamı artık Serdal Başkan'a döndü ve yönetim kuruluna döndü. Tabii burada yapılacak en ufak bir hatada Avrupa'da elenme durumunda ligin başlangıcında kötü bir başlangıçta tabii ki taraftar buradaki tepkisini Sergen Yalçın'a gösterdiği tepkiyi de Serdar Adalı'ya mutlak sürede gösterecektir. Ama biz Beşiktaş'ın daha iyi günlere gelebilmesi için çok doğru bir teknik adamla, çok doğru transferlerle hangi boyuta getireceğini çok ciddi bir şekilde merak ediyoruz. Ama günün sonuna baktığımız zaman burada kaybeden camianın en büyüğü olan o taraftardır. Onu da net bir şekilde söylemek lazım ama önümüzdeki sene yapılacak transferler sil baştan olacak. Muzaffer şimdi getirdin diyelim bir Alman ekolünden bir teknik adam. Diyecek ki ben bu transferleri istemiyorum derse o kiralıktan gelecek oyuncular ve bu sene gönderilecek oyuncularla birlikte Beşiktaş o kaotizmi nasıl aşar? Bende biraz soru işareti o.
1: Sen hoca konusunda mesela yani şu anda Fenerbahçe'nin de hocası yok. Beşiktaş'ın da yok. Fenerbahçe'deki en büyük tartışma yerli mi yabancı mı? Beşiktaş'ta da bu illaki konuşulacaktır.
0: Ama Beşiktaş'ta %95 yabancı bir teknik adamda çalışılacağı sinyalini de aldık. Onu da net söylemek lazım.
1: Kararı destekliyor musun?
0: Evet. Bir yabancı teknik adamın biraz daha Beşiktaş'ı kolektif bir oyuna sevk edebileceğini düşünüyorum. Onu söyleyeyim ama tabii bizim Türkiye'de de çok değerli teknik adamlarımız var. İlhan Palut gibi gerçekten yıldızı parlayan ve çalışmayı çok seven çok yakinen tanırım. 17 saat çalışıyor günde. Yani bir çok az teknik adam böyle 17 saat 18 saat çalışır. Ha, antrenman haricinde oyuncu potansiyelini, oynanacak oyunu, rakibi falan çok güzel analizler yapıyor. Onun da yolu açık olsun ama Beşiktaş camiası büyük bir camia. Ya bu camia futbolu çok doğru yönlendirebilen, futbolu çok doğru oynatmaya çalışan ve hakkı yenenlerin değil, hakkı yetenlerin kulübünü ortaya çıkartabilecek bir teknik adam olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Serdal Başkan'ın şöyle bir açıklaması oldu abi. Direkt Şenol Hoca'yı severim ama çalışmayı düşünmüyorum demesi. Ama mesela Beşiktaş tarafına baktığımda da Şenol Güneş'i isteyen, Şenol Güneş geri gelsin diyen bir grup da var.
0: Sosyal medyada bunlar çok konuşuluyor tabii ki.
1: Evet.
0: Sosyal medyada daha Sergen Hoca gitmeden Şenol Güneş naraları atan arkadaşlarımız da oldu, abilerimiz oldu, kardeşlerimiz oldu. Nereden bu duyumu aldılar bilmiyorum ama Serdar Adalı ve yönetim kurulunun hiçbir şekilde gündeminde yoktu. Hatta Serdar Adalı dün gerçekten Sergen Yalçın'ın bırakmasına bile o kadar net bir şekilde beklemiyordu. Yani Sergen Yalçın istifa edecek konusunu bile net bir şekilde masaya yatırmamışlardı. Yani onlar da gerçekten çok ters köşeye yattılar. Evet, Sergen Hoca ile şöyle bir söyleşi yapmışlardı hatırlayacak olursan. Basının karşısına çıkmışlardı Rafa Silva olayıyla ilgili.
1: Ha, evet.
0: Sergen Yalçın'ın o graft ve yapılan transferlerle ilgili zerdenişleri çok olmuştu başkana. Başkan da basının önünde dedi ki Sergen Hoca'ya da hadi dedi şu transfer listesini çıkartın da biz de sizin yaptığınız transferleri bir izleyelim. Biz de sezon sonu acaba sizin yaptığınız transferler iyi midir, kötü müdür yorumunu yapalım demişti kendisi. Şimdi tabii ki Serdar Adalı ve yönetimi de şunu söylemek istiyor. Sergen Hoca'ya biz bütün yetkiyi verdik. 7 tane transfer yaptı. Bunlar çok değerli ve önemli transferlerdi. Bazı oyuncularla yollar ayrıldı ama Beşiktaş halen istenilen seviyeye gelmedi. Fikri de onlarda dolaşıyor.
2: Dice Futbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendiriyor.
1: Mevcut takımda şu anda gelecek sene hangi oyuncuları kullanırsın?
0: Vallahi geçen sene bu soruyu bana çıkmış olduğum kanalda arkadaşlarım bana, oradaki moderatör arkadaşlarım bana sormuştu. Geçen sene ben şunu söylemiştim. Geçen yıl itibariyle. Mert Günok, Rafa Silva, Gedson haricinde herkes değişebilir demiştim.
1: De
0: ama
1: yok.
0: Onlardan eser kalmadı. Ve geçen sene 11'de oynayan bir tane Beşiktaş oyuncusu yok. Yani Beşiktaş bu kaotik durumdan nasıl kurtulacak ben de bilmiyorum. Ya gerçekten bilmiyorum. Yani 11 oyuncu, hangi 11 ile çıkacaksın? Hangi 11'i motive edeceksin? Hangi 11'i savaşçı ruhuna, o kimliğine ulaştıracaksın? Yani inanın Serdar Adalı ve yönetimin de işinin çok kolay olduğunu düşünmüyorum. Çok zor. Görevleri şu anda çok zor. Alınan oyuncular var. Mesela Agbodu ile yollara devam edilecek mecburen. Burillo ile devam edilecek. Orta sahada Aslani gitti. Sergen Yalçın kalsaydı, iyi bir rakam görürse Çerni'yi de vermeyi düşünüyordu Sergen Yalçın. İki kanada çok önemli açıklar bekliyordu. Özellikle Patrick Schick transferi vardı Sergen Yalçın'ın masasında. Yani yapılacak en değerli ve en önemli transferin o olduğu. Serkan Reçber'le birlikte buna karar vermişlerdi. Patrick Schick transferi yapılacaktı. Ama şimdi yeni gelecek teknik adam rotayı nereye çevirecek? Hepimiz bekliyoruz.
1: Yani çok kısa süre içerisinde bir de bu hocanın açıklanması lazım abi. Yani sezon hadi deyince.
0: Kesinlikle.
1: Geliyoruz. Sonuçta bir planlama yapılması gerekiyor. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mesela bir Cengiz Ünder var Beşiktaş'ta. Mesela Fenerbahçe'nin kiralık tabii de. Mesela, bu haliyle hangi takımda oynar sence Cengiz Ünder abi?
0: Mesela Sergen Yalçın'ın bu eksi hanelerine yazan bir transferdi bence. Daha önce Ozan Tufan'da yaşamıştı hatırlayacak olursan. Evet. Altını dedi çamurun içine at. Tekrar yıka, altın altındır dedi. Ozan'ı gerçekten Türk futbolunda kazandırdı. Çok önemli bir yetenek haline getirdi. Bu tartışmasız ama Cengiz'de de aynı şeyi düşünüyordu ama maalesef yani Cengiz'i babası olsa babası oynatmaz. Ayrıca kupadan elenmişsin. Trabzonspor maçında öne geçiyorsun. O yarım Trabzonspor'a karşı 2-1 kaybediyorsun ve sevgili hocam önümüzdeki hafta gidiyorsun ligin son maçında Cengiz'le başlıyorsun. Ya bu ne lahana turşusu, bu ne perizde derler yani buna da. Kesinlikle. Buna da derler.
1: Abi mesela az önce konuştuğun o hakem meselesi, hani Beşiktaş'ın hakem kararlarından canının fazla yandığını söyledin. Önümüzdeki sezon değişeceğine dair inancın yüzde kaç? Değişmezse Beşiktaş nasıl toparlayacak?
0: Vallahi değişmesi lazım. Topyekün değiştirmemiz lazım. Yani Beşiktaş yorumcuları birleşecek ve biz mesela Orkun Kökçü'nün milli takımda oynamadığı bir maç vardı hatırlayacak olursan. Çok formda bir şekilde milli takıma gitmişti ama ikinci maçta biz öyle bir bastırdık ki, öyle bir yangın yaptık ki ikinci maçta teknik direktör mecbur kaldı Orkun Kökçü'yü oynattı ve çok büyük bir fayda sağladı. Biz de Beşiktaş yorumcuları olarak yönetim kurulunun yanında durup Merkez Hakem Komitesi ise Merkez Hakem Komitesi'ne, Türkiye Futbol Federasyonu ise Türkiye Futbol Federasyonu'na bu dileklerimizi iletmek zorundayız. Beşiktaş bu ülkenin en değerli kulüplerinden biridir. 1903 yılında kurulmuştur. En eski kulübüdür. Ama Beşiktaş artık hakem hatalarından çok ciddi bir şekilde problem yaşamak istemiyor sevgili Muzaffer.
1: Fenerbahçe tarafında bir seçim gündemi var. Bir tarafta Aziz Yıldırım, bir tarafta Hakan Safi. Aziz Bey'in geldiği senaryoda soracağım. Bu hakem konularıyla alakalı ya da TFF ile alakalı bir şeyler değişir mi sence?
0: Bence kesinlikle değişir. Aziz Yıldırım'ı hepimiz tanıyoruz. Bu konuda çok deneyimli, çok önemli yetkin özellikleri var ve bu konuda camiayı tek ses haline getirebilip hakemlere karşı Fenerbahçe'nin zarar görmemesi için her şeyi yapabilir. Ama tabii o seçim de çok zor bir seçim olacak.
1: Orayı da biraz istersen yorumla
0: tabii,
1: abi.
0: Tabii,
1: oraya
0: olabilir.
1: Da girelim. Galatasaray'ı da konuşuruz. Nasıl görüyorsun Fenerbahçe'deki seçim gündemini? Kimi daha önde görüyorsun?
0: Ya şimdi kimi daha önde görüyorsun kelimesi biraz bana uymadı. Çünkü neden uymadı biliyor
1: neden?
0: Musun? Aziz Yıldırım'ı camia çok net bir şekilde tanıyor. Yani Aziz Yıldırım daha önce yapmış olduğu başkan

0: Başkanlık döneminde çok doğrular yapsa da bir takım yanlışlar da yaptı ve burada camiada acaba Aziz Yıldırım geldiği zaman tekrar aynı potansiyele devam mı ederiz diyebilen bir kısım var. Ama bu Ali Koç ve Saadettin Saran'dan sonra tekrar camiayı birleştirecek bir güç unsuru olarak da çıkabilecek özellikle insanlar var. Bunu da söylüyorlar Aziz Yıldırım'la alakalı. Yani çok çetin bir, zor bir seçim olacak. Hakan Safi kanadına baktığımız zaman çok değerli teknik adamlarla görüştüğünü duyuyoruz. Avrupa'da çok değerli oyuncuların menajerleriyle oturdu. Onu biliyoruz. Çok doğru bir yönetim kuruluyla Fenerbahçe'ye hem para vereceğim hem de insanların gerçekten çok önemli bir oyuncu aldığınız dediğiniz oyuncuları getireceğini söylüyor. Çok zor bir seçim olacak ama tabii ki önce bir teknik adam konuşulacak. Sonra transferler konuşulacak. Seçim arifesinde bunları camia çok net bir şekilde bekliyor iki başkandan da.
1: Galatasaray'la alakalı söylemek istediğim bir şeyler var mı? Dördüncü yılında Okan Buruk yine şampiyon oldu. Yani fark açılıyor gittikçe.
0: Fark açtı. Gerçekten evet. Açtı ama bu sene özel baktığımız zaman o geçen sene o baskılı, o forecheckingli, o üçüncü bölge oyununu yapabildi mi Okan Buruk?
1: Yok.
0: Maalesef yapamadı. Ama günün sonuna baktığımız zaman ben hep şunu söylerim. Arkadaş Hatice'ye değil ben neticeye bakan adamım. Hatice'ye bakmayacaksın. Neticeye bak. Ne oldu? 4 sene üst üste şampiyon yaptı. Bitti. Kimse konuşamaz. Galatasaray camiası öyle bir camia ki o Liverpool maçlarından sonra biraz kıpırdanmaya başlayan bir seyirci. Kocaeli maçıyla birlikte falan ne oluyoruz'a giden. Samsun Spor maçında ayağa kalkan hatta Okan Buruk'a bu kadar başarılı olan teknik adama istifa nareleri atan bir seyirci topluluğu vardı. Bunu unutmamak lazım. Yani o kadar başarıya alışmış ki Galatasaray camiası.
1: Tabii.
0: Okan Buruk'un en ufak hatasında mutlaka Okan Buruk'un karşısına çıkabilen bir özellik ortaya koyabiliyor.
1: Halen tartışıyorlar
0: ama günün sonuna baktığımız zaman Galatasaray'ın bu ligde en büyük şansının da Osimhen farkının olduğunu söylemek lazım.
1: Tabii o net. Mesela dedin ya bir Hatice'ye değil neticeye bakmak tabii lazım diye. O kadar katılıyorum ki sana bak. Hakem kararlarından konuşuyoruz ediyoruz. Bütün sezon boyunca ne programlar sen televizyonda,
0: radyoda,
1: çıktığı kadar radyoda bağırdın ettin hepsi unutuldu gitti abi.
0: Her şey bitiyor. Ya bu işler sonuçta böyle kupayı aldıktan sonra işte bir takım hazırlıklar önümüzdeki seneye kayıyor. Tabii. Ama baktığın zaman günün sonuna baktığın zaman şunu söylemek istiyorum. Galatasaray camiası da o hakemlerden çok fazla zarar gören bir camia da değil onu söylemek
1: tabii
0: lazım.
1: Gerçek yani. Sergen Hoca da şey demişti ya basın toplantısında o neyden şikayet etmiş ya en son Galatasaray şikayet etsin bunlardan.
0: Evet. Bak ben mesela maç sayabiliyorum yani Beşiktaş'ın diyorum 4 maçta 8 puanı gitti. Ama Fenerbahçeliler ya da Galatasaraylılar bu sene özelinde sayamıyorlar mesela.
1: Peki. Var mı abi eklemek istediğin?
0: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Görüşmek dileğiyle.
1: Peki. Digifutbol'da Emre Eren'le beraberdik. Beşiktaş gündemini konuştuk. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın diye hatırlatalım. Sonraki programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Digifutbol YouTube kanalında Emre Eren Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi.
3: Bu bir tekrar yayındır.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Doğan Öncel ve İrfan 25 ile soru cevap başlıyor.
6: Mutlu sabahlar, günaydın, sevgiler, saygılar. Türkiye'nin en dinamik spor radyosundayız. Gündeme dair konuları bugünkü ayrıntıları hep beraber gözden geçireceğiz. İrfan 25 ile beraber az önce Gökseni'nin Dünya Kupası gruplarını anlatırken G grubundaki Yeni Zelanda'nın yerli Maori halkına ait o geleneksel bir güç ve birlik ritüeli olan Haka dansından bahsedince gözümün önüne geldi bir anda. İster istemez ritmik ayak vuruşları, o beden hareketleri, gözler açma, dil çıkarma gibi mimikler var ya gerçekten çok keyifli bir hal alacaktır diye tahmin ediyorum. İşte böyle organizasyonlarda var oluyor olmak, bizim de olmamız gerçekten keyif verici, sevindirici. Bizim de bir savaş dansımız olabilir. Orta sahada bir aydın havası, arkasından bir horon tepme, maç sonrasında neden olmasın ki? Sonra ne bileyim böyle kapalıdan maratona halay çekerek bütün stadı dolaşma falan yaşanabilir yani. Keşke o coşkuyu, o mutluluğu yaşatsa çocuklar da hep beraber eğlensek, tadını çıkarsak sabahın beşinde. Değil mi? Öyle olması lazım. Öyle bir güzelliği olması lazım. İrfan 25 geldi. Hoş geldi. Sevgiler, saygılar olsun. İrfan'ım hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Hazırlıklar ne? Şarj, teknolojiye neler. İnanılmaz bir şarj cihazı çıkardı ya. En son Star Wars'ta görmüştüm ben onu.
7: Telefon çalışmıyor o yüzden.
6: Anakin'de vardı o. Ay ay. İrfan, dün akşam maçı seyrettin mi?
7: İzledim.
6: Yani ben tabii şeyde oturduğum için, Cihangir Taksim tarafında oturduğum için Dolmabahçe'ye doğru Gümüşsuyu'ndan öbür taraftan

0: Kabataş'tan falan bir sürü turistler mahalleyi şey bastı. Aston Villalılar bastı. Freiburglular geziyorlardı. Neyse ki öyle can sıkıcı çok can sıkıcı bir olay yaşanmadı. Ama tebessüm ettiriyor yani. İnanılmaz bir coşku. Keşke biz de gidebilsek. Deplasmana gitmek çok keyifli bir şeydir. Hele hele yurt dışı deplasmana gitmek, bu coşkuyu yaşayan insanlar çok daha iyi anlayacaktır. Dün tabii bir gerçek vardı. Herkes birbirine soruyordu. Ne olur maç, ne olur maç sizce diye.
1: Aston Villa alırdı.
0: Aston Villa'nın alabileceğini, handikaplı bir galibiyet olduğunu falan söyledim ama triplex villa yapacaklarını tahmin etmemiştim ben. Hani villanın 3 katlı olacağını, 3-0'lık biteceğini o kadar tahmin etmemiştim. Güzeldi maç, keyifliydi. Gol perdesini Tielemans açtı. Buendia ve Rodgers farkı arttırdı. Kupa 2'de tarihinde ilk kez mutlu sona ulaşan Aston Villa'da teknik direktör Unai Emery 5. zaferini yaşamış oldu. Yani gediklisi dediğin insan var ya, Unai Emery büyük adam. Gelir mi Beşiktaş'a diye ben öyle Beşiktaş'ta altta da şey var, teknik direktör adayları var. O kadar Unai Emery'den bahsedince ister istemez oraya bağlayasım geldi yani.
1: Beşiktaş'ı alacağım Beşiktaş'ı.
0: Alır mı? Yerli yabancı, Fenerbahçe'de de bir eksiklik var. Orada da bir düşünce var. Acaba bir sene yerli hoca, sonra Unai Emery olur mu öyle?
1: Diyorsun.
0: Diyeyim tabii, ne diyeyim yani. İstiyor çünkü bünye bir şey yapıyor. Heyecanlanıyor böyle şeylerde.
1: Şirkeren kendine gel diyorum.
0: Doğan bir kendine gel. Bir aramıza dön.
1: Ya ben şöyle söyleyeyim. İki başkan adayının da ben yerli teknik adamı tercih edeceğini düşünüyorum.
0: Ama bunu az önce dün, daha doğrusu konuşurken demin de tekrar yayınında şey vardı. Konanç'la konuştuk. Aziz Bey'in Aykut Hoca'yı...
1: Ahmet Konanç tatilde.
0: Geldi, döndü. Aykut Hoca'yı açıklayamaması, Aziz Bey'in net olarak söyleyememesi, herkes tarafından bilinmesi, Hakan Bey'in de yerli tercihinde İsmail Hoca'yı kullanacak olması, herkes tarafından biliniyor da neden dillendirilemiyor? Gerçekten bir oy kaygısı, bir endişesi mi yaşatıyor bu iki isimde?
1: Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım, sosyal medyada kimin istediği veya kimin istemediğine bakmaz. Sosyal medyayı da takip etmez.
0: Ve etkilenmez diyorsun. Yani.
1: Sosyal medyada ki yani birisine inanıyorsa, güveniyorsa ve onunla çalışmayı istiyorsa, kim ne derse dersin o isimle çalışır. Ama sosyal medyada bir güruh var, onu söyleyeyim. Şimdi Aykut Hocam'ın ismi daha ilk duyuldu. Ben hani bunu bir aydır ben söylüyorum. Ben neredeyse hani Sayın Başkan Aziz Yıldırım adaylığını açıkladığından itibaren diyorum ki ben Aykut Hocam'ın da çalışacağını düşünüyorum dedim. Ama orada bir yürüp var. Yani Aykut Kocaman ismi duyulduktan sonra inanılmaz bir algı operasyonu yaptılar. Buna Serdar abi de dahil oldu. Hatta zaman zaman yanlış bilgiler verdiler. Öyle bir ileri noktaya gittiler ki mesela Can Bartu'nun işte FB TV'den kovulması, program yaptırmamasına neden olduğu şeklinde bir yorum yaptılar. Yani külliyen yalan. Külliyen doğru değil. Yalan demeyeyim. Doğru değil. Ve daha sonra bunu hem Can Bartu'nun ailesi yalanladı, hem o gün FB TV'de program yapan Fatih Demirkol yalanladı. Ya inanılmaz bir şekilde Aykut Kocaman'a göre yıpratıcı bir şey var. Ve ben Sayın Aziz Yıldırım'ın bu süreç içerisinde, yani eğer erken açıklamış olsaydı bu süreç içerisinde, Aykut Kocaman da çok yıpranmış olacaktı. Yani inanılmaz bir şekilde onun üzerinden algı operasyonu yapan insanlar, özellikle bir sosyal medyada
0: duyulan şeyler arasında şöyle şeyler var. Aykut Kocaman mı? Tamam, Galatasaray'ın 27. şampiyonluğu hayırlı olsun. Öbür taraftan abi, yok abi, işte oynattığı oyun belli. Kadıköy'de gene herkes homurdanacak. Hep böyle bir oturmuş kafada bir Aykut Kocaman oyun şablonu var gibi gözüküyor
1: bir şey
0: mesela ama.
1: Sana. Yani Fenerbahçe Aykut Kocaman
0: onu yıkamamak diyor. Nasıl bir şey mesela?
1: Yıkamamak işte diyorum ya, algılar üzerinde. Ben mesela şeyi söylerim sana. Benfica maçını hatırlatırım insanlara. Vasat futbol oynatıyor diyor ya. Mesela.
0: Yarı final maçı diyorsun.
1: Yarı final maçı. UEFA yarı finalde ki o süreci izlesin. Lazio'yu yemiş Fenerbahçe. Bate Borisov, Victoria Pilsen. Bate Borisov'un o dönem yenilmezlik serisi vardı. Victoria Pilsen'in yenilmezlik serisi vardı. Onların hepsini yendi. Burada Jesus'un başında olduğu ki Benfica'yı, o zamanlar Benfica'dan kadrosunu açıp baksınlar, hangi yıldız oyuncular var. O Benfica'yı burada 4-5-0 yenebilecek pozisyonları buldu Fenerbahçe. Şimdi vasat, şimdi bakıyorsun istatistiklere, en fazla gol atan, en fazla ceza sahasında topla buluşan, 3. bölgede topla buluşan takım üyesinde bulunuyor Fenerbahçe Aykut Kocaman yönetimi. Diyorlar ki vasat futbol. Abi neye göre vasat futbol? Ya hücum futbol oynatan hocaları da gördük. Hepsi hücum dedi. Mesela şimdi ben mesela Jesus ismi tekrar gündeme geliyor. Herkes o Jesus falan diyor. Abi ne çabuk unuttunuz mesela Jesus'un içeride dışarıda Deplas, içeride dışarıda Galatasaray'dan 3 yediğini. Galatasaray derbilerinde. Hangi derbiyi kazandı mesela Jesus? Tam Jesus iyi bir futbol oynattı. Ama ben içerideki Galatasaray derbisini unutamıyorum. Galatasaray
0: derbisi hatta ilk derbiyi kaybettiğinde hemen bir büyük eleştiri alınca bu maçın diğerlerinden bir farkı yok şeklindeki yorumundan sonra öyle güzel orta yaptı ki diğer maçlar için de zaten alabileceği olumsuz bir şey hocayı yakacaktı, yaktı.
1: Ya bir de şöyle söyleyeyim, hatırlasana Saracoğlu'nda oynanan Galatasaray maçını. Galatasaray tarihi farka gidiyordu ya. Bak tarihi fark ya. Ben hayatımda Fenerbahçe'nin o kadar kötü oynadığını hatırlamıyorum yani. Ya şimdi bunların hepsi ortadayken ya şimdi ben İsmail Kartal, şimdi Sayın Hakan Sabri seçilirse İsmail Kartal'da, Sayın Az Yıldırım seçilirse de ben Aykut Kocaman devam edeceğini düşünüyorum. Ve Aykut Kocaman gelirse de yardımcılar arasında Dirkayt, Vebo, Volkan Demirel ve Şikerter gibi isimlerden bazılarının yardımcı olarak aralarında olmasını bekliyorum. Yani Dirkayt'ı duydum. Daha sonra Volkan Demirel de zaten yaptı. Şimdi eğer bir teklif gelirse kabul edebileceğini de getirdi.
0: Dolayısıyla aslında bir futbol aklı olarak mı geliyor? Yani sportif direktörlüğü kafadan çıkartmışlar. Yani Maldini'nin ismi çıkınca Hakan Bey'in yanında orada asla ve asla diye devam etti mesela. Bir Devin Özek olmayacak, bir Teren Ağa olmayacak, bir Komolli olmayacak gibi yorumlar yapıldı. Yani bunları yapanlardan bir tanesi de Ahmet Ercanlar mesela, hani biraz daha o tarafa yakınmış gibi gözüküyor. Anladın mı? Mantık olarak, duruş olarak bakıyorum. Aziz Bey'i evet gelmesinde bir problem yok diyor ama Aziz Bey'le aralarındaki ilişki zamanında biliyorsun. Belli basın mensuplarının, yani oradaki bölünmüşlüğün diyeyim ben parantez içerisinde. Öyle bir sıkıntısı var. Ama orada da mesela ilk açıklama oradan geliyor. Ben de sana diyorum ki gene mi sportif direktör diyorum. Sen diyorsun ki yok futbol aklı diyorsun Volkan Demirel içinde. Yani o cümle de sarf edilmek istenmiyor
1: futbol
0: mesela.
1: Değil, futbol aklı değil.
0: Danışmanlık.
1: Volkan Demirel, şey Volkan Demirel yardımcısı olacak.
0: Ha. Oğuz Çetin geçiyor diyor futbol aklı diye
1: Çetin,
0: böyle şeyler.
1: Oğuz Çetin futbol aklı. Yani evet. Şöyle söyleyeyim.
0: Yani şey kelimeden uzaklaşıldı yani. Sportif yani direktör olmuyor
1: bak,
0: abi.
1: Fenerbahçe'nin mesela 38 tane futbolcusu var değil mi? Şimdi o futbol aklı ne yapacak? Ayrılması gereken 15 tane oyuncu mu var? Mesela 15 tane oyuncunun ayrıldığı 15 tane oyuncunun ayrılması noktasında yönetime yardımcı olacak. Yani kulüp işte veya işte transfer çalışmaları yapılacak. O transfer çalışmalarında işte isimlerin belirlenmesinde yönetime yardımcı olacak. Yani bu. Yani sportif direktör değil. Aslında bir futbolun danışmanlığı gibi bir süreç var. Yani sportif direktör. Çünkü buradan sadece bir kişiyi vermeyecek. 3-4 kişi, 3-4 tane, 5 tane isim olacak orada. Bu Oğuz Çetin'de şimdi Oğuz Çetin ismi geçiyor, Oğuz Çetin'e saldırıyorlar. Aykut Hocaman ismi geçiyor, Aykut Hocaman'a saldırıyorlar. Yani Fenerbahçe'nin değerlerine saldıran bir grup var sosyal medyada.
0: Sosyal medyada bir değerlerini sayfeden güruh paralı bir grup olduğu söyleniyor. Ben net söyleyeyim sana.
1: Bence de paralı grup.
0: Yani tamamen söyleyeyim. Troll hesaplardan oluşan var. Ve gerçekten bir anda 1000 tane falan mesajı gündeme getirip insanları da beraberinde sürükleyen bir algı operasyonu yapılıyor.
1: Evet.
0: Bunlar o taraf yapıyor, bu taraf yapmıyor diyemeyeceğim. Herkesin böyle bir oluşum içerisinde olduğu söyleniyor.
1: Şöyle söyleyeyim yani bunu sen de çok iyi biliyorsun.
0: Yani Acun Bey'in söylemiş olduğu, ben Fenerbahçe'nin içine girdiğimde dışarıda çok düşmanı var zannediyordum. Meğersem içeride daha fazla düşmanı var mı sözünü dün burada Ahmet'le de konuştuk. Haklı dedi yani. Haklı. Biraz camiaya bakınca Fenerbahçe kendi kendini imha edebilme özelliğine sahip olan bir camia haline gelmiştir. Sıkıntısını aşamadığı sürece İrfan demek ki çözülmeyecek bazı şeyler.
1: Ya şöyle söyleyeyim, yani bakıyorsun yani bir anda böyle hep aynı hesaplar şimdi. Tamam, bu hesapların geçmişte attığı mesajlara bakıyorsun, yani paylaştıkları şeye bakıyorsun, herkesi kötülemişler. Mesela süreç 2018'de attığı şeye bakıyorsun, hani tweetlerine falan bakıyorsun. O zaman da Aykut Hocaman'la ilgili aynı şeyler yapmışlar. İşte kokuyu övmüşler. İşte demiş ki bir tanesi atmış mesela. Çok şükür ön liberodan uzaklaşıyoruz. Artık tek şey olmayacak. İkinci Mehmet Topal.
0: Sisteme karışmışlar. Üçlüden dört diye, dörtlüden üç diye.
1: Mehmet Topal Josef birlikte oynamayacak falan gibi böyle hani şeyler yapmışlar. Ama ondan sonra ne oluyor? aynı kişiler mesela kendi istedikleri böyle şey süreçte geldikten sonra hiç Fenerbahçe küme düşme potasına girse dahi ağzını açmıyor mesela. Ağzını açmıyor ve yine aynı hesaplar. Bak yani bakıyorum ben, çünkü süreci çok yakından zaman zaman ben sosyal medyada bunlara cevap veriyorum, tamam mı? Yani hiç yapmamam gereken şeyler yapıyorum ama dayanamıyorum ya. Yani mesela bir şey oluyor. Daha düne kadar Mehmet Ali Aydınlar'ı, işte Mehmet Ali Aydınlar aday olacak denildiği zaman Mehmet Ali Aydınlar'a yönelik işte övgü dolu sözler söyleyen ama diğer adayları eleştiren insanlar, tamam mı? Ya Mehmet Ali Aydınlar adaylıktan çekildi. Ya bir gün sonra, yani bir gün içerisinde bir anda değişti şey oldu. Ya daha önce bütün adaylara sallıyordunuz. Ne oldu yani Mehmet Ali Aydınlar çekilince hemen diğer tarafa nasıl çabuk olacak bu kadar çabuk dönebildiniz? Yani bunlar mesela da artı, ben şu sosyal medya yasası var ya, çok güzel bir yasa olacak. Yani inşallah zamanın hayata geçer. Çünkü insanlar artık yani
0: TC kimlik numarası olmadan
1: devlette ortak işte TC kimlikle girecek ve oradan hani bakıyorsun Fenerbahçe'nin efsaneleri. Nurizade, yani isim şeyleri, tarihinden önemli isimler, Lefter, Nurizade bilmem ne isimlerini kullanarak Fenerbahçe'nin üzerinden algı yapan insanlar var.
0: Yani algı. Bay Saraçoğlu, ondan Bay Şükrü falan diye öyle şeyler.
1: Sonra bakıyorsun bunlar ne yapıyor? Camiayı birbirine düşüren insanlar. İşte bir şeyler, camiayı birbirine düşürüyorlar. İnanılmaz yorumlar yapıyorlar. Hakaret ediyorlar. Ya şimdi Sayın Aziz
0: Büyük ihtimalle IP adresleri yurt dışı bağlantılı. Tabii, Norveç'ten mi diye yazıyorlar.
1: Norveç değil ya, var öyle yurt dışından. Ben şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe'nin iki tane önemli de ismi var. Mesela Sayın Hakan Safi de önemli bir değerdir Fenerbahçe için. Sayın Aziz Hanım da önemli bir değerdir. Fenerbahçe'nin efsane başkanıdır. İkisi de Fenerbahçe'nin gidişatını tehlikede gördüğü için, geleceğinde gördüğü için taşın altına eline sokmuşlardır. Ama bakıyorsun inanılmaz bir şey var. Yani ben çok şaşırıyorum. Niye şaşırıyor mesela Sayın Aziz Yıldırım 3 Temmuz sürecinde bu kulübü ayakta tutan, yani neredeyse Aziz Yıldırım o süreçte bile kulübe haini gidecek şeklinde yorumlar yapacak insanlar var.
0: Şimdi biraz geçmişte mi gündeme gelmek lazım, seçim politikasını izlemek lazım, sürdürmek lazım, yoksa gelecek mi daha ön plana çıkartılmalı? Şimdi genel kurul üyelerinin artık sadece ve sadece istediği tek bir şey var: şampiyonluk. Yani bunu sadece oy atacak olan insanlar değil, tribünlerden milyonlarca Fenerbahçe taraftarından da bahsediyoruz. Şimdi bununla beraber çok yıldız ismin gündeme gelmesi ya da bir yıldız ve 10 asker tadındaki o oluşumun da konuşulması kimilerini cezbedebiliyor. Yani şey dedirtiyor. Evet ya, biraz da akıllı, çünkü oturmuş bir kadro var. Sadece ona takviyelerle aradaki çapakları atıp bir tornaya girmesinden sonra güzel olacaktır düşüncesine hakim olanlar da var. Aziz böyle bir giriş yaptı ama Hakan Bey'in ortaya koyacağı 2-3 yıldız transferle Aziz Bey de bu hamleleri yapmak zorunda kalır iddiasına sen nasıl bakıyorsun?
1: Ben şöyle söyleyeyim. Sayın Aziz Yıldırım ve cephesi şu anda transfer edecek futbolcuların hepsini belirledi.
0: Senin yazdıklarını bugün gördüm.
1: Hangi mevkilere?
0: Ya zaten önce forvetten başla. Hangi mevkilere girer? Yani Sherlock'un yanına birini ya da iki tane forveti söylemek gerekiyor.
1: İki forvet, belki de üç forvet transferi yapacak. Hatta dün Sayın Aziz Yıldırım İzmir'deydi. İzmir dönüşü araçla İstanbul'a döndüler. Ve gece forvet transferi için bir toplantı yaptılar ekibiyle beraber. Belki de Fenerbahçe, yani seçim öncesi Sayın Aziz Yıldırım ve ekibiyle anlaştığı isimlerden birkaç tanesini açıklayabilir. Diğer taraftan stoper için bir yabancı bir de yerli stoper arayışı var. Yerli stoper için de Alanya Spor'dan Adil Akta ismi gündemde. Çünkü
0: Adil'di, Ümit.
1: Ümit Akta, pardon. Ümit Akta gündemde.
0: Adil Konya'da. Adil herkesin gündeme getirdiği isim.
1: Şey, Ümit Akta gündemde. Hem Ümit Akta niye gündemde? Hem genç, potansiyelli bir oyuncu.
0: Geleceği, 22 yaşında.
1: 22 yaşında. Ve şimdi oradaki stoper hattını güçlendirmeyi amaçlıyorlar. Belki de Çağlar'la yollar ayrılma için.
0: Çağlar Söyüncü bavulu topladı diyorlar.
1: Yani toplar. Yani daha henüz belli değil ama şöyle söyleyeyim, şu an
0: tamamen milli takıma odaklanmış durumda zaten. Evet, evet. Geniş kadroda yer alıyor ama eleştiriliyor. Hani milli takımda da Çağlar falan diye. Ama hani Samet falan diye, biraz milli takım şeyini de sona doğru bir konuşalım da.
1: Ya şöyle söyleyeyim, hocayken ona bir şey diyemem. Sayın
0: Montella'nın tercihidir. Saygı duymak lazım.
1: Ben saygı duyuyorum çünkü başarılı bir teknik adam ve inandığı, güvendiği isimleri veya işte onun tecrübesine güvendiği isimleri her zaman yanında tutuyor. Mesela Samet'i Fenerbahçe'de forma giymezken de kadroya dahil,
0: evet,
1: kadroya dahil etti. Şimdi diğer taraftan işte dediğim gibi Çağlar'ın yeni gelecek teknik heyet belirleyecektir ama şu anki performansıyla Fenerbahçe'de ilk 11 oynayabilecek düzeyde olmadığında net bir şekilde görüyoruz. İşte bir Ümit Aktağ transferi, hatta Alanya Spor'la görüşmelere başladı da Fenerbahçe, temasları da sürdürüyor.
0: Ne isteniyor fiyat anlamındaki tercih?
1: Ya onu tam şeyini bilmiyorum ama burada mutlaka Fenerbahçe'den gönderilmesi planlanan bazı oyuncuların da.
0: Sen o kadar eder misin modunda bir
1: olmaz.
0: Para mıdır? Çünkü o şey, iğnelemeyi yapmak zorundayım. Yani Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye gelmiş olsaydı kısmına geliyor çünkü.
1: 150 bin euro mu? 200 bin euro farklı herhalde.
0: Öyle bir şeydi çünkü yani o kadar küçük rakamlarla o kadar büyük fırsatlar kaçırdı ki aslında Fenerbahçe.
1: Ya bir aslında az önce dedik ya.
0: Aynısını Galatasaray da biliyorsun Gomis de yaşamıştı.
1: Mesela şey,
0: Gomis'in boşluğunu 3 kişiyle doldurmaya çalışmıştı biliyorsun.
1: Az önce söyledik ya mesela geçmişi fazla takılmayacaksın ama geçmişi de unutmadan geleceğe yöneleceksin. Fenerbahçe de onu yapması gerekiyor. Sayın Erzidim dediğim gibi ekibi, aslında Sayın Erzidim adaylığını açıklamadan önce de belli şeylerde kendi bazı menajerlerle görüşüp ondan sonra bu isimlerin belirlendiğini söyleyebilirim. Yani çok ciddi bir çalışma yapıldı. Fenerbahçe'nin eksikleri yönünde, hangi mevkilere eksik, hangi mevkilere hangi oyuncular transfer edilecek. Belki de şunu göreceğiz Doğan. Güney Amerika'dan ve Brezilya'dan da tıpkı işte Nobre gibi geldiğinde Fenerbahçe'de çok fazla ismi gündemde değildi. Hani yıldız bir isim değildi ama Fenerbahçe'de yıldızlaşan bir isim haline gelmişti. Onun gibi isimleri de göreceğiz Fenerbahçe'de. Hani Sayın Aziz Yıldırım'ın bir yıldız işte 10 tane asker dediği nokta burası. Yani şimdi Andre Santos geldiğinde çok fazla bir şey mi? Yani neydi Andre Santos? Yani çok fazla ön plana çıkan bir isimdi ama Fenerbahçe'de önemli bir isim haline geldi. Yani orada gitti Sayın Aykut Hocam'ın o zaman sportif direktördü. İzledi, Andre Santos'u transfer etti. İşte Nobre transfer edildi. Yani bunun gibi isimler, hatta Sayın Aziz Yıldırım'ın Güney Amerika'da ve Brezilya'da 23 yaş altı bazı Fenerbahçe'de oynayabilecek kaliteli 23 yaş altı önemli isimler belirlendi. Bu isimlerle de temaslar kurulduğunu da biliyoruz. Yani forvet transferi için mevcut yönetim Borussia Dortmund'un Ginerik oyuncusu Güzel ile büyük oranda şey yapmışlar.
0: Aslında yani. Ertan Torunoğulları biraz bu konuda transferi bitirmiş isimlerden bir
1: bitirme
0: tanesi.
1: Bitirme değil zaten, büyük oranda anlaşma yani transfer.
0: Siz de eğer kabul ederseniz ki biz görüştük.
1: Evet.
0: Yeni yönetim hatta iki adaya da teklif edilmiş. Hakan Bey'e de söylenmiş.
1: Hem Robertson.
0: Kirası ile ilgili ya da bir de
1: Robertson var işte. Liverpool Robertson var.
0: Frankfurt'tan bir tane sol bek bir oyuncu vardı.
1: Robertson diye biliyorum ben anne şey olarak.
0: Robertson diye. Robertson'la
1: Girassi. Hem Robertson hem Girassi ile ilgili. Bu iki transferde de büyük aşama kaydettiklerini. Özellikle Girassi'de istediği yıllık ücret ile yıllık ücret arasında biraz fark olduğunu.
0: Biraz ama 40 milyon euroluk bir bonservis talep edildiği söyleniyor.
1: Yani 30'un üzerinde kesin olmazsa olur yani. Zaten forvet aslında transferde.
0: Yani Torunoğulları ne kadar rakamı düşürmeye çalışsa da.
1: Aslında baktığın zaman Fenerbahçe'nin kadrosu, şimdi Sayın Erzim şunu diyor, iyi bir kadroya sahip ama eksikler var. Mutlu eksiklere doğru şey yapacağız, hani düzelteceğiz. Aslında baktığın zaman Fransa milli takımının orta sahası var mı Fenerbahçe'de? Kante, Gendouzi.
0: Tamam.
1: Yani Dünya Kupası'na gitmedi Gendouzi ama Kante.
0: Sen öyle devam et, ben diğerlerinin daha kıymetli olduğunu düşünüyorum konuşma konusunda. Tabii. Sen yabancıları sayla, Kante'leri, Gendouzi'leri, evet onlar Şiklin yarını, onu söyle. Onlar, Fred kalır mı kalmaz mı son performanslarıyla?
1: Bence Fred kalma ihtimali de var Fred'in. Çünkü 8 numara oraya bir böyle istedi.
0: Bir Archie Brown'dan ne kadar mutlu insanlar orada olmalı mı olmamalı mı?
1: Ya şöyle söyleyeyim, yerlilerden de mesela işte bak niye mesela şeyi almak
0: istiyor? İlk aklıma yerli geliyor. Mesela Levent ne olur, Oğuz ne olur, Trabzon istiyor, Beşiktaş'ın devreye girdiği orada, söyleniyor.
1: Orada.
0: İsmail'in akıbeti ne olacak? Çok kıymetli bir oyuncu milli takımda.
1: İsmail, bir şey söyleyeyim. İsmail dünya şampiyonası.
0: Ya mesela dinleyici şey yazıyor. İsmail'i satanı biz de satarız diyor mesela Fenerbahçelilerin çoğunlukla vermiş olduğu reaksiyon, tepki bu yönde İsmail'le ilgili olarak.
1: Ben İsmail'in yani şey yapacağını, satacağını düşünmüyorum ama İsmail kendisi ayrılabilir. Şundan dolayı dünya şampiyonasında
0: vitrin yaparsın.
1: Oradaki çünkü biliyorsun Hırvatistan Avrupa Şampiyonası Hırvatistan'a karşı oynadığı maçın ardından o orta sahada neredeyse tek başına Hırvat orta sahasını domine etmişti İsmail Yüksek.
0: Ki İspanya deplasmanı da koyarım.
1: Evet o maçtan sonra Avrupa'dan çok ciddi transfer teklifleri geldi. İsmail Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmişti. Ama şimdi bir yeni gelecek teknik heyet bununla ilgili ne karar verecek? Çok önemli. Bence yeni gelecek teknik heyet Sayın Aykut Kocaman gelirse ben İsmail'i bırakacağını düşünmüyorum. Ama İsmail kendisi...
0: Bir şey hatırlatsana. Aykut Hoca'nın yerli oyunculara dokunuşu mu daha kıymetliydi? Yabancı oyuncular deyince işte Alex'le yaşadığı sorunlar yüzünden yabancı oyuncularla bir sıkıntısı ya, bir mı? Şey mesela söyleyeyim. İşte algı dediğin konu burada başlıyor, anladın mı?
1: Abi işte Alex konusunu kimse mesela bir Aykut Kocaman'dan dinlemesi lazım mesela olayın neler yaşandığını. Hatta Alex ilk açıklamasında şunu söylemişti. Demişti ki beni takımda tutan Aykut Kocaman demişti. Sayın Aziz Yıldırım biliyorsun o süreçte gönderdi ve takımda kalmasını isteyen de Sayın Aykut Kocaman'dı. O süreç içerisinde insanlar şunu unutuyor. Aslında playoff maçlarını izlesinler. Fenerbahçe playoff. Beşiktaş derbisi. Alex ilk 11 sahaya çıktı. 60 ya da 61. dakikada oyundan çıktı. Sakatlandı, oyundan çıktı. Ve o gol o bir Almeida atmıştı herhalde golü. Gökhan Gönül'ün kafasının üzerine geçti. 1-0 biz Beşiktaş'ta Dolmabahçe'de Fenerbahçe yenilmişti. Ama Alex çok kötü bir performans sergilemişti ve sakatlanmıştı. Daha sonraki maçta bir sonraki maçta sakatlığı nedeniyle forma giymemişti. Şimdi son maçta Galatasaray maçında da taktik idmanına dahi Alex ağrıları gerekçesiyle çıkmamıştı. Son gün sabahleyin artık her şey belirlendi. O zaman ben oynamak istiyorum deyince de taktik idmanında çünkü bir taktik belirlemiş hoca. Ona göre de ilk 11 çıkardı ve sonradan oyuna dahil etmek istedi. Tabi orada Fenerbahçe'nin herkes söylüyor ya yapıdır mapıdır. Yani o zamanki Galatasaray maçını izlesin de verilmeyen bir penaltılara baksınlar veya Diya'ya gösterilen kırmızı kartı görsünler. Yani o açıdan biraz da bakmak lazım. Diğer taraftan Alex'in en fazla gol katkısı sağladığı dönemde Sayın Aykut Kocaman dönemiydi. Hem gol hem de asist anlamında. Yıldızlarla arası bozuk deniliyor. Kayıt Yıldız değil miydi? Sov Yıldız değil miydi? Sov Fransa milli takımının gol kralıydı. Arkadaşlar şeye geldiği zaman.
0: Böyle bir sıkıntısı yoktu.
1: Gayet şeyde de yoktu. Ve Sov'da da yoktu. Sov Fransa bak şöyle düşün. Şu anda Fransa'nın Lig 1'in gol kralını buraya getirmek istesen kaç milyon euroya getirirsin? Şu anda 80-100 milyon euro da yani. Sov o zaman
0: 75 üzeri
1: başlar. Sov o zaman Lig 1'in gol kralıydı. Yani gol anlamıydı ve takımı gönderdiğinde de pankart falan asmışlardı. Nasıl gönderirsiniz falan diye Sov'u. Yani o Sov'la arası iyiydi, çok iyi kayıtla arası çok iyiydi. Giuliano vardı Fenerbahçe'de, Fernandão vardı, hepsiyle arası iyiydi. Yani bir tek Alex üzerinden algı yapılmasının çok doğru olduğunu düşünmüyorum yani. Artı şu var.
0: Ben senin hani camia anlamında takip ettiğin konu anlamında objektif olduğunu, tarafsız olduğunu hep söylüyorum ama Aykut Kocaman konusunda orada biraz frenleme yapıyorum diye hep söyledim ben. Seviyorsun çünkü Aykut Hoca'sı. Hani cic ocun oncu mu buncu mu falan mı diye. Ona olan sempatini sen zaten yıllardır söylüyorsun.
1: Ben bunu bir şey söyleyeyim. Ben bunu hiçbir zaman saklamıyorum.
0: Yok, hayır. Ben dile getireyim ben tekrar mesela, da. Çünkü şey yazılıyor mesela. Hani tarafsız da hani diye yazılıyor da o Aykut Kocaman konusunda değil arkadaşlar. Ben
1: şöyle söyleyeyim.
0: Ben net söyleyeyim yani.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Ben Aykut Kocaman'ı çok severim. Çok saygı duyduğum bir insandır. Zamanla konuşurum da yani konuşuyoruz da. Ama şu var. Ben
0: bu arada neden İsmail Kartal geliyor diye de İsmail Kartal'ı karalayacak ya da üzerine algı yapabilecek bir isim de değil yani. Onu da abi şöyle hatırlatayım söyleyeyim. Da.
1: Ben İsmail Hoca'yı da çok seviyorum. İsmail Hoca'nın da hakkının yerini de düşünüyorum. Mourinho geldiği zaman da İsmail Hoca'yla da devam edilmesi yönünde görüşümü de belirttim yani. Dedim ki Mourinho'da ben İsmail Hoca'yla devam edeyim.
0: İlk istenmeyen soruyu da Mourinho'ya sormuş olan kişi de sendin.
1: Ha, Mourinho'da da aramız iyiydi. Mourinho'da da aramız iyiydi. Ona bakarsan yani.
0: Hala da.
1: Yani orada da nasıl bu soruyu sorarsın falan diye.
0: Kandillerde ve bayramlarda mesaj atmaya devam ediyor diye. Giresun aile grubuna eklemiş Mourinho'yu.
1: Yani şu var. Ben mesela Aziz Yıldırım'ı da çok severim. Çok saygı duydum. Benim için efsane başkandır. Bazıları belki tek gösterir ama ve ben Fenerbahçe'de başkan olursa da göreve yani başarılı olacağını ve şampiyon olacağını inanıyorum Fenerbahçe'nin. Ya ben bunu her yerde dile getiriyorum. Yani beni zaten şöyle söyleyeyim. Bunu saklama bir gereği duymuyorum ve net bir şekilde de dile getiriyorum. Ama şunu bak ben şimdi Aykut Hocam'ı seviyorum diye Aykut Hocam'la ilgili açsınlar baksınlar 2018 yılında ilk yarıdaki performans nedeniyle gazetede nasıl eleştirel yazılar yazmışım.
0: Şimdi belli dokunuşlara ihtiyaç var. Örnek veriyorum, senin bir futbol aklın varsa Galatasaray'ın ne kadar tarihinin en iyi kadrosuna sahip olduğu bir dönemi geride bıraktığı söyleniyorsa ama en büyük eksikliği Osimhen olmayınca Mertens tarafından aranıyorsa, senin de elinde inanılmaz kaliteli bir ayak var, Asensio diye. Bu adamın son dönem sakatlıklarıydı, belki içeride yönetimsel ya da teknik adam arasında yaşanan problemlerle ön plana çıkartabilirim konuyu. Oyuncuyu soğutma ya da küstürme gibi bir yaşanan bir gerçek var. Anlatabiliyor muyum? Fenerbahçe'nin içerisinde. Asensio'yu mutlu edebilecek teknik adam yerli midir? Ya da bu konuda yeni bir yönetimin devreye girip bu oyunculara kafalarının rahat edebilmesi için konuşmaları yapabileceğini düşünüyor musun?
1: Bak yine bazıları algı yaptı. Dediler ki Aykut Kocaman gelirse Asensio'yu gönderir falan diye. Onu şunu söyleyeyim. Bir kere Sayın Aykut Kocaman şu ifadesi var. Fenerbahçe'nin orta sahası şu anda kulüp tarihinin en iyi orta sahalarından bir tanesine sahip. Kim var?
0: Genduzi, Asensio, Kante falan Kante, gibi düşün yani.
1: Genduzi, Kante,
0: Asensio. Önlerinde Talişka diye düşün.
1: İsmail Yüksel unutur milli takım olsa bak düşün.
0: Hayır yabancı olarak iskelete baktığında, omurgaya baktığında.
1: Kulüp tarihinin en iyi şeyi var. Ve sonuçta Fenerbahçe yeni sezonda da eğer Sayın Aziz Yıldırım da seçilirse, Sayın Aykut Kocaman da eğer teknik direktör olursa Asensio üzerinden bir kadro omurgayı oluşturacaklar. Yani öyle bir Asensio'nun gönderilmesi işte ondan bir şey değil. Asensio zaten önemli bir yıldız. Yani şimdi hep diyorum ya, algılar üzerinden bazı şeyler yapılıyor. Daha hiçbir şey olmamış bir şeyde yok onda sorun yaşar, yok bunda sorun yaşar diyorum. Ben de çok örnekler var. Birçok futbolcuyla arasının çok iyi olduğunu net bir şekilde biliyorum. Fenerbahçe'ye dokunduğunu biliyorsun. Ya 10 sene öncesinde Sayın Aykut Kocaman koşu mesafesinden, sprint, kaliteli koşudan bahsederken bugün yayıncı kuruluşlarda yayın yapanlar şunu söylüyorlardı. Ya ne koşuyorsun kardeşim, atletizm bu burası diyordu. Hmm. Ama şimdi bakıyorsun onlar da sprintten, koşu mesafesinden bahsediliyor. Ya biz bunu 10 sene önce duyduk. Ben Fenerbahçe TV'de programa çıkmıştık, muhabir programı. Orada dile getirmişti sen. Yani bazı şeyler öyle bir şey yapılıyor ki mesela yani hatta ya Emre Bol'da yayınında söylemiş. Yani bu futbol işte değişti. Aykut Kocaman döneminde 3 değişiklik yapılıyordu. Şimdi 5 değişikliğe döndü falan. Ya futbol yani şimdi bu insanlar diyelim ki 4-5 senedir takım çalıştırmıyor diye futboldan bu kadar uzaklar mı? Emin olun çok daha fazla maç izliyorlar. Bazı yabancı teknik adamla görüşüyorlar. Gidiyorlar orada görüş alışverişinde bulunuyorlar. Kendileri yani Fenerbahçe'yi mesela Sayın Aykut Hocaman'ı ben biliyorum ki çok yakından takip ettiğini biliyorum. Keza İsmail Kartal'da. Hatta İsmail Kartal'a Fenerbahçe göreve geldiği zaman şunu sormuştuk biz. Hocam hani Fenerbahçe'de görev almadığın süreçte neler yaptınız demiştik. O da şunu söylemişti. Yardımcıları yurt dışına gönderdim. Onların eğitim almasını sağladım. Orada maçlar izlediler. İşte bazı yabancı teknik adamların yanında 6 ay kaldılar. Şimdi bu insanlar çalışmadıkları süreci de ya maç izleyerek şey yaparak geçiriyorlar. Yani futboldan uzak. Yani futbolda bu kadar bilinmez denklem içerisindeki bir şey değil. Birçok uzun süre görev yapmayan teknik adamlar görev aldıklarında takımların şampiyonluğa taşıyan birçok teknik adam var.
0: Öyle tabii ki. Ama yine de kafada bir şey var. Hani biraz böyle bir paslanmıştır algısı var ya, uzun zamandır devam etmiyor ya da yeni dönem futbola ne kadar adapte olabilecek ya da yaş aralığı artıyor ya biraz daha, eskiden oyuncularla arasındaki yaş aralığıyla şimdiki oyuncular arasındaki yaş aralığı, bu jenerasyonla diyalog kurabilme konusunda sıkıntı yaşayabilir mi diye.
1: Lucescu kaç yaşındaydı? Hadi,
0: örneği tabii ki verebilirsin ya, yani bunu
1: Ancelotti kaç yaşında veya Klopp kaç yaşında, yani bunlar şey değil.
0: Tabii ki detay değil de bizim elimizde biraz malzeme olunca bunu iyi kullanıyoruz, rahatsızlığını da dile getiriyoruz ya, o yüzden söylüyorum yani. Böyle ortalar yapılıyor tabii ki. Şimdi ben merak ettiğim konu, bir dinleyicinin de sormuş olduğu ve lütfen hatırlatır mısın dediği konu, Galatasaray'ın 10+4 olayını gündeme getirmesi daha ligin son maçının biter bitmez düdüğünden sonra Okan Hoca ile dile getirmesi ve şampiyonluk kupasını Dolmabahçe'de Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim etmesinden sonra da orada bir ricasıyla gündeme gelen 10+4 ile ilgili, ben reklamdan sonra senden şeyi isterim. Hakan Bey'in de Aziz Bey'in de bu konuda, daha doğrusu genel anlamda Fenerbahçe'nin çatı altında bu olaya nasıl yaklaştığını biraz senden dinlemek isterim, ama biraz müsaade, kısa bir reklam arası, az sonra birlikteyiz. devam ediyoruz. Mutlu sabahlar diliyoruz. İrfan 25 ile beraberiz. Türkiye'nin en dinamik spor radyosunda. İrfan'cığım tekrar hoş geldin. Tabii değerlendirmeler konusunda hem Galatasaray'ın gündeme getirdiği ama daha önceden bilinen 10+4 kuralıyla alakalı şimdi de şeyler yapılıyor mesela, örnek veriyorum. Hamleler yapılıyor yani 10+4 yabancı kuralıyla eli kolu bağlanan Galatasaray'ın Rota'yı Frankfurt'ta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu cana çevirdiği söyleniyor. Canım benim şeklinde manşet.

Biri gördüm çünkü sabah. Can Uzun'un transfer listesine alınması ardından tabii bir taraftan Frankfurt deyince akla Albert Riera geliyor. Teknik direktör Riera ile de yaşadığı gerilimin ardından orada mutsuz olduğu dile getirilmiş. Ve böyle bir hamle yapılıyor. Yani bir ihtimal değişmezse diye. 10 artı 2'ye düşmesi ya da 14 artı 2'ye çıkması.

0: Sıdı kim var dersin, işte Yiğit belki geri gelebilir, bilmem ne olabilir, bir sürü alternatif sunabilirsin. Ya da sen de böyle bir sıkıntıyı yaşıyor musun kadro olarak?
1: Evet, şu anda baktığın zaman Fenerbahçe'de uyanmış oyuncular var. Hatta iki tanesi uyuyor. Nene ile Ayşe Buran'la uyuyor. Hatta Sıdıkı Şerif de uyuyor. Buraya mutlaka ona uyacak bir iki tane de oyuncu transfer edecektir Fenerbahçe. Ama diğer taraftan yani şimdi Galatasaray kadrosunda çünkü 16-4'e uymak için birçok oyuncuyla yollarını ayırmak zorunda. Yani onun sıkıntısını yaşıyorlar.
0: Lang gitti. Sara gidiyor deniliyor. Evet, Torreira ayrılıyor deniliyor.
1: Ya şimdi bu
0: Ali Naci söylüyor bunları hani.
1: Yani şöyle söyleyeyim şimdi. O zaman ne yapman lazım? Kadroda çok önemli bir yeniden yapılanmaya gitmek gerekiyor. O süreçte de bazı sıkıntılar yaşayacak. Galatasaray'ın ben 16-4 olmasın istemesinin nedeni biraz da bu. Ha, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım ve Sayın Hakan Safiye bu konuyla ilgili herhangi bir şey sormadım. Ama yarın Sayın Aziz Yıldırım'ın basın toplantısı var. Cumartesi günü de Sayın Hakan Safi'nin basın mensupları bir araya geldi, toplantı var. Mutlaka o toplantıda kendilerine bu konuda sorarız. Hatta yani belki yayın sonrası veya yayın içerisinde de arayıp bu konuda düşünceler nelerdi diye sorabiliriz. Ama diğer taraftan dediğim gibi basın toplantısı bununla ilgili daha net bilgiye sahip oluruz. Fenerbahçe'nin şu aşamada...
0: Güzel, sorulabilecek bence net sorulardan bir tanesi. Galatasaray'ın bu teklifine sıcak bakıyor musunuz? Elimizdeki kadroyla alakalı ileriki planlarınız, projeleriniz nelerdir diye. Bence güzel bir soru bir şey anlamında.
1: Tabii yani şimdi Sayın Aziz Yıldırım az önce söyledim. Kadroyla ilgili iyi bir kadroya sahibiz. Ama eksikler var bu kadronun. Ve önemli transferler yapacağız ifadesini kullandı. Mesela iyi bir takımımız var, takviyelere ihtiyacımız var. Şanslıyız ki en iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor dedi Sayın Aziz Yıldırım dün İzmir'de. Dolayısıyla burada yerli ve yabancı konusu, hoca konusunda da halen tartışıyoruz dedi. Ve belki önümüzdeki hafta veya kongrede açıklayacağız ifade dedi. Ama bilin ki arka planda mesela Türk eski oyuncularımız olacak. Az önce dedik ya futbola. Bunlar da Sayın Aziz Yıldırım'ın dün İzmir'de yaptığı.
0: En iyi oyuncularımız Dünya Kupası'na gitmiyor derken kimlerden bahsediyor?
1: Herhalde Şikertel diyormuş.
0: Şikrinyar.
1: Gendouzi.
0: Çağrılmadı mı Gendouzi?
1: Çağrılmadı. Fransa milli takımına alınmadı.
0: Sara da giremedi. Gerçi Sara ayrılıyor şeyde de.
1: Ondan sonra Gendouzi girmedi. Ve onları kastediyordu yani en iyi oyuncularımız derken. Asensio. Yani baktığınız zaman.
0: Alvarez gidiyor. Meksika'ya zaten daha önce de gidiyor.
1: Onu biz... onu biz sağlığına kavuşturduk.
0: İyileştirdik. Yeni takıma da hazırladınız oyuncu.
1: İyileştirdik. Antrenman eksiğini giderdik. Sağlam bir şekilde Dünya Kupası'na gönderiyoruz yani Alvarez. Alvarez iyi bir oyuncuydu aslında ama tabii.
0: Ya sana sorulan sorulardan bir tanesi. Dün ben tabii biraz kışkırtma anlamında da biraz makarasını yaptım Ahmet Konaş'la da. O potansiyel çünkü çok var ya onda. Dedim ki Sergen Yalçın Fenerbahçe'ye Aziz Yıldırım otelde görüşmüş diye. Ya bir haber yapılıyor. Doğruluk payı ne olursa olsun kafamda şöyle bir soru oluşuyor. Bir otel ismi verilmiş. Koç ailesine ait bir otel ismi verilmiş. Aziz Bey'in o otelde ne işi var diye önce bir düşünmek lazım diye girdim konuya da şey anlamında kafa olarak onu vermedim o tüyoyu. Görüştü diyorlar, tabi diyorlar, yalan diyor, fake haber diyor, olmaz diyor ama olursa da fena olmaz diye. Öyle gidiyor. Ya. Sergen Yalçın ismi gerçekten geçti mi hiç? Hiç yok değil mi?
1: Yani hiç geçmedi.
0: Peki şey konusunda Mourinho öncesinde Sergen Yalçın var mıydı?
1: Sergen Yalçın vardı Mourinho öncesinde. Şöyle söyleyeyim. Fotoğraf yayınlıyorlar. O gün Sayın Aziz Yıldırım Ankara'da. Otel İstanbul'da.
0: Ya bir de divan otel yani. Ya
1: bir de Sergen'in üzerinde mont var. Yani o sıcak havada montla mı gelmiş yani? Hava yani şey. Üzerinde de şey var, mont var yani, kışlık mont var. Yani ya şey atıyorlar işte, diyorum ya, inanmaz bunun doğruluk payı nedir yoktur, eleştiriyorlar, şey yapıyorlar. Yani birçok teknik adam ismi gündeme atılıyor işte, gündemde şunda konuşuldu ama şunu göz ardı etmemek lazım. Fenerbahçe'nin mali anlamda çok sıkıntılı bir kulüp olacak, onu söyleyeyim yani. Mali anlamda çok sıkıntılı. 38 tane futbolcu var ya. Yani bu futbolcuları nasıl göndereceksin bir kere? Ya futbolcuları gönderirken geçen haberini yapmıştık işte, söyledik. 90 milyon euroluk yükümlülük var ki bazılarında ben futbolcuların yıllık ücretlerini ortalama yapmıştım. Bazıları düşükmüş yani, onu da öğrendim. Daha yüksek bir şeydi. Yani ortalama 90 milyon euroluk bir yükümlülük var 15 futbolcu gönderirsen. Yani bu futbolcuları göndermek için de kulüp kasasına en az bir 50 milyon euro çıkar. Minimum. En az zararla gönderdiğin takdirde. Dolayısıyla hani kolay değil. bazı şeyleri yapabilmek. Ve hep şunu söylüyorlar ya, işte yıl şunu aldın, şunu gönderin, şunu yıldız ya.

0: son 8 senede her sene sil baştan kadro düzenlediği için Fenerbahçe başarısız oldu. Her sene sil baştan kadro. 2017-2018 sezonunda Sayın Aykut Kocaman Komolli'ye verdiği raporda şunu söylemişti. Kadro hazır, hiç transfer yapmasanız da bu takım şampiyonluk mücadelesi verir. Ama 3 tane sol stoper, İşte orta saha forvet transferi yaptığınızda da bu takım şampiyon olur şeyini verdi. Ama ne oldu? O kadroyu komple değiştirdiler. Sonra bir anda şey oldu. Her sene neredeyse 14, 15, 16 tane futbolcu transfer ettiler. Şimdi eksik noktalara belli takviyeleri yaparak Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verecek. Çünkü şunu söyleyeyim, iyi bir kadroya sahip Fenerbahçe. Gerçekten iyi kadroya sahip. Ama forvet eksikliği var tabii. Yeni eski yönetimin orada 3 tane forveti gönderip sadece Şerif'le yola devam edilmesi büyük bir hataydı. Ha Şerif'in geleceği ne olur Fenerbahçe'de? Şerif'in geleceği de zaten tartışılır. Ha Şerif Fransa genç milli takımına seçilmiş bir oyuncu. Potansiyeli var mı? Var. Ha, ama ne olacak? Eğer kalırsa da Fenerbahçe'nin, bence Fenerbahçe'nin ona özel antrenörü tutması lazım. Oyuncunun gelişimi açısından.
1: Şimdi bu arada arkadaşlar diyor ki, yani iki gün üst üste Fenerbahçeli yorumcu çıkartman da bilmem mi diye böyle bir değişikliğe gittik zaten. Böyle bir pazartesi ve salı günleri de arkadaşlar Oğuz Altay ve Ali Naci Küçük vardı zaten. Öyle bir yer değişikliği oldu burada dijital platformda çektikleri programlar dolayısıyla bir yer değişikliğine gidildi. İşte yarın da Murat Özen'le kısmet olursa öyle bir program yapmayı planlıyoruz. Hani şey kısmı yok. Hani böyleymiş, neler yapınca Fenerbahçe Radyosu kapanınca biz de bu şekilde devam edelim. Öyle mi dedim diyeyim? Ne diyeyim ya şimdi? Hani ya gerçekten hani böyle şey, makarasını da tavan yapacağına böyle ortalar yapıyorsunuz ya. Hemen böyle oradan bak nasıl algı abi, algı yapılıyor herkes falan diyorsunuz ya, siz de alışmışsınız ve demek ki bu işler farkında olmadan da yapılıyor ya da çok güzel böyle farkındalık yaratabiliyorsunuz yani, helal olsun ya. Bu arada hani şöyle bir şey söyleyeyim, koskoca yayının veya da radyonun yayın anlayışını hani belirleyebilme gibi bir gücü ve haddi hissediyorsanız, mesela araba şeyi de örnek veriyorum, İlker Duralı'yı da Lig Radyo'yu da söyle, ben sana telefonunu vereyim, Radyo Spor'u da ara, anladın mı, Barış Ertül'le de konuş, hani öyle devam, her şeye karışın ya. Allah, niye bu şekilde, niye şöyle ya, anlam veremiyorum ya. İnsanlar gerçekten hani her şey mi bu kadar eleştirilir ya? Ya dün Ahmet Konaş'ın domatesin kabuğuyla kavga ediyorsun ya. O öyle menemen öyle mi olur falan diye bir gaza geldi bir ara, bir şey yaptı öyle. Dedim ki
0: kim?
1: ya niye böylesiniz? Ahmet, sakin olun.
0: Bir şey söyleyeceğim. Ahmet'in genel özelliği hocam.
1: Tabii canım ya.
0: Normalde de
1: şey bence yapayım. Genel özelliği de değil. Sonradan öyle oldu. Bir şey o. Ne içtiyse en son, hani ne yediyse o.
0: Ahmet'im ben şey yapayım. En güzel şey yeni transferlerden sonra onu oyuncuları tanıtımı. Yani gençler yani, topal bir oyuncuyu da transfer etse Fenerbahçe onu bile över Ahmet.
1: O anlık geldiği ilk an övebilir. Ondan sonrasında eleştirinin de kralını yapabilir yani. Onu en çok güzel Murat Özen anlatıyor.
0: Bir şey söyleyeceğim.
1: O ona taş atıyor, ona taş atıyor diye.
0: Bir şey geçen aradım ben bunu. Neredesin dedi, Dalyan'dayım. Dedim Dalyan'da ne işim var? Dalyan'da dedim program mı var dedim, tamam mı? Ben anlıyorum İstanbul Dalyan, tamam, Dalyan kulüp var ya sana. Diyorum oğlum devam Dalyan da diyorum. Habere mi gittin diyorum. Yok ya yani, Denizli'yim diyorum.
1: Yok kaçtı kaçtı abi, çok daraldım, benim gitmem lazım dedi. Böyle böyle kaçıyoruz dedim, hadi hayırlı yolculuklar falan. Ondan sonra bir şey paylaştı, video, suyun içinde yatıyor böyle. Dedim ki biz eskiden deniz karpuz kabuğu görmeden denize girmedi. Şimdi Ahmet'i görmeden girmiyoruz diye. Doğan abi, Galatasaray böyle her zaman kendi istediği olsun istiyorlar ya, radyoya da öyle karışıyorlar bak, görüyor musun diye bak, nasıl insanlar nasıl seviyorlar böyle ortamları, hastası herkes ya. Bu Sıdıkı'yı kim aldı, Sıdıkı'yı açıklandı mı diye yazılmış.
0: Başkan açıklar herhalde diyorum. Aziz Başkan eğer seçilirse.
1: Raporda yazar mı? Peki bir şey söyleyeceğim. Hakan Bey gelirse ya da Aziz Bey gelirse arasında geçmiş yönetimlerin harcamalarıyla alakalı sen seyret o zaman bak cümbüşü falan diyebileceğin bir ortam bizi bekliyor mu şu an?
0: Ya şöyle söyleyeyim, bir de Mali Genel Kurul var yani, bir de onu söyleyeyim. Yani Mali Genel Kurul da Eylül ayında.
1: Mesela Hulusi Bey'in konuşmaması için dün yönetimin bir karar aldığı olayı doğru mu?
0: Günedi mi?
1: 6'sında 7'sinde kürsüye çıkmaması için.
0: Olabilir yani.
1: Olabilir mi? Allah aşkına varsa söyle, olabilir deme ya. Yani, yeni yönetimin böyle bir engellemeye geçtiği doğru mudur?
0: Ya şöyle söyleyeyim, Hulusi hani engelleme yapmaz yeni yönetim. Yani şu mevcut yönetim mi?
1: Mevcut yönetim yapmış ya.
0: Ya mevcut yönetim ya orada şey yapmaz, engelleyemez. Orada eğer Yüksek Divan Kurulu veya orada yani Genel Kurul Divanlık Başkanı Hüseyin Hulusi Belge'ye konuşma için hakkı verirse, orada Hulusi Belge çıkar konuşabilir. Böyle bir engelleme hakkı yok. Yani çünkü oradaki şeyi konuşmayı divan başkanlık heyeti belirliyor ve insanlar orada konuşmak için divanlık başkanlık heyetine isimlerini sunuyorlar. Sonra açıklama yapıyorlar ki ben Hulusi Bey'in bunu sosyal medyada çok sert eleştirilerde bulunmuştu mevcut yönetime. Bununla ilgili belki eleştiriler yapabilir diye düşünüyorum.
1: Bir şey bulmaya çalışıyorum da sana oradan net bir konu açayım diye nereye kaydettiğimi unuttum telefonda. Şöyle diyor. Ne diyor? Bir hamle var. Bu hamlenin temel bir amacı var. Saran yönetimi kendisini sert şekilde eleştiren eski yönetici Hulusi Belgün'ün tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildiğini söylüyor. Bu hamlenin temel amacı Belgün'ün kongrede kürsüye çıkıp Saadettin Saran yönetimine yönelik sert eleştirilerini kamuoyu önünde dile getirmesini engellemek olduğu. Belgün son aylarda yaptığı açıklamalarda mali şeffaflık eksikliği, yayın haklarındaki çıkar çatışması iddiaları, amatör branşlardaki yönetim zafiyetleri ve voleyboldaki plansızlık nedeniyle yönetime ağır eleştiriler yöneltmişti. Özellikle yayın hakları başta olmak üzere ihaleyle verilmesi gereken işlerin ihalesiz olarak verilmesi konusunda yaptığı uyarılar camiada geniş yankı uyandırmıştı. Şimdi Fenerbahçe camiasının gündemindeki en önemli soru şu: Hulusi Belgün kongrede konuşabilecek mi sorusunu sorarız diyor. Böyle okudum.
0: Evet, disipline sevk edildiğini bilmiyordum. Yani
1: evet, öyle bir durum söz konusu.
0: Tedbirli olarak sevk edildiyse tabii öyle bir durum söz konusu olabilir.
1: Disipline sevk edildiği için kürsüye çıkıp konuşma hakkı engellenmiş oluyor diye söyleniyor.
0: Olabilir.
1: Burada tabii birlik beraberlik mesajı veren bir mevcut şu anki yönetimden bahsediyoruz. Kaynaşma, sevgi ortamı, her şey güzel olsun durumu sahte mi diye sorarım. Yani sana sormam bu soruyu, genel anlamda ortaya sorarım, anladın mı?
0: Abi mutlaka Fenerbahçe camiasında inanılmaz yani şu anda zaten yani tam birlik beraberlik mesajları veriliyor ama yani çok ciddi şekilde de el altından eleştiriler söz konusu oluyor.
1: Yani bu arada sadece Barış Bey'in herhalde bu çağrıya uyduğu ve Aziz Bey tarafına geçtiğini görüyoruz değil mi?
0: Şimdi Sayın Hakan Safi'ye de aynı çağrıyı yaptı Sayın Aziz Yıldırım. Kabul etmedi. Sayın Hakan Safi ama Eylül ayında hani yeni yönetim geldiğinden beri orada Aziz Başkan da Ali Başkan da aday da olsa ben adayım hodi meydan ifadelerini bizzat kullandığını biliyorum. Yani o süreçte kendisine çok inanıyordu, güveniyor ve ne olursa olsun ben adayım demişti. Dolayısıyla o birleşme çağrılarına cevap verdi. Olumsuz cevap verdi yani Sayın Hakan Safi. Sayın Büyük Aziz Yıldırım hem Barış Göktürk'e hem Hakan Safi'ye birleşme çağrısı yapmıştı. Yani burada Barış Göktürk bunu kabul etti ama Sayın Hakan Safi olumsuz cevap verdi.
1: Bir futbolcunun kafasının rahat olması gerekiyor ki performansını tam anlamıyla sahaya yansıtabilsin. Bak, dinleyicinin bakış açısı bu. Ama o kadar da rahat olunca bazen sıkıntı da yaratabiliyor. Rehavet de tabii ki önlenmeli. Eğer bu Fred bu şekilde top oynayabiliyorsa son maçlardaki performansına bakıldığında demek ki adamın kafasının rahat olması lazımmış. Ben bir Galatasaraylı olarak Fred'i takımımda görmek isterim diye yazmış bir dinleyicimiz.
0: Yani Fred'in kalmasını ben kalacağını düşünüyorum açık söyleyeyim. Yani bir yıllık bir sözleşmesi var. Bu gelecek teknik heyetime göre değişecektir. Şimdi İsmail Kartal döneminde Fred müthiş bir performans sergilemişti. Eğer İsmail Kartal gelse Fred'in kalmasını ister. Ben Sayın Aykut Kocaman da kalmasını isteyeceğini düşünüyorum. Zaten bir yıllık bir sözleşmesi var. Fred de kalmak istiyor. Opsiyon var. O da bir yıl uzatma opsiyonu var. Fred o bir yıl opsiyonun sözleşmeye katılarak bu sözleşmenin iki yıla çıkarılmasını istiyor. Yani aslında kalma Fenerbahçe'nin ayrılma gibi bir düşüncesi yok. Ama Fenerbahçe yönetimi
1: 10'ardı 4'ü bozma ihtimali olup da kenarda duran daha kararı verilmemiş oyuncular arasında mı pek?
0: Tabii Kenan orada teknik heyet karar verecek.
1: Ama mesela 16-4'te
0: mesela Osterbold'e gitmek istiyor, ayrılmak istiyor.
1: Kendi istiyor.
0: Yani hem Roma'dan hem de
1: Ederson Premier Lig'den oradan başla.
0: Ederson eğer teklif gelirse Fenerbahçe yollarını ayırabilir.
1: Çünkü Suudi Arabistan
0: ya zaten ancak Suudi Arabistan'daki bir kulüp onun yıllık ücretini ödeyebilir.
1: El Ahli, El Hilal gibi kulüplerin.
0: Al Nasr'ın, El Hilal'in kulüp şeyi var. Hı. Yıllık 11 milyon euro net ücret alıyor. 2 yıllık daha sözleşmesi var. Dolayısıyla oradan Fenerbahçe'nin daha sonunda 25 milyon euro gibi bir sözleşmesinde fesih maddesi var. Eğer bu madde yani 25 milyon euro bir bonservis bedeli ve 11 milyon euroluk yıllık ücretini ödeyecek bir kulüp bunda Ederson ayrılırsa Fenerbahçe minimum hani hiç para ödemeden Ederson'a yollan ayırırsa 47 milyon euroluk yükümlülükten kurtulacak yani. Yani hem 25 milyon euro bonservis kazanacak hem 22 milyon euro Ederson'a ödeyeceği ücretten kurtulacak. Şimdi Ederson'un ayrılma ihtimali var. Osterwold'den ayrılma ihtimali var. Archie Brown'un ayrılma ihtimali var. Semedo yollar ayrılabilir Semedo'yla. Semedo'da 4.2 milyon euro civarında bir rakam alıyor. Orta sahaya gelsek bu sabahın ayrılma ihtimali var. Bu sabahın ayrılma ihtimali söz konusu. Çok şey yapmıyorlar yani beğenmiyorlar. Şuradan ekibe konuştuğumuzda değerlendirdiğimizde bu sabahın ayrılma ihtimali söz konusu.
1: Ha, bazı oyuncular var. Nene, İrfan Can Kahveci de ilk geldiği sezon ne kadar eleştirilmişti. Sonrasındaki sezon ligin MVP'si oldu yani.
0: Evet. Şöyle İrfan da gelecek zaten o bölgeye biliyorsun. İrfan Can Kahveci dönecek. Nene'nin ben takımda kalacağını düşünüyorum. Nene ödenen bonservis bedeli tartışılsa da yıllık ücret anlamında düşük bir ücret alıyor ve şimdi oyuncunun aslında fayda maliyet analizine çıkardığın zaman 10 gol yanılmıyorsam 10 yine asist çiftliği rakamlara ulaşmış asist gol katkısı anlamında. Dolayısıyla hem 23 yaş altı o kritere uyduğu için ben yeni sezonda da kalma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu düşünüyorum. Ayrılırsa bir Şerif'le yollar ayrılır ama Şerif'e de kim hani yani Şerif'i kiralık bir takıma göndersen de adam yıllık 3,5 milyon euroluk bir sözleşmeyi imza atmış Fenerbahçe yönetimi. Şimdi bu oyuncuyu hangi kulüp kiralık oyuncusuna sadece 3,5 milyon euro hani kiralık ve kiralama bedeli almasan dahi hani Avrupa'da bir kulübe kiralasan 3,5 milyon euro kimse vermez.
1: Dışarıda kiralık olup da döndüğünde yönetimlerin tercih edebileceği bir oyuncu var mı? Mimović gibi, işte Ömer Fayet gibi ya da ne bileyim Bekao gibi.
0: Şu anda Mimović, Ömer Fayet, Livakovic, Bekao yolların ayrılması planlanıyor. Cengiz
1: Carlos var mıydı?
0: Bir de Diego Carlos var.
1: Bir de Carlos var.
0: Amrabat var. Hı. Diego Carlos Amrabat'ta hem de Amrabat için
1: Real Betis. Livakovic var bu arada.
0: Söyledim onu Livakovic'i. Livakovic Dinamo Zagreb'de kalmak istiyor. Real Betis'te de Real Betis Amrabat'ı istiyor. Como Diego Carlos'u istiyor. Bu oyuncularla yollar ayrılacaktır. Oradan kiralıktan dönecek büyük ihtimalle yerli rotasyonunda da kullanılacağı için İrfan Can Kahveci'nin ben takımda kalmasını bekliyorum. Yani çok fazla oyuncu dönecek Fenerbahçe. 12 tane kiralık oyuncusu var Fenerbahçe'nin. O yüzden toplamda 38 futbolcu diyoruz.
1: Bir tek saymadığımız Fall kalmış Aziz.
0: Aziz Fall Aziz Fall şu anda şeydi zaten yani Fenerbahçe altyapısında. Hı hı. Yani kiralamadı altyapı.
1: Oynayabilir mi işte 19?
0: Yok zannetmiyorum oynayacağını düşünmüyorum. Aziz Fall daha takım kadrosunda yer almaz. Ya yollar ayrılır, feshedilir. Ya Diouf vardı aslında. O Diouf'un sonunu sormadım. Yani Diouf'u sormadım. Diouf'un da herhalde sözleşmesi...
1: Hiç görmedim bile şu an kadroda biliyor musun? Forvet attığından şeye kadar gidiyorum.
0: Kimi?
1: Diouf'u.
0: Diouf yok ya imzaladı. Yani bir altyapıdan çok geleceğin yıldızı olarak geldi. Fenerbahçe burada oyuncunun şeyini yaptı. Yani ameliyatını yaptırdı. Çapraz ameliyatını yaptırdı. Sonra oyuncu yine iyileşti. Ülkesine döndü. Yine General Foot'a döndü diye ifade edildi. Bakalım ne olacak onun sonucunu da bekliyoruz aslında.
1: Tarık Çetin'le yapılan anlaşma Trabzon'un devreye girdiği söyleniyor. Yeni yönetim bu arada böyle bir tasarrufa geçer mi şu an adaylar arasında?
0: Yok, Tarık Çetin'le anlaşma.
1: Kalecide falan bakılma durumu var mı?
0: Var.
1: Aziz yani, Bey söylüyor değil mi?
0: Tabii kaleci arayışı var Fenerbahçe'de. Yani şöyle söyleyeyim Ederson'dan çıktıkları anda zaten iki tane kaleci kalıyor. Mert Günok, Tarık Çetin.
1: Livakovic de var ya elinde o yüzden söylüyorum.
0: Abi zaten hani Fenerbahçe'de 5 tane kaleci var şu anda sözleşmede.
1: İrfan Can Eğribayat, evet, Tarık Çetin, Ederson, Mert Günok, Livakovic. Diğerleri zaten Ertuğrul Çetin'le Engin Can Biterge. Onlar 19 yaşında ki Ertuğrul gerçi 23 yaşında.
0: Osman Ertuğrul Çetin de hani kiralık olarak gidiyor evet. Başka takımlarda. Bu sezon hani sözleşmesi onun arada bonservisi de verdi Fenerbahçe diye biliyorum ben. Bonservisi de verdi diye biliyorum. O Osman Ertuğrul'da. Erok da mı oynuyordu?
1: En son oynadığı takım Erok.
0: Erok da oynuyordu, evet.
1: Final maçında seyretme imkanımız olabilir.
0: Yani şöyle söyleyeyim.
1: Erok da bırakmayabilir tabii ki. Bırakmak istemeyebilir.
0: Yani Fenerbahçe'de çok fazla kaleci var. Ya zaten bu kalecilerden en az 4 tanesi gidecek yani. Tarık Çetin'le sözleşme ilerledi yeni mevcut yönetim. Tarık Çetin yeni sezonda kalacaktır. Ama onun yanında iyi bir kaleci için arayışlar devam ediyor.
1: Ya Osterwolde neden gitsin? İstesin, durdurun, göndermeyin, yeni sözleşme önerin. Galatasaray Alp Apo'yu gönderir mi? Onunla şampiyon yaptı. Osterwolde gibi adam makacı alırsın diye öyle bir şey yazılmış da şey yapamadım. Çeviremedim.
0: Osterwolde gidecek yani. O soruyu anlamadım ama.
1: Osterwolde gitmek istese de niye gönderiyorsun diyor. Bence abi, tutmalısın diyor.
0: Bence Osterwolde'ye göndermesi gerekir.
1: Sebep?
0: Eğer iyi bir bonservis teklifi geldiyse göndermesi lazım.
1: Çünkü yani pime çekilmiş bir bomba gibi midir?
0: Evet, evet.
1: Kart alabilme ihtimali yüksek midir? Abi, takımla uyumsuzluğu mu vardır bu oyuncular
0: sezon,
1: arasında?
0: Bu sezon çok fazla beklentileri karşılayamadı. Eğer iyi bir bonservis ki Osterwolde ileriden de 15-16
1: milyon. Osterwolde iyi bir stoper, aynı zamanda alternatif bir sol bek oyuncusu değil mi?
0: Sol bek oynamak istemiyor adam işte, sıkıntı orada.
1: O istemiyor.
0: Yani Tedes konu sol bek oynatmak istemiş, adam oynamayacağım demiş yani.
1: Semedo'nun da şey oynamak istemesi gibi. Bir Singo mu bir ara sıkıntı yaratmıştı Galatasaray'da mı ne, öyle bir şey vardı.
0: Mesela yani o yüzden hani dedi ki Tedesco gitsin hani, çünkü takım üzerinde çok fazla bir otorite kuramamıştı.
1: Yani bir saat başı yapayım geleyim, Fenerbahçe'nin her sene alışkın olduğu yeniden bir yapılanma dönemine girecek olması, hani Galatasaraylıların attığı mesajlara bakınca ya da Beşiktaşlı olsa da, daha doğrusu Fenerbahçeli olmayanların, futbol severlerin düşüncesi şöyle bir şey var. Yani ben sıkıldım, Fenerbahçe hala mı sıkılmadı? Her sene yeni bir kadro oluşturmaya çalışmaktan.
0: Yeni bir kadro kurmayacak Fenerbahçe. Az önce dedin ya, Fenerbahçe Sayın Aziz Yıldırım bunu net bir şekilde dile getirdi mesela.
1: İyi bir kadrosu var.
0: İyi takviyelerle beraber şampiyon olmam için her şeyin uygun iyi bir kadromuz var diyor. Ve dolayısıyla belli noktalara takviyelerle Fenerbahçe'nin şampiyonu en büyük olacak. Hangi belli noktalar? Onu da söyleyeyim. Kaleci, stoper, sol stoper. Sol stoperde bir yerli, bir yabancı. Ondan sonra sağ kanat, iki tane forvet. Bunlar. Orta sahayı zaten, Fenerbahçe'nin orta sahası bence çok güçlü bir orta saha var Fenerbahçe'de.
1: Devam ediyoruz gündeme dair konuları İrfan 25 ile beraber incelemeye, altına almaya, gündeme dair konular dediğimiz tabii Fenerbahçe üzerinden yoğunlaşıyoruz ağırlıklı olarak bu konuları konuşuyoruz. Başkan adaylarının sahaya inişi ama isimler konusunda gizemini koruyor olması. Bağlantı yaptığımız dinleyicilerle de konuşurken İrfan şöyle bir şey vardı. Seni ne heyecanlandırır şeklinde yorum yapıyorduk da bu konuyla alakalı biraz zaman geçmesi lazım. Yani şeyden dolayı, evet geleceğiz, iyi bir takım kuracağız, şampiyon olacağız. Bunlar artık insanların çok fazla heyecanlanmadığı konular diyeyim. Katılır mısın? Yani şu vaatler değil, artık net bir şey görmek istiyor kısmına geliyorum. Yani zaten Aziz Bey de bunu söylüyor, Hakan Bey de söylüyor, Ali Bey de söylemişti, Saadettin Bey de söyledi. Söz veriyoruz, şampiyon olacağız, ne dilersen dile benden. Bunlar biraz daha şey gibi, seçim vaadi gibi gözüküyor ve klasikleşmiş olan vaatler gibi.
0: Şimdi söyleyeyim, Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaptıkları ortada. Yani şimdi ortada bir şey var. Yani yaptıklarım, yapacaklarım teminatıdır dese yeter ha. Sayın Aziz Yıldırım için. Çünkü göreve geldi.
1: Ama şu an ekonomiyi mesela dinlemek istemiyor. Anladın
0: dinlemek
1: mı?
0: Dinlemek zorundasın ekonomiyi. Ekonomiyi dinlemek istemiyor diye bir durum yok.
1: Yani, ben taraftarım diyor. Abi yani, bana ne
0: taraftarsın da yani kulübü, sen diyelim ki ne oldu 8 senede, son 8 senede tam Sayın Aziz Koç geldiğinde de bir mali anlamda zor bir kulüp vardı ama yani şu anda borç artmış durumda. 650 milyon eurodan borç başlıyor. Belki açıklayacak borcu 650 milyon eurodan başlayacak. Yeni transfer yapacaksın. Sil baştan kadroyu oluştur. Ondan sonra yeni transferler yap. Yıldız oyuncular yap. Yıldız oyuncular transfer. Tamam.
1: Zaten
0: da,
1: onlar da yapabileceğine inandığı için giriyorlar bu yarışa.
0: Ama şunu söyleyeyim. Tamam, yapabileceği için giriyorlar da yani kulübün belli noktalarda o mali durumunu da görmek zorunda. Yani UEFA'dan ceza gelecek. 10 ile 15 milyon euro arasında bir ceza bekleniyor. Vergi cezası var. Vergi cezasının miktarı 8 milyar TL olduğu ifade ediliyor. toplam 175 milyon euro ifade ediliyor. 2022'den itibaren verginin ödenmediği bu iddia ediliyor. Şimdi bakıyorsun işte Şerif devralısına transfer edilen oyuncuların maliyeti bu sezon Haziran ayına girecek. Yani çok ciddi bir mali yükle karşı karşıya Fenerbahçe. Dolayısıyla hani öyle kolay değil. Ya yani sıfırdan kadro kuralım. Ya yani taraftar için kolay. Ya yani şunu diyebilir. Bana ne? Tamam 10 tane aldım ondan. Ya Fenerbahçe'nin başarısız olmaz nedeni zaten bu her sene

0: sil baştan kadro kurmak değil mi? Hı hı. Herhalde son 8 senede yapılan transferlere bakarsan neredeyse 180-190 tane transfer yapmış Fenerbahçe. 170, en son 160'ın üzerindeydi. Herhalde son 1-2 senede yapılanlarla 170'i falan geçmiştir yapılan transferler. Bir de bunun kiralık gönderip tekrar gelip tekrar kiralık gönderip sirkülasyon daha da artıyor. Yani şimdi Fenerbahçe'nin başarısız olma nedeni bu zaten. Ya yani bir kadro üzerinde kurup o kadronun iskeletini koruyup ondan sonra üzerine nokta transferler yaparak yola devam etmesi daha doğru bir seçenek olacaktır. Şimdi şeyler çok, şimdi başkan adaylar olunca yani transfer, tabii şey, transfer dönemi geliyor. İşte Salah ismi geçiyor. 20 milyon euro yıllık ücret. Abi 20 milyon euro. Yani bak bir kulüpler bir noktadan sonra batar. Bu kulüpler bir noktadan sonra artık ödenmeyecek noktaya gelir. Ya 8 milyar TL vergi borcu ne demek? Bak 3 tane büyük kulübün vergi borcunun toplam, yani Trabzon'da dahil ettik de dahil mi bilmiyorum ama 30 milyar TL'nin üzerinde vergi borcu var. Devlet benim vergi borcum olduğu zaman beni affediyor mu devlet? Benden alıyor değil mi vergi, en küçük şey mi?
1: Gerçi dün mecliste vergi düzenlemesiyle alakalı yeni bir karar alındığı söyleniyor. Hep böyle kulüplere yapılıyor ama bize gelince kısmı vardı ya, bu kanunla amme alacaklarının tahsil hususu hakkındaki kanun değişikliği ile alakalı da çok fazla bilgi paylaşılmış. Gelir vergisi kanununda yapılan değişiklikle ilgili olarak.
0: Ama mesela bu kulüplere kapsıyor mu bilmiyorum.
1: İşte kapsar mı kapsamaz mı bilmiyorum. Çünkü seçim yaklaştıkça biliyorsun bir yapılandırma dönemine girmeyi halk şey diyor mesela, büyükler kulüplere yapılan şeyler bize niye yapılmıyor
0: ama
1: diye.
0: Şöyle, ama ne olursa olsun bence şey yapılmıyor. Olmaması lazım ya. Yani şimdi yıllarca kaç defa kulüplerin vergi borçları silindi değil mi? Çok ciddi olarak vergi borçları silindi.
1: Ya da ötelendi.
0: Silindi. Ana para 400'se falan diyelim ki 10 milyon TL'de 15 milyon TL. Abi ondan sonra bunun arkası gelmiş. Sen yine inanılmaz transferler yapıyorsun. Vergi borçları, vergilerini yine devlete vergi ödemiyorsun. Ya böyle şey olmaz. Ama Fenerbahçe'nin zaten az yadırım dedi. İyi bir kadrosu var Fenerbahçe'nin. Yani tek tek sen bak, orta sahası çok güçlü bir orta sahası var. Bence ligin en güçlü orta sahası şu anda Fenerbahçe'de. İşte Gendouzi, Kante, Fred, Talisca, İsmail Üstelik.
1: Tabii gelebilecek teknik adam için ama mesela bunlar büyük avantajlar.
0: Mesela sol kanada bakıyorsun, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın. Solda da oynayabiliyor mu?
1: Evet.
0: Nene İrfan Can Kahveci dönüyor. Nene İrfan Can Kahveci, Musaba var. Yani Fenerbahçe şu anda... bir sol stoper.
1: Oğuz'u sağ koyarım da Levent'i biraz daha sola çıkartabilirim mesela
0: sol stoper hani. Sol stoper, yani bir yerli bir yabancı stoper alsın Fenerbahçe. Stoper altını güçlendirip forvete de iyi kaliteli iki tane forvet oyuncusu alsa Fenerbahçe yine şampiyondan büyük aday olur.
1: İşte bak o noktada bir es isteyeceğim senden. Şundan dolayı kaynaklanıyor. Mesela bu soruyu ben de soracaktım. Senin görüşünü alacaktım ya da bildiğini bizimle paylaş isteyecektim. Sürekli olarak bir oyuncu alınsın, o oyuncuyla görüşüyor yönetim, bu oyuncuyla görüşüyor. Mevcut çalışmak istediği teknik adamlarla bir plan yapıp mı bu isimler gündeme geliyor? Yoksa biz oyuncuyu alıyoruz, getirdiğimiz teknik adam da bu oyuncularla oynasın mı deniliyor?
0: Vallahi
1: yani sence transferi hoca mı yapmalı, yönetimler mi yapmalı kısmındayım. Yani önce bir hocayı belirleyin, ondan sonra transferlerine yapalım kardeşim kısmında yaklaşımda bulunan taraftara hak veriyor musun?
0: Evet. Ama şöyle söyleyeyim, isimler belirlendi. Ama teknik heyet mesela belirlendikten sonra 6-7 Haziran'dan itibaren önünde 20 günlük bir süreç var. Bunlar denilecek ki teknik heyete, diyelim ki hatta ben daha erken belirlenme ihtimali olduğunu da düşünüyorum. Denilecek ki teknik heyete bu isimler var. Şu mevkilerde diyecek ki ben sol stoper. Zaten Fenerbahçe'nin ihtiyacı belli. Biz Aykut Hocaman da bunu her zaman diyor. Stoper ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Forvet ihtiyacı var değil mi? Sağ kanat ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin şimdi bu mevkilerde şu oyuncular var denilecek. Hoca da izleyip ona göre karar verecek ve bu hemen
1: zaten önce... 4 maçlık ya da en fazla 5 maçlık bir alternatife gitmen lazım stoper tandeminde.
0: Evet.
1: Onu bozduğunda zaten sıkıntının ne kadar can yaktığını hep beraber yaşadık, gördük. Beşiktaş'ta da gördük. Agbadu'nun yanı kim? İşte Şikrin yarın yanı kim? İşte Davinson gideriz, onun yanı kim? Değil mi? Ya da Abdülkerim ile Davinson olmazsa onun yanına kim gibi. Böyle sıkıntılar var. Şu kafada oturtuyorsun. Ama Fenerbahçe'de lig başından beri Abi Şikrinyar'ın yanında Osterwolde mi? Osterwolde değil de Bekay'ı göndermeyecekti. Yok öteki şöyle olacaktı, böyle olacaktı. Emirhan mıydı? Udokai miydi? Bilmem ne miydi? Oturmuş bir iskeletin ne kadar kıymetli olduğunu görebiliyoruz zaten. Yani bir dörtlüğü rahat sayman lazım. Sayabildiğin kadro seni zaten şampiyonluğa taşıyabilecek kadrodur. Ama şöyle bir gerçek var. Bazı isimler var ki gelse de her teknik adam tamam der yani. Yani Sherlock gibi bir isim tekrar gündeme geldi. İlk hedef olarak gündemde düşünülen isimler arasında yer alıyor gibi gözüküyor. Bilmiyorum yani yerli oyuncu kısmında da yani benim oyun anlayışıma uyuyor mu uymuyor mu kısmında hocalar da herhalde şu an biraz bir nabız yoklandıysa karışıyordur diye düşünüyorum. Hani yabancı da karışamaz da şu an.
0: Ya yerli oyuncular zaten Türkiye'de.
1: Mesela bir hocayla yabancı bir hocayla görüşülürken hocam elinde bir oyuncu var mı? Gelirsen kiminle gelirsin diye soruluyor mudur?
0: Ben şöyle söyleyeyim. Zaten o yüzden ben yabancı hoca olmayacağını düşünüyorum. Çok önce çok kısa.
1: Çünkü yabancı hoca bana ne ben kendim gelirim önce. Abi yabancı da şöyle bana söyleyeyim. Bırakma diyebilir yani.
0: Yabancı hocayla anlaştık.
1: Ya da ben gelirsem bu oyuncu da isterim deyip bir şart koşuyor da olabilir yabancı hoca.
0: Mesela senin kadroda tutmayı planladığın bir oyuncuyu diyer ki ben bu oyuncuyu kadroda görmek istemiyorum diyebilir.
1: Yani Kante bana göre bir oyuncu değil diyebilir mesela. Ya da Gendüzi ile oynamak istemiyorum diyebilir.
0: Diyebilir. Yani o yüzden yerli bir oyuncu, yerli bir teknik adam. Ve zaten bu yerli teknik adam da bu kadronun büyük şeyini zaten biliyor. Birçok şeyini biliyor. Mesela İsmail Kartal da hani Tedesco gelmeden önce kendisiyle görüşünde rapor istediğinde yani rapor verildiğinde Demirözer rapor verdiğinde takımla ilgili işte hangi oyuncudan oynayacağı hangi oyuncudan yedek kalacağı konusunda görüş bildirmişti. Sayın Aykut Kocaman da yakından takip ediyor. Fenerbahçe'nin kadrosuyla ilgili bilgiye sahip ve hangi oyuncuların gönderebileceğini, hangi oyuncuların takımda kalacağı yönünde de onun da net bir bilgisi var. Dolayısıyla gelecek geldiği zaman diyelim ki seçildi Sayın Aziz'im. Seçildiği takdirde hemen bir toplantı ve toplantı içerisinde zaten belirlenen isimler peyderpey hemen bir hafta içerisinde açıklanacaktır diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi önerilmesine kadar tüm takım hazır hale getirmeyi planladıklarını söylemişti. Yani rahat olun. Şampiyonlar Ligi önerilmesine her anlamda hazır bir takım
1: oynuyor. Vallahi futbol menajer mi oynuyor yoksa gerçekten diğer ligleri takip mi ediyor dinleyiciler ya da birinden duyup mu her tarafta bir paylaşım yapılıyor bilmiyorum. İyi bir işte forvet bulunup yanına da işte Pavlidis'i alıp örnek veriyorum. Benfica'da Yunanistan milli takımından tanıdığımız
0: Pavlidis bir isim. İsmi geçen isimlerden bir tanesi.
1: Evet çok konuşulan isimlerden bir tanesi. Bir dinleyici de yazmış. Bence Premier Lig'in 5. ve 6. sırasında bitiren ya da 10. sırasında bile bitiren bir forveti Türkiye'ye getirdiğinde adam zaten oynar. Bir de yanına Pavlidis gibi bir ismi bulduğunda uyum sağlarsa tadından yenmez diye düşünüyor. Şimdi bir taraftan Girassi, bir taraftan Sherlock gibi bir isim gelirse Sıdıki'den tamamen vazgeçilmiş mi olacak diye de düşünüyor. Yani varken yanına eklemek mi yoksa onu da kenara atıp ya tamamen yeniden bir oluşum.
0: Şoşum, en az iki tane forvet alacak. Yani iki tane forvet kesin alacak. Belki üç dedi Sayın Aziz'im. Yani Sayın Hakan Safi de aynı şekilde iki tane forvet kesin alacak. Ha, Şerif bu forvetlerin arkasında kendisini geliştirmesi anlamında yedek rotasyon oyuncusu olarak kalabilir. Çünkü Şerif'te de o potansiyel var aslında. Ama
1: ki Kanada'da koyabiliyorsun.
0: Kanada'da koyabilirsin. Bitiricilik anlamında bazı sıkıntılar var ama onu da yani özel antrenmanda.
1: Yani Musab Banene ve Kerem rotasyonuna girebilirsin.
0: Evet, girebilir. Dolayısıyla orada iki tane forvetin kesin alacaklar yani. O orada bir sıkıntı yok.
1: Böyle bir soru gelmişti. Haberlere göre Conte ile konuşulmuş ama Conte'nin şartları artık biraz da bir şey. Hani bana alacaksan Kevin De Bruyne tarzı bir oyuncuyu al şeklinde iddia etmiş bir dinleyici. Muharrem Devrim de der ki
0: sosyal medyada çıkan haberler.
1: En sevdiğim İrfan 25 Galatasaray şampiyonluklarından sonraki pamuk gibi İrfan 25 istediklerini net bir şekilde söyleyebiliyor diyor. Sakin söylüyor diyor.
0: Ben normalde de söylüyorum canım.
1: Eskişehir taraftarı Yüksel İrfan Bey çok güzel anlatıyor. Fenerbahçe'nin eksiklerini biliyor. Fenerbahçe'nin hangi bölgelere transfer yapması gerektiğini biliyor. Fenerbahçe'nin alacağı futbolcuları biliyor. Fenerbahçe'nin onun sonrasında teknik direktörünü biliyor. İşin içerisinde bu kadar tanıyan bir yorumcu da görmedim. Bence sportif direktör İrfan 25 olmalı diye.
0: Yok rahat.
1: Peki tabi İrfan olunca biraz Aykut Kocaman üzerinden konuşuyorsunuz da Hakan Safi gelirse
0: İsmail Hoca olacak.
1: onunla ilgili yorumlara nasıl yapar diye. Ya az önce söyledik ya arkadaşlar, kim gelirse kim giderse kısmında değil. Yani şu an bugünkü gazetelere bile şeyden bakıyorum, örnek veriyorum. Ertuğrul Doğan bile, Trabzonspor Başkanı Sayın Ertuğrul Doğan bile diyor ki Trabzonspor Mars'ta bile oynar. Bize her yer Trabzon ama 4-5 katı kilometre daha fazla yapacağız deyip şeyle ilgili, kupayla alakalı, Fatih Hoca'nın bir efsane olduğunu, onun bile bu camiada eleştirildiğini söylüyor. Okan Hoca'nın bile eleştirildiği bir nokta sonuçta, Galatasaray'da bile eleştiri kültürünün ne kadar biliyorsun sınırsızca yapılabildiğinin net göstergesi aslında. Burada Beşiktaş'ta da mesela Önder Hoca'yla dün mesajlaştık da bayağı, tebrik ettim hocam, hani bizim ayrı bir dostluğumuz var zaten Önder Hoca'yla. Gelmesi konusunda sevdiğim bir insan ama doğru bir hamle mi gibi sorular da soruldu. Bana göre doğru bir futbol aklı. Tabii burada teknik adamın gelişiyle alakalı, kimle çalışır, işte Valverde mi gelir, Razvan Lucescu mu gelir, Postekoğlu mu gelir ya da Mancini düşünülüyor, işte Beşiktaş'ta da yine Conte ismi ön plana çıkıyor falan, o mu olur, bunun kararı verilecektir. Yani başarılar gerçekten kupayla ölçülmüyor aslında. Evet. O hale gelmiş durumdayız şu an. Beşiktaş taraftarı şey diye bakıyor. Yani önümüzdeki sezon şampiyonluk vaadine çok kolay kolay kanmaz. Fenerbahçe'nin bunu yapmak zorunda olduğu bir gerçek var, değil mi? Ama Beşiktaş'ın öyle bir gerçeği yok. Yani önce bir toparlanma sürecine girmesi gerektiğini kabul ediyor camia.
0: Onu kabul etmez ya. Beş Sergen'de de toparlanma şeyi vardı. Yani şampiyonluk şeyinde kaldığın zaman gelen hoca yine eleştirilir.
1: Sergen Hoca da gittikten sonra bu takımda gerçekten... Evet ya, 3 tane transferle şampiyon olabilecek bir kadro var diye düşünen kaç Beşiktaşlı var sence? Sen düşünebiliyor musun mesela? Evet ya, Beşiktaş kadrosu çok kaliteli ve şu an önümüzdeki sezon yapacağı 5 transferle şampiyon olabilir diyebilir misin?
0: Diyemem.
1: Ben diyemiyorum Beşiktaşlı olarak.
0: Ama şu da var.
1: Ama ben istiyorum ki, bak mesela bir Beşiktaşlı olarak şunu istiyorum. Tabii ki hedefim şampiyon olarak lige başlamak. Benim amacım şuna dönmüş durumda. Beni bu şekilde evirdiler. Kasım'da havlu atmayayım, anladın mı? Çünkü buna alıştırıldı. Yarışın sonuna kadar hiç olmazsa mücadeleyi görebileyim, derbileri kazanabileyim, anladın mı? Tesellilerle avutulan bir camia haline geldi.
0: Sezon başında bunu söylersin. Bak, sezon başında bunu söylemen doğru. Ama sezon içerisinde şampiyonluktan uzaklaştığında yine eleştirirsin.
1: Tabii ki eleştirirsin. Ya ben devre arasına yarışta devam eden bir şekilde gireyim ki, anlatabiliyor muyum? Sonrasında bir takviye gerekiyorsa yarışta kalabilecek bir hamle yapılabilsin. O zaman taşın altına el konma durumuna girebileyim. Ya ben biraz realist yaklaşan biriyim. Böyle hayaller üzerinden, evet harika olacak, Önder Hoca geldi, yaşasın, işte Aykut Hoca geliyor, hey falan diyen bir adam olamadım. Anladın mı?
0: Ya şunu söyleyeyim. Az önce dedik, bak Beşiktaş'ta da aynı sıkıntı var. Yani tamam, her şey güzel. Yeniden sıfırdan bir kadro kurulsun, güçlü bir kadro kurulsun. Herkes bunu ister. Ama kulüplerin mali durumları da ortada. Ve bunlar bir noktadan sonra döndürülemez bir noktaya geliyor. Bunu bak, Galatasaray bile sıkıntı yaşıyor. Galatasaray'ın borcu mesela 30 milyar TL'den falan bahsediliyor.
1: Tabii.
0: Bak,
1: net söylendi.
0: Galatasaray Şampiyonlar
1: mali
0: Ligi
1: genel kurulu.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliri olmasına rağmen bu borç var Galatasaray'da. Yani uzun süre üst üste Şampiyonlar Ligi'ne katılması, Şampiyonlar Ligi'nden gelir elde etmesine rağmen. Peki Galatasaray şampiyon olduğu zaman ne kadar şey aldı? Şampiyonluk ödülü aldı. 300 milyon TL gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Toplam, yani bu sezon şampiyon tamamladı. Şampiyonluk şeyi ekstra 300 milyon TL. Ne kadar 300 milyon TL? 6 milyon euro. Yani bir futbolcunun maaşını ödemiyor. 11 tane futbolcunun maaşını nasıl ödeyeceksin? Yani burada Beşiktaş mesela, Beşiktaş bu kulüp arasında belki de en sıkıntılı olan kulüp. Niye? Bankalar Birliği'nden çıkmadı. Çünkü Bankalar Birliği'nden çıkmaması demek, Beşiktaş'ın elde edeceği bonservis gelirinin %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor demek. Artı %50 faiz demek. Senin 400 milyon TL borcun varsa diyelim ki, eğer ödemezsen bir sonraki sene 400 milyon TL olacak 600 milyon TL. Ve mesela 8,5 milyon euroyu mesela şey kullanmış ya, Trabzon satın alma opsiyonu. Yani onun parasının %50'si otomatikman kasaya girmeden Bankalar Birliği'ne gidiyor.
1: Bankalar Birliği parası.
0: Tabii 4.2 milyon eurosu direkt Bankalar Birliği'ne.
1: Muçi resmen de tabii 15 gol 7 asistle katkı sağladı Arnavut Yıldız ve satın alma opsiyonunu kullanan Trabzonspor Beşiktaş'a 8,5 milyon euro artı KDV ödeyecek dendiği an 4 milyonu zaten gitti Bankalar Birliği'ne mi?
0: Gitti. Yani %50'si Bankalar Birliği'ne gidiyor.
1: 4 milyon artık ADV'ye gidiyor.
0: Tabii Bankalar Birliği'ne sponsorluk gelirlerin %50'si gidiyor, şeye gidiyor.
1: Biraz mikrofona doğru. Ha.
0: Sponsorluk gelir.
1: Bir oturtamadın şarjı orada. Buraya biri takayım. Ya,
0: yok
1: şey.
0: Lan bozuk telefonu. Evet. Sponsorluk gelirlerinin de %50'si gidiyor. Yani o yüzden çok sıkıntı. Yani Fenerbahçe niye bir an önce çıkmak istedi? O yüzden. Yani orada o gelirleri kullanamıyorsun. Gelirlerin yarısı gidiyor. Ve artık döndürülemez bir noktada. Yani Fenerbahçe'nin mesela yapması gereken en önemli şey mevcut kadrosunu koruyup, yani oradaki önemli yıldız isimleri koruyup onun üzerine takviyelerle yapmak, yeni sezona girmek. Çünkü sil baştan bir kadro kurmak demek, sil baştan bir kadro kurmak demek yeni sezona yeniden belirsizlikle girmek demekti yani. Fenerbahçe bunun sıkıntılarını çok yaşadı.
1: Şimdi hem sorulan sorularla hem de çıkan haberlerle ilgili olarak tabii forvet isimler de gündeme geliyor ya. İşte az önce bahsettiğimiz isimler arasında Charlotte'u koyduk, Cirasi'yi koyduk. Biraz netleşen isimler arasında Ümit Aktağ vardı Alanyaspor'da, stoper bölgesinde oynayan. Ardından bir Vedat Muriç gerçeği vardı. Galatasaray da ilgilenmeye başladığı söylendi. Okan Hoca'nın da istediği oyuncular arasında Osimhen alternatif, zaman zaman Osimhen'le oynayabilecek bir oyuncu kıvamında.
0: Ya Mayoko küme düştü değil mi?
1: Evet.
0: Mayoko küme düştü. Mayoko'nun satabileceği bir oyuncu ama
1: şu an bonservisi elinde mi oluyor Vedat Muriç'in?
0: Hayır değil. Öyle bir durum.
1: Öyle bir sözleşmede bir maddesi var mı?
0: Yok.
1: Ligde kalmazsa oyuncu serbest yani, kalır
0: yani
1: gibi.
0: İstedi, Mallorca istedi bonservis bedeli satar.
1: Böyle bir iddia vardı çünkü sosyal yok, medyada yok, hemen yok, yazıldı
0: değil,
1: edildi
0: değil,
1: ama.
0: Değil. Yani Mallorca'nın istediği bonservis bedelin doğrusunda Mallorca istediği bonservis bedeli
1: mikrofona satacak. Doğru.
0: Mallorca istediği bonservis bedeli satacak oyuncu. Onda da en az minimum 20 milyon euro gibi bonservis bedeli ister.
1: Düşünce var mı şu an? Mesela örnek veriyorum, Aykut Hoca ister mi bunun için?
0: Ya şöyle söyleyeyim, iki tane bir elde oynayacak. Böyle bir avantajı olacak, öyle düşün. Yerli rotasyonda bir tane forvetin olacak.
1: İster diyorsun.
0: Yani. İster.
1: Hakan Bey de ister mi? Çünkü camia istiyor.
0: Şöyle sanki. Söyleyeyim. Eğer mevcut yönetimde Saatin Sanan devam ediyor olsaydı Cirasi ile beraber Vedat Muriç olurdu.
1: İki isim diyorsun.
0: Tabii. Çünkü Vedat Muriç ile sezon sonu için sözleşmişlerdi. Söz kesmişti Fenerbahçe. Hatta Fenerbahçe'nin belki de ilk transferi Vedat Muriç olurdu.
1: Charlotte aranan kan mı gerçekten?
0: Valla ligi tanıyor. Ligi bilen bir isim. Ve geldiğinde de ben başarılı olacağını düşünüyorum. Charlotte başarılı olur.
1: Başarılı mıydı sence?
0: Ligde Trabzon.
1: Avrupa'da. Ligde başarılıydı.
0: Abi Avrupa'da.
1: Bana anlatma, ben Beşiktaşlıyım yeri. 2-1'den 2-2'lik maçı ben hatırlıyorum
0: abi
1: da.
0: Abi şimdi Avrupa'da çok başarılı olduğunu söyleyemez son dönemde ama. Diğer taraftan şimdi mesela.
1: Yani Leipzig performansını belki bir şey derim ama Atletico Madrid performansı.
0: Zaten orada sıkıntı var ama işte şimdi orada çok iyi performans sergileyemiyor biliyor. Ama diğer taraftan buraya geldiği zaman çok iyi performans. Mesela Onaçu Trabzon'dan ayrıldıktan sonra da çok Avrupa'da çok iyi performans sergileyemedi mesela.
1: Girişimi var mı Onaçu ile ilgili Fenerbahçe?
0: Fenerbahçe'nin ilgilendiğini biliyorum ben Onaçu ile. Bence en mantıklı Onaçu olur. Açık söyleyeyim sana.
1: Yani ligi en iyi bilen dersen ben Vedat Muriç'i falan Charlotte'u gelip plana koyarım Onaçu'nun.
0: Abi şöyle şimdi Charlotte 30 vereceğine. Ben Onaçu'ya 30 veririm bonservis alırım yani. Çünkü bir... Yani Charlotte kadar yıllık ücreti yüksek olmayacak bir kere Onaçu'nun.
1: Bu arada yok Trabzon'da Fener'e gelmez. Yok Fener'le Cimbom'a gitmez. Cimbom'da yok oraya gitmez falan gibi kimse bakmaması lazım olaya.
0: Şöyle söyleyeyim.
1: Kimler kimler nerelere gidiyor?
0: Bir şey söyleyeyim yani şöyle söyleyeyim. Onaçu'nun mesela yani bonservisi yüksek ver ama yıllık ücreti daha düşük olacak. Yani hemen hemen aynı maliyet gelecek. Charlotte mesela Fenerbahçe'ye gelse en az 7-8 milyon euro belki 9 milyon euro yıllık ücret oynayacak.
1: Vedat Muriç'in yerli oynama ihtimaline sıcak bakmayanlar yanlış biliyor diye düşünenler var senin için. Vedat Muriç yerli statüsünde mi oynayacak? Nasıl yerli?
0: Fenerbahçe'de yerli oynadı. Yerli oynamadı mı Fenerbahçe'de?
1: Tekrar yerli olarak mı geri dönecek? Bakmak lazım ona. Abi, tabii. Sen emin misin bu konuda?
0: Benim bildiğim yerli.
1: Fatih Hoca onu milli takıma almadı.
0: Evet.
1: Oradan sonrasında çift pasaport mu vatandaş oldu mu?
0: Ya uzun süredir Fenerbahçe'de forma giydi. Yerli olarak oynadı yani Fener'de. Yani bir uzun süre Türkiye'de kaldığı için belki şey olabilir.
1: Böyle bir ihtimal olarak söylüyorsun. Olmaz diyemiyorum da olmama ihtimali de olabilir. Onu da söyleyebilirim. Yani yemin ederim ama ispatlayamam gibi oldu.
2: Bir dinleyici de diyor ki oynayamıyor abi diye biliyorum demiş. Yerli statüsünde.
0: Yapmam lazım onu. Ben bildiğim yerli diye oynuyor ama.
2: Neyi değiştirecek ki? 10 artı 4'e mi takılır diyorsun?
0: Evet. Abi fena da şey belli zaten ya. Şimdi bak Skriniar 1. Kaleci 2. Gendouzi Kante 4. İşte ondan sonra 2 tane forvet geldi diyelim. 6. Bir sağ kanat 7. Ondan sonra sağ artı 4'ü tamamlayacağız.
2: Biliyorsun Premier Lig'de bir alt lige düşen takım para alıyor.
0: Şey evet.
2: Yükselen yükselen takım da hani 300 milyon civarında falan.
0: Ha bu arada
2: sterlin daha doğrusu. Sayın
0: Arjun olacağını başarılar diyelim. Middlesbrough'la oynayacak değil mi onlar?
2: Oynayacaklar mı hiç? Oynamadan da çıkabilme ihtimalleri mi var? O avukatlar onu araştırıyorlar çünkü.
0: İptal etti ya şeyi. Diğer takım girdi.
2: Southampton mıydı?
0: Evet.
2: Hazırlanıyorduk. Tüm planlama, analiz ve çalışma onlar üzerindeydi. Şimdi finale 3 gün kala rakip değişti. Bu da Middlesbrough'la olabilir. Yani böyle bir şey var, enteresan bir şey var da.
0: Ama adamları görüyor musun? Hiç acımadılar ya. Sadece antrenmanı kenardan izlediler diye. Çatlayan adamları attılar şeyde.
2: İzleyen kim?
0: Onların analiz ekibindenmiş.
2: Analiz ekibinden değil mi? Tabii. Yani resmi biri. Tabii, bir taraftarın tabii. Yapmış olduğu bir şey değil yani.
0: Tabii analiz ekibinden birisi izlemiş.
2: O ispatlandığı için bir ağaç arkasından telefonla çekerkenki görüntü yaktı yani.
0: Adamları harcadılar abi. Direkt hiç gözünü yaşına bile bakmadılar. Yok efendim şey
2: bu falan. Bizans oyunları böyle şey falan değil mi? İngiltere'nin göbeğinde de oluyor mu ya?
0: Oluyormuş demek ki.
2: Çok ilginç değil mi ya?
0: Ama kuralı esnetmeden uygulamaları çok önemli değil mi bence? Kim olursun adam çatladı kerte falan.
2: Yani eğer böyle biz yaparsak de, anayasa mahkemesi devreye girer. UEFA bunu duyarsa bizim askıya alır biz falan o, gibi bir şeyleri
0: biz
2: yok.
0: Bizde olsaydı o 10 tane şey getirirlerdi tamam mı? Adamlar dedi ki kardeşim uymadın çat hemen gönderdi ya. Güzel.
2: Bolu'dan Vedat diyor ki Galatasaray Muriç'i alırsa yabancı, Fenerbahçe alırsa yerli olur. Ya helal olsun size ya.
0: Bence de bence o bak o çok güzel yaklaşım ya.
2: Evet. Bu arada şampiyon olan Barcelona 93 milyon alıyor. Küme düşen Burnley 117 milyon lira alıyor. Nasıl bir adalettir bu kardeşim diye yazmış. Eğer bu çıkarsa 300 milyon sterlin mi ne öyle bir şey oluyor.
0: 300 milyon euro.
2: Euro mu? İngiltere'de euro niye alırsın ya?
0: Yani toplamına bakarsan 300 milyon. Yani pound toplamını anladım. Evet. Ya ama iş yani ben orada Kayseri Spor'u hocasını götürmüştüm biliyorsun Sayın Acun Ilıcalı buradan. Kayseri Spor'un adam orada bile başarılı oldu. Helal olsun ya. Bak, demek ki.
2: Ya şotalar motalar da geçti gitti de. Denedi.
0: O ilk başlarda denedi bence. Hani
2: çok denedi.
0: Ama sonuçta doğru yolu buldu yani şey yapmadı. Bence inşallah umarım Premier Lig'de yükselir.
2: Kurban kesiliyor. Konya Spor kupaya uğurlanıyor Antalya'ya. Ondan sonra bazı hocalar var ya bazı takımlarla kimyası kısmında İlhan Palut ve Konya.
0: Ama İlhan Palut gitti her takımda bak.
2: Mesela Recep Uçar Rize. Bak, Recep, başka yerde olmuyor ikisi de mesela. İyi hoca diyorsun ama.
0: İlhan Palut Rize'de de iyi başladı.
2: Sami Uğurlu Kasımpaşa başka yerde olmuyor
0: ya,
2: mesela.
0: Da, olmadı. Şey,
2: olmuyor Antalya'da olmuyor yani anladın mı?
0: Ama mesela şey İlhan
2: Çağdaş Atan mesela, mesela oradan İlhan, burası oradan
0: İlhan Palut ama şeyde Rize'de de başarılıydı. Öyle kötü bir hoca değil yani. Konya'yı da bayağı aldı. Belli bir noktaya getirdi. Ben mesela Eyüpspor'un hocası var ya yardımcı hoca.
2: Atilla Hoca.
0: Bence tebrik bence en büyük tebrik şeylerden. Çünkü Eyüpspor kesin düşecek gözüyle bakılıyordu.
2: Evet evet.
0: Yani oradan o kadar şeyi alıp hani başkan içerideydi sonra işte kayyum atandı bilmem ne oldu. Ve orada o takımı bir noktadan oraya getirmesi çok önemli bir başarıydı.
2: Ne oldu bu arada? Federasyon Yasin Kol'dan vaz mı geçti ya? Son maçlarda önemli maçlar Halil Umutmeler atanıyor.
0: Şöyle şimdi Halil Umutmeler'i psikolojik olarak hazırlıyorlar. Dünya Şampiyonası'na maç şeyimiz yok ya.
2: Hocamız yok. Neyi hazırlıyorlar?
0: Elemelerden falan hani sonra
2: ya da. Emekliliği hazırlıyor olabilirler Halil Umutmeler.
0: Umutmeler'in önünde daha çok şey var. Hani bir sonraki elemeler maçı işte şampiyon maçı.
2: Vallahi sana şöyle söyleyeyim. Federasyona buradan kapak olsun. Hatta federasyona değil de burada Ferhat Bey'e sözüm. Cüneyt Hoca hem 3 tane hakem yollattı Gürcistan'dan Dünya Kupası'na. Varlarıyla, avarıyla
1: saha hakemiyle, hem de danışmanlık yapıyor biliyorsun değil mi?
0: Evet.
1: Dünya Kupası'nda.
0: Ya Cüneyt Hoca'yı bana şimdi övme ya.
1: Hayır, övmekle alakalı değil mesele. Yani.
0: Ama hadi şöyle söyleyeyim. Demek ki çalışma imkanı verince, doğru çalışınca oluyor.
1: Ya şimdi Cüneyt Hoca'nın da Türkiye performansına bakarsam ben. Hani evet, iyi bir hakem mi, hakem mi, yani yöneten mi, idare eden mi kısmına gelirsem. Çok konuşuruz ayrı konu da. Biraz gerçekten orta yolu bulmak adına bir teknik yönetimi hakimdi.
0: Ama şöyle söyleyeyim, tebrik etmek lazım. Bak Gürcistan 3 tane hakem gönderirse dünya şampiyonasına, bizim bir tane hakemimizin olmaması, ama halen de federasyon başkanlığının merkez hakem kurulu başkanlığını orada tutuyor olması çok enteresan ya. Ya tüm kulüpler hakemlerden şikayetçi ama federasyon memnun.
1: Sana bir soru, Galatasaraylıları da ya dedirtecek bir şey. Bernardo Silva ile görüşen yönetim var mı? Şey iyi soru biraz. Ya vallahi duydum ama şu an söylemesem olur mu diyebileceğim bir isim mi?
0: Ya şöyle söyleyeyim, dediğim gibi isim.
1: Ya şimdi, bu arada boşta olan oyuncuyla herkes ilgilenir çünkü Silva City'ye veda etti yani.
0: Şöyle söyleyeyim ya. Sayın Aziz Yıldırım şunu net bir şekilde söylediği için, ben Hakan Safi de önemli yıldız isimlerle görüşüyor. Ben hani Bernardo Silva'nın da Fenerbahçe'nin ilgi duyduğu, yani ilgilendiği isimlerden bir tanesi. Ama Sayın Aziz Yıldırım'ın ilgi duyuyor mu, hani ekibi ilgi duyuyor mu, onu bilmiyorum, açık ve net söyleyeyim.
1: Sen de bilmiyorsan kimse bilmiyor.
0: Ama hani çünkü edin. Sayın Başkan şunu net bir şekilde söyleyeyim. Benim ağzımdan diyor, kesinlikle bir transfer yazmayın.
1: İsmini
0: söylemeyin diyor. Söylemeyin diyor, yani yazmayın. Çünkü gerçekten o konularda çok şey davranıyorlar. Sıkı davranıyorlar. Ve Fenerbahçe'nin yani zaten bizden duyarsınız diyorlar, yani net bir şekilde söyleyeyim. O yüzden hani net bir isim söyleyemem ama Sayın Hakan Safi cephesinin görüştüğünü biliyoruz, yani öyle ifade edebilirim.
1: Abi yabancı sınırı kulüpleri her türlü zora sakıyor. Kiraladığın topçuyu alacak kulüp 5 lira vereceğine diyor ki sınır var, mecbur elinden çıkaracak 1 liraya veriyor. Çok saçma değil mi bu? Fikri nedir acaba İrfan Yılmaz?
0: Abi o zaman da ona göre karar verecekler. Yani şimdi Fenerbahçe'nin 18 tane yabancı oyuncusu var değil mi? 19 tane yabancı oyuncusu var.
1: Yani nereye alır abi? Bu sınır geldiğinde, finansal fair play'e girdiğinde nasıl alabiliyor hala bu oyuncuları? Beşlik oyuncuyu bire ver deyince 5 tane 6 tane oyuncuyu. Senin sınırın gitmiyor mu o zaman? Onların paralarını da ödüyorsun. Evet. Örnek veriyorum sana, sadece yabancı ile ilgili de değil ki bu. Cengiz'in parasının 3'te 2'sini sen ödüyordun. 3'te 1'ini ödüyordu Beşiktaş mesela diyelim. Neyse yani.
0: 2.250 Fener ödüyordu. 1.750 Beşiktaş ödüyordu. Onda mesela Livakov için neredeyse tamamını ödüyorsun. Mimov için tamamını ödüyorsun. Ondan sonra Diego Carlos'un 3'te 2'si, Amrabat'ın 3'te 2'sini ödüyorsun.
1: Yani bu arada Bernardo Silva Atletico Madrid'le anlaştı diye iddialar var da. Abi, ne kadar doğru bilmiyorum.
0: Şöyle söyleyeyim. Ya tabii bu oyuncuların ne kadar, şöyle söyleyeyim. Bu oyuncular genelde
1: arkadaşlar şey, ön görüşmeler yapılıyordur. Herkes herkesle anlaşabilir. Dünya Kupası'ndan önce yapılan haberlere çok itibar etmeyin.
0: Şöyle söyleyeyim. Dünya, şöyle de bir şey var. Yani şimdi bu oyuncular Türkiye'ye diye bence en son tercih ediyorlar. Hani eğer belli bir seviyedeyse, kalitedeyse, yıldız oyuncuysa, eğer Avrupa'nın 5 büyük liginden iyi bir teklif varsa bu teklifleri değerlendiriyorlar. Yani sen mesela çok yüksek yıllık ücret ödesen de oyuncunun tercihi Avrupa'nın 5 büyük ligi oluyor. Orada kalmak istiyor.
1: Ne istiyor tabii
0: veya,
1: yani.
0: Veya sen mesela şimdi oyuncu orada 5 milyon euro alıyorsa sen o zaman ona 10 milyon euro vereceksin ki o zaman gelebilsin.
1: Ya şimdi Atletico Madrid istiyor. Bu arada Bernardo Silva gibi bir ismi hani Fenerbahçe'de devreye girdi. Galatasaray'da çok istiyor, baskı yapıyor falan kısmına geçtim de. Benfica'sı, Barcelona'sı, Milan'ı, Juventus'u, Chelsea'si, yani bu adamı istiyor.
0: O zaman Türkiye'ye gelmez.
1: Yani öyle bir şey sunman lazım ki bu adama.
0: Abi o öyle bir şey sunsan da Barcelona istiyorsa gelmez Türkiye'ye.
1: Bu arada 52 tane maça çıkıyor City ile Bernardo Silva. 3 golü var, 5 asisti var.
0: Az. Ama buraya geldiği zaman değişir yani. Orada Premier Lig'de 3 gol 5 asist.
1: Ya ayrı konu tabii de.
0: Şimdi o buraya geldiği zaman bir sene antrenman yapmasa da orada aldığı antrenmanla beraber ben sana söyleyeyim çok daha.
1: Ya kafasında bir kere son kez şeyle beraber.
0: 6 ay oynar ben sana söyleyeyim.
1: Herhalde seçilmiştir diye tahmin ediyorum. Ronaldo ile beraber son Dünya Kupası falan gibi. Yani o kafada olması lazım. Hani Ronaldo'nun biraz olaya yaklaşımı daha farklı ya milli takımda.
0: Evet.
1: Messi modunda. Bernardo Silva ile ilgili bir sürü haber var.
0: Vallahi şey olarak bakarsan Yani senin dediğin takımları sayıyorsa eğer Türkiye'ye gelmez o oyuncu. Gelmez yani.
1: Beşiktaş bu arada şampiyon olamadı diye mi, ondan diye mi, Rafa Silva'nın satışından dolayı şeyi de kaybetti.